0: çok iyi kapatıyor.
1: Hocam Lemina'dan daha atletik diyebiliriz yani.
0: Kesinlikle.
2: Dribblingi Lemina'dan
0: bir de Lemina'nın, Lemina ile Gas, Okan Hoca'nın bence antrenman periyotlamasında yani şey, Lemina bir kere çok sakatlık yaşayan bir oyuncu yaşından da dolayı. Bir de antrenman çok kaçırıyor. Onun için oraya bir oyuncu düşünüyor. Ama ben şöyle düşünmüyorum. Orada müdürümle ayrışıyorum. Yani 10 artı 4'e düşünülmüş bir oyuncu gibi değil sanki. Çünkü o alma artı 4'ü. Galatasaray bu konuda şanslı takım. Değil mi? Kaç şey var Galatasaray'ın yabancısı? 9 veya 10 tanedir.
2: Evet.
0: Yani Icardi
2: de şu an kadroda değil bu arada. Yani Galatasaray'ın oyuncusu da değil şu an.
0: Icardi'yi gönderdin. Bir tane daha açılacak sana. Artı 4'ü kullanma. Ha Niang da var orada. Niaga da var orada.
1: Hocam ben öyle dedim ama yani sonuçta onu bir şey olarak aslında kastettim. Yani yaşı da yaşı itibariyle 10 artı 4'e de uyuyor. Yani,
0: evet, evet.
1: Yani orada Okan Buruk'un istemiş olması, özellikle tercih etmiş olması, transfer edelim demesi. Yani bunlarda tabii ki buradan da şu çıkıyor. Yani bu oyuncu istenmiş.
0: Tabii tabii.
1: Yani planlanmış ve gerekli analiz yapılmış ve ekonomik olarak da Galatasaray Kulübü demek ki menfaatlerine uyuyor. Bir anlaşma yapılmış. Transfer edilmiş. Yani ben de sizin anlattıklarınızdan yani iyi bir savunmaya iyi bir destek. Yani, fiziki şeyiyle, gücüyle, kalitesiyle evet yaratıcılık şeyi çok kuvvetli değil.
0: Doğru.
1: Ama bakıldığı zaman Galatasaray'ın hala bir 10 numaraya %100 ihtiyacı oldu.
0: Ya Galatasaray'ın bir de şöyle bir gerçeği var. Galatasaray hep çok profili yüksek oyuncular aldı. Şimdi onlardan sonra böyle bir oyuncu alması taraftarda ya bunu mu bekliyorduğu getirdi biraz.
2: Evet.
0: Bir de Galatasaray oraya düşünen oyuncuları düşünsene Kerem. Fernandez ismi geçiyordu. Kamavinga'nın ismi geçiyordu. Şeyin ismi, Can'ın ismi geçiyor. Gerçi bölgesi farklı. Şimdi böyle bir oyuncu çıktı. Yani 2004'lü galiba yanılmıyorsam. Böyle bir oyuncu çıkınca tabii taraftar biraz şöyle düşünüyor.
2: 2004.
0: Ya Fenerbahçe Greenwood'u alıyor. Trossard'ı alıyor. Biz böyle bir oyuncuya niye gidiyoruz? Bir de ekonomik olarak şöyle olur Kerem. Dersin ki ya işte bir türlü taraftara bunu anlatırsın. İşte iyi çıkarsa daha az para verdik dersin. Ama çıkacak rakam da 30 artının üzerine çıkıyor. Ha sen de bana diyeceksin ki İngiltere'den oyuncu alıyorsun hocam. Ben nasıl getireceğim başka oyuncuları?
1: Öyle Chelsea'den herhalde o parayı almışlar. Yani o evet. Parayı ona yakın bir para herhalde.
2: 27-28
1: civarı. Evet yani onu kurtarıyor diye böyle bir şey
2: hocam,
1: okudum da.
2: Mesela tamam çok kreatif bir oyuncu değil.
0: Değil.
2: Bu çok açık ve net bir şey. Ama sanki Okan Buruk'un böyle mantalitesine de uygun bir transfer gibi geliyor bana. Çünkü zaten Okan Hoca profile yönelen birisi.
0: Doğru.
2: Kalite ve yetenekten ziyade. Misal Torreira skor üretmeye başlamıştı. Lemina'nın gelişiyle ilgiliydi.
0: Doğru.
2: Burada Lemina gibi bir oyuncu da gelmiş olsa, Lemina değil, Lemina gibi bir oyuncu da gelmiş olsa zaten Torreira'dan hoca onu alacaktı. Yani Lemina da böyle bir süperstar değil.
0: Hoca çok istiyor.
2: Hoca böyle bir profil istiyor demek
0: hatta
2: ki.
0: Hatta bir anlıyorum. Tane bence hoca 10 numara da istiyor.
2: Evet.
0: Bence onu da yani bence yetiştirecekler. Bir türlü alacaklar. Ha bu Can olur, başkası olur bilemem ama bir tane daha orta sahaya alacaklar. Hatta bence bir tane de stoper alacaklar. Alacak Galatasaray stoper. Almalı da. Geçen sene o kadar çok yük bindi ki. Sen Singo'ya güveniyor musun?
2: Hayır.
0: Dünya Kupası'ndan sonra burada yayın yaptık Dünya Kupası'yla ilgili. Singo bir sonraki maçta oynayacak diyorlardı. Gelinen noktada Singo hala antrenmanlara çıkamıyor.
2: Evet.
0: Lütfen yani.
2: Murat Özbostan, Can Uzun'la ilgili bir aksiyon beklemeli miyiz?
1: Valla zor.
2: Konuyu hızlı değiştirmiş oldum.
1: Yani zor. Neden zor? Yani rakamlar arasında uçurum var. Yani Galatasaray'ın bu transferde vermek istediği rakam maksimum 25 milyon euro civarı. Yani abi öbür taraf 50'ler, 45'ler, 40'lar filan böyle boyuna değişen hatta en son 50 milyon euroydu. Dolayısıyla arada çok %100'lük bir fark var. Ben bu transferin olma ihtimalini görmüyorum. Yani bu farkı kulübü iyi tamam biz 25'e hadi gelin 30'u halledelim derse Galatasaray'da 30'u verirse olur da başka türlü açıkçası görmüyorum yani zor.

0: transferin olma ihtimali bence bu ekonomik koşullarda, bu pazarlık masasında, iki kulübün pazarlık masasında olacak gibi görünmüyor. Yok yani bir ihtimal.
1: Galatasaray'ın en azından bir oyuncu için yüklü bir bonservis bedeli harcayabileceğine dair
0: harcadı işte.
1: Ama bu belki. Yani Leslie Ugochukwu'dan bahsediyorsak.
0: Evet, ondan
1: önce
0: bahsediyorum.
1: Önce küçük bir para, sonra. Ya bu önümüzdeki sezon transfer olacak aslına bakarsanız. Hala öyle bir şansı var sanki. Bu bahsettiğim para da yani 25-27 falan değil. 45'ler 50'ler belki.
0: Ben öyle 45-50'ler para harcayacağımı beklemiyorum. Evet, hayır. Ya Galatasaray yöneticinin de başkanın da kafasında böyle bir para harcayalım, böyle bir transfer yapalım düşüncesinin olmadığını duydum. Yani şimdi bu bahsettiğimiz, konuştuğumuz transferde işte 30'un üstünde bir rakam yani. Bakıldığında 30'un üstü de düşük bir rakam değil yani. Ama dur biz Can'a da 50 milyon euro verelim de alalım diye bir şey olmaz. Yok böyle bir ihtimal. Bak buradan net bir şekilde söylüyorum. Yani 25-30'a biterse biter. Olsa yok öyle bir ihtimal. Şimdi burada asıl ya Galatasaray işte Duran, yani Duran'ı kimse inkar etmedi yani. Sonuçta Duran transferi bir aydır konuşuluyor değil mi? Galatasaray'ın istediği konuşuluyor. Efendim oyuncuyla 4,5-4 milyon euroya anlaşıldığı, kiralık olacağı ve kiralama bedelinin olmayacağı konuşuluyor. Galatasaray'da bunu hayır kardeşim bizim böyle bir Fenerbahçe'de oyuna işte kiralanmış, gelmiş, Zenit'e gitmiş bir oyuncu gündemimizde yok diye kimsenin ağzından olumsuz bir şey duymadık ki, çünkü istiyordu Galatasaray, hala istiyor. Niye o şeye döndü biraz iş, durma noktasına geldi? Yani Galatasaray'a biz bu oyuncuyu satalım, kiralayalım ama sözleşmeye de şeyi ekleyelim, satın alma opsiyonunu ekleyelim. Yani işte şu kadar maç oynarsa, şu kadar gol atarsa, kaça almışlar, 80'e mi almış onu Aston Villa'dan?
2: 52 falan.
0: Yani Galatasaray'da herhalde işte 40'a mı satalım, 50'ye mi satalım? Hı. Artık neyse yani onun şartı. Bundan dolayı Galatasaray hayır biz kiralayacağız. Bizim şeyimiz kiralama üzerine, satın alma.
1: Galatasaray asla satın almaz bu oyuncu.
0: Bence yani.
1: Hatta bu oyuncuya para verip satın alan da akıl yoktur diyeceğim yani, gidip yani alır birisi.
0: Şimdi bunu
1: ama
0: neden
1: bulundum yani.
0: Bunu neden anlatıyorum?
1: Bu risk alınır mı bu oyuncu için?
2: Bence alınmaz.
1: Alınmaz yani.
0: Şimdi bu öyle bunu şunun için anlatıyorum. Böyle o hatta bile böyle bir ekonomik bir oyuncuyu gündemine alan Galatasaray işte bir satın alma opsiyonunu devre dışı bırakarak gerekirse bu transferden vazgeçebilir Duran'dan. Yani olmazsa olmayacak ama olursa alacak Duran'ı mesela. Niye? Ekonomik diye. Tamam mı? Ekonomik diye alacak. Yani varmak istediğim nokta şu. Ya dur biz Osimhen'in yedeğine de bir 40 milyon 50 milyon euro harcayalım. 10 numaraya da bir 40 50 milyon euro harcayalım diye bir şey yok. Kiralarsa kiralar. Satın alırsa da 20-25 milyon euro civarlarında bir oyuncu daha transfer eder ve bu işi bitirir.
1: Olabilir.
0: Ya da 30-40'a 2 tane 3 tane oyuncu alır. Stoper alır. 10 numara alır. Bir tane daha forvet, santrafor alacak. Değil mi? 10 numara hocam alması şart mı?
2: Bence alacak.
1: Can Uzun olabilir mi? Murat Özbostan kapıyı kapattı Can'a ama.
0: Ben ekonomik olarak kapattım.
2: Bence olabilir. Teknik olarak olur. Ama rakamsal olarak nereden olur bilmiyorum.
1: Ama Ensisi olabilir mi hocam? Şartlar uygun olursa.
2: Vallahi söylediğin oyuncu da iyi oyuncu. O da olabilir. Paraguay'daki.
0: Bunun da ortak özelliği ne? Bu da şeye uyuyor. 10+4'e uyan bu da bir oyuncu. Yani bunun da şeyi 30 milyon euro civarlarında ya. Ha, belki pazarlıklarla daha aşağıya düşer ama Galatasaray'ın...
1: Ensisi onun.
0: Evet, evet.
1: Onun da bir iki yıl önce, iki ya da üç yıl önce çaprazı mı kopmuştu? Menisküsünde çok büyük bir problem olmuştu mesela. O tip sakatlıklar geçirmiş oyuncularda
2: çapraz
1: böyle
2: da
1: bir...
2: menisküs farklı.
1: Menisküs, çapraz değil.
2: Çapraz büyük sakatlık, menisküs evet. Olabilir. Yani her futbolcunun başına gelebilir. Sonuçta ama çapraz önemli.
1: Evet. Kerem. Çapraz değil menisküs.
2: Çaprazlar artık 9 ayı buluyor.
1: Evet. Ya sonraki dönüşü de sıkıntı.
0: Ya burada tabii önemli olan

0: işin maliyeti, yani Galatasaray bunu 20-25 milyon euro civarına bu transferi bitirebilirse olabilecek isimlerden bir tanesi, onu da söyleyeyim. Ya benim biraz önce anlattığım noktaya geliyor. Yani işte o birinci isim, ikinci isim alternatif. Sen mesela şunu diyorsun, yani bir yıldız yok mu diyorsun burada? Değil mi? Winner. Başkan diyor ki zaten takım yıldız.
1: Yani takım ama 4 senedir, yıldız. Ama şöyle bir sıkıntı var müdürüm. Bu takım 4 senedir şampiyon oluyor. Biraz bu takımın çevresini değiştirmek lazım.
0: Hocam ne diye yıldız yapması lazım Fenerbahçe'nin? Şu şöyle bir kadroya baktığımızda.
1: Galatasaray'ın.
0: Evet Galatasaray. Yani ne diye bir yıldız oyuncu? Yani mesela ben listesini çıkartmışım, oyuncu yani listesini. Özellikle hoca, yani Sanchez, Singo.
1: Mertens'ten sonra bir 10 numara bulamadı. Yunus'la oynamaya çalıştı. Icardi ile oynamaya çalıştı. Ama gerçek bir 10 numara bulamadı. Bence iyi bir 10 numara istiyor hoca. Enciso ismi ondan bence. O profile uygun. Rakamsal olarak da eğer Galatasaray'ı yormazsa şeyde 10+4'e de uyuyormuş, +4'e.
2: 2004'lü.
1: Bize karşı oynadı
0: evet,
1: zaten. 20,
0: evet. 22 yaşında.
1: Yani o zaman olabilir. Yani yetenekli bir
2: Can mı Enciso mu?
1: Ha, ben Can'ı alırım. Çünkü Can 2005'li. Ve Türk.
2: Evet.
1: Yani
2: büyük bir art.
1: Değil mi?
2: Mevcut sistemde.
1: Yani onun için ben Can'ı alırım ama ben Can'a Galatasaray'ın eğer transfer ihtimali net olarak oluşursa 35 milyon eurolara çıkacağını düşünüyorum.
2: Daha fazlası da olabilir.
1: Yani.
2: Belki.
1: Sen el mi arttırıyorsun, ne yapıyorsun?
2: 35'ten biraz daha fazla isteyebilirler. O transfer bitecekse eğer Galatasaray'ın böyle bir 40'lara 45'lere yaklaşma ihtimali söz konusu olabilir.
1: Bence 40'a da alınır.
2: Olabilir. Uygundur.
0: Böyle bir rakam yok.
2: Murat Özbostan yoktur diyor.
0: 25.
2: O kadar eder mi?
0: 25-30.
1: Eder bence.
2: Sorusu geldi.
0: Edip etmeme başka bir şey.
1: Ya o kadar para harcar mı diyor Galatasaray?
2: Murat Özbostan harcamaz ama eder mi diyor.
0: Vallahi bilmiyorum yani ben o kadar yani eder mi etmez mi hocam yorumlasın onu ya. Ben ne diyeyim şimdi
1: ben
0: yani.
1: Ben eder diyorum ya. Ben yani onu çok beğeniyorum. Ya bir de 2005'li sonuçta gelecekte de size ekonomik olarak geri dönüşümü
0: yok
1: olur.
0: Ya 30 milyon euro falan eder. Ben de Galatasaray'la aynı düşüncedeyim.
2: Yani siz karar verici olsanız
0: 30'a anlaşırsak alırım.
2: 40 vermez
0: başkan
2: misiniz?
0: Olursam yok vermem.
2: Durumlar mümkün kılıyorsa eğer şartları.
0: Durum derken?
2: Kulübün mali durumu.
0: Kulübün mali durumu şartları çok çok iyi ve ben.
2: Bu arada ne kadar süremiz kaldı?
0: Yani bunu çok düşünmüyorsam kulübün mali durumu açısından tam yani 40'ı zorlarım ama kulübün mali durumunu düşünürsem, harcama limitlerini düşünürsem, ceza almak riskiyle karşı karşıya kalmak istemiyorsam 40 milyon olmaz bu iş. Ben biraz önce söylerken yani 25-30'ları en çok maksimum 30 bak. Maksimum. Onun için Can Uzun'un olma ihtimalini görmüyorum.
2: Murat Özbostan'da 11
0: yıl. 25'e olur.
2: Program yaparım. Para harcamamak için yani bunu savun. 2 tane ekmek de almayabilir yani. Onu söyleyeyim. Ama ben bu temkinli duruşunuzu da bu transfer deliliği ve insanların beklentisine oranla düşündüğümüzde ben her zaman takdir ediyorum. Onu da söyleyeyim.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet. Kesinlikle takdir ediyorum.
1: Ama ihtiyaç var.
2: İhtiyaç
1: hocam,
2: var.
1: Yok mu Galatasaray'ın stopere ihtiyacı?
0: 40 vermez hocam.
1: He?
0: Galatasaray 40 milyon euro falan vermez. Ki adamlar eliden kapıyı açıyor da 40 olma ihtimali bile yok. Yani bu transferin olma ihtimali tek bir şeye bağlı. 25 artı bonuslara bu iş biterse biter, yoksa bitmez.
2: 25 artı bonuslara da biterse 30'da çok işte, iyi transfer
0: 30,
2: olur.
0: 30 tabii olur.
2: Çok iyi transfer.
0: Olur istediği. Ya bu pazarlık da bunlar ya. Yani bugün 50'lerden başlayıp 30'lara düşen rakamlar var yani. Sayın Başkan Dursun Özbek de bu işin çok büyük bir uzmanı yani ekibiyle beraber, yöneticileriyle beraber. İlla ki o da bir takım şeyleri düşünüyordur. Yani Galatasaray bak santrafor alacak. Eğer Duran olmazsa oraya bir oyuncu almak. Bulacak yani alacak.
1: Almak zorunda zaten.
0: 10 numara diyorsunuz. Hocam ihtiyaç var diyor. Ben de diyorum yaratıcı bir adama ihtiyaç var. Biraz önce söylediğimiz oyuncu evet defansif olarak iyi.

0: Yani fiziki gücü iyi ama bir yaratıcı oyuncu değil.
1: Doğru.
0: Ama Torreira'nın yanında değil mi hocam? Arka tarafı da rahatlatabilecek bir oyuncu. Yani genç, dinamik, enerjik, geleceği var, istikbali var. Alırsın 30'a, 34'e satarsın 50'ye yarın bir gün. Onu da düşünüyordur yani Galatasaray.
2: Olabilir.
0: Yani.
2: Ne kadar süremiz kaldı? Bir kere daha sorayım. Son 1,5 dakikamız içindeyiz. Tek bir soru. Ulay'da bir Fiorentina ısrarı varmış.
0: Ulay'da
2: Fiorentina'nın bir ısrarı
1: o
2: varmış.
1: Ha, bence var.
0: Evet, evet.
1: En ciddi teklifi Fiorentina yapmış.
0: Evet.
2: Hocam 30 milyonlar konuşuluyor.
1: Doğru.
2: Daha fazlası olabilir mi?
0: Oradaki
1: daha
0: soru...
1: fazlasından kastın ne? Yani 50 falan mı?
2: 40'lar.
1: 40'tan görmez. Olayın
0: son bir cümle
1: satış
0: konuda
1: rakamı
0: söyleyebilir
1: 30-40
0: miyim?
1: Arası.
2: 30
0: söyleyebilir
2: arası.
0: Miyim?
2: Tabii ki.
0: Bu %90 yeni sezon kadrosunda olmaz olay Trabzonspor'un.
1: Yok olmayacak zaten.
0: Olmayacak. Buradaki noktada bir sonraki satıştan kulüp Fiorentina %10 veriyor. Şeyde anlaştılar bonserviste. Trabzonspor %20 istiyor. Fiorentina %20'yi beğendiği anda imzaları atacaklar.
2: Murat Özbostan teşekkür ediyorum.
0: Ben
2: yarın
0: teşekkür ederim.
2: Spor gündeminde özellikle Trabzonspor'u daha geniş konuşacağız. Onun sözünü vereyim. Biraz son bölüm hızlı geçti düşündüğümden. Abdullah Hocam ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
2: Transfer raporuna noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
4: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
5: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
1: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
6: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
8: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
1: Evet.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
1: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
9: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
10: Keskin sirke küpene zarar veriyor.
1: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
11: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi akşamlar, Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Beşiktaş'ta transfere dair. Siyah beyazlar ezeli rakibi Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a talip oldu. Detayları A-Spor muhabiri Efecan Öztaş'la konuşacağız. Efecan hoş geldin.
1: Teşekkürler Koray Baloğlu. Yayınlar diliyorum sana da.
0: Ekrana da yansıyor. Beşiktaş Oğuz Aydın için harekete geçti diyoruz. Detaylar nelerdir? Sözü sana bırakayım.
1: Evet, Beşiktaş yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim transfer şartlarını görüşmek amacıyla Fenerbahçe yönetimiyle ilk teması gerçekleştirdi. Sürecin nasıl ilerleyeceği, iki kulüp arasında yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Ama buradaki en kritik nokta da şu anda yönetimler arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Koray Baloğlu Fenerbahçe yönetimiyle Beşiktaş yönetimi arasındaki. Ama İsmail Kartal'ın vereceği cevabı bekliyor. Beşiktaş yönetimi de Fenerbahçe yönetimi de. Burası en kritik noktası. Beşiktaş Oğuz Aydın'ı net bir şekilde istiyor, ilgileniyor. İlk resmi temasında kurmuş durumda Koray Baloğlu.
0: Detayları soracağım tabii sana Efecan, ama bu arada ekrandaki görüntülerin canlı olduğunu söyleyelim. Bir yandan da o görüntüleri izliyoruz. Beşiktaş Slovakya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlar 14 Temmuz'a kadar devam edecek bu çalışmalar. Bir yandan da hem biz transfer haberlerini konuşurken siz de Beşiktaş'ın şu anda yapmış olduğu antrenmanı canlı olarak takip edebilirsiniz. Vincenzo Italiano tüm oyuncularını topladı. Onlarla sohbet ediyor şu anda bir yandan A-Spor Radyo'dan.

0: bizi takip edenler için de söyleyelim ve transfer sohbetimizi Efecan Öztaş'la devam edelim. Efecan, Oğuz Aydın için herhangi bir rakam vesaire telaffuz edildi mi şu an için, yoksa sadece Beşiktaş'ın bu ilk adımını mı aktarıyoruz? Bunun dışında ek bir bilgi var mı?
1: Rakamsal olarak bir görüşme gerçekleşmemiş. Ben bu bilgiyi de aslında aktarabilirim. Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe yönetimi Oğuz Aydın'ı bırakır mısınız? Biz almak istersek bir zorluk çıkartır mısınız diye soruyor. Fenerbahçe tarafı da Oğuz'la ilgili kararı İsmail Kartal verecek. Temodo'nun ayrılık ihtimaline karşı Oğuz Aydın'ı sağ bekte kullanma planı var diyor. Ama bizim yönümüzde herhangi bir sorun yok. İsmail Hoca bırakmak isterse diğer detayları da görüşürüz diyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş yönetiminin arasındaki o iyi ilişkileri kullanarak aslında bunu kullanmaya aslında daha sıcak bakıyor iki taraf. Ama İsmail Kartal'ın burada dediğimiz gibi vereceği karar oldukça önemli. Burada Oğuz Aydın tarafıyla da bir yaptığımız inceleme sonrası görüşmeler, bilgiler, aldığımız bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim Koray Baloğlu. Oğuz da ayrılığa sıcak bakıyormuş Fenerbahçe'den. Ama tabii buradaki en büyük etken İsmail Kartal'ın vereceği karar şu anda.
0: Evet, bakalım İsmail Kartal nasıl değerlendirecek Beşiktaş'ın bu önerisinin teklifini. Bir yandan antrenmanı izlerken diğer yandan Trossard konusuna da giriş yapalım istersen. Son aşamaya geldi dedik Beşiktaş. Detaylar nelerdir?
1: Evet, Beşiktaş oyuncu tarafıyla aslında 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Ama maddi konular anlamında henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Görüşmeler sürüyor. Sözleşmelerdeki maddeler konusunda gidip gelmeler oluyor. Finansal açıdan şu an için bir sıkıntı yok. Beşiktaş bu hafta içi oyuncuyla imzalamak istiyor. Türkiye'ye, İstanbul'a getirmek istiyor. Oyuncu bugün Belçika kampından ayrıldı. Amerika'nın Belçika kampından ayrıldı ve Belçika'ya geldi. Ailesiyle bir görüşmesi olacak. Ardından artık yavaş yavaş da kararının açıklamasını bekliyoruz. Oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ta yaptıkları görüşmenin oldukça iyi geçtiğini aktarıyor. Diğer takımlardan gelecek teklifleri artık umursamadıklarını, sadece Beşiktaş'ın yaptığı teklifleri ve teklifi aslında değerlendirmeye aldıklarını, Arabistan'dan çok iyi bir teklif aldıklarını ama Beşiktaş'ta anlaşma aşamasında oldukları için bu teklifi de değerlendirmediklerini aktarıyor. Dediğim gibi yeni haftada Beşiktaş Trossard'ı İstanbul'a getirmek istiyor. Tüm görüşmeler olumlu ilerliyor. Artık yavaş yavaş Trossard adım adım Beşiktaş'a diyebiliriz Koray Bulun.
0: Efecan, bu iki isim dışında Oğuz Aydın ve Trossard dışında senin aktaracağın güncel gelişmeler var mı? Ersin gitti zaten, onu birazdan haberlerde paylaşacağız. Santrfor meselesi veya savunma hattına bir Türkiye'den talip olduğu isim var Beşiktaş'ın. İstersen onunla ilgili de yine detayları aktarmanı rica edeyim.
1: Evet, stoper bölgesinde Beşiktaş dediğimiz gibi sürekli olarak biz bunları tekrarlıyorduk. Felix Ulukay'ın bir ayrılık ihtimali var. Buna karşında Beşiktaş oraya bir yerli ve bir yabancı transfer yapmak istiyor. Gündeme gelen bir diğer isim Ümit Akta, Alanyaspor forması giyen genç bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da önemli işleri imza atmıştı. Ümit Akta Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaşlı yetkililer de bu öneriyi değerlendirmeye aldılar. Ama Alanyaspor'un beklentisi oldukça yüksek. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif istiyor Ümit Akta için. Ama Beşiktaşlı bu rakamı fazla bulduğu için henüz net bir girişim yapmış değil. Ama Önder Özen'in beğendiği, listeyi aldığı isimlerden biri olarak da yer alıyor Ümit Akta. Onu söyleyebilirim Koray Baloğlu. Dediğiniz gibi Beşiktaş'ın bir santrofor gündemi de var. Dušan Vlahović'ten gelecek kararı bekliyor artık. Siyah beyazlı ekip orada 10 Ağustos'u gösterdi Dušan Vlahović tarafı. 10 Ağustos'a kadar bekleyin, ben bir kararımı vereyim, gelecek teklifleri değerlendireyim dedi. Kendisine henüz çok iyi bir teklifte gelmiş değil hala. Ama 5 büyüklüklerinde teklifleri bekliyor. Beşiktaş'ı da bekletiyor. Beşiktaş'ı beklerken arka planda Lukaku'yu aslında görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Lukaku tarafında da Beşiktaş ile Lukaku tarafında şöyle bir söz konusu durum var. Lukaku tabii geçtiğimiz yıllarda önemli sakatlıklar yaşadı. Yaşadığı bu sakatlıklar sonrasında Beşiktaş yönetimi de herhangi bir sorun çıksın istemiyor. Çünkü önemli de bir maaş talebi de bulunuyor Belçikalı futbolcunun. Orada sağlık raporları istendi. Oyuncudan gelecek sağlık raporları sonrasında daha net ve daha somut adımlarla Beşiktaş bu transferde ilerlemeler kaydedebilir. Sayın Başkan Serdar Adalı da Vincenzo Italiano'ya sen bu oyuncuyu istersen ben Lukaku'yu yarın da getirebilirim dedi. Onu da söyleyeyim Koray Baloğlu. Yani bu transferin Vlahović transferi gerçekleşmezse Lukaku transferinin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor Beşiktaş'ta. Alternatifler arasında tutuluyor şu anda.
0: Orta saha için isimler var mı Efecan, kulağına gelen?
1: şu anda orta saha ismine erişemedim. O yüzden araştırmalarımı sürdürüyorum ben de, ama siyah beyaz yönetimin orta saha bölgesine bir yerli bir yabancı oyuncu ekleme yapmak istediğini söyleyebilirim Koray Baloğlu. Vincenzo Italiano 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen bir oyuncu istiyormuş. Ve olmazsa olmaz olarak görüyormuş bu pozisyonları oynayabilen bir oyuncu. Kadrosuna katılmasını çok istiyormuş. Süper Lig başlamadan derhal 8 ve 10 numara oynayan, bu pozisyonda oynayan önemli bir oyuncu kadromuza katmamız lazım diyormuş. Bu isteyen de yeniliyormuş direkt olarak siyah beyaz yönetime. En çok istediği bölgelerden biri de bu bölgeler hatta. Hatta stoper bölgesinden daha öne koyuyormuş, onu da söyleyebilirim. Ama isim olarak henüz bir isme ulaşmış değiliz. Ulaştıktan sonra tekrardan Aspor ekranlarında aktarmaya çalışırız.
0: Efecan, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kolay gelsin. Efecan Öztaş bizimle birlikteydi. Son dakika bilgisini bir kez daha hatırlatalım. Zira Aspor Radyo'dan da takip edenler için, Beşiktaş Oğuz Aydın'ı transfer etmek için harekete geçti. Siyah beyazlılar transfer şartlarını görüşmek için Fenerbahçe ile ilk temasta bulundu. Sarı lacivertli kulüpten gelen yanıt, Efecan'ın anlattığına göre, aktardıklarına göre şu şekilde: Fenerbahçe yönetimi, biz bu anlamda herhangi bir olumsuz düşüncemiz olmaz, konuşabiliriz ama burada kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek. İsmail Kartal'ın şayet yolları ayırabiliriz demesi halinde o zaman şartları konuşuruz yanıtını verdiğini aktardı az önce Aspor muhabiri Efecan Öztaş. Beşiktaş kamp çalışmalarını Slovakya'nın Samorin kentinde sürdürüyor. Canlı görüntüler şu anda antrenmandan ekrana yansıyor. Siyah beyazlı takımda Orkun Kökçü, yanında Ndidi ile birlikte çalışmalarda takım halinde siyah beyazlılar. Vincenzo Italiano antrenmanın başında tüm oyuncularını topladı. Siyah beyazların yeni teknik direktörü onlarla bir süre konuştu ve ardından siyah beyazlı futbolcular çalışmalara başladı. Bugün tarih 12 Temmuz, siyah beyazlı kulüp 1 Temmuz'da Slovakya'ya gitti. Samorin kentinde aslında yeni sezon hazırlıklarına Beşiktaş İstanbul'da başlamıştı. Ardından 1 Temmuz'da Slovakya'ya gitti ikinci etap kamp çalışmaları için. Ve 14 Temmuz tarihinde tamamlayacak Beşiktaş çalışmalarını. Genç futbolcular da yine var. Kiralık olarak forma giyen geçtiğimiz sezon Semih Kılıçsoy yeniden yuvasına döndü. O da antrenmanda yer alıyor. Gençler ve yeni takviyelerle birlikte Beşiktaş Slovakya'daki çalışmalarını sürdürüyor. 6 hazırlık maçı planlandı Slovakya kampında ve şu ana kadar oynanan maçlarda siyah beyazlar Macar ekibi Girmot'u 2-1 yendi. Ardından bir başka Macar temsilcisi Moson Magyoro ile golsüz berabere kaldı. 3. hazırlık maçında Avusturya ekibi Mattersburg'la karşı karşıya geldi Beşiktaş. 35 dakikalık 2 devre halinde oynandı bu maç ve siyah beyazlar 1-0 kazandı. Bu karşılaşmanın ardından yine aynı gün içerisinde aynı formatta, yani 2-35 dakikalık devreyle birlikte Widzew Łódź takımıyla karşılaştı siyah beyazlar. Bu karşılaşmada ise rakibine 2-0 kaybetti. Şimdi 2 hazırlık maçı daha var Beşiktaş'ın Slovakya kampı bitmeden önce. Onlar da 14 Temmuz tarihinde oynanacak, salı günü. Aynı gün içerisinde 2 özel maç yapacak Beşiktaş. Saat 12'de Dinamo Malzenitse ve saat 18.30'da da Spartak Tırnava ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş. 14 Temmuz'da bu 2 hazırlık maçını yapacak ve Slovakya'nın Samorin şehrindeki kamp çalışmalarını, ikinci etap çalışmalarını Beşiktaş noktalayacak. Milli futbolcular daha geç döndü. Orkun Kökçü, Amir Mourinho ve Yang Yuo Dünya Kupası'nda mücadele etmişlerdi hatırlayacağınız gibi. Şu anda da Beşiktaş'ın çalışmaları sürüyor. Slovakya kampından canlı görüntüleri aktardık size. Ana habere Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertlilerde de gözler, kulaklar tamamıyla artık Mason Greenwood transferine odaklanmış vaziyette. Detayları aktaralım. Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason

0: Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli idareciler kısa süre önce yasal prosedürleri görüşmek üzere Fransa'ya gitmişti. Fenerbahçeli yetkililer Marsilya ziyaretinde Greenwood'la yüz yüze görüşme de gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu sarı lacivertli formayı giyeceğini yenilerken başka hiçbir teklifi değerlendirmediğini iletti. Sürecin tamamlanması için Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet demişti. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise 40 milyon euroya prensipte anlaşmıştı. Geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Greenwood 26 gol atarken 11'de asist yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı ve Kadıköy'de maça çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
1: And it's been a good first couple days so far, so now I'm really excited.
2: Teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok iyi bir şekilde karşılandım. Burada olduğum için de çok mutluyum. İlk birkaç günümün iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Nasıl telaffuz edildiğinin bir önemi yok ama Hollanda'da Nathan Ake diye telaffuz ediliyor. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Transfer süreci çok çabuk gelişti. Tabii ki öncesinde kulübün bana olan bir ilgisi vardı. Ben de buranın bana olan ilgisini duyunca tabii ki hemen çok ilgimi çekti buradan gelen bu teklif. Hemen Ederson'la konuştum. Kendisi de buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi bir atmosfer olduğunu, taraftarlarımızın harika olduğunu söyledi. Bunu duymak da beni heyecanlandırdı. Sonrasında transfer süreci çabuk gelişti. City ile olan transfer süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık. Benim için kolay bir karar oldu buraya gelmek. Birkaç idman sonra fiziksel olarak iyi duruma geleceğimi düşünüyorum. Çok fazla vakit alacağını düşünmüyorum. Çünkü belirtmiş olduğum gibi son maçımı oynayalı çok uzun süre geçmedi. Dolayısıyla çok uzun bir süre alınmasını beklemiyorum. Birkaç gün içinde birkaç antrenmanla ben de tamamen fitliğime kavuşurum. Kendim hakkında konuşmak zor benim için ama şunu söyleyebilirim ki her zaman konsantrasyonu yüksek bir savunma oyuncusuyum. Tabii ki savunma yapmak benim ilk işim. Dolayısıyla benim temel amacım, saha içerisindeki ilk amacım savunma hattının organizasyonuna yardım etmek, iyi savunma yapmamızı sağlamak. Ondan sonra tabii ki toplu oyunda gelir. Toplu oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Benim defansif olarak yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Bir hamle yapmamam gerektiğinde veya ne zaman hamle yapıp ne zaman hamle yapmamam gerektiğini öngörebilmek, oyunu okumak. Bunlar benim güçlü yanlarım diye düşünüyorum. Benim için çok kolay oldu diyebilirim. Çünkü buraya geldiğim ilk andan itibaren herkes beni en iyi şekilde karşıladılar. Çok sıcak bir karşılama yaptılar. Hemen ailemi sordular. İstanbul'daki hayattan bahsettiler. Hocamızla da bir konuşma gerçekleştirdim. O da bana planlarından ve mevcut durumumu sorup kendi planlarından bahsetti. Zaten daha da fazlasıyla konuşacağız her zaman. Umarım hep birlikte iyi bir sezon geçiririz. Gerçekten bunun için sabırsızlanıyorum ama belirtmiş olduğum gibi çok iyi bir karşılama oldu herkes tarafından. Öncelikle savunma hattında iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma hattı oyuncular olarak kendi aranızda çok iyi bir saha içerisinde çok iyi bir ilişkinizin olması gerekiyor. Tabii ki bütün oyuncularla ama özellikle savunma oyuncular olarak, savunma hattında oynayan oyuncular olarak kendi aranızda. Bunun da aslında şuradan geçtiğini düşünüyorum. Ne kadar çok birlikte oynarsanız, ne kadar çok birbirinizi tanırsanız o kadar iyi oluyor. Çünkü saha içerisinde bazen konuşacak, o saha içerisinde o iletişimi kuracak vakit olmayabiliyor. Dolayısıyla yanınızdaki oyuncunun nasıl olduğunu, nasıl oynadığını bilirseniz, onu iyi tanırsanız tabii ki ona göre reaksiyon vermeniz daha kolay oluyor. Siz takım arkadaşlarınızı saha içerisinde ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır. Bunun da zamanla bu iletişiminde oynadıkça, birbirimizi tanıdıkça daha da artacağını, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki her oyuncu farklıdır. Her oyuncunun farklı tercihleri vardır ama ben oynadığımız maçlardan önce rakiplerin oyuncularını izlemeyi tercih ederim. Çünkü o zaman o oyuncunun güçlü yönleri neler, nasıl bir oyun tarzı var, neler yapıyor bunu görürsünüz. Tabii ki her oyuncunun tercihi farklıdır ama ben bunu yapmaya özen gösteriyorum. Çok iyi izlenimlere sahibim. Bütün takım arkadaşlarım da bana taraftarlarımızın ne kadar ateşli olduğundan bahsediyorlar. Beni şimdiden evimizde oynayacağımız ilk maça hazırlıyorlar. O stad oyunu, evimizde oynadığımız maçlarda stadın full olduğundan ve harika bir destek gösterdiklerinden bahsediyorlar ki ben de zaten sosyal medyada bazı klipler gördüm. Çok heyecanlıyım, sabırsızlıkla bekliyorum. Biliyorum bunu canlı olarak tecrübe etmeyi. Çok fazla mesaj aldım. Özellikle buraya transferim gerçekleştikten sonra çok fazla hoş geldin mesajı aldım. Beni evimde hissettirdi bu mesajları görmek. O yüzden çok teşekkür ediyorum bunun için. Yeni sezonu büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. takımımızın uzun yıllardır şampiyon olamadığını biliyorum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır yokuz, bunu da biliyorum. Öncelik

0: Biz Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Şu anda ilk amacımız, o sonrasında da belirtmiş olduğunuz gibi 4 farklı kulvarda yarışıyor olacağız ve Fenerbahçe içerisinde yer aldığı bütün kulvarlarda o turnuvayı, o kupayı kazanmak için savaşır. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız her zaman. Maç maç bakacağız. Çünkü çok ileriye bakmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bizim maç maç düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız eleme maçları. Sonrasında da umuyorum ki lige iyi bir başlangıç yapıp devamını bu şekilde getiririz. Öncelikle destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim arkamızda olmaya devam etsinler. Bizler her zaman elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Umuyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Hep birlikte bunun için mücadele edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.
1: Fenerbahçe hazırlık maçında Pogon'u mağlup etti. Fenerbahçe sezonun ikinci hazırlık maçında da galibiyetle ayrıldı. Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admiral Vakeri 5-0 mağlup eden Sarı Lacivertliler Polonya temsilcisi Pogon'u 4-0 yendi. Cengiz Ünder'in golüyle öne geçen Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ağları sarsmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Sidiki Şerif de Sarı Lacivertlilerin 3. ve 4. gollerini kaydetti. Pogon karşılaşmasının ardından Levent Mercan açıklamalarda bulundu.
2: Bence ikinci maç olarak da çok iyi bir performans gösterdik. Takım içerisinde istek, arzu çok iyi şu ana kadar. İki maçta da onu gösterdik. Tabii ki daha eksikliğimiz birkaç tane var ama onları bu kamp sürecinde çalışıp daha iyi maçlara çıkaracağımızı düşünüyorum. Ama dediğin gibi son iki maçta güzel bir galibiyetle ayrıldık. Ya İsmail Hoca ilk baştan beri kendi oyun komple hocalar kendi felsefesini anlatmaya çalıştı, takıma iletmeye çalıştı. Bence biz de takım olarak hocaların dediğini, İsmail Hoca'nın istediğini çok iyi geri verdik maçlarda. Yani kendi isteklerini çok iyi gösterdik iki maçta da. Dediğim gibi tabii ki daha eksikliğimiz var birkaç tane ama bence çok iyi çalışıp daha da iyini çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Çok iyi bir hava var takımın içerisinde. Herkes çok iyi geri döndü tatilden. Herkes de çok istekli. Bence en çok dikkat edilebileceğimiz şey bu şu an. İyi bir şey olarak.
1: Fenerbahçe'nin santrfor arayışları sürerken Pogon maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Sıdıkı Şerif attığı iki golle İsmail Kartal'a mesaj verdi.
3: Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de genç golcü Sidiki Şerif sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pogon maçında ikinci yarının başında oyuna giren 19 yaşındaki Fransız golcü 4 dakikada 2 golle taraftarın beğenisini topladı. Fenerbahçe'nin genç golcüsü maç boyunca attığı 4 pasın tamamında isabet sağlarken bu pasların 3'ünü rakip yarı sahada kullandı. Şerif sadece 8 kez topla buluşmasına rağmen hücumda büyük etkinlik sağladı. Toplamda 46 metre top taşıyan Şerif dikine ve ileriye doğru yaptığı koşularla rakip savunmanın dengesini bozdu. Sidiki Şerif'in kompakt ve bitirici performansı teknik direktör İsmail Kartal'ın elini rahatlatacak. Genç yıldız adayı sergilediği oyunla formaya göz kırptı. Geçen sezon devre arasında Fransa'nın Angers takımından 18 milyon euroya transfer edilen Sidiki Şerif, Vedat Muriç'in sakatlığında Gornik Zabrze mücadelesi öncesi eldeki tek santrfor konumunda. Fenerbahçe 21 ya da 22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Polonya ekibini ağırlayacak.
1: Galatasaray Burnley'den Leslie Gökçek'un transferini duyurmak için geri sayıma geçti.
3: Galatasaray Leslie Gökçek'u bekliyor. Sarı Kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk takviyesi Fransız orta saha oyuncusu oluyor. Galatasaraylı idariciler 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Championship'e düşen Burnley ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar Ugo Chukwu'yu bonservisiyle satmak isteyen Burnley kulübünü şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna etti. Ugo Çukwu 20-25 maç seviyesinde Galatasaray forması giydiğinde şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girdi.

0: Bilecek. Sarı kırmızılılar genç orta saha oyuncusunu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Ağustos 2025'te Chelsea'den 29 milyon euro bonservisle Burnley'e transfer olan Hugo Çukwu, geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 3 gol 2 asiste imza attı.
1: Serie A ekibi Fiorentina Trabzonspor'un genç futbolcusu Olay'ı transfer etmek istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.
0: Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren, sonrasında da Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cristina Ulay, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Ulay'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yaptığı teklifle ön plana çıkan Fiorentina, 25 milyon euroluk önerisi geri çevrilince rakamı güncelledi. İtalyan ekibi 27+3 milyon euroyla Bordo Mavililerin kapısını bir kez daha çalarken sonraki satıştan da %10 pay teklifinde bulundu. Trabzonspor'un ise satış payının %20'ye çıkarılmasını istediği öğrenildi. İtalyan basınına göre Fiorentina'ya yakın kaynaklar transferin büyük oranda bittiğini öne sürüyor. İtalyan yöneticilerin nihai anlaşmayı sağlamak için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ulay, Bordo Mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
1: Beşiktaş'tan ayrılan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ersin, El Cezire kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 25 yaşındaki milli kaleci transfer tercihini Birleşik Arap Emirlikleri'nden yana kullandı. Başarılı file bekçisi Abu Dhabi ekibi El Cezire ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
3: Ersin Cezravi.
2: Ersin yeni takımında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı isimlerle de aynı formayı giyecek. Başakşehir'den tanınan Ravil Tagir ve Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza da El Cezire kadrosunda yer alıyor. Siyah beyazlı formayla ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ersin Destanoğlu, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı. 2025-2026 sezonunda 32 resmi maçta görev alan Ersin, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarırken 34 gol yedi.
1: 2026 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya milli takımında teknik sorumlu görevine Paolo Maldini getirildi.
0: Dünya Kupası hasreti 16 yıla çıkan İtalya milli takımında yeniden yapılanma dönemi sürüyor. Federasyon Olağanüstü Genel Kurulu'nda geçen ay başkanlığa seçilen Giovanni Malago, milli takımlara yönelik yeni bir sistem oluşturmak üzere ilk adımını attı. Malago, 58 yaşındaki Paolo Maldini'nin federasyonda milli takımlar teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini, Brezilya asıllı İtalyan eski futbolcu Leandro Araujo'nun da Maldini'nin danışmanı olacağını duyurdu. Malago açıklamasında, "Maldini'yi getirmek her zaman benim hedefimdi. Onun sadece A milli takımı değil, tüm genç takımları da denetleyecek doğru kişi olduğunu düşündüm. Çünkü bu iş kapsamlı, zorlu ve meşakkatli bir iş," dedi. Malago bu adımla İtalya milli takımının 2030'daki Dünya Kupası'na kadar götürecek 4 yıllık bir taahhüde girdiklerini belirtti. Ülke basınında İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin isimlerinin öne çıktığı ve bu iki isimden birinin yeni teknik direktör olarak duyurulmasının beklendiği haberleri yer aldı.
1: Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets teknik direktörlük görevine son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'i getirdi.
2: Ludogorets'te teknik direktörlük görevine Thomas Reis getirildi. Bulgar ekibinden yapılan açıklamada Thomas Reis Samsunspor'daki son derece başarılı döneminin ardından Ludogorets'e katıldı. 14 kez Bulgaristan şampiyonu olan takımımızın başına geçen Rice ve ekibine başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı.

0: Son olarak Samsunspor'da görev alan 52 yaşındaki teknik adam daha önce Bochum ve Schalke takımlarını da çalıştırdı. Thomas Reis, Karadeniz ekibini çalıştırırken takımın başında çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalamıştı. Samsunspor'la UEFA Konferans Ligi'nde de önemli başarılar elde eden Alman teknik adam, Bulgar ekibiyle de eleme turlarını geçerek aynı turnuvada yeniden başarılar kazanmaya çalışacak.
1: Milli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nde geriye düştüğü maçta Tayland'ı 3-1 yenerek grup aşamasını galibiyetle tamamladı. Ay Yıldızlılar 22-26 Temmuz'da finallerde mücadele edecek.
2: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Japonya'nın ev sahipliğindeki 3. etabın son maçında Tayland'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk setini 27-25 kazanan Tayland 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları 25-21'lik ikinci setle geri dönerken diğer setleri de 25-19 ve 25-22 kazanarak 9. galibiyetine ulaştı. Milletler Ligi'nin grup etabını galibiyetle tamamlayan Ay Yıldızlılar 4. sırada yer aldı. A Milli Kadın Voleybol takımı bir önceki gün Japonya ile oynadığı maçta aldığı galibiyetle FIVB Milletler Ligi finalinde oynamayı garantilemişti. 2026 Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.
1: Wimbledon'da tek kadınlar finali nefes kesti. İki Çek tenisçinin mücadelesinde gülen taraf Linda Noskova oldu.
3: Wimbledon tek kadınlar finali iki Çek tenisçinin çekişmeli mücadelesine sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın finalinde Paris Olimpiyat Oyunları'nda çiftler kategorisinde birlikte mücadele eden Linda Noskova ile Karolina Muhova bu kez filenin farklı taraflarındaydı. Kariyerlerinin ilk Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkan ikilinin mücadelesinde ilk seti Noskova 6-3 kazandı. İkinci setin karar anlarında zor anlar yaşayan Noskova, tecrübeli rakibinin dönüşüne engel olamadı ve Muhova eşitliği yakaladı. Son sette yeniden hakimiyeti eline geçiren 21 yaşındaki Noskova, 6-3 aldığı bu sette ilk Grand Slam finalinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Linda Noskova son 4 yılda Çim Kort şampiyonluğuna ulaşan 3. Çek kadın tenisçi olurken 2011'de vatandaşı Petra Kvitova'dan bu yana Wimbledon'ı kazanan en genç kadın tenisçi unvanını da aldı. Maçın ardından kortta konuşan genç yetenek 2024 Wimbledon öncesi kaybettiği annesini anmayı da ihmal etmedi.
4: I believe that all our Czech fans at home are proud of us, so no matter the result today, I think.
5: Fiziksel ve mental anlamda inanılmaz zor maçlardan sonra burada olmak muhteşem bir duygu. Karolina, beni çok zorladın, seni hiç affetmeyeceğim. Ama neyse, neticede arkadaşız. İlk Grand Slam finalini seninle oynadığım için çok mutluyum. Sanırım kazanandan bağımsız olarak bugün birlikte tarih yazdık. Babama, sponsorlarıma, antrenörlerime ve uçmayı sevmemelerine rağmen buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Son olarak teşekkür etmek istediğim bir kişi daha var, o da annem. Sen olmasaydın burada olamazdım. Teşekkürler.
4: Thank you.
3: Karolina Muhova'nın sağ rakibine eski arkadaşım diye takılması herkesi güldürdü.
4: I'll start with Linda, my ex-friend.
6: Açıkçası konuşmak kolay değil. Ama eski arkadaşım Linda ile başlamak istiyorum. Şaka yapıyorum tabii ki. Çok gençsin. Tüm bu zor maçların altından kalkman inanılmazdı. Ayrıca çok kibar ve iyi bir insansın. Bu şampiyonluğu hak ettin. Seni ve takımını tebrik ederim. Kendi köşeme gelince üzgünüm. Planlarını iptal edip benim için buraya kadar gelen herkese minnettarım. Mücadeleye devam edeceğim. Umarım yeniden finale gelme şansım olur.
4: And well, I'll be fighting more, and I won the trophy, and I hope I'll get a chance to get to the final again.
1: Ana haberin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: medyanın spor gündemi A-Spor ekranında masaya yatırılıyor.
1: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
0: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
1: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
0: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de A-Spor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler rakibinde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
3: Yok.
1: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
3: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi yalnız Arda.
3: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
3: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.

0: İngilizler Ekrasko'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
0: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Balde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham cezalarını son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
0: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti düşündüm de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Fotoğrafı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczesny inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
0: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Kaybetti pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı, bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
0: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı, evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci çok sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu. Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
2: Gol geldi.
1: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayana ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayana golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı.
0: Pasta Pedri'den geldi. Ya bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.

0: Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal. İyi top geldi kafa. Ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez içeride Baena da var. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçle devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu. Karşı karşıya kalabilir. Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi. Dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse Hansi Flick gülüyor.
0: Son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor.
4: Olmo.
3: Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama. Musso izin vermedi. Langley. Nico Gonzalez pası şimdi Baena çevirdi içeri gol pozisyonu. Antoine Griezmann gerçi offside bayrağı havada ama
5: bitiremiyor mu?
3: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. İyi de kontrol Giuliano.
5: Gol olması lazım.
3: Giuliano Simeone 1-0.
5: Muhteşem bir gol.
3: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması

0: Cristiano Simeone. Evet. Hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Tabii. Şimdi Rashford. Rashford pası Olmo. Rashford tekrar. Gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi. Barcelona'dan 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
1: İşte tehlike.
0: İzleyecek.
1: Ya da evet.
0: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
1: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
0: Evet.
1: Onu izletmişler.
0: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo! Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Çok, evet. Yani
0: sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
0: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi. Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal. Gavi. Gavi. Pedri'ye. Pedri. Daha da sola. Cancelo. Cancelo. Yine attı çalımı. Cancelo. Oo, bir çalım daha. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Gol Lewandowski. Şans golü Lewandowski için ama.
1: Acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi.

Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

La Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor! Büyük sevinç var Camp Nou'da! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor. Dani Olmo Ferran'a. El Clasico'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vinicius. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor. Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres. Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale. Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına. Pas ona doğru. Ferran Torres düzeltti. Vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla. Bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa.

0: Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında De Jong'un pası. Lewandowski. Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyorum. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Aspor ekranında son sayfaya hoş geldiniz. İki değerli konuğumla birlikte her hafta olduğu gibi, her gün olduğu gibi daha doğrusu son sayfada yine sizinle birlikteyiz. Bu akşam Salim Manav ve Kaya Temel var. İki gazeteciyle birlikte son sayfayı yapacağız. Tabii siz değerli izleyicilerimizin, aynı zamanda Aspor Radyo dinleyenlerinin mesajlarıyla birlikte herkes hoş geldi programa diyelim. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koray abi.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, iyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: İyiyiz. Koray abi. Bir değişik bir üçlü olduk, farkındasınız
1: evet,
0: değil mi?
1: Ne zamandır? Bu üçlü çok güçlü.
0: Yani Masar Fuat Özkan, Metin Ali Feyyaz, daha sonra Kaya Salim Koray.
1: Evet.
0: Üstadların Kaya, yolunda Salim, ilerliyor muyuz Salim?
1: KSK mi oldu?
0: Karşıyaka
1: gibi.
0: Karşıyaka olduk o zaman.
1: Koray abi bu arada yani birebir de kutlanmıştım. Önceki gün doğum günündü. Doğum günün kutlu olsun.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Nice mutlu yıllara. Benim için değerli ve önemli bir insansın.
0: Allah razı olsun.
1: Rabbim hayırlı uzun ömürler versin.
0: Amin hepimize.
1: Yakın dönemde de zaten babalık sevincini yaşayacaksın.
0: İnşallah. Dur bakalım.
1: Yani ailenle birlikte.
0: Salim her türlü transfer haberini veriyor.
1: Evet. Ailenle birlikte hayırlı uzun ömürler diliyorum.
0: Amin inşallah.
1: Yani gerçekten bunu söylerken candan söylüyorum.
0: Sağ ol.
1: Yayına girmeden önce de kutladım. Bu arada biz o kadar program yaptık. Doğum gününde fark ettim. Fotoğraf çekilmemişiz.
0: Hiç yok mu fotoğrafımız?
1: Yani baktım videolar var. Videoları da paylaşmak biraz böyle...
2: Yoksa fotoğraflı olsa atarız.
1: Megaloman gibi olacaktım yani videolardan.
0: Şöyle yapalım o zaman.

0: Kaya şu kameraya, sen o kameraya, ben de şuraya bakıp şöyle bir bak, oldu artık, fotoğrafımızı gördün mü? Ya zaten
1: reklam arası paylaş. Yani onu fark ettim ben.
0: Yani sürekli yayındayız zaten. Videomuz var, her şeyimiz var. Yani özel telefonda yok mu diyorsun? Vardır.
1: Yani
0: dönercide var en son fotoğrafımız.
1: Evet evet evet, doğru. O var.
0: Esnaf ziyaretlerimizde var genelde fotoğraflarımız.
1: Doğru.
0: Kamerayı evet, konuşacağız. Keyifli, güzel bir program sizi bekliyor bu arada, onu söyleyelim. Bir de transfer döneminin içerisindeyiz artık. Dünya Kupası da yavaş yavaş sona doğru ilerlediği için takımlar da gaza bastı. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta hareketlilik var. Beşiktaş zaten şu anda Trabzonspor'la birlikte en çok takviye yapan kulüpler arasında yer alıyor. Siyah beyazlarda bir yıldız transferi Leandro Trossard. Bu transferin ne aşamada olduğu merak ediliyordu. Uzun süredir konuşuluyordu. Hatta şöyle yapalım biz. İlk bu iddiayı, daha doğrusu ilk dile getirenlerden birisi Efecan Öztaş'tı, Aspor muhabiri. Uzun bir süre önce Beşiktaş düğmeye basmıştı. Bakın, geçmişte yakın tarihte o Efecan'ın ilk o haberi duyurduğu anı bir ekrana getirelim. Ardından kendisi telefonda olacak ve Trossard müjdesini Beşiktaşlara detaylı bir şekilde verecek.
2: Sol kanatlı ise Trossard. Yine geçtiğimiz dönem yaz transfer döneminin sonunda gündeme gelmişti.
3: Fenerbahçe de ilgilenmiş.
2: Evet. Beşiktaş'ın çok istediği ve Sayın Başkan'ın çok istediği bir oyuncuydu zaten. İlk 11 oynamak istiyordu Dünya Kupası sebebiyle. Bu sezon Arsenal'de önemli işlere imza attı. Formayı kaptı. Neredeyse şampiyonluk golünü attı diyebiliriz geçtiğimiz hafta. Çok önemli bir isim. Sayın Başkan bu isimle de görüşüyor Arsenal tarafıyla kazandırmak için. Bu transfer çalışmaları sürüyordu. Durmuştu.
4: Bir
2: ama...
4: yıl daha sözleşmesi var Arsenal'da. Evet. Trossard'ın ve 31 yaşında.
2: Evet. Onun da 20 milyon euro gibi bir
4: piyasa değeri,
2: piyasa
4: var.
2: Değeri olması lazım. O yüzden Beşiktaş büyük isimlere gidecek. Yaklaşık 100 milyon euroya yakın, belki daha fazla hedeflenen bir bütçe var siyah beyaz ekipte.
0: 20 Mayıs 2026'da ilk kez Aspor ekranında Efecan, az önce gördüğünüz kayıttaki programda dile getirdi. Beşiktaş'ın Trossard'a olan ilgisini, 53 gün önce başlayan bir operasyon. Belki de Efecan'ın paylaştığı tarihten daha da önce gerçekleşmiş de olabilir ilk sıcak temaslar. Şimdi Efecan'la birlikte bu transferi konuşacağız. Efecan, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Koray Balalı. İyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına da.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk kez sen duyurdun bu transferin başladığını 20 Mayıs tarihinde ve ardından bugün de ilk kez bu transferin noktalandığını yine dile getirdin. Ve onu da bir son dakika bilgisi olarak ekrana yansıtmıştık. Artık Trossard Beşiktaş'ta diyebiliyoruz. Detaylar nelerdir, sözü sana bırakayım. Tebrik edin bu arada bir yandan da.
5: Teşekkür ediyorum. Biz tabii Beşiktaş taraftarlarının en çok heyecanlandığı transferi Aspor ekranlarında ilk olarak Sayın Başkan Serdar Adalı'nın transfer görüşmelerine resmi bir şekilde artık Trossard tarafıyla başladığını Mayıs ayının sonlarında söylemiştik. Bugün de nasip oldu bir de vermek transferin sonlandığını. Leonardo Trossard Beşiktaş'ta, Beşiktaş Belçikalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncu hafta içi İstanbul'a davet edildi. Beşiktaş taraftarları da artık buradan hayırlı olsun diyebiliriz. Şöyle de bir bilgi var. Sayın Başkan Serdar Adalı salı günü Belçika'ya uçacak. Yıldız futbolcu Trossard ile bir araya gelecek. Çarşamba günü de bu ikilinin İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Transferi resmiyete kavuşturacaklar, resmi imzaları atacaklar. Sayın Başkan özel uçağıyla gidip oyuncuyu alacak ve İstanbul'a gelecek. Çarşamba günü olmasını bekliyoruz. Dediğim gibi tekrarlayayım, salı günü Başkan Trossard'ın yanına gidecek Belçika'ya. Bu transferin de tabii hem mali şartları hem de sözleşme süresi hakkında da bilgi vermek istiyorum. Sözleşme süresi 3+1 yıllık olarak gerçekleştirildi. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. 8 milyon euronun altında bir rakamla Beşiktaş yıllık bir maaş verecek kendisine. Yaklaşık 7 milyon ya da 7,5 milyon euro gibi bir rakam net maaş kazanacak. Şampiyonluk bonusu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu var sözleşmede. İmza parası yok. Daha önce menajerinin absürt isteklerinden dolayı transferin çıkmaza girdiğini söylüyorduk. Yaklaşık 2-3 hafta önce. Beşiktaş tarafı Trossard'la bir temas kurdu. Menajerinin bu absürt isteklerinden haberin var mı diye sordu. Trossard'ın haberi olmadığını daha sonrasında Beşiktaş kulübü aktardı. Bizler de bunu haberleştirmiştik. Trossard süreçten rahatsız olmuştu. Menajerine teklifleri, süreçleri daha olumlu bir şekilde değerlendirmesini istemiş ve daha sonrasında transferin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olmuş.

0: aslında kendisi de Beşiktaş'a gelmek için oldukça olumlu bakıyordu ve ılımlı bakıyordu ve çok gelmek istedi. İstanbul'da oynamaya çok sıcak bakıyordu. Bunları dile getirmiştik. Artık resmi olarak Beşiktaş'a gelmek için çarşamba günü yola çıkacaktır Oğuzlar.
1: Evet, yani Beşiktaş taraftarına müjdeyi veriyorsun. Büyük ihtimalle çarşamba günü yola çıkacak diyor Efecan Öztaş. Trossard'a biz konuşacağız detaylı ama santrfor meselesi var. Onunla ilgili senin elimde de sıcak bilgiler var. İstersen onları paylaş.
0: Evet, Sayın Başkan Serdar Adalı Lukaku ismini Vincenzo Italiano onaylarsa ve sağlık raporları olumlu gelirse yarın bile bu takıma kazandırabileceğini dile getiriyordu. Onu söyleyeyim Karol Adalı. Ama Lukaku'da şöyle de bir gelişme var. Sayın Başkan'ın telaffuz ettiği bir durum bu da zaten. Kendisi Romelu Lukaku benim için riskli bir transfer diyor. Dizinde de problem var diyor. Muhtemelen sağlık raporlarında istenen olumlu sonuç gelmemiş. Bu yüzden Beşiktaş Lukaku transferinde de artık ilgi aşamasını kapatmış duruma geçti. Onu söyleyeyim Koray Baloğlu. Dušan Vlahović konusu da tabii çok sıcak ve Beşiktaş'ın bekleyişte olduğu bir konu. Beşiktaş Dušan Vlahović transferinde oyuncu cephesinden gelecek son yanıtı bekliyor. Siyah beyazlı yönetime Vlahović'in menajeri tarafından karar için 10 Ağustos'a kadar süre istedikleri bir kez daha iletilmiş. Beşiktaş tarafına Vlahović tarafı bizi 10 Ağustos'a kadar bekleyin. Biz 5 büyüklükten teklif bekliyoruz. İstediğimiz teklifi bulamazsak 10 Ağustos sonrası görüşmelerimizi sürdürürüz diyor. Beşiktaş cephesi bekleyişini sürdürüyor. Süreç oyuncunun vereceği nihai kararla artık netlik kazanacak. Sayın Başkan'ın çok istediğini dile getirelim Vlahović'i. Gönlünde yatan, kalbinde yatan bir isim. Kendisine ve menajerine de şunu ifade etti Sayın Başkan. Ben bunu tüm yayınlarımıza da ifade ediyorum. Sen Beşiktaş'a gelmek istersen, gelmeyi kabul edersen biz senin tüm mali şartlarını kabul ediyoruz diyor Sayın Başkan Serdar Adalı. Oldukça da iyi bir ücret aslında bu. Çift hanelere kadar yaklaşan imza parasıyla beraber dolgun bir maaş teklif ediyor Beşiktaş kendisine, imza parası dahil. Oyuncunun menajeri de aynı zamanda babası, görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor. İstanbul durumu kafasını biraz karıştırıyormuş. İstanbul'a gelip gelmeme durumunda hala bir karar vermiş değil. Dediğim gibi 5 büyüklükten teklif bekliyor şu anda Vlahović. Eğer istediği teklif bulamazsa Beşiktaş cephesinden gelen teklife olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek onun hususta sonrasında.
1: Evet Efecan, biz ana haberdeyken sen o bilgiyi sıcak haber olarak, son dakika bilgisi olarak paylaşmıştın ama malum gün içerisinde çalışanlar oluyor, dışarıda olanlar oluyor. Zaten yaz ayı, tatilde insanlar, belki şu anda yeni kaldıkları yere dönenler var, kaçırmışlardır. Çok konuşulabilecek, üzerine konuşulacak bir konu çünkü Oğuz Aydın ilgisi Beşiktaş'ın. Dilersen akşam saatlerinde verdiğin o son dakika bilgisini tekrar et lütfen. Kaçıranlar varsa bir kez daha senin ağzından duymuş olsunlar.
0: Evet, Beşiktaş yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın için de harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim transfer şartlarını görüşmek amacıyla Fenerbahçe yönetimiyle ilk temasını gerçekleştirdi. Sürecin nasıl ilerleyeceği iki kulüp arasında yapılacak. Görüşmelerin ardından netlik kazanacak Koray Baloğlu. Tabii Oğuz Aydın'ın menajeri de dün Fenerbahçe kampında hem Fenerbahçe'nin oynadığı maç sonrasında Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiriyor. Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu aktarıyor Fenerbahçe kulübüne ve bu ilginin onların hoşuna gittiğini, eğer Oğuz'u bırakırlarsa Oğuz'un da gitmeye sıcak baktığını aktarıyor. Bu bilgiyi verebilirim Koray Baloğlu. Beşiktaş yönetimi de Fenerbahçe yönetimiyle bağlantı kurdu, ilk temasını kurdu. Görüşme aslında olumlu. Buradaki en kritik süreç, Fenerbahçe yönetimi şunu söylüyor Beşiktaş yönetimine: biz sorun çıkarmayız ama İsmail Kartal'ın burada vereceği karar bizim için önemli. İsmail Hoca Oğuz'la devam etmek isterse Oğuz Aydın'ı size veremeyiz ama Oğuz'la devam etmek istemezse teklifinizi değerlendiririz diyor Koray Baloğlu.
1: Evet. Efecan teşekkür ediyoruz. Var mı sorunuz Efecan'a?
2: Şu an için yok ama tebrik ederim.
1: Evet.
3: Gerçekten aylar öncesinden Efecan'ın bu transferi duyurması da, Beşiktaş'ın takip ettiğini söylemesi de gerçekten tebrik edilecek bir iş. Efecan'ı buradan tekrardan tebrik etmiş olalım bizler de.
1: Efecan kolay gelsin. Teşekkür
4: ediyorum. Kolay gelsin
1: ediyoruz.
4: Efecan, tebrikler.
0: Teşekkür ediyorum. Salim abiye de, Sayı abiye de çok selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Efecan Öztaş Aspor'da Beşiktaş'ı takip ediyor muhabir arkadaşımız. Evet. Trossard haberini duyurmuştu. Bugün noktalamakta yine kendisine nasip oldu. Tabii muhabirler açısından siz de bu işi yaptığınız için. Evet. Bu mesleki anlamda ciddi bir pozitif motivasyon oluyor, evet, değil mi? Yani her şey parayla pulla ölçülmüyor. Bir başladığın haberi bir de sonunu sen getirebilmen
4: bir de daha mesela da değerli bunun, hale geliyor. Bunun mesela şöyle bir

0: özelliği de var Koray abi. Bu tarz haberlerde ciddi bir baskı da oluşuyor. Şöyle mesela A Spor'a ne zaman gelsem yayına Aubameyang'ı soruyorlar. Aubameyang için Çorum FK haberi yapmıştım.
1: Evet doğru.
0: Nitekim benden sonra da sağ olsun hem Uğur Hoca hem de Çorum FK yetkilileri ismi doğruladı. Kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Bunu Kaya da yaşamıştır. Bir transfer sürecinde ilk o haberi verdikten sonra o transfer olana kadar onun bir psikolojik baskısı oluyor. Sanki transfer komitesindeki kişi sizmişsiniz gibi.
1: Doğru.
0: Ciddi söylüyorum
1: Sanki
0: mesela.
1: sen alamamışsın gibi de oluyor bir yandan.
0: Yani böyle durumlar oluyor. Onun dışında her gören soruyor abi ne oldu vesaire.
1: Her görenin sorması normal de mesela. Sen
0: Çorumlular soruyor
1: yazıyorsun
0: şu anda.
1: almadığında Aubameyang gelmezse Çorum'a gidemezsin daha
2: Tabii.
1: salim.
2: Yandın.
1: Çorumlulara bir mesajın var mı yani bu transferle ilgin olmadığını?
0: Çorum FK yani güzel transferler yapıyor. Hem alt ligden hem de üst liglerden önemli oyuncuları kadrosuna katıyor. Süper Lig'in ilk haftasında da Galatasaray'la karşılaşacaklar.
1: Zor bir başlangıç.
0: Zor bir başlangıç. Bence güzel ya Anadolu'dan şehirlerin
1: Tabii.
0: olması.
1: Birazdan
2: Ben
1: zaten konuşuruz
2: 2023'te
1: yine.
2: Gitmiştim.
1: Sorarız Anadolu turu da yaparız.
2: Tesisleri evet. Çorum FK'nın hem stadyum hem tesisi zaten arada bir yol geçiyor hemen stadyum karşısında. Hem
1: Evet.
2: stadyum hem tesisleri gerçekten çok iyi. Yani oraya gelecek olan futbolcu şimdi tamam hani şehirle alakalı çok fazla aktivite yapabilir misin düşünceleri. Buraya zaten futbol oynamaya geliyorsunuz. Hani bu
0: Evet.
2: farklı bir köşede kalması lazım. Fakat Çorum FK'nın hem tesisleri hem de sahası stadyumu gerçekten güzel son
1: Güzeldi,
2: derece yeni
1: güzel.
2: stadyum zaten. Bu
1: Şimdi Trossard transferiyle başlıyoruz son sayfaya. Mesajlarınızı bekliyoruz. Özellikle Beşiktaşlılar da yine fikirlerini, görüşlerini yazabilirler. Sorularınız varsa lütfen esirgemeyin. Paylaşın. Biz de canlı yayında elimizden geldiğince bildiğimiz cevaplar varsa tabii ki yanıtlamaya çalışacağımızı söyleyelim. Son sayfa
0: Evet.
1: duayenleri duayenleri diyorum özür diliyorum. Aboneleri daha doğrusu. Artık ama duayen haline geldiler tabii sürekli
0: Evet.
1: her gün mesaj atıyorlar. Necati Kartal her
0: Güzel
1: zamanki gibi
0: abi,
1: bizi izliyormuş. Selamlar. Mehmet Peker, Trossard Beşiktaş'a gelirse Türkiye'de ligin tozunu attırır demiş. Ayrıca bir de böyle yapay zeka ile Beşiktaş forması giymiş fotoğrafını paylaşıp demiş ki ligin en iyi sol kanadı Beşiktaş'ta Süper Lig'i sallamaya geliyor demiş. Leandro Trossard için Dünya Kupası'nda da ciddi süre aldı. Geçen sene zaten
0: Tabii.
1: rüya gibi bir sezon geçirdi. Bir kulvar hariç ki orada da finale kadar çıktılar Şampiyonlar Ligi'nde. Arsenal'la birlikte şampiyonluk yaşadı Salim.
0: Evet.
1: Şimdi artık Beşiktaş'ın futbolcusu Leandro Trossard resmi olarak açıklamayı bekliyoruz sadece.
0: Evet.
1: Az önce Efecan söyledi. Başkan Serdal Adalı da salı günü gidecek oyuncuyu almak için. Artık biz bu işin resmi açıklama kısmını bekliyoruz.
0: Yani çok çok önemli bir oyuncu. Belçika ile birlikte çeyrek finale kadar yükseldiler. Çeyrek finalde İspanya'ya kaybettiler. Belçika takımı için de milli takımı için de önemli bir isimdi. Arsenal'da çok önemli sezon geçirdi. İfade ettiğin gibi Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal takımı final oynadı. Ligde şampiyon oldu. Önemli bir oyuncu. Türkiye Ligi'ni düşündüğümüzde, Süper Ligi düşündüğümüzde önemli bir kanat oyuncusunu transfer ettiğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları bir planlama doğrultusunda ilerliyor. Kaleci transferi çözüme kavuştu. Kaleci transferinden sonra ilk zaten hamle sol bek transferiyle gelmişti. Sol bek kaleci transferleri. Kaleci transferinde de bir değil iki isimle anlaştı Beşiktaş. Nubel ve Doğan Alemdar'la. Trossard ismi şu anda gündemde anlaşıldığına dair Efecan da bilgiler aktardı. Ben Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta eksikler neler diye soracaksan Beşiktaş'ın santrafor pozisyonuna Vlahovic listedeki bir numaralı adaylardan ama bir söz var bilirsin Koray abi. Fazla naz aşık usandırır.
1: Evet.
0: Yani artık bu
1: Tecrübeyle sabit mi bu söz?
0: Çok zor sorular be Koray abi.
1: Salim bir an mavi ekran verdin ha.
2: Foton gitti
1: Olabilir
2: Salim.
1: canım yaşam ne var yani? Herkes aşık olabilir. Bunda bir şey yok.
0: Bu şey gibi oldu ya. 100 numaralı adam filmi. Hiç aşık oldunuz mu diyor ya. Bilirsin. Kemal Sunal'ın
1: Evet.
0: oynarken en çok keyif aldım dediği filmlerden birisidir 100 numaralı adam. Rahmetle de analım. Benim
1: Allah
0: konudan
1: rahmet
0: konuya
1: eylesin.
0: atlamalarım da keskin böyle aks hatası olan çekimler gibidir.

0: Ya şöyle ki Beşiktaş kısmında fazla nazarı kusandırır. Vlahovic önemli bir oyuncu. Fakat Vlahovic noktasında Beşiktaş'ta hem Başkan Serdal Bey hem de teknik direktör Vincenzo Italiano istiyor. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi, fakat Beşiktaş'ın önünde çok önemli bir maç var. Midland'la oynayacak Beşiktaş. Yaklaşık bir haftalık bir süreç kaldı bu hafta ve yani bu haftayı saymazsak diğer hafta oynanacak, doğru mu? Midland maçı bu hafta, evet, değil, önümüzdeki Temmuz hafta. Temmuz'un 3. haftasında diyebiliyorum. Yani şöyle ki bu noktada Lukaku gündemdeki isimlerden birisi. İlk kez A Spor ekranlarında Lukaku'nun maliyetini paylaşmıştım, yine paylaşıyorum. Lukaku'nun maaş beklentisi yıllık 10 milyon euro seviyelerinde. Devre arasında hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Önemli bir oyuncu. Hatta ben bu bilgiyi paylaştığımda seninle de konuşmuştuk. Kaya var mıydı bilmiyorum ama Caner İşbeğendiren vardı.
1: Olabilir.
0: Sen bize sormuştun hatta Lukaku'yu. Önemli bir isim Lukaku. Tartışmasız çok çok önemli bir golcü. Fakat yaşamış olduğu sakatlıklar noktasında kafamda soru işaretleri var.
1: Başkan da onu söylemiş zaten.
0: Evet.
1: Ya Beşiktaş için Lukaku defteri kapandı gibi bir şey şu anda.
0: Yani yaşamış olduğu sakatlıklar, ağır sakatlıklar ve belli bir zamandan sonra o sakatlığı yaşayan futbolcu tekrardan o sakatlık nüksederse çekilmez bir hale geliyor. Yani mutsuz bir evliliği uzatmak gibidir. Yani gerçekten öyle. Yani o bitmez, o sözleşme süresi bitmez, günler bitmez. Medyadan, taraftardan ağır baskılar gelir. Vlahovic de bu noktada artık kararını, evet, vermeli. Beşiktaş'ın bence stoper takviyesi yapması gerekiyor.
1: Onlara gireriz istersen. Biraz tabii bekletelim. Çünkü tabii sorular ki var zaten. Size oyunda tabii da ki sorular gelmiş. Tekrara düşmemek adına onları birazdan konuşalım. Şöyle bir yandan mesajlara da yine bir kez daha bakacağım. Ömür Bey yazmış. Ömür Çatan selamları var. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Zeynep Ahmet Bakır, ortak hesap herhalde. Ailecek yani, karı koca. Orada da bir soru var Greenwood'la ilgili. Onu da birazdan okuyacağız ama hazır tamamını okuyayım. İyi yayınlar. Greenwood ne oldu? Bekleye bekleye bir hoş olduk. Artık açıklanmasını sizden duymak istiyoruz. Selamlar olsun demiş Ahmet Bakır. Benim birazdan mi cevaplayacağız. Onunla ilgili bir haberimiz var. Onu söylemiş olalım. Bir başka daha mesaja bakacak olursak şöyle. Türker Bey diyor ki, Türker Dicel, Leandro Trossard yeterli değil. En az o seviyede lider stoper, bir de forvet lazım demiş. Bunu konuşuruz ama evet. Trossard ismi senin mesela zihninde neler canlandırıyor Kaya?
2: Çok iyi transfer için. Yani Beşiktaş çok iyi bir transfer gerçekleştirdi. Evet. Zaten oyuncu Belçika milli takım formasıyla Dünya Kupası'ndaki performansı da ortadaydı. Saha içerisinde ne yaptığını bilen bir oyuncu. Asist katkısı, gol katkısı verebilecek bir isim. Yani Beşiktaş'ın bu sezona iddialı bir şekilde başlaması da bence tebrik edilecek bir nokta. Neden? Evet. Geçtiğimiz sezonlarda da son 4 sezondur baktığımızda Beşiktaş her sezon böyle yıldız isimler kadroya katmaya çalıştı ve kattı. İşte Abraham gibi en son devre arasında gitti, onun yerine Oh transferi yapıldı. Evet. Yine hani stoperde çok fazla değişiklikler yaşandı ama Trossard isminin ben doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Evet. Sezon boyunca Beşiktaş takımına her türlü saha içerisinde katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Çünkü Beşiktaş'ın zaten kanatta oynatabileceği, özellikle sol tarafta, santraforda da oynatabilirsiniz, forvet arkası da değerlendirebilirsiniz bu oyuncuyu. Çok yönlü bir oyuncu. Ama Beşiktaş'ın kanat noktasında ciddi bir eksikliği vardı. O bölgede geçtiğimiz sezon boyunca sürekli oyuncu değişen oyuncular gördük, daha doğrusu o noktada. Evet. Sürekli farklı farklı isimler, mevkisi olmayan bile. Ama şu an Beşiktaş'ın yapması gereken nokta şu: Trossard'ı da bir şekilde arkasında hazır bekleyecek bir oyuncu da çözmesi gerekiyor oraya. Ya elindeki oyuncuların performansını arttıracaktır, rekabet ortamını bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Evet. Ama bu sezon içerisinde Beşiktaş'ı taşıyacak oyunculardan bir tanesi Rafa Silva etkisi oluşturabilir mi kanat pozisyonunda? Oluşturabilecek bir oyuncu. Yani beklentiler gerçekten çok yüksek. İyi isim burada. Ve Beşiktaş'ın şu an için hücuma yönelik diğer hamlesi ne olacak? Bu da önemli. Çünkü Trossard'ı aldınız, önünü iyi bir şekilde dolduramazsanız ya da arka tarafı garanti alamazsanız, tek başına bu oyuncudan da bir şey yapmasını beklerseniz yine hayal kırıklığı olur. Ya yani bu transferle beraber bu oyuncunun etrafını da sağlıklı bir şekilde planlamanız lazım, doldurmanız lazım. Bende bir bilgi var, Beşiktaş bir yıldızın daha peşinde ama şu an isimle alakalı bir soru işareti var.

0: teyit ettirmeye de çalışıyorum. Bugün ettirebilirsem yani paylaşacağım.
1: İsim illaki sende vardı da tam teyit etmediğin için paylaşmak istemiyorsun.
0: Girmek istemiyorum şu an ona. Çünkü insanları da yanıltmak istemiyorum ama Beşiktaş bir yıldız transfer peşinde daha. Yani sağ kanat bu oyuncu, onu söyleyebilirim. Ve santrafor'da da şans, sen anladın, sen gülümsemeye başladın ama.
1: Hayır, devamını çözmeye
0: çalışıyorum. Santrafor'da da oynayabilecek.
1: Şey gibi oldu. Ben kimim?
0: Evet.
1: En yani, sevdiğim yemek şudur.
2: Bugün vardır.
0: Beşiktaş yönetiminin yani bu tür hamleleri devam edecektir. Ama dediğim gibi Trossard'ı bitirdiniz. İyi bir santrafor, arkasını doldurabileceğiniz oyuncu profilleri, iyi bir kadroyla sezona iyi bir başlangıç olabilir. Çok kısa şunu da ekleyeceğim. Bu sezonki yarış çok farklı olacaktır. Çünkü son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray. Rakipleri de illaki, her sezon hedefleri tabii ki şampiyon olmak her takımın. Ama Trabzonspor iyi bir yatırım yaptı geçtiğimiz sezondan. Üstüne koyarak bu sezon devam etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın yıldız transferleriyle beraber sezona başlamış olması, Fenerbahçe'nin yine benzer transferleri bu sezon ligde rekabet daha da artacak gibi duruyor.
1: Leandro Trossard Arsenal'da zaten çok başarılı bir sezon geçirdi dedik. Şöyle biraz rakamlarından bahsetmek istiyorum ki bir istikrar abidesi. Bu sezon 51 karşılaşması var Arsenal forması altında. Bunların 32'sine ilk 11'de başladı. Toplam milli takım performansıyla birlikte bu sezonki maç sayısı 65'i buluyor. Bu karşılaşmalarda da 12 gol 11 asisti var. Yani çift taneli rakamlara ulaşmış, hem gol hem de asist sayısında toplam 65 maç, çok ciddi rakam. Oyuncunun yaşından bahsediliyor bazen, işte 31 yaşında diye, ama 65 maça çıkmış 31 yaşındayken.
0: Süper Lig'e göre çok iyi istatistik.
1: Mükemmel maç rakam
0: sayısı,
1: bu arada.
0: Tabii ki. Maç sayısı ya, bu oyuncu bir de Premier Lig'de oynayan bir oyuncu. Üst üste maç kaçırmayan
1: tabii
0: bir oyuncu.
1: Canım,
0: yani. Yaşı da hani bu kadar çok hani yabana atılmaması gerekiyor bu oyuncu. Sani 29 yaşında geldi. Bu sezon 30 yaşında olacak. Bu tür oyuncuların hani Türkiye'ye gelmesi bile bu yaşta bile çok şeyler kaçırıldığını düşünmüyorum. Her türlü Beşiktaş takımına 3-4 yıl boyunca hizmet edebilecek bir oyuncuya gitti Beşiktaş. Ve sürekliliği olan bir oyuncu, devamlılığı olan bir oyuncu. Saha içerisinde ceza sahası dışından çektiği şutlar da, hani duran toplara da organizasyonun içerisinde yer alması da, bunlar önemli şeyler.
1: Geçtiğimiz sezon 61 karşılaşmaya çıkmış yine milli takımıyla birlikte. Toplam 43 maça ilk 11'de başlamış. Ondan önceki sezonda yine aynı şekilde 46 maç. Yani oyuncu en düşük sayı şu anda 46 zaten. 2 sezon önceki inanılmaz süreklilik arz ederek oynadığı bir dönemde geliyor. Yani şey değil, Beşiktaşlar şimdi ne demek istediğimi daha net anlayacak. Galatasaray, Fenerbahçe bu son dönemde çok öyle işlere girmedi belki ama yani Beşiktaş rehabilitasyon merkezi, artık o tabelayı indirme zamanı geliyor Trossard'la birlikte. Rehabilite etmeniz gerekmiyor. Psikolojik olarak, mental olarak çöküş döneminde değil. Sezon başında işte Martinelli ilk 11 oynuyordu Arsenal'da, daha sonra Trossard yine düzenli 11 oynamaya başladı. Yani Beşiktaş son dönemde yaptığı hatalardan ders almış. Net bir isme gitti. Maliyet konusu her zaman tartışılabilir. Onu söylüyoruz, o ayrı. Kimileri çok bulur, kimileri az bulur. Ama bir şu var yani. Alınabilecek minimum riskli bir transfer gerçekleştiriyor. Şampiyonluk yaşamış Premier Lig'de. Sürekli düzenli oynuyor. Şampiyonlar Ligi finali dahil ilk 11'de başlamış. Kaybetmişler. Belçika milli takımıyla düzenli ilk 11 oynamış. Çeyrek finale kadar çıkmışlar. Yani son dönemde tamamen başarılı gittiği her takımda ilk 11'de oynayan ve başarılı da olan bir futbolcuyu, bence futbol için çok geç bir yaş olmayan 31 yaşında Beşiktaş buraya getirmeyi başaracak. Resmi olarak açıklandığı an itibarıyla, yani şu an artık her şey o yöne doğru gidiyor. Herhangi bir son dakika pürüzü olmazsa, resmi açıklama gelmeden, bu pürüz %1 de olsa, %3 de olsa her zaman vardır. O ayrı bir konu.
2: Evet.
1: Onu söylemiş olalım. Ama şu an için adım adım Beşiktaş gerçekten kaliteli bir futbolcu alacak gibi duruyor Salim.
2: Yani net bir şekilde kaliteli bir futbolcu. Zaten Dünya Kupası'ndan ayağının tozuyla geliyor. Önemli bir oyuncu. İfade ettiğin gibi Martinelli o pozisyonda oynuyordu. Martinelli'den formayı aldı. Önemli bir isim yani. Bu saatten sonra bu transfer gerçekleşti. Oldu ki velev ki, yani afaki konuşalım, olmadı. Yani burada yapacak bir şey yok. Zaten yönetim, teknik heyet net bir isme yoğunlaşmış durumda. Beşiktaş'taki, az önce Kaya çok güzel bir noktaya değindi, oradan devam etmek istiyorum. Beşiktaş'taki temel problem şuydu. Beşiktaş biliyorsun, Rafa Silva, Immobile, Paulista gelmişti. Üçü bir paket halinde gelmişti. Beşiktaş'ın temel problemi geçtiğimiz yılda gözümüze çarptı.

0: Sen defalarca kez bunu dile getirdin. Ben de söylüyorum. Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesi
1: yani gerideydi.
0: Yerli oyuncu kalitesi gerideydi. Bundan dolayı sıkıntı yaşadı. Kulübesi güçlü değildi. Bu noktada da ben Beşiktaş'ın yerli noktasında takviye yapmasını bekliyorum. İfade ettiğin gibi burada Trossard önemli bir isim. Fakat Trossard'ın önünü arkasını doldurmak lazım. 6 numara noktasında o pozisyonda orta sahayı genel anlamda düşündüğümüzde Orkun var, Salih var, Endidi var.
2: Bek önemli. Sol bek. Bindirmeler nasıl olacak?
1: Ne kadar birbirini tamamlayacak Rıdvan'la birlikte. O önemli performansı.
0: Yani beni sevindiren şu, sizin de kulağınıza geliyordur. Beşiktaş'ta transfer komitesinde Vincenzo Italiano, Önder Hoca, Başkan Serdar Bey, Gökhan Keskin Hoca, bu dördünün aktif bir şekilde çalıştığı ifade ediliyor ve hocanın istediği isimlere gidiliyor. Bu da güzel. Hocanın sistemine uygun oyuncular getiriliyor. Bu da güzel. Kaldı ki sabredilmeli. Çünkü teknik direktör değişiklikleri sık yaşanıyor. Başarıya da ulaşamıyor. Yani ben Beşiktaş adına şunu söyleyebilirim. Bir futbol sever olarak ben artık Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olmasını istiyorum. Sadece şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor mesela bak bu sezon geldi, keyif verdi. Bütün takımlarımız mücadele etsin. 32. 33. haftaya kadar, 34. haftaya kadar bu heyecanı yaşayalım. Kulüplerimizin iyi yolda olması bizim için güzel bir gelişme. Bence net iyi transfer. Fakat eksikler var mı? Var.
1: Onları da
0: yapılacağını düşünüyorum. Ve gidilen isimler var. Dün Beşiktaş cephesiyle de kısa bir mesajlaşmam olmuştu. Gidilen önemli isimler de var. Bunlardan da bahsederim.
1: Konuşuruz.
0: Netleştirdiğimiz zaman.
1: Şafak Akyıldız Instagram'dan yazmış. Diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bir Galatasaray taraftarı olarak Trossard transferi beni benden aldı. Sahaya karakter koyacak böyle düzgün ve profesyonel futbolcuları rakipte bile izlemek çok keyifli olacak. Tam mizlik bir oyuncu halbuki demiş. Galatasaray için söylüyor herhalde. Bir başka mesaja yine bakalım aynı şekilde. Farklı sorular var. Serdar Bey Anguista'yı sormuş. Onu da şu an için
0: devre yani arasında listedeydi. Anguista devamlı Beşiktaş'la anılıyor. Anguista'yla birlikte bir oyuncu daha var. Laurente.
1: Evet.
0: O isim de çok sıklıkla anılıyor. Menajerler tarafından önerilen isimler. Yani menajerler kafaya koymuş. Ya bu iki ismi Türkiye'ye getirecekler. Çünkü özellikle Laurente ile ilgili de devamlı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray muhtemelen Koray Baloğlu diyelim menajer yetki belgesi alıyor. Tüm kulüplere WhatsApp üzerinden gönderiyor. Bu işler böyle oluyor abi biliyorsun. Allah bu dönemde de teknik direktörlerin, başkanların yardımcısı olsun.
1: İnanılmazdır. Herkes futbolcu öneriyor.
0: Herkes.
1: İlgili ilgisiz yani farklı sektörlerden. Şimdi sektör adı vermiyorum alınmasın kimse diye. Yani ilgisiz ama mesela futbolla menajer değil işte ne bileyim eski futbolcu değil, teknik direktör değil. Besyo mezunu falan da değil yani o kadar söyleyeyim. Evet. Alakasız bir sektörden adam diyor ki ya ben de menajer olacağım diyor.
2: İşin içerisine giriyor bir şekilde.
1: Yönetici telefonu bulup oraya futbolcu atarak satmaya çalışanlar da var çok.
0: Ondan sonra mesela velev ki o futbolcu bununla ilgili ben bir röportaj yapmıştım anlatayım. Anlatabilirim değil mi kısa?
1: Biraz çok dağıtmayalım konuyu. Birkaç mesaj
0: tamam,
1: daha
0: oku abi anlatayım.
1: Unutma da aklında kalsın. Mehmet Can Özlü diyor ki Koray abi Trossard asla küçümsenecek futbolcu değil, bir Fenerbahçeli olarak şu anda bu yaz sezonunun Türkiye'de en bomba ismi, Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finali oynayan adamı getirdi Beşiktaş ve bu adam ilk 11 oyuncusuydu. Büyük yıldız yorumunu yapmış.
2: Doğru. Yani burada verilen daha çok işte rakamlar da illaki konuşulacaktır ama bütün takımlar artık harcıyor bu paraları. Bütün takımlar böyle yatırımlar yapıyor son dönemlerde. Yani böyle bir oyuncuyu getirebilmek, yanlış anlaşılmasın sözlerim ama 4 sezondur üst üste bir başarı yok. Beşiktaş yönetimi de hani çok başarılı bir yol da izleyemedi. Şimdi bu transfer dönemiyle beraber yeni bir hoca getirip bir hedef koyup ortaya bir vizyon koyup zaten şunu söylemiştik sezon başında çok iyi isimlere gidiliyor. Vizyonlu isimlere, sağlam isimlere gidiliyor ve bu şekilde ilerliyor şu an mevcut Beşiktaş yönetimi. Geçtiğimiz sezonlar, ondan önceki

0: yıllar bu kadar çok kötü gidişe rağmen bu tür transfer indirmek bence büyük başarı. Evet. Çünkü oyuncuyu da burada ikna etmeniz gerekiyor. Sağlıklı bir planlama anlatmanız gerekiyor. Tabii ki hocanın etkisi de vardır burada. Hoca planlarını anlatmıştır, görüşmüştür Tuchel'la, nasıl bir takım kuracağını söylemiştir. Ve hocanın özelliklerinden bir tanesi de şunu da hatırlatalım, sürekli ilk 11'in değişmesiyle alakalı. Biz Süper Lig'de bunu çok tartışıyoruz ama formda kim varsa ona forma veriyor. Ona göre yeni transferler yaptıktan sonra da o formayı kim hak ediyorsa onlarla devam edecektir diye düşünüyorum. Ya bu sayede rekabet de artacak. Yani onu anlatmaya çalışıyorum yapılan transferlerle.
1: Kesinlikle. Sol kanatta zaten uzun süredir Beşiktaş'ın arayışı vardı. Yani şimdi sağ kanatta performansları tartışılır bu arada ama sonuç itibariyle sağ kanadı vardı Beşiktaş'ın. Kimdi işte? Černý'di, Rashica'ydı. Tekrar ediyorum, performanslar tartışılır. Evet.
0: Ama vardı
1: orijinal evet. Sağ açık yine bu adamlar sonuç itibariyle. Soldaysa mesela El Bilal Touré oynatıldı ki El Bilal Touré aslında center forward'u. Orada da yan mevki gibi işte Olaytan yoklukta oynatıldı. Gerçek anlamda bir solda oynatacağı adam yoktu. Beşiktaş bence tartışmasız bir isimle bu noktayı çözmüş oldu. Bir de son dönemde tabii ki bu şu demek değil yani her transferiniz bu kalibrede olamaz bu arada. Yani öyle bir bütçe yok kulüplerde ne yazık.
0: Tabii.
1: Evet. Şu an en eli rahat Galatasaray'sa farz-ı misal. Şampiyonlar Ligi vesaire üst üste şampiyonluklar Galatasaray dahi bu seviye bütün transferleri yapamaz. Çünkü öyle bir dünya da yok.
0: Sürdürülebilir yanı yok. Da yok.
1: Ne yapacaksın? Arada yani en azından kritik bölgelerine ciddi şekilde tartışılmayacak oyuncu alman gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'ın kısa vadede mesela şunu düşündüm. 20 milyon euro tartışmaları üzerinden mesela bu para verilir mi verilmez mi konusu bir ara sosyal medyada konuşuluyordu. Ya Beşiktaş mesela bilinen, tanınan, böyle kaliteli ve yaşı çok ileri seviyeye gelmemiş. Kimi aldıysa çok rahatlıkla elinden çıkarabildi. Galatasaray aynı şekilde çıkarabildi. Evet. Mesela bir Zaniolo aldı Galatasaray. Belki
0: kiralayarak çıkardı yani.
1: Çok az verim aldı ama yani sürekli kiralayarak onun parasını çıkardı. Beşiktaş'ta Temi Abraham mesela burada kimse büyük çoğunluk beğenmedi. Gol atamıyor, sürekli kaçırıyor vesaire denildi. Kimsenin büyük çoğunluğun beğenmediği adamı geldi Aston Villa. Parası neyse bonservisini verdi, aldı. Rafa Silva işte kar maskesiyle antrenmana çıkıyordu. Kimseyle konuşmuyordu. Şak diye kulüp buldu, gitti. Yani siz aslında kaliteli bir oyuncu aldığınızda o bir şekilde elinizde kalmıyor sizin. Tabii yani evet. Ne bileyim böyle bir Onana gibi olmuyor. Nusrati gibi olmuyor belki de.
2: Daha bu arada Onana'ya mesela eleştiriyoruz, haklısın da abi. Onana'nın da İtalya Ligi'nde acayip bir piyasası var. Yani Evliya Çelebi gibi dolaştı İtalya'ya.
1: Onana Beşiktaş'a gelmeden önce bu arada, bu şey değil yani, zaten oyuncu beğenilmiyor. Oyuncuyu evet. Aklayacak halim yok. Beşiktaş'a gelmeden önce Milan'la adı anılıyordu ya. Ya çok buraya hiç adapte olamadı ya da iyi,
2: İnandırıcı
1: iyi
2: bir haber miydi var. Peki?
1: Ya bilmiyorum, İtalya ile arası iyi dedin yani İtalya'da.
2: Yok, o İtalya'da piyasası var ama yani Milan'da İtalya'nın çok çok önemli takımı.
1: Gerçi
2: yani.
1: Milan'da öyle adamlar aldı ki son dönemde, eski Milan'da değil bir yandan. Çok Rebic de Beşiktaş'la Milan'dan geldi hatırlarsan.
2: Evet.
1: Yani o yüzden onların da bayağı ıskarta transferleri var.
2: Yani tabii
1: var.
2: Milan denildiği zaman bizim direkt çocukluk çağlarımıza
1: o Milan
2: geliyor.
1: Aklına geldiği
2: efsane
1: için
2: efsane Milan kadrosu akıllara
1: bizim
2: geliyor.
1: Zihnimizdeki algısı şey yani kafamızda ön yargılıyız pozitif anlamda biz. Bizim yaş grubu tabii. Milan'a.
2: Milan'a karşı ben pozitifim ya.
1: Hep aklımıza çünkü o kadrolar geldiği için şey düşünemiyoruz böyle yani aldığı bayağı kötü oyuncular vardı diye. Onlar
2: konduramıyorsun
1: gelmiyor.
2: Değil mi?
1: Konduramıyoruz aynen öyle. Hep iyileri öyle. Düşünüyoruz. En çok konuşulan isimlerden birisi Fenerbahçelilerin mesajları çok. Beşiktaş'a yine döneriz sorulara da. Zaten transfer gündeminde en çok konuşulan iki futbolcu var. Trossard'la şu anda. Diğeri de Greenwood. Greenwood'la ilgili son bizde gün içerisinde paylaştığımız haberin notlarını aktarayım. O da Fenerbahçe Greenwood artık kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli idareciler kısa süre önce yasal prosedürleri görüşmek üzere Fransa'ya gitmişti. Yetkililer Marsilya ziyaretinde Greenwood'la yüz yüze de bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu sarı lacivertli formayı giyeceğini inelerken başka hiçbir teklifi değerlendirmediğini iletiyor ve sürecin tamamlanması için Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor. Greenwood Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet dedi. Marsilya ise 40 milyon euroya prensipte yine Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti. Şu an için son durum bu. Resmi prosedürlerin ilerlemesi bekliyor.

0: bekleniyor. Greenwood da adım adım Fenerbahçe'ye doğru ilerliyor.
1: Tartışmasız bir isim yani Greenwood'da. Beşiktaş Trossard transferi, Fenerbahçe Greenwood transferi bitirilebilirse tabii ki bu transferler artık son pürüzler konuşuluyor. Süper Lig çok keyifli bir sezon olacağını düşünüyorum. Greenwood'un zaten saha dışı özelliklerini konuşmak yerine bence saha içi özelliklerini konuşmak daha faydalı olur. Çünkü bu oyuncunun kumaşı belli, saha içerisinde neler yapacağı belli ve Süper Lig'de şu anki performansıyla bu transfer gerçekleştikten sonra daha net konuşuruz ama tabii ki resmi olarak açıklandığı an itibarından sonra yani çok iddialı bir sezon olabilir ama laf olabilir ama sezonun en iyi kanat oyuncularından bir tanesi Greenwood olacaktır yani. Bütün futbolcuların önünde hem yetenek olarak hem saha içerisindeki yaptıklarıyla alakalı hani Fenerbahçe'nin de ısrarla Greenwood üzerinde durması da burada. Hani çok önemli bir durum. Çünkü çok fazla bu konu saptırıldı. Sağ dışarısının yanı daha çok konuşuldu. Ama evet, sağ içini tekrar edeyim konuşmak daha iyi bu durumda. Fenerbahçe'nin zaten özellikle kanatlarda çok fazla alternatifleri vardı. Elinde olan değerlendirmeye çalıştı. İşte Oğuz Aydın diyoruz Beşiktaş. Yani transferi gerçekleşirse yine Kerem Aktürkoğlu'nu elde tutacak mı Fenerbahçe? Diğer kanattan da bahsedelim. Elinden çıkarmak istediği illaki oyuncular olacaktır burada. Fakat ilk 11 düzeyinde çok iyi bir futbolcu. Yani iyi bir transfer olur Fenerbahçe için de. Sezon içerisinde santraforları da besleyecek. Kendisi de gol atacak, asist yaptıracak bir profilden bahsediyoruz.
0: Çok değerli, yetenekli bir kanat oyuncusu. Bir yandan görüntüler de ekrana geliyor. En önemli özelliklerinden birisi iki ayağını da kullanıyor olabilmesi bence.
1: Evet.
0: Çünkü zaten hem bu ekrandaki bir yandan bizi dinlerken görüntülerini de takip edebilirsiniz. Yani oyuncuyu hiç görmeyen varsa ilk etapta video böyle bir izlese şey diye düşünür. Gerçekten güçlü ayağı hangisi acaba diye düşünür. Hem sağ hem
1: şöyle
0: sol.
1: Şutları çaprazlardan vurduğu sert şutları zaten meşhur. Birebir de etkili bir oyuncu. Dar alanda iş yapan bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Yani Fenerbahçe'nin aslında tam böyle aradığı profil diyebiliriz. Çünkü santrafor noktasında bu sezon çok ciddi anlamda Fenerbahçe sıkıntılar çekti ama kanatlar arasında da sürekli değişkenlik vardı Fenerbahçe'de. Her karşılaşmada biz farklı oyuncuları görüyorduk ya da oyun akışıyla alakalı problemler olabiliyordu. Bunun önüne de iyi bir isim işte Vedat Muriç'in sakatlığı ama onun yerine kimi düşünecek yine? Yerine derken alternatif olarak değerlendirebilecek, rekabete sokacak iyi bir isimle beraber Fenerbahçe'nin de iyi bir kadro kurduğu ortada yani. Çok fazla yani Fenerbahçe'de evet 23 tane yanılmıyorsam yabancı oyuncu var ama bu sezon transferlerinden de hani iyi isimlere gitti Fenerbahçe'de de. Savunma transferi o şekilde. Ake iyi bir isim. Tabii. Sonuçta. Her ne kadar işte sakatlık vesaire konuşulsa da geçtiğimiz sezon bu oyuncu çok sakatlanmamış. Ya bu transferleri gerçekleştirirken oyuncuların olumsuz tarafını bir kenara bırakmak gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Benzer durum Jakobs'ta söylendi Galatasaray'da gelmeden önce. Zaten hani bu profilde bir oyuncu getirmeye kalksan Jakobs üzerinden örnek vereceğim. Burada 30'dan 40'tan aşağı Türkiye'ye getiremezsin. Ama bu oyuncu mesela Jakobs'ta geçtiğimiz sezon hiç sakatlık yaşamadı Galatasaray'da. Yani sürekli oynadı. Ondan önceki sezonlarda üst üste yaşadığı sakatlıklar vardı.
0: Çünkü dengeli de kullandı Okan Hoca orada.
1: Tabii onu biliyordu. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla oyuncuyu değerlendirdi.
0: Aşırı yük de bindirmedi. Evet, ligde dinlendirdi. Zaman zaman.
1: Yani bu tür profilde yapılan, mesela AK'de de öyle olabilir belki. Tam sürekli oynatacak tabii ki Fenerbahçe. Burada yine ciddi bir maaş verebilir bu oyuncuya. Sonuç olarak bunlar konuşulabilir ama tandem oluşturmak burada önemli. Ve Süper Lig'de de bu oyuncular zaten her türlü oynar. Yani bu tempoda öne çıkarak, takımı diri tutarak performans verebilecek oyuncular. Yani şu ana kadar Beşiktaş'ın da bitirmesini beklediğimiz Trossard, işte Fenerbahçe'nin Greenwood, gerçekleştirdiği transferlerden işte Ake transferi, Muriç transferleri bence son derece yerinde olan transferler. Ben hep şunu söylemiştim seçim zamanında da, adaylar arasındaki farkı şöyle anlatmaya çalıştım. Aziz Yıldırım'ın vaatleri daha gerçekçiydi. Ya çünkü bir anda sürekli bir vaat var, hep 70-80 milyon euroluk adamlar, transferler ve 3-4 tane transferler konuşuluyordu. Ama bu tarafa baktığımızda daha gerçekçi bir yapı vardı.
0: Yani ama Fenerbahçe mesela özelinde. Hakan Bey de söylemişti.
1: Ya tabii bu tür transfer illaki yapılacaktır. Bir tane alınırdı ama üst üste İşte
0: Merih'ti, Greenwood'tu, Hakan Çalhanoğlu,
1: Gürasi gibi isimler üst üste. Yani bunların tabii ki olma ihtimali bence çok çok düşüktü. Fenerbahçe'nin unutmaması gereken konu da şu. Tekrardan hatırlatalım. Yani yabancı sınırı 1, harcama limiti 2.
0: Evet.
1: Kerem Aktürkoğlu transferine bağlanmıyor

0: formda 5 kanat oyuncusundan biri Fenerbahçe'ye geliyor. Mason Greenwood diyerek coşkusunu zirveye çıkarmış. İyi bir oyuncu da dünyanın en formda 5 oyuncusu fikrine katılmıyorum tabii, o ayrı konu yani.
1: Süper Lig'de de sen yani.
0: Yani çünkü Olize'ler, Vinicius'lar vesaire bir sürü isim düşününce ilk 5'e girmez diye düşünüyorum.
2: İyi transfer ama
1: çok iyi transfer.
0: Orası ayrı bir konu. Hemen bir başka mesajlara yine şöyle bakıyorum. Galatasaray ile ilgili sorular var. Birazdan geçeceğimi onlara da ifade edeyim. Greenwood ne zaman gelecek sorusu var. Kaan Karahan yazmış. Şu an için gün verilebilecek bir aşamada değiliz. Az önce bahsettiğimiz o prosedür sürecinin ilerlemesini bekliyoruz. Ama muhtemelen bugün pazar, bu hafta içerisinde daha somut açıklamalar göreceğiz. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi bu arada biliyorsunuz zaten, gördüğünüz üzere yani transfer sözleşmesi kasada bile olsa kulüp resmi kanaldan açıklamadan asla bir şey söylemiyorlar. Yani evet, resmi olarak bitse bile Fenerbahçe'nin resmi yayın organlarından duyurana kadar asla hiçbir yönetici açıklama yapmıyor.
2: Kurumsal bakış açısı var.
0: Evet, o açıdan bu arada şeyi çok takdir ediyorum. Aziz Bey'in yıllardır aynı duruşunu. Yani ben bu arada mesela buradan tabii ki açıklamak isterim, o ayrı bir konu. O kulüp kanallarından önce de biz paylaşmak için elimizden geleni de yaparız yine, o da ayrı bir konu. Ama kendi camiası açısından empati yaptığımda mesela ilk transferlerden birini Fenerbahçe Radyosu'ndan duyurdu. Yani o radyoya verilebilecek çok önemli bir değer bence tabii. O İnsanlar radyoyu açtı, frekansına baktı vesaire. Yeniden Fenerbahçe'nin radyosu vardı deyip belki kaydedenler bile oldu. Fenerbahçe TV'den teknik direktör açıklandı. Yani bütün yayın organlarını bir fiil kullanıyor başkan.
2: Yani ben radyo yayıncısı olduğum için söylemiyorum. Özellikle de yurt dışında radyolara ilgi çok çok yoğundur. Özellikle de İspanya'da radyolara ilgi oldukça yoğundur.
0: Güney Amerika'da da aynı.
2: Güney Amerika'da da aynı şekilde kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular radyo yayınlarına bağlanırlar ve orada dile getirirler. Özellikle de şu dijital çağda ilginin olması beni mutlu ediyor. Sen de birçok kez radyo programları yaptın Koray abi, Spor Radyo'da. Benim programlarıma da konuk oldun ayrıca. O yönden mutlu oldum. Greenwood noktasında da ben çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelirse yani Süper Lig'in tozunu attırabilecek kanat oyuncularından birisi. Bu transferin bu kadar uzun sürmesinin ana sebebi şu: Greenwood'un bilindiği üzere bonservisi ortaklı bir şekilde ilerliyor. Yarı yarıya ortaklık var. %50'si Manchester United'da, %50'si güncel kulübü Marsilya'da. Bundan dolayı uzun sürüyor ve
0: evet,
2: telaffuz edilen miktarlar da önemli ücretler. Ben bu noktada önemli bir iş olduğu düşüncesindeyim. Greenwood evet, Süper Lig'e ciddi katkı sağlar.
0: İzleyicimizin sorusu: iyi akşamlar, Galatasaray ile ilgili bilgi var mı, verebilir misiniz, iyi yayınlar demiş. Galatasaray'a dair sorular var. Bir başka izleyicimizin sorusu şu şekilde: Hugo Çukwu.
1: Hugo Çukwu.
0: Evet.
1: İsmi biraz zor. Biz de öğrenene kadar Leslie, biraz zorlandık ya.
0: Leslie diyeceğiz. Evet. İlk ismi Leslie diyeceğiz.
1: Hugo Çukwu.
0: Nasıl?
1: Leslie Hugo Çukwu.
2: Biraz şey gibi oldu ya, simitçi abinin Jamirio demesi gibi oldu. O biliyorsun, o trend bir videodur.
0: Evet.
2: Muhtemelen bizi izleyen Z kuşağının falan da aklına gelmiştir.
0: Hem Z kuşağından önce değil mi o ya video?
2: Z kuşağından önce ama Z kuşağı da biliyordur bence.
0: Kesin.
2: Kesinlikle biliyordur. Videoyu biliyorsun değil mi?
0: Biliyoruz, biliyoruz.
2: Yani. Jamirio.
0: Jamirio. Eser Başbeylivan diyor ki, Galatasaray taraftarı olarak rakiplerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın yaptığı ya da yapacakları iddia edilen oyuncuların ligimize seyir zevki katacağını düşünüyorum. Umuyorum ki Avrupa kupalarında da başarılı olurlar. Galatasaray yönetimi de eminim ki doğru isimleri transfer edecektir ve şampiyonluğun en şanslı adayı olacaktır. Panik yapmaya gerek yok demiş. Şimdi Eser Bey'in mesajını aslında ben soru olarak sana yöneltecektim.
1: Evet.
0: O yorumunu dile getirmiş. Panik yapmaya gerek yok diye, ama sen ortamı biliyorsun, malum futbol ortamını. Normalde herkes sezon bittiğinde şunu diyor: biz şampiyonuz, 2-3 transfer Galatasaray'a yeterli diyenler bile işte Greenwood, Trossard gibi isimler buraya gelmeye başladığında, resmiyet kazandığında ya biz geç mi kalıyoruz konusuna getiriyor. İlk aşamada şunu sorayım, Galatasaray'da transfer görüşmeleri ne aşamada?

0: dakikaya.
1: Tabii şöyle, Galatasaray şu an orta saha için genç oyuncularla görüşme halinde. Osimhen'in yedeği için de aynı şekilde. Kontenjan oyuncusu. Bunlar üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. İlk transferin Hugo Cuk olmasını bekliyoruz. Hatta bu hafta içerisinde artık bu oyuncunun da İstanbul'a gelmesini bekliyoruz Hugo Cuk konumunda. Çünkü Galatasaray oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Kulübüyle de artık çok ufak detaylar kaldı. Ufak pürüzler kaldı diyebiliriz. Çünkü kiralık satın alma opsiyonuyla bu transferi Galatasaray bitirecek. 30 milyon euronun altında 27-28 milyon euro civarında bir pakete bu transferi Galatasaray tamamlayacak. Şu anki görülen durum o yönde. Tabii burada merak edilen, senin söylediğin gibi Fenerbahçe'nin Greenwood'u getirecek olması, daha doğrusu işte Beşiktaş'ın Trossard transferi girişimi artık son noktayı koyacak olması. Galatasaray'da yine yıldız bir transfer tabii ki yapacak. Son sözü yine Galatasaray söyleyecek diyebilirim.
2: Neresi olacak o bölge?
1: 10 numara.
2: 10 numara
1: evet,
2: için.
1: Bu 10 numara için Galatasaray ciddi oyuncularla görüşme halinde. Yıldız isimler de var bunların arasında tabii ki. Orta sahaya Hugo Cuk'u gibi asker oyuncu aldı Galatasaray. Oyunu çift taraflı oynayabilen, dar alanda evet kabiliyeti yüksek bir oyuncu. Zaman zaman pas opsiyonlarıyla alakalı sorunlar yaşasa da burada kendini geliştireceğini düşünüyorum ben. Çünkü diri bir oyuncu aldı Galatasaray orta sahaya. Torreira ile çok iyi bir ikili Galatasaray orta saha kurgusu yapabilir. Yedeği aynı şekilde Niyaga. Yani o da hareketli bir oyuncu sonuç itibariyle. Yine Lemina ile kontratın yenilenmesi bekleniyor. Yedek kulübesinde orta sahaya ek olarak işte İlkay gibi oyuncular. Galatasaray'ın evet şuna katılıyorum. Çok sağlam bir kadrosu var. İyi bir kadrosu var. Fakat şunu da unutulmaması lazım. Son 4 sezona baktığımızda Galatasaray her sezonunda çok iyi bir şekilde sezonu tamamladı. Ama bu geçtiğimiz sezon için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü kaybedilen 20-25 puan var ortalama ve Galatasaray'ın özellikle ligin ikinci yarısından sonra Trabzonspor deplasmanı ardından ciddi anlamda oyunu düşüşe geçti. Bazı oyuncuların performansları düştü. O yüzden ilk 11 seviyesinde ben Galatasaray'ın net olarak 4 transfer yapmasını bekliyorum. Buradaki girişimler de genç oyuncular üzerinden, tabii ki yönetimin planladığı bu kontenjan oyuncular üzerinden planladığı bir durum söz konusu. Listede çok fazla isimler var. Galatasaray bu oyuncuların durumlarını tabii ki soruyor. Ama gerçek olan bir şey var. Galatasaray kimin kapısını çalsa bu rakamlar 25 ile 30 bandında başlıyor. Yani Galatasaray'ın ciddi anlamda fırsat transferi demek istemiyorum. Arka planda çalıştığı, ikna etmeye ve Türkiye'ye getirmek için bir mesai harcadığını söyleyebilirim şu an için. İsim söylemek gerçekten hata olabilir. Çünkü Galatasaray'da her transfer döneminde, bu yaz transferinde inanılmaz bir şekilde oyuncu isimleri konuşuluyor. Doğru. Çok fazla isimler konuşuluyor. Ama buradaki planlama 6 numara, 6-8 işte Hugo Cuk'u ismi, bu transferin tamamlanmasının ardından Galatasaray 10 numara için acele etmeyecek. Geri kalan mevkiler için de tabii ki ne takviyelerini gerçekleştirecek. Çünkü şöyle bir durum var. John Duran'la her konuda anlaşıldı demişti. Artık John Duran Galatasaray'ın masasında değil. Yani John Duran bu denklemden çıktı. Galatasaray oraya kontenjan olarak da yedek oynayabilecek, Osimhen'in arkasında bekleyecek bir oyuncu bakıyor.
2: Artık o isim John Duran değil.
1: Değil. Evet.
2: O defter kapandı yani.
1: Aynen öyle. Şu an durum onu gösteriyor. Yeni bir gelişme yaşanması. Çünkü kulübünün beklentisi çok ne derler, farklı noktalara gitti rakamsal boyutta. Ve oyuncunun kulübü bu oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemiyor. Eğer kiralık olarak göndereceksem satın alma opsiyonuyla göndermek istiyorum diyor. Galatasaray'da böyle bir risk almak istemiyor. Zaten Galatasaray yönetiminin bu isme sıcak bakmasının nedeni de şuydu. Oyuncunun performansı değil. Oyuncu en son Aston Villa'da son 6 ayında çok iyi oynamış. Suudi Arabistan'da yok. Türkiye'ye geldi, Süper Lig'de yok. İşte Galatasaray derbide attığı bir gol daha çok konuşuluyor.
2: Beşiktaş'a attığı derbi golü
1: evet,
2: var.
1: Yani onun,
2: uzun süre sakatlığı var, oynamadı.
1: Kesinlikle onun dışında, sağ dışında davranışları tabii ki önemli burada.
2: Zenit'e gitti, orada olmadı. Yani, kadro dışı bırakıldı.
1: O yüzden Galatasaray'ın hani cazip gelen noktası şuydu. Eğer ki biz bir oyuncuyu paket halinde 4'lere 5'lere 1 yıl boyunca bitirebiliyorsan kiralık olarak, artı 2003 ve sonra doğumlu olduğu için kontenjana da uyuyordu. O yüzden Galatasaray buna sıcak baktı. Ama şu anki planlamada beklentiler John Duran cephesinden farklı olunca Galatasaray bu transferi rafa kaldırma kararı aldı.
2: John Duran defteri kapandı diyor Kaya Temel. Önemli bir bilgi.

0: paylaşmış oldu Galatasaraylarla. İdris Bey iyi yayınlar demiş. Salim Manav oradayken Anadolu turu olursa seviniriz. Gaziantep'ten selamlar demiş. Bizden de Gaziantep'e selamlar. Birazdan şöyle bir hızlı tur
1: gezelim,
0: yaparız.
1: Görelim yaparım.
0: Gezelim görelim yaparız. Onu söyleyelim. Efe Yanık. Bu isim çok vardı. Başka soranlar da vardı bu arada Instagram'dan yazanlar. Hepinizin adına Efe Bey'in mesajını okuyorum. Şimdi tek tek isimleri bulmak zor çünkü çok fazla mesaj var. İyi yayınlar. Orta saha için Enkiso transferi Galatasaray'ın birinci hedefime demiş.
2: Galatasaray'ın takip ettiği isimlerden bir tanesi. Dünya Kupası'nda da oyuncu zaten performansını ortaya koydu. Farklı kulüplerinde burada dikkatini çekti. Birinci öncelik değil. Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Ama Galatasaray Enkiso ismine direktmen gitmek istemiyor. Planladığı bir burada denklem var. Bu denklem içerisinde yıldız oyuncular da yer alıyor. Yani şu an Galatasaray Avrupa'nın 5 büyük kulübünde forma giyen oyuncular. Daha çok işte takımlarıyla alakalı çok fazla süre alamamış ya da onların da önüne geçmiş performans halinde fakat performansı kötü olmayan oyuncular üzerinde de duruyor bu noktaya. O yüzden Enkiso ismi şu an Galatasaray'ın birinci önceliği değil ama listede olan oyunculardan bir tanesi diyebilirim.
0: Strasbourg'un oyuncusu Brighton'dan 9,5 milyon euro karşılığında geçen sezon transfer edilmişti. Paraguay milli takımında da başarılı bir performans ortaya koydu diyebiliriz.
2: Evet.
0: En azından oynadığı karşılaşmalarda Dünya Kupası'nda Enkiso çok fazla soruluyordu. Yine şöyle son sayfa etiketinden gelen mesajlara bakıyorum. Bir diğer yandan Birsel Bey'in mesajı var, onu da okuyayım hazır Enkiso demişken onunla ilgili. Paraguaylı futbolcu Enkiso tam bir Okan Buruk oyuncusu demiş, Paraguaylı yıldız. Dribbling yeteneği, patlayıcı gücü ve hem 10 numarada hem de kanatlarda oynayabilme esnekliğiyle Galatasaray'ın ön alan baskısına harika uyum sağlar. Stockholm'den selamlar saygılar demiş. Bizden de size
2: bir
0: selamlar saygılar
2: yapalım. Reinders Manchester City forması giyiyor.
0: Evet.
2: Bu oyuncu hem orta sahada hem de 10 numarada da forma giyebilen bir oyuncu. Menajerler tarafından bu oyuncu Galatasaray'a önerildi. Oyuncu bu sezon Manchester City'den ayrılması bekleniyor. Kesin gözüyle bakılıyor. Tabii ki hem rakamsal boyutta hem de maaşı biraz düşündürücü olsa da Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Bu profil üzerinde de Galatasaray duruyor. 10 numara ve orta sahada oyunu çift taraflı oynayabilen bir oyuncu. Sıcak gelişmeler olabilir bu konuda da.
0: Şevki Özer diyor ki bir eleştirisi var. Galatasaray gibi 300 milyon euro bütçesi olan bir takım 10 artı 4 kuralını falan bahane edemez. Aylar öncesinden çalışmalarını yapması gerekirdi. Eksiklerini görüp çoktan bu isimleri getirmeleri gerekir. Planlamaları tamamen yanlış. İyi yayınlar demiş. Galatasaray yönetimine bir eleştiride bulunmuş. Salim, sen bu eleştirilere katılıyor musun?
1: Yani şöyle, bu eleştiri
0: şu ana kadar transfer bitirmesi gerekiyor muydu Galatasaray'ın?
1: Yani Galatasaray'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Galatasaray'da çözüme kavuşması gereken noktalardan birisi bence bu tarihe kadar kalmamalıydı. Icardi konusu.
0: Icardi... Onunla ilgili de soru var bu arada. Kenan Diribaş'ın evet. Sorusunda aradan çıkarmış
2: olalım. Bir son dakika olalım. Haber var.
1: Tabii ki.
2: Teyide muhtaç ama. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Muhammed Salah Beşiktaş'a önerildi. Rakamsal durumlar çok fark varmış arada. Görüşülecekmiş bu konu hakkında. Bu bilgiyi de paylaşalım.
0: Son dakika bilgisi olarak diyorsun.
2: Evet.
0: Muhammed Salah Beşiktaş'a önerildi.
2: Evet. Rakamsal boyutta da çok farklılık var deniliyor.
0: Evet.
2: Ama oyuncunun menajeri bugün İstanbul'a gelmişti. Yüz yüze bir görüşme gerçekleşebilir. Gelen bilgi bu yönde.
0: Beşiktaş için Muhammed Salah konusu.
2: Fenerbahçe önerilmişti. Fenerbahçe rakamsal boyuttan dolayı çok sıcak bakmamıştı. Saadettin Saran yönetimiyle beraber Salah durumu biraz daha takip ediliyordu aslında yeni sezon için. Ama Aziz Bey maliyetini çok yüksek bulduğu için bu transfere evet dememişti. Şu an Beşiktaş'a önerildi bu oyuncu. Ve şu an rakamsal boyutta fark çok yüksek olsa da görüşüleceğinin bilgisi var.
0: Muhammed Salah şu anda serbest statüde Liverpool'dan ayrıldı.
2: Türkiye'de gelmeyi çok istiyor. Suudi Arabistan'a gitmeyi istemiyor oyuncu. Ailesi de Türkiye'ye yaşamayı talep ediyor burada. Fenerbahçe'den aslında olumlu dönüş beklemişti oyuncu cephesi. Oyuncu cephesinden aldığım bilgi.
0: Evet. Bakalım. Beşiktaş kanadından bir açıklama gelirse herhangi bir şey. Onu da bir yandan Efecan'a da sorarız şimdi zaten.
2: Teyide muhtaç. Onun altını çizeyim
0: yani
2: tekrardan.
0: Kulüp ne düşünüyor tabii. Önerilmesinde bir sorun yok. Herkese
2: evet.
0: Önerilebilir. Fenerbahçe'de de bir önceki yönetim Ertan Bey

0: görüşmüştü diye hatırlıyorum.
1: Doğru. Ben. Görüşmeleri yürütmüşlerdi. Rakamsal boyutta oradaki paketle alakalı Aziz Bey 30 milyon euro civarı bir şey demişti ama 30'u bulmuyor o durumda. Tabii vergileri de işin içine katılıyor bu oyuncularda. Evet. O düzeyde ama şu anki işte oyuncu serbest statüde olduğu için ve eğer ki rakamsal boyutta bir anlaşma gerçekleşirse burada bir yüz yüze görüşme planlanıyor Salah'ın menajeriyle.
0: Ne diyorsun Salim Salah ismine?
2: Yani Salah ismine kimse yok demez. Muhammed Salah çok çok önemli bir oyuncu. Vitrinde olan bir oyuncu ama yaşı itibariyle düşündüğümüzde yani en kötü 2 yıl sizi götürebilir bence. Çok çok önemli yani bir
1: Süper
2: isim
1: Ligde
2: Muhammed
1: tabii
2: Salah.
1: Ki.
2: Süper Lig'de katkı sağlayacak bir oyuncu. Liverpool'da yapmış oldukları ortada. Liverpool'da zirve yaşadı. Zirveyi gördü Liverpool'da. Suudi Arabistan Ligi'nden dış basında yer almıştı. Sen de ifade ettin, ilgiler vardı. Yani Suudi Arabistan Pro Ligi'nden Muhammed Salah'ı isteyen takımlar vardı. Ben bir futbol sever olarak Muhammed Salah'ın canlı canlı Süper Lig'de izlemek isterim. Fakat burada maliyet faydayı da düşünmek lazım. Oyuncunun maliyetini düşünmek gerekiyor. Kulüplerin ödeme planını düşünmek gerekiyor. Bence bu çok önemli bir kriter. Yani Muhammed Salah'a hiçbir teknik direktör yok demez ama yani burada bir maliyet var.
0: Demez mi? Gibi. Şimdi Dünya Kupası'nda izledik zaten. Mısır gayet başarılı bir performans ortaya koydu.
2: Bu arada maçı hatırlıyorsan
0: 92 doğumlu Salah. 34 evet, yaşında ama 34 yeni yaşında. Sezona gireceğimiz için artı bir olarak düşünebilirsiniz. Evet. Bütün futbolcuları sadece Muhammed Salah'a değil tabii ki yani. Evet. Onu söyleyelim. 35 yaş desen yani ne kadarlık sözleşme mesela velev ki önerildi. Sen mesela kulüpte bir yönetici olsan
1: 2 yıllık bu kontrat yaparsın.
2: 2 yıllık yaparsın.
1: 1 artı 1 gibi. Artı 1 gibi.
2: Ya da 2 kabul artı edersen. 1 olur.
1: Tabii.
0: 2 artı 1 olur mu?
2: Ya ben artık mesela geçtiğimiz yıllarda futbolcular futbolu çok erken yaşta bırakıyordu. 31, 32, 33. Yani en fazla oynayan bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce 33 yaşında futbolu bırakıyordu. Yani futbolda artık o oynama yaşı da arttı. Bu tamamıyla futbolcunun kendisine bakmasıyla ilgili olan bir durum. Kaldı ki Dünya Kupası'nda biraz uç örnek olacak ama Messi'yi görüyoruz. Yani önemli oyuncuları görüyoruz. Yaşları ilerledikçe tecrübesiyle olayı bitirebiliyorlar. Bu tamamıyla hem mental anlamda hem de fiziksel anlamda kendisine bakmayla ilgili ve Muhammed Salah'ın da takip ettiğim kadarıyla düzenli bir aile yaşantısı var, düzenli bir evliliği var. Yani aile yaşantısı çok güzel, ailesine bağlı, kendisi çalışkan bir oyuncu. Yani Muhammed Salah'a hiçbir teknik direktör yok demez.
0: Fiziksel olarak bir sorunu yok gözüküyor en
2: fiziksel
0: azından.
2: Olarak
0: yani gayet fit bir görüntüsü var.
1: Tek düşündürücü rakam orada rakam. İşte. Yani
0: rakam çok noktasında yüksek. Da benim duyduğum o Fenerbahçe'ye ilk önerildiği dönem 10 milyon euronun üzerinde bir yıllık ücret
1: 13 milyon euro. Yıllık beklentisi yanılmıyorsam. Çünkü Liverpool'da da yüksek bir maaş alıyordu oyuncu.
0: Evet.
1: Yani buradaki beklentisi de yine 13 üzerinde bir maaşı serbest statüde bir oyuncu. E tabii maaş konusunda eğer ki bir anlaşma sağlanırsa Beşiktaş'ın bitirebileceği transferlerden bir tanesi olabilir burada. Çünkü rakamsal boyutta beklenti çok yüksek. Tamam oyuncu Suudi Arabistan'ı tercih etmek istemiyor. Türkiye'de daha çok futbol kariyerini sürdürmeyi hedefliyor. Çünkü buradaki futbol aşkı gerçekten farklı. Eğer ki kariyerinin son demlerinde bu tür oyuncular tabii ki Süper Lig'e düşüyor. Evet. Burada bir çok fazla laf çevirmenin anlamı yok. Ama oyuncunun da buradaki net olarak istediğinin karşılığını bulması için de eğer ki 2 yıllık kontrat olacaksa örnek veriyorum Beşiktaş tarafından ona göre bir ücretli anlaşma sağlanması gerekiyor. Evet. Tabii imza parası ister mi istemez mi buralar tabii ki düşündürücü. Ama net bilgi şu, oyuncu Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor. Yani şimdi şöyle bir durum var. Fenerbahçe'nin eğer transfer planlamasında yer alabilecek, mali açıdan dolayı Fenerbahçe daha çok geri çekilmişti. Evet. Salah'ın yerine mesela gidip Greenwood'a bu paraları ödedi Fenerbahçe. Hani Fenerbahçe'de şimdi bu
0: oraya getirecek
1: yok sözü. Diye değildi aslında bu durum.
0: Galatasaray da çift taneli rakam veriyor mesela.
1: Sané'de de öyle olmuştu
0: verdi
1: mesela.
0: Ama mesela Sané'yi 29 yaşındayken tabii. Getirdi Galatasaray.
1: Orası önemli.
0: İşte Greenwood çok yetenekli bir futbolcu ama bahsettiğimiz oyuncu 24 yaşında şu an. Yaş olarak yani Salah şimdi mesela 31 yaşında olsa hatta 32 yaşına giriyor olsa yine belki de bu kadar üzerine konuşmayız ama yavaş yavaş artık 34-35'e giriyor bir yer.

0: Daha sonra da insan tabii biyolojik olarak yavaşlamaya başlıyorsun ve o hızlanıyor belli bir yaştan sonra. Muhammed Salah'ta da fiziksel olarak aynı şey olur mu? Veya daha ekonomik kullanılarak değerlendirilebilir mi? Bunlar tabii üzerine konuşulması ve değerlendirilmesi gereken evet. konular. Ama yoksa oyuncuya kimse bir şey diyemez.
1: Ya Süper Lig'de bu oyuncu her türlü 2 yıl oynar. Ya bu yaşına rağmen her türlü oynar. Kendisine evet. bakan bir oyuncu zaten Salah. Fiziki olarak da iyi bir durumda. Tamamen kendisini sahaya verdiğinde sonuç alabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Şimdi bu duruma şöyle bakmak lazım.
0: Bak şimdi Ali abi, Ali Şengün yönetmenim şey hatırlatmasını yapıyor. Mertens'in geldiği yaşta diyor, benzer yaşta.
1: Evet. evet.
0: Çok ciddi Galatasaray'a katkı sağladığını
1: hatırlatıyor. Bir de şu var, şunu anlatacağım ben de. Şampiyonluk istiyorsunuz son dönemlerde. Ve şampiyonluğun her türlüsünü yaşamış bir oyuncu. CV'sini anlatmaya gerek yok.
0: Tabii.
1: Kariyerini anlatmaya gerek yok.
2: Tecrübe.
1: Böyle oyuncuların tecrübesinden de faydalanmanız gerekiyor. Şampiyonluğa giden yolda da bu tür oyuncular tabii ki olur. Tabii şöyle bir durum da var. Salah'ın eğer ki herhangi bir, sadece Beşiktaş özelinde söylemiyorum bunu, Beşiktaş Fenerbahçe'yle de görüştüğü dönemde de aynı şeyi söyledim ben. Arkasında özellikle orta alanda Salah'ın performans anlamında düştüğü maçlarda da ekstra toparlayacak oyuncularla, bir sistemle bu transferleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş özür diliyorum, Trossard transferini sol kanata yaptığında, sağ tarafa Salah aldığında, iyi de bir santrafor bulduğunda, orta sahan ve yine beklerin gidip gelmesi lazım, durmaması lazım. Bu tür oyuncudan da her türlü fayda sağlayabilirsiniz, yani alabilirsiniz fayda.
2: Ya bir de ben farklı bir bakış açısıyla konuyu değerlendireceğim. Bilmem katılır mısınız? Dünya Kupası'nı hepimiz takip ettik. Hala takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda ön plana çıkan bir oyun anlayışı vardı. Bu oyun anlayışı neydi? Bu oyun anlayışında defans noktasında takımlar, yani direkt takım halinde savunmalar yaptılar. Blokları kapattılar. Özellikle de bu Dünya Kupası'nda net bir şekilde gördük ki Paraguay, Yeşilburun Adası, Avustralya önemli başarılar elde ettiler. Gruplardan çıktılar. Gruplardan çıktıktan sonra son 32, son 16 oynadılar. Yani savunma noktasında önemli takımlardı. Gelelim ben Türkiye Ligi'ne. Türkiye Ligi'nde Anadolu takımları da İstanbul takımlarına karşı oynamış olduğu maçlarda kapanıyor. Salah gibi oyuncular geldiği zaman, özellikle de bunu şundan dolayı söylüyorum, çizgiye inen kanat oyuncuları, çizgiye inen bekler, koridor değil ama çizgi içindeki, yani çizgiye inebilen bekler, kanat oyuncuları daha değerli bir hal alacak. Hemen bir örnek verelim. Hatırlarsın, Barış Alper Yılmaz'ın eleştirildiği bir maç olmuştu milli takımımızda. Sonraki maçta Barış Alper Yılmaz ikinci yarıda oyuna girdi. Paraguay maçı. Çizgiye indi. Çok fazla eleştiri yoktu. Çizgiye indiğinde önemli işlere imza atabildi. Yani evet. Salah gibi oyuncular gelirse Anadolu kulüplerine karşı oynanan maçlarda şampiyonlu oynayan takımlarda katkı sağlar. Zaten Salah'ın CV'sini tartışmaya gerek yok ama burada Kaya'nın da ifade ettiği gibi fayda maliyet anlamında düşünmek lazım. 34 yaşında, 92 doğumluymuş. Yani
0: ya bunu Beşiktaş özelinde söylemiyorum. Bugün ben mesela bak şöyle söyleyeyim sana. Bugün Orta Doğu'ya ve Arap dünyasına açılmak isteyen bir Türk firmanın CEO'su veya yöneticisi olsam, bana hangi futbolcuya sponsor olursun deseler, direkt hiç düşünmeden Muhammed Salah'a sponsor
1: olurum. Forma satışı yani da var bunun.
0: Çok ekstra sponsorluk geliri alabilirsin tabii. Direkt. Forma satışında da şunu söyleyeyim. Mesela gidenler varsa hatırlıyordur. Siz de belki takip etmişsinizdir statta. Beşiktaş stadında Chelsea-Liverpool Süper Kupa finali olmuştu. Hatırlıyor musunuz?
2: Gidemedik be abi. Sene televizyondan önce izledik ama.
1: Çok eski evet.
0: Öyle izledik. Küçük Emre modunda gidemedik be abi. Salim. Stada gittik. Yani Liverpool zaten tamam albenisi olan bir takım dünya çapında ama çok ciddi söylüyorum, İstanbul'da ne kadar mesela turist varsa, özellikle Arap Yarımadası'ndan gelen, hepsi Muhammed Salah sevgisiyle stadın yarısını doldurmuşlardı.
2: Evet.
0: Öyle söyleyeyim, yani birebir canlı gözlerimle şahit olduğum bir şey. Yani ne kadar böyle yabancı varsa üstünde Liverpool forması ve Salah hayranları orada stada gelmişlerdi. Yani bunu şey gibi düşün, hani nasıl diyeyim, böyle çok ünlü bir şarkıcı turneye geliyor Türkiye'ye, İstanbul'a. örnek veriyorum İran'dan, Irak'tan, çevre

0: ülkelerden insanlar konsere geliyor ya, bu da onun gibi bir şeydi. Aynı şekilde mesela sırf oradan bile forma satışı vesaire, tabii doğru altyapıyı tabii satılacak ürünler için bağlantı noktalarını oluşturursa
1: iş olması 3'te 1'in 3'te 2'sini çıkarabilirsiniz.
0: Gelir yani elde edebilirsin.
2: Bu arada yani Mısır'la ilgili ben şunu da biliyorum. Mısır halkı, özellikle Orta Doğu'daki insanlar Instagram'a çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Salah'ın mesela takipçisine baktım da 67 milyon takipçisi var Muhammed Salah'ın. Benim direkt dikkatimi çekmişti bunun sebebi. Hatta ülkemizde Trabzonspor ve Başakşehir'de oynayan Muhammed Trazege. Muhammed Trazege'nin de Instagram takipçisi bir hayli fazla. Ben de buradan izliyorsa selamlarımızı gönderelim. Direkt Başakşehir'de görev alan medya ekibinden Gökhan abiye sormuştum. Ya dedim, bu takipçi orijinal mi?
0: Evet.
2: Direkt yani.
0: Doğru bu.
2: İlk geldiğinde sordum yani, yalan yok. Dedi direkt orijinal takipçi dedi. Mısır halkı dedi Instagram'a yoğun bir ilgi gösteriyor. Muhammed Trazege, Muhammed Salah.
0: Trazege çok popüler orada bu arada. Trazege ben çok yaşadım çünkü. Mısır'a gittiğimde otelde çalışan görevliyle sohbet ediyorduk böyle. O direkt mesela Trezege'yi söyledi. O çok iyi oyuncuydu dedi. İlerleyemedi dedi. Bayağı orada seviliyor. Orada Zamalek kulübü biliyorsun popüler bayağı. Zamalek kulübü. El Ahli ile birlikte orada bir şeyleri var. Mücadeleleri böyle derbi, işte bizdeki Galatasaray Fenerbahçe rekabeti gibi böyle. Ön plana çıkan takımlar. Orada mesela Trezege'nin çok ciddi hayran kitlesi var.
2: Ben geçen şey oldu abi. Kolombiyalı bir arkadaşla tanıştım. Yani arkadaş dediğim yani böyle 17-18 yaşında genç bir kardeşimiz.
0: Kolombiyalı. Nerede denk geldin?
2: Ziya diye bir arkadaşım var, onun arkadaşı. Genç bir kardeşimiz. Direkt Kolombiya'dan falan muhabbet açılınca böyle futbolcu soracağım. Direkt dedim Mondragon, Cordoba. Ziya böyle yaptı. Salim dedi ne Mondragon'u ne Cordoba'sı dedi. Onlar dedi top oynarken dedi bu doğmamıştı lan dedi. Ondan sonra hemen tabii güncel.
0: Güncel Davinson Sanchez.
2: James Rodriguez. Davinson Sanchez dedim. Ondan sonra tanıyorum dedi.
0: Bizde öyle bir şey var ama değil mi? Yabancıyla ilk iletişim kurma şeyi futbolcu. Ve takım adı sayma.
2: Tabii. Ben de çok geçmişe gittim abi. Cordoba, ondan sonra Mondragon. Cordoba Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunda vardı. Kaç yıl olmuş? 23 yıl olmuş. Mondragon keza aynı şekilde yani. Bu futbolcuların ülkemizde oynamış olduğu dönemleri düşündüğümüzde bir 20 yılı var.
0: Fazlası var. 20 yıl olmuştur doğru söylüyorsun.
2: 20 yılı geçmiştir bile abi. Cordoba zaten Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Antalya Spor'a gitmişti.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Güzel bir yayındı.
0: Son sayfayı noktalıyoruz efendim. Herkese mutlu haftalar. Hoşçakalın.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Ana habere hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Öne çıkan transfer söylentileri bu şekildeydi.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
1: Transfer ve ayrılık planları hız kazandı.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündemdeki tüm haberler ana haberde bu ekranlarda olacak.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le futbol sohbetimiz dünden bugüne devam ediyor. Hep malum girizgahı tekrarlıyorum. O günleri yaşamışlar için hatıraları keyifle yad edebilmek, o günleri bilmeyen, o anıları paylaşmayan, o isimleri, o olayları şu ana kadar öğrenmemiş olanlar için de bence son derece değerli bilgileri edinebilme fırsatı. Tabii biz bunları

0: yaparken bugüne dair, dünden bugüne bazı çıkarımlar yapmayı da ihmal etmiyoruz diyelim ve hemen bugünün programına start verelim efendim. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bugünün güncel bir konusundan hareketle ilk konuyu işleyeceğiz. Biz bunlara dikkat etmeye çabalıyoruz mümkün mertebe. O zaman nasıldı, şimdi nasılları da böylece biraz daha net bir şekilde göz önüne koyabiliyoruz. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz efendim ve şu Türkiye'deki yabancı oyuncu konusuna bakacağız. Şimdi bu yabancı oyuncu kuralı işte malumunuz bugünlerde de gündemde. Hatta işte bir iddiaya göre 6 artı 2 artı 2 olacak yine gibi bir iddia da var. Konuşulacak, görüşülecek ve şu anda bir ifadeyle 14 yerli diyebileceğimiz kuralın nasıl evrileceğini göreceğiz, bakacağız. Ama öncelikle bu nasıl gelmiş bir onu grafik olarak ekrana yansıtalım. Bugünkü adıyla Süper Lig tarihinde nasıl işlenmiş bu iş? Şimdi 51'den itibaren Türkiye'ye yabancı oyuncu gelmeye başlamış. Hatta hatırlıyor musunuz? Emniyeti yapmıştık. Emniyet Sporu ilk yabancı oyuncu oynatan takım. Ve ligin, bugünkü anlamdaki ligin başlarında 66'ya kadar tek yabancı oyuncu. 66'dan sonra iki yabancı oyuncu kuralı gelmiş. 89'daki 3 yabancı oyuncu kuralı, onu hatırlıyorum. Bayağı bir üzerinde konuşulmuştu Türk futbolunun çehresi değişecek diye. 96'da 3 artı 1 oldu. Ama bakın yani uzun fasılalar var. O aralıklar bir hayli uzun. Birazdan göreceğiz ne kadar sık değişiklik başladığını. 98-96'da 99'da 5 olmuş. Ekrana da yansıyor. Ve hemen... İki sezon sonra 2000-2001'de 5 artı 1 yapılmış.
1: Yani Fenerbahçe'yi sonra, yakan sistem. Beşiktaş maçını hükmen mağlup eden sistem.
0: Altıncı yabancı oldu yani. Sonra tribüne de göndermeye başlamışız. 2001-2002'de 5 artı 1 artı 2. O artı 2 de tribünde, kadroda ama maç kadrosunu alınamıyor. 2005-2006'da demişler ki böyle iyi değil, 6 düz olsun. 2005-2006'da 6 yabancı, ister tribün, ister yedek kulübesi, ister saha, karıştırmayalım demişler. Hani 5 artı 1 de karıştı ya. Geldik diğer sayfaya. Sonrasında bakın tarihler hep bu sefer 2005-2006'dan sonra hep 1-2 yıl arayla değişmeye başlamış iş. 2007-2008'de 6 artı 1. Bir yıl sonra 6 artı 2. 2 yıl sonra 6 artı 2 artı 2 yine tribüne göndermişiz. Bir yıl sonra 6 artı 2 ama sınırsız yabancı. Ne alırsan al ama 6 artı 2'yi maçta isterim ben. 6'sı sahada, 2'si yedek kulübesinde. İstersen 15 oyuncu al. Benim için önemli değil demişler. Sonra 6 artı 0 artı 4'e evrilmiş bu iş. Yani 6 yabancı maç kadrosunda olur. Yedek kulübesini, sahayı karıştırmam ben. 4'ü de tribünde olur demişler. İyice bir enteresanlaşmış. Sonra bu da iyi değil. 5 artı 3'e gelsin denmiş 2014-2015'te. Yani 3 yedek kulübesi, 5 ben yoruldum anlatmaktan. sahada 2015-2016'da da 14. Bu 14 hani 11 artı 1 artı 2 gibi okunabilir belki. Yani 11 sahada, 1 yedek kulübesinde, 2 tribünde gibi. Ya da bir başka hani madalyonun diğer yüzü 14 yerli kuralı gibi de okunabilir. Şimdi uzun yabancı kuralımızın 50'li yıllardan bugüne kadar evrimi bu efendim. Evet Kemal abi. Süper Lig'de şöyle şeyi de söyleyeceğiz tabii. İlk yabancı. Bir kere ta eğer şunu söyleyecek olsanız Türkiye'de 1908-9'a kadar gidiyor Horace Armitage gibi diye bir adamcağız ilk yabancı futbolcu, hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da oynamış 1908 ve 1909 yıllarında. Hani onu da bir bilgi olarak size aktarmış olalım. Ama birazdan Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un ilk yabancı oyuncularını da hatırlatacağız. Ben bu Horace Armitage, bu arada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk yabancısı, topun üzerine baksanıza, yazıya bakın ya, topa bakın, kıyafete bakın, muazzam bir şey. Neyse Kemal abi ne diyorsun bu...

0: Çok bilinmeyenli denkleme.
1: Tam bize göre. Bir kere onun altını çizeyim hemen lafa başlamadan. Biz ülkenin hiçbir meselesinde, ünitesinde bir sistemi, bir kalıbı, çağa göre onun yenilenme düzenini hayatta kuramamış bir ülkeyiz. Biri bir laf söyler, aa adam doğru söylüyor derler. İşte böyle 5 artıdan bilmem 3'e çıkar. Biri bir şey yazar, adam ne kadar doğru yazmış der, 3'e indirirler. Biri bir çıkar bir televizyonda öyle son zaman konuşur, 12'ye çıkartırlar. Bana, hadi Avrupa kıtası, öbürkilerini karıştırmayayım, çok uzak. Hı hı. Böyle benzeri bir ülke gösterebilecek bir kişi var mı?
0: Yok.
1: Yoktur. Gösteremez çünkü. Neden? Adam bir sistemi koyar. Belki de 6 sene sonra, 7 sene sonra bir yeni değerlendirme yapıp bir adam eksiltir veya bir adam ekler. Ama çoğunda o da yoktur. Hele Avrupa Birliği meselesi ortaya çıktıktan sonra
0: serbest dolaşım.
1: Artık zaten var. Serbest dolaşım var. Öyle bir şey yok. Ha, bu arada futbolun beşiği diye adlandırdığımız İngiltere'de bu yabancı işiyle ilgili serbest dolaşım, zaten çıktı onlar galiba Avrupa Birliği'nden değil mi? O güne kadar serbest dolaşım yansa bir ölçü daha koymuşlardır kenara.
0: Milli olmasıyız.
1: Milli hikayesi. İşte bir sezonda, geçmiş sezonda en az milli takımda 3 defa oynuyor. Bilmiyorum onun detayında.
0: Toplam milli olma sayısı falan filan var. Falan. Kriterleri onları, alt alta dizmiş.
1: Ha, onları dizmiş. Diğerlerinde pek bu da yoktur. Şimdi biz 1992'de 3813 sayılı yasayla özel futbol konumuna geçtik.
0: Bir önceki sayfaya bakalım mı çocuklar? O dönemde ne kadarmış?
1: Hangisi?
0: Bir önceki 90'lı yılları. Ha.
1: Bak 89'da
0: 3 artı 1 olmuş.
1: 89'da 3'müş. 92'de özel futbol olayı Türkiye'de gerçekleşiyor.
0: Ondan sonra 3 artı 1'e dönmüş.
1: Ondan sonra 96'da 3 artı 1'e dönmüş. Bu Şenez'in dönemi galiba veya Şenez bıraktıktan şimdi, sonra çok iyi hatırlamıyorum.
0: Kemal abi yine 89, 96, 7 yıl 3, 3 artı 1 yani çok dramatik değil ama ondan sonra bir başlıyor 98, 2000'lerin başından itibaren öyle bir şey yani 2 yılda bir, 1 yılda bir.
1: Neden?
0: Yani pek çok şey söyleyebilirim de.
1: Benim görüşüm. Hı-hı. Yanılabilirim. Menajer olaylarının hı-hı patlamasıyla birlikte. Ne demek istediğimi anladınız mı?
0: Anladılar.
1: Anladınız mı? Şimdi tabii hal böyle olunca sen hiçbir takımda doğru dürüst bir sisteme sahip olamıyorsun. 2 günde bir teknik direktörü değiştirmek zorunda kalıyorsun. 3 tane seyirci bağırıyor Ender'e atın Kemal'e alın diye ona inanıp onu yapıyorsun. Efendim işte yerli oyuncular diyorsun. Yani bir türlü kafamızı toparlayamadık.
0: Maalesef.
1: Şimdi Haziran'da yeni bir kongre var. Öyle mi? Hı-hı. Özel futbol kongresi yani oyunu kullanacaksın.
0: Yeni bir başkan seçeceksin.
1: Başkan seçeceksin. O işte yönetimi ayarlayacak falan filan. Ya ne olur Allah aşkına. Bir düzen kurun. Kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden arkanızda aslan gibi 3813 şimdi sonradan rakamı değişti galiba onun yenilenmişti.
0: Değişti galiba,
1: evet. Bir özel futbol yasası var. Yahu ey federasyon sen bir maçların Türkiye 1. liginin diyelim mesela veya Süper Lig mi diyoruz yani. Yayın hakkını ihaleye çıkarmadan bile verme hakkın var be. O kadar özelsin. Doğruyu buldum ben, doğru budur diye.
0: Evet.
1: Artık ne olur oturun. Bakın Şenol Güneş geldi şimdi değil mi milli takıma. Hocayı da alın. Altyapı hocalarını da getirin. Yönetim kurulunuzu nasıl kuracaksınız, başkan kim olacak onları bilmiyorum.
0: Yani herkesin mutabakatıyla yol almak.
1: Bir şey yapın. 2000 kaçtayız biz şimdi? 19. Hiç olmazsa 5 senelik bir karar alın.
0: Geçen şey 4 senelikti mesela. Ha. O da aslında bir 4 sene gitti. Ha.
1: Ya işte diyorum 4-5 senelik.
0: 5 senelik yapmak
1: ya
0: lazım.
1: İşte neyse bir kural koyun. Değiştirmemek üzere. Evet. Ama bu kuralı koyarken ülkenin futbol yapısı, ülkenin sosyal yapısı, ülkenin ekonomisi, kulüplerin yönetim tarzları, bütün bunların da bununla beraber belli bir seviyeye gelmesi lazım. Yani artık

0: Ne olur bunu yapın.
1: Peki yani. Şöyle bir bakalım mı ilk kimler oynamış? Fenerbahçe'de Asım Ferhatoviç. Hatırlıyor musun abi? 63.
0: Tabii Ferhatoviç oynadı.
1: 66'da ilk oynayanlar bunlar, ilk yabancı. Evet. Nikolovski Galatasaray'da. Evet. Yine Yugoslav. Evet. Vladimir Nikolovski.
0: O zaman zaten oradan gelirdi genelde.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ta Macar iki oyuncu. Tibor Zalai, Joe Irvin Kuzman.
0: Kuzman oynadı tabii.
1: Şimdi uzun süreli giyenler var tabii, işte Alex 2004'ten 2012'ye kadar en uzun süre Fenerbahçe'de yabancı 7,5 oyuncu.
0: Evet.
1: Prekazi 85-91, 6,5 yıl Galatasaray'da en uzun forma giyen, en uzun süre forma giyen yabancı oyuncu. Bunlar hemen ön plana çıkan oyuncular. Bir ara 79-80'de bir yabancı oyuncu yasağı vardı değil mi Kemal abi?
0: Tabii o şeydir, söyleyeyim sana. Rahmetli Erdoğan Şenay, ikinci başkan federasyonda. Rahmetli Candan Taran, milli takım teknik direktörü. Kimdi federasyon başkanı? İnşallah hatırlarım. Ama burada tabii esas raconu kesen Erdoğan Şenay. Artı Candan Taran, teknik direktör.
1: Yabancı oyuncu yasaklansın mı denildi?
0: Yani dediler ki ya şu Türk çocuklarını bir milli takım kuracağız. Yani neyimiz var neyimiz yok bir görelim. Ve yabancı yasağını getirdiler. Hiç bir tane yabancı yasağı yoktu. Bu İngiltere'den 8-0 yenilen takım, milli takım. Önemli değil. Bir kere daha yenildi gitti.
2: Doğru.
0: Ve onların döneminde yabancı yasağı kondu. Candan Taran rahmetli benim aynı zamanda futbol arkadaşımdı yazlık takımda. Hı hı. Beraber oynardık çok Cafera'da, bizim Kadıköy'de. Erdoğan Şenay da tercümanda yazı yazmaya başladı, sonra Milliyet'e geçti. Evet. Her gün neredeyse gazeteye gelen giden adam, maç akşamları oturup beraber yemek yediğimiz, futbol konuşup tartıştığımız adam.
1: Alex'in imzasına bak.
0: Böyle bir şey kurdular ama sonra ikisi de bırakınca, federasyonda zaten gidince
1: 82-83'te yine
0: ondan sonra Allah selamet.
1: Trabzonspor'un ilk yabancı futbolcusu da bir Rumen, Konstantin Koska. Enteresan. Detlef Müller, yani Metin Mert Türkiye kariyeri çok uzun süren ve Türk vatandaşlığına geçen yabancı oyunculardan biri. Ama ilginç, Trabzonspor'un o hani 6 şampiyonluğu var ya 70'li yıllardan 80'lerde, tamamı yerli oyuncularla, onu da belirtelim.
0: Yabancı
1: yani.
0: Hiç yok tabii.
1: Evet, yabancı oyuncumuz, yabancı oyuncu kuralı böyle gelişiyor. Trabzonspor'un o Konstantin Koska'yı transfer ederek ilk yabancı futbolcusuna kavuştu. Haber de buymuş.
0: Ama o zaman Trabzon daha ikinci ligde. Yani birinci ligde değil daha.
1: Çok enteresan.
0: Tabii. Yani evet. Zaten o demir perdeden gelirdi. Yugoslavya, Romanya.
1: Macaristan.
0: Macaristan. Değil oralardan mi? Gelirdi tabii daha çok.
1: Peki.
0: Orada para yok, pul yok, özgürlük yok. Malum rejim var ya.
1: Tabii.
0: Çok kişinin böyle peşinden koştuğu aptalca. Orada kaçabilip de İstanbul'a, İstanbul'a bir yere gidebilirsek hani 3 kuruş parayla.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Anladın mı diye.
1: Peki yabancı oyuncu kuralı bu şekilde gelişmiş. Biz de ekrana da yansıttık grafikleri. 50'li yıllardan bugüne yabancı sayısı nasıl değişmiş, ne sıklıkta değişmiş, bu şekilde görmüş olduk. Unutulmaz anlar diyelim ve çok keyifli bir maça götüreceğiz sizi. Şimdi 84-85 yılındaki bir Sarıyer-Fenerbahçe maçını aldık. Neden? Çünkü adı Fenerbahçe ile özdeşleşmiş, Fenerbahçe efsanesi olan Rıdvan Dilmen'in Sarıyer formasıyla yanında Çelebiç'le birlikte, ki o ikisi çok önemli bir ikiliydi, Fenerbahçe'ye gol attığı maç. Fenerbahçe'de de bir dönemin çok önemli oyuncularından biri Dušan Pešić var.
0: Pešić tabii.
1: Onun gol attığı karşılaşma. Şöyle bir bakalım istedik. Keyifli bir unutulmaz an. Şimdi henüz 3. dakikada başından mı başlıyor bu çocuklar? O başından verelim. Abdülkerim Durmaz'ın golüyle Fenerbahçe 1-0

0: geçiyor. Sonra İlyas Tüfekçi 2-0 yapıyor. Bu kırmızı kart pozisyonu. Bir kırmızı kart var. Yalnız zeminin haline bakın ya. Görüntü çok sağlıklı değil ama zemini herhalde bu İlyas Tüfekçi'nin golü, 2-0 yapan gol. Ya zemin felaket bir zemin ya. Felaket.
1: İşte yani kenarlarında
0: tam bir balçık çamur. Şimdi Rıdvan'ın golü gelecek. Çelebiş'ten Rıdvan'a. Rıdvan gidiyor bak, sağdan aldı gidiyor. Gidiyor. Tam Rıdvan golü. 3-1 yapıyor. Rıdvan Dilmen bakın Sarıyer formasıyla 2-1 yapıyor pardon. Dušan Pešić de bu oyuncu bakın bir çalım iyi oyuncuydu Pešić.
2: Tabii.
0: 3-1 yapan gol. Hasan Özdemir sonra bir savunma oyuncusuydu yanılmıyorsam o da değil mi? 4 yaptıktan evet. Sonra da Çelebiç 4-2 yapıyor. Enteresan. Rıdvan Dilmen'i Sarıyer formasıyla Fenerbahçe'ye gol atarken görmek. 6 gollü. O dönemde Fenerbahçe-Sarıyer maçları çok ilginç geçiyordu.
1: Meşhur Rambo Hasan.
0: 80'li yıllarda.
1: Lakabıyla söyleyelim
0: ve bu karşılaşmada öyle bir karşılaşma. 4-2'lik karşılaşma. Rıdvan Dilmen'in Sarıyer formasıyla Fenerbahçe'ye gol attığı maç. O sezonun da 84-85'in şampiyon i̇şte, Fenerbahçesi bu.
1: Pešić işte Abdülkerim'in yanında duran. Sağ, Abdülkerim'in solunda bize göre evet. Selçuk.
0: Ortada tam ortada duran. Yani soldan 1-2-3 dördüncü değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet evet. Kaleci Yaşar'ın yanındaki de işte şey.
0: Hasan.
1: Hasan. Demin bahsettiğimiz.
0: Erdoğan Örümce var. Hasan. Bu tarafta İsmail galiba. Önder, Arap İsmail, Müjdat, Önder, İlyas.
1: Müjdat, İlyas. Evet.
0: Selçuk Yılan'ın yanındakini tanıyamadım ben. Yabancı oyuncu olabilir o da pes için dışında.
1: Yok yok.
0: Kim vardı orada?
1: O galiba libero mu stoper mi ne oynayan bir arkadaştı galiba Hasan'la beraber. Şey yok Abdülkerim oynuyordu da.
0: Abdülkerim'le Hasan ha. Oynuyordu orada.
1: Ama... Arap İsmail sağ bek, Erdoğan sol bek, Önder orta saha. Müjdat o zamanlar ön libero gibi orta saha oynuyor. Selçuk ileride, İlyas ileride. Efendime söyleyeyim.
0: Abi bakalım ya orada bakalım Müjdat, İlyas, Erdoğan. Ha Repčić o.
1: Repčić ha.
0: Tamam. Pešić, Repčić.
1: Evet Repčić çol açık. Pešić orta saha.
0: Evet Pešić de iyi oyuncuydu. Evet. Repčić de fena oyuncu değildi tabii. Ama Pešić bayağı bir önemli oyuncuydu.
1: O Repčić işte Antep maçında topu alıp götürüp dördüncü golü atan adam. 4-3'lük maçta.
0: Yok o Rapajić.
1: Rapajić miydi? Ha,
0: bu, bu Repčić.
1: Ya bu Repčić ha.
0: O Rapajić.
1: X'de R ile.
0: Rapajić. İyi oyuncuydu var evet. Rapajić'te. Onlar biraz daha sonra o maç. O Denizli dönemi.
1: O daha sonra tabii canım. 2001.
0: 84-85'in Fenerbahçe'si. Sarıyer maçı. Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'ye gol attığı maç. Bu karşılaşmayı şöyle bir hatırlayalım istedik. Aynı yılın Sarıyer'i de bu ya. Vay anısına. Rıdvan Dilmen ortada bakın.
1: Ortada.
0: Oturanlarda
1: tam ortada.
0: Tam ortada olan.
1: Sarıyer yani
0: iyi takımdı bir dönem. Yani o Çelebiç'in, Repčić'in
1: işte şey yok. Seyirci yok.
0: Feridun para. Vardı değil mi?
1: Para yok.
0: Feridun vardı, şey vardı. Sonra bir dönem Metin Mert oynadı. Müller kalede.
1: Yani şey para yok, pul yok, seyirci
0: şey de oradan mı gelmişti? Erdi bir dönem orada 6 aydan sonra mı oynadı?
1: Erdi Sarıyer'e mi Fener'den gitti yoksa Sarıyer'e gelip Fener'e mi geldi? Onu çok iyi hatırlıyorum.
0: O ben de hatırlayamadım onu tabii.
1: Şunu iyi biliyorum ama modada halı saha açtı. Onu biliyorum.
0: Evet. 80'li yılların bu 6 gollü Sarıyer Fenerbahçe maçını da bu şekilde hatırlayalım. Güzel bir sorumuz var. Bunları biliyor musunuz diyeceğiz. Efendim bir Galatasaray efsanesinden konuşacağız. Şimdi Turgay Şeren'i herkes çok önemli bir kaleci olarak bilir. Yıllarca milli takımın kalesini korudu.

0: 17 yaşında Galatasaray takımının kalesini korudu. Ardından milli takım Berlin Panteri dendi. Çok önemli bir kaleci. Nasıl kaleci olduğunu biliyor musunuz deyip o hikayeyi anlatalım istedik size. Şimdi o grafiği burada Turgay Şeren'in bir milli maçta seremonide görüntüsü var. Burada da evet, şunu bir paylaşalım izleyicilerimizle. O senelerde Galatasaray'ın teknik direktörü İngiliz Pat Malloy. Malloy Galatasaray futbol takımının altyapısı olarak görülen lise futbol takımında maçlarını takip Tabii. etmektedir. O zaman Turgay Şeren lisede okuyor, Tabii. lise takımında da oynuyor. Ama ne oynuyor bakacağız şimdi. İngiliz teknik adam öyle günlerden birinde Turgay Şeren'i fark eder ve onu yanına çağırıp sorar. Bizim idmanlarımıza gelmek ister misin çocuk? Turgay'ın cevabı bellidir. Tabii ki gelirim. Devam edelim. Turgay antrenmana gider ama Malloy onu kaleye geçirir. Neden kaleye geçirir yazıyor biliyor musunuz? Çünkü santrafor oynuyormuş.
1: Tabii.
0: Şimdi Turgay Şeren şaşırır. Ona der ki bak evlat, eğer santrafor oynarsan 3-5 sene sonra senden daha iyi şut çeken birisi gelir, kaybolur gidersin. Demek ki çok önemli de iyi de değilmiş santrafor mevkinde. Ama kaleciliğin yaşı yoktur. Kaleye geçersen en az 10 sene oynarsın. O dönemlerde hani o şekilde Tabii. düşünün, öyle söylüyor. Şimdi de 20 sene oynuyorlar. Karar senin der. Turgay 17 yaşında Galatasaray A takımına, bir sene sonra milli takıma yükselir ve sonrasında da efsane olur. Zaten Galatasaray'ın kaptanlığını yapmaya başladığında bir Baba Gündüz onun kaptanlığa getirişi 20 yaş Tabii. ya. Muazzam bir şey. 21 yaşında da milli takımın kaptanı oluyor.
1: Tabii.
0: Santrfor olarak başlayıp burada Coşkun Özarı'yla, o arkadaki Gündüz Kılıç mı abi?
1: Baba Gündüz tabii. Coşkun abi Baba Gündüz'ün yardımcılığını yaptı bir aralık. Rahmetli, ikisi hepsi rahmetli oldu.
0: Turgay Şeren'in ayakları dolayısıyla santrfor oynayabildiğine göre topu oyuna sokması iyi miydi diye sormak geliyor aklımda.
1: Şimdi o zamanlar şimdiki gibi topu oyuna sokma kaleciden öyle bir şey beklenmezdi. Kim daha güzel degaj yaparsa o iyi iş yapar.
0: İleriye gönderirse.
1: Tabii. Mesela Turgay abi, öyle diyeyim, benim çok iyi dostumdu çünkü. Turgay abinin attığı degaj rakip ceza sahası yayının oraya iner bir kere.
0: Oo.
1: Metin Oktay'a. Metin kafayla çıkar, birine indirir veya Suat rahmetli gittiyse oraya o bir yere indirir filan falan. İşte bu meşhur Coşkun abi de var, Kadri de var bak. Ergun var, Ercins, İsfendiyar. Bunlar Ekenler. Reha ve Bülent Ekenler. Ondan sonra baksana Turgay abi onların yanında bebe gibi.
0: Evet.
1: Ondan sonra ve şey, Metin Oktay'la işte şey, bağırırdı kaleden. Biz çok seyrettik yani. Mesela degaj yapacak kutupçu, Meto, Metin'e bağırır. Metin de bilir ki o degaj oraya gelecek ona. Yani o kadar degaj yapardı. O zaman böyle elle topu sokma falan filan yok. Yani işte ikisi yan yana. İki çok büyük futbol değerimiz yani, öyle diyeyim yani. Hem Metin rahmetli hem rahmetli Turgay.
0: Enteresan, santrafor olarak tabii daha lise çağı 17 yaşında ama öyle başlayıp kaleye geçmek ilginç. O İngiliz teknik adamın da
1: tabii en büyük özelliği,
0: bir görüşü tabii, demek ki.
1: Türkiye'de ben bir kalecide daha gördüm onu. Tam Turgay Şeren olarak değil ama %75 olarak Göztepe'li Ali rahmetli, Ali Artuner. Ama Turgay Şeren ceza sahasının içinde, ceza sahasının içinde hiçbir yüksek yan veya orta topta kimseye hayat tanımadı.
0: Öyle mi?
1: Çıkardı, yumruğu bir koyardı, iki ölü bir yaralı yerde.
0: İşte onu yapmak önemli zaten. Şimdilerde ceza sahasının içinde tokatlıyı veriyorlar.
1: Yani bir çıkardı böyle, sağdan orta yaptım mesela penaltıyla altı pas arasına, değil mi? Tehlikeli bir yere. Turgay Şeren çıkar bir yumruk kor santraya. Ama iki ölü bir yaralı yerde. Ondan kafaya çıkmaya niyetlenen rakip oyuncu veya kendi oyuncusu. Hani ona destek. Bu Şeref, rahmetli Ercan. Ayhan, yavru Ayhan. Milli takıma bak. Elini sıkıyor o kimse onun elini, yavru Ayhan. Şimdi göbekten bir top geldi mesela. Diyelim ki santradan attı tam penaltını oraya. Turgay Şeren çıkar bir koru abi. Aynı iadeli taahhütle oraya gitmiştir top. Ben bu kadar senedir futbol maçı seyrediyorum.

0: ediyorum. Lev Yaşin dahil, o daha çok çizgi kalecisiydi. Mesela rahmetli Cihat abi çizgi kalecisiydi. Şükrü Ersoy, Allah selamet versin, genelde çizgi kalecisi. Özcan Arkoç çok büyük kaleci. Ama Necmi, Beştaş'tı Necmi Mutlu, Sabri bizim rahmetli diyelim. Ama hiçbirinde bir Turgay Şeren ceza sahası hakimiyeti %100'e yakın yoktu. Bir de Göztepe'nin çok genç yaşta rahmetli olan kaleci Ali Artuner'in de %75'lik bir Turgay Şeren benzerliği vardı. Zaten Turgay Şeren de Rusya'daki milli maçta sakatlanıp kaleyi Ali'ye devretmiştir. Milli takım kalesini. Ondan sonra Ali yürüyüp gitmiştir. Yani.
1: Evet, Turgay Şeren'in kaleye geçişi bir santrafor iken kaleye geçişinin hikayesi de bu. Hadi bir futbolcu bir hikaye diyelim bakalım, hangi futbolcunun hikayesini sizlerle paylaşacağız. Şimdi dönem dönem konuşuyoruz. Bugün birinci ligde ikinci lige düşmeme mücadelesi veriyor Eskişehirspor ama Trabzonspor'un 70'li yılların ikinci yarısında yaptığını burada da konuştuk, daha önce anlattık Eskişehirspor'un o dönemini. 60'lı yılların sonunda ve 70'lerin başında Eskişehirspor yapmış ve Türk futboluna damga vurmuştu. Doğru bir ifade değil mi bu?
0: Her zaman burada söylüyorum.
1: 69-75 arası ligi 3 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez de dördüncü sırada bitiriyor Eskişehirspor ama hani çok direkten dönen şampiyonluk
0: var. Benim için o
1: var.
0: Önemli değil. Benim kendi ölçülerime göre, ben 51'den beri futbol maçı seyrediyorum aklımın erdiği kadarıyla. Eskişehir'in o takımı gibi kadar spektaküler futbol oynayan hiçbir Türk takımı yoktu. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Evet.
1: Ve işte o takımın iki kez gol krallığı unvanını da kazanan bir oyuncusundan bahsedeceğiz sizlere. Fethi Eper'den. Evet Kemal abi.
0: Profesör Doktor Fethi Eper. Onu bir kere vurgulayalım.
1: Değil mi?
0: Bizim futbol tarihimizde futbol tarihimizde pek böyle bir işi başarmış oyuncu ben hatırlamıyorum.
1: Basket... Az önceki maçta Eskişehir'in ilk maçıydı. Kasım... 65-66 Kasımpaşa evet. Maçı.
0: Şeyde var, basketbolda var. Profesör Doktor Ali Uras rahmetli, ay, Galatasaray'ın ay. Başkanı. Ben futbolda Fethi Hoca'dan, Fethi öyle diyeceğiz, Profesörü Hoca diyoruz. Fethi Hoca'dan başka pek hatırlamıyorum. Maliye profesörü. Ne, maliye muhasebe mi ne diyorlar işte, profesör. Yani Fethi Eskişehir'in o efsane takım. Ben o takıma efsane takım derim. Efsane takımında santrfor olarak hem takım kaptanlığı yapmıştır. Hem de hakikaten çok yönlü bir santrfor olarak görev almıştır. Sağ açık Nihat, sol açık Ender. Bir sol iç Koko Burhan, bir sağ iç Vahap, Kamuran, Ayhan orta sahanın bu dört oyuncusu. Yani Fethi Hoca hakikaten bugün çok aradığımız bir santrfor tipidir. Hele ki o Sevilla maçını hiç unutmam.
1: Bu ben, ikinci lig şampiyonu Eskişehir Spor.
0: Bu ikinci ligdeyken evet. Bu da Sevilla maçının ilk şeyi ayağı galiba. Şeydeki İspanya'daki. Düşünebiliyor musun? Maç, 1-0 kaybediyorlar orada. Rövanşa geliniyor. Yani biz maça gittik de görevli olarak dedik yani hikaye Eskişehir ya nasıl yenecek Sevilla'yı? Bir de 1-0 geri düştü. Düşünebiliyor musun kendi sahasında da? Son 10-15 dakikada yanlış hatırlamıyorsam o kim? Ayhan, Mümin, Kamuran, İsmail, Vahap, Fethi, Nuri mi o? Nuri galiba. Nihat, Ender solda, ortada oturan galiba çok genç yaşta o, rahmetli olan Necdet Benzet, eğer benzetmiş sol bek, İlhan sağ bek, Abdurrahman değil mi? Yok, Necdet o. Müthiş bir takım.
1: Değil mi?
0: Ve 10, 12, 13, 14 dakika vardı yani yanlış hatırlamıyorsam. Fethi 3 tane birden attı Sevilla'ya.
1: Vay canına.
0: Yani Sevilla takımına, İspanya'nın, Sevilla takımı İspanya'nın en iyi 5-6 takımından biridir yani. Real Madrid, Barcelona, işte Atletico Madrid, Sevilla falan. 3 tane birden attı ve 1-0 burada, 0-1 ve 3-1 ile Eskişehir o Sevilla'yı eledi. Biz stattan çıkamadık yarım saat.
1: Nasıl bir golcü dememiz lazım Fethi Eper'i
0: tanımlarken? Valla şöyle akıllı, teknik, hareketli.

0: ve öne geçti.
1: 10 dakika var, 11 dakika var.
0: Ondan sonra yani durarak oynamayan, araştırarak oynayan, ayak tekniği yukarıdan hava toplarına hakim. Yani hani Galatasaray bu sene santrfor arayıp duruyordu ya.
2: Ya.
0: Ah bir Fethi bulsa Fenerbahçe o 3 tane çok affedersin hiçbir işe yaramayan santrfor yerine bir tane Fethi bulsa yani çok büyük işler yaparlardı belki Avrupa kupalarında şurada burada ama bulamadılar. Hocamı buradan bir kere daha anlıyorum. Ondan yaşıtız biz. Ve çabuk bıraktı. Çünkü artık Eskişehir'de eski Eskişehir olmamaya başladı. İşte Aydın Begiter'in de yavaş yavaş düşmesi.
2: O şeydeki fotoğrafta da vardı galiba Aydın Begiter. Var, var. İkinci lig şampiyonluk fotoğrafı
0: vardı, vardı.
2: O büyük bir fotoğraf vardı ya ikinci ligde şampiyon olduğu senenin fotoğrafı. Yok bu değil. Bu takım... Siyah beyaz olan. Şimdi gelecek o.
0: Bu
2: şimdi
0: değil.
2: Toplu fotoğraf çocuklar. O biraz tek kupayı kaldırdığı fotoğrafın üstündeki Fethi Eper'in. Şimdi onu getirecek arkadaşlar.
0: Heh. Sağdan sivillerde sağdan ikinci bize göre sağdan ikinci kravatlı.
2: Evet.
0: Bıyıklı Aydın Begiter.
2: Aydın Begiter orada.
0: Yani şöyle Eskişehir'in öyle diyeyim o şaşalı yıllarının bir numarasıydı bana göre. Başkanlar falan filan var da bana göre bir numarasıydı. Bak teknik direktör de en sol başta Abdullah Matay.
2: Abdullah Matay.
0: Fenerbahçe'nin evet. Eski sol açığı. Futbolcu olarak. Sonra Gegiç. Abdullah Gegiç. Fenerbahçe beğenmedi ya öyle beğenmez. Hmm. O efsane takımın mimarı da Abdullah Gegiç'tir.
2: Evet. Erken bıraktı dedin.
0: Mektep öyle deriz. Biz eskiden öyle derlerdi. Mesela sevgili başkanımız Erdoğan'ı da Fenerbahçe alırken almak üzereyken tam dedi ki şimdi rahmetli tabi babam dedi mektebi ihmal hiç unutmam mektebi ihmal ederim diye izin vermiyor Kemal abi kusura bakma dedi o iş dedi olmayacak dedi bana.
2: O misal diyorsun.
0: He yani o mektep hikayesi bence Fethi Hoca'da biraz işte giderek yani okul şeyinde işte mütehassıs doçent profesör filan bana göre erken kesti futbolu.
2: Peki Fethi Eper'i bu şekilde hatırlamış olduk. Eskişehir efsanesi Türk futbol tarihinin önemli golcülerinden biri. Dedim ya iki kez gol krallığı var.
0: Sen
2: Eskişehir Spor'la az bu iş değil.
0: Ankara'da Şeker Spor maçı var.
2: He.
0: Yenseler şampiyon olur.
2: Tabii birkaç hafta önce fotoğrafını da paylaştık. Yani.
0: Bütün Eskişehir takımı ya. Yerde yatıyor.
2: Ya. Yani o yüzden dedim direkten tabii. Dönmüş şampiyonlukları da var diye. Peki geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve bir tartışma konusuyla noktalayacağız bir zamanlar futbolu. Hadi bakalım.
0: Oo, Arap Güngör'ü nereden buldunuz be?
2: Şimdi şöyle bir şey var grafik. Geçen hafta şey yaparken kenara almıştım İslam Çupi'nin bir yazısından. Ağustos 88'de yazdığı o grafiği paylaşırsak oradan hareketle Kemal abiye sormak istiyorum. Bu son dönemin bence en önemli sorunlarından biri. Ama sizin ne düşündüğünüzde merak ediyoruz tabii. Demiş ki 88'de Ağustos 88'de yazmış
0: Milliyet'te
2: İslam
0: yazıyoruz.
2: Abi. Sağda atlet mi koşuyor futbolcu mu? Futbolsa top nerede? Fizik kalite, kondisyon, dayanıklılık hep öne geçti de bu arada teknik hapı yuttu. Yaratıcılık, ustalık çekti gitti. Ama bütün bu çabaya rağmen fizik gücün sınırına gelindi. Ortada hala doğru dürüst futbol yok.
0: 30 sene evvel yazmış.
2: 30 sene önce yazıyor. Eskinin gölgesi bile yok diyor. 88'de diyor bunu. Eğer yeniden tekniğe dönülmezse futbol seyredilmez hale gelecek. İşte o yüzden benim yıldızlarım maalesef siyah beyaz fotoğraf döneminde kaldılar diyor İslam Çupi 88 yılında bundan neredeyse.

0: Neyse değil, 30 yıl önce.
1: 30 sene önce.
0: Ve o zaman şöyle anlatmış. Biz 40'lı 50'li yıllarda maça değil antrenmanları da gider, maç gibi antrenman seyrederdik diyor. Voleyci Şerefi özel seyreder. Hani onun antrenmanlarını seyretmeye giderdik. Topu şuraya göndereceğim derdi, oraya gönderirdi. Biz keyif alırdık bundan. Ama mesela Metin Oktay Turgay'ı idman sonrası 500 şutla bombardımana tutardı diye anlatıyor. Lefter keza öyle. Bu adamlar melekelerimin %1'ini bile kaybetmeyeyim diye kaygılanırlardı. Zaten tonla yeteneği var. Aman ben yeteneğimi kaybetmeyeyim diye bu kadar da üzerine çalışıyor. E şimdi Kemal abi geldik günümüz futboluna. Evet, günümüz futbolunda işte sistem, fiziksel güç, koşan takım, kondisyon dayanıklılığı,
1: kan tahlili,
0: kupon testleri, laktat testleri, şunlar bunlar falan derken evet başka bir noktaya evrildi futbol. Ama biz futbolda o adam eksilten, çalım atabilen, işin kreatif yönünü ön plana çıkaran futbolcuları gittikçe daha az görmeye başladık ve onları gördüğümüz zaman da sanki hani çok özel bir durummuş gibi olağanüstü futbolcu ilan etmeye başladık. Bu işleri eskiden o seviyede pek çok isim yapardı. Belki de bu işin dengesini bulmak, birini yaparken diğerini yapmayı mı beklemek lazım bilemiyorum. Mesela işte yıllarca burada Alex'e koşmuyor ya Alex falan dediler. Adam 8,5 yılda tonlarca gol, tonlarca asist yaptı. Hala Alex'in koşması beklendi.
1: 10 artı 1 işte. 10 artı 1.
0: Evet.
1: Yani 10 kişi Arap Yusuf bu. 10 kişi çırpınacak, zıplayacak, hoplayacak, laktak testini bilmem ne bilmem grafiğini sağlayacak. O bir tanesi o işlerin en sonunda.
0: Çünkü onu yapmazsa işte örneğin dünkü Fenerbahçe gibi, önceki günkü Fenerbahçe gibi oluyor.
1: Yani.
0: Ne diyorsun, senin fikrin ne bu konuda?
1: Şimdi rahmetli İslam abi demiş ki seyredilmez hale gelir demiş.
0: Evet.
1: Değil mi? Futbol. Şuraya bak. Can Bartu, rahmetli Serkan, rahmetli Basri, Şükrü değil mi o? Can Bartu. Şimdi rahmetli İslam Çupi bence çok güzel bir finalle bitirmiş yazısını. Futbol seyredilmez hale gelecekti. Bu seyrediyor musun? Çok güzel seyrediyor musunuz? Çok zevkli. Ben etmiyorum şahsen.
0: Pek çok maçtan keyif alamıyorum.
1: Alamazsın.
0: Çünkü çalım atan oyuncu yok ya.
1: Yok.
0: Adam geçebilen oyuncu yok.
1: Yani çünkü neden? Bugün bir tane adamı geçeyim derken ola ki Şükrü Ersoy'a bak. Ola ki adam ayağını koydu, topu çaldı senden. Seyirci ıslıklıyor ya. Teknik direktör kenarda ne yapıyorsun diyor, bağırıyor. Arkadan stoper attım kafadan, orta saha oyuncusundan bahsediyorum diyelim. Ne yaptın lan adam diyor, üstümüze geliyor diyor, topu kaptı falan diye. Şimdi tabii her şey değişirken futbolda da bu İslam Çupi abinin yazdığı bir değişiklik oldu. Ama güzel bir değişiklik değil bu. Çünkü seyretme olayı futbolda, ama temaşa hani keyfi derler ya. Ya neyi seyredeceğim abi? Tolga'yı mı seyredeceğim Fenerbahçe'de? Feguli'yi mi seyredeceğim? Fernando'yu mu seyredeceğim Galatasaray'da? Ya Beşiktaş'ta yani Atiba bir topu bu tarafa kesiyor aynı olduğu yerde. Sonra yanındakine veriyor. Onu mu seyredeceğim abi? Ha Atiba Beşiktaş'a çok lazım adam. Efendim Feguli işte zaman zaman Galatasaray'da bilmem ne. Efendim burada işte Fener Beşiktaş'tan gelen Tolgay ne o gelen çocuk oynatmıyor. Elif Elmas.
0: Elif.
1: Ama yani şimdi şuraya bak. Can Bartu diye bir adam kardeşim. Yani.
0: Mesela Can Bartu'nun, Yusuf Tunoğlu'nun teknik özelliklerini sergileyebilecek. Yani yakın tarihten mesela bir Sergen çıkmadı işte.
1: Nerede?
0: Uzun zamandır.
1: Bak belki siz bilmezsiniz, bizim mahallemizin benim arkadaşımın Rami çok genç yaşta öldü. Mesela Selçuk vardı. Lakabını söyleyemeyeceğiz burada. Fenerbahçe onu Kuşdili Çayırı'ndan transfer etti biliyor musunuz? Kuşdili Çayırı'ndan.
0: Birazcık mahalle arasında futbol oynamamanın tabii, verdiği çok yeteneksizlik de var tabii galiba.
1: Oradan Fenerbahçe transfer etti ama aslen Hasa Galatasaraylıydı. 2 sene Fener'de oynayıp Galatasaray transfer etti.

0: Genç yaşta rahmetli
1: oldu. Yani mesela antrenmanlarda 5'e 2 top kapma dedikleri işi mahalle arasında
2: doğal olarak
1: mahalle arasında. Kaleyi küçültüp tekniği geliştirmek için yaptıkları antrenmanı Japon kale denilen maçlarla çocuklar, gençler oynarlar, tekniklerini geliştirirlerdi. Dar alanda küçük toplarla 3-4 kişinin arasında çocuklar vardı. Onlar da işte bu futbolculara dönüşüp
2: ben hiç
1: forma giydiler.
2: Kuşdili Çayırı'ndaki bir maçta Selçuk oynuyor rahmetli. Topu bir aldı. Kuşdili Çayırı şimdi otopark Kadıköy'de. Bir böyle bir metre Arap Yusuf'la beraber, Beştaş'tı bizim Arap Yusuf'la beraber, bu Selçuk bir metre karenin içinde 5 kişiye çalım atarlardı. Bir böyle o arada 2-3 kişi bomboş. Selçuk daha topu atmıyor. Rahmetli Cimbom İhsan derdi, oturduğu iskemleyi fırlattı sahaya. Selçuk atsana pasını dedi, adam gol atsın. Onun takımında oynuyor. Yani şimdi bu Demirspor mu?
0: Galiba evet.
2: E tabi galiba Demirspor. Timuçin mesela burada. Türkiye'de ilk bacak arasını atan oyuncu. Bacak arasını. Yani daha başka bilmiyorum, fotoğraflarınız var mı? Biraz evvel gösterdiniz Beyoğlu sporlu. Arap Güngör bizim. Sonra Şekerspor'a gitti Beyoğlu spor artık iflas edince. İşte Lefter. Yani burada çıkarmışsınız mesela Arap Güngör. İşte söyledik. Ayfer Altaylı. Ayhan'ın, Galatasaraylı yavru Ayhan'ın abisi. Eskişehirli Koko Burhan. Bu Ayfer bu. Altaylı. Eskişehirli Koko Burhan. Bakayım burada Koko Burhan yok. Bu takımda yok Koko. Gürsel Göztepe'li. O efsane Gürsel. Efsane Göztepe takımı. Ha bu arada bir şey söyleyeyim. Bu Eskişehir takımı benim ölçülerime göre bir numaradır spektaküler futbolda. Ama bundan evvel Göztepe vardı. Hmm. Adnan Suvari'nin rahmetli. İşte kaleci Ali.
1: Evet.
2: Nihat Ertan, Fevzi, Gürsel, Halil meşhur. Bizim Çubuklulu Hüseyin Saaf, Nevzat Solaf falan, Mehmet Santraf falan. O takımda da böyle Gürsel gibi işte. Biraz evvel bahsettiğimiz tip oyuncular. Bunlar mesela İstanbulspor'da Kasaboğlu.
1: E peki Toprağı ne yapacağız? Biz nasıl? Tamam, testler yapıyoruz.
2: Mekanize birlikler.
1: Analizler yapıyoruz. Futbolcuların işte kapasitelerini ölçüyoruz. Daha iyi olması için vitaminler, şunlar bunlar geçiriyor. Özel çalışmalar yaptırıyoruz. Ya, ama bir ara yani bir yerinde işin özünü, tekniğini, göze hoş gelecek o futbol keyfini kaçırıyoruz. Ya da o işin bir yönü eksik kalıyor.
2: Yani şöyle, benim şu andaki ligimde, Süper Ligimde diyelim, bir futbolcum diyelim ki ceza sahasına yaklaşıyor, rakip de beraber gidiyor. O rakibe tık tık tık iki tane çalım atıp topu köşeye bıraktığını hiç gördün mü?
1: Çok yani.
2: Ya gelirken şut atacak, direğe vuracak ya da kaleci çıkacak yahut avut atacak. Hani eskiden böyle bir pozisyonda, burada isim yazmışsın, Kadir Aytaç, Can Bartu, Lefter, bizim Selçuk, Yusuf, Ayfer, Timuçin, bunlar böyle buldular mı? Geçmiş olsun abi. O çalımı yersin. Teknik, pas. Şimdi bir tek benim ölçülerim yerli konuşuyorsun. Bir tek Emre Belezoğlu var. Buradan alıyor 65 metre önüne atıyor senin topu. Yani başka oyuncu var. Bir de Galatasaraylı zaman zaman Selçuk. Bu ne? Dur Kadir Aytaç, Mersin İdman Yurdu bu be. En sol başta oturuyor. Değil mi? Tabii Mersin. Tarık var bizim. Osman Fener. Bak kaleci var ya.
1: Evet.
2: Kalecinin yanındaki değil, onun yanındaki Osman Arpacıoğlu Fenerbahçe.
1: Evet.
2: O da bizim Tarık. Yel değirmenli. O Osman'ın yanındaki Tarık'ın babası Fenerbahçe'nin meşhur efsane masörü Hikmet Baba. Mersin İdman Yurdu bu. İyi bir takım yapmışlardı o zaman. Kadriye bak, takım kaptanı. Şimdi bu Kadir Aytaç'a. Kadir Aytaç, sen bastığın zaman Kadir Aytaç sana böyle topu verir mi, çeker gider.
1: Evet. Bir şekilde bence bu altyapılarda, futbol okullarında vesairede artık daha farklı bir yani aman çok fizikli olsun, aman şöyle olsun, böyle olsunun yanında bir de yeteneği aramak, yeteneği bulmaya çalışmak, yeteneği geliştirmek gibi bir kaygı da olmalı. Bu kadar futbol okulu var. Yani bulmak o insanların görevi. Evet.

0: Güvenmenin yaşı yok ki. Çalıştırsınlar. Şimdi ben istatistikler yayınlanıyor. Hiçbir tanesine inanmadım hayatım boyunca. Topa sahip olma. Yapma ya, al eve götür abi. Topa sahip olmakla 450, karşı taraf 210. Yarı yarıya bir bakıyorsun, 210 olan taraf kazanmış maçı. Al eve götür topunu. Yani kat edilen mesafe. Onun nasıl kat edildiğini burada geçen gün anlatacaktım. Serkan'la yaptığımız programda zaman yetmedi. Öğrendim onu.
1: Koşu mesafesi değil. Koşu mesafesi. Bir ara koşu diyorlardı. İşte, o kat edilen mesafe işte, de.
0: He, mesela top avuta gidiyor değil mi? Kaleci gidiyor 15 metre. Alıyor topu, geliyor 15 metre.
1: Kaleciler de 6 kilometre falan çıkıyor.
0: Tabii
1: çünkü.
0: Dikiyor. 10 tekrardan 8 metre 10, geriye 11. gidiyor. Sonra tabii. 8 metre koşuyor. 46 metre. Ya neydi o Tolga, bizim bu Beşiktaşlı Tolga.
1: Evet.
0: Bir deplasman maçında devrede istatistik yayınlandı, en çok mesafe kat eden futbolcu olarak ya. Ya olacak şey değil ya.
1: Evet.
0: Esas bu analizlerin üstünde durun kardeşim ya.
1: Evet.
0: Peki. Adam eksiltmek, Enderim, futbolda en önemli şeydir.
1: Doğru, katılıyorum.
0: Ha, çalımla yapamıyorsan tabii duvar pasıyla aldım, verdim, gittim.
1: Ya da full eli geç yanından, ha, git varsa.
0: Adam eksiltmek demek, rakibin bütün organizasyonunu dağıtmak demek, kafasını karıştırmak demek. E sen buradan yan pas veriyorsun bana, ben de sana veriyorum abi. Buradan bek çıkıyor.
1: Sonra back istasyon oluyor bana diyor. Ve büyük futbolcu oluyorsun,
0: evet,
1: değil mi?
0: Aynen öyle abi.
1: Peki, ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkürler. Değerli futbol severler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. Mutlu yarınlar, sağlıklı yarınlar. Hoşçakalın.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: İlk düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün hatlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e, 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
3: Kayıt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
2: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dek Kayt gidiyor, yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa, ikinci hamle. Kayıt ve gol. Bir kayıt ve bir kez daha beraberlik. Kayıt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kayıt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
3: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
2: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
3: Engin'e galiba.
2: Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler. İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
3: Evet.
2: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.
3: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
2: Ebu'ye Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
3: Yardımcı hakem verdi penaltıyı.
2: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
4: penaltı.
2: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde.

0: 90. dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasiç taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. 3 kaptanın ellerinde Süper Kupa Galatasaray'ın sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezalı olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, Süper Derbi başladı. İki takıma da başarılar. Bekir. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı, Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo. Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu, Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Eboué. Eboué'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı ilk anda. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Eboué geldi. Eboué'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üstten dışarı.
1: Bence Baroni'ye çarptı gibi geldi bana ama.
2: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
0: İşte Melo. Kaleyi gördü, öne açıktı.
1: Alibiz'e çarpmış.
0: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan. Gökhan Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba o bölgede. Mehmet Topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok. İki çok kritik pozisyonda. Çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal. Topu gönderdiği noktada Semih var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Vebo. Vebo vurdu, Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert.

0: Mert'i Snyder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Snyder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Faul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Snyder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Snyder peşinde. Emre. Emre Belezoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Vebo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasına bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Snyder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Snyder. Sağ taraftan Eboy'a hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Eboy ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü. Galatasaray 1-0 önde. Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadeç'in önünde kafayı vurdu. Ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi. Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan locada son bölümde hiç oturmadı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa solda hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azalayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
1: Son andaki bir hamle Musa'nın. Direkten döndü, evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dök Kayt. Ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera. İnanılmaz çıkarttı. ...119. dakika... ve son düdük Bülent Yıldırım'dan... Süper Kupa Galatasaray'ın... İşte şimdi kaptan Sabri... o bölgede... Selçuk İnan'la birlikte... 2013'ün Süper Kupası... Galatasaray'ın... sevgili futbol severler... şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan Doğan'la birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarla ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa Sov orada. Ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahasının içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sol indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde. Bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Buruma. Buruma vurdu üstten dışarı gitti top. Buruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju, Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike, Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbol severler. Ceza sahasında Musa Sow, offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu, topu alana gitti. Evet, Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu, topu dışarı gönderdi Selçuk.
2: Karar değiştirdi de aldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Caner vurdu, Muslera çıkarttı. Denge yine bozulmadı. Volkan dikkatli. Melo geldi, vuruşunu yaptı. O da dışarı yolladı. Neler oluyor Manisa'da? Bu arada Volkan ile Melo arasında bir gerginlik. Muslera kalesinde. Mehmet topuz vurdu. Yine Muslera. Dışarı gönderiyor. Fenerbahçelilerin vuruşlarını Fernando Muslera çıkartıyor. Yekta topun üzerine geliyor. Yekta vurdu, bu kez Volkan. Bu kez Volkan çıkarttı. Raul Meireles. Muslera kale kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meyreleş vurdu topu.

Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu havaya yolladı. 2-2'lik beraberlik. Kartleç, Musiala, Kartleç ve gol! Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Volkan böyle seviniyor. Fenerbahçe 8. Süper Kupa'nın sahibi oluyor.

İkinci hamle. Kilgi üzerinde son anda müdahale. Çeycu'dan geldi. Bursa Spor gole yaklaştı. Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. Ters bir top. Zaider vurdu, ben çıkarttı. Yasin sağdan bindirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin vurdu, vurdu. Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

Ozan Yabancı Madeler bir kafa bir gol daha ama ağlara giden bu gol gol değeri kazanmayacak offside gerekçesiyle. Yasin Sabri'nin bindirmesi var ona doğru. Sabri ortaladı bir vuruş kale ağzı. Golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. Galatasaray başladı oyuna. Aziz Beyiç tekrar Josue. Bakambio doğru bir kafaya adam dışarı gidiyor. Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı Bursaspor adına. Muslera serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı. Ceza sahasına Yasin. Bir vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bu arada Snyder yedek kulübesini terk etti. Soyunma odasına doğru gidiyor. Edwin Kula, Erdem, Ozan. Şimdi bakan bu. Bu arada Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oyun alanında 10 kişi kalıyor. Şimdi Emre Taşdemir'e bir orta daha. Bir kafa dışarı gidiyor top. Josue sağ tarafa doğru Edwin Kula. Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası kafa Muslera. Ve son düdük Cüneyt Çakır'dan Süper Kupa Galatasaray'ı. Ve Süper Kupa Galatasaray'ın değerli futbol severler. İşte ilk düdük. Türksel Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar. Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas. Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Muslera'dan. Buruma ve Snyder o bayarıcının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. İşte Oğuzhan'ın vuruşu. Çok güzel vurdu Oğuzhan. Andreas Beck ortasını yaptı ama hiçbir arkadaşı yok. Ters tarafta Olcay topu kontrol etti. Pasını da verdi. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu gördü.

0: Zernete Kalkavan'da Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. Mete Kalkavan pozisyona yakındı. Oralı bile olmadı.
1: Görüntü penaltı. Görüntü Duma net penaltı.
0: Bir çalım rakibine. Olcay ara pasını da verdi. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Tolga Ciğerci'den bir kez daha Şeycu. Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyrıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Necip'ten geldi. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş yandan dışarıya. Wesley Snyder'den. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Cenk topun gerisinde. Atiba ile oynadı. Ve uzatma başladı değerli futbolseverler. Turkcell Süper Kupa'da.
1: Evet. Gelişmiş hani bunu hocam.
0: Geldiniz dokunmadınız böyle bir pozisyonda. Bir kapı. Ricardo Quaresma vurdu son anda Muslera. Quaresma köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa yandan dışarı gidiyor. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf Quaresma bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Quaresma'nın golü skora dengeyi getiriyor Beşiktaş. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa ters bir hamle var Şeycu'dan. Ve 120 dakikanın bir bir sona erdiğini ilan etti. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. Mete Kalkavan işaretini verdi. Oğuzhan vurdu, Muslera çıkarttı. Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Büyük avantaj. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera. Galatasaray Turkcell Süper Kupa'nın sahibi. Süper Kupa Galatasaray'ın.

gecenin galibi Türksel Süper Kupa'yı müzesine taşıyacak. Sahada çok güzel bir organizasyonla seremoni başladı. Fırat Aydın'ın son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı ve Türksel Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubic kullandı, uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında, döndürmediler. İkinci hamle Favri. Mircea Lucescu da dikkatle takip ediyor mücadeleyi. Oğuzhan topu aldı. Ayağının içiyle Cenk'e doğru. Cenk kazandı topu. Bir de çalım. Cenk, kaleci Serkan. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Quaresma. Ceza sahasında. Quaresma! Sağ ayağının dışıyla vurdu. Top çizgide kaldı. Tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Bir top kaybı. Şimdi Quaresma ceza sahasında. Kaptırdı topu. Soğukkanlı hareketler ve Fofana ile Atiker Konyaspor'un hatağı. Çabuk geldi Atiker Konyaspor 4 oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk, o bölgeye doğru.

0: gol pozisyonu. Traore! Traore ve gol. Atiker Konyaspor 1-0 önde. Dakika 33. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Bomboş top. Gol pozisyonu. Ömer Ali vücudunu koydu topun önüne. Bu arada elle oynama beklentileri var Beşiktaşlı oyuncularda. Sol tarafta Babel. Beşiktaş geliyor. 42. dakika. Babel üzerinde gidiyor rakibinin. Bir çalım daha. Babel vurdu. Sol anda bir müdahale var. Babel. Ryan Babel denedi şansını. Mirosevic pasını verdi. Ömer Ali. Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Caner şimdi kullandı. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol. Gol Cenk Tosun. 78. dakika. Cenk de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Bu arada karşı tarafta güvenlik görevlileriyle Konyasporlu taraftarlar arasında bir abede var. Bir madde var. Beşiktaşlı futbolcular da bir bıçak olabilir o ya da benzeri bir kesici alet. Ezekiel. Ezekiel pasını da verdi. Sukubic gol pozisyonu son anda yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale Cenk Tosun'dan. Fofana ara pası. Jens Jonsson. Rakibinden sıyrılırken yerde penaltı. Penaltı. Penaltı.
1: Net penaltı.
0: 90. dakikada penaltı. Samsun'da Sukubic topun üzerine geliyor. Sukubic vurdu ve gol. Sukubic'in golü. Atiker Konyaspor 90+1'deki bir öne geçti. Babel. Babel'e vurdurmadılar adeta etten bir duvar. Ama atak devam edecek. Ricardo Quaresma yaptı ortasını. Kale sahası. Gol pozisyonu. Çizgi üzerinde hayır diyor Fırat Aydınuz. Gole çok ama çok yaklaştı Beşiktaş. Alvaro Negredo. Sağ tarafa doğru açılan top Quaresma. Quaresma yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Hakeme bakıyorum. Bir şey yok diyor.
1: Topa vurdu.
0: Ve son düdük. Türksel Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un. Tebrikler Atiker Konyaspor'a ve Konyalılara. Türksel Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un oluyor. Kupaların kupası Konya'ya gidiyor değerli futbolseverler. Galatasaray Akhisar Spor maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa yükseldi, vurdu. Elvis Manu kaptı topu. Akhisar'ın sevdiği hücumlar bunlar. Elvis Manu gidiyor. Manu hareketlendi. Elvis Manu vuruşu, ikinci hamle, bir vuruş direkten geri geldi. Selezno ve gol. Selezno. 5. dakika.
2: Çok çabuk geldiler.
1: Galatasaray dönemedi.
0: Selezno 5 maçta 5 gol atmıştı Galatasaray'a. 6. Evet. Maçında 6. golü. Solda Manu var. Sağda Yevgen Selezno. Selezno ceza sahasında. Selezno direk. Selezno bu kez direğe takıldı. Rodriguez'in sevdiği toplar. Dani gidiyor. Rodriguez sıyrıldı rakibinden. Dani düşürdü. Bakalım ne kart çıkacak. Sarı kart Cüneyt Çakır'dan.
1: İkinci adam yakalar mı? Şu adam yakalar derse yanındaki adam sarı.
0: Cüneyt Çakır inceledim. Yeniden baktım. Sarı kart tamamdır dedi Cüneyt Çakır.

Galatasaraylı taraftarlar maçın ilk dakikasından beri susmadı. Bu arada etkili geliyor Galatasaray. Gol pozisyonu dışarıya. Out. Enis Manu ortasını yaptı. Bir kafa dışarıya. Seleznov. Feguli ortası. Bir kafa dışarıya. Eren derdi yok. Nagatomo kaptırdı. Miguel Lopez gidiyor. Miguel Lopez aldı topu. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Miguel Lopez dışarıya. Miguel Lopez dışarıya gönderdi. Şimdi Rodriguez bir kez daha Nagatomo'ya. Nagatomo ortasını yaptı. Eren ceza sahasında bir vuruş ve gol. Galatasaray beklediği golü Eren derdi yokla buldu. 79. dakika Eren'in golü. İlk uzatma devresine Galatasaray başladı. Rodriguez yerde kaldı. Cüneyt Çakır ellerini iki yana açtı. Oyun devam ediyor. Bilal. Şimdi Gomis aldı. Sağında Yunus var. Onunla oynadı Yunus Akgün. Birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Yunus vurdu son anda Fatih. Çok güzel iki hareket izledik. Genç Yunus Akgün'ün şutu tribünlerden büyük alkış aldı. 120 dakikayı bitirdi Cüneyt Çakır. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Güray ve Muslera Güray'ın golüyle denge bozuluyor. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Selçuk vurdu ve gol. Larsson kaleciyle top ayrı köşelere gitti. Eren ve Fatih. Eren vurdu, o da topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Ömer Bayram sert ve düzgün vurdu. Feguli. Miguel Lopez geliyor topun üzerine. Miguel Lopez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Seleznov. Gomis topun gerisinde. Fatih kalede. Gomis ve Fatih çıkardı. Süper Kupa Akhisarspor'un. Süper Kupa Bilal'in elinde. TFF Süper Kupa Akhisarspor'un. Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular da onları alkışlıyor. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'da Akhisarspor'un oluyor. Gönülden tebrik ediyoruz Akhisarspor'u. Stadyumundan iyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray, Akhisarspor, Süper Kupa 13. Süper Kupa mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. İlk düdük Süper Kupa başladı. Yeni sezon başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ortada Luyendama ama boş. Çevresinde hiçbir oyuncu yok. O boşluğu değerlendirdi. Bir de güzel pas ama vuruş aynı güzellikte değil. Selçuk. Bu işte o sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölgede ters kademeye giren oyuncuydu. Erhan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak.

0: Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Hayır Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Hayır Umut Meler'e. Evet, video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi. Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda ve gol! Yunus Belhanda. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bir gol.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın golü Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızı tribünler golü kutluyor. Jimmy Durmaz. Adem Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruşla ondan bu yandan dışarı gitti. Adem.
1: Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi, oldu ama olmadı.
0: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol. Hayır. Hakan Bayrak
1: offside
0: var.
1: Offside kalktı. Offside bayrağı kalktı.
0: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Hayır Umut Meler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Aksar Spor başladı. Ceza sahasında bir orta daha. Bomboş. Muslera mutlak golü çıkarttı.
1: Müthiş.
0: Yine Burhan. Çıkarttı. Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
1: Evet.
0: Sağda Mariano'dan bir pas. Belhanda o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor Halil Umut Meler. Alperen'le mücadelesi.
1: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
0: Ayak koymuş Alperen.
1: Evet.
0: Babel koşu yaptı. Aldı topu. Sosyal iç peşinde. Babel orta şut karışımı Gökhan. Üçlükle topu dışarı çeldi.
1: Enteresan pozisyon.
0: Etkili geliyor şimdi bir ata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de
1: haklı.
0: Darbe aldı.
1: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
0: Marka o. Mariano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan dışarıya gitti top.
1: Korner.
0: Emre Mor. Sol tarafta Vursa Eriş kendisini gösterdi. Bernason gidiyor. Duvar pası başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
1: Şu golü kaçırmaları büyük şanssızlık ve büyük beceriksizlik. Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
0: Elbette. Düdük Halil Umut Meler'de. Ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor. Ve sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3-3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılılarda konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
2: Bakalım bu akşam Süper Kupa'yı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi.

0: çıkma bağ topu başında. Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
1: Trabzonspor bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru. Bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var. Rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
0: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi Vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gelilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
1: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor, rakiplerin topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle, şimdi atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali top rakibinden bir dışarı çıkıyor. Son temas Hasan Ali kaldırımdan dedi yardımcı hakem.
0: Vakeme'nin şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
1: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
0: Abdullah Avcı ve Okan Buruk. İşte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
1: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
0: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
1: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz.
0: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda evet. bulunuyor.
1: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
0: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan hareketlerinin isim. Serkan ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top. Bir kafa, top ağlarda gol. Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo mavi takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da.
1: İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkan'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkan'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en yükseğe çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor. Ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
0: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali kaldırım topu taça gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
1: Ekuban ve Canini bu bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi, ileri doğru çıktı. Şimdi Junior Fernandez savunmadan seken top, Uğurcan gitti o topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi, devam edin. Az önce işte Junior Fernandez'in itiraz ettiği pozisyon bu değerli futbol severler. Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar Ye. 56. dakika değerli futbol severler.
0: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56 VAR incelemesinin ardından karar penaltı.
1: Penaltı diyor Yaşar Kemal.

0: Uğurlu. Değerli izleyenler, bu pozisyonun ardından sarı kart Edgar'a. Şimdi Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Süper Kupa'da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Dembaba topun üzerine geliyor. Dembaba vurdu, top ağlara gidiyor, gol. Dembaba skora dengeyi getirdi. Medipol Başakşehir böyle seviniyor. Okan Buruk böyle seviniyor. Dembaba ve Başakşehirli oyuncular golü kutluyor bu şekilde. Abdullah Avcı da bir yandan Tugay Kağan Numanoğlu'yla konuşuyor bu arada. Sevgili Cüneyt, Edgar'e pozisyonun içindeki isimdi. Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba ile skora denge getirdi.
1: Bu sezon 5 golü vardı Dembaba'nın. 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
0: Şimdi Marlon bıraktı Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topallı savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendi yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru Dembaba. Etkili geldi Medipol Başakşehir Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye, ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bordo mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Efrihan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı ve sarı kartı gösteriyor. Efrihan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Efrihan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbol severler. Bir ortada oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontratak şansı değerli futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekuban orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekuban! Ekuban Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekuban'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı. Bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini. Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kaleciden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini Süper Kupa'da attı. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi itirazlar vardı. Hasan Ali kaldırımı yanına çağırıyor.
0: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da VAR'da inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın dedi. Orta noktayı gösterdi. Başakşehirli, Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı bir anda. Sağ içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
1: Kulübeye dönüp bir alkışlıyor.
0: Trabzonspor yedek kulübesine doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
1: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
0: Orada kırmızı şimdi kart
1: kulübeye, Egemen'e.
0: Bir tanesi Egemen Korkmaz'a, diğeri
1: evet Okan Buruk'a değil, kırmızı kart.
0: Burada Medipol Başakşehir görevlerinden biri, evet. Bu

2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un, bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini.

0: değerli futbol severler. Hakem Kriyosu ve kaptanların ardından oyun alanına işte bu şekilde geliyor. 15. Süper Kupa, 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Halil Umut Meler son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batshuayi geriye, tek toplar Beşiktaş'tan. Josef de Souza sol tarafa doğru. Rıdvan aldı. Rıdvan orta şut karışımı. Kaleyi düşündü, dışarı out. Milosevic biraz kısa düştü. Demin de bir top kaybı yapmıştı. Atiba aldı şimdi Pjanic. Gelişine Larin, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonunu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Vida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Halil Umut Meyler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye. Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de hata katıldı. Şimdi karşıya doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin. Bu Gaşa'nın şutu. Ersin köşeye iyi gitmiş, iyi görmüş. Evet. Topu da iyi bloke etmiş.
1: Biraz
0: burada
1: vitaminsiz bir şut.
0: Pjanic yine akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e. Baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Meler. Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba!

0: Hata başlatan isim, sonlandıran isim oldu evet. hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye geldi.

0: gelirse belki de öne olacak. Gidince
1: orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya girdi.
0: Antalyalı oyuncudan seken topta.
1: Maçoya takıldılar. Antalyalılar giderken bak tutuyor.
0: Atiba'ya böyle geldi.
1: İkaz ediyor Atiba'yı tut diye arkaya ama geçti.
0: Milosevic köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük, gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel, Poli, yerden Crivelli, Mukairu, tek top Gaşa gidiyor. Gol pozisyonu. Gaşa açtı ayağını Ersin. Bayrak havada bu arada. Pozisyonun bitmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı yardımcı. Yani ne dersin hoca?
1: Gördüğün gibi offside değilmiş.
0: Atiba bir çalım rakibine yerden Joseph, soldan Rıdvan geldi. Batshuayi, Kuzyaşov'dan seken top Bofen. Batshuayi görüntüde. Sağda Crivelli var. Mukairu'yu indirmeyi deneyecek mi? Şimdi Mukairu paslaşmalar o bölgede. Poli girdi ve Ersin iyi yer tuttu. Karşıladı. Sağ taraf etkili bir atak. Kaçması daha zor bu pozisyonun. Larin bir müdahale aldığını anlatmaya çalışıyor sanıyorum. Tekrar izleyelim. İşte pozisyon.
1: Hiç abi müdahale filan hikaye. Bunu atacaksın.
0: Kenan, Larin ve dışarı giden top. Hocam pozisyon bu.
1: Hocam bunu atacaksın.
0: Batshuayi aldı. Atiba gidiyor. Soldan Joseph de geldi. Şimdi Atiba'ya doğru. Joseph'in önüne. Gol pozisyonu. Joseph Bofen karşıladı. Joseph de Souza. Orada iyi geldi Atiba'da. Bence bugünün en iyi isimlerinden biri hocam. Müthiş koçtu. Müthiş
1: orada
0: mücadele etti.
1: Orada vurma.
0: Burada da vurma, iyi pas çıkarttı.
1: Bas ikinci pozisyonu bekle.
0: Yine geliyor Antalya Spor. Yerden gol pozisyonu, son anda bir müdahale var. Batshuayi'de hata katılma uğraşında. Kay Larin. Larin gidiyor, top hala kendisinde. Şimdi Batshuayi. Yeniden Larin dışarıya. İki oyuncuyla tehlike yarattı Beşiktaş.
1: Yarattı ama bu pozisyonların kaçması neden biliyor musun? Fizik olarak biraz yetersiz olmakta. Fizik olarak biraz yetersiz olmakta.
0: Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş. Ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı.
1: Maçı 1-0 iken 2 yapacaktın. Tamamdı şimdi. Buyurun bakalım mücadele.
0: İşte burada Larin uzaklaştırdı. Bir şut. Atiba'dan ters bir dokunuş topağlara gidiyor. Atiba, Ersin de biraz kontrpiyede kaldı. Güray'ın vuruşunda Atiba işte top bu şekilde ağlarla buluştu.
1: İki tane oyuncu var. Antalyalı ama tabi pasif aktif tartışması bence aktif değiller.
0: Emirhan şimdi topun üzerine geldi, köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu Bofen. Atiba yine sahnede ve Halil Umut Meler'den son düdük. Değerli futbol severler, Beşiktaş 1, Fraport'ta Antalya Spor 1. Mücadele uzatmaya gidiyor. Bir birlik beraberlikle ilk uzatma devresi başladı. Sağda Rozier var. İleri doğru Batshuayi kendisini gösterdi. Alex.

0: Batshuayi'ye gelmeden 50 oynama beklentisi ve şimdi düdüğünü çaldı Halil Umut Meler. Bu kez Antalya Sporlu oyuncular itiraz ediyor. Dakika 94, Batshuayi vurdu, barajda kaldı. Batshuayi ile orada son anda bir müdahale var.
1: Bugün öyle bir müdahale
0: çok
1: ki
0: kritik müdahaleleri var ve
1: saniye geç kalsa
0: hocam şuraya bak.
1: Evet.
0: Ters tarafta Emirhan top istiyor. Umut sıyrıldı rakibinden. Batshuayi ceza sahasında orta geldi, bir kafa. Şimdi Joseph kaleci Bofen. Joseph de Souza, Bofen kontrol etti.
1: Üstüne geldi.
0: Hamilton aldı. Hamilton gidiyor. Yanında Mukairu var. Hamilton. Top hala Hamilton'da. Hamilton kaleci Ersin. Hamilton vurdu. Ersin çıkarttı. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin'le top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu, topu alardı.
1: Şu topu,
0: normal süre uzatmalar, bir
1: biraz,
0: penaltı
1: biraz havadan vursa kaleci çıkarırdı. Çok güzel yere vurdu ve yerden vurdu.
0: Penaltı vuruşlarında bir birlik eşitlik. Mustafa burada Ersin çıkarttı.
1: Ya.
0: Ersin çıkarttı. Ersin uzandı ve Mustafa'nın vuruşunda golü önleyen isim oldu. İşte yeniden izleyelim. Ersin direkt ve top dışarıda hocam. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde.
1: Beşiktaş
0: penaltı vuruşlarında üstünlüğü sağladı Beşiktaş. Hakan Özmert. Hakan.
1: Ne güzel penaltı attı.
0: Yeniden denge var. Hakan Özmert. Atiba gidiyor. Bugün maçın kaderini çizen isimlerden biriydi. Bakalım şimdi o
1: yine
0: kadere
1: bir kader mi yapacak
0: nasıl
1: acaba?
0: Etki edecek?
1: Kalecini sağına mı vuracak acaba?
0: Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Fraport Antalya Spor'da ikinci penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Ersin'i geçememişti. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top. Direk Ersin çıktı top. Sporu 4-2 mağlup eden Beşiktaş Süper Kupa'nın sahibi oluyor. Atiba Hutchinson hocam kolay iş değil, 39 yaşında 120 dakika.
1: Evet.
0: Bir de penaltı durmadan,
1: bir de penaltı
0: işlerini büyük bir disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba, gönülden.
1: Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri, aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri.
0: Maçın oyuncusu Atiba.

0: örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu.
1: Alkışlar Fraportov Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler.
0: İyi mücadele ettiler.
1: Atiba ve Vida. Kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa, değerli futbol severler. Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Türkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın.
0: İki kaptan, teknik adamların da aldılar araya. Enteresan.
1: Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle zaferle tamamlamış oluyor. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Demir Grup Sivas Spor başladı mücadeleye. Hamşik indirdi. Şimdi Visca pasını verdi. Abdülkadir Ömür'e. Larsen ileri çıktı. Kafayla indirdi. Şimdi Cornelius. Son çizgi, orta, kafa ve gol. Ama bayrak havada. Bayrak havada. Alara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Dışarıdan çevirdiğini tespit ediyor yardımcı. Mete Kalkavan köşe göndere doğru yöneldi. Kullanın dedi. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direğe. Şut ve gol! Trabzonspor 1-0 önde. Cornelius.
2: Trabzon bir geldi, bir geldi hocam.
1: 37. dakika. Bordo mavili tribünler ayakta. Ve Bakasetas'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başladı. Süper Kupa'da son 45 dakika elbette normal süre beraberlikle tamamlanmazsa. Tek gol Cornelius'tan. Larsen'le geliyor Bordo Mavili takım. Larsen pasını da verdi Visca'ya. Visca ortasını yaptı. Ali kaptırdı ve gol oldu. Büyük bir hata Ali Şaşal'dan. Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Cornelius kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Futbol ve hatalar oyunu. Hataları da affetmeyen böyle oyuncular var tabi. Cornelius kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü atıyor. Telefonların ışıkları yakıldı. O şampiyonluk kutlamalarından çok yakından hatırladığımız görüntülerin bir benzeri Trabzonspor tribünlerinden yansıyor işte bu şekilde. Ama rüzgar var, dağılacaktır kısa zamanda o duman tabakası, sis tabakası ya da artık ne derseniz. Bakasetas'ın pası Trezeguet'e doğru. Trezeguet döndü, etten duvar, ikinci hamle, şut ve gol! Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Larsen, yeni transfer Jens Larsen, güzel oyununu güzel bir golle süslüyor. 64. dakika, Trabzonspor Süper Kupa'da 3-0 önde. Gol farklı açılardan görüntüde ve Abdullah Avcı'nın gol sevinci. Giannini, Hamşik, ara pası, Kouassi yerde kaldı, penaltı. Mete Kalkavan penaltı dedi. 74. dakika. Pozisyon bu hocam.
2: Evet. Herhalde.
1: 76. dakika. Bakasetas. 4-0 oldu. Süper Kupa'da Trabzonspor 4, Demir Grup Sivas Spor 0. İşte skoru 4-0'a getiren gol. Bu arada 4 kişiyle geliyor Trabzonspor.

0: 4'e 2 yakaladı Bordo Mavili takım. Kouassi sol tarafta aldı. Kouassi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mete Kalkavan oynayın dedi. Kouassi'nin yerde kaldığı pozisyon bu.
1: Net penaltı hocam.
0: Mete Kalkavan durdurdu. Ve şimdi VAR'a gidiyor.
2: Baksana. Şu pozisyondan çok net gözüküyor.
0: Mete Kalkavan izledi. Oyun alanına geldi. Penaltıyı işaret etti. 90 artı 5 artık. Ali Şaşal. Yani açıkçası genç kardeşimize attırmak istediler ama son düdük. Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. İşte Emre Han böyle kullandı. Güzel bir jestti ama onun da hayatında
2: böyle bir kötü hatıra
0: atabilseydi çok güzel olacaktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uğurcan şimdi kupayı aldı. Arkadaşlarının yanına gidip mi kaldıracak bakalım. Evet, Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor. Atilla Karaoğlan son kontrollerini yaptı, düdüğünü çaldı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Raşit ileriye doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Golle başladı maçı Immobile. Attı bile. Ciro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor. Beşiktaş çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Nelson golde büyük bir hata yaptı.
3: Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir Kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. Icardi topla buluştu. Icardi! Offside!
0: Bayrak havada. İşte böyle yansıyor. Az önceki offside pozisyonunun çizimi.
3: Defans arkasına. Kerem hareketlendi o bölgeye. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top ağlara doğru gidiyor ve gol! Bayrak yine kalkıyor. Offside! Yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside'i belirledi Svensson. Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden ceza alanına gönderdi. Svensson ve gol! Svensson attı, 2-0 oldu. 53. dakika. Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gol Svensson'dan geldi. Immobile, onun pası Jason Fernandez ceza alanında yerde kaldı.
0: Penaltıyı verdi Atilla Karaoğlan.
3: Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Immobile topun üzerine geliyor. Immobile! Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı.
3: Hoş geldin Immobile. Kerem Demirbay. Nelson baskı var orada Mustafa'dan. Nelson düşürdü. Hakem kartıyla geliyor, kırmızı.
0: Kırmızı olacak. Yani
3: 10 kişi kaldı Galatasaray.
0: Takımını 10 kişi bırakıyor. Nelson Batshuayi o topu yakalamak istiyor. Onana o bölgede. Şimdi kontratak şansı. Rafa Silva hareketli. 2-2. Rafa Silva ceza sahasında. Rafa Silva çekti. Vurdu. İkinci hamle. Boşta kalan top ve top ağlara gidiyor. Gol! Rafa Silva 4-0 oldu. Çok

miras bir dokunuş. 4-0 dakika 90. Bu sahada sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmıştı Beşiktaş. Yine geliyor Rafa Silva.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
8: Bankam, bank, kartıma bir.
9: Reklam.
10: A-Spor Radyo.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 13 Temmuz 1937 yılında Fransa Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
14: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
15: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
14: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
16: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
18: Tatil Sepeti.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: 1986 yılı parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerine 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
6: A-Spor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Elektrikli araç satışlarında küresel hareketlilik sürüyor. Haziran ayında dünya genelinde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 2 milyona ulaştı. Yılın ilk 6 ayındaki toplam satış ise 9 milyon 600 bin olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en büyük pazarı Çin'de ise Haziran ayı satışları geçen yılın aynı ayına göre %11 geriledi. Kuzey Amerika'da da düşüş sürdü. Haziran'daki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %13 azalarak 130 bin oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin elektrikli araçlara yönelik teşviklerin kaldırılması satışları baskılamaya devam ediyor.
6: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Günaydın, mutlu haftalar değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Gelin hemen başlayalım. Fenerbahçe ile başlayacağız bugüne. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Skriniar kilit bir rol üstlenecek.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mutlak şampiyonluk parolasıyla girilecek yeni sezon öncesi yoğun mesai yapıyor. Kartal yeni sezon kadro planlaması kapsamında yönetime hazırladığı raporda takımın omurgasını belirledi. Deneyimli teknik adamın Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar üzerine kurmayı planladığı kadro iskeletinde bu üç oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi. Kartal, söz konusu 3 oyuncu için gelecek transfer tekliflerine rağmen ayrılığa onay verilmemesini yönetime iletti. Sarı lacivertlilerde yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Skriniar'ın kilit rol üstleneceği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi bu üç isim dışında diğer tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirecek. Değişen yabancı kuralı nedeniyle takımdaki yerli oyuncular hakkında yönetim aceleci davranmıyor. Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi sonrası forvet hattına odaklanılması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde özellikle ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanabilir.
1: Fenerbahçe Mason Greenwood transferi için artık gün sayıyor. Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli idareciler kısa süre

0: önce yasal prosedürleri görüşmek üzere Fransa'ya gitmişti. Fenerbahçeli yetkililer Marsilya ziyaretinde Greenwood'la yüz yüze görüşme de gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu sarı lacivertli formayı giyeceğini yinelerken başka hiçbir teklifi değerlendirmediğini iletti. Sürecin tamamlanması için Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor. Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet demişti. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise 40 milyon euroya prensipte anlaşmıştı. Geçen sezon 45 maça çıkan Greenwood 26 gol atarken 11'de asist yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi.
1: Happy to be here and it's been a good first couple of days so far, so no, I'm really excited.
2: Teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok iyi bir şekilde karşılandım. Burada olduğum için de çok mutluyum. İlk birkaç günümün iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Nasıl telaffuz edildiğinin bir önemi yok ama Hollanda'da Nathan Ake diye telaffuz ediliyor. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Transfer süreci çok çabuk gelişti. Tabii ki öncesinde kulübün bana olan bir ilgisi vardı. Ben de buranın bana olan ilgisini duyunca tabii ki hemen çok ilgimi çekti buradan gelen bu teklif. Hemen Ederson'la konuştum. Kendisi de buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi bir atmosfer olduğunu, taraftarlarımızın harika olduğunu söyledi. Bunu duymak da beni heyecanlandırdı. Sonrasında transfer süreci çabuk gelişti. City ile olan transfer süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık. Benim için kolay bir karar oldu buraya gelmek. Birkaç idman sonra fiziksel olarak iyi duruma geleceğimi düşünüyorum. Çok fazla vakit alacağını düşünmüyorum. Çünkü belirtmiş olduğum gibi son maçımı oynayalı çok uzun süre geçmedi. Dolayısıyla çok uzun bir süre alınmasını beklemiyorum. Birkaç gün içinde, birkaç antrenmanla ben de tamamen fitliğime kavuşurum. Kendim hakkında konuşmak zor benim için ama şunu söyleyebilirim ki her zaman konsantrasyonu yüksek bir savunma oyuncusuyum. Tabii ki savunma yapmak benim ilk işim. Dolayısıyla benim temel amacım, saha içerisindeki ilk amacım savunma hattının organizasyonuna yardım etmek, iyi savunma yapmamızı sağlamak. Ondan sonra tabii ki toplu oyunda gelir. Toplu oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Benim defansif olarak yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Bir hamle yapmamam gerektiğinde veya ne zaman hamle yapıp ne zaman hamle yapmamam gerektiğini öngörebilmek, oyunu okumak. Bunlar benim güçlü yanlarım diye düşünüyorum. Benim için çok kolay oldu diyebilirim. Çünkü buraya geldiğim ilk andan itibaren herkes beni en iyi şekilde karşıladılar. Çok sıcak bir karşılama yaptılar. Hemen ailemi sordular. İstanbul'daki hayattan bahsettiler. Hocamızla da bir konuşma gerçekleştirdim. O da bana planlarından ve mevcut durumumu sorup kendi planlarından bahsetti. Zaten daha da fazlasıyla konuşacağız her zaman. Umarım hep birlikte iyi bir sezon geçiririz. Gerçekten bunun için sabırsızlanıyorum ama belirtmiş olduğum gibi çok iyi bir karşılama oldu herkes tarafından. Öncelikle savunma hattında iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma oyuncular olarak kendi aranızda çok iyi bir saha içerisinde çok iyi bir ilişkinizin olması gerekiyor. Tabii ki bütün oyuncularla ama özellikle savunma oyuncuları olarak, savunma hattında oynayan oyuncular olarak kendi aranızda. Bunun da aslında şuradan geçtiğini düşünüyorum. Ne kadar çok birlikte oynarsanız, ne kadar çok birbirinizi tanırsanız o kadar iyi oluyor. Çünkü saha içerisinde bazen konuşacak, o saha içerisinde o iletişimi kuracak vakit olmayabiliyor. Dolayısıyla yanınızdaki oyuncunun nasıl olduğunu, nasıl oynadığını bilirseniz, onu iyi tanırsanız tabii ki ona göre reaksiyon vermeniz daha kolay oluyor. Siz takım arkadaşlarınızı saha içerisinde ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır. Bunun da zamanla bu iletişiminde oynadıkça, birbirimizi tanıdıkça daha da artacağını, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki her oyuncu farklıdır. Her oyuncunun farklı tercihleri vardır ama ben oynadığımız maçlardan önce rakiplerin oyuncularını izlemeyi tercih ederim. Çünkü o zaman o oyuncunun güçlü yönleri neler, nasıl bir oyun tarzı var, neler yapıyor bunu görürsünüz. Tabii ki her oyuncunun tercihi farklıdır ama ben bunu yapmaya özen gösteriyorum. Çok iyi izlenimlere sahibim. Bütün takım arkadaşlarım da bana taraftarlarımızın ne kadar ateşli olduğundan bahsediyorlar. Beni şimdiden evimizde oynayacağımız ilk maça hazırlıyorlar. O stad oyunu, evimizde oynadığımız maçlarda stadın full olduğundan ve harika bir destek gösterdiklerinden bahsediyorlar ki ben de zaten sosyal medyada bazı klipler gördüm. Çok heyecanlıyım, sabırsızlıkla bekliyorum bunu canlı olarak tecrübe etmeyi. Çok fazla mesaj aldım. Özellikle buraya transferim gerçekleştikten sonra çok fazla hoş geldin mesajı aldım. Beni evimde hissettirdi bu mesajları görmek. O yüzden çok teşekkür ediyorum bunun için. Yeni sezonu büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. takımımızın uzun yıllardır şampiyon olamadığını biliyorum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır yokuz, bunu da biliyorum. Öncelikle biz Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Şu anda ilk amacımız o, sonrasında da

0: her zaman elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Umuyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Hep birlikte bunun için mücadele edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.
1: Fenerbahçe'de bir yandan santrfor arayışları sürerken diğer taraftan Pogon'la oynanan hazırlık maçında iki gol kaydeden Sıdiki Şerif İsmail Kartal'a güven verdi.
2: Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de genç golcü Sıdiki Şerif sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pogon maçında ikinci yarının başında oyuna giren 19 yaşındaki Fransız golcü 4 dakikada 2 golle taraftarın beğenisini topladı. Fenerbahçe'nin genç golcüsü maç boyunca attığı 4 pasın tamamında isabet sağlarken bu pasların 3'ünü rakip yarı sahada kullandı. Şerif sadece 8 kez topla buluşmasına rağmen hücumda büyük etkinlik sağladı. Toplamda 46 metre top taşıyan Şerif, dikine ve ileriye doğru yaptığı koşularla rakip savunmanın dengesini bozdu. Sıdiki Şerif'in kompakt ve bitirici performansı, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini rahatlatacak. Genç yıldız adayı sergilediği oyunla formaya göz kırptı. Geçen sezon devre arasında Fransa'nın Angers takımından 18 milyon euroya transfer edilen Sıdiki Şerif, Vedat Muriç'in sakatlığında Gornik Zabje mücadelesi öncesi eldeki tek santrfor konumunda. Fenerbahçe 21 ya da 22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Polonya ekibini ağırlayacak.
1: Galatasaray Burnley'den Leslie Ugochukwu'nun transferini duyurmak için geri sayıma geçti.
2: Galatasaray Leslie Ugochukwu'yu bekliyor. Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk takviyesi Fransız orta saha oyuncusu oluyor. Galatasaraylı idariciler 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Championship'e düşen Burnley ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar Ugochukwu'yu bonservisiyle satmak isteyen Burnley kulübünü şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna etti. Ugochukwu 20-25 maç seviyesinde Galatasaray forması giydiğinde şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girecek. Sarı kırmızılılar genç orta saha oyuncusunu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Ağustos 2025'te Chelsea'den 29 milyon euro bonservisle Burnley'e transfer olan Ugochukwu, geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 3 gol 2 asiste imza attı.
1: Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Leandro Trossard'ı transfer etti. Siyah beyazlılar Arsenal'ın ardından Belçikalı futbolcuyla da her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun hafta içi İstanbul'da olması bekleniyor. Trossard geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol 11 asist üretti. Belçikalı oyuncu Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 2 gol 2 de asist kaydetti. Beşiktaş, Dušan Vlahović transferinde oyuncu cephesinden gelecek yanıtı bekliyor. Beşiktaş'ta Dušan Vlahović konusu henüz netleşmedi. Siyah beyaz yönetime Vlahović'in menajeri tarafından karar için 10 Ağustos'a kadar süre istedikleri bir kez daha iletildi. Beşiktaş cephesi bekleyişini sürdürürken süreç oyuncunun vereceği nihai kararla netlik kazanacak. Beşiktaş yerli rotasyonunu güçlendirmek için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ gündemini aldı.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yerli rotasyonuna takviye yapmayı hedefliyor. Siyah beyazların savunma hattı için gündeminde Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ var.
3: Şimdi savunma arkasına çok iyi pas, Sane karşı karşıya, Sane verdi Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu çizgiden döndü. Çizgiden çıkarttı topu. Ümit Alanyaspor savunmasında.
2: 22 yaşındaki stoper hem yaşı hem de potansiyeli nedeniyle savunma hattına takviye için ilk hedeflerden biri. Transferin önündeki

0: en büyük engelse bonservis bedeli olarak görülüyor. Alanya Spor Ümit Aktağ için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş cephesi şartların değişmesi veya bonservis beklentisinin makul seviyelere inmesi halinde transfer için resmi girişimlerini hızlandıracak. Şu aşamada oyuncunun durumu yakından takip edilirken transfer dosyası da masadaki yerini koruyor. Geçtiğimiz sezon Alanya Spor'da 36 resmi maça çıkan Ümit Aktağ, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 1 gol 3 de asistlik katkı verdi.
1: Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Doğan Alemdar açıklamalarda bulundu.
2: Ya tabii ki önemli olan Nübel'in de benim de buraya aynı anda gelmemiz. Ortada rekabet ortamı da aynı söylediğim gibi her zaman bir başarıyı getirecektir. Ben burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah sahada ikimiz de elimizden en iyisini vereceğimize inanıyorum. 80 numara benim için özel anlamı var aslında. Ailem, annemin doğum tarihi. Başakşehir'de o forma numarasını almıştım. Önceki sezonda Rende de o forma numarasını almıştım ama kalmamıştım. Ailem, annem benim için çok değerli onlar. Buradan ona selam göndermek istiyorum. Benim için önemli bir numara. Tabii ki diğer arkadaşlarım gibi olaytan da bana bir mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle. O da çok mutlu oldu. Buradan biraz bahsetti. Ortamından bahsetti. Büyük bir cami olduğunu zaten ben biliyorum. Ondan tekrar bahsetti. Güzel bir arkadaşımız vardı onunla geçmişten de. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız. Ya tabii ki daha öncesinde Beşiktaş'a karşı forma giymiştim Covid döneminden. Sonrasında Başakşehir'e transfer olduğum zaman o sıra tribündeydim. Taraftar beni çok etkilemişti camia olarak. İnşallah elimden geldiğin en iyisini verip taraftarlarımızla birlikte mutlu bir son görürüz.
1: Serie A ekibi Fiorentina Trabzonspor'un genç oyuncusu Chris Solai'nin transferinde ısrarcı değerli izleyenler kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.
0: Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren, sonrasında da Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cristinao Ulai Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Ulai'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yaptığı teklifle ön plana çıkan Fiorentina, 25 milyon euroluk önerisi geri çevrilince rakamı güncelledi. İtalyan ekibi 27+3 milyon euroyla Bordo Mavililerin kapısını bir kez daha çalarken sonraki satıştan da %10 pay teklifinde bulundu. Trabzonspor'un ise satış payının %20'ye çıkarılmasını istediği öğrenildi. İtalyan basınına göre Fiorentina'ya yakın kaynaklar transferin büyük oranda bittiğini öne sürüyor. İtalyan yöneticilerin nihai anlaşmayı sağlamak için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ulai, Bordo Mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
1: Gazete manşetleriyle Sabah Spor'una devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayalım. Fotomaç gazetesinin ana sayfasına baktığımızda artık klasikleşen bir manşet diyebiliriz. Bir tarafta Galatasaray, bir tarafta da Fenerbahçe'den öne çıkan iki transfer haberi var. Aslan'da Rangers heyecanı ve Fenerbahçe Greenwood müjdesi manşetleri dikkat çekiyor. Bugün Fotomaç'ta Galatasaray Manchester City'nin ünlü yıldızına yöneldi demiş haber. Ayrıntılara bakacağız. Tabii Guardiola sonrası yeni yapılanma kapsamında City kadrosunda düşünülmeyecek oyuncular olduğunu ve takımların da bu fırsatı değerlendireceği belirtiliyor. Hemen yanındaki Greenwood müjdesi haberine baktığımız zaman da artık Fenerbahçe'nin bu transferde geri sayıma geçtiği söylenmiş. Greenwood'un 16 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi için verilecek kadroda olması planlanıyor ifadesi dikkat çekici.

0: Aptal'da Brent hamlesi, yeni lider Leandro Trossard, Trabzon'un gözü Prestiani'de gibi başlıklar yine diğer takımların gündemlerinden öne çıkıyor diyebiliriz. Bakacağız detaylarına. Şimdi Fanatik gazetesinin ana sayfasına bakalım. Fener'e çifte öneri, Jesus ve Balogun haberlerini görüyoruz. Yine transfere dair öne çıkan bir haber. Galatasaray cephesinde Ugo Çukwu haberi şov başladı başlığıyla paylaşılmış. İlk olarak Ugo Çukwu'nun açıklanacağı ve ardından diğer bölgeler için de transferlerin süreceği söyleniyor. Hatta Can Uzun'la ilgili de sıra geldi 10 numaraya başlığını görmek mümkün. Trabzonspor'dan Orsolini resti, Beşiktaş'a Alman yıldız Brandt gibi başlıklarda yine bugün öne çıkıyor diyebiliriz. Şimdi biraz ayrıntılara bakalım. Sabah gazetesinin 17. sayfasına geçeceğiz. Çağdaş Halıcı imzasıyla Buruk bastırdı, yönetim aldı başlıklı bir haber görüyoruz. Galatasaray'ın ilk transferi 22 yaşındaki Leslie Ugo Çukwu oldu. Aslan teknik direktör Okan Buruk'un ısrarı sonucu 1.90'lık ön liberoyu bitirdi. Leslie satın alma şartıyla kiralanırken opsiyon 25 maçta oynarsa devreye girecek ifadesi elbette burada önemli değerli izleyenler. Onun dışında şöyle biraz daha sayfanın alt kısmına doğru gelirsek dünyayı karıştıran örümcek başlıklı bir haber görüyoruz. İngiltere'nin beraberlik golünden önce top havadaki örümcek kameranın kablosuna çarparken VAR'dan uyarı gelmedi. FIFA ise net kanıt bulamadık ifadesini kullandı. Bildiğiniz gibi Norveç cephesinden ciddi bir tepki gelmişti bu konuya dair. Ve sayfanın en altında onun işi rekor başlığını görüyoruz. Ona da bakalım. Uğur Çem imzalı haber. İsviçre önünde ilk golün pasını veren tangocu turnuva tarihinde 10 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu. Eleme turlarında da 15 gole katkı yaptı şeklinde bir Lionel Messi haberi görüyoruz. Hürriyet 17'ye bakacağız. Sultanlardan gövde gösterisi. Milletler Ligi finallerini garantileyen kadın voleybol milli takımımız son maçını da kazandı. Sezonu 4. bitiren milliler final etabı ilk turunda Kanada'yla eşleşti. Tayland karşısında 3-1'lik setlerle galibiyete uzandı. Filenin sultanları. Yine futbola dönersek sayfanın biraz daha alt kısmında Trossard kartal oluyor başlığını bugün Hürriyet gazetesinin 17. sayfasında görüyoruz. Beşiktaş yönetimi Belçikalı futbolcunun menajeriyle sıkıştı. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Belçika milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesi üzerine kısa bir tatil yaptıktan sonra İstanbul'a gelip imzayı atacak diyor haber. Milliyet'le devam edelim. Milliyet'te de yine Lionel Messi ile ilgili bir haber. Yürüyerek tarih yazıyor başlığı dikkat çekiyor değerli izleyenler. Maçların büyük bölümünü yürüyerek geçirmesine rağmen 8 gole ulaştı. The Athletic'te yer alan analiz yazısında yıldız futbolcunun maçların %63'ünü yürüyerek tamamladığı ortaya çıktı. Messi karşılaşmaların %25'ini sadece ayakta durarak geçirdi. Maçların %8.6'lık bölümünde hafif tempolu koşu yaptı. Buna rağmen gol ve asist rekoru kırmayı başardı Lionel Messi. Bellingham Tuhel'i taca attı. Yine Dünya Kupası'ndan dikkat çeken bir başka gündem maddesi. Norveç'i 2 golle geçen İngiltere'nin teknik direktörü Tuhel şansla kazandıklarını söyledi. 2 gol atan Jude Bellingham'ın cevabı gecikmedi. Belki de Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sørloth gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor ifadesini kullandı Bellingham ki mücadeleye de damga vurmuştu performansıyla Jude Bellingham. Bu sayfa ağırlıklı olarak Dünya Kupası'ndan haberlere ayrılmış bugün Milliyet gazetesinde. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim ve biz de Dünya Kupası'nın şöyle detaylarına bakalım. Önce bir düne gideceğiz birlikte. İngiltere Norveç'i 2-1'le geçerek adını yarı finale yazdırdı.
1: FIFA 2026 Dünya

0: Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45+1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nylund'u avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane, Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Nylund'dan dönen top Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nylund'dan, Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: Arjantin'de İsviçre'yi 3-1 ile geçti ve yarı finale yükseldi.
2: 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topu alardı. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an. Pozisyonu inceliyor. Ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı

0: kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor. Alvarez 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü. Kaleciden sekti. Lautaro Martinez. Maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın kendisiyle ilgili Fox Sports ekranlarında yapılan eğlenceli ve esprili yorumlara yine aynı şekilde yanıt verdi.
2: İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın Fox Sports ekranlarında kendisi hakkında yapılan espriye kayıtsız kalmadı. James Corden'ın sunduğu After Hours programında İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, James Bond filmlerinin kötü adamlarına benzetildi. Sunucular deneyimli teknik adam için Breaking Bad'deki uyuşturucu baronlarından biri gibi görünüyor. İsviçre Alplerinin altında gizli bir suç örgütü yönetiyor olabilir ve çikolata fabrikasının altında başka işler çeviriyor gibi duruyor ifadelerini kullandı. Bu göndermelere sessiz kalmayan İsviçre Futbol Federasyonu, Murat Yakın'ın yer aldığı özel bir video hazırlayarak Fox Sports'a gönderdi.
3: Hi James, hi everyone. We Swiss are no villains. We are precise like a Swiss watch. Reliable like a Swiss bank.
2: Murat Yakın videoda kendisi ve ülkesi hakkında yapılan benzetmelerle ilgili "Biz İsviçreliler saatlerimiz kadar dakikiz, bankalarımız kadar güveniliriz, çikolatalarımız kadar tatlıyız" dedi. Tecrübeli teknik adam Alplerdeki dağ keçileri kadar da açız diyerek de hem İsviçre'nin simgelerine gönderme yaptı hem de yaklaşan maç öncesinde iddiasını ortaya koydu. Murat Yakın videoyu dikkat çeken bir mesajla noktaladı. "Bu Dünya Kupası'ndaki tek kötü niyetimiz maç kazanmak. Gerisini sahada göreceğiz" şeklinde konuşan Yakın'ın videosu Fox Sports stüdyosunda alkışlarla karşılandı. Video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
3: See you on the pitch.
2: Ne var ki İsviçre Arjantin karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Bu görüntülerse Dünya Kupası'nın saha dışındaki en eğlenceli anlarından biri olarak tarihteki yerini aldı.
1: Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen 4 ülkenin şu an FIFA sıralamasında da ilk 4'te yer alması dikkat çekiyor.
2: Dünya Kupası'nda yarı final tablosu netleşti. FIFA dünya sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan Fransa, Arjantin, İspanya ve İngiltere son yıllardaki istikrarlı performanslarını bu turnuvada da sürdürerek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa son 3 Dünya Kupası'nda da yarı final görmeyi başardı. ...2018'de şampiyonluğa ulaşan, 2022'de final oynayan maviler bu turnuvada da şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Fransa'nın başarısının temelinde ise geniş ve yüksek kaliteli oyuncu havuzu yer alıyor. Kylian Mbappe'nin liderliğinde Michael Olise, Osman Dembele ve Désiré Doué gibi yıldızlara sahip Fransızlar sadece bugünün değil gelecek turnuvalarında en güçlü favorileri arasında. FIFA sıralamasında ikinci basamakta bulunan Arjantin'de istikrarını koruyan takımlardan biri. 2022 Dünya Kupası'nda 36 yıllık şampiyonluk hasretine son veren tangocular ünvanını korumaya çalışacak.

0: Lionel Messi liderliğinde 2014'te de final oynayan Güney Amerika temsilcisi bu süreçte iki Copa Amerika zaferi de yaşadı. Messi'nin muhtemel son Dünya Kupası'nda Arjantin bir kez daha tarih yazmanın peşinde. FIFA sıralamasının üçüncüsü İspanya ise 2010 Dünya Şampiyonluğu sonrası yaşadığı durgunluğu son yıllarda yaşamıyor. 2010'dan sonraki 3 Dünya Kupası'nda yalnızca birer galibiyet alabilen Matadorlar 2014'te gruptan çıkamadı. 2018 ve 2022'de ise son 16 turunda veda etti. Euro 2024 şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'na da favorilerden biri olarak gelen De La Fuente'nin ekibi, oyun anlamında beklentilerin biraz gerisinde kalsa da savunmadaki direnciyle öne çıktı. İspanya 5 maçta sadece 1 gol yiyerek 2010'dan sonraki en güçlü Dünya Kupası performanslarından birine imza attı. Yarı finalin diğer takımı İngiltere ise FIFA sıralamasının 4. basamağında yer alıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler 60 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmaya sadece 2 maç uzakta. 1966 şampiyonluğunun ardından hem Dünya hem Avrupa şampiyonalarında final dahi oynayamayan İngilizler son turnuvalarda yarışmacı takım olmayı başardı. Gareth Southgate döneminde 2018'de yarı final, 2022'de çeyrek final oynayan İngiltere son iki Avrupa şampiyonasında da finale yükseldi. Kupaya ulaşamasa da son yılların en istikrarlı milli takımlarından biri haline gelen ada temsilcisi bu kez istikrarını zaferle taçlandırmayı hedefliyor. Dünya futbolunun 4 devi final bileti için sahneye çıkmaya hazır. Fransa ile İspanya salı günü Türkiye saatiyle 22'de Dallas'ta karşı karşıya gelecek. İngiltere ile Arjantin ise çarşamba akşamı aynı saatte final bileti için Atlanta'da mücadele edecek.
1: ...2026 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da teknik sorumlu görevine Paolo Maldini getirildi.
0: Dünya Kupası hasreti 16 yıla çıkan İtalya milli takımında yeniden yapılanma dönemi sürüyor. Federasyon Olağanüstü Genel Kurulu'nda geçen ay başkanlığa seçilen Giovanni Malago, milli takımlara yönelik yeni bir sistem oluşturmak üzere ilk adımını attı. Malago, 58 yaşındaki Paolo Maldini'nin federasyonda milli takımlar teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini, Brezilya asıllı İtalyan eski futbolcu Leandro Araujo'nun da Maldini'nin danışmanı olacağını duyurdu. Malago açıklamasında, "Maldini'yi getirmek her zaman benim hedefimdi. Onun sadece A milli takımı değil, tüm genç takımları da denetleyecek doğru kişi olduğunu düşündüm. Çünkü bu iş kapsamlı, zorlu ve meşakkatli bir iş," dedi. Malago bu adımla İtalya milli takımının 2030'daki Dünya Kupası'na kadar götürecek 4 yıllık bir taahhüde girdiklerini belirtti. Ülke basınında İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin isimlerinin öne çıktığı ve bu iki isimden birinin yeni teknik direktör olarak duyurulmasının beklendiği haberleri yer aldı.
1: Güney Afrika milli takımının orta saha oyuncusu Jayden Adams hayatını kaybetti.
2: Afrika Futbol Konfederasyonu 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika forması giyen Jayden Adams'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Futbol bir değerini kaybetti ifadesi kullanılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun vefat nedeniyle ilgili bilgi paylaşılmadı. 2026 Dünya Kupası gruplarında Güney Afrika'nın 3 maçında görev alan Adams, Güney Afrika takımlarından Mamelodi Sundowns forması giyiyordu. Genç futbolcu milli takımla çıktığı 9 maçta bir gol atmıştı. Jayden Adams'ın vefat haberinin ardından Dünya Kupası'nda oynanan yarı final maçlarında saygı duruşunda bulunuldu. Norveç, İngiltere ve Arjantin-İsviçre maçları öncesinde Adams'ın fotoğrafı da Barkovizyon'a yansıtıldı.
1: Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 25 yaşındaki milli kaleci transfer tercihini Birleşik Arap Emirlikleri'nden yana kullandı. Başarılı file bekçisi Abu Dhabi ekibi El Cezire ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

0: Ersin Cazrawi.
1: Ersin yeni takımında Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimlerle de aynı formayı giyecek. Başakşehir'den tanınan Ravil Tagir ve Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza da El Cezire kadrosunda yer alıyor. Siyah beyazlı formayla ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ersin Destanoğlu, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı. 2025-2026 sezonunda 32 resmi maçta görev alan Ersin, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarırken 34 gol yedi.
2: Bulgaristan Ligi ekiplerinden Ludogorets teknik direktörlük görevine son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'i getirdi.
1: Ludogorets'te teknik direktörlük görevine Thomas Reis getirildi. Bulgar ekibinden yapılan açıklamada, Thomas Reis, Samsunspor'daki son derece başarılı döneminin ardından Ludogorets'e katıldı. 14 kez Bulgaristan şampiyonu olan takımımızın başına geçen Reis ve ekibine başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı. Son olarak Samsunspor'da görev alan 52 yaşındaki teknik adam, daha önce Bochum ve Schalke takımlarını da çalıştırdı. Thomas Reis, Karadeniz ekibine çalıştırırken takımın başında çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalamıştı. Samsunspor'la UEFA Konferans Ligi'nde de önemli başarılar elde eden Alman teknik adam, Bulgar ekibiyle de eleme turlarına geçerek aynı turnuvada yeniden başarılar kazanmaya çalışacak.
2: Wimbledon'da tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner oldu.

0: İtalyan raket, Alman rakibi Alexander Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle yendi. İkinci kez Wimbledon'da zafere ulaşan Sinner toplamda 5. kez Grand Slam şampiyonluğu elde etti. Wimbledon'da tek kadınlar finalinin ardındansa gülen taraf Linda Noskova oldu.
1: Wimbledon tek kadınlar finali iki Çek tenisçinin çekişmeli mücadelesine sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın finalinde Paris Olimpiyat Oyunları'nda çiftler kategorisinde birlikte mücadele eden Linda Noskova ile Karolina Muhova bu kez filenin farklı taraflarındaydı. Kariyerlerinin ilk Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkan ikilinin mücadelesinde ilk seti Noskova 6-3 kazandı. İkinci setin karar anlarında zor anlar yaşayan Noskova, tecrübeli rakibinin dönüşüne engel olamadı ve Muhova eşitliği yakaladı. Son sette yeniden hakimiyeti eline geçiren 21 yaşındaki Noskova, 6-3 aldığı bu setle ilk Grand Slam finalinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Linda Noskova son 4 yılda Çim Kort şampiyonluğuna ulaşan 3. Çek kadın tenisçi olurken 2011'de vatandaşı Petra Kvitova'dan bu yana Wimbledon'ı kazanan en genç kadın tenisçi unvanını da aldı. Maçın ardından kortta konuşan genç yetenek 2024 Wimbledon öncesi kaybettiği annesini anmayı da ihmal etmedi.
2: I believe that all our Czech fans at home are proud of us, so no matter the result today, I think.
3: Fiziksel ve mental anlamda inanılmaz zor maçlardan sonra burada olmak muhteşem bir duygu. Carolina, beni çok zorladın, seni hiç affetmeyeceğim. Ama neyse, neticede arkadaşız. İlk Grand Slam finalini seninle oynadığım için çok mutluyum. Sanırım kazanandan bağımsız olarak bugün birlikte tarih yazdık. Babama, sponsorlarıma, antrenörlerime ve uçmayı

0: sevmemelerine rağmen buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Son olarak teşekkür etmek istediğim bir kişi daha var, o da annem. Sen olmasaydın burada olamazdım. Teşekkürler.
1: Karolina Muhova'nın sağ rakibine eski arkadaşım diye takılması herkesi güldürdü.
2: I'll start with Linda, my ex-friend.
3: Açıkçası konuşmak kolay değil. Ama eski arkadaşım Linda ile başlamak istiyorum. Şaka yapıyorum tabii ki. Çok gençsin. Tüm bu zor maçların altından kalkman inanılmazdı. Ayrıca çok kibar ve iyi bir insansın. Bu şampiyonluğu hak ettin. Seni ve takımını tebrik ederim. Kendi köşeme gelince üzgünüm. Planlarını iptal edip benim için buraya kadar gelen herkese minnettarım. Mücadeleye devam edeceğim. Umarım yeniden finale gelme şansım olur.
2: And well, I'll be fighting more, and I want the trophy, and I hope I'll get a chance to get to the final again.
0: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı Almanya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı.
4: MotoGP'de sezonun 11. yarışı tamamlandı. Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3.67 kilometrelik Sachsenring pistinde 30 tur üzerinden gerçekleştirilen etabı Marc Marquez 1. sırada bitirdi. Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu yarışı 40 dakika 53.148 saniyelik derecesiyle tamamladı. Superfile Trackhouse takımından Japon Ai Ogura ikinci, aynı takımdan İspanyol Raul Fernandez üçüncü sırada yer aldı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da 15. sıranın sahibi oldu. Almanya Grand Prix'sinin ardından genel klasman sıralamasında 1. sırada yer alan Jorge Martin'i Ai Ogura ve Marc Marquez takip etti. Sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'si Silverstone pistinde koşulacak.
0: Eski UFC şampiyonu Conor McGregor uzun aradan sonra çıktığı karşılaşmada diskalifiye oldu.
5: Karma dövüş sanatları takipçilerinin merakla beklediği karşılaşma hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Yaklaşık 5 yıldır oktagondan uzak kalan eski şampiyon Conor McGregor, Las Vegas'ta Max Holloway ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye yüksek tekmelerle başlamaya çalışan McGregor, iki denemesinde de kayarak yere düştü. Holloway'in ikinci düşüşünde minderde sıkıştırdığı İrlandalı sağ dizinden sakatlandı ve dövüşü yarıda bıraktı. Uzun zamandır beklenen ancak sadece 69 saniye süren mücadele hem McGregor'ı hem de izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Maçın ardından psikolojisinin çöktüğünü söyleyen 37 yaşındaki dövüşçü, "Dövüşe girerken hiçbir sakatlığım yoktu, her şey bir anda oldu, diz bağlarım paramparça" ifadelerini kullandı. Ön çapraz bağlarından sakatlandığı düşünülen McGregor'ın durumu kontrollerden sonra netlik kazanacak. Son olarak 2021 yılında Dustin Poirier ile karşılaşan Conor McGregor'ın o maçta bacağı kırılmış ve mücadeleyi yine tamamlayamamıştı.
0: Beşiktaş basketbol takımı baş antrenör Dušan Alimpijević ile 2 yıl sözleşme uzattı. Beşiktaş baş antrenör Dušan Alimpijević ile sözleşme yeniledi. 40 yaşındaki Sırp baş antrenörle 2027-28 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman

0: dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: işi olsun. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 13 Temmuz 1937 yılında Fransa Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
7: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
6: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
3: Bankam Bank kartıma
2: bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
10: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bir reklam.
9: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
10: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.
7: A Spor Radyo.

0: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.
1: Leslie Ugochukwu'nun transferini açıklamak için geri sayıma geçti.
2: Galatasaray Leslie Ugochukwu'yu bekliyor. Sarı Kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk takviyesi Fransız orta saha oyuncusu oluyor. Galatasaraylı idariciler 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Championship'e düşen Burnley ile anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar Ugochukwu'yu bonservisiyle satmak isteyen Burnley kulübünü şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna etti. Ugochukwu 20-25 maç seviyesinde Galatasaray forması giydiğinde şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girecek. Sarı Kırmızılılar genç orta saha oyuncusunu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Ağustos 2025'te Chelsea'den 29 milyon euro bonservisle Burnley'e transfer olan Ugochukwu, geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 3 gol 2 asiste imza attı.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Skriniar'ın kilit rol oynaması bekleniyor.
3: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mutlak şampiyonluk parolasıyla girilecek yeni sezon öncesi yoğun mesai yapıyor. Kartal yeni sezon kadro planlaması kapsamında yönetime hazırladığı raporda takımın omurgasını belirledi. Deneyimli teknik adamın Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar üzerine kurmayı planladığı kadro iskeletinde bu üç oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi. Kartal, söz konusu 3 oyuncu için gelecek transfer tekliflerine rağmen ayrılığa onay verilmemesini yönetime iletti. Sarı lacivertlilerde yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Skriniar'ın kilit rol üstleneceği belirtildi.

0: Fenerbahçe yönetimi bu 3 isim dışında diğer tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirecek. Değişen yabancı kuralı nedeniyle takımdaki yerli oyuncular hakkında yönetim aceleci davranmıyor. Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi sonrası forvet hattına odaklanılması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde özellikle ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanabilir.
1: Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi.
2: Happy to be here and it's been a good first couple days so far, so now I'm really excited.
3: Teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok iyi bir şekilde karşılandım. Burada olduğum için de çok mutluyum. İlk birkaç günümün iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Nasıl telaffuz edildiğinin bir önemi yok ama Hollanda'da Nathan Ake diye telaffuz ediliyor. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Transfer süreci çok çabuk gelişti. Tabii ki öncesinde kulübün bana olan bir ilgisi vardı. Ben de buranın bana olan ilgisini duyunca tabii ki hemen çok ilgimi çekti buradan gelen bu teklif. Hemen Ederson'la konuştum. Kendisi de buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi bir atmosfer olduğunu, taraftarlarımızın harika olduğunu söyledi. Bunu duymak da beni heyecanlandırdı. Sonrasında transfer süreci çabuk gelişti. City ile olan transfer süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık. Benim için kolay bir karar oldu buraya gelmek. Birkaç idman sonra fiziksel olarak iyi duruma geleceğimi düşünüyorum. Çok fazla vakit alacağını düşünmüyorum. Çünkü belirtmiş olduğum gibi son maçımı oynayalı çok uzun süre geçmedi. Dolayısıyla çok uzun bir süre alınmasını beklemiyorum. Birkaç gün içinde birkaç antrenmanla ben de tamamen fitliğime kavuşurum. Kendim hakkında konuşmak zor benim için ama şunu söyleyebilirim ki her zaman konsantrasyonu yüksek bir savunma oyuncusuyum. Tabii ki savunma yapmak benim ilk işim. Dolayısıyla benim temel amacım, saha içerisindeki ilk amacım savunma hattının organizasyonuna yardım etmek, iyi savunma yapmamızı sağlamak. Ondan sonra tabii ki toplu oyunda gelir, toplu oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Benim defansif olarak yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Bir hamle yapmamam gerektiğinde veya ne zaman hamle yapıp ne zaman hamle yapmamam gerektiğini öngörebilmek, oyunu okumak, bunlar benim güçlü yanlarım diye düşünüyorum. Benim için çok kolay oldu diyebilirim çünkü buraya geldiğim ilk andan itibaren herkes beni en iyi şekilde karşıladılar. Çok sıcak bir karşılama yaptılar. Hemen ailemi sordular, İstanbul'daki hayattan bahsettiler. Hocamızla da bir konuşma gerçekleştirdim. O da bana planlarından ve mevcut durumumu sorup kendi planlarından bahsetti. Zaten daha da fazlasıyla konuşacağız her zaman. Umarım hep birlikte iyi bir sezon geçiririz. Gerçekten bunun için sabırsızlanıyorum ama belirtmiş olduğum gibi çok iyi bir karşılama oldu herkes tarafından. Öncelikle savunma hattında iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma hattı oyuncular olarak kendi aranızda çok iyi bir saha içerisinde çok iyi bir ilişkinizin olması gerekiyor. Tabii ki bütün oyuncularla ama özellikle savunma oyuncular olarak, savunma hattında oynayan oyuncular olarak kendi aranızda. Bunun da aslında şuradan geçtiğini düşünüyorum. Ne kadar çok birlikte oynarsanız, ne kadar çok birbirinizi tanırsanız o kadar iyi oluyor. Çünkü saha içerisinde bazen konuşacak, o saha içerisinde o iletişimi kuracak vakit olmayabiliyor. Dolayısıyla yanınızdaki oyuncunun nasıl olduğunu, nasıl oynadığını bilirseniz, onu iyi tanırsanız tabii ki ona göre reaksiyon vermeniz daha kolay oluyor. Siz takım arkadaşlarınızı saha içerisinde ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır. Bunun da zamanla bu iletişiminde oynadıkça, birbirimizi tanıdıkça daha da artacağını, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki her oyuncu farklıdır. Her oyuncunun farklı tercihleri vardır ama ben oynadığımız maçlardan önce rakiplerin oyuncularını izlemeyi tercih ederim. Çünkü o zaman o oyuncunun güçlü yönleri neler, nasıl bir oyun tarzı var, neler yapıyor bunu görürsünüz. Tabii ki her oyuncunun tercihi farklıdır ama ben bunu yapmaya özen gösteriyorum. Çok iyi izlenimlere sahibim. Bütün takım arkadaşlarım da bana taraftarlarımızın ne kadar ateşli olduğundan bahsediyorlar. Beni şimdiden evimizde oynayacağımız ilk maçı hazırlıyorlar. O stad oyunu, evimizde oynadığımız maçlarda stadın full olduğundan ve harika bir destek gösterdiklerinden bahsediyorlar ki ben de zaten sosyal medyada bazı klipler gördüm. Çok heyecanlıyım, sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu canlı olarak tecrübe etmeyi. Çok fazla mesaj aldım. Özellikle buraya transferim gerçekleştikten sonra çok fazla hoş geldin mesajı aldım. Beni evimde hissettirdi bu mesajları görmek. O yüzden çok teşekkür ediyorum bunun için. Yeni sezonu büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. Takımımızın uzun yıllardır şampiyon olamadığını biliyorum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır yokuz. Bunu da biliyorum. Öncelikle biz Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Şu anda ilk amacımız o. Sonrasında da belirtmiş olduğunuz gibi 4 farklı kulvarda yarışıyor olacağız ve Fenerbahçe içerisinde yer aldığı bütün kulvarlarda o turnuvayı, o kupayı kazanmak için savaşır. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız her zaman. Maç maç bakacağız. Çünkü çok ileriye bakmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bizim maç maç düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız eleme maçları. Sonrasında da umuyorum ki lige iyi bir başlangıç yapıp devamını bu şekilde getiririz. Öncelikle destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim arkamızda olmaya devam etsinler. Bizler her zaman elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Umuyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Hep birlikte bunun için mücadele edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.
1: Geçen sezon sergilediği performansla eleştiri alan kaleci Ederson'un Fenerbahçe'deki geleceği Başkan Aziz

0: Ayrılmayı düşünen Brezilyalı yıldıza birkaç teklifin olduğu ifade edildi. Başkan Aziz Yıldırım, Ederson'la gerçekleştireceği yüz yüze görüşmede takımda kalması için ikna etmeye çalışacak. Yönetim Brezilyalı yıldızın gitme konusunda ısrarcı olması halinde ayrılığa izin verecek. Avrupa'dan bazı takımların ilgi gösterdiği Ederson'un adı son dönemde özellikle Benfica ile anılırken Suudi Arabistan kulüplerinden de talipleri var. Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımı kadrosunda yer alan Ederson, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından 10 günlük izne ayrıldı. Tecrübeli kaleci Fenerbahçe'nin Avusturya kampının sonrasında takıma katılacak.
1: Evet, şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin başlayalım hemen Fotomaç gazetesiyle. Reinders atağı başlığını görüyoruz. Sayfanın en başında Manchester City'de kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın gündemine geldiği belirtiliyor. Haberin detaylarında ve sarı kırmızılı takım Premier Lig ekibiyle sıkı temaslara başladı ifadesi kullanılıyor. Dünya Kupası'nda da oyuncunun forma giydiğine bir vurgu yapılmış. Ayrıca çok yönlü bir oyuncu olduğundan da söz ediliyor. Davinson Sanchez birçok kulüpten teklif almaya devam ediyor değerli izleyenler. Ancak Galatasaray yönetiminin 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği haberi yine bugün Fotomaç gazetesinde bir kutu haberde kendine yer bulmuş. Sayfanın biraz daha alt kısmına doğru geldiğimizde Leslie geliyor ve Aslan'a genç golcü haberlerini görüyoruz. Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Burnley'nin Nijerya asıllı Fransız orta sahası Leslie Ugochukwu bu hafta İstanbul'a geliyor. İngiliz ekibine 2 milyon euro kiralama ücreti ödenecek ve şarta bağlı da bir opsiyonu olacak. Belli bir sayıda maça çıkarsa 22 milyon euroluk opsiyon devreye girecek Leslie Ugochukwu'da. Aslan'a genç golcü başlığındaysa şöyle bir detay var. Osimhen'in arkasına önemli bir takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Martvi Ponomarenko için ilgi mektubu gönderdi deniyor. Oyuncunun bonservisi de 30 milyon euro olarak paylaşılmış. Evet, devam edelim şimdi. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasına geçiyoruz. Bu sayfa Fenerbahçe'ye ayrılmış. Jesus ve Balogun başlığı dikkat çekiyor sayfanın en başında. Fenerbahçe'nin golcü transferinde adayları Watkins ve Sörloth. Ancak oyuncu temsilcileri de her gün yeni bir isimle yönetimin kapısını çalıyor. Darwin Núñez'in menajerinin Uruguaylı yıldızı önermesinin ardından bu kez de Arsenal'lı Gabriel Jesus ve Monakolu Folarin Balogun sarı lacivertlilere sunuldu diyor haber. Son kararı Oğuz Çetin ve ekibinin vereceği de söylenmiş. İlk amacımız Şampiyonlar Ligi başlığıyla az önce ekrana da getirmiştik. Stopere yapılan yeni transfer Nathan Ake ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi. Gelen teklif çok ilgimi çekti. Ederson'la hemen konuştum ve bana buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Arkadaşlarım şimdiden beni evimizde oynayacağımız ilk maça hazırlıyorlar. Takımımızın uzun yıllardır şampiyon olmadığını biliyorum ve aynı zamanda uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. İlk amacımız öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Ve tüm mücadelelere maç maç bakacağız ifadesini kullanıyor Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake. Sabah gazetesiyle devam edelim. Yine burada da Nathan Ake'nin açıklamalarını Samet Yüksel imzasıyla görüyoruz. Hollandalı yıldız Fenerbahçe transferiyle ilgili önemli bir detay verdi. Ake'yi Ederson ikna etmiş başlığıyla. Bugün Sabah gazetesi de bu röportajın bu bölümünü biraz daha öne çıkarmış. Brezilyalı kısa bir süre öncesine kadar takımda oldukça mutsuzdu ve ayrılığı düşünülüyordu. Ancak Nathan Ake'ye sarı lacivertli kulübü övdüğü ve mutlaka gelmesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı deniyor haberin detayında. Evet, onun dışında Greenwood haftası başlığı yine Fenerbahçe bölümünde dikkat çekiyor. Sabah gazetesinde şöyle sağ taraftaki haberlere baktığımız zaman Yine oyuncunun da

kısa süre içinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Santrfor arayışları devam ediyor. Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası kısa süre içinde bir de golcü almayı hedefliyor Fenerbahçe ve gündeme gelen son isim de Filip Mateta olmuştu. Yine dün de paylaştığımız haberlerden biriydi bu ve Sabah gazetesi Mateta'yı favori isimlerden biri olarak göstermiş. Yine dikkat çeken bir başka başlık, Kerem Aktürkoğlu için Elehli Kulübü'nden 35 milyon euroluk bir teklif geleceği yönünde. Elbette Fenerbahçe yönetiminin bu konuda tavrının ne olacağı da merak konusu. Milliyet 14'e baktığımızda yine Fenerbahçe bölümünde Nathan Aké'nin açıklamalarını görüyoruz. Rakiplerimi izler, oyunu okurum başlığıyla Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Aké kısa süre sonra tamamen hazır olacağını söyledi. Konsantrasyonu yüksek bir oyuncuyum. Yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Maçlardan önce güçlü yanlarını görmek için rakipleri izlerim diyor. Sayfanın en altına geldiğimiz zamanda Galatasaray haberlerini görüyoruz. Nevzat Dindar imzasıyla paylaşılmış Aslan'dan iki sürpriz hamle başlıklı bir haber. Orta saha ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılar Strasbourg'da forma giyen Paraguaylı Julio Enciso ve Dinamo Kiev'de top koşturan Ponomarenko için kulüplerine resmi teklif yaptı ve yanıtları beklemeye başladı deniyor. Galatasaray'ın ilk açıklaması beklenen transfer Leslie Ugoçuk bu değerli izleyenler. Onunla ilgili de bir kutu haber var. Oyuncunun 1-2 gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi paylaşılmış. Takvim 19'a geçelim. Son aday Franculino. Sarı Kırmızılıların santrfor listesinde Anjouan Boni ve Ponomarenko yer alıyor. Son adayınsa Midtjylland'ın Gineli golcüsü Franculino olduğu öğrenildi denmiş. Onun dışında Enciso Milliyet gazetesinde de paylaşmıştık. Yine takvimde de bugün kendine yer buluyor. Yönetim Paraguaylı Yıldız için devreye girdi demiş haber. 10 numara transfer hamlesi. Okan Buruk'un beğendiği Paraguaylı Yıldız Julio Enciso için Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı gelen bilgiler arasında deniyor. Onun dışında çok değerli bir oyuncu başlığıyla da Aurelien Şecu'dan Ugo Çukwu değerlendirmesi alınmış. Çok değerli bir oyuncu, büyük bir potansiyele sahip ifadesini kullanmış. Aurelien Şecu, Cimbom'un eski savunmacılarından Galatasaray'ın yeni transferini bu şekilde değerlendirmiş diyelim. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi devam edelim akışımızdan. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Siyah beyazlılar Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş uzun süredir görüşmelerde bulunulan Leandro Trossard'ı transfer etti. Siyah beyazlılar Arsenal'ın ardından Belçikalı futbolcuyla da her konuda anlaşma sağladı. Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun hafta içi İstanbul'da olması bekleniyor. Trossard geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol ve 11 asist üretti. Belçikalı oyuncu Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 2 gol 2 asist kaydetti. Beşiktaş Dušan Vlahović transferinde ise oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor. Dušan Vlahović konusu belirsizliğini koruyor. Siyah beyaz yönetime Vlahović'in menajeri tarafından karar için 10 Ağustos'a kadar süre istedikleri bir kez daha iletildi. Beşiktaş cephesi bekleyişini sürdürürken süreç oyuncunun vereceği nihai kararla netlik kazanacak.

0: Beşiktaş yerli rotasyonunu güçlendirmek için gündemine Alanyaspor'dan Ümit Akdağ aldı.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yerli rotasyonuna takviye yapmayı hedefliyor. Siyah beyazların savunma hattı için gündeminde Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ var.
2: Şimdi savunma arkasına çok iyi pas, Sane karşı karşıya, Sane verdi Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu çizgiden döndü, çizgiden çıkarttı topu. Ümit Alanyaspor savunmasında.
1: 22 yaşındaki stoper hem yaşı hem de potansiyeli nedeniyle savunma hattına takviye için ilk hedeflerden biri. Transferin önündeki en büyük engelse bonservis bedeli olarak görülüyor. Alanyaspor Ümit Akdağ için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş cephesi şartların değişmesi veya bonservis beklentisinin makul seviyelere inmesi halinde transfer için resmi girişimlerini hızlandıracak. Şu aşamada oyuncunun durumu yakından takip edilirken transfer dosyası da masadaki yerini koruyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 1 gol 3 de asistlik katkı verdi.
0: Serie A ekibi Fiorentina Trabzonspor'un genç oyuncusu olay konusunda ısrarcı, değerli izleyenler, kulüpler arasında pazarlıklar devam ediyor.
1: Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren, sonrasında da Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cristina Ulai, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Ulai'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yaptığı teklifle ön plana çıkan Fiorentina, 25 milyon euroluk önerisi geri çevrilince rakamı güncelledi. İtalyan ekibi 27 artı 3 milyon euroyla Bordo Mavililerin kapısını bir kez daha çalarken sonraki satıştan da %10 pay teklifinde bulundu. Trabzonspor'un ise satış payının %20'ye çıkarılmasını istediği öğrenildi. İtalyan basınına göre Fiorentina'ya yakın kaynaklar transferin büyük oranda bittiğini öne sürüyor. İtalyan yöneticilerin nihai anlaşmayı sağlamak için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ulai, Bordo Mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
0: Şimdi bir gazete turu daha yapalım. Bu kez de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin başlayalım Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla. Bir taraf Beşiktaş'a, bir taraf Trabzonspor'a ayrılmış. Dikkat çeken transfer haberleri var. İlk olarak Brandt bombası haberine bakacağız. Beşiktaş'ta transfer gündemine bu kez Borussia Dortmund'la kontratı biten Julian Brandt geldi. Siyah beyazlıların Alman futbolcuyu kadroya katmak için temaslarını sessiz şekilde sürdürdüğü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü deniyor haberin detayında. Biraz daha alt kısımda da Pavar iddiası başlıklı bir haber var yine Fanatik 5'te. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Beşiktaş, Inter'den ayrılması beklenen Benjamin Pavard'ın durumunu yakından takip ediyor. Fransız savunmacının yüksek maaşı problem yaratsa da Kara Kartal şartları zorlamak istiyor denmiş haberin ayrıntısında. Hemen sağ tarafta da Trabzonspor haberleri var demiştik. Oraya bakalım. Orsolini başlığını görüyoruz burada da. Trabzonspor'da sağ kanat transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gianluca Prestiani dosyasında Benfica ile görüşmeler devam ederken alternatif olarak Orsolini için de girişimler sürüyor. Ayrıca Osorio ve Fatavu da listeye dahil edildi denmiş. Bu arada Ümit Akdağ konusu yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen birçok kulübün gündemine gelen bir oyuncu. Yine Trabzonspor'un da Ümit Akdağ istediğine dair bir kutu haber bu sayfada görüyoruz. Bir de fırtınanın rotası ada başlığına bakalım. Trabzonspor'un orta saha transferinde gündemine Brentford forması giyen Yunus Emre Konak geldi. Bu arada Mavililerin genç futbolcu için temaslarını sürdürdüğü belirtilirken pazarlıkların kısa süre içinde başlaması bekleniyor denmiş. Foto maç 5 ile devam edeceğiz. Trabzonspor'a ayrılmış bir sayfa. Cenk Özkaçar takibi başlığıyla hemen başlayalım. Yerli

Takviyesinde önemli adımlar atan Trabzonspor, bonservisi Valencia'da olan 25 yaşındaki sol stoper Cenk Özkaçar'ı takip ediyor. Bordo Mavililer kısa sürede bu transfere karar verecek denmiş. Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğüne vurgu yapılan ve Avusturya kampı öncesi idmanda keyiflerin yerinde olduğunu söyleyen bir haber yine bu sayfada dikkat çekiyor. Bir de Prestigiani mesaisine bakalım. Fırtına Arjantinli yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu transfer için yoğun bir mesai harcandığı söylenmiş. Bordo Mavililer bu hafta içinde 20 yaşındaki Arjantinli sağ kanat için Benfica'nın son kararını vermesini bekliyor. Hayallerimi yaşıyorum başlığına da bakalım. 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'yla başarılı bir turnuva geçiren Sidney Lopez Cabral yaptığı açıklamada "Hayallerimi yaşıyorum, tarif etmeme kelimeler yetmez" ifadelerini kullandı. Evet, Sabah gazetesine baktığımızda o gün Şahinoğlu imzalı "Trossard artık Kartal" haberini görüyoruz. Tecrübeli sol kanadın en geç perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı oyuncu için Arsenal'a 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Trossard savaşçı kimliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Beşiktaş'ın hücum gücünün önemli bir kozu olacağı, önemli bir zenginlik katacağını da söylemiş o gün Şahinoğlu haberinde. Yine benzer bir haberi Milliyet gazetesinde de görüyoruz. Bugün Milliyet 14'te Cengiz Malgar'ın imzasıyla "Trossard Kartal oldu" başlığı dikkat çekiyor. Burada da oyuncunun çarşamba günü İstanbul'a geleceği ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtilmiş. Fotomaç 2'ye baktığımızda Beşiktaş'a ayrılmış bir sayfa, Kartal'ın yeni lideri başlığını görüyoruz. 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanan Trossard, Kaptan Orkun'la birlikte Beşiktaş'ın saha içi lideri olacak deniyor. 10 numara panzer başlığına da hemen bakalım. Beşiktaş yönetiminin Dortmund'la sözleşmesi biten Julian Brandt'ı gündemine aldığı ileri sürüldü. Nübel'in renklere bağlanmasında önemli rol oynayan Graf, 30 yaşındaki oyuncu için de harekete geçti deniyor. Bir de Nice forması giyen Moffi'nin takip edildiğine dair bir haber bugün Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasında öne çıkıyor diyebiliriz.

0: Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu değerli izleyenler. Burada dikkat çeken bir detay var. FIFA sıralamasının ilk 4 basamağındaki ülkeler Dünya Kupası'nda da yarı finale yükselmeyi başardı. Bu konuyla ilgili bir analizimiz var. Birlikte izleyelim.
1: Dünya Kupası'nda yarı final tablosu netleşti. FIFA dünya sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan Fransa, Arjantin, İspanya ve İngiltere son yıllardaki istikrarlı performanslarını bu turnuvada da sürdürerek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa son 3 Dünya Kupası'nda da yarı final görmeyi başardı. ...2018'de şampiyonluğa ulaşan, 2022'de final oynayan maviler bu turnuvada da şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Fransa'nın başarısının temelinde ise geniş ve yüksek kaliteli oyuncu havuzu yer alıyor. Kylian Mbappe'nin liderliğinde Michael Oll ise Osman Dembele ve Désiré Doué gibi yıldızlara sahip Fransızlar sadece bugünün değil gelecek turnuvalarında en güçlü favorileri arasında. FIFA sıralamasında ikinci basamakta bulunan Arjantin'de istikrarını koruyan takımlardan biri. 2022 Dünya Kupası'nda 36 yıllık şampiyonluk hasretine son veren tangocular unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi liderliğinde 2014'te de final oynayan Güney Amerika temsilcisi bu süre

0: Süreçte iki Copa Amerika zaferi de yaşadı. Messi'nin muhtemel son Dünya Kupası'nda Arjantin bir kez daha tarih yazmanın peşinde. FIFA sıralamasının üçüncüsü İspanya ise 2010 Dünya Şampiyonluğu sonrası yaşadığı durgunluğu son yıllarda yaşamıyor. 2010'dan sonraki 3 Dünya Kupası'nda yalnızca birer galibiyet alabilen Matadorlar 2014'te gruptan çıkamadı. 2018 ve 2022'de ise son 16 turunda veda etti. Euro 2024 şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'na da favorilerden biri olarak gelen De La Fuente'nin ekibi, oyun anlamında beklentilerin biraz gerisinde kalsa da savunmadaki direnciyle öne çıktı. İspanya 5 maçta sadece 1 gol yiyerek 2010'dan sonraki en güçlü Dünya Kupası performanslarından birine imza attı. Yarı finalin diğer takımı İngiltere ise FIFA sıralamasının 4. basamağında yer alıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler 60 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmaya sadece 2 maç uzakta. 1966 şampiyonluğunun ardından hem dünya hem Avrupa şampiyonalarında final dahi oynayamayan İngilizler son turnuvalarda yarışmacı takım olmayı başardı. Gareth Southgate döneminde 2018'de yarı final, 2022'de çeyrek final oynayan İngiltere son iki Avrupa şampiyonasında da finale yükseldi. Kupaya ulaşamasa da son yılların en istikrarlı milli takımlarından biri haline gelen ada temsilcisi bu kez istikrarını zaferle taçlandırmayı hedefliyor. Dünya futbolunun dört devi final bileti için sahneye çıkmaya hazır. Fransa ile İspanya salı günü Türkiye saatiyle 22'de Dallas'ta karşı karşıya gelecek. İngiltere ile Arjantin ise çarşamba akşamı aynı saatte final bileti için Atlanta'da mücadele edecek.
1: Şimdi bir bağlantı yapacağız değerli izleyenler. Haldun Domaç'la birlikte gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın Haldun Domaç, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Ezgi, çok teşekkür ederim. Sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta diliyorum ben de. Sıcak, böyle sıcağı hissettiğimiz haftalardan birini yaşayacağız diye görünüyor.
1: Evet, gerçekten öyle. Sıcağa karşı da dikkatli olmalarını söyleyelim izleyicilerimize. Şimdi az önce Dünya Kupası ile ilgili bir analiz izlemiştik. Hatta dün bu konuyu biz de sizinle, belki takip eden izleyicilerimiz olmuştur, değerlendirmiştik. İsterseniz hem bunun üzerinden hem de eşleşmeler üzerinden şöyle biraz Dünya Kupası sohbeti yapalım. Öyle Türkiye'de transfer gündemine geçelim istiyorum. Fransa ile İspanya, İngiltere ile de Arjantin karşı karşıya gelecek. Şu anda artık son dörde kalan takımlar aynı zamanda da FIFA'nın en başarılı takımları, ilk dört takımı. Dolayısıyla bizi nasıl bir yarı final turu bekliyor, ne dersiniz? Merak ediyorum.
2: Ezgi çok teşekkür ederim. Şimdi Dünya Kupası ile ilgili görüşlerimi söyleyeceğim ama galiba bazı şeyleri biraz ihmal ediyoruz. O manada bir başka konuyu müsaade edersen burada gündeme getirmek istiyorum. 1-2 dakikalık bir süre alır. Onların buna ihtiyacı var diye düşünüyorum. Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz yine altın madalya kazandı. Evet. Yani biz böyle altın madalyaları şey gibi görüyoruz. Yani o branşlarda elde edilen altın madalyalar sanki böyle hani sıradan şeylermiş gibi. Keza Elif Berra da gümüş madalya kazandı. Bunların çok önemi olduğunu söylemek istiyorum şu manada. 2027'de İstanbul'da Avrupa oyunları gerçekleşecek. Yani bu sporcuların başarıları 2027'deki Avrupa oyunlarına taşınacak ki o manada Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de ciddi bir çabası var o oyunlarda. Çünkü oradan alacağımız başarı da bizi olimpiyata taşıyacak. Yani öyle bir durumumuz söz konusu. Onun için bunu özellikle belirtmek istedim. Tabii birçok branşta bu tür başarılar elde ediliyor. Bir de tabii kadın voleybol milli takımımızın yani Uluslar Ligi'nde, Milletler Ligi'nde çeyrek finale kalması, rakibinin Kanada olması, yani oradaki başarımız, onun da ötesinde bir önemli noktaya daha işaret etmek istiyorum. Hiçbir

0: başarı tesadüf değil ve o milli takımın altyapısında kaynayan bir cevher var. Onu da özellikle söylemek lazım. U18 kadın milli takımımız da Avrupa ikincisi oldu. İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Yani 18 yaşındaki takımımız da Avrupa başarısı elde ediyor. Dolayısıyla onların hepsini tebrik etmemiz lazım. Çünkü hem U18'imiz yani 18 yaş altımız geleceğimizi temin edecek bir yapıdalar. Yukarıdaki ablaları zaten gereken işleri yapıyorlar gayet güzel bir şekilde. Yani bir bu vesileyle hiç olmazsa 1-2 dakikayı onlara ayırarak biraz onların da morallenmelerini, aldıkları başarıları takdir etmeyi istedim. Onun için evet, kusura bakma deyip hemen şeye dönüyorum.
1: Tabii ki.
0: Hemen Dünya Kupası'na dönelim. Tabii Dünya Kupası'na döndüğümüzde aslında gördüğümüz ya yani FIFA diyordur ki şimdi bak biz nasıl liste yapıyoruz, nasıl doğru bir planlama yapıyoruz, takımları nasıl belirliyoruz. Bakın o Dünya Kupası'ndaki finale gelen, yarı finale gelen takımların hepsini biz doğru sıralamayla yerine koymuşuz diyordur herhalde değil mi? Öyle bir şeyleri vardır.
1: Yani Infantino kesin diyordur da.
0: Öyle söylüyordur. Neyse yani sonuç itibariyle Arjantin, İngiltere, Fransa, İspanya yani dün de konuşmuştuk ama belki dün bizi izlemeyenler olabilir diye söylüyorum. Ben bu turnuva başladığı andan itibaren, ilk günden itibaren yaptığımız konuşmalarda hep İspanya ile Fransa'yı bu turnuvanın favorileri arasında görmüş ve göstermiştim. Ayrıca tabii genel kültür açısından baktığımızda hani yanıldığımızı da söyleyelim tabii ki Arjantin ve Brezilya'nın da diğer olağan şüpheliler olduğunu söylemiştik. Burada bizi tek yanıltan Brezilya oldu. Yani Brezilya futbolu Avrupa futbolunun biraz uzağında kalmaya başladığını anlamaya başlıyoruz bu noktada. Yani Brezilya'nın yeniden kendisini güncellemesi lazım. Çünkü futbol biraz daha farklı bir yere evrildi. Teknik kapasitenin tabii ki önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Ama teknik kapasitenin yanında fiziki güç, mücadele, sertlik, agresiflik bunlar da artık futbolun içerisinde temel unsurlar ve en önemli nokta atletizm. Galiba bir Brezilya kendini bu manada güncellemesi lazım. Neyse o işin başka bir tarafı ama baktığımızda kağıt üzerinde baktığımızda İngiltere'nin son yıllardaki performansı, Arjantin'in Dünya Kupası kazanmış olması gibi noktalara baktığımızda bu ülkelerin yarı finale gelmiş olması doğru görünüyor. Ancak şunu söyleyeyim, yani mesela beklentilerimizi karşıladı mı diye söylersen yine söyleyeyim, beklentilerimizi karşılayan hatta favorilerim dediğim iki ülke Fransa ve İspanya'nın oynadığı futbolda beklentilerimin altında, onu özellikle söyleyeyim. Ama netice itibariyle sahada müthiş bir fiziki mücadele var, güç var, performans var, kazanma arzusu var. Onları da dört takımda da çok net bir şekilde gözlemledik. Bir de tabii şunu da vurgulamak lazım belki. Hani biz oyuna bakıyoruz genel anlamda, sahanın içerisine bakıyoruz. Oyuncuların içinde bulundukları durumu çok fazla gözlemlemiyoruz. Yani oyuncular hangi atmosferde bu maçları oynuyorlar? Yani maç yarıda kalacak kadar bazen durumlar oluşuyor. Nem yüksekliği çok fazla. İşte 33'ler, 35'ler ve %90'lar nemlerde oynuyorlar. Yani onları da dikkate almamız lazım. Oyuncuların performanslar açısından ama yani şu Dünya Kupası mükemmel futbol seyrettiğimiz bir Dünya Kupası mı dersen daha iyileri olmuştu. Öyle söyleyebilirim.
1: Peki. Hemen döndüm Türkiye'ye, transfer gündemiyle devam edelim isterseniz. Fenerbahçe'de taraftarlar heyecanla Greenwood'un artık İstanbul'a gelmesini bekliyorlar ki bir aksilik olmazsa bu hafta içinde de oyuncu gelecek. Onun dışında golcü adayları da var, onu da konuşuruz ama önce Greenwood'la ilgili şöyle artık son 1-2 değerlendirmeyi alayım. Çünkü uzun süredir iddia şeklinde değerlendiriyorduk, artık biraz daha net ifadeler kullanacağız.
0: Evet, Fenerbahçe'de şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim, Greenwood transferi bir onur meselesi oldu. Yani hem Hakan Safi döneminde gündeme geldi, hem Aziz Yıldırım'ın gündeme getirmesi sonucunda bir onur meselesi oldu. Ya her sezon transfer dönemlerinde kulüpler bazı oyuncuları böyle bir transfer etmeyi bir onur meselesi ya da işte onu yapıp bir başarı hikayesi yazmayı istiyorlar. O manada biraz sonra belki konuşursak Leandro Trossard içinde Beşiktaş aynı şeyi söyleyeceğiz. Mason Greenwood'u zaten yani çok fazla tartışmaya gerek yok. Fenerbahçe'ye kanat forvet olarak çok ciddi katkı yapacaktır. Hani hangi takıma gitse katkı

0: yapar. Yani onu da özellikle söyleyelim. Hani öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki Marsilya'yı süpürmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten öyle olmasa Atletico Madrid gibi Roma gibi takımlar da bu yarışın içerisinde Fenerbahçe ile çok ciddi maddi savaşa girmezlerdi. Öyle söylemek lazım. Fenerbahçe bence büyük bir iş yapıyor. Şunu vurgulamak lazım. Her ne kadar işte kulüplerin maddi sıkıntıları vesaire gibi konuları konuşuyoruz. İşte finansal fair play gibi konuları konuşuyoruz ama bir de konuşmamız gereken önemli bir nokta var. Sezonu sürükleyecek bir yıldız bütün takımlar istiyor. Yani sezonu sürükleyecek yıldız isimden bahsediyorum. Yani öyle bir oyuncu alacaksınız ki geçen sezon Osimhen'i aldı Galatasaray ve Galatasaray takımının camiası, taraftarı Osimhen'le bir bütünleşme gerçekleştirdi. Şimdi burada da bu manada bir Mason Greenwood transferi gündemde. Tribüne taraftarı çekebilmek, camiayı bütünleştirebilmek açısından çok önemli. Hele bu oyuncular bir de böyle beklentileri karşılayan performans sergileyince bir anda atmosfer tamamen değişiyor. Hani bu şunu söylemek lazım. Yani Mason Greenwood bir kanat forvet olarak yine ben bazen rakamlar söylüyorum. Yani 25 gole adını yazdıracak bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya da zaten söyleyecek fazla bir şey kalmıyor. Öyle bakmak lazım. O nedenle çok doğru bir transfer, isabetli bir transfer. Tribüne taraftarı çekecek bir transfer. Öyle bakıyorum. Hayırlı olsun. Bizim de izlerken keyif alacağımız bir oyuncu olduğunu da bir yere yazmamız lazım.
1: Şimdi bugün Fanatik Gazetesi'nde yeni isimler görüyoruz özellikle santrfor bölgesi için. Watkins ve Sörloth'u zaten konuşuyorduk Fenerbahçe'nin transfer evet. gündeminde. Onun dışında Darwin Nunez'in önerildiği, Gabriel Jesus ve Balogun'un da listeye girdiği söyleniyor. Tabii menajerler tarafından bu tarz öneriler her zaman yapılıyor Fenerbahçe'ye ama şöyle mevcut yapıyı, işte Greenwood'un da geldiği bir kanat organizasyonunu düşünecek olursanız bu isimler arasında sizce en doğru oyuncu kim olabilir Fenerbahçe için?
0: Şimdi bu konuda söyleyeceğim şu, tabii çok doğru bir yere işaret ettin, özellikle söyleyeyim Ezgi. Yani menajerler doğal olarak oyuncularını bir şekilde kulüplere öneriyorlar. Gayet doğal, çünkü o futbolcu eğer bir yerden bir yere giderse menajerin de kasasına bir miktar para dolacak. Dolayısıyla alıp oradan oraya taşımak, buradan buraya taşımak ve kariyer planlarını doğru bir şekilde yapmak istiyorlar maddi olarak da. Böyle baktığımız zaman bu tür isimlerin çoğaldığını görüyoruz ve aslında transfer haberciliği konusunda çok da fazla böyle hani olayı değerlendirmeyen bazı arkadaşlarımız da şöyle düşünüyor, yani bazı taraftarlar da durmadan yeni bir isim yazıyorsunuz. Çünkü durmadan yeni bir ismi kulüplere öneriyorlar. O isimler de gündeme taşınıyor. Ha, buradan şöyle devam edeyim. Benim açımdan baktığımda ben yani kişisel olarak söylüyorum, Alexander Sörloth'u hepsinin önüne yazıyorum. Bunu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olabilir. Birçok kişinin böyle bir kafası karıştı. Şöyle kafası karıştı. Dünya Kupası'nda Norveç milli takımını izlerken Alexander Sörloth'u sağ kanatta izlemeye başladık. Şimdi öyle bir şey ki elinizde Haaland olunca tabii otomatikman çift forvet oynamıyorsanız onu ikinci forvet olarak göndermek için bir kanat pozisyonuna taşımış oluyorsunuz. Onun için de böyle ya işte pas vermedi, işte orada pası verseydi 2-0 olacaktı falan gibi konular söylüyorlar. Tabii kanat bölgesinde zorunlu oynadığı için belki biraz daha, aslında orada da hiç kötü oynamadı onu da söyleyeyim, ama oynadığı için biraz böyle kafa karıştıran bir durum ortaya çıktı. Ama kişisel kanaatimi soruyorsan ben Alexander Sörloth'la başlarım. Yani Vedat Muriç, Alexander Sörloth ikilisi, bir Mason Greenwood'lu pozisyon, arkalarında Asensio'nun olduğu bir takım hücum zenginliği açısından bayağı bir önemli işler yapacaktır diye düşünüyorum. Benim kanaatim böyle ama şöyle bir gerçek de var. Tabii ki Alexander Sörloth'un pazarında daha geniş bir takım profili var. O nedenle iş belki zor görünüyor ama Fenerbahçe bence şöyle yapması lazım. Bir an önce elindekileri tahliye etmeye çalışacak. Sonrasında da şunu söylememiz lazım ki mutlaka Alexander Sörloth gibi bir oyuncu alıp bir transfer daha yaparak belki o fırsat transferine geçiş yapması lazım. Yani fırsat transferi olarak karşısına çıkarsa herhangi bir şey, birisi bir oyuncu diye düşünmesi lazım. Hemen şunu belirtmek

0: etmekte yarar var yalnız. Hani Aziz Yıldırım çok deneyimli bir başkan ama şu anda geldiği pozisyonda, gördüğü tabloda sanıyorum çok da deneyimlediği bir durumla karşı karşıya değil. Hatta onun için bir hazırlık da yapmadan gelmiş gibi görünüyor. Çok sayıda oyuncu var. Bunların tahliye edilmesi, bonservislerinden çıkılması da işin bir başka önemli noktası. Onun için de Fenerbahçe'yi zorlayan durumlardan birinin de bu olduğunu söylüyorum. Çok iyi hazırlık yapılmamış. Onu net bir şekilde gözlemliyoruz. 23 oyunculu bir halen Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Transfer için zaman var diyebiliriz ama unutmayalım ki Avrupa'da transfer Ağustos'un sonunda bitecek. Yani kalan süre 1,5 ayda bütün bunları çözmek gerekiyor.
1: Evet, şimdi Trossard'ı da hemen sormak istiyorum. Malum Beşiktaş taraftarı çok uzun süredir bekledi Trossard'ı ve artık gelen haberler imzanın çok yakın olduğu şeklinde. 3+1 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Ayrıca Arsenal'a da 18 milyon euro bonservis ödenecek. Şimdi Trossard'ın da yapacağı katkıyı konuşacağız, değerlendireceğiz. Bağlantımızda bir sorun mu yaşıyoruz? Hemen sorayım arkadaşlarım ama geldi zannediyorum. Siz beni rahatça duyabildiniz mi Haldun Domaç?
0: Ben gayet net bir şekilde duydum Ezgi seni. Bir sıkıntı yok. Trossard'la ilgili tabii ki bilgi veririz.
1: Bu arada son 2 dakika hemen onu da söyleyeyim.
0: Tamam. Çok hızlıca anlatayım o zaman Trossard konusunda. Şimdi aynı Mason Greenwood konusunda olduğu gibi Trossard konusunda da gerçekten Beşiktaş'ın tribüne taraftar çekeceği, atmosferi hazırlayacağı bir yapısının olduğunu söyleyebiliriz Trossard konusunda. Yani Trossard da çok enteresan bir oyuncu, öyle söylememiz lazım. Genç yaşta çok yetenekli olmasına rağmen daha ilerleyen yaşlarda yıldızı parlayan bir oyuncu ve Beşiktaş'a gerçekten çok ciddi güç katabilecek bir performansı var. Onu özellikle söyleyelim. Hatta onun için işte Leo diyorlar ona. Leo için Doktor Leo diyenler var. Doktor Leo. Yani o sonradan oyuna girdiğinde de başladığında da oyun içerisinde pek çok durumu değiştirebilecek özelliklere sahip. Hatta şöyle ikinci forvet özellikli kanat oyuncusu deniyor ona ki klasik bir kanat oyuncusu da değil. Hücum bölgesinin her yerinde kullanabileceğiniz bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, forvet arkası, hatta kırık santrofor oynadığı pozisyonlar da var. Dolayısıyla Trossard gerçekten çok özel bir oyuncu. Birçok kişi de zaten transfere de inanmamıştı. Umuyorum böyle olmaz. Hani biz konuştuğumuzda da yok canım Arsenal'den Trossard'ı almak çok zor demişti. Ama şu an itibariyle görüntü o ki yani Beşiktaş bu transferi bitirdi. Ve bence Beşiktaş'ın bu transferi camiaya heyecan getirecek transferlerden biri. Diğer transferlere de saygı duyuyorum. Tabii ki onları farklı bir noktaya getirmek istemem ama Trossard hani hep söylüyoruz ya pastanın üzerindeki kreması olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sadece bir cümle Oğuz Aydın gündeme gelmişti Fenerbahçe'den. Bu konuyla ilgili de ne düşündüğünüzü merak ediyorum çok kısaca ama.
0: Beşiktaş için çok iyi olur. Fenerbahçe için yanlış bir hamle olur. Fenerbahçe'nin bence Oğuz'u doğru bir şekilde değerlendirdiğini düşünmüyorum. Geçen sezon ciddi bir haksızlığa uğradı. Bence Fenerbahçe verirse Fenerbahçe kaybeder, Beşiktaş kazanır.
1: Peki. Haldun Domaç çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yorumlarınız için. Bir kez daha size hem güzel bir gün hem de güzel bir hafta diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Haldun Domaç'la gündemdeki gelişmeleri şöyle bir değerlendirdik ve bu saati tamamlayacağız şimdi. Saat başından itibaren Sabah Spor'una stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la devam edeceğiz.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.
3: TED o kadar iyi ki TED.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Temmuz 1937 yılında Fransa Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyordu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
10: Tatil Sepeti.
11: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: Dış ticarette Mayıs ayı verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ihracat birim değer endeksi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %14,2 arttı. İthalat birim değer endeksindeki yıllık artış da %14,2 oldu. Böylece dış ticarette fiyat etkisinin güçlü seyrini koruduğu bir tablo ortaya çıktı. İhracat birim değerindeki artış ana sektörlerin tamamına yayıldı. İhracat miktar endeksi %20,8, ithalat miktar endeksi %21,8 geriledi. İhracat miktar endeksi Mayıs'ta %1,2 arttı. Dış ticaret haddi de sınırlı bir artışla 89,6 seviyesine yükseldi.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Gündemdeki gelişmeleri yaklaşık bir saat boyunca değerlendireceğiz. Suat, günaydın, hoş geldin. Sana da iyi haftalar diliyorum.
2: Günaydın, hoş bulduk herkese, bizi izleyenlere, sana, çalışma arkadaşlarımıza iyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, şimdi birazdan her zaman olduğu gibi Dünya Kupası bölümümüzü de yapacağız. Hı-hı. Tabii ki yarı finalistler belli oldu. Onlar üzerine konuşacağız. Birkaç konuşacak ekstra haber ve detay da var. Onlarla ilgili de ne söyleyeceğini merak ediyorum ama önce biz kendi gerçeklerimizle istersen başlayalım.
2: İçeriye bir dönelim.
1: İçeriye bir bakalım neler yaşanıyor. Transfer dönemi artık, hı-hı, Dünya Kupası'nın da biraz sona yaklaşmasıyla birlikte hareketlendi, hı-hı, diyebiliriz ki en hareketli takımlardan biri Fenerbahçe değerli izleyenler. Hazırlık maçlarını oynuyor bir taraftan, özellikle de gollü karşılaşmalar olduğunu söyleyelim. Birazdan mevcut performansları da değerlendiririz ama tabii ki taraftarları en çok heyecanlandıran isim şu anda Mason Greenwood. Artık, hı-hı, bu transferde bitti bitiyor, evet, diyebiliriz. Oyuncunun bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Çok ciddi bir aksilik olmazsa buradan başlayalım.
2: Ya tabii ki resmi imza atılmadan kesin bitti demiyoruz. Tabii. Klasik ama iş artık sonunda. Manchester'ın bir payı vardı. Onunla ilgili vazgeçme imzası. Evet. Resmi evrak işleri, yani bunlar hani sadece bir tarafa parayı verince artık oyuncuları transfer edemiyorsun. Birçok farklı opsiyon var. Oyuncunun da Greenwood'un da Manchester'la olan bir anlaşması vardı. Onun sonlanmasıyla beraber artık plan program yapıldı. Oyuncu buraya gelecek. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Çok büyük bir yıldız, çok büyük bir isim ve bu yaş kategorisinde oyuncu alabilmek gerçekten benim için Süper Lig'e katkı verecek. Kulüplerin büyük paraları yaşlı oyunculara harcamaması adına çok mantıklı bir yol ve doğru bir adım. Fenerbahçe'nin bu oyuncudan bir sonraki satışı olabilir. Faydalandıktan sonra hiç zarar etmeyeceği bir oyuncu kategorisine sokarım. İşin teknik taktik boyutunu tabii ki konuşuruz ama genel çerçevede bence çok doğru ve mantıklı bir adım oyuncu olarak.
1: Şimdi özellikle kanat rotasyonu aslında Fenerbahçe'nin güçlüydü ama...
2: Güçlü müydü?
1: Sayısal anlamda diyelim belki daha doğru olabilir. Evet. Ama neticede İsmail Kartal'ın o oyunculardan verim alabileceğini düşünen de çok fazla insan vardı.
2: Doğru.
1: Ya özellikle yerli oyunculardan, hı-hı, ama bir Greenwood hamlesi. Şimdi bir anda aslında yeni sezonda belki nasıl bir Fenerbahçe göreceğimizin de sinyallerini, hı-hı, veriyor gibi. Yani evet, bu kadar kanat oyuncumuz olmasına rağmen, hı-hı, biz gittik. Böyle dünyaca ünlü bir yıldız aldık, hı-hı, ve artık bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceksiniz demenin de, hı-hı, sanki bir başka yöntemiymiş gibi bu transfer.
2: Çok haklısın. Şöyle bir bakış açım var benim, ne dersin bilmiyorum tabii. Şimdi Fenerbahçe yıllardır o bölgeye transferler yapıyor. Kanada işte, hı-hı, yıldız oyuncular, Tadiç vesaire, ama hep şöyle bir durum vardı. Özellikle Galatasaray'la yarıştığın periyotta. Fenerbahçe camiasında hep şöyle bir durum var. Ya bizim oyuncumuz çok iyi. Hep kendini anlatmak zorunda kalma. Oyuncuya sürekli sahip çıkma. İşte Nene'yi aldık. Nene aslında büyük bir yıldız olacak vesaire. Hep Fenerbahçe kendi oyuncusunu, hmm, savunup kendi anlatıyordu. Yani inanmayan Fenerbahçeliler dışında
1: ikna etmeye çalışıyordu.
2: Hem kendi camiasını, hem rakipleri, hem medyayı, herkesi Fenerbahçe bir ikna etme sürecindeydi. Greenwood öyle bir adam değil. Yani herkes ikna. Hatta belki Fenerbahçe'nin dışındaki takımlarda da korku yaratabilecek. Ya bunlar Greenwood'u aldı, bu işin sonu nereye gidiyor dedirtebilecek bir oyuncu. Şimdi Nene'yi aldın, diyorsun ki ya sezon içinde bakacağız diyor rakipler. İşte Tadiç'i aldın, yaş vesaire düşünüyorsun. Zaten öyle belli bir periyodun sonrasında geldi buraya. Şimdi Greenwood öyle değil. Greenwood'u diyorsun ki ya çıta yükseldi. Fenerbahçe belki de uzun bir süre sonra Galatasaray'ın önünde bir transfer yaptı. Şimdi herkes de bu açıdan bir ne oluyor dedirtecek bir oyuncu. Tekniği, taktiği, oyuncunun saha içi katkısı, skor olarak zaten 20 gol asistte 20'nin altına düşmesini beklemiyorum. Zaten Fenerbahçe'de oynarken hele biraz da kaliteli ve yetenekliysen ön alanda bu sayıyı rahat bulursun. Ama bunu hangi takıma karşı attın? Hangi maçta attın ve çevreni nasıl beslediğin, o enerjiyi nasıl verdiğin çok önemli. Greenwood eğer saha içinde de fark yaratacaksa bence bunlar önemli.
1: Şimdi bir kanatta Kerem, Tabii hı-hı, orayı da konuşmak lazım. Evet. Orada da Kerem'in Arabistan'dan ciddi doğru taliplerinin olduğu 35-40 hı-hı milyon euro bandında teklifler alabileceği, hı-hı, öyle bir teklif gelmesi durumunda teklifin kabul edilebileceği yönetim hı-hı tarafından bu tip haberler de geliyor. Ama şimdilik biz Kerem Greenwood kanatları olarak konuşursak nasıl bir planlama? Bir de tabii burada orta sahayı da değerlendirmek lazım. Yine Gendouzi gibi, hı-hı, Asensio gibi isimlerin de şu an İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi hı-hı olacağını düşünürsek bu hücum hattı orta sahayla birlikte sana ne ifade ediyor?
2: Unuttuğum bir oyuncu daha var. Kante.
1: Evet.
2: Şimdi Kante Fransa milli takımının kadrosunda.
1: Kante'yi süre mi bulmuyor unuttum yoksa İsmail'i mi unuttum? Orada nasıl Fred'i mi unuttum?
2: Ben para olarak bakıyorum ha bu tip işlere. Çünkü Kante yani gibi.
1: Üçüncü isim kim olacak merak ediyorum.
2: İşte Kante'yi 11 milyon euro kazanan bir oyuncuyu kulübede oturttuğun zaman
1: çok lüks.
2: Hep lüks olur. İsmail, İrfan Can bunlar Türk oyuncular. Bütçeleri daha az. Hani maç bazlı bakıp konuşuruz ama yabancıların bütçesi daha yüksek olduğu için Gendouzi banko gibi görüyorum ben de. Asensio'yu banko gibi görüyorum. Burada arkayı toparlayacak bir oyuncuya ihtiyaç olur. Şimdi tamam Süper Lig bazlı baktığımız zaman elbette büyük takımlar gol buluyor, skor üretiyor ama garip garip goller yememen için de tabii oralarda süpürücü oyunculara ihtiyaç var. Bunun dengesini İsmail Kartal Hoca bulur. Ben bu oyuncuların hepsinde kalacağını düşünmüyorum. Kerem'le Greenwood elbette ki büyük bir lüks. Yani bunu Süper Lig şampiyonluğu için bu kadroyu kurmak yetmez. Bence başarıyı daha Avrupa çapında da taşımak lazım. Şampiyonlar Ligi lazım. Şimdi 40 milyon euro diyelim, hadi bir açıklama yok şimdilik. 40 milyon euro bandında bir bonservis verdiğin, yıllık ücret verdiğin Greenwood var. Önde Muriç toparlanacaktır kısa bir sürede. İyi bir para verdin o yaşa. Kerem'e iyi bir bütçe verdin.
1: Tabii ki.
2: Kante, Gendouzi'ye, Skriniar, Ake. Şimdi bu kadro Avrupa'da birçok takımın, hani 4-5 büyük lig dışında kalan takımların böyle düşünemeyeceği kadrolar. Bunları unutmayalım. Biz kolay alışıyoruz ama bunun için Süper Lig'deki başarı yetmez. Bunu Avrupa'da da devam ettirmek lazım.
1: Ama bunu hiçbir Fenerbahçe taraftarına anlatamazsın.
2: İster ister. Lig'de bak, ligde
1: tabii ki ister ama yani lig hı-hı öncelikli şüphesiz. Hı-hı. Şimdi Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde iyi de bir performans sergiledi. Tamam. Hadi 24'e girdi, 16'ya girdi.
2: Güzel.
1: Ama ligde başarısız oldu.
2: Bak bunu demiyorum.
1: Tabii hayır, olması ki gereken bakış açısı belki günün sonunda bu da olabilir.
2: Şunu
1: ama ne kadar gerçekçi olduğu konusunda.
2: Şunu kaçırıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi, konferans Fenerbahçe kalitesinin çok altında bence. Buralarda devam ettiğin zaman bak, yaptığın transfer, oyuncu motivasyonu, antrenman, oyuncuların bakış açısı hep daha ileriye, hep daha zorlamaya yönelik.
1: Tabii ki.
2: Fenerbahçe'de, ligde, şimdi Avrupa'da sarsıldığın zaman bu ön elemeleri kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ön elemeler bir an önce geçilip hemen gruplara, lig aşamasına kalınmalı. Şimdi hafta içi bir Juventus'la oynadığın zaman daha çalışırsın, daha fazla işin içinde olursun. Ligdeki maçı tabii ki adım adım gidersin ama o hazırlık seni orada da taşır. Tabii ki yorulduğun dönemler olacak ama bu kadar parayı da oyunculara da kulüpler bonservis olarak da boşuna vermiyor. Kendini taşır. Ha, son 16'ya kalmak mı Fenerbahçe adına şampiyonluk mu? Tabii ki ligdeki şampiyonluk önce gelir. Bu çok doğal bir şey ama ikisinin birbirini tetiklediğini düşünüyorum.
1: Gerçi işte bazen evdeki bulgurdan da olabiliyorsun ya öyle durumlarda. İsmail Kartal

0: ben işte Ege'de bir köye yerleşeceğim, Orta Anadolu'da annemden babamdan kalan ev var, oraya geçip hiç çalışmayacağım diyen insanların demansa yakalanma olasılığı daha fazla.
1: İşleyen demir ışıldar.
0: İşleyen
1: yani
0: demir ışıldar, çalışan, bunu daha fazla sürekli hale getiren sporcu da daha fazla ileri gider. Yani bu çok doğal bir etkileşim. Ha, sonrasında önceliğini farklı koyarsın. Onu biliyorum. Belki şampiyonluk yarışında 10 puan geride kaldın. Ama Avrupa'da bir çeyrek final, yarı finaldesin. Senin bir ikinci ihtimalin oluyor hepsinin dışında.
1: Şimdi evet, Greenwood çok önemli bir transfer, bir kanat takviyesi ama şu anda en büyük ihtiyaç santrfor bölgesinde, özellikle Vedat'ın sakatlığı sonrası burası biraz daha acil hale geldi. Sergio Giras'ın listeden çıkmış gibi görünüyor. Onu öncelikle söyleyelim. Şu anda gazete haberlerinde de diğer sayfalar, birçok sayfadan paylaştığımız isimler Oli Watkins, Sörloth, Darwin Núñez'in menajeri önerdi sarı lacivertlilere haberi var. Onun dışında Arsenal'lı Gabriel Jesus, Monaco'dan Balogun yine listeye eklendi deniyor. Bir de birkaç gündür Mateta ismi konuşuluyordu. Şimdi bu isimlerin hepsi gerçekten önemli oyuncular ama hangisi daha mantıklı, hangisi daha doğru?
0: Şimdi birbirinden tamamen çok farklı isimler, oyuncu profilleri. Yani Mateta daha aslında sezon bittiği anda gündeme gelen, hani Giresi ile beraber oyunculardan biriydi Palace'tan. Şimdi Oli Watkins ismi İsmail Kartal'ın en öncelikli oyuncusu. Şimdi bir kere gerçekten ciddi bir skorer, ciddi bir golcü ve Fenerbahçe'nin belki de sisteminde değerlendireceği. Çünkü Muriç'i daha böyle fizikli, hava topu hakimiyeti olarak düşündüğün zaman Oli Watkins daha bitirici bir oyuncu profili olarak oraya sokabilirsin. Fenerbahçe'nin banko bir tane bir numaralı santrforunu alması lazım. Ben Muriç'i iki numara olarak bakıyorum. Çünkü elinizde üç tane net santrfor olmalı. Greenwood'u falan buraya kimse karıştırmasın. O başka bir isim. Evet. İki tane banko santrforunuz olacak. Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük problem yaşamasının sebeplerinden biri de buydu. Bir numaralı santrforu olmaması. Hatta bazılarına göre iki numaralı santrforu da olmaması. Şerif'in üçüncü oyuncu konumunda kalite olarak durması. Burada Fenerbahçe bir oyuncu almak zorunda. Oraya da diğer taraflardan bağımsız ciddi bütçe ayırmanız gerekiyor. Yönetim de bunun için çalışıyor. Şimdi baktığın isimler, mesela Sörloth diyoruz. Sörloth Süper Lig'in hep bir rüyasıdır. Hangi takım olursa Sörloth'un peşine
1: gittiği
0: düşer.
1: Günden beri.
0: Gittiği günden beri. Çünkü burada çok iyi bir futbolla çok keyifli işler yaptı. Sörloth'u olursa, bir de şöyle bir şey var. Fenerbahçe taraftarının acaba mı kuşkuları ortadan kalkar. Şimdi bilinen bir oyuncu, ne yapacağını kestiriyorsun. Dünya Kupası'nda da gerçi Haaland'a pas atmadığı için ciddi bir tepki vardı ona Norveç'te ama burada çok başarılı olabilecek bir oyuncu. Mateta son yılı başarılı, fizik olarak kapasitesi yüksek ama Fenerbahçe bir numarayı alacaktır buraya.
1: Peki, bu arada Ederson'la ilgili de bir görüşme yapılması bekleniyor Aziz Yıldırım'la oyuncunun. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. Ona göre bir anda bir kaleci transferi de gündeme gelebilir Fenerbahçe'de. Yani hareketli bir süreç var. Bakalım, takip ediyoruz, neler yaşanacağını göreceğiz. Şimdi istersen Beşiktaş'la devam edelim. Çünkü bir diğer hareketli takım da Beşiktaş. Yine camiasını heyecanlandıran ekiplerden biri. Uzun zamandır bekleniyordu Trossard ve artık anlaşma yapıldı. Oyuncunun da en geç Perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 3+1 yıllık bir sözleşmeden bahsediyoruz ve 18 milyon euro da Arsenal'a ödenecek bonservis bedeli.
0: Heyecanlı Beşiktaş kadroyu güncelliyor, yeniliyor ve genişletiyor. Asıl hani Trossard'a gelmeden önce bunu söyleyelim. Beşiktaş'ın kulübesi de çok zayıftı. Yani ilk 11'e hep şunu söylüyorduk. 5-6 oyuncu takviye lazım. Kulübeye de 5-6 oyuncu takviye lazım diyorduk. Beşiktaş burada bir güncellemeye gidiyor. Eski problemlerini ortadan kaldırıyor. Problem dediğim için kusura bakmasın. Mesela Ersin. Bu bir problemdi. Oyuncudan bağımsız bir problemdi. Artık iki tane yeni kaleci var. Herkes yeni bir şekilde, daha güvenli bir şekilde bakıyor. Kendisi de işte başka bir kulübe gitti. Orada bir yeni kariyere başlayacak. Bunun gibi değişimin Beşiktaş'ta olması gerekiyordu. Yapılan transferler, alınan oyuncular da o pozitif ortamı size veriyor. Hoca çok pozitif. Kamptan gelen bilgilerle beraber söylüyorum.

0: oyuncuları bir kere kendisine inandırmış. Bence bu önemli bir şey. Yani şöyle bir durum yok. Bazı oyuncular yeni teknik adamı böyle bir sınar, bakar. Hani ya bu adam da bizi çalıştırıyor ama hani bakarız falan diye
1: çok
0: böyle.
1: Çok profilde oyuncu da yok sanki şu an Beşiktaş'ta.
0: O hiç belli olmaz. O oyuncular var ya, o sessiz oyuncular var ya.
1: Sessiz olandan korkacaksın.
0: Sessiz olandan korkacaksın. O oyuncularda neler var. O yüzden İtalyano'ya böyle karşı daha bir saygı ve şöyle saygı, hani ya güvenli saygı var. Bir teknik adam için özellikle sezon başı kampında bu önemlidir. Bunun üstüne sezon içindeki galibiyetlerle elbette ki üst üste koyarsın. O güvenli saygı İtalyano'ya şu anda duyuluyor. Maçlar başlar, sezon başlar, sonrasını göreceğiz.
1: Yalnız Trossard'ın böyle bir kariyerde şu an olan bir oyuncunun bu projeye inanıp güvenip gelmesi de elbette az önce mesela Fenerbahçe'de Greenwood örneğini verdiğin gibi bu aslında yine Türk futbolu adına da önemli bir gelişme. Tabii ki bunlar maliyetli isimler. Bedava gelmiyorlar ama netice itibarıyla farklı seçenekleri de şu yaşları itibarıyla olabilecek isimler.
0: Muhakkak paradan bağımsız bunu konuşamayız. Herkes kendi geleceğini düşünüyor ama Trossard'ı buraya ikna etmek...
1: Hani bir emeklilik transferi değil yani
0: değil.
1: Bunu söylemek
0: değil,
1: lazım.
0: Kesinlikle değil.
1: Bir son seçenek gibi değil.
0: Değil, hatta bir sonraki transfer içinde gayet makul bir durumda geliyor. Bence bonservisi de makul. Yani kusura bakmasınlar, 18 milyon euro büyük para ama Trossard için
1: artık bir de öyle
0: futbol piyasasına bakınca gayet maddi
1: kabul
0: olarak
1: edilebilir.
0: Kabul edilebilir bir durumda. Trossard Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu. Rafa Silva'dan kazık yedi Beşiktaş. Şöyle bir kazık yedi. Çok büyük bir yıldızdı. Çok iyi işler yapmaya başladı. Sonrasında kafayı kırdı. Saçma sapan Beşiktaş'a karşı bir tavır aldı gitmek için. Orada Beşiktaş çok eksik kaldı. Bu tip yatırım yaptığınız oyuncunun size sezon içinde 7-8-10 maç bareminde bir destek atması
1: liderlik
0: lazım.
1: Liderlik göstermesi gerekiyor.
0: Liderlik göstermesi, saha içi denge kurması, takım arkadaşlarını motive etmesi ve skor anlamında etki. Rafa burada darmadağın oldu gitti. Beşiktaş'ın son aldığı büyük paraları yıldızlar da böyle gitti. Burada bir ihtiyaç vardı. Trossard bu özellikleri milli takımda da izledik. Sahip buna sana verebilecek bir oyuncu. Skor anlamında da katkısını sürdürdüğü müddetçe Beşiktaş o yeniden yapılanmada bir kurtarıcı rol ona verecektir.
1: Şimdiye kadar hep Beşiktaş'ı konuşurken çok sağlam adımlarla gidiyor. Nokta atışı transferler yapıyor. Eksik bölgelerini tamamlıyor dedik. Şimdi yine önemli transferlerden biri santrfor hamlesi ve burada da Vlahovic konusunda çok ciddi bir ısrar var. Ama oyuncu cephesinden de bir türlü gelmeyen bir yanıt var ve en son menajerinden 10 Ağustos'a kadar bize süre verin. Biz 10 Ağustos'a kadar bütün teklifleri değerlendireceğiz, ona göre bir yanıt vereceğiz gibi bir cevap alıyor Beşiktaş. Ve anladığımız kadarıyla bunu kabul de ediyor. Peki bu Beşiktaş için bir risk midir? Çünkü yeni bir yapılanma, 10 Ağustos dediğimiz tarih artık neredeyse Süper Lig'in başlama tarihi. Dolayısıyla tek bir oyuncuya yönelmek, bilemiyorum elbette, belki alternatifler de vardır, onlarla da görüşülüyordur ama bizim kulağımıza gelen şu anda sadece sanki Vlahovic'le ilgileniliyormuş gibi bir tablo. Ne dersin?
0: Şimdi kabul edilebilir risk mi değil mi? Bence beklenebilir. Bazı oyuncular için beklersin ama şunun altını çizelim tekrar. Vlahovic olmadığında hemen başka bir oyuncuyu getirecek hazırlığı, planlamayı yaptığı müddetçe. Vlahovic için bekleyebilirsin. Bu tip oyuncuları almak kolay değil. Yani sadece parayla ikna etmiyorsun. Oyuncu yıllık 1-2 milyon euro altına belki İtalya'da başka bir takım, Premier Lig, işte İspanya, buralarda kariyer hedefleyebilir. Bu da çok normal bir durum. Süre vermek lazım. Yani Galatasaray Osimhen'i ne zaman aldı? Galatasaray Icardi'yi ne zaman aldı? Şimdi iş ki siz lige başladığınızda, bu 10 Ağustos değil 1 Eylül'de olabilir, uzatabilir o tarihten sonra. Ama bir B planınız olması, sezona o 3-4 haftalık Ağustos bölümünü ligde yenilgisiz ya da bir tane beraberlik arası kısada geçirebilmen lazım.
1: Hafife almamak
0: i̇şte o yüzden
1: lazım.
0: Söylüyorum.
1: Yani elinde bir santrforu var Beşiktaş.
0: Kimse yok değil. Asıl zaten Beşiktaş'ın o riski alma sebebi o. Elinde bir santrfor var. Semih var. Hani en kötü ihtimalde bile elinde forvet kullanabileceğin oyuncular var. O yüzden o risk alınabilir. Ama dediğim gibi sonrasında bir B planıyla, hani Vlahovic olmadıysa hemen başka bir isimle daha kısa sürede anlaşıp İstanbul'a getirmek mesele.
1: Şimdi Beşiktaş'ta önemli bir transfer bölgesi de aslında ve çok da gündeme gelmedi.

0: gibi evet, görüyorum. Sence? Stoper.
1: Şimdi orada tercih, yani hoca biraz bunu ileri atmış olabilir.
0: Yani evet, biraz hücum ağırlıklı bir kadro, biraz daha oraya yönelmiş gibi görünüyor ama netice itibarıyla şimdi kaleye Nübel gibi bir hamle yapıp doğru. Savunmayı da biraz güçlendirmek gerekmez
1: şimdi,
0: mi?
1: Bence stoper şart. Hangi sıralamaya koyarsın bilmiyorum. Ama bence stoper şart. Ben şu anda eksik bölge
0: ben
1: olarak
0: bir santrfor,
1: evet, bir stoperi koyarım. Ama elindekiler ne olacak? Gelip tıkanılan yer bu. Elindeki yabancıları göndermeden o riske girer misin? Ya da şöyle de bir risk var. Aldın oyuncuyu, yeni bir oyuncuyu anlaştın, oraya koydun. Elindekileri göndermek, zaman geçtikçe daha da sıkışacaksın. 1 milyon euro zararla göndereceğin oyuncuyu 2-3 milyon euro zararla göndereceksin. Şimdi bunları unutmayalım. Sonra Süper Lig'de hem maaşını verdiğin hem bedavaya gönderdiğin oyuncularla mücadele etmek durumunda kalıyorsun. O yüzden burada dengeli bir adımlar atmak lazım ki Beşiktaş yönetimi burada biraz o üstündeki yıpranmışlık payını bence azalttı. Yaptığı transferler, Sayın Önder Özen'in orada olması, bir güven aşılıyor. Alınan oyuncuların profiline baktığın zaman, hoca tercihi, bunlar hep sanki taşlar yerine oturtuluyormuş gibi bir ortam seziyor. Bence Beşiktaş stoper bölgesinde eldekilerle en azından ligin o Ağustos'ta, işte 12 Ağustos falan herhalde ligin başlaması. 14 Ağustos'taki ilk maçla beraber hani bu kadro o süreci götürebilir. İş ki Avrupa'da problem yaşama elemelerde.
0: Yani ilk maça da bir şey kalmadı bu arada. Evet. Gelecek haftadan çok itibaren Avrupa heyecanında başlıyor takımlar açısından. Şimdiden başarılar dileyelim tabii ki. Şimdi Galatasaray'la devam edelim Suat. Hı-hı. Galatasaray'da diğer takımlara oranla bir sessizlik hakim diyebiliriz. Evet. Yavaş yavaş hareketlenen bir süreç var ki ilk açıklanması beklenen isim de Leslie Ugochukwu. Nijerya asıllı Fransız orta saha, genç bir oyuncu. Yeni kurala uyan bir isim. Şarta bağlı opsiyonu var. Onu da söyleyelim çünkü bilmeyen izleyiciler olduğunu da ben görüyorum. 22 milyon euroluk bir opsiyonu var ve belli bir sayıda maç oynama şartı var. Zannediyorum o da 25. Emin olmak lazım, evet. Bir teyit edelim ama sanki 25'ti diye hatırlıyorum.
1: Yani resmi olmasa da şu anda gelen bilgiler 25 resmi, evet, maçta sahaya çıkarsa opsiyon devreye girer. Bu açıdan baktığımızda çok makul gözüküyor. Yani ilk yıl 25 maçı oynayan bir oyuncuyu zaten geri bonservisini verip alırsın. Hani ben daha kısa olmasını bekliyordum, açık konuşayım. Tabii resmi açıklama gelmedi ama ya böyle 5 maç 10 maç hani neredeyse zorunlu gibi bir satın alma bekliyordum. 25 maç olursa Galatasaray'da daha iyi bir anlaşma şartları gözüküyor. Oyuncu tabii gençliği, profiliyle beraber gelecek vadeden oyuncu kategorisinde ama şu an için soru işaretleri barındırıyor mu? Barındırıyor. Yani onu es geçmemek lazım. Galatasaray oraya bir Torreira almıyorsun. Ne bileyim, oraya bir Guendouzi almıyorsun. Orada hala gelişime açık. Sana ne zaman adapte olup ne katkı vereceğini bilmediğin bir oyuncu alıyorsun. Ama profil olarak doğru isim. Okan Hoca'nın oynatmak istediği oyun tarzı olarak pozitif, mantıklı bir isim. Alan kapatan, hücumu düşündüğünde zaman zaman onu hücuma atabileceğin, hatta şunu söyleyeyim, biraz geride stoperlerin önünde ilk isim olacaktır. Torreira'yı biz daha çok hücuma dönük bir oyuncu olarak görürüz. Gibi gibi maddeleri sıralayabiliriz.
0: Peki şimdi bir taraftan da tabii ki taraftarlar biraz daha camiayı heyecanlandıracak isimleri de bekliyorlar. Onlarla ilgili de şu anda ne aşamada olunduğuna dair elbette biz de merak ediyoruz. Çünkü elbette gündeme gelen isimler var. Özellikle Can Uzun konusunda girişimler var. Ama şu anda ne aşamada olduğunu bilmiyoruz Suat. Gündeme de yeni yeni isimler, listeye de eklenen isimler oluyor. Mesela Reinders'ten bahsediliyor. Doğru. Bugün birçok sayfada. Stoper arayışlarının devam ettiğini biliyoruz. Ama burada da Davinson konusu sanki sezon sonunda kesin gözüyle bakılırken Davinson'la yolların ayrılmasına. Şimdi 30-35'ten aşağı teklifler değerlendirilmeyecek haberleri geliyor. Bunları nasıl yorumlarsın?
1: Şimdi önden başlayalım. Mesela şunu da söyleyeyim. Ugochukwu transferinde Osimhen'in ciddi bir payı var. Yani Osimhen'le bir konuşması var. Onun payı var. Hatta şunu da söyleyeyim. Osimhen Galatasaray'da ciddi bir transfer şeyi gibi çalışıyor. Transfer elçisi gibi çalışıyor. Bunu niye söylüyorum? Basketbolda da Osimhen'in bir transferi var, onu biliyor musun?
0: Aa, evet evet biliyorum.
1: Metu evet. Galatasaray'ın aldığı bir oyuncu. Osimhen orada da, o da Nijeryalı. Direkt orada da devrede. Mesela Ugo Çukwu'da da öyle. Şimdi bunları Galatasaray pozitif kullanan bir durumda. Onunla telefonla konuşmaları oyuncuların. Sosyal medyada
0: paslaşması. Osimhen çağırsa gidersin yani. Şimdi seni arasa sen de şunu yayını bırakıp gidersin.
1: Kaç para alacağım ama. Bunlar oyuncuları buraya ikna aşamasında ciddi bir etken. Yani sadece parayla bu iş ölçülmez. Galatasaray'ın bir 10 numara arayışı var. Buralarda birçok isim gündeme geliyor. Can Uzun ciddi bir şekilde burada yerli limitiyle beraber önde gelen bir oyuncu ama Eintracht Frankfurt çok para istiyor.
0: Yani bir de çok bir satıcı konumunda.
1: Galatasaray'da tok alacağı ama. Şimdi onu da unutmayalım. Yani zaman zaman yönetime, özellikle başkana karşı bir tepki doğuyor. Böyle bir kızgınlık oluyor ama diğer tarafta da böyle hemen alın 50 milyon euro. Ya mesela Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin sıkıştığı kadar Galatasaray'da bir para harcama sıkışıklığı yok. Ne demek istiyorum? O iki takım daha çabuk transfer yapmak zorunda. Galatasaray'ın daha vakti var. Avrupa için de daha vakti var. O yüzden daha rahat hareket ediyor. Yani Galatasaray takımı güncellemeli. Galatasaray'ın 10 numarası yok. Galatasaray'ın bir üçüncü stoperi yok bence. Galatasaray oraya üçüncü bir stoper almak zorunda. Davinson, Abdülkerim ve bir oyuncu daha. Çünkü Singo'ya güvenerek yola çıkamazsın. Lemina da aynı şekilde sakatlığı sık sık nükseden bir oyuncu. Oraya daha istersen genç bak ama bir stoper daha oyuncuya ihtiyacım var. Yerli olursa tabii ki daha sana katkı olur. Elini rahatlatır. Mesela
0: genç mi, yerli mi, yoksa tam tersi biraz daha böyle Şampiyonlar Ligi düşünülerek ama kariyerli bir yabancı mı?
1: Şimdi kariyerli yabancı bütçe değerlendirmesini nasıl yapacaksın? Galatasaray oraya harcayacağı bir bütçe yok.
0: Yok mu?
1: Şöyle yok. O parayı mesela şimdi Ugo Çukwu transfer. Maliyet. Öne 10 numara arıyorsun şu anda.
0: O zaman Kim Min-jae'lerden, Van Dijk'lardan bahsetmenin pek
1: onlardan bahsedeceksen Davinson gidecek. Yani Davinson'u satarsan 30 milyon euroya o zaman Kim Min-jae'ye de gidersin, Van Dijk'a da gidersin, hepsi olur. Yani oralarda oyuncu satmadan yüksek maliyet olacağını düşünmüyorum. Bu demek de şu değil. Eylül ayı geldi.
0: Bir anda fırsat transferi oldu.
1: Bu da olur. Yani elindeki başka oyuncuyu gönderip hemen oraya bir takviye çekebilirsin.
0: Ki Galatasaray gardı ile bunu çok başarılı yapan bir
1: oluyor.
0: Takım
1: oluyor. Evet, Galatasaray onu zaman zaman yapıyor. Bir de o şeye açık bir takım Galatasaray. Yani kim Okan Hoca şu değil. Ya benim elimde oyuncu var orada değil. Kim bu profil? Ben bunu kullanırım. Bendekinden daha iyi ya da bendekiyle eşdeğer. Getirin siz, ben oynatırım. Öyle de pozitif bir profil. Ön tarafta da genç oyuncu aranıyor. Mertens'ini arıyor Galatasaray. Enciso ismi bunlardan biri mesela. Paraguay'la da başarılı bir turnuva geçirdi. Onun için ciddi bir ilgi var. Can Uzun eğer bu bütçelerde kalırsa Galatasaray ondan vazgeçer. Hala bir numara istekte evet ama 50 milyon euro bütçeyi Can Uzun'a verecek bir Galatasaray yok şu anda. Sende başka isim varsa söyleyeyim. Yani mesela Can Uzun sonrası Enciso ismi ciddi bir şekilde öne çıkmış
0: evet,
1: durumda.
0: Evet evet, var bugün gazetelerde. Peki golcü? Icardi gitti.
1: Icardi
0: gitti de neden kulüpten sözleşmemiz sona eren oyuncumuzla cümleyi de kuramadım. Icardi ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çok teşekkür ederiz gibi bir paylaşım gelmedi.
1: Şimdi çünkü öyle
0: ne bekleniyor burada?
1: Daha net bir dönüş yok. Galatasaray bir teklif yaptı. Geri dönüş olmadı. Anlaşma sağlanmadı ama şu demek değil ki bu. Mesela yine Eylül ayını işaret edeyim. Eylül ayında istediği gibi bir ortam bulamadı Icardi.
0: Ha, Icardi Eylül'e kadar bekler mi diyorsun?
1: Vallahi hep tatilde, ben bekleyecek gibi görüyorum. Yani hani futbola devam etmek isteyen oyuncu milli takımda değil de Arjantin'de turnuvaya devam ediyor. Öyle bir durum da yok. Miami'de tatile gitti yani. Zaten Arjantin'de tatildeydi. Japonya'ya gitti. Bütün kıtaları geziyor.
0: Dünya turunu
1: yapıyor. Yani futbola net devam etmek isteyen oyuncu şu anda hiçbir şey olmasa kendisi çalışırdı. Kendisi hazırlık. Yani öyle spor salonunda düz koşuyla olmaz bu işler. O yüzden Icardi bana o enerji vermiyor. Yani şunu diyorum. Eylül ayında geldi Galatasaray'a, belki bir geri dönüş yaptı. Sayın Başkan, işte ben sizin verdiğiniz paraya tamam diyorum.
0: Ya da Eylül ayında peki Icardi hiç çalışmamış, sezon başı kampı geçirmemiş Dursun Özbek de gel mi diyecek?
1: İşte o yüzden belki açıklama yapmıyor. Ya da Ağustos ya da 2 hafta sonra ya da siz bana 5 verdiniz.

0: dediniz ki Galatasaray 5 teklif etti. Tamam, ben 4'e de oynarım. Şimdi reddeder misin? Şimdi o yüzden hemen kapıyı kapatmıyor Galatasaray. Burada bir bekliyor ama bu Icardi Galatasaray'a dönecek bir Icardi değil. Benim şahsi fikrim, ben olsam geri çağırmam. Yani Miami'de şu anda tatildesin. Tamam, tatile devam Icardi derim.
1: Yani hiç ABD'si çalışmamış bir oyuncu sezon içinde size alternatif forvet olarak da ne verebilir?
0: Üçüncü forvet olur. Galatasaray'ın bir ikinci forvete ihtiyacı vardır artık. Osimhen'in yokluğunda, ki Osimhen geçen sene her maçta yoktu, bu unutulmasın. Ve Osimhen bu sene de öyle sakatlıklar yaşayabilir. Hani o altyapısı olan bir oyuncu, oraya net Galatasaray'ın bir santrfor ihtiyacı var. Icardi artık...
1: Var mı bu arada gündemde birileri? Benim öyle çok net duyduğum bir isim yok.
0: Marmuş'u çok istiyordu Galatasaray ama kiralık olarak bakıyordu. Ve daha onun Premier Lig'de devam etme imkanı var. Tottenham'la görüşüyor. Şu anda belki Can Uzun ismi olursa hani onu santrfor olarak da Okan Hoca kullanabilir. Onun dışında çok şu anda öncelik santrforda değil.
1: Peki Trabzonspor'da da şu anda iki önemli gündem maddesi var. Biri Prestiani konusu, diğeri de Olay'a gelen teklifler elbette. Çünkü bazı kulüplerin ısrarcı olduğu bilgisi var ki onlardan biri Fiorentina. Ciddi teklifler bekliyor Trabzonspor. Bir taraftan da tabii ki yapılacak hamleler ki pek çok oyuncu da kadrosuna kattı. Yani kadrosunda büyük ölçüde hazırladı aslında Bordo Mavililer. Prestiani bu planlamanın neresinde olur?
0: Yani bu planlamanın tam göbeğinde aslında olur. Yani öyle bir ihtiyaç var mı? Var. Kanatlarda da Trabzonspor ciddi bir problem yaşadığı sezonu, belki de geçen sezonun en eksik bölgesi kanat alanıydı ama geçmişten gelen Fatih Tekke'nin başlattığı değişimde bir yere kadar değişimi yapabiliyorsunuz. Aslında onun da tam en kritik sezonuna geldi Trabzonspor. Oyuncu havuzunu genişletti. Kulübeye takviyeler yaptı. Yaptığı yeni transferler ilk 11 transferleri. Bunları şablonun içine soktuğunda, işte Mart-Nisan'da o yoğun fikstürde problem yaşadığında kulübene dönüp baktığında artık oyuncum var. Burada Olay kritik bir isim. Şimdi Trabzonspor Olay'ı bir gün satacak ve bir gün iyi para kazanacak. Ama bu dönemde mi satar, ara dönemde mi satar? Çok başarılı bir transfer operasyonu. Oyuncunun değerini işte herhalde %1000'e falan katlayarak yapılan bir hamle. Bir gün gidecek Olay. Olay'ın yerine de Trabzonspor rahat bir şekilde takviyesini yapacaktır. Fiorentina'nın ilgisi gerçek. Süper Lig'den de yine teklifler olduğu söyleniyor. Bir de şimdi 30 milyon euro baremini koyduğumuz zaman hemen akla bir Fenerbahçe, bir Galatasaray geliyor. Bu iki takım da mesela Fiorentina 25 verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bir 30'luk teklif gelebilir. Yani bunlar da olabilir. Burada Trabzonspor yönetiminin yolu nasıl çizeceği önemli ama İtalyan ekibinden ciddi bir etkileşim var şu anda.
1: Peki o zaman istersen yavaş yavaş Dünya Kupası'yla devam edelim. Haydi Dünya Kupası'nı biraz konuşalım. Evet, Dünya Kupası'nda artık yarı finaldeyiz. Suat, önce şunu sorayım. Eşleşmeleri değerlendirmeden önce memnun musun gidişatta?
0: Yani memnunum. Niye olmayayım? Türkiye olmadıktan sonra benim için de fark etmiyor. Yani tamam, keyifli bir turnuva izliyoruz. Bazı maçlar çok sıkıcı, evet.
1: Öyle bir söyledin ki.
0: Üzüldün mü?
1: Ay, sosyal medyada dönen videolar nedir var ya. Tamam, tatil geldik. Tamam, hadi denize girdik. Tamam. Ya öyle söyledin. Tamam, Dünya Kupası evet, oynanıyor.
0: Ya öyle bir eğlendik ki bak gelirken onu düşündüm. Öyle bir eğlendik ki sanki turnuvaya hiç katılmamışız gibi eğlendik. Yani çok erken koptuk. O yüzden sonrasında sadece futbol odaklı bakıyoruz.
1: Böyle durumlarda sana bir favori edinmeni tavsiye ederim.
0: Senin Gana'ydı favorin, onu da unutmayalım. Gana'yı favori yapan.
1: Sadece orada bir sürpriz adayımdı.
0: Peki. Gerçekten şu sürpriz an, bir takımda.
1: Şu an gönülden iki favorim var. Evet, mantığım da başka bir takımı işaret.
0: Yana, evet.
1: Arjantin ve İspanya şimdi iki taraftan.
0: Zaten dört takım var. Ama %50 gönlüm diyemezsin. Yani bir takım seçerim.
1: Ama Arjantin'i de seviyorum. İspanya'yı da seviyorum. Ama mantığım da diyor ki Fransa şampiyon olacak.
0: Vallahi bütün mantıklar Fransa diyor. Yani Fransa ciddi bir fark var. Ön alandaki oyuncu grubunun zenginliğiyle, kadro derinliğiyle Fransa çok ciddi bir favori ve bütün maçlara da baktığımız zaman rakiplerinden böyle bir adım değil, iki basamak önde olarak görüyorum. Ama tek maçlı eliminasyona geçiyor.

0: fantastik uzatması var, penaltısı var ve rakibiniz İspanya. Bu saatten sonra favorinin olmayacağı bir alana geldik. Bir İngiltere'ye doğru herkesin bir gönlünün kayması var gibi görüyorum. Çünkü İngiltere uzun yıllardır bu alanda başarılı olmadı. Orada böyle hani diğerlerine karşı nasıl mümkün ama İngiltere ilk defa ezilen taraf belki de dünya tarihinde gibi görülüyor. Hani diğer 3 takım olarak. İngilizler ezilmez de öyle gözüküyor futbolda. Şimdi Arjantin'le eşleştiler. Siyasi olarak da asıl ezilen taraf Arjantin'dir. Oradan başlayan bir gerilim var. Karşı karşıya gelecekler.
1: Peki buraya bu arada turnuva ağacımızı da açabilirsek onun üzerinden de biraz bakalım. Çünkü takımlar bu noktaya gelene kadar aslında enteresan yollardan da geçtiler. Yani hepsinin farklı bir mücadelesi oldu. İşte Arjantin'le ilgili kollanıyor mu, hakemler mi yarı finale kadar getirdiği yorumları yapılıyor. Ama bir taraftan da bakıyoruz işte FIFA sıralamasının ilk 4 sırasındaki takımlar yarı finale kalmışlar. Aynen, yani evet. Bir taraftan da ciddi bir başarı var. İngiltere'nin yoluna baktığımız zaman yine aynı şekilde.
0: Sürpriz yok aslında. Şöyle şimdi ekran açılınca tekrar bir baktım. Yani hani çeyrek finalde sürprizler vardı. İsviçre örneğin.
1: Belki
0: mesela.
1: Norveç çıksa oradan. Yok, yani belki o sempatiyle insanların.
0: O sürpriz olabilirdi.
1: Belki hem bir sürpriz hem de keyifli bir durum olabilirdi.
0: Onun dışında şu anda 4 takım da normal bir şekilde geldi. Turnuva başında da hani bu ağaç belli olduktan sonra işaret edilebilirdi bu. Bence burada bir değişiklik yok. Ama final kim oynar? Şimdi artık futbolun şans ve maçlık döneminin devreye girdiği haftadayız.
1: Yani şu var, şimdi turnuva başında İspanya zaten her zaman doğal favorilerden biri olarak görünüyordu ama enteresan bir şekilde çok düşük bir vitesle başladı İspanya. Devamında da çok fazla da o vitesi artıramadı aslında. Dolayısıyla şu an Fransa karşısında nasıl bir İspanya göreceğimizi de çok bilmiyoruz.
0: Şimdi tabii İspanya tarih boyunca özellikle bu son 30 yılda hegemonya kurduğu dönemlerde çok sağlam santrforlarıyla hani oyun yapısı, pas trafiği vesaire birbirini tanıyan oyuncu grubu ayrı çok sağlam santrforlarıyla geldiği süreçler var.
1: Evet.
0: Şimdi Oyarzabal gibi hani o profilde olmayan bir oyuncuyla oynuyorsun. Diğer tarafta Fransa'nın ön alanında santrfor hala demediğimiz ama onun dışında her mevkiye uyabilecek oyuncu grubum var 4 tane. Böyle baktığın zaman çok enteresan bir karşılaşma olacak. Senin dediğinden yola çıkarsak Yamal'ın hiç devreye girmediği bir turnuva.
1: Evet.
0: Yani
1: çok büyük İspanya'nın bir hayal kırıklığı.
0: Asıl yıldızı olarak baktığımız Yamal'ın çok zayıf kaldığı, çok düşük tempoda ve adının esamesinin okunmadığı bir turnuva geçiriyoruz. O yüzden de aslında İspanya favorilikten düştü. Mbappe'nin yaptığını, Kane'in biraz yaptığını, Bellingham'ın fırlamasının birazını Yamal yapsa İspanya gene favori net bir şekilde derdik ama o iş biraz Fransa'ya kaydı.
1: Bir de sezon performanslarına baktığın zaman bu hiç beklenen bir tablo değildi. Tabii. Yani Mbappe'nin ne kadar eleştirildiğini, doğru. Real Madrid'den gitsin diye imza toplandı sezon içinde Mbappe ile ilgili.
0: Ama işte burada
1: ya hala da bu
0: tersi.
1: Arada geleceği belli değil. Gerçi bir şey olacağını zannetmiyorum ama yani netice itibarıyla Mbappe bir kez daha kanıtladı ki tam bir turnuva oyuncusu.
0: Tam bir turnuva oyuncusu. Yani kulüp takımını sezon içinde tekrar değerlendirilir ama burada kariyer olarak turnuvaya damga vuruyor bence. İş bitiriciliğiyle İspanya'yı da geçerlerse öyle bir Mbappe turnuvası olacak gibi de gözüküyor.
1: Peki diğer tarafa baktığımızda İngiltere-Arjantin yani çok kapalı kutu bir eşleşme. Günlük performanslar belirleyici oluyor. Şimdi İngiltere'de de muhteşem bir takım oyunu değil. İşte Harry Kane'in son maçta Jude Bellingham'ın biraz daha ayağına bakan bir İngiltere. Arjantin tamamen zaten Messi'ye odaklanmış durumda. O eşleşme sana ne vaat ediyor o maç?
0: Şimdi tabii
1: uzatmaları vaat ediyor mesela.
0: Biraz önce hani siyasi dedim ya hani belki yeni nesilden bu işi bilmeyenler olabilir. İki ülke arasında bir Falkland savaşı var.
1: Evet.
0: 60'larda. Onun üstüne iki ülkenin eşleşmesi var. 60'larda değil 70'lerde herhalde. 86 Dünya Kupası'nda herkes bir daha izlesin. VAR'ın olmadığı dönemde ne hataların yapıldığını. Maradona'nın 50 attığı gol var. Sonrasında da muhteşem bir çalıma dizdiği kupa tarihinin hep bir numaralı jenerik gollerinden biri var. İngiltere o turnuvayı hiç unutmadı.
1: Yani Falkland'dan daha travmatiktir muhtemelen o karşılaşma. Daha epiktir yani futbol açısından.
0: Maradona niye?

0: niye elle attın falan diyenlerden Falkland'ın intikamını aldım diyor. Yani Falkland adası da bizim Maine adası gibi, hani tam karşımızda, yüzerek gidersiniz ama evet. İngiltere'nin evet. Yani binlerce kilometre uzakta. Böyle baktığınızda o turnuvanın devamında bir eşleşmeleri daha var. İşte Beckham'ın kırmızı kartı, Simeone'li maç. Şimdi tekrar asıl futboldan çok biraz saha dışı etkileşimin, gerilimin getirdiği bir mücadele. Bence favorisi olmayan bir karşılaşma. Çünkü niye böyle diyorum? Bellingham da artık işin içinde. Turnuvanın başında Bellingham'ı hiç konuşmuyorduk. Hep evet. Kane üstünden okunan bir İngiltere vardı. Son iki maçta Bellingham etkisiyle beraber hani o yıldız dengesi biraz daha yerine oturmuş gibi.
1: Peki şimdi şöyle enteresan haberler var. Biri Messi ile ilgili, biri tabii ki Bellingham'la Tuchel'in atışması. Takip etmişsindir elbette ki çeyrek final maçından sonra. Bu konuyu bir sormak istiyorum sana. Şimdi Haaland, Odegaard, Nusa, Sörlot gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordur diye bir eleştiri geldi Thomas Tuchel'e. Bellingham'dan bir iğneleme geldi. Dolayısıyla şimdi bir sonraki maçta nelerle karşılaşacağımızı o açıdan da merak ediyorum.
0: Şimdi başarı geldiği müddetçe bu iş böyle birinin susmasıyla devam eder. Bazen bu tip turnuvalarda birbirini tetiklersin. Bellingham'ı da hoca bununla biraz motive edecektir. Kendisi motive olacaktır. Ama sonunda öyle çok gerilime gidecek bir durum sezmiyorum. Bir atışma orada kalır. Yani elenirse o zaman devam eder. Ama diğerinde ben çok fazla bir etkileşim görmeyeceğim açıkçası.
1: Peki şimdi Messi ile ilgili de şöyle bir haber var. Çok güzel bir haber ya. Bunu gerçekten okumak istiyorum ve konuşalım istiyorum. Yürüyerek tarih yazıyor diye The Athletic'in yaptığı bir araştırma var. Ya inanılmaz bir haber bu gerçekten. Yürüyerek 8 gole ulaştı. Maçların %63'ünü yürüyerek tamamladığı ortaya çıktı Messi'nin. %25'ini sadece ayakta durarak geçirdi. %8.6'lık bölümünde hafif tempolu koşu yaptı. Bu oran turnuva ortalaması olan %23'ün çok gerisindeydi ve çok nadiren sprint yaptı diye de bir detay paylaşılmış. Çok buna rağmen var. Gol ve asist rekoru kırdı Messi. Ya daha ne diyelim?
0: Ya zaten izlerken de onu görüyorsun ama işin istatistiğine bakınca çok da çok dikkat
1: çok
0: çekici bir ortam.
1: Bir çok haber yani.
0: Yani yürüse yeter denir evet. Yani öyle bir ortam seziyor.
1: Yani bunu, yürüyerek şampiyon olacak neredeyse.
0: Bunu defalarca konuştuk. Herkes çok koşuyor. Herkes çok çalışıyor. Messi'den sadece hani yaşının, fiziğinin de el verdiğince belli anlarda özellikle ön alanda devreye girmesi isteniyor. Messi de bu kaliteyi bunu net bir şekilde yapıyor. Çünkü şöyle bir futbol kariyeri yok ki Messi'nin. Yani fizik, güç, efor onlar zaten yetenekten sonra gelen işler. Birçok futbolcu yeteneğinden önceye koyardı bunları. Messi öyle bir profil değildi. Şimdi fizik ve güç çok geride kaldı. Elde sadece yetenek var. Bunu da çok iyi bir şekilde işletiyorsun. Hiç kolay değil. Hani diyoruz ya herkes çalışıyor, Messi duruyor. Öyle değil o işler. Yani yetenek kaybolmaz derler ya. Yetenek bir şekilde seni hala sürüklüyor.
1: Gerçekten öyle. Peki şimdi yine az önce bir iki cümleyle söyledim ama bu konuyla ilgili arkadaşlarımız çok güzel bir haber hazırlamışlar. Onu bir ekrana getirelim istiyorum ben. Suat üzerine de bir iki cümle ederiz. İlk 4 sırasında FIFA Dünya sıralamasının yer alan ülkeler şu anda Dünya Kupası'nda da son 4'e kalmayı başardılar değerli izleyenler. O haberimizi şöyle bir hatırlayalım. Üzerine birkaç cümle edip öyle tamamlarız.
2: Dünya Kupası'nda yarı final tablosu netleşti. FIFA Dünya sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan Fransa, Arjantin, İspanya ve İngiltere son yıllardaki istikrarlı performanslarını bu turnuvada da sürdürerek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa son 3 Dünya Kupası'nda da yarı final görmeyi başardı. ...2018'de şampiyonluğa ulaşan, 2022'de final oynayan maviler bu turnuvada da şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Fransa'nın başarısının temelinde ise geniş ve yüksek kaliteli oyuncu havuzu yer alıyor. Kylian Mbappe'nin liderliğinde Michael Olise, Osman Dembele ve Désiré Doué gibi yıldızlara sahip Fransızlar sadece bugünün değil, gelecek turnuvalarında en güçlü favorileri arasında. FIFA sıralamasında ikinci basamakta bulunan Arjantin'de istikrarını koruyan takımlardan biri. 2022 Dünya Kupası'nda 36 yıllık şampiyonluk hasretine son veren tangocular unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi liderliğinde 2014'te de final oynayan Güney Amerika temsilcisi bu süreçte iki Copa Amerika zaferi de yaşadı. Messi'nin muhtemel son Dünya Kupası'nda Arjantin bir kez daha tarih yazmanın peşinde. FIFA sıralamasının üçüncüsü İspanya ise 2010 Dünya Şampiyonluğu sonrası yaşadığı durgunluğu son yıllarda yaşamıyor. 2010'dan sonraki 3 Dünya Kupası'nda yalnızca birer galibiyet alabilen Matadorlar 2014'te gruptan çıkamadı. 2018 ve 2022'de ise son 16 turunda veda etti. Euro 2024 şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'na da favorilerden biri olarak gelen De La Fuente'nin ekibi, oyun anlamında beklentilerin biraz gerisinde kalsa da savunmadaki direnciyle öne çıktı. İspanya 5 maçta sadece 1 gol yiyerek 2010'dan sonraki en güçlü Dünya Kupası performanslarından birine imza attı. Yarı finalin diğer takımı İngiltere ise FIFA sıralamasının 4. basamağında yer alıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler 60 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmaya sadece 2 maç uzakta. 1966 şampiyonluğunun ardından hem Dünya hem Avrupa şampiyonalarında final dahi oynayamayan İngilizler son turnuvalarda yarışmacı takım olmayı başardı. Gareth Southgate döneminde 2018'de yarı final, 2022'de çeyrek final oynayan İngiltere son iki Avrupa şampiyonasında da finale yükseldi. Kupaya ulaşamasa da son yılların en istikrarlı milli takımlarından biri haline gelen ada temsilcisi bu kez istikrarını zaferle taçlandırmayı hedefliyor. Dünya futbolunun 4 devi final bileti için sahneye çıkmaya hazır. Fransa ile İspanya salı günü Türkiye saatiyle 22'de Dallas'ta karşı karşıya gelecek. İngiltere ile Arjantin ise çarşamba akşamı aynı saatte final bileti için Atlanta'da mücadele edecek.
1: Evet, başarının tesadüf olmadığını gösteren bir sıralama diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz tabii, geldikleri yerler, bu sadece Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonları performansları değil. Haberde şu dikkatimi çekti, Messi'yi anlatırken Arjantin'i muhtemel son Dünya Kupası.
1: Emin de olamıyoruz.
0: Emin de olup yani hepimiz ya bir daha oynamaz diyorsun.
1: Geliyor.
0: Geliyor ve biraz önce saydığın istatistiklerle çok enteresan bir denge değiştirici unsur. Mesela bir haber var, onu asiste ulaşmış. 10 asiste Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncu. Evet. İlk asistini 2006'da yapmış Crespo'ya. 2026 McAllister'a yapmış son asistini. Çok ciddi bir fark var yani turnuva tarihinin. Belki Mbappe birçok istatistikte bunu geçecektir.
1: Evet.
0: Ama katılım ve etki ve takımı tek başına taşıma olarak gerçekten Messi'nin, hele ki bu yarı final final yaparsa, orada çok daha farklı bir şekilde böyle altın plaketlerle daha da donatılacak bir isim olacak.
1: Gerçekten öyle. Yani bunu böyle çok söylüyorum ama hala Ronaldo mu Messi mi tartışması yapıyor olmamız bana komik geliyor biraz açıkçası.
0: Bir Messi'ci.
1: Yani öyle. Şimdi bir tarafta %25 sadece durarak, yani hiç hareket etmeden durarak takımını yarı finale çıkaran bir oyuncudan bahsediyoruz. Diğer tarafta da koşarak, savaşarak takımını 10 kişi oynatan bir Ronaldo. Bu turnuva özelinde söylüyorum. Elbette ki kariyerlerini tartışıyorum
0: kariyerleri
1: ama
0: çok başka.
1: Artık
0: çok iki farklı profil. Çıktı.
1: Kesinlikle öyle. Peki, süremizin sonuna geldik Suat. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Sağ ol. Değerli izleyenler, biz Sabah Sporu'nu Dünya Kupası'nda

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 13 Temmuz 1937 yılında Fransa Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Dediğin enerji olsun.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
2: Awesome.

0: Kral Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Uzun zamandır Leandro Trossard ve Beşiktaş Trossard transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş uzun süredir görüşmelerde bulunan Leandro Trossard'ı transfer etti. Siyah beyazlar Arsenal'ın ardından Belçikalı oyuncuyla da her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun hafta içi İstanbul'da olması bekleniyor. Leandro Trossard geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol ve 11 asist üretti. Belçikalı oyuncu Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta da 2 gol ve 2 asist kaydetti. Trossard transferini tamamlayan Beşiktaş gözünü santrafor transferine dikti. Beşiktaş Dušan Vlahović'in geleceği Beşiktaş'ta Dušan Vlahović'in geleceği henüz netleşmedi. Siyah beyazlı yönetime Vlahović'in menajeri tarafından karar 10 Ağustos'a kadar süre istedikleri ve bir kez daha iletildi. Beşiktaş cephesi bekleyişini sürdürürken süreç oyuncunun vereceği nihai kararla netlik kazanacak. Beşiktaş bir yandan Trossard, bir yandan Vlahović bu transferlerle zaman harcarken tabii ki yerli oyuncuları da kadrosuna katmak istiyor. Listedeki ilk isimlerden bir tanesi de Alanyaspor oyuncusu Ümit Aktağ.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yerli rotasyonuna takviye yapmayı hedefliyor. Siyah beyazların savunma hattı için gündeminde Alanyaspor forması giyen Ümit Aktağ var.
3: Şimdi savunma arkasına. Çok iyi pas. Sane karşı karşıya. Sane verdi. Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu çizgiden döndü. Çizgiden çıkarttı topu. Ümit Alanyaspor savunmasında.
2: 22 yaşındaki stoper hem yaşı hem de potansiyeli nedeniyle savunma hattına takviye için ilk hedeflerden biri. Transferin önündeki en büyük engelse bonservis bedeli olarak görülüyor. Alanyaspor Ümit Aktağ için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş cephesi şartların değişmesi veya bonservis beklentisinin makul seviyelere inmesi halinde transfer için resmi girişimlerini hızlandıracak. Şu aşamada oyuncunun durumu yakından takip edilirken transfer dosyası da masadaki yerini koruyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 36 resmi maça çıkan Ümit Aktağ savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 1 gol 3 de asistlik katkı verdi.
1: Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Doğan Alemdar önemli açıklamaları imza attı.
4: Ya tabii ki önemli olan Nübel'in de benim de buraya aynı anda gelmemiz. Ortada rekabet ortamı da aynı söylediğim gibi her zaman bir başarıyı getirecektir. Ben burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah sahada ikimiz de elimizden en iyisini vereceğimize inanıyorum. 80 numara benim için özel anlamı var aslında. Ailem, annemin doğum tarihi. Başakşehir'de o forma numarasını almıştım. Önceki sezonda Rende de o forma numarasını almıştım ama kalmamıştım. Ailem, annem benim için çok değerli onlar. Buradan ona selam göndermek istiyorum. Benim için önemli bir numara. Tabii ki diğer arkadaşlarım gibi Olaytan da bana bir mesaj attı. İlk haberi aldığında büyük ihtimalle. O da çok mutlu oldu. Buradan biraz bahsetti, ortamından bahsetti. Büyük bir cami olduğunu zaten ben biliyorum. Ondan tekrar bahsetti. Güzel bir arkadaşımız vardı onunla geçmişten de. İnşallah birlikte güzel başarılara imza atarız. Ya tabii ki daha öncesinde Beşiktaş'a karşı forma giymiştim Covid döneminden. Sonrasında Başakşehir'de transfer olduğum zaman o sıra tribündeydim. Taraftar beni çok etkilemişti camia olarak. İnşallah elimden geldiğin en iyisini verip taraftarlarımızla birlikte mutlu bir son görürüz.
1: Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu El Cezire'nin yolunu tuttu.
5: Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 25 yaşındaki milli kaleci transfer tercihini Birleşik Arap Emirlikleri'nden yana kullandı. Başarılı file bekçisi Abu Dhabi ekibi El Cezire ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

0: Ersin Cezrawi.
1: Ersin yeni takımında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı isimlerle de aynı formayı giyecek. Başakşehir'den tanınan Ravil Tagir ve Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza da El Cezire kadrosunda yer alıyor. Siyah beyazlı formayla ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ersin Destanoğlu, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı. 2025-2026 sezonunda 32 resmi maçta görev alan Ersin, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarırken 34 gol yedi.
2: Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için gün sayıyor. Fenerbahçe, İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli idareciler kısa süre önce yasal prosedürleri görüşmek üzere Fransa'ya gitmişti. Fenerbahçeli yetkililer Marsilya ziyaretinde Greenwood'da yüz yüze görüşme de gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu sarı lacivertli formayı giyeceğini yinelerken başka hiçbir teklifi değerlendirmediğini iletti. Sürecin tamamlanması için Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet demişti. Sarı lacivertler Marsilya ile ise 40 milyon euroya prensipte anlaşmıştı. Geçen sezon 45 maça çıkan Greenwood 26 gol atarken 11'de asist yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Ake'ye ilk röportajını verdi.
3: Happy to be here and yeah, it's been a good first couple of days so far, so no, I'm really excited.
4: Teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok iyi bir şekilde karşılandım. Burada olduğum için de çok mutluyum. İlk birkaç günümün iyi geçtiğini söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım burada olduğum için. Nasıl telaffuz edildiğinin bir önemi yok ama Hollanda'da Nathan Ake diye telaffuz ediliyor. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Transfer süreci çok çabuk gelişti. Tabii ki öncesinde kulübün bana olan bir ilgisi vardı. Ben de buranın bana olan ilgisini duyunca tabii ki hemen çok ilgimi çekti buradan gelen bu teklif. Hemen Ederson'la konuştum. Kendisi de buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi bir atmosfer olduğunu, taraftarlarımızın harika olduğunu söyledi. Bunu duymak da beni heyecanlandırdı. Sonrasında transfer süreci çabuk gelişti. City ile olan transfer süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık. Benim için kolay bir karar oldu buraya gelmek. Birkaç idman sonra fiziksel olarak iyi duruma geleceğimi düşünüyorum. Çok fazla vakit alacağını düşünmüyorum. Çünkü belirtmiş olduğum gibi son maçımı oynayalı çok uzun süre geçmedi. Dolayısıyla çok uzun bir süre almasını beklemiyorum. Birkaç gün içinde birkaç antrenmanla ben de tamamen fitliğime kavuşurum. Kendim hakkında konuşmak zor benim için ama şunu söyleyebilirim ki her zaman konsantrasyonu yüksek bir savunma oyuncusuyum. Tabii ki savunma yapmak benim ilk işim. Dolayısıyla benim temel amacım, saha içerisindeki ilk amacım savunma hattının organizasyonuna yardım etmek, iyi savunma yapmamızı sağlamak. Ondan sonra tabii ki toplu oyunda gelir. Toplu oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Benim defansif olarak yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak, bir

0: Savunma hattında iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savunma hattı oyuncular olarak kendi aranızda çok iyi bir saha içerisinde çok iyi bir ilişkinizin olması gerekiyor. Tabii ki bütün oyuncularla ama özellikle savunma oyuncuları olarak, savunma hattında oynayan oyuncular olarak kendi aranızda. Bunun da aslında şuradan geçtiğini düşünüyorum. Ne kadar çok birlikte oynarsanız, ne kadar çok birbirinizi tanırsanız o kadar iyi oluyor. Çünkü saha içerisinde bazen konuşacak, o saha içerisinde o iletişimi kuracak vakit olmayabiliyor. Dolayısıyla yanınızdaki oyuncunun nasıl olduğunu, nasıl oynadığını bilirseniz, onu iyi tanırsanız tabii ki ona göre reaksiyon vermeniz daha kolay oluyor. Siz takım arkadaşlarınızı saha içerisinde ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır. Bunun da zamanla bu iletişiminde oynadıkça, birbirimizi tanıdıkça daha da artacağını, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki her oyuncu farklıdır. Her oyuncunun farklı tercihleri vardır ama ben oynadığımız maçlardan önce rakiplerin oyuncularını izlemeyi tercih ederim. Çünkü o zaman o oyuncunun güçlü yönleri neler, nasıl bir oyun tarzı var, neler yapıyor bunu görürsünüz. Tabii ki her oyuncunun tercihi farklıdır ama ben bunu yapmaya özen gösteriyorum. Çok iyi izlenimlere sahibim. Bütün takım arkadaşlarım da bana taraftarlarımızın ne kadar ateşli olduğundan bahsediyorlar. Beni şimdiden evimizde oynayacağımız ilk maça hazırlıyorlar. O stad oyunu, evimizde oynadığımız maçlarda stadın full olduğundan ve harika bir destek gösterdiklerinden bahsediyorlar ki ben de zaten sosyal medyada bazı klipler gördüm. Çok heyecanlıyım, sabırsızlıkla bekliyorum. Biliyorum bunu canlı olarak tecrübe etmeyi. Çok fazla mesaj aldım. Özellikle buraya transferim gerçekleştikten sonra çok fazla hoş geldin mesajı aldım. Beni evimde hissettirdi bu mesajları görmek. O yüzden çok teşekkür ediyorum bunun için. Yeni sezonu büyük bir meydan okuma olarak görüyorum. Takımımızın uzun yıllardır şampiyon olamadığını biliyorum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır yokuz. Bunu da biliyorum. Öncelikle biz Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Şu anda ilk amacımız o. Sonrasında da belirtmiş olduğunuz gibi 4 farklı kulvarda yarışıyor olacağız ve Fenerbahçe içerisinde yer aldığı bütün kulvarlarda o turnuvayı, o kupayı kazanmak için savaşır. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız her zaman. Maç maç bakacağız. Çünkü çok ileriye bakmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bizim maç maç düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız eleme maçları. Sonrasında da umuyorum ki lige iyi bir başlangıç yapıp devamını bu şekilde getiririz. Öncelikle destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim arkamızda olmaya devam etsinler. Bizler her zaman elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Umuyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz. Hep birlikte bunun için mücadele edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal kampta takımın omurgasını belirledi.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mutlak şampiyonluk parolasıyla girilecek yeni sezon öncesi yoğun mesai yapıyor. Kartal yeni sezon kadro planlaması kapsamında yönetime hazırladığı raporda takımın omurgasını belirledi. Deneyimli teknik adamın Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Milan Škriniar üzerine kurmayı planladığı kadro iskeletinde bu üç oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi. Kartal, söz konusu 3 oyuncu için gelecek transfer tekliflerine rağmen ayrılığa onay verilmemesini yönetime iletti. Sarı lacivertlilerde yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Škriniar'ın kilit rol üstleneceği belirtildi.

0: Fenerbahçe yönetimi bu üç isim dışında diğer tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirecek. Değişen yabancı kuralı nedeniyle takımdaki yerli oyuncular hakkında yönetim aceleci davranmıyor. Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi sonrası forvet hattına odaklanılması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde özellikle ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanabilir.
1: Fenerbahçe'de santrofor arayışları devam ederken hazırlık maçı Pogon'la oynanan hazırlık maçında 2 gol atan Sidiki Şerif adeta İsmail Kartal'a mesaj verdi.
2: Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de genç golcü Sidiki Şerif sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pogon maçında ikinci yarının başında oyuna giren 19 yaşındaki Fransız golcü 4 dakikada 2 golle taraftarın beğenisini topladı. Fenerbahçe'nin genç golcüsü maç boyunca attığı 4 pasın tamamında isabet sağlarken bu pasların 3'ünü rakip yarı sahada kullandı. Şerif sadece 8 kez topla buluşmasına rağmen hücumda büyük

0: etkinlik sağladı. Toplamda 46 metre top taşıyan Şerif, dikine ve ileriye doğru yaptığı koşularla rakip savunmanın dengesini bozdu. Sidiki Şerif'in kompakt ve bitirici performansı teknik direktör İsmail Kartal'ın elini rahatlatacak. Genç yıldız adayı sergilediği oyunla formaya göz kırptı. Geçen sezon devre arasında Fransa'nın Angers takımından 18 milyon euroya transfer edilen Sidiki Şerif, Vedat Muriç'in sakatlığında Gornik Zabje mücadelesi öncesi eldeki tek santrfor konumunda. Fenerbahçe 21 ya da 22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Polonya ekibini ağırlayacak.
1: Fenerbahçe'de kaleci Ederson durumu netleşiyor.
0: Fenerbahçe'de Ederson'un durumu netleşiyor. Sarı lacivertlilerde geleceği merak edilen Ederson, yeni sezona dair kararını Başkan Aziz Yıldırım'la yüz yüze yapacağı görüşmeden sonra verecek. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi 31 yaşındaki kaleciyi takımın değişmez isimlerinden biri olarak görüyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Türkiye'den ayrılmayı düşünen Brezilyalı yıldıza birkaç teklifin olduğu ifade edildi. Başkan Aziz Yıldırım, Ederson'la gerçekleştireceği yüz yüze görüşmede takımda kalması için ikna etmeye çalışacak. Yönetim Brezilyalı yıldızın gitme konusunda ısrarcı olması halinde ayrılığa izin verecek. Avrupa'dan bazı takımların ilgi gösterdiği Ederson'un adı son dönemde özellikle Benfica ile anılırken Suudi Arabistan kulüplerinden de talipleri var. Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımı kadrosunda yer alan Ederson, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından 10 günlük izne ayrıldı. Tecrübeli kaleci Fenerbahçe'nin Avusturya kampının sonrasında takıma katılacak.
1: Galatasaray Burnley'den Leslie Goşuku transferini duyurmaya hazırlanıyor.
0: Galatasaray Leslie Goşuku'yu bekliyor. Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde ilk takviyesi Fransız orta saha oyuncusu oluyor. Galatasaraylı idariciler 22 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda Championship'e düşen Burnley ile anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar Ugo Chukwu'yu bonservisiyle satmak isteyen Burnley kulübünü şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle ikna etti. Ugo Chukwu 20-25 maç seviyesinde Galatasaray forması giydiğinde şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girecek. Sarı kırmızılılar genç orta saha oyuncusunu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. Ağustos 2025'te Chelsea'den 29 milyon euro bonservisle Burnley'e transfer olan Ugo Chukwu, geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 3 gol 2 asiste imza attı.
1: Fiorentina, Trabzonspor'un orta sahası Chris Ulay'a olan ilgisini devam ettiriyor.
0: Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren, sonrasında da Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cristina Ulay, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Ulay'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yaptığı teklifle ön plana çıkan Fiorentina, 25 milyon euroluk önerisi geri çevrilince rakamı güncelledi. İtalyan ekibi 27 artı 3 milyon euroyla Bordo Mavililerin kapısını bir kez daha çalarken sonraki satıştan da %10 pay teklifinde bulundu. Trabzonspor'un ise satış payının %20'ye çıkarılmasını istediği öğrenildi. İtalyan basınına göre Fiorentina'ya yakın kaynaklar transferin büyük oranda bittiğini öne sürüyor. İtalyan yöneticilerin nihai anlaşmayı sağlamak için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ulay, Bordo Mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
1: Dünya Kupası çeyrek finallerini şöyle bir dönüp hatırlayalım değerli izleyenler. Norveç sürpriz bir şekilde çeyrek finale gelmişti ama daha fazla ilerlemesine İngiltere izin vermedi. İngiltere Norveç'i geçti ve yarı finalde Arjantin'in rakibi oldu.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Neil Hunt'ı avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane. Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top. Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem top ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Neil Hunt'tan dönen top Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Neil Hunt'tan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: Bir başka çeyrek final maçında Arjantin zor da olsa İsviçre'yi uzatmalarda geçmeyi başardı.
2: 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve topu alardı. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez. Tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an pozisyonu inceliyor. Ve evet ikinci sarı kart kırmızı kart. Embolo Hakemi aldı.

0: Atmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor Alvarez. 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü, kaleciden sekti. Lautaro Martinez maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: FIFA sıralamasında ilk 4'te yer alan takımlar Dünya Kupası'nda da yarı final ağacını oluşturdu. Gelin bu takımlara yakından bir bakalım.
2: Dünya Kupası'nda yarı final tablosu netleşti. FIFA dünya sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan Fransa, Arjantin, İspanya ve İngiltere son yıllardaki istikrarlı performanslarını bu turnuvada da sürdürerek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa son 3 Dünya Kupası'nda da yarı final görmeyi başardı. ...2018'de şampiyonluğa ulaşan, 2022'de final oynayan maviler bu turnuvada da şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Fransa'nın başarısının temelinde ise geniş ve yüksek kaliteli oyuncu havuzu yer alıyor. Kylian Mbappe'nin liderliğinde Michael Oll ise Osman Dembele ve Désiré Doué gibi yıldızlara sahip Fransızlar sadece bugünün değil gelecek turnuvalarında en güçlü favorileri arasında. FIFA sıralamasında ikinci basamakta bulunan Arjantin'de istikrarını koruyan takımlardan biri. 2022 Dünya Kupası'nda 36 yıllık şampiyonluk hasretine son veren tangocular unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi liderliğinde 2014'te de final oynayan Güney Amerika temsilcisi bu süreçte 2 Copa Amerika zaferi de yaşadı. Messi'nin muhtemel son Dünya Kupası'nda Arjantin bir kez daha tarih yazmanın peşinde. FIFA sıralamasının üçüncüsü İspanya ise 2010 Dünya Şampiyonluğu sonrası yaşadığı durgunluğu son yıllarda yaşamıyor. 2010'dan sonraki 3 Dünya Kupası'nda yalnızca birer galibiyet alabilen Matadorlar 2014'te gruptan çıkamadı. 2018 ve 2022'de ise son 16 turunda veda etti. Euro 2024 şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'na da favorilerden biri olarak gelen De La Fuente'nin ekibi, oyun anlamında beklentilerin biraz gerisinde kalsa da savunmadaki direnciyle öne çıktı. İspanya 5 maçta sadece 1 gol yiyerek 2010'dan sonraki en güçlü Dünya Kupası performanslarından birine imza attı. Yarı finalin diğer takımı İngiltere ise FIFA sıralamasının 4. basamağında yer alıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler 60 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmaya sadece 2 maç uzakta. 1966 şampiyonluğunun ardından hem dünya hem Avrupa şampiyonalarında final dahi oynayamayan İngilizler son turnuvalarda yarışmacı takım olmayı başardı. Gareth Southgate döneminde 2018'de yarı final, 2022'de çeyrek final oynayan İngiltere son 2 Avrupa Şampiyonası'nda da finale yükseldi. Kupaya ulaşamasa da son yılların en istikrarlı milli takımlarından biri haline gelen ada temsilcisi bu kez istikrarını zaferle taçlandırmayı hedefliyor. Dünya futbolunun dört devi final bileti için sahneye çıkmaya hazır.

0: Fransa ile İspanya salı günü Türkiye saatiyle 22'de Dallas'ta karşı karşıya gelecek. İngiltere ile Arjantin ise çarşamba akşamı aynı saatte final bileti için Atlanta'da mücadele edecek.
1: İtalya milli takımında teknik sorumlu görevine efsanevi Paolo Maldini getirildi.
0: Dünya Kupası hasreti 16 yıla çıkan İtalya milli takımında yeniden yapılanma dönemi sürüyor. Federasyon Olağanüstü Genel Kurulu'nda geçen ay başkanlığa seçilen Giovanni Malago, milli takımlara yönelik yeni bir sistem oluşturmak üzere ilk adımını attı. Malago, 58 yaşındaki Paolo Maldini'nin federasyonda milli takımlar teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini, Brezilya asıllı İtalyan eski futbolcu Leandro Araujo'nun da Maldini'nin danışmanı olacağını duyurdu. Malago açıklamasında, "Maldini'yi getirmek her zaman benim hedefimdi. Onun sadece A milli takımı değil, tüm genç takımları da denetleyecek doğru kişi olduğunu düşündüm. Çünkü bu iş kapsamlı, zorlu ve meşakkatli bir iş," dedi. Malago bu adımla İtalya milli takımının 2030'daki Dünya Kupası'na kadar götürecek 4 yıllık bir taahhüde girdiklerini belirtti. Ülke basınında İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin isimlerinin öne çıktığı ve bu iki isimden birinin yeni teknik direktör olarak duyurulmasının beklendiği haberleri yer aldı.
1: Bulgaristan'da Ludogorets'e teknik direktörlük görevine son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis getirildi.
2: Ludogorets'te teknik direktörlük görevine Thomas Reis getirildi. Bulgar ekibinden yapılan açıklamada Thomas Reis Samsunspor'daki son derece başarılı döneminin ardından Ludogorets'e katıldı. 14 kez Bulgaristan şampiyonu olan takımımızın başına geçen Reis ve ekibine başarılar dileriz ifadeleri kullanıldı. Son olarak Samsunspor'da görev alan 52 yaşındaki teknik adam daha önce Bochum ve Schalke takımlarını da çalıştırdı. Thomas Reis, Karadeniz ekibine çalıştırırken takımın başında çıktığı 72 maçta 1.63 puan ortalaması yakalamıştı. Samsunspor'la UEFA Konferans Ligi'nde de önemli başarılar elde eden Alman teknik adam, Bulgar ekibiyle de eleme turlarına geçerek aynı turnuvada yeniden başarılar kazanmaya çalışacak.
1: Güney Afrika milli takım oyuncularından Jaden Maddens hayatını kaybetti.
3: Afrika Futbol Konfederasyonu 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika forması giyen Jaden Maddens'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Futbol bir değerini kaybetti ifadesi kullanılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun vefat nedeniyle ilgili bilgi paylaşılmadı. 2026 Dünya Kupası gruplarında Güney Afrika'nın 3 maçında görev alan Adams, Güney Afrika takımlarından Mamelodi Sundowns forması giyiyordu. Genç futbolcu milli takımla çıktığı 9 maçta bir gol atmıştı. Jaden Adams'ın vefat haberinin ardından Dünya Kupası'nda oynanan yarı final maçlarında saygı duruşunda bulunuldu. Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre maçları öncesinde Adams'ın fotoğrafı da Barkovizyon'a yansıtıldı.
1: Beşiktaş, koç Dušan Olimpijević'le 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu. Beşiktaş baş antrenör Dušan Olimpijević'le sözleşme yeniledi. 40 yaşındaki Sırp baş antrenörle 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 2023-24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış ve birlikte önemli başarılar kazanacağına inanmış olduğumuz baş antrenörümüz Dušan Olimpijević'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz ifadelerine yer verildi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde grubunu galibiyetle tamamladı.
0: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Japonya'nın ev sahipliğindeki 3. etabın son maçında Tayland'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk setini 27-25 kazanan Tayland 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları 25-21'lik ikinci setle geri dönerken diğer setleri de

0: 25-19 ve 25-22 kazanarak 9. galibiyetine ulaştı. Milletler Ligi'nin grup etabını galibiyetle tamamlayan Ay Yıldızlılar 4. sırada yer aldı. A Milli Kadın Voleybol takımı bir önceki gün Japonya ile oynadığı maçta aldığı galibiyetle FIVB Milletler Ligi finalinde oynamayı garantilemişti. 2026 Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.
1: Wimbledon'da tek kadınlarda Linda Noskova ilk şampiyonluğunu kazandı.
2: Wimbledon tek kadınlar finali iki Çek tenisçinin çekişmeli mücadelesine sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın finalinde Paris Olimpiyat Oyunları'nda çiftler kategorisinde birlikte mücadele eden Linda Noskova ile Karolina Muhova bu kez filenin farklı taraflarındaydı. Kariyerlerinin ilk Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkan ikilinin mücadelesinde ilk seti Noskova 6-3 kazandı. İkinci setin karar anlarında zor anlar yaşayan Noskova, tecrübeli rakibinin dönüşüne engel olamadı ve Muhova eşitliği yakaladı. Son sette yeniden hakimiyeti eline geçiren 21 yaşındaki Noskova, 6-3 aldığı bu sette ilk Grand Slam finalinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Linda Noskova son 4 yılda Çim Kort şampiyonluğuna ulaşan 3. Çek kadın tenisçi olurken 2011'de vatandaşı Petra Kvitova'dan bu yana Wimbledon'ı kazanan en genç kadın tenisçi unvanını da aldı. Maçın ardından kortta konuşan genç yetenek 2024 Wimbledon öncesi kaybettiği annesini anmayı da ihmal etmedi.
3: I believe that all our Czech fans at home are proud of us, so no matter the result today, I think.
4: Fiziksel ve mental anlamda inanılmaz zor maçlardan sonra burada olmak muhteşem bir duygu. Karolina, beni çok zorladın, seni hiç affetmeyeceğim. Ama neyse, neticede arkadaşız. İlk Grand Slam finalini seninle oynadığım için çok mutluyum. Sanırım kazanandan bağımsız olarak bugün birlikte tarih yazdık. Babama, sponsorlarıma, antrenörlerime ve uçmayı sevmemelerine rağmen buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Son olarak teşekkür etmek istediğim bir kişi daha var, o da annem. Sen olmasaydın burada olamazdım. Teşekkürler.
3: Thank you.
2: Karolina Muhova'nın sağ rakibine eski arkadaşım diye takılması herkesi güldürdü.
3: I'll start with Linda, my ex-friend.
5: Açıkçası konuşmak kolay değil. Ama eski arkadaşım Linda ile başlamak istiyorum. Şaka yapıyorum tabii ki. Çok gençsin. Tüm bu zor maçların altından kalkman inanılmazdı. Ayrıca çok kibar ve iyi bir insansın. Bu şampiyonluğu hak ettin. Seni ve takımını tebrik ederim. Kendi köşeme gelince üzgünüm. Planlarını iptal edip benim için buraya kadar gelen herkese minnettarım. Mücadeleye devam edeceğim. Umarım yeniden finale gelme şansım olur.
3: And well, I'll be fighting more, and I won the trophy, and I hope I'll get a chance to get to the final again.
1: Wimbledon tek erkeklerde şampiyon Yannick Sinner oldu. Wimbledon tek erkekler finalinde dünya bir numarası Yannick Sinner şampiyon oldu. İtalyan raket Alman rakibi Alexander Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti. İkinci kez Wimbledon'da zafere ulaşan Sinner toplamda 5 Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Milli gururumuz Mete Gazoz okçuluk dünya şampiyonasında ilk sırayı aldı. Mete Gazoz İspanya etabı gerçekleştirilen okçuluk dünya kupasında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı. Milli okçu turnuva finalinde karşılaştığı İtalyan rakibi Mauro Nespoli'ye başarılı atışlarıyla üstünlük kurdu. Mete Gazoz bu şampiyonlukla birlikte uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

0: Merakla beklenen McGregor-Holloway maçı 69 saniye sürdü.
1: Karma dövüş sanatları takipçilerinin merakla beklediği karşılaşma hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Yaklaşık 5 yıldır oktagondan uzak kalan eski şampiyon Conor McGregor, Las Vegas'ta Max Holloway ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye yüksek tekmelerle başlamaya çalışan McGregor, iki denemesinde de kayarak yere düştü. Holloway'in ikinci düşüşünde minderde sıkıştırdığı İrlandalı, sağ dizinden sakatlandı ve dövüşü yarıda bıraktı. Uzun zamandır beklenen ancak sadece 69 saniye süren mücadele hem McGregor'ı hem de izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Maçın ardından psikolojisinin çöktüğünü söyleyen 37 yaşındaki dövüşçü, "Dövüşe girerken hiçbir sakatlığım yoktu, her şey bir anda oldu, diz bağlarım paramparça" ifadelerini kullandı. Ön çapraz bağlarından sakatlandığı düşünülen McGregor'ın durumu kontrollerden sonra netlik kazanacak. Son olarak 2021 yılında Dustin Poirier ile karşılaşan Conor McGregor'ın o maçta bacağı kırılmış ve mücadeleyi yine tamamlayamamıştı.
0: MotoGP'de Almanya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı.
2: MotoGP'de sezonun 11. yarışı tamamlandı. Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3.67 kilometrelik Sachsenring pistinde 30 tur üzerinden gerçekleştirilen etabı Marc Marquez 1. sırada bitirdi. Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu yarışı 40 dakika 53.148 saniyelik derecesiyle tamamladı. Superfile Trackhouse takımından Japon Ai Ogura ikinci, aynı takımdan İspanyol Raul Fernandez üçüncü sırada yer aldı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da 15. sıranın sahibi oldu. Almanya Grand Prix'sinin ardından genel klasman sıralamasında 1. sırada yer alan Jorge Martin'i Ai Ogura ve Marc Marquez takip etti. Sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'si Silverstone pistinde koşulacak.
0: 15 Temmuz bisiklet turu İstanbul'da düzenlendi.
2: 15 Temmuz bisiklet turu İstanbul'da gerçekleştirildi. Milli irade için pedallıyoruz sloganıyla yapılan tura çok sayıda vatandaş katıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından yaklaşık 400 motosikletin yer aldığı kortej oluşturuldu. Ardından yaklaşık 500 bisikletçi tur için yola çıktı. Osman Bey ve Mecidiyeköy'den geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilerleyen bisikletçiler turu 15 Temmuz Şehitler Anıtı'yla Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde sonlandırdı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara çağrısıyla bu aziz millet şehitler vermiştir, gaziler vermiştir ama asla milli iradesine kimsenin dokunmasına müsaade etmemiştir. Meclisi bombalayan hainler meclisi indirmek istemişlerdir. Meydanlardaki vatandaşlarımızı, halkımızı ateş etmişlerdir ama bunların karşısında tanka, taşla, topayla saldıran ve onları durduran bir irade var. Bu millet asla dışarıdan yönetilemez, kimsenin emrine girmez, kimseyi dinlemez. Sadece ve sadece geleceğine kendisi karar verir. Milli iradedir bunun adı. Bu çelik iradeyi de kimse bükemez, eğemez.
0: Spor Ajansı'na ara zamanı saat başında konuklarımızla yeniden karşınızda olacağız.

0: Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food sektöründe kriz derinleşiyor. Büyük restoran zincirleri düşük gelirli tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması nedeniyle yüzlerce şubesini kapattı veya küçülme kararı aldı. Uzmanlar fast food'un artık uygun fiyatlı yemek algısını kaybettiğini ve tüketicilerin yeniden evde yemek yemeye yöneldiğini belirtiyor. Müşteri kaybını durdurmak isteyen restoran zincirleri ise indirimli menüler sunmanın yanı sıra yapay zeka destekli sipariş sistemlerine yatırım yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 13 Temmuz 1937 yılında Fransa Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla. 1986 yılı parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerine 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükte geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle Spor Sergi'deki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. Güzellikler
0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun.

0: Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saat diliminde konuklarımızla birlikteyiz. Selahattin Kınalı ve Saffet İşler bizlerle birlikte. Çay da bizimle birlikte oluyordu. Neyse dökmeden ben kurtardım burayı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler ve
3: sen,
1: iyi haftalar.
3: Sen tabii heyecanlısın. Ev tadilat işleriyle uğraşırken.
1: Çok heyecanlıyım hocam. Ev tadilatı beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Gördüğünüz gibi mutlu ediyor. Her erkeği mutlu ettiği gibi ev tadilatı da beni sonsuz derecede mutlu ediyor. Hemen gitsem de ev tadilatı yapsam diye bekliyorum yani.
2: İnsan o şey süpürgelikleri boyama bölümü özellikle
1: falan,
2: çok
1: değil mi?
2: Romantiktir.
1: Abi inşallah hanım izlemiyordur. İzlerse bir sıkıntı var bu bölümde.
2: Ya yeni haftaya başladık da şu Türkiye'nin gündemine ilişkin bir iki laf edeyim. Patlarım çatlarım yoksa. Şimdi Haluk Levent'in gündemiyle bir anda Türkiye hemal oldu.
1: Yan stüdyoya mı geçebilirsin abi? Hı? Yan stüdyo müsait.
2: Hem de konuşa konuşa gideyim. Ya şey aklıma geldi. Alexey Ivanovich diye bir roman kahramanı vardır. Kendisi dünya edebiyatının devi, devlerinden biri Dostoyevski'nin Kumarbaz adlı romanında anlattığı kendisini anlatır aslında. Haluk Levent'in yaptıklarını okuyunca, gözleyince zaten birkaç yıldır da gündemimizde aklıma Alexey Ivanovich geldi. Aynı ruh hali. Eminim Dostoyevski Haluk Levent'i kaçırdığına yanıyordu. Böyle orijinal bir tipi. Gerçekten çok orijinal işleri yapmış ya.
1: Ben Dostoyevski'yi yani burada en son Dünya Kupası'nda Suç ve Ceza olarak, Cezayir olarak anmıştım yani. Suç ve Cezayir olarak. İsviçre Cezayir maçını izlemekten mutsuz olduğumu
2: çok güzeldi.
1: Öyle
2: çok güzel bir benzetmeydi o da. Tebrik ederim.
1: Şimdi başlayalım transferlerle. Tabii transferde şu konuşulan çok önemli noktalar var. Dünya Kupası'nda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Artık yarı finaller, sonra bir final. Üçüncülük maçıyla birlikte elimizde sadece 4 maç kaldı ve 2026 Dünya Kupası da kepenkleri yavaş yavaş kapatacak. Onu da konuşuruz tabii ki ama biz transferle sıcak gündemle başlayalım değerli izleyenler. Saffet Hocam, Beşiktaş Trossard'ı kadrosuna kattı. Çok çok değerli bir transfer. Yani hem bence Beşiktaş tarihinin ve tartışmasız bir şekilde son 4-5 yazın Beşiktaş adına en değerli hamlesi olacak Leandro Trossard. Ama tabii ki hani tek bir isim ne kadar şey ifade edecek takımlar için onu konuşmak lazım. Yani Trossard'ın etrafında süslemek lazım, etrafında kurmak lazım. Bunu da konuşuruz ama yani Trossard öyle bir oyuncu ki zaten yeteneklerinden bahsetmeye gerek yok ama yani geldiği takımdaki mevcut performansları da çok fazla noktada artırabilecek bir oyuncu ve bu özel imzayı da Beşiktaş hafta içi attıracak, attırmaya çok yakın.
3: Ya şimdi tabii bakış açısı çok önemli. Şimdi Beşiktaş'ın mutlak surette bu sene şampiyonluğa oynayan, hedef yapan bir takım olmak zorunda. Şimdi bunların bilincinde olarak da Sayın Serdar Adalı Başkan hem Önder Özen'le beraber bu sorumluluğu en iyi şekilde yapmaya çalıştılar. Yapılan transferler de gerçekten iyi oyuncular alındı. Yani burada eksik kalan yani bir ihtimal diyorum bir orta sahaya nasıl oyuncu alındı, Salih Özcan gibi iyi bir oyuncu alındı. Ben Endid'in yerine bir tane de ön libero alınmasında daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: %100.
3: Tabii stoperde de aynı şekilde.
2: Salih de o işsin alınmadı mı hocam? Endid'in yerine Salih oynayacak diye düşünüyorum.
3: Salih Özcan bence de ama oraya bir tane daha orta saha alınmasında
1: ceza sahası arası
3: evet, faydası var. Olmak zorunda yani kesinlikle, çünkü rakiplere baktığında herkes transferde güçlü bir takım kurmak için uğraşırken Beşiktaş'ın da zaten artık hani taraftara hayır demeyeceği bir takım kurmak zorunda olduğunu biliyorlar. Bu sene şampiyonluğa oynayamazsa zaten taraftar bunun zaten sıkıntısını yaşıyor geçen senelerden beri. Şimdi burada heyecan yaşatacak bir ekip kuruyor takımı. Yani Beşiktaş kadroyu. Bu kadronun içinde de tabii ki

0: Trossard'ın yeri başka oldu şu anda ama baktığınız zaman futbol geldiği zaman uyum sağlama sorunu olur mu? İşte yapılan transferler takıma uyum sağlayabilir mi? Bunların hepsi tabii ki bir soru işareti. Ancak tabii profesyonel futbolcuk hayatı bu. Mutlaka çok çabuk adaptasyon sağlamak zorunda.
1: Ben Trossard'ın yani gittiği herhangi bir yere uyum sağlamadığını görmedim.
0: Ya diğer oyuncular için de geçerli tabii bu. Sadece Trossard için değil. Genel olarak
1: takım
0: bütün takımlarda yapılan transferlerde hani uyum sorunu yaşanıyor. Yaşanmıyor değil. Ama profesyonel futbolcuk hayatı Türkiye'ye geldiği zaman da daha hani güzel bir ortam yaşanıyor. Taraftarla alakalı bir sıkıntısı olmuyor. Bu anlamda yani Beşiktaş'ın şu anda hakikaten şampiyonluğa oynayacak bir kadroya yakınlaşmış durumda bence. Ben dediğim gibi biraz önce Endid'in yerine de iyi bir ön libero pozisyonda. Çünkü Salih Özcan belki 8'de oynayabilir. Orada yani hem öne oynayan hem de defansif anlamda iyi olan bir ön libero daha olursa bence daha katkı sağlamış olacak. Tabi burada önemli olan bir de stoper konusu var. O stoper mevzusu çözülmesi lazım mutlak surette. Stoperin de alındıktan sonra Beşiktaş şeyini tamamlamış olur diye düşünüyorum ben yani.
2: Evet tabii transfer ihtiyaç duyacak Beşiktaş hocam, konuşacağız o mevkilerde. Önce Selahattin abiye bir Trossard'ı sorayım. Sonrasında Trossard'dan sonra hangi bölgeler eksik kaldı onu konuşalım.
3: Şimdi sen Trossard'ın etrafını süslemek lazım dedin ya. Bizim muhabirlik dönemimizde galiba Fehim İner, istihbarat şefimiz, yeni gelen bir muhabirimiz haberi yazdı. O zaman daktilo yazıyoruz. İşte cinayet oldu, vurdu, kırdı, cezaevinde şu bu. Fehim abi dedik yani bu haberi biraz süsle. O da süsledi. Abinin etrafına çiçekler falan yaptı. Şimdi Trossard'ın yanına da çiçekler koymak lazım diyor.
2: Doğru.
3: Hem sen hem şey. Fehim abi de analım, şefimiz, eski büyüğümüz, meslek büyüğümüz. Ya transferlerle iş bitiyor olsa ya en çok para harcayan, en çok oyuncuyu alan takım şampiyon olur.
2: Tabii öyle olmuyor.
3: Öyle bir şey mümkün değil. Ben bütün takımlarımıza takımların gelir ve gider tablolarını doğru yorumlayacak ve o tablolar ışığında kadrolar kuracak bir yapay zeka transferi öneriyorum. Hani kendimizi zorlanıyorsak bu işle uğraşmak istemiyoruz. Yapay zeka bunu yapabilir. Ya kim oyunculara laf edebilir ki? Yani Trossard hem ahlaklı hem adammış hem yetenekli hem belki en verimli çağında yani ömrünün son virajına gelmiş en verimli çağ. Kimse itiraz edemez ama şimdi bunlara 7 milyon euro maaş Trossard'a vereceğiz mesela. Beşiktaş'ın herhalde maaş yükü %100'leri falan bulacak. Bilmiyorum yani. Muhtemelen öyledir. Daha fazladır ya da. Nasıl ödenecek bunlar? Yani yönetim olarak sen oyuncuyla birine sözleşmeyi imzalatıyorsun. Taraftar da diyor ki şimdi biz Trossard şöyle iyi böyle iyi diyecek diyoruz. Geldi yine bu Trabzonlu. Şey gerçeklerden bahsediyor. İşte gerçekler sonuçta bizim yakamıza yapışacak olan gerçekler ama bu kulüpler bize babamızdan miras değil ki. Çocuklarımızın emanetleri. Ben biraz çocuklarımız eksenini bakmaktan yanayım. Hep gelecek vizyonlu bakmaya çalışıyorum. Biz hepimiz bugünü yaşayanlar bütün hayatın bütün hazını biz yaşayalım istiyoruz. Çocuklara sadece borçları bırakacağız. Ya böyle giderse enkaz bırakacağız çocuklarımıza. Benim derdim o. Bu kulüpler her türlü yaşarlar. Yani 100 bin euroluk transferle de yaşar Beşiktaş. Yani 7 milyon euro maaş verdiğin oyuncuyla da yaşar. Önemli değil. Yani mesele doğru bir bakış açısı getirerek olayı yorumlamak. Bu sosyal bir faaliyet. Yani bu sosyal faaliyetin bütün zevkini şu kuşak yaşayanlar sahiplenmek talip oluyorlar ama arkadan gelen kuşaklara sadece borç ve gözyaşı bırakıyorsun. Onu depoluyorsun yani. Benim derdim kendi gerçekliğimizden kopmadan yine iddialı takımlar, yine yani renklerde ne arıyorsak olabildiğince onları bulabileceğimiz bir kurgu, planlama. Elbette onlara kimsenin bir itirazı yok ama ben oyuncu bazlı böyle bir transfer illüzyonuyla bütün takımlarımızın zehirlendiği fikrindeyim. Bunu bıkmadan, usanmadan bu ekranlara beni çıkardıkları sürece söyleyeceğim. Çünkü ben çocuklarımız adına konuşuyorum. Ben bugünün hazzı için geleceğin feda edilmesine, aşırı şekilde feda edilmesine karşıyım. Yoksa elbette kulüplerin ufak tefek borçları olur. Kulüpler gönderilebilir borçlarla yönetilebilirler. Buna bir itirazım yok. Zaman zaman flash transferler de yapılabilir. Ama fakat biz zaten takımlarımıza yerli oyuncu bulmakta zorlanıyoruz.

0: kandıramadıkları da var. Rakamlar yalan söylemiyor. Rakamları bir de gizleyemiyorsun. Yani sümün altı edilmiyor rakamlar. Bir yerden baş veriyor. Gösteriyor kendini. Yoksa Trossard şahane bir oyuncu yani. Hiçbir şeyini de görmedik. Ben Arsenal'i sık izledim çünkü. Onların cinsini çok bilmiyorum da Arsenal'in bütün oyunlarını neredeyse izlemeye çalıştım. Dünya Kupası'nda da izledik.
1: Çok özel oyuncu.
0: Tertemiz bir çocuk yani Trossard.
1: Peki, katkı da yapar. Cihan Kamer ile Oğuz Çetin transfer için Marsilya'da Greenwood konusunu halletmeye, imzayı attırmaya çalışıyor Fenerbahçe ve işte görüntüler ekrana geliyor değerli izleyenler. Oğuz Çetin ve Cihan Kamer Greenwood transferini tamamlamak için Marsilya'da ve bu görüntülerde Marsilya'dan gelen görüntüler ekranlarınıza bu şekilde yansıyor ki transferin artık bugün yarın sonuçlanmasını bekliyoruz. Uzun zamandır Fenerbahçe taraftarının imzasını beklediği bir isim Mason Greenwood ve bir kez daha aktarmış olalım bu görüntüler eşliğinde Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Mason Greenwood transferi için futbol direktörü Oğuz Çetin de orada.
0: Kiralıklarına bakar gibi
1: arkadaşlar. İmza çok yakın görünüyor gibi diyelim.
0: Ya Mason Greenwood olağanüstü bir oyuncu fakat ya Türkiye'ye gelebiliyor olmasının arkasında ne olduğunu biliyoruz. Yani söylemeye gerek yok. Bazı talihsiz şeyler yaşadı. Yargılamak için söylemiyorum. Alınabilirse fark yaratacak bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu.
1: Şimdi çok yaklaştı artık bu transferde.
2: Trossard Beşiktaş'a nasıl çok büyük katkı sağlayacak düşüncesi varsa aynısı Fenerbahçe için. Greenwood'da Fenerbahçe için aynı şey düşünülüyor. Yani iyi bir oyuncu. Çok üst düzey bir oyuncu. Ama yani dediği gibi Selahattin abinin söylediği gibi yani bu transferlerin maddi durumu çözüm üretmiyor. Yani şimdi Selahattin hocamın söylediği şu. O zaman akademilere de destek vermek lazım. Bunu vermediğimiz sürece zaten bunları başaramayacağız. Kulüplerin hepsi borçlanacak. Yani böyle devam edecek yani. Şimdi Beşiktaş'ın türbünlerini ayağa kaldıracak bir transfer yapıldı. Yani camiaya da bir heyecan getirecek bir transfer yapıldı. Onun yanında Salih Özcan geldi. İlhan Fakılı geldi. Yani kaleci Nobel geldi. Yani burada...
1: Döneceğiz hocam Beşiktaş'a. Bir Greenwood transferinin üzerinde kalalım bence. Bu görüntüler üzerine konuşalım. Çünkü Fenerbahçe taraftarı imzasını dediğim gibi merakla bekliyor Mason Greenwood'un. Belki de son iki haftanın tüm konusu bu Fenerbahçe'de. Bugün geliyor, yarın geliyor derken Mason Greenwood için Marsilya'ya gitti. Yönetici Cihan Kamer ile birlikte futbol direktörü Oğuz Çetin ve Mason Greenwood'un da salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelebileceği konuşulanlar arasında. Ve dediğim gibi Fenerbahçe taraftan artık tek bir dileği var. Greenwood imzasını görmek. Şunu sorayım Saffet Hocam. Tabii yani bu tarz transferler çok kolay gerçekleşmiyor. Fenerbahçe'de yüksek bir meblağla bu transferi gerçekleştirecek ama hani meblağdan bağımsız olarak bir tarafta Greenwood, yanında Asensio, şu an için görünen solda Kerem ve gelecek santraforla birlikte de Fenerbahçe gerçekten özel bir ön bölüme, ön hatta kavuşmuş olacak.
2: Yaz Yıldırım'ın açıklaması var. Kesin şampiyon olacağız dedi. Bunun için de taraftara mesajını vermiş oldu. Böyle olunca da tabii ki böyle iyi oyuncuları almak Fenerbahçe'ye ne kadar büyük katkı sağlayacağını maçlar oynandığı, başladığı zaman göreceğiz hep beraber. Şimdi santrafor konusu çok önemli. Santrafor konusunda Fenerbahçe'nin Vedat Muriç yani şu anda tek santrafor o görünüyor. Ama onun dışında bir santrafor düşüncesi mutlaka düşünüyorlar veya sakatlık halinde Vedat Muriç'e yanında olacak bir santrafora ihtiyaç var mı? Var tabii ki. Hani burada esas olan şu anda Greenwood'un gelmesi büyük bir heyecan yaratıyor camiaya. Tabii ki. Ya, santrafor olarak da Vedat Muriç'in olması en azından santraforunun hani orası boş olmadığını hep beraber görüyoruz. Ama yani borçlanma anlamında hani baktığımız zaman da yani takım tabii ki borçlanacak bu şekilde şampiyonluğa oynayan, hedef yapan bir takım olmak zorunda. Yani aşağı yukarı 11-12 senedir de şampiyonluk yaşamayan bir Fenerbahçe düşündüğümüz zaman bu transferleri yapması taraftarı heyecanlandırması, camiaya heyecan vermesi çok önemli bu konuda yani. Ama şunu söyleyeyim yani bu sene Trabzonspor'da biraz sonra konuşacağımız gibi Beşiktaş'ta, Galatasaray'da 4 takımda hedef oyuncu

0: bir takım kuruyor yani.
1: Bence tayin en özel Süper Lig sezonlarından bir tanesi geliyor. Kadrolar anlamında söylüyorum. Yani tabii ki bu
2: her sezon başı
1: nasıl
2: bunu söylüyoruz.
1: Yansıyacak puan tablosunu hep birlikte göreceğiz.
2: Her sezon başı benzer şeyleri söylüyoruz. Çünkü her sezon başı transfer çılgınlığı bir adım daha yukarıya taşıyabiliyoruz. Biz de işin özünün transfer olduğu yanılsamasıyla yorumlarımızı değerlendirmemizi bir o şekilde yapıyoruz. Bak elimde bir kalem var. İsmim yazıyor. Bunu bana Fenerbahçeli bir sokak müzisyeni hediye etti. Sokakta buldu beni Kemal kardeşim sağ olsun. Yani Trabzon ve diğer kulüpler için diyelim 10-15 yıldır yazıyoruz, çiziyoruz, daha çok oldu. Tek hediyeyi Fenerbahçeli bir kardeşten aldım. Onun hatırına şunu söylemek zorunda söylüyorum. Yani Greenwood, Kemal duyuyor musun Kemal? Nereden duyuyor? Duyuyordu şimdi. Sabaha kadar müzik yapmıştı şimdi. Çok güzel gitar çalar sol eliyle. Fenerbahçe, Greenwood çok iyi bir oyuncu söyledim. Manchester City altyapısında başlamış filan. Gencecik de bir çocuk evet. Ya yani öyle ufak tefek hataların yüzüne vuracak değiliz. Olur öyle şeyler. Bedelini ödüyor insanlar bir şekilde. Greenwood da ödüyor. Linç etmek kimsenin haddine değil. Vicdani bir şey dediği zaten. Çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de bir şans bulacak burada. Çok iyi bir kanat oyuncusu ama. Yani Greenwood. Kesin. Fenerbahçe'nin elinde zaten olan oyunculardan bir tane daha alıyor Fenerbahçe. Oysa Fenerbahçe'nin o Borussia Dortmund'un santforu gibi santfor ihtiyacı çok net.
1: Onu da alacak abi.
2: İşte ona önce onu alacaksın yani. Greenwood yine alamazsanız sağında adam var, Oğuz var, Nene var, solda Kerem var, Musaba var. Yani Greenwood elindeki oyuncuların aynı tipteki oyuncuların daha yüksek kalibrasyonlusun oluyorsun. Eyvallah bir şey demiyorum ama asıl önemlisi Fenerbahçe'nin bir stoper daha. Hatta o stoper bence sol beki o Archie Brown'un hücum yönünü daha zevkleyen, daha öne çıkaran kademe anlayışı çok gelişmiş bir sol stoper alınırsa Archie Brown'dan da aldığın verimin iki katını alabilirsin.
0: Evet, katkı sağlar.
2: Öyle bir önerişe gitmeli bence Fenerbahçe. Yani önce santraforunu, sonra sol stoperini alınan oyuncu Ake'yi mi almışlardı?
0: Ake'yi aldı.
2: Ake de bilmiyorum o şeyi boşluğu doldurabilir mi? Doldurabilir ama onların da işte sakatlanma ceza alma ihtimalleri var. Ona binaen söylüyorum. Fenerbahçe geçen sene iki maçta stopersiz çıktı. O iki maçta şampiyonluğu verdi.
0: Ake ama hocam atletik bir stoper yani. İyi bir stoper yani.
2: Yok tabii ki iyi oyuncu hocam ama onlar da 2-2 kalıyor yani. Oraya da bir üçüncü stoper lazım. Fenerbahçe'nin kulübünü idare edenler, teknik kadro, Oğuz Hoca bunları biliyorlardı zaten ama ben Greenwood önceliğini, Greenwood'a bu kadar enerji harcanmaktan ziyade öncelikle işte Dortmund'un santforu diyelim. O tipteki bir oyuncuyu alması gerektiği fikrindeyim Fenerbahçe'nin. Greenwood daha ille de bu işe sıralı olacak diye bir şey yok. Önemli olan sezonun hazırlanması.
1: Greenwood'a. Greenwood birkaç saat içinde imzayı atar ve işlemler de hızlı bir şekilde tamamlanırsa Fenerbahçe İngiliz oyuncuyu Avusturya kampına getirmeyi planlıyormuş. Onu da söyleyeyim. Selahattin abi şu önemli bence transferde ve yani Greenwood transferini de bu çerçevede değerlendirebiliriz. İsmail Hoca'nın ilk geldiği sezona baktığımızda yine burada yayınlar yapıyorduk beraber. Transfer olan isimlerden bazıları Bekao, Ciku, Mert Müldür, Livakovic, Şimanski gibi isimler. Oyuncunun kimlik kartı da ekranda zaten hani kariyeri net bir isim Greenwood. Şu örneği vereceğim. Mesela BK 108.3 aldı Fenerbahçe. Gelen teklifler vardı. Bilmiyorum bugün kaça hani gönderebilir ama çok zarar edeceğini düşünmüyorum BK'dan. Ciku'yu bedelsiz aldı. Spartak Moskova'ya gönderdi. Mert Müldür 2.8 milyon euroya aldı Fenerbahçe. Bugün net bir şekilde daha yüksek bir fiyata satabilir, satacak olursa.
2: Ama fiyatlar geçen bir anda 10 barem birden
1: yukarı gitti. Tabii onu söyleyeceğim zaten. Abi. Livakovic işte yaklaşık 6.5 milyon euro. Livakovic de hani zarar ettirmeyecektir. Şimanski mesela 9.75 aldı. 2 sene verim aldı. 9.5'a Fenerbahçe sattı Rene. Şu önemli bence. Yaş ve verim skalasına baktığımız için Greenwood 24 yaşında. Fenerbahçe Greenwood'dan muhtemelen 3+1 yıllık bir imza olacak konuşulan o. Yani 27 yaşına kadar, 28'e kadar örneğin verim alıp sonrasında Greenwood'u da yine önemli bir bedelle gönderebilir. Belki şu an Fenerbahçe yüksek bir bedelle alacak evet Greenwood'u ama Fenerbahçe yine oyuncuyu gönderirken de hem oyuncudan fayda almış hem de yine iyi bir bonservis belki aldığının daha üzerine bile satabilir. Yani bu anlamda transferlere gidilmesini ben çok olumlu buluyorum.

0: vazgeçeceğiz.
1: Elbette öyle. Yani bu Greenwood'un son kullanıcısı olmayacaksın. Bu çok net. Ve altyapısı da çok sağlam bir çözüm.
0: Yani şu önemli. Hani bazen derler ya alırken kazanırsın diye. Bence Fenerbahçe bu anlamda bunu iyi başarıyor. Biz stüdyoda sohbete devam edeceğiz ama Greenwood'la ilgili sıcak gelişmeler için Erdem Akbaş'a merhabalar diyelim. Erdem hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ömer Saraç, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Erdem. Greenwood'la ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Sözü daha fazla uzatmadan sana bırakın.
2: Elbette Ömer Saraç. Artık işin bittiği yerdeyiz. Fenerbahçe Mason Greenwood transferini resmi olarak tamamlamak için Marsilya'ya gitti. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Avusturya kampından Marsilya'ya hareket etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bir yolculuk sonrası Marsilya'ya iniş yaptı. Greenwood'un da katıldığı bir görüşme son toplantı yapılacak ve ıslak imzasında orada alınacak. O imzayı attıktan sonra Greenwood Fenerbahçe'ye diyeceğiz. Ama biz şunu söyleyebiliriz ki Greenwood Fenerbahçe'de herhangi bir pürüz yok. Sadece aktörlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Fenerbahçe eğer işlemleri hızlı bir şekilde tamamlarsa, birkaç saat içerisinde tamamlarsa Greenwood'u bugün Avusturya kampına getirmek istiyor Fenerbahçe heyeti. Aynı uçakla Avusturya kampına dönmek, ardından oyuncuyla birlikte de İstanbul'a dönmeyi planlıyor. Fakat işlemler uzarsa Greenwood İstanbul'a gidecek. Onu da söyleyelim. Süreci takipteyiz Ömer Saraç. Fenerbahçe İngiliz yıldızı kazandı. Kadrosuna çok önemli bir oyuncu kattı. Artık ıslak imza geldiği anda Fenerbahçe'den Mason Greenwood Fenerbahçe'de açıklamasını zaten göreceğiz. Hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe ve Türk futbolu adına.
0: Peki Erdem Akbaş, teşekkürler, ağzına sağlık. Fenerbahçe taraftarı gün içerisinde senden de olumlu bir haber alacak gibi, sana bağlanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor diyelim. Biz stüdyoda konuşalım Greenwood'u, konuşmaya devam edelim. Hocam dediğim gibi yani Fenerbahçe özel bir ön bölüm kuruyor. Selahattin abi santrafordan bahsetti ama yani Greenwood geliyorsa zaten o yıldız santraforda gelecek demektir.
3: Ya tabii ki şimdi böyle bir transfer hani yapıldı. Bunun yanına hani süsleyecek çok iyi bir santrafora ihtiyacı var. O da zaten görüşülüyor o santrafor konusunda. Ancak yani şu anda Fenerbahçe santrafor almasa da şu anda santraforu var.
0: Sidiki Şerif var, Vedat var.
3: Vedat var. Yani Vedat Muriç zaten hani birinci santrafor gibi şu anda görünüyor. Çünkü yani alamadığı zaman oynayacak bir santraforu var. Yani bu anlamda Türkiye liglerinde Muriç yani iş yapar yani. O anlamda bir sıkıntı çekeceğini tahmin etmiyorum. Ama böyle bir oyuncu aldınız mı oraya iyi de bir santrafor almak hem Avrupa için hem Türkiye için şampiyonluğu önemli bir takım Fenerbahçe için ihtiyaç meselesi yani tabii.
0: Bu iş bence Avrupa için de önemli bir bekleme. Sonuçta
3: çok önemli.
0: Yani La Liga'da gol krallığında Mbappé'nin ardından ikinci olan bir isim,
3: evet,
0: baktığımızda.
3: Kesinlikle.
0: Uzun yıllardır yurt dışında oynayan bir isim.
3: Tabii burada maliyetler hani çok fazla yüksek rakamlarla anılıyor. Bu anlamda biraz önce Selahattin abinin söylediği gibi yani bu nereye kadar borçlanacak kulüpler, altından nasıl kalkılacak, bunların hesabı tabii ayrı konuşuluyor.
0: Ama bunların hesabını da artık bu transferleri yapan yöneticiler yapacak.
1: Yöneticilerin sorumluluğu yok
0: ki. Ya da bilmiyorum abi, yani gelen yönetimler kaybediyor, yapacak. Hani çünkü yani bizde ya hep bir şey değil, taraftar da bize kızıyor. Ben de çok hoşlaşmıyorum açıkçası Greenwood ya da başka bir yıldız transferle ilgili hani maliyet konusunu konuşmaktan. Ha, illa ki konuşuluyor yani. Yani paranın konuşulmadığı zaten herhangi bir nokta yok. Yani sadece
3: ya bir gerçeği transferi kabul etmek lazım. Bu kulüpler borçlanıyor. Bunu kimse
0: şöyle artık yani transferlerde bu noktalarda oluyor.
3: Yani
0: şimdi ya fiyatlar da buraya çıktı. Şunu soracağım Selahattin abi. Fenerbahçe taraftarı uzun zamandır Galatasaray'ın ön bölümüyle Fenerbahçe'nin ön bölümü arasındaki o farkın giderilmesini konuşuyordu. Bu farkı gidermek lazım yorumları yapılıyordu. Şimdi Galatasaray'ı düşündüğümüzde Osimhen, Sané, Barış kanatlarda. Merkezde şu anda Yunus ama belki yeni bir transfer eklemesi olacak oraya. Biz şimdilik Yunus diyelim. Fenerbahçe'de az önce dediğim dörtlü. Yani gelecek yıldız bir santrafor ya da şimdilik Vedat, Kerem, Asensio ve Greenwood. Bu dörtlere baktığın zaman hangi dörtlüyü daha ön planda görüyorsun?
1: Ya farkı yaratan...
0: Tabii transfer dönemi sonuna doğru bu dörtleri tekrar konuşuruz.
1: Farkı yaratan Osimhen. Nasıl bakarsan santraforlarına bakıyorsun. Bir tarafta Osimhen, bir tarafta Vedat Muriç. Yani sen karar ver ya da bizi dinleyenler karar versin hangisi daha önde. Tabii ki Osimhen daha önde.

0: klasik bir son dönem, yaşadığımız dönemin aktif olarak oynayan, belki yani çok abartmayalım da en iyi 3 falan deniyor da, diyelim en iyi 10 santforundan biri. Vedat onlardan biri değil. Vedat da çok iyi santfor, evet. Belki Fenerbahçe aslında şöyle bakılabilir. Fenerbahçe'de de Asensio'nun muadili yok Galatasaray'da. Ama daha belirleyici olan santfor mevkisi oluyor. Öyle olduğu için Galatasaray bir adım önde oluyor. Ama bu şey değil. Bir tane Osimhen var, onu Galatasaray aldı. Sen alabiliyorsan, yani Dortmund'un santforunu alabilirsen,
1: Kiraz.
0: İsim olarak Osimhen'in önünde olabilir ama performans olarak o çocuk Osimhen'in önüne geçebilir. O zaman da yani şampiyonluk yolunda rakibine göre daha çok şansın olabilir. Ama iki ayrı rakip daha var tabii, onu da unutmayalım. Yanıltıcı olan şu, her sezon başı yapılan transferlerin hacimlerine, ağırlıklarına, etkilerine, enerjilerine göre şampiyon ilan ediyoruz kendimizi. Öyle bir şey yok. Takımın ihtiyaçları doğrultusunda takım tamamlamıyorsan eğer, 10 tane Messi de alsan şampiyon olamazsın yani. Öyle bir şey yok. Futbol öyle bir oyun değil. Sen takım ihtiyaçlarını doğru belirleyip ona göre transferler yapacaksın. Buna rağmen yaptığın transferlerde de yine tutmayabilir. Yani oyuncu profil olarak her şeyle senin takımına, senin takımdaki oyuncuların karakter yapıları dahil o analizler de yapılarak oyuncunun %100, %90'a yakın uygun olduğunu düşünebilirsin. Gelir yine olmayabilir. Hani geçen bu Göztepe'nin sahibi olan Danimarkalı çocuğun röportajlarını okudum.
1: Ankerse.
0: Dedi ki, bizim hep burada söylediğimiz o da söylüyor. Yani her çiçek her toprakta açmıyor. Yani bakıyorsun çok güzel bir çiçek. Her şeyle ideal. İlacı verilmiş, suyu verilmiş, toprağa çapalanmış, her şeye uygun. Açmıyor çiçek. Olabilir yani. Bunun bizim elimizde olan bilgilerle tarif edip tanımlayabileceğimiz bir durum değil. Yani bazen senin bilgin yetmez niye sorusunun cevabını bulmaya. Futbol da böyle bir şey. Yani oyuncu da gelecek, en ideal transferi yapmışsındır. Fakat beklediğin sonucu alamayabilirsin yine. Galatasaray'ın farkı Icardi'den de Osimhen dedi, beklediğini almak oldu. Alamayabilirdi. Evet. O ortam, o bahçe varmış orada. Fenerbahçe'nin de kendi bahçesini transfer ettiği oyuncuların çiçek açabileceği bir noktaya taşıması lazım. Bu da sadece oyuncu kalitesiyle, transferle olacak bir şey değil. Asıl kalite yönetim kalitesi bence. Yani Fenerbahçe'nin yönetişim konusunda Galatasaray'ın yakaladığı istikrar ya da kaliteyi yakalayamadığını görüyoruz. Yoksa Fenerbahçe'nin parası Galatasaray'dan az değil. Onun aldığı oyuncu Fenerbahçe'de alabilir. Ama doğru yönetmek, ihtiyaçları doğru tespit etmek ve o doğrultudaki analizlerle takım kurgusunu inşa etmek biraz da yönetim becerisi. Elbette teknik adamın da katkısı oluyordur buna. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın farkı Osimhen ile Vedat'ın farkından daha önemli bir farkı dayanıyor, yönetim becerisi. Ben Galatasaray'ın bu işi özellikle son 4-5 yıldır herkesin iyi yaptığını görüyoruz yani. Yani rakiplerini kastediyorum herkes derken, geçen Galatasaray Metin ikinci başkanı mı, Metin unuttum soyadı, Metin Öztürk şey dedi, takılmış yine, bak yine aklıma geliyor, dedi ki herkes şampiyonluğa oynuyor ligden bahsederken, yani Rize Spor, Başakşehir, Kasımpaşa, Eyüp, onları kastetmiyor değil mi? Herkes dediği dört takım. Yani futbolumuz bu dört takıma mahkum edilmiş, asıl sorunumuz budur. Yani Metin Bey bunu tabii kötü niyetle söylemiyor. Ama bir durum tespitini bilinçaltının nitelemesiyle ifşa ediyor hepimize. Bizim asıl sorunumuz budur. Yani Türkiye Ligi'nin toplam kalitesini artıramadıktan sonra transferlerle, işte Greenwood'la, Osimhen'le falan bir başarı kovalayan ülkeye dönüşüyoruz. Bunun da dünyada saygı uyandıracak, yani Türkiye'de de futbolla ilgili şunu şunu yapıyorlar, futbolun ortak değerler havuzuna şunu şunu kattılar diye bir cümle kimseye kurduramıyoruz. Çünkü bizim dünya futbolunda, dünya medyasında iki türlü yer alabiliyoruz. Şikelerle ve transferlerle. Öyle olunca da futbolun bir yere gitmiyor işte.
1: Şimdi döneceğiz Fenerbahçe'ye. Tekrar biz Beşiktaş'a dönelim. Safet Hocam, Trossard'ı konuşuyorduk. Tabii evet. Sen Nübel dedin, Salih dedin. Yani yavaş yavaş omurga

0: Oturuyor ama
1: evet.
0: Hala Beşiktaş'ın hani yani muhtemel 11'ine baktığımız zaman yani kalede Nübel tamam, solda Uttara tamam, görünen tabii ki. Evet. Sağda Murillo tamam, Calo tamam gibi ama işte Akbadu konusu bilmiyorum, emin değilim. Salih Orkun yanlarına, yani Orkun hani 6-8 oynayacak gibi olsa, iki ceza sahası arasında oynayacak profilde bence daha önde olacak bu sene Salih varken, ama dediğin gibi Endidi'nin yerine iyi kesici bir oyuncu ve ayağı da hani
1: iyi olması,
0: iyi bir pasör.
2: Fernandez orada. Jetson gelir gelse şahane olur.
0: Yani Jetson da olabilir abi. Bence biraz daha geriye gittim ben. Sen Fernandez deyince aklıma ilk Jetson Fernandez gelmedi. Manuel Fernandez geldi.
2: İşte bu ya da
0: belki
2: otomatik
0: çok
2: Fernandez.
0: İyi bir kesici değil ama hani yani Endidi ile ayak kalitesi hesaplanmayacak derecede daha üst seviye bir profildi bence.
2: Kesinlikle. Ya Endidi çok iyiydi. Ömer, Endidi çok sakatlanıyor. Mesele bu. Yoksa iyi oyuncu yani.
1: Hocam çok temaslı oynamıyor hocam. Ya
0: Endidi hem %100 katılıyorum hocaya. Çok bence temastan çok kaçınıyor.
2: Korktuğu için işte sakatlanmaktan. Biliyor kendini çünkü.
0: Çünkü birkaç yani o Leicester'da çıkış yaptığı dönemdeki gibi değil açıkçası. Hem de büyük maçlardaki performansı bence çok soru işareti. Beşiktaş çok zorluğunu yaşadı bu sezon. Hem de Endidi ile ilgili başka bir nokta, İtalyano biraz daha merkezden topla çıkmayı, yani o oyuncunun savunmaya gelip top almasını
2: o
0: istiyor.
2: O zaman Fernandez'i geri alacaklar.
0: Endidi de bunu yapabilecek bir profil değil bana göre. Zaten o yüzden de zorlanıyor Beşiktaş.
1: O konuyla ilgili zaten hep gündem, yani mutlaka bir o ön libero'ya bir oyuncu alma yani düşüncesi var.
0: Şöyle
1: yani,
0: tamamlayayım Saffet hocam. Agbadu, Endidi, bence Černi'nin yanına ya da önüne bir isim. Ve baktığımızda bir santrafor konusu var. Yani yine minimum bir 3-4 transfer yaparsa Beşiktaş, ancak bence o zaman ideal 11 tamamlanmış diyebileceğiz herhalde.
1: Ya zaten Sayın Serdar Adalı Başkan da 7 tane oyuncu alma planlaması yapmışlardı. Hep açıklamasını da yapmıştı bunu zaten basında.
0: Ki Endidi ile ilgili şunu ekleyeyim, ekranda da var. Dani Ceballos Beşiktaş'a önerildi.
2: Evet.
0: Orta saha İspanyol, son olarak yanlışım yoksa Real Madrid'deydi zaten.
2: Evet.
0: Yani Ceballos da çok iyi bir evet. pasör. Yani Salih'le birlikte oynanacaksa eğer, Ceballos da gayet ideal bir
1: şey. Şimdi burada Salih'in oyuna yani Beşiktaş'ın transferi burada Orkun'u öne çıkarması, Orkun'un daha çok katkı sağlamasını sağlayacak. Ama burada ön libero'da eğer hakikaten İyi bir oyuncu alınmazsa bu sefer Salih de Orkun da hep geriyi düşünmek zorunda kalıyorlar.
0: Ya aslında hocam tam tarifi bence şu yani. Beşiktaş prime bir Torreira bulmak durumunda.
1: Evet. Yani o
0: bu oyuna. Kesin. Çünkü şimdi Torreira'nın hiç pas kalitesini konuşuyor muyuz kötü diye? Yok. Yani gayet hani pas kalitesi evet. de iyi. Kesiciliği zaten çok çok iyi.
1: Çok iyi. Evet.
0: Yani kesiciliği çok iyi olan, pas kalitesi de en azından bizleri ya da taraftarı mutsuz etmeyecek bir oyuncu bulmak durumunda.
1: Ya zaten orta sahada eğer iyi bir üçlüyü kuramazsanız pas trafiğini yönetemezsiniz. Çünkü pas hatası yapan takım öne çıkıp da gol pozisyonu üretmekte çok zorlanır yani. O anlamda hakikaten yani ayağı iyi olacak, topu iyi kullanacak, bir de temaslı oyunu oynamak zorunda. Ya orayı boşaltmadan ve kademelere çok iyi giren, oyun zekası da iyi olan bir oyuncu olmak zorunda. Çünkü burası hani beyin diyoruz ya, mesela 10 numara diyoruz. Burada da 6 numara da beyin yani. Burada bütün hem defansif hem de ofansif anlamda takıma katkı sağlayacak bir oyuncunun olması gerekiyor. Ya burada Endidi bunu zaten yapamıyor yani, yapamadığı için de oyuncu aranıyor şu anda oraya yani.
2: Ya işte bu adamlara deve yüküyle para kontratlar veriyoruz, bağlıyoruz. Bir şekilde de yararlanmak lazım. Parasını vermişsin. Göndermeye kalksan parasını verip göndereceksin. Borçlar 30 milyarlara aşmış, 40 milyarlara gidiyor. Yani hazır Fernandez dönmek istiyormuş gibi haberler okuduğum için söylüyorum. Fernandez
0: yani yazılıyor ama
2: Jetson Fernandez, başkan
0: da
2: Salih
0: gündem yok dedi dönem dönem.
2: Jetson Fernandez, Salih ve Orkun orta sahası ligin en iyi orta sahalarından biri olur. Orkun ve yani o zaman şey gibi de oynayabilir Beşiktaş. Salih çok iyi bir süpürücü, çok altyapısı, temeli çok sağlam. Çok yıldız bir oyuncu değil, tribünleri ayağa kaldırmaz.
0: Ama ihtiyaç.
2: Ama tribünleri tırnakla yedirtmez yani Salih, öyle bir oyuncu. Ama Orkun'la Jetson'lu yani ikisi de 8-6-8 oynayabilen oyuncular. Beşiktaş Paris Saint-Germain orta sahası gibi, Trabzonspor da onu yapmaya çalışıyor biliyorum. Orta sahadaki 3 oyuncu da Vitinha gibi. Yani hem topla iyi hem savunma oyununda varlar. Yani iki kale arasında yedip gelebilen 3 tane oyuncu

0: oyuncusu olur Beşiktaş'ın. Birisi biraz daha kulübeyi, yani kaleyi bekler Salih. Yani bence Getson eğer maliyetler uygunsa, ben giden oyuncuların geri gelmesinden çok yana olan biri değilim. Ama Getson gelmek de istiyorsa, Beşiktaş'a da güzel bir hikaye yazmış, maliyet de uygunsa, bence başka hiç kimseyi aramaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Ama tabii hocanın da kararı önemli. Hoca da bilmiyorum Getson'un Türkiye performansından ne kadar haberdar. Mesela ona Getson'la ilgili ne kadar bilgi verildi onu da bilmiyoruz. Belki hoca da Getson'un oyunlarını, çünkü biz izledik. Biz biliyoruz ki Getson kendi yayından topu alır, dayak yiye rakip yaya kadar taşır dribbling.
1: Kesinlikle.
0: O yeteneği var. Türkiye'de dribblingle top taşıyan oyuncu sayısı çok az orta saha oyuncularında. Getson o yüzden fark yaratır. Ama sonuçta kasanın başında duranlar, mali yükleri yüklenecek olanlar, yani kulübe adına yüklenecektir tabii ki, hep söylüyoruz. Türkiye'de istediğin gibi harcamayıp hesap soran yok. Kulüpler sahipsiz yani.
2: Ama Jason Fernandez'in Spartak Moskova'da kalacağı yazılıyor. Ama transfer dönemi bu, bakmak lazım tabii.
1: Ya ne olacağı belli olmaz tabii ki, ama yani ona yakın bir oyuncu bulmak da çok zor değil. Yani bulur hocam, yani çok var piyasada, yurt dışında, Avrupa'da oyuncu var yani o anlamda.
0: Var tabii, oyuncu çok hocam, da sonuçta denenmiş, görülmüş, taraftarla bağ kurmuş, Türkiye'yi bilen, hiç uyum sorunu olmayacak. Gelecek Getson, gittiği haftaki bir hafta sonrasının maçını oynarmış. Bir rahatlıkla gelip maça çıkacak.
1: Tabii bir de alışmış, taraftar da biliyor. Yani iyi de bir oyuncu. Bir de temposu düşmüyor. Oyunda hiç temposu düşmüyor.
0: Ben şeyi de anlamadım. Getson'u diyelim 5 yaş istemiyor. Diğer takımlar niye düşünmüyorlar anlamadım. Sakatlanmaz kolay kolay. Her yıl ne bileyim 7 gol 7 asist. O standardı zaten bir orta saha oyuncusu olarak.
1: Güçlü bir orta saha. Yani üçü bir arada olursa muhteşem bir orta saha.
0: Hayır, irite bir tip değil. Bazı oyuncular vardır. Takımlarımızda var öyle oyuncular. Yani antipatik tiplerdir filan, yani kendini taraftara oynarlar falan. Ama öyle bir şutu değil.
1: Değil kesinlikle, öyle problemli bir oyuncu da değil. Yani Beşiktaş'ın hani takım içindeki arkadaşlığı da öyle problemli bir oyuncu değildi. Yani hiçbir sıkıntı yaşanmadı onunla ilgili. Yalnız şöyle söyleyeyim, şu anda yapılan bu transferlerle de yani kesinlikle taraftara ve camiaya bir heyecan katıyor şu anda yani yapılan transfer.
0: Trossard'ı duyan her Beşiktaşlı çocuk mutlu olur. Dünya Kupası'nda izlemiş. Yani her futbol sever de mutlu olur, ama biz de işte hani yaşımız geçiyor ya, hep kulüplerin geleceğine dair bir projeksiyon koymaya tabii çalışıyorum ben.
1: Evet.
0: Yoksa hani, takımı kurarsın, yaş ortalaması 25 olur, Trossard'ı da atarsın, eyvallah tamamdır, olacak zaten, öyle tecrübeli oyuncular gerekiyor, bir tane iki tane. Ama 7 milyon maaş veriyorsun filan, yani sadece Trossard değil, rakiplerin, şimdi biz biliyoruz ki Beşiktaş yönetimi gerçekten şampiyonluk inancıyla yapıyor bu transferleri, ama şunu da biliyoruz, rakiplerin senden önde. Ve bir tanesi değil, üçü de senden önde yapılanma anlamında.
1: Evet.
0: Yani sen ne yapman gerekiyor? Sen elbette yine transferlerini yap. Sen de bir yapılanmaya gir. Ama hemen bu sene şampiyonluğu kovalayacağım diye bütün barutunu atıp kullanma. Onu söylemek istiyorum. Ama diyeceksin ki zaten barut kalmamış.
1: Yani onu da bilmiyorum. Zor bir dönem. Yani taraftar çok baskı yapıyor. Yani yapılan transferler bir an önce bitsin.
0: Taraftarı biz alıştırdık buna. Taraftar aslında tabii en masumu. Transferle şampiyon olunabileceğini taraftara yöneticiler kabul ettirdiler. Tabii bir kısım yöneticiler, yoksa aklı başında bir sürü yönetici var. Ama endüstriyel futbol zehri futbolu bir kültürel, sosyolojik bir uğraş olmaktan çıkarıp dünyanın büyük ekonomik aparatlarından birine dönüştürdü.
1: O hale
0: para bu kadar işin içine girdikten sonra da masumiyet kayboluyor. Masumiyet kaybolunca da şimdi herkes bir şeyleri köpürtmenin peşinde. Çünkü köpük ne kadar çoğalırsa herkesin payına o kadar fazla.
1: Ama 23'ünde maç var hocam. Yani şu andaki transferlerin bir an önce hallolup.
2: 23'ündeki hocam Midland, maçta Midland muhtemelen maçı. Yani Trossard da oynamayacak. Birçok hani oyuncu geçen yıldan olacak. Yani o konuda çok hani bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Şu an bir transfer olsa da zaten o maçlar için transfer olmayacaktır hocam.
1: Niye, isim verilmediği için mi?
2: Yok ya, yetişmez şu anda.
1: Trossard yetişir diye düşünüyorum.
2: Yok, Trossard ancak ikinci maça yetişebilecek. Trossard
0: yasal izni var hocam.
2: Tatili var hocam.
1: Tatili var. Evet.
2: tatili var. Ayrıca zaten biraz dinlenmeler lazım.
0: Gelip yani ertesi gün maça çıkması falan, o da doğru
1: zaten bir
0: şey.
1: Zaten bir de Dünya Kupası'nda oynayıp da bir de yani

0: O da çok önemli. Şu anda Dünya Kupası'nda oynayıp lig maçları biter bitmeden zaten Dünya Kupası başladı. Yani yorgunluk var, istirahat etmesi gerekiyor oyuncuların, tatile yani ihtiyacı var.
1: O yüzden
0: var.
1: Hani ben daha çok Michelin turundan ziyade diğer turda Trossard'ın daha aktif rol alabileceğini düşünüyorum.
2: Michelin turundan sonra diğer tur olur mu diyorsun? Konferans ligini mi kastediyorsun?
1: Elenirse. Yani elenirse tabii oradan devam edecek.
2: Devam ediyor
1: abi.
2: Değil mi?
1: Evet. Evet. Şimdi ekranda Ceballos var. Ceballos'la ilgili birkaç bilgi paylaşayım ben. Real Madrid'de kontratı tamamlandı Ceballos'un. Hem Ajax hem Betis hem de Villarreal Ceballos'u isteyen kulüplerden birkaçı. Ama tabii şöyle bir sorun var. Ceballos sakat şu anda ve yani hangi takımla imzalarsa imzalasın Eylül başına yetişecek gibi bir nokta var.
2: Yol ve yıllık olsun.
1: Yıllık maaşı da şu anda net olaraktan yaklaşık 6 milyon euro. Yani en az o kadar beklentisi olacaktır. Temposu da bence düşen bir oyuncu. Son yıllarda zaten çok az forma
2: ama
1: şansı
2: çok yaşlı
1: bulabildi.
2: Değil mi?
1: 29 yaşında ama
2: olgun zamanı. Ama
1: ya Selahattin
2: Eylül'e biraz kadar şey yoksa var. Kusura bakmasın.
1: Ceballos oyununda izleyince 29 yaşındaki bir oyuncu değil de daha çok 33-34 yaşındaki bir oyuncunun temposu var. Yani hem isteyeceği yıllık maaş hem sakatlığının olması ve o sakatlığının sezonun ilk birkaç maçını kaçıracak noktada olması çok cazip gelmiyor bana baktığımızda ama tabii
0: bu saatten
1: nasıl gelişir
0: sonra,
1: bu transfer ilişkisi onu bilemeyiz.
0: Bu saatten sonra da böyle oyuncuyu alamazsın zaten. Yani şimdi bir de şu var. Yani 30
1: çok pardon şöyle düzelteyim bu arada hocam. Yani düzelteyim derken altını çizeyim bir kez daha. Bu zaten Beşiktaş aslında yönetiminin hani istediği ya da talip olduğu değil ama önerilen oyuncular.
0: Önerilen oyuncu. Anladım.
2: Ya şu anda elimizde şöyle bir şey var. Acaba işte hani kitleyebilir miyiz bir yere?
1: Bakar mısınız?
2: Eylül diyorsa hoca Eylül'e kadar oynamayacaksa kusura bakmasın. Yani at gitsin Beşiktaş. Jetson alsın ya 40 tane. Sebahis eder o zaman.
0: Jetson kendi konusu oyuncu. Niye gündeme gelmedi? Ben onu merak ettim.
2: Aynen. Tabii arka planında vardır. Belki de oyuncuyla konuşmuşlardı. Belki istemiyordur. Yönetim bunu biliyordur.
1: Ya sonuçta Spartak'ta bir bonservis isteyecek. Yani o da herhalde 15-20'den aşağı olmaz yani.
2: Bunu bilemem.
0: O da
2: ne oldu ki?
0: O da büyük sıkıntı. Ama şöyle yani hani şu anda maçlara başlayarak bir oyuncumuz var mı? Ön libero var diye düşünüyoruz. Orada Endi'de olmasa bile bence Salih Özcan'ı da oynatabilir ön libero'da. Yanına başka bir oyuncu katabilir orta sahaya.
2: Endi'de Spartak'ta çok iş görür aslında. Takasa ikna edecek onları. Endi'ye verelim, Jetson'u versinler. Premier Lig görmüş oyuncu veriyoruz size. Daha ne istiyorsunuz? Olmaz mı?
1: Bence çok güzel olur da
0: ya. Bir teklif edelim biz bir.
2: Akıl vermek gibi olmasın da ya.
1: Spartak dolandırmak attı.
2: Yok ya hiç belli olmaz. Bakarsın tabii. Oran iklimi sert iklim. Çocuğa da yarar. Belli mi olur yani bu işler? Moskova'yı da görmüş olur.
0: Ama yani
1: Selahattin abi şu çok kaçırılıyor gözden. Yani şimdi biz burada hani bir oyuncuyla ilgili fikrimizi belirttiğimizde ben hep söylüyorum da bir kez daha altını çizeyim. Hani iyi oyuncu kötü oyuncudan ziyade ben bunu defalarca söylüyorum. Yani bir takımın sistemine uyan oyuncu ya da uymayan oyuncu var yani. Genel olarak bu seviyelerde artık. Ben Ndidi'nin de yani çok artık Beşiktaş'a ya da Süper Lig'de zirve kovalayacak bir takıma, şampiyonluk yarışı verecek bir takıma uyacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya zaten ben şunu söyleyeyim ilk önce. Italiano hoca bir kere hakikaten ne istediğini bilen, doğru bir ekip kurma yolunda giden bir hoca. Ve başarılı olmayı hedefleyen bir hoca. Disiplinli. Ben antrenmana gitmiştim burada kampa gitmeden önce. Yani gerçekten çok disiplinli ve çok iyi çalışan bir hoca yapısı var. Yani ben hocayla beraber bu takımın ayağa kalkacağını düşünüyorum. Yani gerçekten iyi işler yapacağını düşünüyorum. Tabii ki transferler önemli ama her şeyden önemlisi ne biliyor musun? Futbolcunun fiziksel gücü. Çünkü fiziksel gücün sahaya yansıtamadığın zaman istediğin kadar iyi oyuncu al. Başarılı olamıyorsun. Şimdi İtalyano da bunu gayet iyi biliyor. Onun için de çalışmalarını o yönde devam ettiriyor. Bence Beşiktaş'ın en büyük kazancı ben hakikaten hocaya çok güveniyorum. Gerçekten iyi işler yapacağını düşünüyorum yani İtalyano.
2: Yalnız şu çalışmadan şunu anlıyoruz. İtalyano da geriden oyunu kuracak. Vazgeçmiyor bundan. Beşiktaş geriden çıkma oyunları oynuyor hep. Kaleciyle pasta çıkma oyunları yani.
1: Ama işte abi orada hani Calo'ya zaman zaman ama Agbado'ya hiç güvenemezsin.
2: Ya hocaya karar verecek artık. Çünkü biz hesabı hocaya soracağız.
1: Tekrar yani burada devre arasında da çok konuştuk. Yani yüksek bir bedelle devre arasında Beşiktaş Agbado'yu almanın bence sıkıntılarını bu yaz transfer döneminde yaşıyor.

0: Ben bir tek korkum ne biliyor musun? Defans arkasına atılan toplarda Akpadu'nun ağır kalması.
1: Ben çok bu İtalyano'nun Agbadu'yla oynayacağını da açıkçası çok düşünmüyorum. Orada farklı bir plan görebiliriz yani bence.
2: Ama Agbadu'yu ön libero'ya çeker mi bazen?
1: Kulübeye çekebilir. Kulübe çekeceği bir yer olursa kulübe olabilir diye düşünüyorum yani.
0: Ama stoper, yedek stoper kim oynayacak?
1: Yani bilemiyorum tabii şu anda Emirhan ve Calo var ama
0: Emirhan'la Calo var.
1: Ya mutlaka bu arada Agbodu olsa da olmasa da denklemin içerisine Beşiktaş bir stoper transferi yapacaktır diye düşünüyorum. Bir araya gidelim, sohbete devam ederiz ama aramız geldi. Saat başına karşınızda olacağız.
3: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna, tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

Orta geldi ceza alanına Harry.

Luis Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı attı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte

0: Bugün 13 Temmuz 1937 yılında Fransa Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saat diliminde Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Sabi Mason Greenwood transferi ilk saatte de ekranlarınıza taşıdık. Cihan Kamer'le Oğuz Çetin Marsilya'da.

0: transferin kısa süre içerisinde olumlu bir şekilde artık sonuçlanması bekleniyor Fenerbahçe cephesinde. Zaten bu anlamda haberler geldiğinde de bu ekranlardan öğreniyor olacaksınız diyelim, ama bugün yarın noktasında artık Mason Greenwood transferi. Biz genel transferi Fenerbahçe'de konuşmaya devam edeceğiz. Selahattin abi, santrafordan bahsetmiştin. Fenerbahçe zaten Ake'yi alarak bence savunmayı şu anda tamamlamış gibi görünüyor. Kalede de Ederson olacak gibi bir görüntü var. Merkez sanki net. Yani Fenerbahçe'ye baktığımda tabii ayrılıklar olacak ama yani santrafor transferi ilk 11'deki şu anda çok hani az eksikten bir tanesi gibi. Çünkü hani solda Kerem, savunma hattı net görünüyor. Merkez zaten oldukça önemli isimler var. İşte Asensio'su derken Greenwood gelecek. Yani Fenerbahçe'nin çok da fazla eksiği yok gibi ama yabancı sayısındaki fazlalıktan dolayı sürpriz ayrılıklar da olabilir tabii.
1: Evet, 22-23 herhalde. Greenwood'da 23 mi oluyor?
0: Yok, 24 olacak.
1: 24 olacak. Zor iş. Ama Fenerbahçe'nin, dedim ya hani Beşiktaş'ı tarif ederken, rakiplerinin 7-8 oyuncusu belli zaten yani. Geçen sezondan devam edecekler. Fenerbahçe hiç transfer yapmasa da yine şampiyonluk mücadelesinin içinde olur, onu da söyleyelim yani. Oyuncu kalitesi çok yüksek. Santfor'da Şerif görünüyor şu anda, Sıddık. Ama o olmasa, diyelim Şerif'le çıktı sahaya. Hı hı. Vedat'ın da yetişme ihtimalinden söz ediliyor da. Diyelim Şerif'le çıktı. Şerif olmadı. Fenerbahçe'nin Taliskalı, Kerem'li başka bir santfor oyunu daha var. Yani başka, evet, oyunları var. Fenerbahçe çaresiz kalmaz o anlamda. Oyun içinde çaresiz kalmaz. Fenerbahçe'nin sorunu, bence hep söylüyorum, söylemeye çalışıyorum, kötü yönetilmek. Ya da rakipleri kadar iyi yönetilememek diyelim. Yani rakipleri ne kadar iyiyse artık bizde bütün değerlendirmeler böyle, çizgiyi çekiyorsun sezonun altına, böyle bir çizgi atıyorsun, bakıyorsun altta. Şampiyon olduysa başarılı, olamazsa başarısız. O pencereden bakıldığı için sağlıklı bir yola bir türlü treni atamıyoruz yani. Sürekli makas değiştiriyoruz. Yani Konya Ankara yol ayrımında Afyon yoluna giriyoruz bir anda. Treni oraya sokuyoruz tabii. Devriliyor tren. Öyle bir yol yok.
2: Hocam,
1: yol
2: planlamayı yok, iyi yapamıyoruz demek ki. Yani planlama,
1: evet,
2: sürekli planlama hatası yapılıyor. Yani bu planlama hatasıyla da bu kadar oyuncu boşa çıkıyor yani. Yanlış
0: planlama hatası. Çünkü planlı bir şekilde olmaz bence böyle bir hata.
1: Genelde bu planlayarak olabilecek bir hata değil.
0: Planlamama hatası oluyor yani.
1: Ama bunun nedeni de Ömer, işte yöneticiler hiç kimseye karşı sorumlu değil ki. Yaptım oldu yönetimleri var bizde. Dernekler yasasına göre yönetiliyoruz kulüplerimiz. 40 milyar borcu olan kulübü Kanarya Sevenler Derneği gibi, yani 10 bin bütçelik dernek gibi yönetiyoruz. Kimse kimseye hesap vermek zorunda değil. Şöyle veya böyle bir şekilde ibra ediliyor yönetimler. Edilmesi de çok bir şey çıkmıyor zaten. Yani böyle ceza kanununa göre bir karşılığı yok bunların. Önce bir dernekler yasasına göre yönetilmekten, yani diyecek ki bazıları şey diyor, Almanya'da da mesela dernekler yasasına göre yönetiliyor. Benzer bir yasa var. Orada sorun olmuyor. Sorun şu, orada Almanlar yaşıyor. Burada Türkler yaşıyor yani.
2: Mesela ama hocam, şimdi mesela ilk defa şimdi Aziz Yıldırım geldi. Göreve eski futbolculardan bir ekip kurdu. Yani futbol aklı olarak bir ekip kurdu. Şimdi bunları yıllardır aslında bir program çerçevesinde oturtmak lazım. Çünkü bu transferleri şimdi kulüp başkanları ve yöneticiler iş adamları oluyorlar. Bu iş adamları olduğu zaman ne oluyor? Yanlarına mutlaka futbolun içinden gelen, futbolu bilen, doğru bir şekilde planlamayı yapacak insanlara ihtiyaç var. Şimdi biz bunları neden bir türlü hayata geçirip de onaylayamıyoruz? Ben merak ediyorum yani. Doğru olan bu olmalı. Yani futbolu bilen, transferde şimdi mesela Fatih Tekke Hoca, bu konuda tebrik ediyorum. Yani ekibini kurup maçları izlettirip iyi oyuncular almış olması ve yönetimi
1: hepsini de, kendi izliyor.
2: Hepsini de tabii ki izliyordur hocam. Ya Başkan
1: ekibi izlemiyor yani. En az 10 maçlarını izliyor falan, öyle kadar. Yani,
2: hayır, gönderip yurt dışına gönderip tabii, onları ekip gönderiyor. Ekip çalışıyor. Kendi de maçları oturup seyrediyor, oyuncuları izliyor. Ya yani şimdi burada başarının yolu aslında buradan geçmeli diye düşünüyorum ben yani. Doğru mu Selahattin hocam?
1: %100. Ama onun için doğru adamlar çok önemli hocam. Yani varoluşunu kulüp üzerinden bir yaşam alanı, sosyolojik bir alan açıp kulüp üzerinden bir kariyer inşa etmekten çok, kendi kariyerini ait olduğunu hissettiği şehre ya da renklere hizmeti sunmak

0: adamlara ihtiyaç var. Evet. Öyle adamlar çok yok. Mesele budur. Ve ortam maalesef suistimale çok açık, çok uygun. Açık. Yani istediğin, ya bu telifli ücret gibi bir şeydir. Meslektaşlarımızdan telifli çalışanlar vardır. Sen bir yazıyı, makale yazıp yollarsın. Dersin ki benim makalemin fiyatı 10 bin dolar. Ona yasa bile hayır 2000 dolar diyemiyor. Telif ücreti çünkü bu. Kendi değerini kendin belirleyebiliyorsun. Karşı taraf onu ödüyorsa sadece sen vergisini ödüyorsun. Yasa sana fahiş fiyattan telif ücreti istiyorsun diyemiyor. Transfer işi de öyle. Oyuncu diyor ki, benim menajer diyor ki, benim oyuncumun değeri 47 milyon. Diyemiyorsun, o nasıl 47 milyon ya, işte 10 milyon etmiyor. O 47 milyon diyor. Hesabı onun üzerine yapıyor. Bunun hesabını soramıyorsun. Bunun hesabını sorabilecek vicdani bir altyapıya sahip İnsanlara ihtiyacı var kulüplerin. Öyle insanlar bulunabilirse kulüpler anlamlı hikayeler yazabilirler. Trabzonspor öyle bir adam buldu. Ne vardı içinde, onu göreve getirdi. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da var. Ama onları göreve ne kadar getiriyorlar ya da onların görev almasını kim ne kadar istiyor?
1: Mesela biraz önce bir şey söylemiştim hocam arada. Yani bizim akademilerle ilgili konuşuyorum. Akademilerin 17, 16 yaşında, 18 yaşında oyuncular yetiştiği zaman fiziksel olarak yeterliği sağlayamıyoruz. Bunun için çok iyi bir çalışma yapmak lazım. Ben biraz önce Selahattin Hocam'a şunu sordum. Yani U19 takımın şampiyonluğu oynadı, Barcelona'yla final oynadı. Yani oradan oyuncu konusu A takıma yeteri kadar A takıma oyuncu verilemedi. Ha, bunun sebebine işte ben biraz önce ilk program bölümünde söyledim. Futbolcunun fiziksel kuvveti çok önemli. Eğer fiziksel gücün yoksa zaten yeteri kadar randıman veremiyorsun ve alamıyorsun.
2: Bu biraz şöyle bir konu hocam. Mesela şimdi hani Barcelona altyapıdan çok fazla oyuncu kullanıyor. Ama o finali oynayan Barcelona takımından da şu anda Barcelona'da herhangi bir oyuncu yok.
0: Çiğşemez. Yok, kadroya yani giriyor. 11'de oynamıyorlar da. Yani. Ama oynayacaklar. Hazırlanıyorlar.
1: Ama yani. Biz onunla değerlendiremiyoruz. Onların bakış açısıyla bizim bakış açımız farklı.
2: Bazen başarılı olan her alt yaş grubundan da üst yapıya oyuncu çıkmıyor. Yani tabii ki burada daha sağlıklı yapı olsun. Biz de bunun sebeplerini daha az konuşalım. Hani sorunları, ama hocam bazen de hani o alt yapıdaki iyi jenerasyon üst yapıya çok uygun olmuyor. Ama bu çok uzun bir konu.
1: Şu tabii konu uzun da ben sadece şu kadar söyleyeceğim. Yani 16-17 yaşından itibaren futbolcunun zaten kuvvet kazanması lazım. A takımı hedef oyuncu olarak düşündüğünüz zaman. Onları sağlaması lazım. Yani bu arada Müjdat Yetkiner de tekrar altyapının başına geldi Fenerbahçe'de. Ona da başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Bayağı altyapıyı çok iyi bilen bir Müjdat Hoca. İnşallah başarılı olur. Dediklerini yaptırırlar. Ama işte genelde baktığımız zaman Türkiye'nin altyapılarındaki hocaların ya hocaları çok iyi eğitmek lazım ya da oyuncuları hocaların elinde doğru planlamayla çalışması lazım.
2: Şimdi altyapıdaki sorunlar baki, üst yapıyla
1: devam edelim.
2: Devam edelim. Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Fred. Neden saydım bu isimleri? Çünkü transfer döneminde İsmail Hoca ile imzalanmadan önce, yani geçen yıl tamamlanırken, muhtemelen bu sezon Fenerbahçe kadrosunda olacağını düşünmediğimiz isimlerdi ve Fenerbahçe taraftarının da. Ama İsmail Hoca geldikten sonra şimdi Fenerbahçe iki tane hazırlık maçı oynadı. Admira Vakeri 5-0'la geçti. Polonya'dan Pogon'u 4-0'la geçti. Ya yani şimdi Admira hani ikinci lig takımı. Pogon ortalama bir Polonya takımı, vasat bir takım. Belki hani bu skorların çok net bir anlamı olmayabilir ama Cengiz iki maçta iyi performans gösterdi. Ve şimdi gelen haberler İsmail Kartal'ın hem Cengiz'i takımda tutmak istediği, hem İrfan Can Kahveci'yi takımda tutmak istediği, hem de Fred, İsmail Kartal geldikten sonra Fred'i de değerlendirmek istediği yönünde. Tamam, hani tabii ki beklediğimizden daha farklı tercihler mutlaka olacaktır ama bu sefer de akıllara şöyle bir soru geliyor. Kalabalık bir Fenerbahçe kadrosu var. Peki kim gidecek?
1: Tabii burada yabancılar çok ön planda.
2: Yabancı ve yerli olarak da. Yani yerlilerde de bence yine
1: yerlilere baktığı zaman
2: muhtemel isimler var ama
1: İrfan Kahveci'nin özellikleri olan bir oyuncu. Şimdi İrfan Kahveci'nin neye ihtiyacı var? Fiziksel gücünün yukarıya çekmesi lazım. Cengiz Ünder de aynı.
2: Yani aynı yerde oynuyorlar bir de.
1: İşte ikisi de aynı yerde oynuyor, evet. Yani kadro zenginliği işte bu da, yani o da ayrı bir konu. Tabi burada tercih hakkı İsmail Hoca'nın. İsmail Hoca tercihini kullanıp yani inandığı şekilde devam edip bu oyuncuların da kendine iyi bakması lazım. Yani bir 45 dakikayı çıkarayım, ikinci devre yoruldu oyun.

0: Oğuz Aydın yine
1: teklif var. Oğuz Aydın var ama Oğuz'u belki sağ bek olarak kullanabilir hoca, gelen haberler öyle. Bir de Musa da orada oynayabiliyor.
2: Evet.
1: Yani şimdi baktığımız zaman bir mevki var.
0: 5 tane
1: as oyuncusunun
0: var.
1: Dışından yani kalacak mı gidecek mi belli olmayan 5 tane oyuncu var mesela. 5
0: tane oyuncu var, evet. Ya çok
1: bu planlama zor bir durum. Çok kolay olmayacak Fenerbahçe
0: için. Çok kolay olmayacak, çok doğru. Yani o oyuncuların gene kiralık anlamında eğer hani göndermesi gerekiyorsa da kiralık gönderecek, başka şansı yok. Bu kadar da kadro derinliği var. Burada çok önemli olan kadro planlamasını çok iyi yapmak lazım. Bir de istikrarı korumak lazım. Yani formda bir ekip kurduğun zaman, yani devre arasına kadar takım bozulmadan devam etmesi gereken bir kadro yapısı oluşturması lazım İsmail Hoca'nın. İsmail Hoca'nın işi de zor. Bu kadar oyuncuları bunlara hani güvendiğin oyuncular diye düşünebilirsin. İrfan Kahveci'yi de Cengiz Ünder'i de. Ama yani hakikaten verimli olacaklarsa, takıma katkı sağlayacaklarsa tutmak, ondan sonra boşa gidecek yani. Pişmanlık yaşamayacak. Fenerbahçe bu sene öyle veya böyle çıkacak. Şampiyonluğu oynayan bir ekip olarak sahaya çıkacak. Her sene şampiyonluğu oynuyor. Ayrı bir konu ama bu sene daha farklı olacak.
1: Şimdi sağ bek mevkisiyle de ilgili şöyle bir durum var. Semedo zaten Fenerbahçe'nin şu anda elinde. Aslında ilk 11'de de net olması beklenen bir isimdi ama şimdi Mimov için çok yüksek performans gösterdiği konuşuluyor Selahattin abi. Yine Oğuz'un belki orada İsmail Hoca tarafından değerlendirilebileceği konuşuluyor.
2: Üçlü oyunda, beşli oyunun kenarı olur o. Sabık olmaz.
1: Ben neye şaşırıyorum biliyor musun abi? Ya tabii ki elinde bu isimler olabilir. Bence çok iyi isimler var Fenerbahçe'de de. Mert Müldür var baktığımızda. Şimdi Mimovic'le ilgili bir bakıyorum hani her yere, o işte acayip yüksek performans, işte beklenilmeyen performans falan. Şimdi Fenerbahçe Mimovic'i aldığında bu oyuncu 20 yaşında ve Şampiyonlar Ligi oynuyordu. Yani Şampiyonlar Ligi oynuyordu bu oyuncu, Kızıl Yıldız'a. Tamam, belki çok üst düzey bir takımda oynamıyordu ama sonuçta önemli yeteneklerin yetiştiği bir takımdan aldın. Tabii. Sen Mimovic'i, Kızıl Yıldız gibi. Sonra Zenit'e kiraya verdin, kapalı bir lig. Yani Avrupa tecrübesi olamayacak bir noktaya gönderdin. Sonra da Güney Kıbrıs Ligi'ne gönderdin. Yani aslında şimdi buradaki planlamayı, hani bir planlama konuşulacaksa bunlar da uzun uzun konuşulması lazım da, Şampiyonlar Ligi oyuncusunu alıp hem Rusya'ya hem de Güney Kıbrıs'a kiralamak bence gösterdiği performans sürpriz değil zaten yani. Ben insanların şaşırmasına şaşırıyorum Mimovic'le ilgili.
2: Fenerbahçe'nin kendi içinde de son yapılan belki 10 transferinin 5'inin ne adına yapıldığına dair sorgulamalar, hesaplaşmalar var. Yapılıyor yani. Dışarıya taşmıyor belki çok da. Yani hangi transfer niye yapıldı sorusunun net bir cevabını veremiyoruz hiçbirimiz. Kimse şey diyemiyor. Ya takımın ona ihtiyacı vardı, alındı diyemiyor. Net olarak söyleyemiyorsun bunu. Kimin hangi ihtiyaçları doğrultusunda transfer edildiğine dair soru işaretleri bulunduran belki en az 5 tane oyuncu var Fenerbahçe'nin. Bilmem işte bunlardan biri de bir oyun masumu. Ama şeyi biliyoruz yani, Gabriel Garcia Marquez'in kırmızı pazartesi vardır ya, Santiago akşam öldürülecek yani, herkes biliyor bunu. Yani az önceki isimlerden Türk oyuncularla ilgili çok sorun yok, yabancılara göndermesi gerekiyor. Fred her şeye rağmen sanki bana akşam ezanına kalmadan sanki işi görülecek gibi gönderilecek. Mimo işte öyle yani, o iyi bu iyi, 14 tane fazla yabancım var ya. Nasıl olacak bu iş? Hani 10 artı 4 olsa 10 tane yabancım var. Artı 4'ü de Fenerbahçe tamamlamadı herhalde. Hani Sidiki onu tamamlıyor da
1: onlardan biri herhalde. Sidiki oraya uyuyor. Onun dışında işte
2: Mimovic kaç
1: Nene uyuyor? Mimovic uyuyor.
2: O anlamda
1: bir Archie Brown uyuyor.
2: Evet, 54 işte. Mimovic, Archie Brown.
0: Oğuz'u Beşiktaş alır mı ya?
1: Beşiktaş bölümünde konuşuruz hocam ama ben İsmail Hoca'nın çok bırakma taraftarı olacağını düşünmüyorum.
0: Kadro derinliği çok fazla, kalabalık.
1: Bu biraz da Oğuz'la ilgili bir konu yani. Geçen yıl devre arasında Trabzonspor'a transferi gündemdeydi. O transfer gerçekleşmedi. Oğuz'la kalmak istedi Fenerbahçe'de. Yani yine İsmail Hoca'da Oğuz'la tabii karşılıklı bir anlaşma olursa Fenerbahçe'den ayrılır mı? Bana çok yakın gelmiyor açıkçası.
0: İsmail Hoca Oğuz'u tutuyor. Yani Oğuz kötü oyuncu da değil ayrıca yani. Ama yani kadro çok kalabalık olunca.
2: Bak şu anda İsmail Hoca geldi ve İsmail Hoca ile hayatının en verimli dönemini yaşayan, şu anda da oynarsa eğer Asensio ile birlikte Fenerbahçe'ye orta sahada ve rakip yay etrafında en çok katkı verecek olan Fred'i tutamıyoruz takımda.
1: Evet.
2: Bu da planlama hatalarından biri yani.

0: Her türlü Fenerbahçe için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Her takım için yani planlama hatalarının sonuçlarından bahsediyoruz. Fred belki de şu anda bu sezon için Fenerbahçe'ye en çok katkı yapacak oyuncu olabilir. Asensio ile birlikte. İsmail Hoca'nın oyun sistemine çok uygun. Ama gönderilmek zorunda gibi bir hava var ya, ne yapacaksın?
1: Ya çok kalabalık.
2: Çünkü birilerinin gönderilmesi lazım.
1: Evet,
2: yani.
1: Çok kalabalık bir kadro var. Yabancı kadrosu. Buna cevap vermek için göndermek lazım. Ama işte zor yani, böyle nasıl gönderecek?
0: Kante'yi
1: yani?
0: Niye aldınız diye dediğimde Fenerliler ateş püskürüyordu bize. Ya bizim derdim Kante değil ki. Kante iyi bir çocuk ayrıca. Ya, iyi bir insan. Biz hayata sosyalist bir gözle bakıyor. İyi insanların hep yanındayız. Ama Kante başka yerde de ekmek bulurdu yani, parasını kazanırdı, ama Fenerbahçe'nin Kante'ye ihtiyacı yoktu ki. Yok. O kadar para bağladınız ki bana göre Fenerbahçe'nin Genduzi'ye bile ihtiyacı yoktu yani. Yani ana ihtiyaç değildi ama Genduzi geldi, saçlar uzun, yakışıklı, fedakar, saldırıyor sağa sola, sevdi taraftar, bir itirazım yok, olabilir. Ama o ikisinden birini almamış olsan Fred sorununu yaşamayacaktı şimdi.
2: Doğru.
0: Fred'den en büyük verimi almış, İsmail Hoca göreve gelmiş, Fred'den bir şekilde ayrılmak zorunda. Kante'den ayrılamıyorsun, vermişsin adama bir sözleşme şeyi gibi yani. Osmanlı tapusu gibi.
2: Ama dediğimiz gibi yani Fenerbahçe taraftarı gönderilecek listede hani isimlere sonra bakacak. Şimdilik bir önce hani Mason Greenwood konusu hallolsun, onu bekliyor taraftar. Tabii sonra herhalde, diğer taraflarla bakılacak yani. O da teknik heyetin görevi diyelim.
0: Evet.
2: Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da da Ugo Çukwu imzası bekleniyor. Selahattin abi şunu soracağım. Galatasaray tabii son 4 yılın şampiyonu. Geçen
0: konu dışı bir şey soracaksın diye ödüm patladı. Şunu soracağım dedin ya. Dedim fizik sorusu mu geliyor? En zayıf olduğum alan. Neyse spor
2: yok.
0: Şey diye.
2: Evet. Ugo Çukwu'nun soyadı nereden geliyor? Onu sormayacağım tabii ki.
0: Şöyle. Onların kabilesi düşman kabileye karşı savunma savaşı yaparlarken ateşli oklar kullanırlar. Ugo Çukwu ateşli ok ucu demek.
1: Öyle mi?
0: Yok canım, salladım.
1: Hocam araştırmıştın diyecek.
0: Yok. Ters soru gelirse de cevabımız var, dikkatli olsun diye söylüyorum.
2: Her türlü soruya da hazırlık yani. Şöyle abi, yani transferde en geç hamle yapması beklenen kulüpte Galatasaray doğal olarak. Ama şimdi tabii Beşiktaş, Trossard, Fenerbahçe, Greenwood, hani böyle isimler konuşulunca da Galatasaray taraftarı biz acaba hani böyle gecikiyor muyuz? Yani geçen yılda şampiyonluk ve Sané'yi getirdik ama bu yıl böyle bir hareketlilik yok diye yönetime bir serzeniş vardı. Hatta Dursun Başkan'ın da karşıt açıklaması vardı. Şimdi Ugo Çukwu imzası olacak ama burada da ikiye ayrılmış durumda Galatasaray taraftarı. Yani tam hani yıldız noktasını karşılayan bir isim olmadığı için daha çok bir görev adamı.
0: Değil, orada yıldız olmaz ki zaten. O pozisyonda çok yıldız
2: i̇şte
0: olmaz.
2: Şöyle
0: bir tane Pedri var. O da
2: Performans olarak da soru işareti görülüyor. İsim olarak da soru işareti görülüyor. Ve Galatasaray'ın hani ilk transferi, ki merkez geçen yıl devre arasından itibaren hatırlayalım abi, Şampiyonlar Ligi'nden bir isim gelecek diye konuşuyorduk burada. Öyle açıklamalar vardı yönetimden, Abdullah Kabukçu'dan. Şimdi o isim Ugo Çukwu olacak gibi ama sanıyorum bu transfer Galatasaraylı taraftarları kendi aralarında bölmeye devam edecek.
0: Yani Galatasaray taraftarı son 4 yılın şampiyon takımının taraftarı olduğu gerçeğinden kopmaması lazım. Ve rakiplerinden tam bir ay daha fazla vaktim var. Galatasaray da bunu avantaja dönüştürmek istiyor. Tıpkı Trabzonspor gibi. Yani 23 Ağustos'ta oynayacaklar rakipler. 23 Temmuz'da oynamak zorunda. Bir hafta kalmış yani. Galatasaray'ın biraz ağır hareket etmesi normal. Dünya Kupası gerçeğini de ıskalamayalım. Ve Galatasaray'ın ilk 11'e işte bana sorarsan 2 ya da 3 takviye ihtiyacı var. Evet. Birini yaptılar. Bir sol stoper. Yani bir oyuncu daha artık nereye uygun bulurlarsa, Mertens yerini mi doldururlar. Icardi gideceği sonra, Icardi sonrası için Osimhen'in yanına bir ekürüm alırlar, bilmiyoruz onu, ama Galatasaray'ın zaten çok fazla eksiği yok ki, niye acele etsin, niye acele edip hata yapsın ki? Galatasaray bunun acısını en çok çeken kulüp, rahmetli Mustafa Cengiz itiraf ettiği, hani taraftar gazıyla oyuncu aldı elimizde patladı demeye getirdi rahmetli Falcao.
2: Doğru.
0: 50 milyon euro ne oldu, hata yaptığını resmen kurumsal olarak ifade etti Galatasaray. Böyle bir çok da eski değil yani, 3-5 yıllık mevzu. Yönetimi bu kadar sıkıştırmanın bir alemi yok. Bence transfer dönemi biraz daha, bence Galatasaray yönetiminin 15 gün daha, bana göre yaz transfer dönemi, ara transfer için de demiyorum, 15 gün daha rahat hareket edebilir. Belki Dünya Kupası'nın sonlanmasını bekleyen ilişkileri, görüşmeleri

0: vardır Galatasaray'ın. Onları bilemeyiz. Ama panik yapacak bir şey yokmuş gibi görüyorum. Ve fakat Galatasaray taraftarı da ülkemizin ortalama taraftar tipinden bağımsız bir karakter yapısına sahip değil. Onlar da bir transfer haberini paylaştıklarında rakibe gol attığını düşünecek kadar rakibe, en güçlü rakibine gol atmış gibi sevinecek bir taraftar profiline dönüşmüş durumda. Çünkü taraftar profilimiz bu oldu artık. Yani akşamları birbirlerine insanlar mesaj atıyorlar. Bak biz şunu aldık, siz kim aldınız? Oğlum biz o yaştan adam aldık. Oho filan.
1: Öyle tabii.
0: Ya işte o
1: transfer dönemi böyle bir dönem.
0: Onu genç adamlar yapabilir. Elbette bir şey demiyoruz. Yani ki taraftarın ortalama yaşı 17'dir. Biliyoruz bunu. Dünyada da böyledir. Bizde bir 16 hatta. O heyecan duyulabilir. Oradan da bir şey, bir haz payından bir sahip çıkmak gibi bir düşüncesi olabilir insanların. Payım artsın filan. Biraz daha eyvallah. Ya da arkadaşını kızdırmak için. Ona da eyvallah. Fakat transfer işleri artık 10 milyon, 20 milyon, 40 milyon euroların konuşulduğu bir şeye dönüştü. Ya bu kulüpleri, yöneticileri böyle çok fazla zorlayıp yöneticilerin de taraftar baskısını transferin bahanesine dönüştürmesinin sebebi olmaması gerekiyor taraftarın. Yani ne güzel Galatasaray yönetimi ağır ağır gidiyor işte. Ben son tahlilde takımın ihtiyaçları doğrultusunda bir iki takviye yapmalarını bekliyorum zaten. Ha uyar uymaz o ayrı bir şeydir. Oyuncu alırsın, doğru oyuncudur. Eğer takımın ihtiyaçlarına cevap verirse, oyuncu uyum sağlarsa herkes helal olsun, yönetime der. Fakat aynı adam uyum da sağlayamayabilir. O zaman da herkes döner yönetime, sizin zaten bu işi beceremeyeceğiniz belliydi derler. Biraz da bu işin doğası böyle yani. Ne yaparsan yap, ya eleştirilecek ya övgü alabilecek bir noktadasın her zaman için. Bunun orta yolu yok. Çünkü bu bir duygu işi. Taraftar sadece duygusuyla var işin içinde. Taraftar parasıyla da var, sana parasal katkı yapıyor. Forma alıyor, bilet alıyor, şu bu. Ama sonuçta bir duygusal tatmin alanıdır. Sosyal bir tatmin alanıdır spor ve futbol. Taraftarın böyle düşünmesi normaldir ama aklı selim taraftarın da genç adamları birazcık ideal olana yaklaştırması gerekiyor. Yani Galatasaray'ın çok acil transfere ihtiyacı yok. 3-4-2-3 ilk 11 takviyesine ihtiyacı var. Onu da yapacaktır. Beklemek lazım. Yani çünkü transfer dönemi daha yeni başladı ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre bir ay fazladan düşünme zamanı var.
2: Var da 9 Eylül'de maç oynayacak. Değil mi?
0: Belki 9 Eylül'de. Arjantin milli takımın orta sahasından birini alacak Galatasaray.
1: Alabilir ama ben biraz şöyle bakıyorum yani, şimdi oyuncunun kartı da ekranda, Torreira'nın yanına hoca kesici bir profil ve ayağı da çok hani kötü olmayan bir profil eklemek istiyor ki muhtemelen işte o Mertens eksikliğini gidermek adına da oraya önemli bir oyuncu alınacak. Yani ön bölümün yükünü taşımak için bence hoca Lemina'yı rotasyonda ya da savunmada kullanmayı düşünecek bu arada. Lemina ve Galatasaray arasında resmi imza atılmış değil. Atılmasını bekliyoruz ama atılmış değil. Şu an boşta görünen bir oyuncu.
0: Bu çocuk sağ stoperde de oynuyor mu? Hiç oynamış mı acaba? Bilmiyorum ben. O yüzden sordum. Ya yani zaman zaman Davinson Sanchez'i de dinlendirebilir gibi bir fiziksel yapısı var çünkü.
2: Çok iyi atletik bir oyuncu. Hı. Bir de ikili mücadelede falan çok başarılı bir oyuncu.
1: Ya biraz yani ağır bir oyuncu ama hani dediğim gibi yani çok fazla hızından ziyade, öne çıkışından ziyade geriyi daha kuvvetli tutmak adına yapılacak bir hamle bence.
2: Bir de 22 yaşında yani. Yaşı da genç.
1: Sağ bekte hiç oynamamış. İsmail'den bilgi geldi Serhat.
0: Yok, sağ stoper dedim. Davinson Sanchez'i ara sıra dinlendirebilir mi? Sol stoperde de oynar. Ha, hiç oynamamış. Ön liberoların öyle özelliği olur biliyorsun. Gerekirse oynar evet. Yani.
2: Yani defansif anlamda çok iyi oynayan bir oyuncu aslında. Yani top kapmada, yani topu oyuna sokmada da çok böyle
0: biraz Trabzon'un Mendy'yi andırıyor bana. Yani ayakları iyi, top kapıyor falan ama bayağı da kaptırıyor.
1: Bu arada profil olarak da çok yakın.
0: Evet. Yani bir size olarak da hani fiziksel özelliği
2: yani savunmada olarak falan çok iyi yani. Alan savunmasını falan çok iyi yapan bir oyuncu. Ben de epey izledim yani.
0: Tabii maliyetini bilmiyorum. Maliyetleri önemli. Ama bu transferin aynı zamanda bir düşüş çizgisine doğru sallanan, savrulan Torreira'yı da tekrar oyunun içine katacak bir hamle gibi görebiliriz bunu. Torreira'yı ön tarafa atarsın. Torreira yine rakipten toplar kapar ve orada usta ayak kimse ona teslim eder. Sané'ye, Saray'a. O yüzden birkaç alanda birden verimli olabilecek bir transfer gibi duruyor. Ama bu kağıt üzerinde. Sahaya nasıl yansıyacak ya ben görmek biraz lazım. Şöyle çocukla yeni abi. Bir ülkeye gelecek. Ona da o şans dileriz.
1: Dediğim gibi o

0: öndeki dörtlünün yükünü çekmek için Torreira'nın yanına orayı biraz daha iyileştirmek amacıyla. Yani bir tadilat da hani evet. diyebiliriz buna. Galatasaray'da evet yani Torreira Goçuk bu ikilisi ve önüne bence alınacak bir 10 numarayla birlikte bir düzen kurmaya çalışacak.
1: Şu da olabilir Ömer. Mesela Yunus ve Sané ilk anda 11'de sahaya çıktığında hatta bazen Sara Galatasaray'ın orta sahası yumuşak kalıyordu. Tek başına kalıyordu Torreira.
2: Torreira evet.
1: Şimdi bu çocuğun gelişiyle bu Sara, Yunus, Sané üçlüsünü aynı anda sahada görebiliriz. O lükse sahip olabilir Galatasaray. Yani bu Ukoçukwu. Neyse işte Leslie diyelim ona.
0: Ukoçukwu.
1: Leslie bu katkıyı da ayrıca bunu da verebilir Galatasaray ama elbette şey yani.
0: Şöyle abi dediğin gibi Sara'yı da önünde kullanabilirsin. Hem merkez üçlü gibi hem de Sara'nın hani kaleye daha yakın olduğu bir profil.
1: Şu Sara şu Brezilya milli takımında oynamaz mıydı ya?
0: Vallahi oynardı zaten. Seçildi de geniş kadroya.
1: Vallahi oynat bir bize ne kadar gerekmiş ya.
2: Ama Galatasaray'ın mutlak surette transfere ihtiyacı var. Bence stoper alması lazım.
3: Sol yani, stoper şart.
2: Kesinlikle. Stoper almadan Galatasaray'ın lige başlaması bile
0: öyle yani. Bir
1: değil, önemli değil. Avrupa için diyorum.
0: Davinson ayrılırsa iki de olabilir yani.
1: Ya tabii.
0: Davinson'a da Como'dan çok ciddi bir teklif var.
1: 30 milyon verirlerse...
0: Yani 20... Yok sözleşmesi devam ediyor da.
1: 30 verirlerse gitsin. Sözleşmesi devam etsin. Niye teklif? Gider zaten.
0: 20 milyon... Euro'luk bir en son teklif yaptığı Komon'un ama hani ısrarcı olduğu konuşuluyor. Yani biraz şöyle Selahattin abi çok pardon hocam. Yani 20 milyon euro'luk teklif iyi gibi görünse de muhtemelen o teklif daha da artacak ama Davinson gibi oyuncunun yerini doldurmak için hem transfer yapacaksın aşağı yukarı o paralara hem de yıllık ücret vereceksin. Yani bilmiyorum. Bir de performans soru işareti olacak. Ben o transfer konusunda çok emin değilim açıkçası. Bak, Galatasaray'ın da çok gönderme istekli olduğunu
2: yani
0: düşünüyorum.
2: Yani Galatasaray'ın şu anda iki tane orta sahaya ihtiyacı var. Bence aslında sağ bek konusu da iki tane sağ beki var ama onlar da problem. Yani Singo'mu...
0: İnşallah iyiyle hocam Şallah devam edecek. Yani, Singo'yu da stoperde kullanmayı düşündüğü yine konuşuluyor.
1: Salah'ı sağ bek değil. Öyle bir sorun var. Çok iyi çocuk, çok adammış.
0: Sabek oldu artık.
1: Ya yani olur mu işte?
2: Devşirme oldu yani. Yani orijinal sabek değil yani. Ama
1: ya Mario'dan sonra Galatasaray sabek bulamadı. Onun tadı damaklarda kaldı. Evet. Bambaşka bir sabek.
0: Mariano'dan
1: sonra.
2: Mariano, evet. Çok büyük sabek.
1: Ama mesela Singo heyecan yarattı fakat çocuk durmadan sakatlanıyor. Güvenemezsin artık ona. Güvenemiyorsun yani. Tabii. Ya onunla sezon başı planlamasını ona bağlayamıyorsun.
2: Yapamaz.
1: Artık. Bu da işte bu da planlama hatası işte yani. Doğru. Bu da 30 milyon euro verdin çocuğa. Çocuk sağlıklı olduğunda enteresan gösterimler sunuyor sana. Özellikle hocada izlemek istersin yani. Fakat gösterir sonunda bakıyorsun ayağını çekerek geliyor.
0: Şöyle bir bilgiye ulaştım. Burnley'de oynamıyor ama Ren Akademisi'ne katıldığında kariyerine stoper olarak başlıyor Goçukwu.
1: Yani şaşırtıcı değil. Yani.
0: Zaten ilk defa da 16 yaşında Ren forması yani giyiyor ki Kamavinga'dan sonra en genç yani.
2: Orta saha ön liberosu oynayan oyuncular her zaman stoper oynama şeyi var.
1: 1.90 boyun varsa
2: bitti.
1: Takım kuruyorsa hoca isimlerinin hiçbirini bilmiyor 1.90'la geç stoper eder. Yani.
2: Kafa toplarına da iyi sıkıyorsa evet. Sorun yok zaten.
1: Ama Galatasaray'ın Türkiye Ligi için 52 kadro yine yeterlidir. Yine şampiyonluğu kovalar sonuna kadar. Ama Galatasaray hep söylene geldiği gibi Avrupa'da bir hikaye yazmak istiyorsa sol stoperi kesin ihtiyacı var. Osimhen'in yanına yardımcı bir
2: santrafor.
1: Etkili yani öyle yardımcı derken yani abi kramponlarını taşıyan değil. Ara sıra rakibi santra yaptıran bir oyuncuya santrafora ihtiyacı var. İşte bu çocuk geldiği için orada da bir sorun çözüldü diye görüyorum ben. Yani Torreira'yı da tekrar kazanıyorsun. Lemina'dan daha fazla yararlanabilirsin etkili olabileceği bölgede. Sol bekte Eren'le şey var. O Nijeryalı mıydı çocuk? Yakup.
0: Senegal'di Jakobs.
1: Evet. Jakob var. Onu idare eder ama yine de şey diyemiyorum. Eren mesela milli takımda bir defa oynadı, gayet iyi oynadı. Bu arada onu da söyleyeyim. Çok bahsedilmedi ondan. Ama yine Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde taşırlar mı sorusunun cevabını da birazcık da işte kervan yolda düzülürle yetiştireceğiz herhalde. Yönetim de böyle yapacak. Teknik adı da böyle yapmak zorunda. Çünkü bunca gelirlere rağmen Galatasaray'ın da öyle maaşları ödemekte falan çok kolay ödediğini zannetmiyorum şahsen. Ödenecek gibi değil bu maaşlar yani.
2: Çok transferleri yüksek. Rakamlar çok yüksek. Eren Elmalı da yani hocam Solbek'te şampiyonla oynayan bir takım devamlı önde oynuyor. Aslında savunmayı da düşünmesi lazım biraz. Savunmayı biraz zayıf tutuyor. Hani baktığında. Ama hep atak oynayan bir takım oldu mu

0: mesela rakibe karşı. Eren de çok önde oynuyor ve hani iyi gidiyor geliyor. Ortada yapıyor, gol pozisyonunda hazırlıyor.
1: Çabuk.
0: Çabuk oyuncu. Defansta bu sefer biraz zafiyet.
1: İşte o zaman işte defansındaki iki adamdan biri çok pırpır olacak, stoperlerden biri. Hani Sanchez için pırpır diyemeyiz ama ağır da değil. İyi bir stoper. Fakat sol taraf çok ağır yani.
0: Abdülkerim'in
1: yani önde oynayan takımlar Abdülkerim için de, Abdülkerim'e de yazık yani. Takım hepsi önde giriyor. Üç kişiyle tek başına boğuşmak zorunda kalıyor Abdülkerim. Zaten yetersiz kalıyor yani. Kim olsa yetersiz kalır. Çabuk adam olsa gelir üç topun ikisini alır, birini verir rakibe. Gelir üç topun üçü de genellikle rakipte kalıyor. Yani o yüzden Galatasaray'ın çabuk bir sol stopere ihtiyacı var.
2: Peki.
1: Şampiyonlar Ligi için ligde gerek yok. Abdülkerim seni yine her yere götürür yani.
2: Bakalım
1: ligde.
2: Ugo Çukwu transferde yakında imza olarak netleşecek gibi. Valla Enciso ile ilgili konu bence çok iyi bir oyuncu. Enciso.
0: Ben de aynı şekilde.
2: Ama Galatasaray'ın planlaması nasıl olacak
1: İlk
2: yani?
1: İlk defa duydum, kim?
2: Paraguaylı Enciso.
0: Enciso.
2: Milli takım karşısında oynadı.
0: Orta saha.
1: Paraguay'da Caceres var, sağ bek. Futbolcu o ya. Caceres var ya sahada.
2: Çok sert oyuncu.
1: Ne, hiç peş yaptırmadı kimseyi. Geleni gideni sildi sürdü sahadan.
2: Bütün savunma anlamında.
1: Sadece şey bizim oyunculara değil. Doğru. Bütün maç şeyde, Almanya maçında da.
0: Çok iyi oynadı.
1: Nasıl ciğer var onda? 4-5 tane
2: bakalım,
1: ciğer
2: var. Bakalım göreceğiz. Galatasaray'da yakında imzalar gelecek gibi konuşuluyor. Geçelim biz Trabzonspor'a. Şimdi Selahattin abi, Trabzonspor yani birçok transferini tamamlamış olarak görünüyor. Zaten yıllardır hani bu noktada Trabzonspor transferlerini en erken bitiren takımlardan bir tanesi. Ama sana şunu sormak istiyorum. Onu açık konusu taraftarı biraz tedirgin eden bir konu. Bir de Trabzonspor şimdi Arokodare ile ilgilenince acaba onu açık gidiyor mu diye taraftar şöyle bir düşündü. Nedir Onuaçu ile ilgili son durum? Sana bir sormak isterim.
1: Bilmem, acaba ara kadar Onuaçu gidiyor mu? Senin bilgin var mı? Sen bana soruyorsun.
2: Ben de sana soruyorum.
1: Ya Trabzonspor'un bir yardımcı, yani başka bir santfor arayışında olduğunu biliyoruz ama bunun Onuaçu ile direkt ilgisi yok. Fatih'teki hücum zenginliğini, hücum çeşitliliğini artırmak adına biraz daha fulleli, biraz daha çabuk bir santfor arayışı var. Bu Arakodare midir? Yani o mudur diyeyim, onu bilmem. Ya direkt ona açıyla bir ilgisi yok.
2: Bu arada aynı tip oyuncular hani birebir neredeyse yani kopya kağıdı gibi ve şöyle bir ilginç nokta var. Onuaçu Genk'ten ayrıldığında Genk'e Arakodare transfer oluyor zaten. Yani birbirini de bu anlamda takip eden oyuncular yani.
1: Fatih Tekke'yi tanıdığım kadarıyla söyleyeyim. Bu konuyu konuşmuş değiliz ama yani İkisi de aynı tip santfor ya. Hücum zenginliği anlamında çok bir şey değişmez biri gidip biri gelirse. İkisinin aynı anda oynaması da çok mantıklı gibi görünmüyor.
2: Evet.
1: Fatih Tekke'nin kafasındaki santfor tipi kendisi gibi bir santfor. O da çok zor bulunamaz yani. Belki kafasında vardır birileri. Mesela hep konuşulduğu için söylüyorum. Başakşehir'deki Şamradov tipi. Yani daha yeni nesiller anlasın diye söylüyorum. Oynayan, oyun kuran, oynatan, topla sağa sola dönüş yapabilen, set hücumuna uygun. Şimdi Onuaçu varken Trabzonspor bekleri de kullanan set hücumu oynamak zorunda hissediyor kendini.
0: Evet.
1: Tek bir hücum diyor. Topu kaldır Onuaçu'ya, bir şekilde vurur atar. Bir şekilde vurdu attı zaten ama her zaman olmaz o. Trabzonspor'un özellikle Avrupa'da bir hikaye yazabilmesi için hücum çeşitliliğini artırmak zorunda evet. olduğunu hoca da biliyor. Aslında futbol severler, Trabzonsporlar da bunun farkında. Onuaçu'nun gitme ihtimali şöyle olabilir. Konuşuldu. Benim bilgiye dayanmıyor bu. Onuaçu'ya işte Arap Yarımadası'ndan Trabzonspor'un reddedemeyeceği bir teklif gelirse, ki 25 milyon eurolardan bahsediyoruz. Hı hı. Öyle bir teklif gelirse zaten camianın da buna çok karşı duracağını zannetmiyorum. Çünkü Onuaçu'yu yollayıp Onuaçu gibi birini alıyorsun. O onun aslında muadili gibi duruyor. Yani taraftarın düşündüğü şey doğal olarak biz de düşünüyoruz. Hani Onuaçu giderse bunu hazır tutuyor herhalde Trabzonspor. Ya da Trabzonspor ona imza attırırsa belki de devre arasında Onuaçu yolcu gibi düşünüyordur. Ama Trabzonspor'un asıl hedefinin Onuaçu tipindeki bir santfordan ziyade, sözünü ettiğim gibi, kendisine, hocanın kendisine benzeyen, oynatan, sağa sola dönüş yapabilen, set hücumlarını organize edebilen, derine gelip arkadaşlarına defans arkası koşu yaptıracak toplar atan, öyle bir santfor arayışı var hocanın. Ama buna rağmen Onaçı da takımda kalabilir. Arokodare'yi de Trabzonspor kadroya katabilir eğer maliyet uygun olursa. Çünkü Arokodare genç bir oyuncu zaten.
2: Evet.
1: O anlamda Trabzonspor'un genç oyuncuları alıp parlatıp değer katıp futbola sunma sürecini başlattığını biliyoruz zaten. Bunu canlı canlı içinde yaşıyoruz şu anda. Yıllar sonra bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, Trabzonspor bir Borussia Dortmund ekolüne dönüştüğünde daha iyi anlayacağız. Diyeceğiz ki Fatih Tekke ile başlamıştı bu süreç 10 yıl önce. Şimdi Trabzonspor bu yolda da gidiyor. Bu çok sağlıklı bir yoldur ve Trabzonspor'un ve Türkspor'un bundan başka şansı yok aslında. Oyunculara 10'ar, 20'şer, 30'ar milyon euro verecek bir gelir kaynağı yok Türkspor'un. Bir yerde patlayacak bu. Oyuncu üreteceksin. Al işte ekranda gördüğümüz Pina, Trabzonspor bunu 3-5 milyon euroya aldı. Bana göre bu sezon Avrupa'da oyunlarının da etkisiyle 20-30 milyonluk bir oyuncu olarak Trabzonspor bunu da dünya pazarına sunacak. Başka oyuncular da var. Yeni gelenlerden var. İşte Saviola var, Cabral var. Hı hı. Bunlar genç ve işlenmeye hazır değerli madenler. Bunları elmasa da dönüştürebilirsin, pırlantaya da dönüştürebilirsin. Bakır olarak kalan da olabilir ki bakır da değerli bir maden zaten biliyorsun artık. Hele iletişim artık bu kadar geliştikten sonra bakırsız olmuyor.
0: Aral Şimşir var hocam 24 yaşında o transfer Aral Şimşir, yapıldı.
1: Dün şimdi. Aral Şimşir'i kendini şeye benzetiyormuş. Kime bir şeyini izledim. İşte benim de diyor kalça yapım büyük falan ona benziyorum. Real Madrid'de de oynadı ya sonra Chelsea'de oynadı. Orta sahada Eden Hazard. Yani ona benzetiyorum. Ya dedim buna Vakame'yi izletmediler mi? Vakame'nin aynısı işte. Şeyle, fiziksel yapısıyla.
2: Ama Hazard biraz sonradan kalınlaştı yani.
0: Evet. Canım da sonradan
2: bunu belirtmekte fayda var. Öyle
1: ama oyun stilleri de çok yakın. Yani doğru. Çok sakin. Hem hızlı hem sakinler. Bu çok önemli bir özellik Türk futbolunda. Dünya futbolunda. Aral'da hem hızlı hem sakin ama Aral da sonuçta bir tip oyun, bir hücum planlamasında sol kanatta sana istediklerini verecek bir oyuncu ama sol kanatta zaman zaman da sağ kanatta.
0: İçeriye de çok giriyor.
1: Evet
0: hocam.
1: Ya zaten özelliyor içeriye yani, giriyor.
0: İçeriye çok giriyor.
1: Ama işte Trabzonspor bir modern Avrupa takımına dönüşmek istiyorsa ki istiyor. Hücum çeşitliliğini artırmak zorunda.
0: Kesinlikle.
1: Bunun için de kanatları ve kenar oyuncularının çok enerjik ve atletik olmaları gerekiyor ve bundan daha önemlisi de oyun bilgilerinin ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Eksik kalan kısımlarını Fatih Tekke zekasıyla tamamlamaya çalışıyor. Yani Olay'daki gelişimin, Felipe Augusto'daki gelişimin nedenlerinden biri de Fatih Tekke'nin onlara düşünsel anlamda açtığı vizyondur. Şimdi bu genç oyuncuları da bunu yapacaktır Fatih Tekke. Ama şu an her şeye rağmen Fatih Tekke'nin en az iki kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Santfor'dan ziyade. Yani Arakadari oldu olmadı ama asıl Trabzonspor'un ilk 11'inden 4 direkt oynayan oyuncusu gitti. Unutmayalım bunu.
0: Evet.
1: Ve hala Zubkov'un yeri dolmadı. Ve oraya yani oraya belki iki oyuncuya ihtiyacı var. İşte bu Arjantinli çocukla çok konuşuluyor. Aylardır konuşuluyor. Belki o olur. Hatta şeyin takımında bir çocuk var. O da çok konuşulduğu için söylüyorum. Onu da mesela Trabzonspor Osorio mu?
2: Osorio. Evet.
1: Öyle bir oyuncu da var. Yani öyle bir kanat oyuncusu Trabzonspor
2: yani bütün olanakları
1: zorlayarak
2: olacak mı?
1: Muhtemelen evet. Yani
2: Presian ne olacak?
0: Teri var. Yani. Teri Karadeniz.
1: O altyapı oyuncusu hocam. Yani o U19'da oynar bir iki sene. Ondan sonra gelişim gösterirse yani yatırım transferi. Onları şimdilik bir şeyi büyük beklentilere girmek doğru değil.
0: Hocam belki şey yapar yani çıkar.
1: Yapabilir hocam ama şu
0: takım,
1: an
0: şu yani, an tabii değil yani.
1: A takım kadrosuna girmekte zorlanır yani evet. Bırak oynamayı. Trabzonspor'un bir arayışı da hep biliyoruz söylüyoruz. Yani Tim Folcarelli'ye hem teklifler var hem de hoca top rakibiyken dünyanın en ilerinden biri olduğunu düşünüyor. Fakat top bizdeyken sıradan bir oyuncuya dönüşüyor. O eşiği aşmaya çalışıyoruz diyor. Ve tabii Tim'in bir de sakatlanıyor. Kolay sakatlanıyor. O yüzden Trabzonspor bir sürükleyici, toparlayıcı bir ön libero da bulabilirse hani takıma uygun, mali yapısı uygun öyle bir katkı da yapabilir kadroya.
2: Evet yani transfer operasyonu büyük anlamda tamamlamış bir Trabzonspor var ama şimdi Prestigiani, başka parçalar tabii transfer dönemi sonuna kadar bakacağız ama Trabzonspor yine takımını erken kurdu ve beni en çok heyecanlandıran takımlardan bir tanesi şu an.
0: Ya Trabzonspor her zaman yani bu Fatih Hoca'nın gelişiyle beraber gerçekten planlamayı doğru yapmaya hedefleyen

0: ve iyi oyuncularla yola devam etmek isteyen bir hoca. Yani kesinlikle alınan hoca, şimdi biraz önce konuştuğumuz, şimdi Fenerbahçe'nin kadro derinliğine baktığınız zaman oyuncu göndermekte zorlanıyor. Şimdi Trabzonspor planlamayı doğru yaparak şu anda mesela ihtiyaca göre oyuncu alıp elindeki oyunculardan da satmak istediği oyuncu varsa da satabilecek pozisyona geldi. Şu andaki genç oyuncuları da kadrosuna katıp hani bu anlamda şampiyonluğa giderken de yarıda kalmayacak şekilde oyuncu planlamasını yapıyor. Şimdi alınacak oyuncular var. Yani de Trabzonspor'un Selahattin hocamın söylediği gibi yani kanat oyuncusuna ihtiyacı var kesinlikle. Santrafor'a ihtiyacı var. Çünkü sakatlık anında takıma katkı sağlayacak bir santrafora ihtiyacı var.
1: Ya umut var da işte bir alternatif arıyorlar.
0: Evet, bir yani takımı sürükleyecek hocam artık. Evet. Yani hedefe giden bir Trabzonspor'u düşünün. Avrupa'da da oynayacak. Yani burada mutlak surette olmazsa olmaz hakikaten oynayacak oyuncuların kadroda olması gerekiyor. Çünkü hedefe gitmek sadece Türkiye için değil, Avrupa için de lazım.
2: Peki, o zaman Trabzonspor'da tamamlıyoruz ve yarışmamıza geçebiliriz. Sırada kim bilir var.

0: Kim bilir zamanındayız değerli izleyenler. Soruları soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek, nasıl sorular göreceğiz. Ben de merak içerisindeyim. Şerahattin abi her zaman olduğu gibi heyecanlı görmüyorum. Bakacağız.
1: Sen şey kim bilir zamanındayız dedin ya.
0: Metin Erksan sevmek zamanı mı geldi abi?
1: Evet o gelmedi de benzer bir şey geldi yani, değil mi?
0: Peki. Sormuyorum ne oldu. Çok iyi bir şey değil gibi geldi bana yani.
1: Burada söyleme.
0: Gelsin ilk sorumuz ekrana değerli izleyenler. Hemen bakalım sorulara. Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ülkeler hangileridir? Almanya, İtalya, Brezilya, Almanya, Arjantin, Fransa ve İtalya, Brezilya. Süremize başladık. Derin bir sessizlik.
1: Üst üste. İtalya, Brezilya.
0: Arjantin Fransa finalini yine izleyebiliriz bu arada. Dünya Kupası demişken.
1: Ya zaten İngiltere Fransa finali olsa Avrupa Birliği'nin kurulmasına neden olan ülkelerin birbiriyle finali gibi olacak. İlk final olacak zaten.
0: Şöyle
1: FIFA'nın İngiltere Fransa ilk final.
0: Evet. İlk 4 sırasındaki takımlar yarı finale kaldı. İngiltere Fransa son Avrupa Şampiyonası'nın finali. İngiltere İspanya'ydı o. İspanya Fransa elemişti yarı finalde. İngiltere oradan tabii ne yapar bilemiyorum. Arjantin Fransa olursa da son Dünya Kupası'nın finalini izlemiş olacağız. Tamam göreceğiz.
2: Arjantin Fransa'yı da koymuş. Zaten oynayacakları maç var. Dünya Kupası
0: finali olursa.
2: Evet.
1: Ya İtalya 30-34'ü kazandı. Hatta bilmem ne Gozzo diye hocaları vardı. Brezilya'da 54-58'i kazandı galiba. Emin değilim tabii.
0: Peki alalım cevapları o zaman.
1: Yarı bakalım.
0: Değil diyorsun.
1: Değil diyorum.
0: Saffet hocam.
1: İtalyalı seçeneklerden biri hocam.
2: Ben de Brezilya'yı diyorum.
0: Peki gelsin cevap ekrana. Selahattin abi 4 yıl geriden gitmesine rağmen bildi. 34-38 diğeri de 58-62 idi abi. Onda 54-58
1: kabul etti. Yani. 58 İsveç.
0: Evet. 58 İsveç 62 Şili. İtalya'da 34 ve 38'i kazanmıştı.
1: Hocanın adı neydi? İtalya'nın yazıyor mu? Var mı orada mı?
0: Bakarız abi.
1: Zaten üst üste kazanan tek hoca o da. İtalya'nın hocası.
0: Dünya Kupası'nı 3 kez kazanan yok zaten üst üste. Maksimum 2 kez.
1: Bir tane zaten o da. 2 kişi yok.
0: Kazandı.
1: 2 kez üst üste kazanan tek hoca. Zaten 2 kez kazanan da tek hoca.
0: Ama bilmiyorum.
2: Abi, bu nesil Brezilya'da kazandı hocam üst üste 2 defa.
1: Hoca diyorum.
2: Ha hoca.
0: Brezilya kazandı zaten. Şıklarda var. Peki gelsin yeni sorumuz ekrana. Fransa ile daha fazla maça çıkan teknik adam kimdir? Gerard Houllier, Michel Platini, Raymond Domenech ve Laurent Blanc.
1: Şimdi hoca olsa onu derdim ben. Dörtte yokmuş.
2: Platini çok fazla
0: çıkmış. Bir şey söyleyeceğim ama. Çok ilginç Selahattin abi. Deşan kaçtan beri var biliyor musun?
1: Kaçtan?
0: 2012. Yani... 14 yıldır milli takımın başında ve seçeneklerde yok.
2: Niye yok?
0: İşte olsaymış yanlış.
1: Daha çok olan var
0: demek. Yanlış olurdu. Seçenekte keşke olsaymış demek ki. Yanlış diyecekti Selahattin abi.
1: Kesin ya. Çünkü platin evet çok... 12 ya. Kaç yıl olmuş?
2: Platin çok olmadı ama ya. Platin çok uzun sürmedi.
0: He, Vittorio Puzzo'ymuş Selahattin abi. İsmail
1: İtalyanlı. Söyledi içeriden. Sağ ol İsmail. İtalyan.
0: Onu da söylemiş olduk. Evet ne diyorsunuz baktığınızda şıklara? Birbirinden değerli diyemeyeceğim. Çok eleştirilen isimlerin de olduğu bir liste.
1: Laurent Blanc stoper oynardı. İyi stoperdi ama çok uzun süre kalmadı. Ya Houllier ve de Domenech'ten biri gibi geliyor bana. Houllier ne kadar yaptı bilmiyorum. Bilmediği insana cazip gelirmiş. Ben Houllier diyorum.
2: Ben de C diyorum.
0: Domenech diyorsun. Evet. Peki, Fransız taraftarların hiç artık katlanamadığı bir isim. Raymond Domenech. 2010'daki meşhur Güney Afrika skandalı. Gelsin bakalım cevap ekrana. Doğru seçenek. Şimdi göreceğiz. Verelim cevabı arkadaşlar. C şıkkı Raymond Domenech. Tebrik ediyorum hocam ama yani benim bile burada görmekten katlanamadığım bir seçenek. Fransızları hayal. 2010'u tamamen yani tek başına hani resmen işte belgeseli de var zaten. Tek başına şey yapmış yani. Yani ortadan kaldırmış bütün takımı. Yani resmen şey diye gitmiş kupaya. Yani ben burada takımı sabote edeceğim. Paramparça edeceğim diye. Ve yapmış da yani. Çok ilginç gerçekten. İzlememiş olanlar varsa öneriyorum. Devam edelim sorularımıza. Son sorumuz ekrana yansıyacak. Wimbledon açıkta kim daha fazla şampiyon olmuştur? Andy Murray, Rafael Nadal, Yannick Sinner ve Roger Federer.
2: Rafael Nadal. Ve aklımızda yani kalacak işler yapmıştır.
1: Yani Nadal da öyle, Federer de, diğer ikisi. Evet. Belki onlardan biri de olabilir de çok şey gibi değil.
0: Nadal'la ilgili Nadal bir şey söyleyecek ama çok kopya olacak gibi geldi. O yüzden ağzımın içinde tuttum yani resmen böyle.
1: Hocam Nadal dediği için bize de Federer kaldı. Nerede bunun ilk sahibi?
0: Yalnız biraz şöyle oluyor ya Selahattin abi. İşte Nadal, Federer, şimdi Djokovic. Yani son dönemlerini izlemek böyle büyük isimlerin biraz üzücü oluyor. Djokovic de artık kolay mağlup olmaya başladı. O gard düşüyor yıl geçtikçe pek. Alalım cevapları.
1: Kaslar eriyor.
2: Yaşlandıkça geçiyor. Geri gidiyor.
0: Alayım cevapları.
2: Ben söyledim.
0: Değil mi diyorsun hocam?
2: Nadal.
1: Ha, ben alayım derken ekrana gelsin diyorsun hani.
0: Evet, sizden
1: ben Diyarbakır'dan hocam sapmıyorum. Ben hep Diyarbakır.
0: Peki, gelsin ekrana bakalım. Bir Nadal, bir Federer cevabımız var. Roger Federer 8 kere kazandı. Sinner de dün ikincisini kazandı. Sinner tabii yavaş yavaş.
1: Federer 10 sene sonra burada oturanlara bu Sinner'i de düşünmeye başlar. Sinner'di galiba falan derler. Daha yeni.
0: İçimizde yani. Sine o cevabı verebiliriz diyelim ve programı da tamamlıyoruz. Selahattin Kınalı ve Saffet İşler Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ajansın sonuna geldik. Mutlu günler. Hoşçakalın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

pas. Ritsu Doğan'ın koşuyoluna. Ritsu Doğan.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Reklam.
4: Aspor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 13 Temmuz 1937 yılında Fransa Hatay'ın bağımsızlığını resmen ilan etti.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Mutlu günler değerli izleyenler, gün ortasına hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Ekranda bir sıcak transfer gelişmesi görüyorsunuz. Galatasaray ilk transferine kavuşuyor. Fransız orta saha Leslie Ugochukwu 20.30'da İstanbul'da olacak. Hemen bu transferin detaylarını muhabir arkadaşımız Emre Kaplan'dan dinleyelim. Emre, söz sende.
1: Ezgi, teşekkürler. Galatasaray yaz transfer dönemindeki ilk resmi hamlesini gerçekleştiriyor. Ekrana da yansıdığı gibi Leslie Ugochukwu bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Hatta saat 20.30 itibariyle Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor. Dün akşam saatlerinde Galatasaray

0: Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu Fransa'ya gitmişti. Bugünün ilk saatlerinde aslında Fransa'ya varmıştı. Ailesiyle birlikte oyuncuyu alıp akşam saatlerinde İstanbul'a getirecek ve 1+4 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Şarta bağlı satın alma anlaşmasıyla kiralanacak oyuncu. 25 maça çıktığı takdirde Galatasaray bonservisini alacak. Totalde de 25 milyon euroluk bir rakamla bu transferin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyecek. Uzun süredir Galatasaray yönetiminin yakından takip ettiği isimlerden bir tanesiydi. Sezonun bitimiyle birlikte oyuncu tarafıyla temaslar gerçekleştirildi. Oyuncuyla belli bir noktaya gelindi. Devamında 16-4 kuralının devam edeceğinin netleşmesiyle birlikte Galatasaray ilk teklifini yaptı Burnley'e. İlk teklif satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifiydi. Burnley tarafından kabul görmedi. Devamında da şarta bağlı satın alma maddesinin devreye gireceği teklifiyle Galatasaray Burnley'i ikna etti. Birkaç gündür de zaten sözlü anlaşmalar tamamlanmıştı. Bugün itibariyle artık ıslak imzaların atılması ve oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'la resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Saat 20.30 itibariyle de aşağı yukarı 20.30 itibariyle de İstanbul'da olacak Leslie Ugoçuklu Galatasaray'ın yeni transferi diyelim Ezgi.
1: Evet, Emre Kaplan'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağız elbette. Ugoçuklu'nun İstanbul'a geliş görüntülerini de sizlerle buluşturacağız diyerek akışımıza hemen gelin dönelim. Fenerbahçe'ye bakacağız şimdi. Sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları sürüyor ve teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi gibi isimlerin kilit rol oynaması bekleniyor.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mutlak şampiyonluk parolasıyla girilecek yeni sezon öncesi yoğun mesai yapıyor. Kartal yeni sezon kadro planlaması kapsamında yönetime hazırladığı raporda takımın omurgasını belirledi. Deneyimli teknik adamın Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Milan Škriniar üzerine kurmayı planladığı kadro iskeletinde bu üç oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi. Kartal, söz konusu 3 oyuncu için gelecek transfer tekliflerine rağmen ayrılığa onay verilmemesini yönetime iletti. Sarı lacivertlilerde yeni sezon planlamasında Asensio, Guendouzi ve Škriniar'ın kilit rol üstleneceği belirtildi.

0: Fenerbahçe yönetimi bu 3 isim dışında diğer tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirecek. Değişen yabancı kuralı nedeniyle takımdaki yerli oyuncular hakkında yönetim aceleci davranmıyor. Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferi sonrası forvet hattına odaklanılması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde özellikle ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanabilir.
1: Fenerbahçe Mason Greenwood'un transferi için artık gün sayıyor. Sarı lacivertli idareciler kısa süre önce yasal prosedürleri görüşmek üzere Fransa'ya gitmişti. Fenerbahçeli yetkililer Marsilya ziyaretinde Greenwood'la yüz yüze bir görüşme de gerçekleştirdi. Yıldız futbolcu sarı lacivertli formayı giyeceğini yinelerken başka hiçbir teklifi değerlendirmediğini iletti. Sürecin tamamlanması için Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor. Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet demişti. Sarı lacivertliler Marsilya ile ise 40 milyon euroya prensipte anlaşmıştı. Geçen sezon 45 maça çıkan Greenwood 26 gol atarken 11'de asist yaptı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.
2: Bizler için kamp çok iyi geçiyor diyebilirim. Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle ve futbolcular olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha da iyi olalım. Bu anlamda bizim için kampın önemli olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde Ocak ayında gelmiştim. İlk burada geçirdiğim ilk yazda da 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Her zaman zaten elimden gelenin en iyisini yapmayı isteyen bir

0: Oyuncuyum umarım. Bu sene daha da fazla katkı sağlarım takımıma saha içerisinde. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim. Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Ama zaten beni buradaki herkes, bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyorlar. Şunu herkes biliyor ki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sene 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız beni nerede değerlendireceğini en iyi o bilir. Beni nerede oynamamı isterse benim ben orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum. Çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz. Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan zaten kulübümüz oluyor. Dolayısıyla bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bütün oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz ve takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım için. Dolayısıyla oyuncular arası bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum.
1: Ajuda, fundamental.
0: Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz. Dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla takımın menfaati için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olmak hedef bu. Ben geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi biliyorum, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı. Bu sezon tek dileğim takımıma daha da fazla yardımcı olabilmek.
1: Acho que às vezes sim. Normal é
0: uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Çünkü sonuçta taraftarlarımız tabii ki şampiyon olmak istiyorlar. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olmayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak, devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum başarıya ulaşmak için. Kendisi zaten her şeyden önce bu camianın çocuğu, her zaman bu camianın içerisinde olmuş birisi. Aynı zamanda oyun felsefesi olarak da hep önde oynamak isteyen, yüksek tempoda oynamak isteyen, ofansif bir oyun oynamak isteyen bir teknik direktör ki zaten Fenerbahçe böyle olmalı. Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan, herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyunculara çok yardımı dokunuyor bu anlamda. Oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bütün oyuncuların saygı duyduğu, kendisi de bütün oyuncuların saygı duyduğu bir teknik direktör. Aynı saygıyı oyunculara karşı da gösteriyor. Kendisiyle çalışmak bu anlamda kolay.
1: Foi papo bem tranquilo.
0: Kendisi Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu söyledi bize. Her zaman destek olacağını belirtti. Bu camia için çok önemli birisi zaten. Bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından dolayı mutluyuz. Onlara şunun sözünü verebilirim ki oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman çok fazla savaşacağız. Son düdüğe kadar onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Bizler bunun için çok çalışıyoruz. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum.
2: Fenerbahçe'de bir yandan santrfor arayışları sürerken diğer yandan hazırlık maçında iki gol kaydeden Sidiki Şerif İsmail Kartal'a güven verdi.
3: Yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de genç golcü Sidiki Şerif sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pogon maçında ikinci yarının başında oyuna giren 19 yaşındaki Fransız golcü 4 dakikada 2 golle taraftarın beğenisini topladı. Fenerbahçe'nin genç golcüsü maç boyunca attığı 4 pasın tamamında isabet sağlarken bu pasların 3'ünü rakip yarı sahada kullandı. Şerif sadece 8 kez topla buluşmasına rağmen hücumda büyük etkinlik sağladı.

0: performansı tartışma yaratan kaleci Ederson'un Fenerbahçe'deki geleceği Başkan Aziz Yıldırım'la yüz yüze yapacağı görüşmenin ardından netleşecek.
1: Fenerbahçe'de Ederson'un durumu netleşiyor. Sarı lacivertlilerde geleceği merak edilen Ederson, yeni sezona dair kararını Başkan Aziz Yıldırım'la yüz yüze yapacağı görüşmeden sonra verecek. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi 31 yaşındaki kaleciyi takımın değişmez isimlerinden biri olarak görüyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Türkiye'den ayrılmayı düşünen Brezilyalı yıldıza birkaç teklifin olduğu ifade edildi. Başkan Aziz Yıldırım, Ederson'la gerçekleştireceği yüz yüze görüşmede takımda kalması için ikna etmeye çalışacak. Yönetim Brezilyalı yıldızın gitme konusunda ısrarcı olması halinde ayrılığa izin verecek. Avrupa'dan bazı takımların ilgi gösterdiği Ederson'un adı son dönemde özellikle Benfica ile anılırken Suudi Arabistan kulüplerinden de talipleri var. Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımı kadrosunda yer alan Ederson, ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından 10 günlük izne ayrıldı. Tecrübeli kaleci Fenerbahçe'nin Avusturya kampının sonrasında takıma katılacak.
0: Beşiktaş, Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Leandro Trossard'ı transfer etti. Siyah beyazlılar Arsenal'ın ardından Belçikalı futbolcuyla da her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 31 yaşındaki yıldız futbolcunun hafta içi İstanbul'da olması bekleniyor. Trossard geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol ve 11 asist üretti. Belçikalı oyuncu Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta ise 2 gol 2 asist kaydetti. Beşiktaş Dušan Vlahović transferinde oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor.
1: Beşiktaş'ta gözler Dušan Vlahović transferinde. Hücum hattına tartışılmayacak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar Sırp Yıldız'la temaslarını sürdürüyor. Avrupa'dan da teklifler bekleyen 26 yaşındaki futbolcunun babası ve menajeri en geç 10 Ağustos'a kadar kararlarını vereceklerini yineledi. Beşiktaş yönetimi şartları zorlamaya hazır olduğu Vlahović'in vereceği nihai karara göre çalışmalarını şekillendirecek. Geride bıraktığımız günlerde İtalyan basını 1 Temmuz itibarıyla Juventus'la kontratı biten Vlahović'in Serie A ekibiyle yeniden yakınlaştığını iddia etmişti.

0: Geçen sezon Juventus'ta 13 ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız oyuncu 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. Partizan ve Fiorentina formalarını da giyen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu ödülünü kazanırken kariyerinde 6 kupa sevinci yaşadı. Vlahovic Sırbistan milli takımındaysa 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Beşiktaş'ta transferde önerilen son isim Dani Ceballos olduğu bonservisi elinde olan İspanyol orta sahanın olası transferi için planlama yapıldı. Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. 1 Temmuz itibarıyla Real Madrid'le yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha Dani Ceballos, menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildi. Beşiktaş yönetimi serbest statüde bulunan İspanyol futbolcu ile ilgili araştırmalara devam ederken, Ceballos için şartların oluşması halinde süreç hızlanacak. Deneyimli orta sahayla İspanya'dan eski kulübü Real Betis ve Hollanda ekibi Ajax'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun yalnızca pas yapan bir orta saha değil, doğru zamanda dikine oynayan, kilit pas tehdidi oluşturan ve hücumun ritmini belirleyen bir bağlantı oyuncusu olması sebebiyle Ceballos'a sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde 20 kupa kazanan Ceballos, geçen sezon Real Madrid'de 7'si ilk 11 olmak üzere 23 karşılaşmada forma giydi.

0: Real Betis altyapısından yetişen ve Arsenal forması da giyen Ceballos, İspanya milli takımındaysa 13 müsabakada bir gol katkısı verdi. Beşiktaş yerli rotasyonunu güçlendirmek için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ listesini aldı.
1: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yerli rotasyonuna takviye yapmayı hedefliyor. Siyah beyazların savunma hattı için gündeminde Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ var.
2: Şimdi savunma arkasına çok iyi pas, Sane karşı karşıya, Sane verdi Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu çizgiden döndü, çizgiden çıkarttı topu. Ümit Alanyaspor savunmasında.
1: 22 yaşındaki stoper hem yaşı hem de potansiyeli nedeniyle savunma hattına takviye için ilk hedeflerden biri. Transferin önündeki en büyük engelse bonservis bedeli olarak görülüyor. Alanyaspor Ümit Akdağ için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Beşiktaş cephesi şartların değişmesi veya bonservis beklentisinin makul seviyelere inmesi halinde transfer için resmi girişimlerini hızlandıracak. Şu aşamada oyuncunun durumu yakından takip edilirken transfer dosyası da masadaki yerini koruyor. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 36 resmi maça çıkan Ümit Akdağ, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 1 gol 3 de asistlik katkı verdi.
0: Serie A ekibi Fiorentina Trabzonspor'un genç yıldızı olayı için ısrarcı kulüpler arasında pazarlıklar sürüyor.
1: Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren, sonrasında da Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cristinao Ulay, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu. Ulay'ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yaptığı teklifle ön plana çıkan Fiorentina, 25 milyon euroluk önerisi geri çevrilince rakamı güncelledi. İtalyan ekibi 27 artı 3 milyon euroyla Bordo Mavililerin kapısını bir kez daha çalarken sonraki satıştan da %10 pay teklifinde bulundu. Trabzonspor'un ise satış payının %20'ye çıkarılmasını istediği öğrenildi. İtalyan basınına göre Fiorentina'ya yakın kaynaklar transferin büyük oranda bittiğini öne sürüyor. İtalyan yöneticilerin nihai anlaşmayı sağlamak için önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen fil dişi sahillerinde oynadığı 4 maçta da başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun da İtalyan ekibine sıcak baktığı öne sürüldü. Karadeniz ekibinin geçen sezon Fransa'nın Bastia takımından 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ulay, Bordo Mavili formayla 31 karşılaşmada 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. Futbolcunun Trabzonspor'la sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
0: Dünya Kupası'yla devam ediyoruz değerli izleyenler. İngiltere Norveç'i 2-1'le geçerek adını yarı finale yazdırdı.
3: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Nylund'u avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane, Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada

0: Eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yokluyor. Nilan'dan dönen top. Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Nilan'dan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
1: Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
2: 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve top ağlarda. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0 öne geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez. Dakika 67. Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an pozisyonu inceliyor. Ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları. Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor. Alvarez 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü. Kaleciden sekti. Lautaro Martinez. Maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın Fox Sports ekranlarında kendisiyle ilgili yapılan esprili yorumlara yine aynı şekilde yanıt verdi.
3: İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın Fox Sports ekranlarında kendisi hakkında yapılan espriye kayıtsız kalmadı. James Corden'ın sunduğu After Hours programında İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, James Bond filmlerinin kötü adamlarına benzetildi. Sunucular deneyimli teknik adam için Breaking Bad'deki uyuşturucu baronlarından biri gibi görünüyor. İsviçre Alplerinin altında gizli bir suç örgütü yönetiyor olabilir ve çikolata fabrikasının altında başka işler çeviriyor gibi duruyor ifadelerini kullandı. Bu göndermelere sessiz kalmayan İsviçre Futbol Federasyonu, Murat Yakın'ın yer aldığı özel bir video hazırlayarak

0: Fox Sports'a gönderdi.
1: Hi James. Hi everyone. We Swiss are no villains. We are precise like a Swiss watch. Reliable like a Swiss bank.
0: Murat Yakın videoda kendisi ve ülkesi hakkında yapılan benzetmelerle ilgili "Biz İsviçreliler saatlerimiz kadar dakikiz, bankalarımız kadar güveniliriz, çikolatalarımız kadar tatlıyız" dedi. Tecrübeli teknik adam Alplerdeki dağ keçileri kadar da açız diyerek de hem İsviçre'nin simgelerine gönderme yaptı hem de yaklaşan maç öncesinde iddiasını ortaya koydu. Murat Yakın videoyu dikkat çeken bir mesajla noktaladı. "Bu Dünya Kupası'ndaki tek kötü niyetimiz maç kazanmak. Gerisini sahada göreceğiz" şeklinde konuşan Yakın'ın videosu Fox Sports stüdyosunda alkışlarla karşılandı. Video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
1: See you on the pitch.
0: Ne var ki İsviçre, Arjantin karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti. Bu görüntülerse Dünya Kupası'nın saha dışındaki en eğlenceli anlarından biri olarak tarihteki yerini aldı.
2: Dünya Kupası'nın yarı finalistleri son dönemde dünya futbolundaki dominasyonuyla dikkat çekiyor değerli izleyenler. Şu anda FIFA dünya sıralamasının ilk 4 basamağındaki takım Dünya Kupası'nda da adını son 4'e yazdırmayı başardı.
0: Dünya Kupası'nda yarı final tablosu netleşti. FIFA dünya sıralamasının ilk 4 basamağında yer alan Fransa, Arjantin, İspanya ve İngiltere son yıllardaki istikrarlı performanslarını bu turnuvada da sürdürerek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps yönetimindeki Fransa son 3 Dünya Kupası'nda da yarı final görmeyi başardı. ...2018'de şampiyonluğa ulaşan, 2022'de final oynayan maviler bu turnuvada da şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Fransa'nın başarısının temelinde ise geniş ve yüksek kaliteli oyuncu havuzu yer alıyor. Kylian Mbappe'nin liderliğinde Michael Olise, Osman Dembele ve Désiré Doué gibi yıldızlara sahip Fransızlar sadece bugünün değil gelecek turnuvalarında en güçlü favorileri arasında. FIFA sıralamasında ikinci basamakta bulunan Arjantin'de istikrarını koruyan takımlardan biri. 2022 Dünya Kupası'nda 36 yıllık şampiyonluk hasretine son veren tangocular ünvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi liderliğinde 2014'te de final oynayan Güney Amerika temsilcisi bu süreçte 2 Copa Amerika zaferi de yaşadı. Messi'nin muhtemel son Dünya Kupası'nda Arjantin bir kez daha tarih yazmanın peşinde. FIFA sıralamasının üçüncüsü İspanya ise 2010 Dünya Şampiyonluğu sonrası yaşadığı durgunluğu son yıllarda yaşamıyor. 2010'dan sonraki 3 Dünya Kupası'nda yalnızca birer galibiyet alabilen Matadorlar 2014'te gruptan çıkamadı. 2018 ve 2022'de ise son 16 turunda veda etti. Euro 2024 şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'na da favorilerden biri olarak gelen De La Fuente'nin ekibi oyun anlamında beklentilerin biraz gerisinde kalsa da savunmadaki direnciyle öne çıktı. İspanya 5 maçta sadece 1 gol yiyerek 2010'dan sonraki en güçlü Dünya Kupası performanslarından birine imza attı. Yarı finalin diğer takımı İngiltere ise FIFA sıralamasının 4. basamağında yer alıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler 60 yıllık Dünya Kupası hasretini sonlandırmaya sadece 2 maç uzakta. 1966 şampiyonluğunun ardından hem Dünya hem Avrupa şampiyonalarında final dahi oynayamayan İngilizler son turnuvalarda yarışmacı takım olmayı başardı. Geri Gareth Southgate döneminde 2018'de yarı final, 2022'de çeyrek final oynayan İngiltere son iki Avrupa şampiyonasında da finale yükseldi. Kupaya ulaşamasa da son yılların en istikrarlı milli takımlarından biri haline gelen ada temsilcisi bu kez istikrarını zaferle taçlandırmayı hedefliyor. Dünya futbolunun dört devi final bileti için sahneye çıkmaya hazır. Fransa ile İspanya salı günü Türkiye saatiyle 22'de Dallas'ta karşı karşıya gelecek. İngiltere ile Arjantin ise çarşamba akşamı aynı saatte final bileti için Atlanta'da mücadele edecek.
2: Dünya Kupası'nda ilk yarı final mücadelesinde İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk yarı finalinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dallas Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası H grubunda yer alan İspanya, Yeşilburun Adaları'yla golsüz berabere kalarak şaşırtıcı bir başlangıç yaptı. Daha sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup ederek grubunu birinci sırada tamamladı. Luis de la Fuente'nin ekibi son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i Mikel Merino'nun son anlardaki golüyle 1-0 geçti.

0: Çeyrek finalde yine Merino'nun son dakikalardaki golü Belçika karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi. Boğalar şampiyon oldukları 2010'dan sonraki en iyi derecesine imza attı. Turnuva boyunca sadece bir gol yiyen İspanya kupanın en sağlam savunma performansını sergiliyor. Fransa ise I grubunda Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i 4-1 mağlup ederek 3'te 3 ile son 32 bileti aldı. Horozlar İsveç'i 3-0 mağlup ederek sonun 6'ya yükseldi. Son 16'da Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde ise Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, üst üste 3. Dünya Kupası'nda yarı final başarısı gösterdi. Didier Deschamps'ın öğrencileri oynadıkları 6 maçta kalelerinde sadece 2 gol gördü. Son Avrupa şampiyonu İspanya turnuvada topa sahip olma oranı ve pas oyunuyla dikkat çekerken Fransa ise geçiş hücumları ve bireysel yetenekleriyle rakiplerine zor anlar yaşattı. Euro 2024 yarı finali ve 2025 Uluslar Ligi yarı finali gibi son iki büyük randevuda rakibini mağlup eden İspanya bu üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Fransa da üst üste 3. kez finale çıkmak istiyor. Yarı finalin diğer ayağında İngiltere ile Arjantin çarşamba 22'de karşı karşıya gelecek. ...2026 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya milli takımında teknik sorumlu görevine Paolo Maldini getirildi.
1: Dünya Kupası hasreti 16 yıla çıkan İtalya milli takımında yeniden yapılanma dönemi sürüyor. Federasyon Olağanüstü Genel Kurulu'nda geçen ay başkanlığa seçilen Giovanni Malago, milli takımlara yönelik yeni bir sistem oluşturmak üzere ilk adımını attı. Malago, 58 yaşındaki Paolo Maldini'nin federasyonda milli takımlar teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini, Brezilya asıllı İtalyan eski futbolcu Leandro Araujo'nun da Maldini'nin danışmanı olacağını duyurdu. Malago açıklamasında, "Maldini'yi getirmek her zaman benim hedefimdi. Onun sadece A milli takımı değil, tüm genç takımları da denetleyecek doğru kişi olduğunu düşündüm. Çünkü bu iş kapsamlı, zorlu ve meşakkatli bir iş," dedi. Malago bu adımla İtalya milli takımının 2030'daki Dünya Kupası'na kadar götürecek 4 yıllık bir taahhüde girdiklerini belirtti. Ülke basınında İtalya milli takımının teknik direktörlüğü için Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin isimlerinin öne çıktığı ve bu iki isimden birinin yeni teknik direktör olarak duyurulmasının beklendiği haberleri yer aldı.
0: Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni adresi

0: El Cezire oldu.
1: Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 25 yaşındaki milli kaleci transfer tercihini Birleşik Arap Emirlikleri'nden yana kullandı. Başarılı file bekçisi Abu Dhabi ekibi El Cezire ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

0: Ersin Cezravi.
1: Ersin yeni takımında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı isimlerle de aynı formayı giyecek. Başakşehir'den tanınan Ravil Tagir ve Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza da El Cezire kadrosunda yer alıyor. Siyah beyazlı formayla ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Ersin Destanoğlu, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı. 2025-2026 sezonunda 32 resmi maçta görev alan Ersin, 10 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarırken 34 gol yedi.
2: Güney Afrika milli takımının orta saha oyuncusu Jayden Adams hayatını kaybetti.
3: Afrika Futbol Konfederasyonu 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika forması giyen Jayden Adams'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Futbol bir değerini kaybetti ifadesi kullanılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun vefat nedeniyle ilgili bilgi paylaşılmadı. 2026 Dünya Kupası gruplarında Güney Afrika'nın 3 maçında görev alan Adams, Güney Afrika takımlarından Mamelodi Sundowns forması giyiyordu. Genç futbolcu milli takımla çıktığı 9 maçta bir gol atmıştı. Jayden Adams'ın vefat haberinin ardından Dünya Kupası'nda oynanan yarı final maçlarında saygı duruşunda bulunuldu. Norveç, İngiltere ve Arjantin-İsviçre maçları öncesinde Adams'ın fotoğrafı da Barcovision'a yansıtıldı.
2: Wimbledon tek erkekler finalinde zafere ulaşan isim Yannick Sinner oldu. Wimbledon tek erkekler finalinde dünya bir numarası Yannick Sinner'le iki numarası Alexander Zverev karşı karşıya geldi. Londra'daki final iki tenisçinin de servis oyunlarında hata yapmadığı büyük bir mücadeleyle başladı. İlk sette rakiplerine servis kırma şansı tanımayan ikili seti tiebreak'e taşıdı. Nefes kesen tiebreak mücadelesini 9-7 kazanan Zverev finalde 1-0 öne geçti. İkinci sette de senaryo değişmedi. Yine servis oyunlarında hata yapmayan raketler bir kez daha tiebreak'te karşı karşıya geldi. Bu kez kortta üstünlüğü ele geçiren Yannick Sinner tiebreak'i 7-2 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

0: İkinci setin ardından oyunun kontrolünü tamamen ele alan dünya bir numarası, üçüncü sette Zverev'in servisini kırmayı başardı ve 6-3'lük skorla öne geçti. Dördüncü sette de hata yapmayan İtalyan tenisçi servis oyunlarındaki etkili performansını sürdürdü. Dördüncü sette bir kez daha rakibinin servisini kıran Sinner, seti 6-4, maçı ise 3-1 kazanarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. (24) yaşındaki tenisçi bu zaferle Wimbledon'da bunu başaran ilk İtalyan raket oldu. Kariyerindeki 5. Grand Slam zaferini elde eden 24 yaşındaki Yannick Sinner, Zverev'e karşı üst üste 10. galibiyetini aldı. Bu sezon Fransa Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam zaferini elde eden Zverev ise 4. kez finalde kaybetti. Wimbledon tek kadınlar şampiyonuysa Linda Noskova oldu.
1: Wimbledon tek kadınlar finali iki Çek tenisçinin çekişmeli mücadelesine sahne oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın finalinde Paris Olimpiyat Oyunları'nda çiftler kategorisinde birlikte mücadele eden Linda Noskova ile Karolina Muhova bu kez filenin farklı taraflarındaydı. Kariyerlerinin ilk Grand Slam şampiyonluğu için korta çıkan ikilinin mücadelesinde ilk seti Noskova 6-3 kazandı. İkinci setin karar anlarında zor anlar yaşayan Noskova, tecrübeli rakibinin dönüşüne engel olamadı ve Muhova eşitliği yakaladı.

0: Son sette yeniden hakimiyeti eline geçiren 21 yaşındaki Noskova 6-3 aldığı bu sette ilk Grand Slam finalinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Linda Noskova son 4 yılda çim kort şampiyonluğuna ulaşan 3. Çek kadın tenisçi olurken 2011'de vatandaşı Petra Kvitova'dan bu yana Wimbledon'ı kazanan en genç kadın tenisçi unvanını da aldı. Maçın ardından kortta konuşan genç yetenek 2024 Wimbledon öncesi kaybettiği annesini anmayı da ihmal etmedi.
1: I believe that all our Czech fans at home are proud of us, so no matter the result today, I think.
2: Fiziksel ve mental anlamda inanılmaz zor maçlardan sonra burada olmak muhteşem bir duygu. Karolina, beni çok zorladın, seni hiç affetmeyeceğim. Ama neyse, neticede arkadaşız. İlk Grand Slam finalini seninle oynadığım için çok mutluyum. Sanırım kazanandan bağımsız olarak bugün birlikte tarih yazdık. Babama, sponsorlarıma, antrenörlerime ve uçmayı sevmemelerine rağmen buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Son olarak teşekkür etmek istediğim bir kişi daha var, o da annem. Sen olmasaydın burada olamazdım. Teşekkürler.
1: Thank you.
0: Karolina Muhova'nın sağ rakibine eski arkadaşım diye takılması herkesi güldürdü.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
3: Açıkçası konuşmak kolay değil. Ama eski arkadaşım Linda ile başlamak istiyorum. Şaka yapıyorum tabii ki. Çok gençsin. Tüm bu zor maçların altından kalkman inanılmazdı. Ayrıca çok kibar ve iyi bir insansın. Bu şampiyonluğu hak ettin. Seni ve takımını tebrik ederim. Kendi köşeme gelince, üzgünüm. Planlarını iptal edip benim için buraya kadar gelen herkese minnettarım. Mücadeleye devam edeceğim. Umarım yeniden finale gelme şansım olur.
1: And well, I'll be fighting more, and I want the trophy, and I hope I'll get a chance to get to the final again.
2: Eski UFC şampiyonu Conor McGregor uzun bir aradan sonra çıktığı karşılaşmada diskalifiye oldu.
4: Karma dövüş sanatları takipçilerinin merakla beklediği karşılaşma hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Yaklaşık 5 yıldır oktagondan uzak kalan eski şampiyon Conor McGregor, Las Vegas'ta Max Holloway ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye yüksek tekmelerle başlamaya çalışan McGregor, iki denemesinde de kayarak yere düştü. Holloway'in ikinci düşüşünde minderde sıkıştırdığı İrlandalı sağ dizinden sakatlandı ve dövüşü yarıda bıraktı. Uzun zamandır beklenen ancak sadece 69 saniye süren mücadele hem McGregor'ı hem de izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Maçın ardından psikolojisinin çöktüğünü söyleyen 37 yaşındaki dövüşçü, "Dövüşe girerken hiçbir sakatlığım yoktu, her şey bir anda oldu, diz bağlarım paramparça" ifadelerini kullandı. Ön çapraz bağlarından sakatlandığı düşünülen McGregor'ın durumu kontrollerden sonra netlik kazanacak. Son olarak 2021 yılında Dustin Poirier ile karşılaşan Conor McGregor'ın o maçta bacağı kırılmış ve mücadeleyi yine tamamlayamamıştı.
2: A Milli Kadın Voleybol takımının Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu. Filenin Sultanları'nın rakibi netleşti. A Milli Kadın Voleybol takımının Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu. 3. hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile karşılaşacak. Baş antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'nın baş antrenörlüğünü 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol takımını çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elerse ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Milletler Ligi final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin, normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.
5: Milli okçu Mete Gazoz Okçuluk Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. İspanya etabı gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası'nda klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı. Milli okçu turnuva finalinde karşılaştığı İtalyan rakibi Mauro Nespoli'ye başarılı atışlarıyla üstünlük kurdu. Mete bu şampiyonlukla uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mete'yi tebrik ederek bu haberle gün ortasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

A-Spor Radyo. Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Borsa haftaya düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı. Endeks bugün

0: Açılışta önceki kapanışa göre 55,68 puan ve %0,39 azalışla 14.265,51 puana indi. Bankacılık endeksi %1,18, holding endeksi %0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,10 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %1,38 ile ulaştırma oldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Mahmut Alpaslan ve Cem Kerpiççilerle beraber yaklaşık 3 saat boyunca futbolun gündemine dair tüm detayları Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Transferde hareketli günler geçiriyoruz ve belki de programımız içerisinde üstüne konuşacağımız konular arasında flaş gelişmeler de olabilir. Önümüzdeki dakikalar ve saatler bize bunu gösterecek. Hatta bir transfer gelişmesiyle başlangıcı yapalım. Mahmut Alpaslan ve Cem Kerpiççilere de hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Konuşacak daha çok zamanımız var ama gelişme ekranda. Ipswich Town Anthony Musaba ile ilgileniyor. İngiliz ekibi Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Detaylar Erdem'de. Erdem, söz sende.
2: Kerem Can Bulat, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Fenerbahçe çok hareketli bir gün yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek. Biz de bu hareketliliğe birazcık daha hareket katalım istedik açıkçası. İsviçre Anthony Musaba ile ilgileniyor. Henüz Fenerbahçe'ye bir resmi teklif olmadı İngiliz ekibinin. Ancak şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin Anthony Musaba'ya kadar çift önerileri görüyor.
0: Bağlantıda ufak bir problem var.

0: O problemi giderdiğimiz anda yeniden erdeme uzanabiliriz. Antony Musaba devre arasında biliyorsunuz Samsun Spor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Yaklaşık 5 milyon euro karşılığında sarı lacivertli takım Musaba'yı renklerine bağlamıştı ve Ipswich Town'dan da oyuncuya bir ilgi olduğuna dair Erdem bizi bilgilendirdi. Eğer daha fazlasını öğrenebilirsek sizinle paylaşacağız. Gelişme bu. Erdem'e daha sağlıklı bir bağlantı kurduğumuz takdirde yeniden arkadaşımıza dönebiliriz. Hocam Musaba Fenerbahçe devre arasında katıldı ama çok da büyük bir iz bırakmadı açıkçası. 5 milyon euronun üstü bir teklife gitse Fenerbahçe onu elden çıkartacak olsa doğru bir karar olur mu?
1: Bence çıkartırlar. Çünkü çok kalabalık yabancı oyunculara sahipler. Çıkartmak için de iyi bir teklif. Hani 10 milyon 15 milyon bekleyecek, verecek kimsenin hali yok. 5 milyon 6 milyon ne karsa götürürsünüz, gönderirsiniz, hiç olmazsa boşlukta kalır. Erdem
0: detay abi. Erdem'de. Erdem yeniden hoş geldin. Söz tekrar
2: hoş
0: sende.
2: Hoş bulduk Kerem Can Bulat. Kusura bakmasın izleyicilerimize, dinleyicilerimiz, bir hat kesildi. Antony Musaba için İsviçre Town'un bir ilgisi var. Fenerbahçe'ye gelmişiz, resmi bir teklif yok. Ama şunu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin Musaba ile alakalı çift taneleri gören, rakamı zaten buradan anlayabiliriz. Yani 10 milyon euroyu bulan bir beklentisi var, bonservis beklentisi var. Fenerbahçe'nin Musaba'yı ayrılığıyla ilgili sürece bakış açısı bu. Şampiyonlar Ligi Gornik Zagreb maçından sonra transfer sürecinin hızlanmasını bekliyorum ben Musaba ile alakalı. Fenerbahçe Musaba'yı gönderilecek oyuncular arasında görüyor. Ama elbette ki Şampiyonlar Ligi maçından sonra bu planlamayı hayata geçirmek istiyor. Musaba'ya sadece Premier Lig'den değil Süper Lig'den de 3-4 kulübün ilgisi var. Fenerbahçe'de şu an mevcut kadroda en fazla talibi olan oyunculardan bir tanesi Antony Musaba. Bu anlamda da Fenerbahçe bu durumu olabildiği kadar kulüp menfaatine fayda sağlayacak şekilde bitirmek istiyor. Bugün Greenwood'un artık resmen açıklanmasını bekliyorum ben de. Ardından da Fenerbahçe'de ayrılacak oyuncularla ilgili süreç hızlanacak. Onları takip edeceğiz diyelim Kerem Can Bulat. Greenwood'la ilgili de süreci yakından takip ettiğimizi söyleyeyim. Sen sormadan ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bir planlamasından bahsettim. Eğer işlemler erken tamamlanırsa oyuncuyu Avusturya kampına getirip takımla beraber İstanbul'a döndüreceğini paylaşmıştım sabah saatlerinde. Bu planlama Fenerbahçe Kulübü'nün resmi bir açıklaması değil elbette, bizim istihbaratımız. İstanbul'a gelme planı oluşursa yine Aspor ekranlarından bu bilgiyi de paylaşacağız diyelim Kerem. Sözü sana bırakayım ben.
0: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Transfer gelişmesini Erdem bizimle paylaştı. Bir son dakika gelişmesi var. Yine bir transfere dair ama bu kez basketboldan. Fenerbahçe Anadolu Efes'ten ayrılan Shane Larkin'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp basketbol hesaplarından yaptığı paylaşımda Birleşik Amerika asıllı Türk oyun kurucuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını dile getirdi. Yeni sezon itibariyle sarı lacivertli formanın başarısı için ter dökecek Shane Larkin. Sen basketbolda izliyorsun.
3: Mümkün mertebe.
0: Mümkün mertebe. Çalışıyorum. Shane Larkin transferiyle ilgili de görüşünü Cem dinlemek isterim. Sonrasında Musaba'yı konuşuruz.
3: Elbette. Benim beğendiğim bir oyuncu. Fenerbahçe'ye mutlaka katkıda bulacaktır. Fenerbahçe en önemli oyuncularından Tarık'la yollar ayrıldı. Ama tabii ki bu transferin ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eski takımının başarılarında çok önemli bir rol oynayan basketbolcu. Fenerbahçe'de ben Musaba adına ise şunu çok net söyleyeyim. Advira Vaker maçında aslında Musaba sahaya bir kartvizit bıraktı. Sahaya bir aslında mektup yazdı. Beni göndermeyin mektubuydu bu. Ama tabii ki oynanılan takımların kalitesi her iki maçta da düşünüldüğünde Musaba'nın Fenerbahçe'nin gönderilecekler oyuncu listesinde bence önemli sıralarda bulunuyor. Hocama %100 katılıyorum. Bence artık Fenerbahçe bu doğru sadeleşmeyi yapmalı ve bunun için eğer böyle bir fırsat önüne düştüyse bence Musaba'dan ayrılması gerekiyor. Dönüp bu hazırlık maçlarına bakarak bazı oyuncuların gösterdiği performanslar aldatıcı olabilir. Sizi bu hazırlık maçlarında güçsüz rakiplere karşı oynadıkları iyi futbolla kandırma ihtimalleri çok büyük. Ligde aynı oyunu göremezsiniz. Kapalı savunmalara karşı ligde Musaba geldikten sonra kısa sürede iyi performans gösterdi. Fakat bunu daha sonra sürdüremedi. Fenerbahçe'nin çok fazla yabancı oyuncusu var ve bunların arasından ayrılması gereken oyuncular var. Ve bence Musaba ile eğer böyle bir fırsat varsa mutlaka yollar ayrılmalı.
0: Sen şüphesiz bir şekilde.

0: şekilde gidiş ihtimali varsa çıksa değerlendirilmeli diyorsun.
1: Forma da bulamaz. Çok fazla süreklilik olmaz. Yani oyuncu açısından da dahi. Larkin'den bahsettiler. Futboldan yolaşıp Mertens'in basketbol yazısı. Yani çok iyi bir oyuncu aldılar yani.
2: Şutar.
1: Bizim milli takımımızda da oynuyor. Yani milli takım önemli maçlar çıkardı. Yani hakikaten çok iyi bir basketbolcu, playmaker deniliyor değil mi onlara? Öyle bir oyuncu aldılar.
3: Önemli, çok hırslı, vazgeçmiyor. Hakikaten önemli şutları bir var. Çok önemli bir oyuncu.
1: Yani bravo, tebrik ederim. Zaten parkede çok iyiler Avrupa'da. 4 takım var.
0: Arasında yer alıyor düzenli olarak.
1: Evet,
0: Fenerbahçe Euroleague'de Final Four'u kovalayan bir takım. Yeniden Musaba'ya dönecek olursak, kanat rotasyonu da hakikaten bir hayli kalabalık. Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Nene, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci. Çok sayıda oyuncu var. Buraya Greenwood'un katılmasını bekliyoruz ki ilerleyen dakikalarda İngiliz oyuncu ile ilgili de konuklarımın görüşlerini muhakkak alacağım. Yani bu oyuncuların yarısı gitse Fenerbahçe bir şey kaybetmez gibi duruyor sanki. Kanat oyuncularından
1: bahsediyor. Kerem tabii şimdi şöyle hocanın oyun modeline bakacağız. Biz bir o puan sıralamasından gidiyoruz. Yani orada bir sezon geçti ama o sezonki oyuncular çok elit ve çok üst seviyedeki oyunculardı. Öyle gitti. Her sezon aynı şekilde gidecek değil. Yani onun sürekliliğini yakalayabilecek misiniz? Şimdi oyuncu profilleriniz değişik. Geride müdafaa hattınız değişik. Orta sahada orada kalan kim var? Bir Freight var, bir de İsmail var. Orası da değişti. O dönem kendi 99 puandan bahsediyorlar ya hep. Ya ama oradaki bir de önde oynayan oyunculara bakacaksın.
2: Tabii. Tadic, Çeko.
1: Yani onlar değişti. Şimdi buradan nasıl bir oyun çıkacak? Burada siz kanat varyasyonlarınla, organizasyonlarla nasıl bir şeyler çıkacak? Şimdi İrfan'dan faydalanacak mısın? Cengiz'den faydalanacak mısınız? Nene'nin oyun tarzı belli ama şanslı bir oyuncu. Topu hemen önünde bulup gol yapma becerisi fazla. Çok şanslı bir oyuncu ama siz yetmiyor size. Avrupa kulvarında da olmak istiyorsunuz.
2: Tabii.
1: En önemlisi benim açımdan şu anda başlangıçta Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması. Bırakın ligi force edeceksiniz. Ligde belli bir yerlerde ama Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka kalmanız lazım.
2: Doğru.
1: Onun için siz ayarlamanızı yapmanız gerekecek. Orta sahası çok kalabalık, kanatlar senin dediğin gibi ama bunlardan hangisinden verim olur? Ha, Türk oyuncu tamam, tutacaksın Türk oyuncuları ama kimleri tutacaksın? İrfan da senin o bıraktığın dönemki gibi değil. Hı. Cengiz de değil. Bakma şimdi bu maçlarda oynuyorsun. Bu maçlar senin de söylediğin gibi biraz bir kaşık baltalabiliyor ağzını.
2: Hocam aldatıcı olur. Yani rakiplere çok, bakmak lazım.
1: Çok yaşadık.
2: Çok
1: şimdi,
2: rahat hareket ediyorlar. Şimdi aldatır
1: mesela,
2: bu maçlar?
1: Ben mesela böyle büyük takımlarımızın bilhassa Almanlar bunu çok fazla yapar. Bir devre bir takımla, bir devre bir takımla oynar. O tarzda yapsalar oyuncuların da kalitesi, kapasitesi, oyun performansları ve sizi dayanıklılığı ve kondisyonlarınızın nereye kadar geldiklerini ölçme şansınız daha fazla olur. Ama son 5 dakika varken oyuncu değiştiriyor. Son 15 dakikada oyuncu değiştiriyorsun. Yani bunlar da sana bir şey vermiyor. Esasında o 45 dakika ayarlayıp takımı mix yapıp her maçına göre, ondan sonra da son 2 maçta baba takımlara karşı hazırlıklarda yavaş yavaş 70'lerde, 80'lerde o kadar sürdürebilirsin. Ama biz işte 5 dakikada da atıyoruz, 10 dakikada da atıyoruz. Buradan oyuncunun performansını ölçmeye çalışıyoruz. O da bilemiyorum ne kadar derece doğru. Tabii hocalarım verecek ağırlar. Ama her şey için çok erken. Açıklar hakikaten günümüzün futbolunda da hep devamlı önemli mevkiler arz etmiştir. Tabii Greenwood'u gelince konuşuruz. Ama şu andaki elindekilerden önce kimlerle çıkacak? Oradan mı çıkacaksınız? Müdafadan mı çıkacaksınız? Yani her taraf çok fazla bir oyuncuları var. Şayet Musamba'yla bu teklif doğruysa 5'e, 3'e, 2'ye, 5'e falan bakmayıp boşaltmaya bakacaksınız.
0: Mevcut kanat oyuncularını düşündüğünde kalır ve katkı sağlar diyebildiğin isimler kimler? Greenwood hariç.
3: Ben Cengiz Ünder'le yolların ayrılmasını gerektiğini düşünen taraftayım. Çok net olarak söyleyeceğim.
0: Hazırlık maçları performans seni etkilemedi.
3: Etkilemedi. Cengiz Ünder'in neler yapabileceğini tanıyoruz. Dünyada kanat oyuncularının nereye evrildiği ortada. Cengiz Ünder'in çabasını çok iyi niyetle karşılıyorum. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum geçmiş dönemlerde. Ama ben de Fenerbahçe'deki bıraktığı izler, son dönem Beşiktaş'ta oynadığı futbol, ben Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda

0: bariz bir şekilde İrfan Can'ın da kariyeri düşüşte. Ve 2 gün sonra da 31 yaşında olacak. Ondan bir şey beklemeli miyiz?
1: Mesela İrfan Can Kahveci için daha farklı düşünüyorum. İrfan Can Kahveci İsmail Kartal dokunuşuyla zaman zaman mutlaka kadroda kendisine süre bulabilir. Hı hı. Bunu ilk 11 için söylemiyorum. İrfan Can Kahveci 60'tan sonra atarsınız. Size mutlaka iş görür. Asist yapar. Gol yollarında bir frikikten iş çözer. Ben olsam İrfan Can Kahveci'yi takımda tutarım. Çok net olarak söyleyeyim onu.
2: Oğuz'u ne yapacak şimdi o vakit?
1: Hocam Oğuz'u İsmail Kartal'ın son denemelerde sağ bek olarak kullanacağı söyleniyor.
2: Ya şu anda elinde 2 tane sağ bek var ya. Sağ bek özelliği olan oyuncular. 1 Mert Müldür, 2 Semedo. Bunlar varken Oğuz'u
0: hatta da kalırsa Mimović.
1: Semedo'dan yani çıkmayı da düşünüyorlar.
2: Şimdi şöyle, siz burada bunlar varken elinizde sağ bek menşekli oyuncular varken orayı yaratmak bence adamın kendi mevkinde oynatmakta özelliklerini kısıtlamayacaksınız. Yani Oğuz'u bunlar varken yani sağ bek olarak kullanmak bilemiyorum akıl kârı mıdır?
1: Hocam Oğuz benim çok beğendiğim bir oyuncu. 4-3-3'te ben mutlaka kullanabileceğim, süre alabilecek nitelikte bir oyuncu.
2: Şeyle gitme. 4-4-3-3, 3-5-2-8 bilmem onlarla değil. Oyuncunun potansiyeli orada oynuyorsa her türlü dizilişlerde oynatabilirsin onu da. Şimdi sağ bek olarak söyledin ya öyle düşünülüyor diye. Ben oradan yorulacağım. Elinde sağ bekler var. Bir tane değil, birkaç tane var. Yani bunlar varken Oğuz'u oraya çekmek çocuğun esas ana mevkindeki köreltmek.
0: Hocam bir türlü ön tarafta Oğuz istediği fırsat gibi bulamadı. Bir fırsat bulamadı.
2: Şimdi şöyle bulamadı. Eğer siz onu sürekliliğini verirseniz o size zaten sunar onu. Şimdi İrfan'a vereceğim ben şansı senin 60'tan sonra falan. Oğuz'u veririm.
0: Ben Oğuz'u ilk izlediğimde Buca Spor'da oynarken sol kanattı.
2: Hmm. Solda da oynuyordu, sağda da her türlü oynuyordu.
0: Sol kanat olarak yani sağ ayağını kullanan, evet, içeri kat edebilen, dripling kabiliyeti olabilen, hiç fena bir şutu olmayan bir
1: milli
0: oyuncu.
1: Takım maçını hatırlayalım, son evet, milli takım maçında.
0: Orada yani hiç kullanılmamış olması Fenerbahçe kariyerinde hakikaten çok tuhaf geliyor bana.
2: Hadi kullanmayı evet, bilirsin.
1: Problemli bir durum.
2: Ama özellikleri belli. Açık özellikleri belli bu çocuğun. Şimdi ben bunu ha elimde hiç olmaz. Hiç kimse mesela Galatasaray gibi şalayı nasıl oyuncu da alırsın amenna. Ama senin elinde hakikaten iyi oyuncular var sağ bek olarak da. Ya burada bir Semedo'yu es geçemezsin. Bir Mert'i es geçemezsin bek olarak.
1: Hocam bunlar Semedo'dan varken çıkmayı düşünüyorlar. Benim anladığım Semedo geldi, müthiş bir performans ortaya koydu. Bir sakatlandı. Sonraki dönüşlerinde Fenerbahçe'ye katkısı bu yönden çok şimdi tartışılıyor.
2: Mesela, dünya şampiyonası da size seyrettik. Semedo girdiği zaman oyun tarzları nasıl, oynadığı maçlar
1: çok, çok kaliteli oyuncu. Şimdi, o tartışma konusu değil hocam. Onu kenara koyduk.
2: Hepsi senin takım ve önündeki oyuncularla birlikte. Şimdi sen önünde neneyle oynuyorsun, nenenin ne yapacağını bilmiyorsun. E bu adamdan da sen oyun bekliyorsun. Şimdi çıksa mı çıkmasa mı? İçeri mi geride kapatsa kalır, geriye mi gitse? Bir de arkada ne şekilde kapatılacağını bilmiyor. Bunlar alışmışlar oyunu 90 dakikada hep böyle ofansifte de güçlü olmaya.
1: Tabii.
2: Çünkü biliyorlar oyun tarzlarını, arkası bir nasıl olsa kapanıyor. Barcelona'da adam hiç geri gelmiyor ki. Bütün işi önde. Ona o görevi vermişler, önde yaptı. Ben arkayı kapatırım diyor adam. E biz de öyle değil ki, biz istiyoruz ki gidecek gelecek. Onları da yapmadığın zaman bu sefer kötü gözüküyor oyuncular. Eğer giderlerse tamam, evrilmesi belki olabilir ama ben Oğuz'un ön tarafta daha verimli olacağını düşünüyorum. Daha fazla Fenerbahçe faydalı olur. Mesela bir Nene'ye verilen imkanı Oğuz'a vermiş olsanız şimdiye kadar konuşmazdınız. Greenford geldikten sonra kimsenin şansı yok da elindeki açıkların hepsi topla bir tane etmez.
1: Tabii. Şu anda Greenford geldikten sonra denge değişecek, denklem değişecek. Bir de İsmail Kartal 2026-2027'sine dönüp bakmak
2: i̇şte
1: lazım.
2: İşte orada şu başlıyor. Senin arkadaki sağ bekinle nasıl oynayacaksın?
1: Hocam çünkü iki hazırlık maçını çok net izledim. 4-2-3-1 gözüküyor ama öyle değil. 3-2-5.
2: Şimdi
1: çok net söyleyeceğim hocam. 4-2-3-1 değil.
2: Onlar,
1: özellikle top Fenerbahçe'deyken hocam 3-2-5 oynuyorlar. O 5 kişi önde, özellikle bekler hep yükseğe çıkıyor. Ve Fenerbahçe'nin bence en fazla bu sezon tartışacağımız konu hücum geçişlerinde nasıl bir performans vereceği. Eğer bu geçişlere karşı çok hızlı geçip ve topu kaptırdıkları anlarda geri dönemezlerse Fenerbahçe için bu sezon bence en fazla konuşacak konu da o olacak.
2: Senin,
1: çünkü oyunu yıkmaya çalışıyorlar ama yıkmaya çalışırken Genduzi'nin ne kadar geride kalacağı, topu kaptırdıklarında o geri dönüşler, rest defense, güvenli geçiş, en fazla bunları konuşacağım.
2: Senin dediğin şöyle, sağdan gittikleri zaman sol tarafı içeri atıyorlar. O vakit üçlü gibi gözüküyorsun. Orayı sağ, ama şimdi öndeki oyuncuları bilmiyorsun kimlerle oynayacaksın. Daha Fenerbahçe'nin önde yani santrafor mevkinde falan kimlerle oynayacağı, takımda kim olduğu belli.

0: Eldekilerden yapalım hocam. Greenwood, Kerem, Asensio, Vedat.
1: Şimdi Vedat'ı tabii ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Elinde herhalde büyük olasılıkta elindekinde çıkınca öyle. Önde top tutmak önemli. Mesela Greenwood tutan. Ben onun için dedim, sağ bekte oynayan Greenwood'la oynadığın zaman bunun çok fazla defansı yok. Hep önde kendine münhasır bir oyuncudur. Takım oyuncusu mudur değil midir o da meçhul. Gelince göreceğiz. Ama çok farklı değişkenli bir oyuncu. Size saç başta yoldurur, sizi zirveye de taşır. Alır götürür. Elindeki bütün açıkların hepsinden biri iki kat filan da çok çok üzerinde. Ama arkasını çok iyi düşünmen lazım. Yani Greenwood'da oynadığı zaman bir defa bu sefer çakılı bir bek olacak. Bek organizasyonları da orta sahada.
0: Merkez kapatır hocam.
1: İşte orkestra o bak işte burada da Semedo.
0: Kante Genduzi
1: burada
0: kapatır.
1: Da Semedo işte bu işi çok iyi yapan birisi.
0: Ne hocam Mert'te? Semedo'ya hiç sözüm yok ama sakatlık konusunda
1: o başka bir şey. Bak ben oyunda Mert'ten bunu bekleyemezsin. Mert o da kadar değil. Oğuz'dan hiç bekleyemezsin. Hoki senin orta saha gibi oynayan bir beke de ihtiyacın olacak. Eğer Semedo'yu çıkarıyorsan gözden. Çünkü Greenwood'un çok geri geleceğini düşünme. Gelir ama öyle 90 dakikada 7, 8, 9, 10 kere geleyim falan öyle git geller oynanmayan adam önde oynuyor. Ona sen topu getireceksin o da orada 5 dakika mı 5 dakika topu tutar. Yani tabii şey biraz abi hani konuşuruz şaka varsın ama böyle bir oyuncu. Siz önde topu tutarsanız bu sefer senin arkada üçlü de oynarsan, ikili de oynarsan ne oynarsan oyna. Önde hep sen top sende kalmış olur ve orta sende rahatla. Yani tenis topu gibi olmaz. Ama burada işte o oyuncuların oyun alanında mesela Kerem devamlı gidip geliyor. Kerem biliyor buranın yapısını ne beklendiğini ama şey öyle değil, Greenwood öyle değil. Bu tarafta işte sen bekini çok iyi ayarlaman lazım. Fenerbahçe'nin orada nasıl bir bekle yola çıkacağı. Oğuz da olmazmış. Eğer Oğuz'u ben devşirme yapayım burayı oynatayım dersen orta sahada bu sefer Greenwood'u sadece önde kaldığını düşünürsen orta sahada eksidirsin.
0: Fenerbahçe inanılmaz bir şekilde bence sağ kanadını yükseltiyor.
1: Greenwood geldikten sonra
0: çok net görürüz
1: yükseldi.
0: Ama
1: hücum da çok
0: gol,
1: yükseldi.
0: Gol, asist, atar, attırır. Son 2 sezonda 64 gole etkisi var. Bence hiç konuşulmayan bir yanı, belki de konuşulmuştur ben o kadar takip etmedim ama bence çok iyi de bir penaltıcı kazandı. Mesela tabii. Çok iyi penaltı kullanıyor. Fenerbahçe uzun zamandır mesela penaltıda çok büyük problem yaşıyor. Ama gelir ve Greenwood çünkü iki ayağını birden kullanıyor ve ben hep terse yatırdığı penaltı geliyor böyle duruyor gibi yapıp çok rahat bir şekilde kaleciyi terse gönderiyor. Hocam ben Fenerbahçe'de Kerem, Greenwood, önde Vedat, Oli Watkins ismi çok konuşuluyor. Onun altını çizeyim. Eğer Oli Watkins gelirse önde Oli Watkins, arkada Asensio, önde bence gayet iyi bir dörtlüsü olacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin.
1: Ya mutlaka çıkacak. İşte, Türkiye liglerinde her zaman şimdi mesela Greenwood şöyle oynadığı ülkelerdeki oyunlar hep açık oynayanlar. O geniş alanlarda çok iyi gidiyor. Çok fazla dar alanda oynayan takımlar olmadı. Mesela Getafe'de daha çok böyle defansif oynayan bir takımdır ama onlar da hücumda oynarlar. Zaten Marseille hep hücum oynayan bir takım. Fransa'da çok fazla bizlere gibi çok sıkışık oynayan defans yapanlar da. Şimdi bir de burada bizim oyun kültürümüzde neler yapacak onu görmek
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii %100.
1: Burada çünkü ikili üçlü kademeler oluyor. Şimdi Greenwood'un o dar alandaki biri geçtikten sonra ikisi var. Nasıl neler yapacaksın? Çünkü şu var dedim mi takım oyunundan biraz uzak kendisi. Zaman zaman değil, epey bir zaman uzak. Takım oyunundan tamamıyla farklı oynayan bir oyuncu. Mesela Trossard için öyle diyemez, o tam takım oyuncusu.
0: Tamam.
1: Çok çok iyi bir oyuncu.
0: Onu da konuşacağız aslında.
1: Bu tarafta mı? Bu da dedim ya, o geniş alanlarda gördüğümüz oyunu burada bulabilecekler mi?
0: Hocam hayalim şu, Asensio'nun iç koridoru attığı topta çok net olarak Greenwood'un topla buluşup ayağının içiyle mesela terse bıraktığı senaryoları görme ihtimalimizin çok olduğunu düşünüyorum ben. Asensio Greenwood bağlantısı üzerinde duruyorum mesela. Ben.
1: Mesela biz onu şeyde de söylemiştik hep böyle gelecek vuracak gelecek. Sane'de de söylemiştik değil mi?
0: Sane müthiş oyuncu.
1: Ama bak ama ne oldu burada öyle biri geçiyorsun ikinci üçüncü geliyor. Öyle bir kademeyle ve her hafta bu şekilde oynanan takımlar var. Bizde çünkü topla sen 4 tane 5 tane takım seni zorlayacak takımlar var. Geri kalanları hep çakılı oynayanlar.
2: Greenwood hocam Sane'ye göre skor üretmeye daha yatkın.
1: Çok fazla. Çok fazla. Bak ne diyorum. Biz onun oyun tarzına uygun olabileceğiz mi?
0: Hocam abartmayayım ama bence büyük bir çilingir. Ya buraya geldiğinde Fenerbahçe'nin birçok sorununa Bence çağ

0: kararı olacak.
1: Ben inşallah, ama gene bir soru işareti şöyle
0: tabii,
1: bırakıyorum.
0: Her zaman, her zaman.
1: Şöyle bırakıyorum. Burada teknik heyetin ona oynama alanını şekilde bırakacak. Bu serbest oynamayı seven bir oyuncu. Çok fazla hani dizginlenecek bir oyuncu değil. Bazıları çoğu zaman da doğaçlama oynar. Zaten günümüzün futboluna şöyle bakıyoruz. Dünya şampiyonu doğaçlama oyun kalmadı. Çok statik oyuncular var. Pek nadir buluyorsun yıldız. Eskileri bir tarafa bırakalım, şöyle bir bak.
2: Oyunun şekli değişti çünkü.
1: Yani sadece orta saha müdafaa kalabalık olup işte hücum, bütün takımlar hem hücum oynuyorlar hem kontratak oynuyorlar.
2: Hocam, yaşadıkları olaylar olmasa bence rotasını buraya herhalde çevirebilecek yani,
1: kapasitede. Kaç yaşında? 24 yaşında mı?
2: Evet. Ama yaşadıkları nedeniyle onları hep ben bir kenara koyarak anlatıyorum.
1: Burada
2: biz daha çok saha içine baktığımız için. Ama saha içinde Fenerbahçe'nin birçok problemini çözer. Bence çözecektir. Ön tarafta Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır kanatlarda böyle atan, attıran, asist yapan, oyunun taraftara oturup kaldırtan çalımlarıyla bence çok çok iyi bir oyuncu gelecek hocam.
1: O zaten bilinen bir şey yani, biz severiz öyle oyuncuları da. Yani şöyle söyleyeyim, abartma olmasın ama bir sezonda Türkiye Ligi'nde kendisinin yapacağı, getireceği 15 golü kesin olur. Yani altına düşmez, üzerine çıkar. Çok da faul alır.
2: Kerem'e de çift tane yazalım mesela. Hesaplayalım golleri.
3: Yani öyle bir şey ki, Greenwood'u aldığın zaman belki ekstra bir santrfor daha almana gerek kalmıyor. Çünkü çok belli bir gol sayısını zaten yakalamış olabiliyorsun.
2: %100 katılıyorum.
3: Yani Vedat Şerif Talişka'yla da devam edebilir ama Watkins yazılıyor. Belki evet, farklı bir oyuncuya da gidilebilir. O anlamda da kadro planlamasını yaparken elini çok rahatlatır kulübün.
2: Çok haklısın. Bence %100 katılıyorum. Ya kanatlardan aldığın katkı, gol ve asist katkısı aslında ön tarafta oynayan o santraforun da yükünü almak demek. Hani o santraforun üzerine binen, hep sezon öncesi yanına yazılan belki rakamların belki de daha azındı bile iş görebilecek nitelikte bir santraforunuz olur.
1: Çok fazla sakatlık geçirmemiş. Hemen hemen yok gibi bir şey. Yani o çapraz bağlardır, ne bileyim uyruk sakatlıktan öyle bir şey yok. Hiç geçirmemiş yani. Çok az. Sadece darbe bir iki şey öyle. O da çok önemli.
2: Çok önemli hocam. Çok
1: yani önemli. İyi bir oyuncu izleyeceğiz biz burada. Fenerbahçe şöyle oluyor, bakıyorsun. Önde top kalacak yani.
2: Tabii.
1: Gelmeyecek artık. Geri gelmeyecek. Burada orta sahanın ve müdafaanın toparlamasıdır. Yani ne oluyor? Sen hücumu, zaten hücum oynuyor Fenerbahçe. Hiçbir zaman için müdafaa yapan filan bir takım değil ki. Bu şey için de geçerli. Avrupa maçlarında da geçerli. Avrupa maçlarında daha fazla alan bulacak. Oynama alanı daha fazla bulur. Greenwood'dan bahsediyorum. Çünkü niye? Kapanan o takımlar tabii olmayacaklar. Hücumlu olan takımlar, yani, hani derler ya, büyük bir iş başardılar. Hakikaten iyi bir transfer.
3: Yani açıklanmasında bize gelen haberler o yönde yani, açıklanmasını resmi olarak
1: İnşallah.
3: Transferin paylaşılmasını camiayla bekliyoruz. Herhangi bir sürpriz olmayacaktır. Yani bugün yarın resmi bir açıklama gelse şaşırmayız yani Cem.
2: Yok, şaşırmayız.
3: Bizdeki bilgiler bu yönde.
2: Çok da rahat edecekler. Şaşırmayız. Bence artık saatler kalmış da denilebilir. Her an açıklansa ben şaşırmam.
1: Burada rahat edecek taraflar neresi biliyor musun? Orta saha ve onun oynadığı kanatta, işte sağ iç diyelim biz eskisine, veyahut da sağ bekler.
2: Tabii.
1: Çok rahat edecekler. Çünkü kolay topu kaybetmeyecek. Kaybetmeyen bir oyuncu. Ve devamlı da öne giden yani. Devamlı
2: tabii,
1: o aksiyonun içine giren bir oyuncu. Başarılı bir transfer. Çok çok başarılı.
2: Hocam, İsmail Kartal 2026-2027'sinin özelliklerini sayıyorum. Bir kere topu kaptırdıktan sonra inanılmaz bir şekilde hemen topu alma çabası var. Bu bence Fenerbahçe'deki son dönemde, özellikle son iki hazırlık maçında bize bırakılan bir iz, tortu. Tabii ki takımların niteliği, oynadığı takımlar, bunlar ayrı tartışma konusu ama Fenerbahçe'nin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışırsak bence özellikle kanatların merkezileştiği, beklerin sürekli yükseğe çıktığı bir Fenerbahçe. Ama benim bir antitezim var. Çok pozitif yönleri var oyunun. Çok keyifli izlemesi. Rakibi sürekli kendi sahasına itme çabası. Ama bu oyun inanılmaz bir atletik performans da istiyor. Ve tabii, siz bu oyunu sürekli oynamaya çalıştığınızda o periodizasyon çok önemli. Siz bunu nasıl ayarlayacaksınız? Geçmiş dönemlere bakıyorum ben, çok fazla sakatlıklar yaşanıyor. oyunu sürekli o performansla devam ettirmek için bence Atletik

0: performans çalışmaları çok mühim. Bunlar ne kadar doğru yapılıyor? Üst üste sakatlık mesela endişesi bu oyun çok net getirir. Bu oyunu bir de ligin tamamına yaymak için bence çok doğru çalışmak gerekiyor. Yani takımın nerelerde ne zaman yükselmesi gerekiyor, ne zaman düşmesi gerekiyor. Ya bütün bunlar üzerine çok tartışmak gerekiyor. Yani bu oyun bence zor bir oyun. Çünkü sürekli rakibinizi itiyorsunuz, sürekli öndesiniz, sürekli efor istiyor. Yani bir ikinci bölge bekleme oyunu, ekonomik oyun çok güzel seyretmesi. Bekler sürekli yüksekte. Cümbür cemaat baskıya gidiyorsunuz ama size güçlü takımlar orada topla çıkarken kaptırılacak bir topta bir anda maç 2-0 olabilir. Çok net söyleyeyim. Bir de kondisyon anlamında da ben mesela bunun da endişelerini taşıyorum.
1: Şimdi senin anlattıkların artık günümüzün zamanında oynanmıyor. O biz kendimiz göz boyamayla gidiyoruz. Yok yani bak Avrupa, işte dünya şampiyonasını da izliyorsun. Herkes topu kaybettikten sonra paldır küldür saçma sapan basma falan yok önde. Önde de itme yok. Öyle bir alanları kapatıyorlar ki.
2: Doğru.
1: Takım halinde. Eğer sen senin bahsettiklerini oynamaya kalkarsan 3 maç sonra arayı bir bırakırlar. Yani onun için biz bu elindeki oyuncular da bilhassa yurt dışından gelenler, seviyeleri yukarıda olanlar senin anlattığın gibi oyun tarzına hiç yatkın değiller. Hiç de alışık da öyle bir şey, öyle bir oyun yok. Çünkü onlar öyle saçma sapan basmıyorlar. O itmeleri yaparken de dengeli gidiyorlar. Ama biz öyle bir gidiyoruz ki. Ya, bilhassa bizim Türk oyuncularımız. Yabancılar öyle alışık değil o basmalara. Yabancılar dikkat et o basmalarda. Öndeki diyelim hücum baskılarında hep kademeli gidiyorlar. İtmeli gidiyorlar. Onun için bunu da çok iyi etüt etmesi lazım hocanın. Tamam bizim Kerem'imiz, Merem'imiz, bizim Türk mentalitesi olduğu için seyircinin de biliyor bu da ama oyun öyle değil.
0: Hocam çok net hazırlık maçlarında bir sahne anlatayım.
2: Tabii.
0: Ön tarafta Çağrı Hakan Balta baskıya gidiyor. Arka taraf, merkez o baskıya tam olarak karşılık veremediği için bir alan oluşuyor yayla gibi. Ve arkadan da stoperler orta saha çizgisine basmamış. O büyük boşluklarda bence çok fazla taktiksel disiplin de gerekiyor. Yani ön tarafa da baskıya giden oyuncunun arkadaki merkezin de doğru zamanlamayla çıkması gerekiyor. O boşluklar Fenerbahçe için bence korkutucu. Ben bugünden mesela bunun altını çizeyim. Çok çalışacaklar ama o büyük alanlar görüyorum ben. Yani o korkutucu.
1: Şöyle mi diyeyim ben sana, biraz evvel anlattım mı? Orada kim oynuyor?
0: Kante, Gendouzi merkez.
1: Onlar öyle diyorlar mı?
0: Hocam Gendouzi ayarlamaya
1: çok
0: çalışıyor.
1: Çok yaşa sağlıklı.
2: Abi. Hep beraber.
1: Öyle bir atı bak işte görüyor. Oraya baskıya sen gitsen o topu kazanamayacaksın. Alamayacaksın. Boşu boşuna bir baskı efor.
2: Gendouzi'den konu açılmışken Gendouzi'nin açıklamaları var. O açıklamaları bir ekrana getirelim. Sonrasında hakikaten Kante Gendouzi'den ne bekleyebiliriz bu ikili özelinde? Oraya İsmail'in katkısı ne olur? Fred'le yollar ayrılabilir dedi Cem, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, evet.
2: O olur mu takımda, olmaz mı? Bunlar üstüne de bir değerlendirme yaparız. Bakalım Matteo Gendouzi neler söylemiş.
3: Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Gendouzi Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Bein Sports'a konuşan deneyimli oyuncu yeni sezon hazırlıkları, İsmail Kartal ve oyun anlayışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçen seneye göre farklı bir oyun felsefesiyle çalıştıklarını söyleyen Gendouzi, sıkı çalışıyoruz, taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan bir hocayla çalışıyoruz. Gün geçtikçe bu çalışmaları daha da iyi uyguluyoruz. Oynadığımız hazırlık maçları ile birlikte daha iyi bir evreye ulaşıyoruz dedi. Takımın hücumda ve savunmada agresif olduğunu söyleyen Fransız orta saha, rakibe yoğun pres yapan, ofansif futbolu benimseyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz sezon boyunca bu oyun felsefesini sahaya yansıtan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi yarı sahasında karşılayan bir takım olmak diye konuştu. Yeni transferler Vedat Muriç ve Nathan Ake ile ilgili görüşlerini paylaşan Gendouzi, her iki oyuncu da çok yüksek tecrübeye sahip. İkisinin de takıma çok büyük katkıları olacaktır ifadelerini kullandı. Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fransız oyuncu, "Baktığım zaman Fransa'dan daha iyi bir takım yok. Zor bir maç olacağını söylemek gerekiyor. Umarım Fransa Dünya Kupası'nı kazanır." dedi.

0: Genduzi açıklamalarda bulundu. Sizinle paylaştık. Hücum futbolunu benimseyeceğiz diyor. Yapılan çalışmalar ve hocanın isteklerine paralel olarak daha farklı bir oyun anlayışıyla takımın sahada olacağını söylüyor. Hocam, mevcutlar arasında Genduzi Kante ideal ikili gibi görünüyor. Oyun sisteminin değişeceği bu sürece adapte olmaları sizce kolay olacak mı profiller itibariyle?
1: Ya, oyun süreci değişmiyor yani. Onlar zaten bu işleri bilen, oynayan oyuncular. Yani burada sizin öndeki oyuncularınızın oyun kalitesi önemli. Oyuna bakış açıları önemli ve artı oyunu biraz evvel söylediğimiz gibi oyunun, topun ne kadar önde kalması önemli. Bunlar çünkü bütün hepsini oynayan oyuncular. Burada Fenerbahçe orta sahayı nasıl kuracak? Mateo'yu tamam, direkt. Onun yanındakiler kim abi? Bana sorsan İsmail. Yani birisi gidecek, birisi kalacak, edecek, iyi toparlar. Çünkü ne kadar siz hücum oynasanız bile Ake ile neydi?
0: Skriniar
1: arasında her zaman boşluk yakar takım.
2: Doğru.
1: Her zaman yakalarlar. Yani ikisi de çok çok fazla süratle oynayıp biz diyoruz ya ağır dönemiyorlar diyor. Bunları yaşarlar, yaşayacaklar da. Ama burada işte İsmail, Mateo onların önünde, Fred ile oynarsın, onun önünde Asensio ile oynarsın, Talisca ile oynarsın, o farklı bir. Eğer orasını çok iyi ayarlaması lazım şimdi. Siz müdafaanızı elinizdeki mevcutlarla oturttunuz. Bir kere Ake çok iyi pozisyon oyuncusu ama Gündüz'ü de çok dolaşan oyuncu, her tarafta olmak isteyen bir oyuncu. Tamam. Bir de Greenwood'u aldığınız zaman bu tarafa, oyununuzun akışınıza daha çok sağ taraftan mı oynayacaksınız? Buradan oynadığınız zaman onun itmesindeki ideal olarak bana sorarsan İsmail olur. Çünkü kapamalarda öbür türlü de Kante, Fred, burada hoca bunların arasında gidişli işte Asensio. Yani biz de diyorduk ya işte Greenwood'u kimse düşünmüyordu. Asensio sahada da oynatırsın. Hmm. Oynuyor mu? Şimdi o kalktı ortadan. Asensio'nun tek oynayacağı bir yer kaldı. Merkez. Ha, Kerem çok kötü olursa atarsın, orada kullanırsın. Sol tarafta da oynayan birisi oynadı da Asensio. Örnek veriyoruz tabii bunu. Ama şimdi burada forvet hattı yavaş yavaş şekilleniyor. Orta sahada bu sefer çıkacak olay. Bence en ideali İsmail'le şey olur. Mateo olur. Onun önündekini kimi kullanır bilemeyiz orada.
0: Çok kısa Cem'den de görüş rica edeceğim. Genduzi senin bütün orta saha oyuncuları arasında 11'e yazacağın kaçıncı isim?
2: Bir numara olur.
0: Tamam. Çok yanına iyi. Yanına ne düşünmek gerekiyor?
2: Kante kalırsa Kante ile oynarım. Genduzi, Kante son dönemde birbirlerini çok iyi tamamladılar. İkisinin de oyun bilgisi çok yüksek. Genduzi daha fazla geride kaldı. Kante'yi biraz öne attılar. Bence ikisi çok çok iyi bir ikili. Genduzi özellikle son maçları, güncel performansından bahsedelim. Fenerbahçe'nin sahadaki oyun lideri. Oyunun temposunu kendi belirliyor. Oyunu dikte etmeye çalışıyor. Çok fazla alan kapatıyor. Bence şu an Fenerbahçe'deki en önemli oyuncular başında Genduzi geliyor ki kim sakatlanmasın diye bana sorsalar mesela, Allah korusun tabii ki hepsi sakatlanmasın ama Fenerbahçe'nin en fazla ihtiyacı olan oyuncu bence Genduzi. Çok net.
0: Anderson Talisca'nın açıklamaları var. Çok taze sevgili seyirciler. Avusturya kampında soruları yanıtladı Brezilyalı. Hedefin şampiyonluk olduğunu, yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun anlayışının da Fenerbahçe'ye uyduğunu söyledi.
3: Bizler için kamp çok iyi geçiyor diyebilirim. Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle ve futbolcular olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha da iyi olalım. Bu anlamda bizim için kampın önemli olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde Ocak ayında gelmiştim. İlk yaz, burada geçirdiğim ilk yazda da 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Her zaman zaten elimden gelenin en iyisini yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene daha da fazla katkı sağlarım takımıma, saha içerisinde. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim. Henüz hocamızla bu

0: konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Ama zaten beni buradaki herkes, bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyorlar. Şunu herkes biliyor ki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sene 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız beni nerede değerlendireceğini en iyi o bilir. Beni nerede oynamamı isterse benim, ben orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum. Çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz. Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan zaten kulübümüz oluyor. Dolayısıyla bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bütün oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz ve takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz takım için. Dolayısıyla oyuncular arası bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum.
1: Ajuda, fundamental.
0: Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz. Dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla takımın menfaati için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Şampiyon. Esse é o objetivo do clube.
0: Şampiyon olmak hedef bu. Ben geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi biliyorum, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı. Bu sezon tek dileğim takımıma daha da fazla yardımcı olabilmek.
1: Acho que às vezes sim. Normal é.
0: Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Çünkü sonuçta taraftarlarımız tabii ki şampiyon olmak istiyorlar. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olmayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak, devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda da, şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrarın çok önemli olduğunu düşünüyorum başarıya ulaşmak için. Kendisi zaten her şeyden önce bu camianın çocuğu. Her zaman bu camianın içerisinde olmuş birisi. Aynı zamanda oyun felsefesi olarak da hep önde oynamak isteyen, yüksek tempoda oynamak isteyen, ofansif bir oyun oynamak isteyen bir teknik direktör ki zaten Fenerbahçe böyle olmalı. Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan. Herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyunculara çok yardımı dokunuyor bu anlamda. Oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bütün oyuncuların saygı duyduğu, kendisi de bütün oyuncuların saygı duyduğu bir teknik direktör. Aynı saygıyı oyunculara karşı da gösteriyor. Kendisiyle çalışmak bu anlamda kolay.
1: Foi papo bem tranquilo.
0: Kendisi topuk yaylasındaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu söyledi bize. Her zaman destek olacağını belirtti. Bu camia için çok önemli birisi zaten. Bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından dolayı mutluyuz. Onlara şunun sözünü verebilirim ki oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman çok fazla savaşacağız. Son düdüğe kadar onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Bizler bunun için çok çalışıyoruz. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum.
2: Geçtiğimiz sezon tamamlanmadan sezon ortasında kontratı uzatılmıştı Anderson Talisca'nın. Şu an gelinen noktada Fenerbahçe 11'inde sanki ona bir yer yok gibi görünüyor. Maliyeti de yüksek. Skor üretiyor ama büyük maçlarda kayıpları oynuyor. Yani çok zor bir oyuncu sanki Cem, takım içinde böyle bir yere yerleştirmeyi düşündüğümüz zaman. Hele ki yeni bir düzen kurulurken, ne dersin?
3: Altına imza mı atarım söylediklerinin çok net olarak. Bir de İsmail Kartal oyununa bakalım. Ön tarafta santrofor mevkinde yararlanmaya çalışsanız İsmail Kartal oyununda o oyuncular biraz daha merkeze gelip bir 9 gibi bağlantı oynuyor. Fakat Talisca'nın bağlantı oyununda bence o refleksi gösterebilecek bir profil değil. Yapmaya çalışır mı? Çalışır ama değil. Talisca istiyor ki ceza sahası önünde, içinde top ona bir şekilde ulaşsın ve atacağı şutlarla, alacağı bir şekilde frikiklerle bir skor yapsın. Ama İsmail Kartal oyununda bir Dzeko gerekiyor oralarda. Mesela santrafor bölümünde oynayacaksa. 10 numara pozisyonunda Asensio varken kimse Talisca'yı oraya koyamaz. Fenerbahçe'nin de sadeleşmeye

0: ihtiyacı var. Ki Fenerbahçe sadeleşmek istiyorsa elindeki değerlerinde bazılarından çıkmak gerekiyor. Bu konularda Fenerbahçe'nin ben keskin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaman bir testere gibi kesiyor Fenerbahçe'yi.
1: Burada sorun, esas sorun sanki önceki yönetimin sezon bitmeden oyuncunun sözleşmesini uzatması.
0: Çok doğru.
1: Yani bu karar sezon sonuna bırakılamaz mıydı?
0: %100 bırakılabilirdi. Burada çok önemli bir hata. Kadro mühendisliğinde inanılmaz hatalar var. Merkez tabir ettiğimiz bölgeye onlarca neredeyse oyuncu alındı. Orada bir yığılma var. Esas bölgelerde Fenerbahçe'nin bence stoper eksiği var. Ki sadece Nathan Ake ile de bence bu işten çıkılmaz. Aslında Fenerbahçe'nin bir stoper daha mutlaka alması gerekiyor. Talisca'ya dönecek olursak ben radikal kararlar bekliyorum. Ya zaman böyle bir testere, bir bıçak gibi keserken siz o kararları alacaksınız. Mümkün mertebe oyunculardan sadeleşeceksiniz ki o transferleri yapmanız gerekiyor. Böyle cümbür cemaat bir kampa gidildi. O kampın da ben doğru antrenman modeline, kaliteli antrenman modeline bu kadar kalabalıkla doğru olmadığını düşünüyorum. Sizin bir sportif direktörünüz var, bir futbol direktörünüz var, bir organizasyonunuz var. İlla Topuk Yaylası'nda veya Avusturya'da görmeniz gerekmiyor. Karar alacaksınız. Ben bu oyuncuyla devam etmeyeceğim. Onu markete koyacaksınız, bir satış yapacaksınız. Bunlar çok net. Yani sizi sadece Avusturya'da iki idmanda bir oyuncu etkiledi diye bence yola devam etmemek gerekiyor.
1: Hocam hangi oyuncunun ve hangi pozisyonun alternatifi olabilir Talisca? Eğer ilk 11'de düşünmüyorsanız kafanızda.
2: Şu andaki zor. Fred'i bile soru işareti ediyoruz yani. Şimdi İsmail Kartal,
1: İki dakikamız
2: var. İsmail Kartal'ın oyundan filan bahsediyor. O oyun oyuncularla geldi o. Yani hocanın oyunundan ziyade oyuncularla geldi. Evet. Fred'in mükemmel olması. Tadic, arkada Kostic geldi.
1: Ferdi.
2: Ferdi. Yani evet. Öyle bir takım var ki o oyun ister istemez kendinden geldi. Şimdi göreceğiz burada neler olacak. Öyle oyuncular yok. Bakın öyle oyuncu orada, bir de takım oyununu oynayan çok fazla oyuncu var. Şimdi tamamıyla çok farklı bir oyuncu profillerine çıkıyoruz. Burada hocaya da yanlış yapmadım. Hoca buradan nasıl bir oyun modeli çıkaracak? Biz bunu daha çok böyle lig maçlarında göreceğiz, izleyeceğiz. O geçmişteki oyun çok değişik bir oyundu. Yani orada hataya düşebiliriz. Talisca da burada oyunun neresinde olur? Asensio bile düşünüyorsun şu anda. Bak Kante'den bahsediyorsun. Kafadan mı oynarsın? Yoksa oyunun sonradan gidişatına bakarsın. Göre mi olursun? Bence en ideali şu anda İsmail ve Mateo'dur. Çünkü oyun düzeni önde oynayacakları için o kapamalar çok önemlidir. Kante mükemmel bir oyuncu. Oyun bilgisine falan hiçbir lafımız yok. Ama gitgellerde de biraz artık o sıkıntıları var.
0: Doğru.
2: Çünkü elinizdeki oyuncuların daha çok dinamik oyuncularla götürmeniz gerekecek. Çünkü tekrar söyleyeyim, Greenwood'la oynadığınız zaman onun geri gelmeyeceğini düşündüğünüz için İsmail'e çok ihtiyacınız var. Oraları kapatmanız için. Hayırlısı, güzel bir kadroları var ama.
1: Bir araya gidelim. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugochukwu'nun da bu akşam İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Futbolcuya dair de değerlendirmelerimiz olacak. Trossard'ı ve Trabzonspor'u da zaten konuşacağız. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

fx.com. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED.

yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Aspor Radyo.
1: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ı konuşacağız. Sarı Kırmızılar ilk transferine kavuşuyor. Fransız orta saha Leslie Ugochukwu saat 20.30'da İstanbul'da olacak sevgili seyirciler. Emre Kaplan bu gelişmeleri çok ama çok yakından takip ediyor. Kendisiyle de Ugochukwu transferi ve bir farklı konulara dair elindeki bilgileri konuşacağız. Emre hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Kerem.
1: Emre Ugochukwu'yu bekliyoruz. Artık Galatasaray ilk transferine kavuşacak. Saatler kaldı. Transferin şartları ile ilgili elimizde hangi bilgiler var? Camia bu takviyeyi sence nasıl karşıladı?
2: Camia uzun süredir bu takviyeyi, en azından ilk takviyeyi bekliyordu isimden bağımsız olarak ve bu transfer dönemindeki ilk resmi hamlesini bugün itibariyle gerçekleştirmiş olacak Galatasaray. Saat 20.30 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelecek Fransız oyuncu. Dün gece saatlerinde, hatta bugünün ilk saatleri diyebiliriz, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu Fransa'ya gitmişti uçağıyla birlikte ve bugün hem oyuncu hem ailesiyle birlikte akşam saatlerinde İstanbul'da olacaklar. Yarın sabah tahmin ediyorum ki sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1+4 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor Leslie Ugochukwu'nun, ki 1+4 dememizin sebebi ilk yılı kiralık olacak. Sonrasındaysa şarta bağlı bir satın alma anlaşması var Galatasaray ve Burnley arasında. Bu şartta 25 maç oynaması oyuncunun, sezon içerisinde 25 maça çıktığı takdirde Galatasaray oyuncunun bonservisini alacak. Toplamda da 26 milyon euro civarında kiralama bedeli artı bonservisi dahil ettiğimizde 26 milyon euro civarında bir rakama bu transfer şartlar gerçekleştirdiği takdirde bonservisiyle olmuş olacak. Öteki türlü tabii ki diğer ihtimallerde kiralık olarak devam etme durumu var ama tabii bu çok düşünülen bir şey değil. Galatasaray uzun vadeli olarak oyuncudan faydalanmak istiyor. Okan Hoca'nın istediği, özellikle scout ekibinin yakından takip ettiği bir isimdi. Mayıs ayı sonu itibariyle ligin bitimiyle birlikte Galatasaray oyuncu tarafıyla temaslarını gerçekleştirmiş ve prensipte evet yanıtını almıştı. Kulübüyle de yaklaşık 2 haftadır görüşmeler gerçekleştiriliyor. 10+4 kuralı resmileştikten, devam edeceği kesinleştikten sonra Galatasaray'ın ilk teklif yaptığı oyuncuydu Ugochukwu. İlk başta zorunlu satın alma değil, satın alma opsiyonuyla kiralamak için bir teklif yapıldı. Burnley bunu kabul etmedi. Galatasaray'da B planı olan diğer formülüyle zorunlu satın alma anlaşmasıyla Burnley'nin kapısını çaldı. Anlaşma sağlandı. Birkaç gün önce zaten sözlü olarak anlaşma sağlanmıştı. Birkaç gündür de artık prosedürler, detaylarla ilgili görüşmeler yapılıyordu. Karşılıklı yazışmalar gerçekleşti. Artık işin sonuna geldik. Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Galatasaray'ın bu dönemdeki ilk transferi, ki İstanbul'daki görüntülerini de yine A-Spor ekranından izleyicilerimize paylaşacağız.
1: Emre, Galatasaray'da 8 numara transferi böylelikle bitti mi? Yoksa daha fazlasını da iki yönlü oynayacak bir oyuncu için beklemeli mi camia?
2: Bundan sonraki ilk hamlenin ben forvet hattına gelmesini bekliyorum Galatasaray'da. Yani Victor Osimhen'in arkasında Mauro Icardi ile de artık devam edilmeyeceğini hesaba kattığımızda ikinci forvet konusunda Galatasaray'ın kısa vadede girişim yapmasını bekliyoruz. Ama bu transfer döneminde Galatasaray'ın en önemli mesaisi, en çok odaklandığı nokta 10 numara pozisyonu. Burada farklı yol haritaları var, farklı alternatifler var. Bunların birincisi zaten Can Uzun. Çok uzun zamandır ismini zikrediyoruz. Milli oyuncu için Galatasaray uzunca bir süredir oyuncu tarafıyla temaslarını devam ettiriyor ve orada zaten belli bir mesafe kat edildi. Yani Can Uzun Galatasaray'a uzunca bir süre önce evet demiş vaziyette. Dünya Kupası öncesinden beri bu durum böyle. Geçtiğimiz hafta oyuncunun temsilcileriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildi. Frankfurt'un talepleriyle ilgili bilgi alındı. Orada en başta 60 milyon eurolar, 50 milyon eurolar telaffuz ediliyordu. Özellikle Alman basını üzerinden bu haberleri çok okuduk ama Galatasaraylı yetkililer bu işin daha makul bir seviyede bitebileceğini düşünüyorlar ve aldıkları bilgiler, aldıkları istihbaratlar karşı taraftan bu yönde. Galatasaray yavaş yavaş artık Frankfurt cephesiyle de pazarlıklara başlayacak. Aslında menajeriyle yapılan görüşmelerde de talep edilen şey, bizim bütçemiz, sizin için düşündüğümüz rakam 35 milyon euro civarında. Bonusuyla, sonraki satın almasıyla 40'a kadar çıkabiliriz. Frankfurt'a da lütfen bu konuda bize yardımcı olmaları yönünde, siz de bize yardımcı olun şeklinde bir talebi var Galatasaray'ın. Ben bu işin olumlu şekilde neticeleneceğini düşünüyorum. Belki bugünden yarına değil ama bu pazarlıklar devam edecektir bir süre daha. Galatasaray'da 10 numara mevki için en çok düşünülen isim, A planı diyebileceğimiz isim Can Uzun. Onun dışında tabii farklı alternatifler de var. Özellikle 2003 doğumlu ve sonrası kontenjanı için. Bunlardan bir tanesi Enciso ismi. Strasbourg forması giyen. Paraguay milli takımında da ülkemize karşı forma giymişti. Ocak döneminden beri transfer takip edilen bir oyuncu. Galatasaray'da yine Okan Hoca'nın scout ekibinin beğendiği, özelliklerine kefil olduğu oyunculardan bir tanesi. Orada da Strasbourg'un yaklaşık 25 milyon euroluk bir talebi var. Oyuncu tarafıyla da bir temas kuruldu. Ama biraz Galatasaray için B planı gibi değerlendirildiğini düşünebiliriz Enciso isminin. Yoksa şu an çok istekli bir şekilde Galatasaray masaya oturduğu takdirde bu işi bitirebilir gibi gözüküyor. En azından gelen bilgiler bu yönde, öyle söylemiş olalım. Bir de tabii az önce senin söylediğin o 8 numara konusu, Galatasaray adına tahmin ediyorum ki 10 numara forvet transferi, sonrasında Okan Hoca bir kanat transferi de istiyor ama bu muhtemelen kiralık olarak gerçekleşecektir bütçeyi de düşündüğümüzde. Devamında da Ağustos'un ikinci haftasıyla birlikte Galatasaray'da son yıllarda görmeye alışık olduğumuz bir usul var. Biraz normal şartlarda transfer edilemeyecek isimler, profiller için son günleri bekleyip oralardaki fırsatları takip ediyor Galatasaray yönetimi. Burada daha önce de birkaç kez zikrettiğim bir isim var. Başkanın kafasındaki isim olarak net olarak söyleyebilirim. Eduardo Camavinga ismi. Başkan Dursun Özbey'in bu yaz dönemindeki hayali diyebilirim. Tabii Real Madrid'de şu anda gözden çıkmış pozisyonda ama oyuncu için üst düzey kulüplerin ilgisi var. Bugün Paris Saint-Germain Camavinga'yı kadrosuna katsa herhalde kimse şaşırmaz. O seviyedeki takımlarla bazı görüşmeler yapacaktır. Eğer o Ağustos'un ikinci haftasında son sürece girerken Camavinga ile ilgili bir ihtimal doğarsa, Galatasaray'ın buradaki planlarından bir tanesi bu oyuncuyu kiralamak. En azından bir sene kiralayıp bir opsiyon maddesiyle sonrasında devam etmeye çalışmak şeklinde olabilir. Bir de Bruno Fernandes ismi var. Mevkilerden, her yerden bağımsız olarak Bruno Fernandes konusunu Galatasaray yakından takip ediyor. Bir ihtimal doğduğu takdirde, ki öncesinde Galatasaray'ın Fernandes'le aslında Ocak döneminde görüşmeleri oldu. Olumlu da görüşmeleri oldu ama Manchester United'ın tabii ki oradan buraya geldiği noktada biraz daha içinde bulunduğu şart

0: kadar pozitif. Fernandez'in Türkiye'ye gelme motivasyonunun biraz daha o döneme göre az olduğunu söyleyebilirim. Fakat yöneticilerin söylediği şey şu: eğer Bruno Fernandez'den biz bir yeşil ışık görürsek, bonservis konusunda da, yıllık maaş konusunda da, ki bonservis için 35-40 milyon eurolar telaffuz ediliyor sözleşmesinin son yılında olduğu için oyuncu, yıllık ücret konusunda da Victor Osimhen'e yakın bir rakam talep ettiği söyleniyor. Bunlarla ilgili hiçbir problemimiz yok. Maddi bütün şartlarını karşılarız ama öncelik Bruno Fernandes'in bir yeşil ışık yakması şeklinde. Bu tabii dediğim gibi 10 numara için can uzundan bahsediyoruz. Bruno Fernandes de 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu olsa da diğer isimlerden bağımsız olarak, yani Fernandes'den gelecek bir yeşil ışık halinde, mevkiden, isimden bağımsız olarak Galatasaray bütün fedakarlıkları yapmaya hazır diyebilirim.
1: Emre, çok kısa bir yanıt istiyorum. Vaktimiz de dar. Galatasaray'ın bir santrfor transferine gideceğini söyledin. Bu genç gelecek vadeden yetenekli bir oyuncu mu olacak? Öyle isimler görüyoruz.
0: Düşünce genel itibariyle orada Kerem. Yani daha öncesinde işte bir Duran gündemi oldu ama o konu artık Galatasaray adına kapandı diyebiliriz. Listedeki U23 kontenjanındaki genç potansiyelli isimler, işte Ukrayna'dan bir isim var, Dinamo Kiev'de oynayan oyuncu. Birkaç gündür çok fazla ismi zikrediliyor. Galatasaray'ın takip ettiği, ilgilendiği, istediği oyunculardan bir tanesi. Kulübünün yüksek bir bonservis talebi var. Galatasaray oraları biraz daha işte zorunlu satın alma olabilir ya da satın alma opsiyonlu olabilir. Kiralama yöntemleriyle geçmeye çalışıyor. Hem kanat bölgesi için hem forvet bölgesi için bonservis konusundaki harcamasını 10 numara ve orta sahada olası bir yıldız transferi için kullanmayı planlıyor Galatasaray yönetimi.
1: Emre, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Emre Kaplan bizimle beraberdi sevgili seyirciler. Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Hocaya ilk olarak dönmek istiyorum. Leslie Ugochukwu bu akşam İstanbul'da olacak. Oyuncuyu seyretme şansınız oldu mu? Profil olarak Galatasaray'a uygun mudur? Ne dersiniz?
2: Ya, ismi çıktıktan sonra sistemden izlemeye çalışır. Tabii bildiğimiz bir oyuncu değil. Tabii Galatasaray'ın ilk etaptaki geçen o mevki isimler belliydi. Onlardan sonra böyle bir isme dönmesi insanlar, tabii bizler için değil ama taraftarlar açısından bir hayrete düşürüyor. Beklediğimizde nereden nereye gittik diye. Hı hı. Tek yönlü bir oyuncu. Çok fazla gördüğümüz, canlı izlemediğimiz için buna çok fazla yanıt verecek yanı olabiliriz ama kolay kolay da oyuncuları az buçuk bildiğimiz için neler getireceklerini, yani bir Lemina, bir Torreira falan gibi düşünmesinler. Değiller. Bu sizi ilerleyen zamanda ne kadar taşır, ne kadar götürür, soru işareti olan bir oyuncu herkesin kafasında. Elinizde Lemina ve Torreira varsa, sakatlıkları makatlıkları yoksa onları geçemez. Şu andaki durumdan bahsediyorum. Bu tabii rotasyonlu olarak düşünürseniz belki okey diyebilirsiniz ama Galatasaray'ın yapacağı transfer rotasyon olmaması lazım yani.
1: Lemina'nın da bu arada sözleşmesi bitmiş durumda ama uzatılacağını düşünüyoruz. Bu konuda bir problem görünmüyor.
2: Öyle söyleniliyor. Yani Lemina ile Torreira varsa onları şu anda geçme şansınız
1: var. Bu arada Gabriel Sara da var Galatasaray'ın.
2: Ya, yani bak de. Onu da konuşmadık. Orada da ilk ayda var. Onu da konuşmuyoruz. Şimdi onun oynayabileceği mevkide iki tane oyuncudan yola çıkıyoruz ki bunlar artık şöyle söyleyeyim. Biraz Avrupa maçlarını düşünürsek limitlerini doldurmaya başladılar. O gitgelleri fazla oynayabilecek sınırları zorlayamayacaklar artık. Yani bir sizin bir orala daha agresif, daha oyunda iki yönlü oynayan orta saha oyunculara ihtiyacınız var. Galatasaray olarak bahsediyoruz. Çünkü 4 seneden beri tarihe taşıyor.
1: Orada şunu söyleyeyim mi? Hı? Lemina'dan bahsediyoruz övgüyle. Lemina iki yönlü oynayan bir oyuncu değil ki.
2: İşte ben de diyorum.
1: Yani Ugochukwu da Lemina profilinde bir oyuncu aslına bakarsanız. Daha iyi yaptığı şeyler de var.
2: Benim anlatmak istediğim şu. Biz Lemina'yı burada Türkiye'deki oyunlarından diyor. Ben şimdi Galatasaray Türkiye'deki oyunlarını bıraktım. Türkiye'deki oyununu biliyoruz. Rakipleri biliyoruz. Ne şekilde oynandı. Ben Avrupa maçlarına bakıyorum. Burada Avrupa maçlarında ne verebilirsin? Zaten Torreira ile Lemina'nın verdiklerini görüyoruz yani Avrupa maçlarında. Bunların üzerindeki seviyede oyuncu getirmeniz lazım. Daha Kamavinga diyorsun. Bir şey diyemez. Turan diyorsun. Bir şey diyemezsin. Bunların önüne çıkmış oyuncular. Ve genç yaşta nerelere gelmişler? Nerelerde oynayan oyuncular? Ve devamlı aktif ve darbelilikte çok her maçın gitgelleri oynayan bir ligde oynuyorsun. Burada da siz tek kale oynayan bir takım ligdesiniz. Genel bakarsak profile gelen oyuncu da sadece bir gençliğinin verdiği enerji, de o da çok enerjik değil. Tamam, pozisyon bilgilerini oynamaya

0: Lemina üstünden çok okundu. Halbuki Lemina da yani olağanüstü bir oyuncu değil.
1: Değil.
0: Görev oyuncusu, pozisyon oyuncusu. Ugo Çukwu da profil olarak onu andırıyor. Hoca burada oyuncu kalitesinden ziyade sanki profile yöneliyor gibi geliyor bana Cem.
1: Çok doğru. Ugo Çukwu aslında sağlam bir kesici. Hı-hı. Bir altı. Yani 8 rolü zaman zaman verilse de o iki kutu arasına gidip gelen oyuncu profilinden uzak. Sürekli ceza sahası içerisine 8 koşusu bence beklenmeyecek bir oyuncu. Bir altı sağlam bir kesici. Uzun boyuna rağmen temaslı oyundan çekinmiyor ve zaman zaman aldığı toplarla alan bulduğunda da dribling yapmaya da teşne bir oyuncu. Güncel durumuna bakıyorsunuz. Oyunun dünyada gittiği boyuta bakıyorsunuz. Okan Buruk'un aklındaki oyuna bakıyorsunuz. Bence orada böyle uzun boylu, fizikli bir kesici rolü için bence gayet uygun bir oyuncu. Ki kendini geliştiriyor. Oyun bilgisini burada da yükseltmesi mümkün. Bir de Galatasaray'ın oyununa bakıyorsunuz. Ya zaman zaman o hücum geçişlerinde orada sağlam bir kesici gerektiğinde mutlaka bence orada o rolü oynayabilen bir oyuncu. Şimdi ön tarafta Osimhen var. Yine Galatasaray bence bu sezonda atacağı uzun toplarla Osimhen üzerinden bir oyun kurgulayacak. Merkezde de o geçiş hücumu yendiği anlarda buralarda güçlü, uzun bacakları var. Topları çok rahat benim seyrettiğim pozisyonlarda alabiliyor, çekebiliyor. Ve bu nedenle gidilmiş bu profil olduğunu düşünüyorum. Savunma önüne güçlü bir oyuncu tercihi, genç bir oyuncu tercihi. Tabii ki şimdi Ugo Çukwu varken ön tarafa da Kamavinga gelse hani muhteşem olur. Bana kalırsa bence bu oyuncunun gelişi acaba Lemina için yeni bir sözleşme olmayacak mı sorusunu da aklıma getiriyor.
0: Sence?
1: Bana kalırsa
0: olması ya da olmaması arasında daha mantıklı olan ne?
1: Böyle bir yatırım yapıyorsanız ben Lemina ile yolları ayırırım. Çünkü Lemina iki maç bence çok iyi oynuyor. Ama üçüncü maç bende soru işaretleri var.
0: Büyük maçları iyi oynuyor gene.
1: Büyük maçlarda çok iyi oynuyor. Evet. Özellikle derbilerde çok iyi alan kapatıyor. Ama bu sezon yola çıkar mısınız dersen bende bir soru işareti var. Böyle de bir yatırım yapmışsınız Galatasaray'da. Bence bu oyuncu varken Lemina ile sözleşme uzakta. Ya çünkü iki maç evet gerçekten iyi oynuyor. Ama üçüncü maçta hep şu haberleri okuyoruz. Hani sakatlık nedeniyle, risk nedeniyle antrenmana çıkmadı. Böyle bir durum varken
0: Eylül'de 33 yaşında bu arada.
1: Yaş alıyor. Bence ben genç oyuncu transferini çok mesela olumlu buluyorum.
0: Bahsetmediğimiz bir isim daha var az önce orta saha rotasyonunu sayarken. Renato Niaga. Mesela bu oyuncuyla ilgili bir planlamanız yoksa.
1: Yoksa.
0: Bak buna kiralama da dahil. Kiralayabilir Galatasaray Niaga'yı.
1: Oynayabileceği bir yer.
0: Yoksa niye böyle bir yatırım yapıyorsunuz? Benim de aklıma gelen soru bu.
1: Doğru.
0: Acaba onunla ilgili bir şey planlanıyor mu bu sezonda? Bunu merak ediyorum hocam. Oyuncu çünkü belli bir potansiyele sahip.
2: O potansiyeli ne şekilde görmek lazım? Yani biz her biraz ayağı iyi olan, biraz bir hareketlilik olanları zirve topçusu, geleceğin topçusu diyorsa ama devamlılıkları olmayan oyuncular. Şimdi geçenlerde onunla ilgili yayında yabancı o yaştaki oyuncuları alıyorsunuz, onlara bir şeyler sunmaya çalışıyorsunuz. Sizin elinizde mutlaka bak %100 elinizde ona yakın oyuncu potansiyelleri vardır altyapıda. Onlara niye değer vermiyorsunuz? Onları niye kullanmıyorsunuz? Gidiyorsunuz bu tarzdaki oyuncuyu alıp bundan bir şey beklemeye çalışıyorsunuz. Alırsın işte mesela Fas'ın 18 yaşındaki çocuk
1: Boateng.
2: Dünya şampiyonasında oynuyor adam ve oynuyor. Onu getiriyorsan sen aminle.
0: Varsa 100 milyon euro getirebilirsin.
2: Şimdi onu önceden bir keşfedersen mahalle takımından bulup da getirirsen Lille'in yaptığı gibi aminle. Şimdi Rennes'den getirdiğin oyuncu Rennes abi fabrika. Bakın şöyle Fransa'da veyahut da Avrupa'da Rennes'in hep Rennes'in tesisatından geçmiştir oyuncular. Sen şimdi aldığın oyuncu da oradan gelme, oradan çıkma zamanında çıkmış. Sana bu ne kadar getirir, ne kadar götürür? Lemina, ilk geldiğinki de Lemina ile şimdiki Lemina bir mi? Hı. Değil. Çünkü buradan gittikten sonra Lemina öyle bir lige gitti ki orada kendini geliştirdi, oyununu da geliştirdi. Şimdi bize geldi bir zaman bizdeki lig hep kandırıyor bizi, oyuncular da kandırıyor bizi. Çünkü siz büyük takımlar diyorum ya belli bir alan çerçevesinde oynuyorsunuz. Ne zaman siz bunların defolarını veyahut da oyun tarzını nerede görüyorsunuz? İşte Şampiyonlar Ligi başladığı zaman görüyorsunuz.

0: oraya çıktığı zaman bütün her şey meydana çıkıyor. Onun için seçeceğiniz oyuncularda derler ya, işte bu tabir vardır, işte Galatasaray'ın oyuncusu mu? Abi Galatasaray'ın oyuncusu falan değil. Oyuncunun geleceği ve ileri dönükleri önemli. Sen bir oyuncu transfer ederken ben satmak için alıyorum diye düşünmeyeceksin.
1: Hani potansiyelli bir oyuncuysa, ilk etapta Galatasaray'ın oyuncusu değilse, sen onun üstüne eğilerek onu Galatasaray'ın oyuncusu da yapabilirsin.
0: Onu yani biz yapamıyoruz.
1: İşte keşke yapılabilse.
0: Öyle bir şey yok. Biz hep hazırlardan gidiyoruz. Şimdi bu oyuncuyu aldın. Bu oyuncu iki tane defosunu verdiği zaman görürsün. Oyuncunun fizik olarak gösterişi Atiba. Ama oyun Atiba değil. Şimdi oyun Atiba değil. Atiba'nın genelinde her yerde gördüm. Böyledi. Bu standart belli bir yerlerde. Tamam. Artık günümüzde bu tarzdaki mi oyunculara ihtiyacınız var? Yoksa işte izliyoruz oyuncuların kalitelerini, orta sahadaki oyuncuların ne tarzda oynadıklarını. Bak mesela ben hep Stajic'le bahsederim. Paredes'ten. Ama Paredes de belli bir bölümde oynayan bir oyuncu. Arjantin milli takımında görüyorsun. Sadece statik, standart oynayan bir oyuncu. Çok, çok iyi futbol kalitesi var adamda. Ama artık onlar günümüzde geçmiyor. İngiltere'de olsun, ne bileyim Almanya'da olsun, Fransa olsun, hep aktif bütün alanlarda olan oyunculara ihtiyacınız var. Bizler de alacaksak, böyle genç olarak da değerlendireceksek, ileri dönük de o tarzdaki oyuncuları bulup getirmek.
2: Hocam bu Ugoçukwu, Leslie diyeyim, Ugoçukwu topu basacak, alacak, emanetçi hemen teslim edecek. Öyle çok bir... net olarak ben en kısa mesela özetini bunu görüyorum. Güçlü, kuvvetli, alıyor, basıyor topu, ayaktan çekiyor, ön tarafa teslim edecek. Bizim de bu çok riske girmeyecek.
0: Bizim de sevmediğimiz tarzdaki oyuncular. Biz sevmeyiz oyunda ama Avrupalılar seviyor.
1: Hocam, bu arada Lemina yani bundan farklı bir oyuncu.
2: Değil, bence değil. Bence hatta Okan Buruk oyununda, Okan Buruk hocanın istediği oyuncu da bence Ugoçukwu. Yani Okan Hoca da zaten alsın versin orada dönsün, böyle 40 metreye bir ters top atsın, inanılmaz bir oyun istemiyor ki. Ama basın şimdi alsın, öndeki bence güvenli hata teslim etsin istiyor.
0: Sevgili Cemciğim, onlar bitti mi artık yani? Biraz da kreatif olacaksın. O senin dediğimiz, biraz evvel bahsettiğimiz gibi, bak dünya şampiyonası star oyuncu bulamıyoruz.
1: O da Cem'de benim mantalitem bu demiyor ki.
0: Yok yok, anlamadım. Ben onu anladım. Ben de bitti diyorum yani. O tarzdaki oyuncular biz belki tutabiliyor. Avrupalılar tutmuyor. Bak gönderiyor. Genç yaşta hemen gönderiyor. Neden gönderiyor? Oyun yetmiyor oyuna, sadece Albert'le yetmiyor. Oyunun bütün genelinde bak Mateo'yu nasıl söylüyoruz? Fred'i nasıl bahsediyoruz? Oyunun genelinde hep içinde. Oyun içindeler. Ama sen oyunun sadece belli bir bölümlerinde olursan, mesela Avrupa maçında Torreira'nın oynadığı gibi.
1: Ya Gendouzi de hocam oyunu daha geniş alanda oynayan bu
2: yatay oyuncu.
0: Hem geniş alanda.
1: Gendouzi de yani süperstar değil.
0: Süper, kimse zaten süperstar. Zaten dünya şampiyonasında da süperstar yok. Hepsi takım oyununu oynuyorlar. Ama ne oynuyorlar? Oyunun içindeler devamlı. Çünkü belli bir bölümde oynarsanız, işte biraz evvel senin söylediğin gibi Torreira'nın oyunun profili belli bir alanda kalıyor. Lemina'nın oyun profili belli bir alanda. Türkiye liglerinden kastetmiyorum ben. Hep dışarıya bakıyorum artık. Çünkü yatırımlarınız hep o tarafa gidiyor. Şimdi elinizde bir tek Osimhen'iniz var. Oyun tarzınız da belli sizin yani. Oyun tarzı, Galatasaray'ın oyuncağı oyun tarzı belli, onun dışına çıkamayacak. Icardi'niz yok. Icardi ileride topu tutan, oynatamayan oyuncu. Bu da daha çok patlayıcı gücünde. Hep uzun toplarla gideceksin. Ona yatkın bir oyuncu mu? Bir de ona bakacaksın işte. Sadece alverlerle olmuyor.
2: Basacak, alacak, ön tarafa teslim edecek. Galatasaray atağa kalkacak hocam. Çok net bence. Okan Buruk'un aklındaki motifte öyle alsın, kafasını kaldırsın, bir sola versin, bir sağa versin. Öyle bir oyuncu bence aransaydı başka bir profile giderlerdi. Haklısınız, dünyada oyunun dinamikleri başka yere gidiyor ama Okan Buruk Hoca 4 sezondur bu işin şifresini çözdü. Kendi oyun anlayışı var. Bence bu benim fikrim. Bence hoca diyor ki ben zaten bu işi çözdüm. Benim fikrim, oyun anlayışım bu. Her seferinde de kazanıyorum. Buna uygun, kafamdaki oyuna mesela uygun mu bu oyuncu? Bence bu yüzden de bir yatırıma gitmişler. Tabii burada gelir, ne yapar, ne yapmaz. Onlar ayrı tartışma konuları. Ama tabii ki bu oyuncu üzerinde bir kere çok uzun boylu. Bence uzun boyuna rağmen de öyle o kadar yavaş değil. Yani seyrettiğimizde evet, topla da hızlanabiliyor.
0: Sonradan hareketlenen, evet, sonradan hızlanabiliyor.
2: Ocakları uzun, böyle pergel gibi açıyor. Mesela temaslı oyundan, çatı çattan da hiç mesela çekinmiyor. Gidiyor, basıyor, topu alıyor. Sonra dikkat ettim özellikle hocam, hiç riske girmiyor mesela. Kafasını kaldırıyor ön tarafa, hemen basit topu verip devam ediyor.
0: Basit deriz biz ona, basit oyunda. İster isteriz. Böyle oyuncular zaten bulunur senin elinde.

0: Ama artık öyle bir yere evrildi ki Türkiye, bak gene biz Türk futbolundan bahsetmiyorum ben buradaki de. Ben Galatasaray o tarafa çıktığınız zaman, çünkü bir tam revizyon demeyelim ona da, bir değişkenlik oyun modelinizde de, çabuklukta da bir değişkenlik var. Şimdi sana çabuk değil, sadece belli bir alanda çabuk. Şimdi bak, şöyle bir bak şu andaki elindeki kadro. Müdafadan diyorsun ki çabuk oyuncuların yok. Orada sıkıntın var diyorsun. Orta sahada Lemina, Torreira belli bir alanlarda oynayan. Bunu da aldığınız zaman o da belli bir alanlarda. Üç tane zaten İlkay'ın oyunu belli. Sara'nın oyunu belli. Artık o dinamiklik nerede olacak?
1: Hocam geriden şöyle bakalım. Abdülkerim 40 metre çok rahat top atıp Galatasaray'a oyun başlangıcı yapabiliyor mu? Yapabiliyor.
0: Onu en güzel nerede yapıyor? Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsun.
1: Davinson topla driplikle çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Bence Okan Hoca şunu düşünüyor. Ben geriden çok rahat topla çıkıyorum. Benim stoperlerim de var.
2: Sabit'in Şalay ise Şalay'a yardımcı oluyor
1: atıyor
2: zaten.
1: Ben burada kardeşim gelecek bir hücum geçişini keserim bu adamla. Topu kazanırım. Aynen hata devam ederim diye düşünüyor.
0: Güzel bir şey. Klasik bir düşünce anlayışı ama şimdi siz bunu yerleşik savunmalara karşı yapamıyorsunuz. Bardakçı kullanamıyor onları. Türkiye'de öyle ofansif oynayan kaç tane takım var belli. Bir elin parmaklarına geçmiyor. Ama öbür tarafa çıktığın zaman işte senin o bardakçı kullandıkları kıymete biniyor. Burada onu oynayamıyorsun. Öyle bir oyun tarzı.
1: Hocam bir de Galatasaray'a karşı baskı yok ki. Galatasaray'a kaç takım benim, baskı yapacak? Benim, o yüzden çok rahat çıkabiliyor.
0: Benim yani anlatmak
1: merkeze istediğim... Merkeze çok rahat stoperler pas atabiliyor.
0: Sevgili kardeşim, benim anlatmak istediğim o Türkiye Ligi'nden bahsetmiyorum. Ben oraya geçtim artık. Ben hep öbür taraflara bakıyorum. Burada zaten oyun tarzım belli. Bardakçı onları da kullanmıyor. Burada geriden paslarla çıkıyor.
2: Hocam.
0: Kullanamıyorsun çünkü. Mecbur oturuyor çünkü.
2: Bir evet. Soru. Can uzun süredir konuşuyoruz. Orada Enciso artık bir alternatif gibi görünüyor. Paraguaylı oyuncuyu milli takımımıza karşı da izledik.
0: Strasbourg'da oynayalım.
2: Strasbourg'da Enciso. Aynı zamanda eğer olursa, ki o çok daha üst düzey bir profil, Bruno Fernandes'in adını zikrediyor.
3: Çok iyi.
2: Emre Kaplan. Galatasaray sanki mevcut bütçe potansiyeli içerisinde kalan bölümde en büyük harcamayı 10 numara yapacak gibi görünüyor. Doğru strateji midir ihtiyaçlar doğrultusunda?
0: Bruno'yu bir tarafa bırakalım. Öbürüne mukayese edersen Can önde. Hı hı. Can oyun olarak da önde. Öbürü daha çok 10 numara falan diyemeyiz yani. Can oyun kurgusunda oyun
2: aldığımız. Enciso biraz kanat profilli bir 10 numara. Can daha çok ikinci santrafor
0: profili. Yani ben artık 10 numarayı da telaffuz etmek istemiyorum. Yok, dünyada öyle bir profiller kalmadığı için biz, ama daha hala takımlarımız da onu söylüyorlar. Bizim yöneticilerimiz de söylüyor 10 numara diye. Oyunu artık genelinde yayamıyorsanız o tarzdaki oyuncu profilleri günümüzde geçerli değil. Ama Can yani önde, ben Bruno'dan da önde tutarım onu. Çünkü yaş faktöründen dolayı ileride, hemen seneye değil birkaç sene sonra, buradan verdiğinizi geri alma şansınız yüksek bir oyuncu profili. Yani satma şansınız daha fazla. Bruno'dan atıyorum 10 milyon verdiniz, 10 milyona satamazsınız yani. Onun geçiyor, yaş olarak da geçiyor artık. Ama ben alınacaksa Can'ın önde tutulmasını ilk başa onu yazarım. Her türlü yazarım ve hiç de sırıtmadan, hani derler de tabiri caizse, takır takır oynar. Sol tarafa da koy oynasın, içeriye de koy oynasın. İçeride kullanırsan ama var, şu var. Can'ı rahat oynatacaksın.
3: Gezecek.
0: Rahat oynatacaksın. Onun oyun kabiliyeti, oyunun sana faydası olacağı yerler serbest oyuncu profilinde. Mertens'in oynadığı gibi. O tarzda Can oynattığın zaman sana dışarıdan da içeriden de pasörlüğü de, oyunu yaymasını, bütün algılamasında sana çok çok faydası olur bu yaşta. Bir kere oyun bilgisi hakikaten çok iyi. Ama şimdi biz tabii konuşuyoruz. Frankfurt tok satıcı. Çok sattı. Hmm. 60'lara, 70'lere, 80'lere oyuncu yani sattı. İşin bir de konuşulmayan tarafı var. Bayern de bunun peşinde. Yani biz önemli o tarafa hocam girmiyoruz ama %70 falan ilgileniyor Bayern'de. Şeyden ben
2: Almanya'dan gelen bir haber mi?
0: Evet, Almanya'dan. Yani Almanya'da de kanallarda da konuşuluyor bu.
3: Önemli hocam.
0: Bayern'in hedeflerinden bir tanesi. Çünkü işte şeyi kaçırmışlardı. Regensburg'dan aldılar Kenan'ı. Evet. Bu da Regensburg'dan çıkma. Ingolstadt'tan Nürnberg'e geldi. Nürnberg, evet. yani takiplerinde olan ve çok beğendikleri onların da oyun tarzı, ama Galatasaray geldiği zaman abi ben minimum

0: Ondan bahsedeyim Kerem, Allah sakatlık vermesin. İş gibi topçularımıza vermesin. Yani 5 senesi garanti Galatasaray'da. O mevki adam aramazsın. Hakikaten çok kaliteli bir oyuncu. Bu yaşta futbol bilgisi, oyun algılaması, işte burada Osimhen'in o açacağı boşluklarda hep onu görürsün. Ve çift taneleri zaten geçer burada gol yüzdesinde. Çok başarılı bir sezon geçirir ve sezonlar geçirir. Bence bir taraflara vereceğiniz paraları, bir taraflarla konuşacağınız rakamları falan hiç uğraşmayın. Gidin Frankfurt'la, hani derler ya, 3 aşağı 5 yukarı ne şekildeyse bitirin gelin abi. Bu tarzdaki oyuncuları bulmanız çok zor. İşte alacaksan böyle genç oyunculara, bunlar yatırımlık oyuncular. Bunlar size, bizde hep alalım 5'e alalım hemen seneye satım, öyle değil. Kullanacaksın abi. Bak Avrupalılar kullanıyorlar. Olmayanı da zaten gönderiyorlar. Olmayanı da ya biz alıyoruz ya başka yere gidiyor. Yani onlardan çok uzun vade istifade edilmeyecek oyuncuları hiç bakmıyorlar, gönderiyorlar. 5'e de satıyor, 10'a da satıyor, 15'e de satıyor. Ama canı o fiyatta bitirilecek bir oyuncu değil. Söylenen rakamlar 40 falan diyorlar değil mi?
1: Konuşulan.
0: Canla ilgili.
1: Beklentinin daha yüksek olduğuna dair.
0: Olabilir. Biraz evvel söylediğim gibi Frankfurt'un 60'lar, 70'ler, 80'leri oyuncu sattı. Onlar yani bitirebilecek için çok fazla dillendirmeden, ki dillendi artık, dillendirme tabii bir şey yok. Ya Can, bence en başta bitirilmesi gereken bir transfer.
1: Cem, profillere de baktığımızda konuşulan oyuncu profillerine, Can daha çok bir ikinci forvet gibi. Tamam. Bruno Fernandes 10 numara ama baskı da yapar, agresyonu da var, dayanıklılığı yüksek. Onu anlatmaya gerek yok, zaten bambaşka bir oyuncu. Enciso'da daha hareketli, topla birlikte diğer oyunculara göre daha hızlı mesafe kat edebilen, kanattan bozma bir 10 gibi. Ama doğru profil hangisi? Burada Okan Hoca'nın merkezde özellikle profili öncelediğini söyledik. Hakikaten görüntü o yönde. Ama burada hangisi olursa olsun gibi bir bakış açısı mı var acaba? Hepsi bir şey vaat ediyor. Farklı şeyler vaat ediyor.
2: Ben Can Uzun'a yakınım. Hocanın aklında da Can Uzun profili olduğunu düşünüyorum. Hoca Gabriel Sara'dan sürekli istediği bir şey vardı. O merkez koşulları. Bir türlü Gabriel Sara o ceza sahasına koşulları yapmakta Okan Buruk Hoca'nın istediği seviyeye gelemedi. Bir kere Galatasaray'ın ön tarafta çok öngörülebilir bir oyunu var. Ne bu? Osimhen gibi müthiş bir silahınız var. Barış Alper Yılmaz gibi bir koç başıyla rakip savunmaları dağıtıyorsunuz. Oraya ne yapacağı hiç bilinmeyen, öngörülemeyen bir silah gelecek. Bu da Can Uzun. Can Uzun dripling yapar diye beklersiniz, size arka direğe inanılmaz bir kesmeyle golü yapar. İç koridor koşusunda görebilirsiniz. İç koridor koşusu yapan Barış'ı orada topla buluşturur. Bir kere oyun bilgisi çok yüksek yaşına göre ve topun nerede kendisine geleceğini çok iyi hesaplıyor. Oraları kokluyor, golü kokluyor. Ve kendini geliştirebilen bir oyuncu. Galatasaray'ın o ön tarafına bir bilinmezlik katacak bence Okan Buruk Hoca. Özellikle Can Uzun'u ben istemesinde artık bazı şeyler Galatasaray'a çok net, rakipler de çok rahat önlem alabiliyor. Osimhen'in de ben yüzünü güldürebilecek oyuncunun mesela Can olacağını düşünüyorum. Atacağı paslar, rakip savunmaları çok şaşırtabilen işler yapıyor. Özellikle back stopper arası koşuları, orada indiğinde çıkardığı toplar. Osimhen'i besleyen isim Can Uzun olabilir. Mertens sonrası bir 10 numara. Mertens kadar yapabilir mi? Asla yapamaz. Şu andaki durumuyla. Ama o bölgede Galatasaray'a faydalı olur mu? Çok rahat faydalı olur. Ki ben Galatasaray'ın bu transfer döneminde bu transferi bitirebileceğini düşünen taraftayım. Çünkü Dursun Özbek bir oyuncu istediği zaman sonuna kadar o oyuncunun bir şekilde alınması için her şeyi yapıyor. Bekliyor. İstenilen fiyatı düşmesini de bekliyor zaman zaman. Ki burada da oyuncunun ailesinin de ve oyuncunun da Galatasaraylı olduğu haberlerini çok fazla okuduk. Zaman zaman bu tür durumlar da etkili oluyor. Oyuncu da yüzünü Türkiye'ye çevirip milli takımda çok daha iyi oyunlarla kendi hikayesini Türkiye'de yazmak isteyebilir. Ama oyuncunun özelliklere Galatasaray'ın o ön tarafına bir farklılık getireceği çok net. Bana kalırsa Okan Buruk Hoca da bu tercihi, Can Uzun tercihini mutlaka istemiştir. Bu konuda ben net olarak Can Uzun'u diğerlerinden bir adım

0: önde görüyorum. Ki bu transfer olduğunda Galatasaray ön tarafta öngörülemeyen bir takım haline de gelecek. Çünkü benim çok beğendiğim bir oyuncu, pas atmasını beklediğiniz anda inanılmaz şutlar çıkarabiliyor. Kalçadan şutları var. Plaseleri var, çok şık plaseleri var.
1: Topla çok sakince.
0: Çok sakin.
1: Kendi yaş grubu için kendi, çok önemli bir özellik.
0: İnanılmaz. İniyor, sıfıra indiğinde kafasını kaldırıyor, çok net dışarıya çıkarıyor. Osimhen son dönemde yalnız kaldı bence. Burada Osimhen'in yalnızlığına çare olur. Atacağı toplarla alverler beraber girebilirler. Onun arkasından Osimhen stoperleri sağa sola götürdüğünde çok boşluk var. O boşluklara doğru koşulları yapar. Barış Alper Yılmaz son dönemde asist sayısını çok yükseltti. Mesela şöyle bir sahne bende çok net canlanıyor. Osimhen stoperleri aldı götürdü, ikisinin kafasını karıştırdı. Barış Alper Yılmaz indi, çıkardığı topta Can Uzun plasesi gol. Çok net, eğer Can Uzun gelirse bu senaryoyu görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Osimhen'in açtığı alanlara da rahatlıkla girebilir. Topla da girebilir. Topsuz da orayı zorlayabilir.
2: Ya şimdi tabii herkes Mertens'te ölçülüyor diyor da Mertens'i de şöyle düşünmek lazım. Mertens çok iyi bir açık oyuncusuydu. Çok evet. İyi bir açık oyuncu. Ondan sonra oralara zaman zaman on numara doyuyor. Bizde Borda oynadı. Bizde on numara pozisyonda. Esas açık oyuncusu. Yani Mertens'i hepimiz bir on numara olarak tabir ediyoruz ama bizim ülkemizdeki gördüğünüz nasıl iş bitirildiğini, futbol aklın varsa götürsün. Burada ben en büyük, tek bir handikap Can'la ilgili, biz bunun gelişimine, oyun gelişimine şekilde katkı vereceğiz. Bu önemli burada. Yoksa oyuncu hangi takıma giderse gitsin hepsinde iş yapar. Ya Türkiye'nin dışında, Galatasaray'ın dışında, Liverpool'a git, Liverpool'da iş yapar. Ne bileyim yani, nereye verirsen ver. Öyle bir zeka oyuncusu. Ama tek benim kendi şahsi düşüncem bu. Biz böyle bir oyuncuları potansiyeli aldığımız zaman çok genç. Çünkü hem gelişim hem de oynayan, serbest oynayan bir oyuncu. Bunu biz ne kadar rahat bırakırsak gelişimine, oyunun gelişimine ne kadar katkı sağlayacağız. Bizim buradaki lig kategorimiz. Bir tek o çocuğa bir handikap olabilir. Geri kalanı vereceksin, böyle oyuncuya basacaksın, parayı alacaksın. Ve hatta sorarsın işte hani skatlar mukatlar diyorlar ya, gidiyorsun yabancıyı buluyorsun. Diyorsun ki 24 yaşında falan buldum getirdim. Sen buna vakit Nürnberg'de alsaydın daha gelmeden.
1: 11 milyon euroya aldı Frankfurt.
2: Bak gelmeden diyorum daha Nürnberg'e. Frankfurt'a
1: yani Nürnberg'den önce.
2: Nürnberg'e gelme veyahut da Nürnberg'in ilk senesinde alsaydın. Ne zaman bizde zirve yapıyorsun, gidiyorsun 50 milyon almaya kalkıyorsun. Neredesiniz abi? Niye önceden getirmiyorsunuz, gidiyorsunuz sizin kulübenizde oturacağınız ne olacağı belli olmayan bir oyuncuları alıyorsunuz. Kendi evladınız işte. Şimdi gidiyorsunuz buna dünyanın parasını alıp sen Frankfurt'a gitmeden de alsaydın. 11 milyon nelere para verdiniz abi? Neler gitti, neler alındı. Daha hala sağ bek bulamıyorsunuz ya. Daha sağ bekiniz yok bak.
0: Hocam Şallay'ı topuladı oraya.
2: Bak topuladı ve hatta topuladı. Daha sağ bek yok. İki tane oyuncunun haricini
1: hocam,
2: bulamadınız.
1: Hocam Şallay'ı artık sağ bek. Ya, İyi Avrupa, de bir sağ bek.
2: Avrupa yani, Ligi'nde de hepimiz kızıyoruz ama ona. Burada gidiyor bak. Ben burasını da geri söylüyorum. Benim artık takımlarımızda bu kadar paralar 50 milyonlar, 30 milyonlar, 40 milyonlar zikrediliyorsa bunları veriyorsanız orada olacaksınız. Zaten burada gidiyorsunuz. Burada takımlar belli. Burada gidiyorsunuz.
1: Hocam orada da ama şöyle bir şey var. Zaten. Orada da takımlar belli. Ama ters anlamda. Yani ne yapacaksın mesela? Şampiyonlar Ligi'ni mi Galatasaray kazanacak?
2: Şampiyonlar Ligi'ni değil.
1: Ya da
2: bak,
1: böyle bir hedef mi var?
2: Sen devamlı orada işte hep yükselteceksin. Artık oranın devamlı takımı olmaya hedefleyeceksin kendini. Şampiyonlar Ligi olma şansın yok senin. Bak çift ayaklı maçlara gittiğin zaman nasıl dağıldığımızı hepimiz gördük. Allah'tan çift ayaklı oynamıyoruz. Statü değişti. Tek maç oynuyorsun. Tek maçta yenersin, yenilirsin. Puan usulü gidiyorsun ama grup maçlarında neler olduğunu
1: İlk
2: biliyorsun.
1: İlk 24'e gireceksin. Mümkünse bir tur daha geçeceksin.
2: Abi devamlı
1: yani
2: artık.
1: Bu sezonki
2: devamlı,
1: tablo.
2: Devamlı.
1: Onları yaparsan birkaç sene üst üste Şampiyonlar Ligi takımısın.
2: Devamlı yani. Orada benim ya anlatmak istediğim o. Her yerin net oyuncudan olacaksın. Can'a tekrardan geliyoruz. Kıyacaksınız parayı abi. Gittiniz nelere para verdi? Bak,
0: hocam bir görüntü vardı şurada. Bize arka uzun direğe vuracak gibi gösteriyor. Ayağını çevirmiş ön direğe. Kaleci de şaşırıyor. Hocam ben, çok çok klas bir oyuncu.
2: Onları çok göreceğiz. Onları çok yaşayacağız. Ama bak tekrar söylüyorum. Biz burada onun oyununa ne şekilde katkı sağlayacağız? Oyun olarak evet. rakiplerle birlikte katkı, onu geldikten sonra inşallah alırlar. İnşallah.
1: Okan Buruk'la ilgili bir haberimiz var. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk rekor koleksiyonunu büyütüyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı sarı kırmızılı takımda tek dönemde en uzun süre görevde kalan teknik direktör oldu. Okan Buruk Galatasaray tarihinde bir rekora daha imza attı. Haziran 2022'de sarı kırmızılı ekibin başına geçen Buruk, görevdeki 1481. gününü geride bırakarak 1480 günle Fatih Terim'e ait olan tek dönemde en uzun süre görev yapan teknik direktör rekorunu kırdı. 5. sezonla hazırlanan deneyimli çalıştırıcı Galatasaray'da 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Bugüne kadar Galatasaray'ın başında 203 maça çıkan Buruk, 144 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 457 gol atıp 212 gol yedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray 2023-24 sezonunda 102 puanla Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırmıştı. Sarı Kırmızılılar 3 haneli puana ulaşan ilk takım olurken 33 galibiyetle de bir sezonda en fazla maç kazanan ekip unvanını elde etti. Okan Buruk ayrıca 17 maçlık üst üste galibiyet, 17 maçlık deplasman galibiyeti, 50 deplasman galibiyetine ve 75 lig galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör rekorlarının da sahibi. Galatasaray'ı son 4 sezonda üst üste şampiyonluğa taşıyan 52 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Terim'in bu alandaki rekorunu da yakalamıştı. Okan Buruk sarı kırmızılıların yeni sezonu da zirvede tamamlaması halinde Süper Lig'de üst üste 5 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olacak. Okan Buruk Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelmeden önce de efsane futbolcu statüsündeydi. Teknik direktör olarak da efsane olma yolunda ilerliyor. 4 sezon üst üste şampiyonluğu var. Ve artık dün itibariyle Galatasaray tarihinde aralıksız en uzun süre görev yapan teknik adam oldu. Cem Kerpiççiler, nasıl bir yer ediniyor sence Okan Hoca Galatasaray tarihinde? Onu kimle belki mukayese edebiliriz bundan sonra önümüzdeki süreç için, bunu sorabilirim. Hedef de 5 sezon üst üste şampiyon olmak. Oraya nasıl bir mesafede görüyorsun?
0: Tırnaklarıyla kazıya kazıya buraya gelen bir profil. Bütün Türk sporunda bence örnek alınacak bir kariyer hikayesi var. Galatasaray'da zirvede olmak, zirveye çıkmaktan çok daha zor. Galatasaray'da zirvede osistlerin, bulutların arasından her sezon yine şampiyonluğu kazanan, 4 sezon üst üste bunu başaran, tüm zorluklara karşı zaman zaman işler iyi gitmediğinde yönetime paratoner olan, bütün şimşekleri üstüne çeken, oyuncularını koruyan, bence son dönemde mutlaka belgeseli yapılması gereken isimler arasında benim listeye en ön sıralarda yazabileceğim bir isim. Bir kere oyun bilgisini ben her sezon daha fazla üstüne koyarak geliştirdiğini düşünen taraftayım. Ben Türkiye macerasının da kısa süre sonra mutlaka rotasını Avrupa'ya çevireceğini, belki İtalya'da bir takım çalıştıracağını düşünüyorum. Bir kere saha içerisini konuşabiliriz. Ben özellikle iletişim anlamında yatay iletişimle öğrencilerine, talebelerine, futbolcularına çok doğru dokunduğunu düşünüyorum. Kimi zaman medyada, kimi zaman kamuoyunda onun öğrencileriyle ilişkisi çok tartışılır noktada, ama kime alan verse, kime alan açsa, kime dokunsa sonradan o oyuncunun Galatasaray'a inanılmaz faydalı olduğunu görüyoruz. Demek ki bazı noktalarda öğrencilerine, oyunculara o alanı açmak da kıymetli. Galatasaray'ın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Okan Hoca var. Arkadan bence Arda Turan Hoca çok kıymetli bir hoca olarak geliyor. Galatasaray'ın

0: bu tür değerleri var. Mesele şu ki zirveye çıkmak çok zor. Bunu kabul ediyorum ama asıl orada o sarsıntıların arasında ki zaman zaman sizi paçanızdan aşağı çekmeye çalışan kocaman bir kitle varken orada durup sakinliğinizi koruyup sahaya odaklanıp başarıları almak. Bu sezon içinde Galatasaray hedeflerini çok net ortaya koydu. Şampiyon olur olmaz bir yenisi için hazırlanıyorlar. Ki şunu söyleyerek bırakayım. Ben zaman zaman özellikle sosyal medyada transferlere yönelik büyük bir yangın görüyorum ama ben bu yangının da gereksiz olduğunu düşünüyorum. Empati kuruyorum. Anlıyorum. Galatasaray taraftarları bu yangını yaparak da aslında sürekli tetikte tutmayı düşünüyorlar yönetimi, karar alıcıları. Ama şu an Galatasaray için bence panik yapınacak bir pozisyon yok. Galatasaray çok doğru yapılanıyor, doğru isimlere gidiyor. Galatasaray'ın şu andaki kadrosu zaten bence çok yeterli bir kadro. Sadece bazı konularda yükseltmeler gerekiyor. Bunları da yapabileceklerini düşünüyorum. Tek bir örnek vereyim. Geçtiğimiz sezon Galatasaray taraftarı sürekli Ederson'a bağırıyordu. Çılgınca onu isterken Dursun Özbek Başkan ve yönetimi hep sakin durdu. Uğurcan transferinin ligde ne kadar belirleyici olduğunu gördük.
1: 3 dakikamız var. Hocam Galatasaray tarihindeki belki efsane diyebileceğimiz teknik direktörlerden bir kare as yapmaya çalışsam. Brian Birch, Jupp Derwaal, Fatih Terim. Orada Banko sanki bir üçlü gibi duruyorlar. Dördüncü isim Okan Buruk mudur? Artık
2: ya Okan girdi tabii oraya. Evet. Şimdi Okan Hoca başarılarının falan her şeyinden bir tarafta çok mülayim birisi. Yani dışarı ilişkileri çok iyidir. Yakından tanıyanlar onunla hasbel kader edenler, konuşanlar bilirler. Yani herkese açıktır, herkese konuşur. Kibri falan fazla olmayan birisidir. Futbolcunu zaten hepimiz biliyoruz. Futbolcunun yanında teknik direktörlüğe başlaması ve başlarken de Galatasaray'ın haricinde şampiyonluk yaşaması, Türkiye Kupası'nı kazanması ve oradan Galatasaray'a gelmesi. Herkes için biliyorsunuz, sayın sevgili Fatih Hoca da geldiği zaman hoca olarak herkes bir şeyler söyler, olmaz ama başarılar gelmeye başladığı zaman susuyorsunuz ama bizde öyle değil. Bizde hep günlük, haftalık başarılar olduğundan dolayı hep yenilmeyeceksiniz. Yenilmezsin bir şey. Armada olacaksınız. Öyle bir şey yok yani. Maçlar kötü gidebilir. Oyuncu seçenekleriniz yanlış olabilir. Bana göresi, sana göresi falan vardır ya. Biz oturduğumuz yerde işte öyle olur muydu? Bu niye çıkmadı falan deriz bunları. Ama olay öyle değil. Onlarla çalışanlar onlar. O teknik ekip en başta da siz oluyorsunuz. Teknik direktörlük kolay bir iş değil. Meslek değil yani. Sadece bizim ülkemizde değil, yurt dışında da. Bunlar böyle çok eleştiriye açık bir yer. Ben sevgili Okan Hoca'nın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten başarılı. Tabii Galatasaray'da olmak ayrıcalık. Galatasaray'da çalışmak ayrıcalık. Bu Fenerbahçeliler için de geçerlidir. Beşiktaşlı kendi oyuncuları için de geçerlidir. Trabzonlu bütün takımlar için ama bunlar kendi öz evlatları denir ya. Oradan gelip de buralara gelmek ve başarılı olmak. Yani arkadaşın mesela İsmail Hoca ne diyorlar? Bizim evladımız ama İsmail Hoca'nın şampiyonluğu var mı? 4 kere gelmişim yok. 4 kere şampiyonluğu evet. Var. 5'e gidiyor.
1: Bir araya gideceğiz hocam.
2: Gidelim.
1: Bir virgül koyalım. Az sonra kaldığımız yerden devam ederiz sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın.
3: Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Spor Radyo. Bir reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: getir. Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Beşiktaş'ı konuşacağız. Siyah beyazlı takımda Leandro Trossard transferi tamam gibi görünüyor. Zaten uzun süredir Beşiktaş oyuncuyu renklerine bağlamak için ciddi bir çaba sarf ediyordu. Başkan Serdal Adalı'nın da oyuncuyu getirmesini bekliyoruz. Siyah beyazlı camiaya kısa süre içinde kazandırmasını bekliyoruz. Bir aksilik görünmüyor bu transferle ilgili. Onun da altını çizmek isterim. Hocam heyecan verici bir profil. Çok önemli bir oyuncu Leandro Trossard. Türkiye'de Beşiktaş formasıyla acaba neler yapabilir? Aklınızdan ne geçiyor onu düşünün.
1: Tam takım oyuncusu.
0: Evet.
1: Ya, hakikaten mükemmel bir takım oyuncusu. Oynayan, oynatan bütün ofansif alanda her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Tabii bunun arkasında oynayan da şimdi sıra geliyor. Onlar tabii oyun prensipleri, hoca nasıl oynadı nedir ama çok kaliteli bir oyuncu oluyorlar. Lider vasıfta bir oyuncu. Oyunu yönlendiren, hani orta sahadan beklersiniz bunu ama bu adam dışarıdan da gelip oyunu yönlendiriyor. Şütörlüğü var. Dışta solda da oynuyor, sağda da oynuyor ama daha çoğunlukla sol tarafta daha aktif ve verimli olan yer. Hani zaman zaman şey de diyorlar, 10 numara falan diyorlar ama esas yeri sol tarafta. Ya nasıl Mertens'ten bahsettiysem o da o tarzda dış oyuncusu. Yani çok kaliteli bir oyuncu alıyor. Yaşına falan bakmayacaksınız. Hep üst seviyede oynamış. Premier Lig'de de kaç 4 sene mi oynadı Arsenal'da?
0: Öyle hatırlıyorum.
1: O civarda bir şey yani. Lazım. Oralarda kalmak, oralarda tutulmak. Bir de futbolun futbol olarak bakıldığı ya bir...
0: Brighton performansı da çok iyiydi.
1: Evet ama Arsenal tam top yani. Onun için zaten oraya transfer. Bir de futbolun oyun prensiplerine, oyun menşeklerine...
0: 2023'te gelmiş hocam. 3 sezon.
1: 3 yani. Benimsemiş, oynatan bir ülkeden geliyor. Yani Belçika biliyorsunuz dünya piyasasına, Avrupa piyasası diyelim daha çoğunlukla neleri kazandırdık? Gerek kendilerinden gerek de dışarıdan genç yaşta alıp da piyasaya sunduğu oyuncular vallahi çok iyi iş yaptılar. Bundan sonra geldikten sonra buradaki oyununa bakacağız. Hani derler ya etrafı, arkası, önü falan nasıl dolduracak? O tarafta oynasını şöyle düşünelim. Büyük olasılıkla Salih'i kaydırırlar oraya. Oyunu kapatması için o yönde. Çünkü sol bekleri defansif yönde zayıf ama ofansta çok fazla. Güçlü. Ama burada da çarpışan araba gibi olmasınlar işte. Trompton orada kanatta oynamasını çok seviyor. Oradan gelip içeri giren bir oyuncu. Bunlar tabii teknik eğitim vereceği kararlar. Ben tekrar söyleyeyim, vurgulayayım, üzerine basa basa söylüyorum. Greenwood için ne söylediysek ama bunun takım oyuncusu. Burada çok çok iyi bir oyuncu aldılar. Santrafor'a gelecek kişi yaşadı. Gelen kişi yaşadı yani. Gerek ortalarında, gerek o birebirlerle, gerek içeri girişlikte o duvar paslarında. Ha, neyi anlatacağız? Mükemmel bir oyuncu aldılar yani.

0: sonra Trossard için hazırladığımız analiz haberini de ekrana getireceğiz. Onun üstüne de yine daha uzun konuşabiliriz ama Cem Kerpiççilerin de Belçikalı oyuncuya dair ilk yorumunu elbette merak ediyorum.
1: Beşiktaş'ın sahadaki oyun aklı olur. Beşiktaş'ın Mertens'i olur. Çok net olarak söyleyelim. Ben uzun zamandır bu fikirdeyim. Beşiktaş'ın özellikle sol tarafında topu aldığında sadece sol tarafta kalmaz. Merkeze doğru çok rahat merkezileşir. Ayrıca topu aldığında Beşiktaş'ın rakip savunmaların neresinde zaaf görürse takımı oraya doğru götürür. Yani bir solda sıkışmaz, kalır, merkezileşir, sahaya akıl koyar. Topu aldığında neler yapabileceğini sadece kendisi tahmin eder. Çok kolay tahmin edilebilen bir oyuncu formatında değil. Alır topu, merkezleşir, alır, iç koridora iner, alır, sıfıra iner. Bir kere çok teknik bir oyuncu. Bu teknikle birlikte sahada o aklını çok net olarak görebilirsiniz. Ön tarafa çok iyi oynatır, iç koridor koşularına cevap verecek pasları atar. Oraya Beşiktaş bir akıl alıyor. İtalyano'nun oyununda da Uttara ile birlikte düşünelim. Merkezileşebilen bir oyuncu, koridoru komple Uttara'ya bırakabilirler. Uttara önde patlayıcılığıyla çok rahat bir şekilde kendisine alan yaratabilir. Oyuncu merkezileştiğinde, top ayağına geldiğinde Beşiktaş'ın kanat organizasyonlarıyla birlikte merkezdeki organizasyonları belirleyici olur. Beşiktaş'ın bir kere temposunu dikte ettirir rakibine. Zaman zaman Beşiktaş'ı durdurur, sete döndürür. Belçika maçlarında çok net olarak neler yaptığını izledik Belçika forması altında. Trossard Beşiktaş'ın belki de Gezal sonrasında orada sol tarafta her ayağına top geldiğinde Beşiktaş taraftarları heyecanlandıracak oyuncu olur. Arka tarafa çok rahat toplar keser. Santraforlar için lokum denilen pasları atar. İtalyano'nun oyununda orada bir çilingir, bir belirleyici olur. Uttara ile ben ikisini bir düşünmek gerektiği kanısındayım. Uttara'nın evet savunma yönünde vasat bir oyuncu olduğunu belki söylemek gerekir ama Uttara'nın ön tarafta patlayıcılığı, sürekli bindirmesi, Trossard'ın merkeze kayıp belki de o koridoru komple ona bırakması. Çünkü Italiano da ön tarafta bir pres oyunu istiyor. Sürekli basan, sürekli önde olan, zaman zaman hücum oyunu, hücum için savunmadan bir şekilde tırnak içinde vazgeçip o risk alabilecek bir teknik direktör modeli. Böyle düşündüğümüzde de ön tarafta bir akıl gerektiğinde Beşiktaş çok net oraya bir zihin alıyor. Bir oyun zihni, oyun aklı. Bence Beşiktaş bu sezon yaptığı transferlerle lige damgasını vurabilecek nitelikte işler yapıyor. Daha sonra elbette pencere açarız. Bütün transferleri bir yapboz gibi düşünelim. Nübel'den başlayıp Trossard'a kadar Uttara'ya ben hep bir plan görüyorum ve Beşiktaş'ı hızla bu aksiyonu aldığı için de tebrik etmek gerek. Mesela Beşiktaş kamp kadrosuna şans vermeyeceği oyuncuları götürmedi. Hemen bir karar aldı. Belli oyunculardan vazgeçildi. Orada çok doğru işler yapılıyor. Italiano çok önde pres yapan, özellikle tempolu bir oyun isteyecek. Burada zaman zaman o oyunu demleyecek, kafasını kaldıracak, atakların yönünü belirleyecek çok önemli bir isme gidildiğini düşünüyorum.
0: Leandro Trossard'a dair hazırladığımız analizi ekrana getireceğiz. Belçikalı oyuncunun kariyerine ve saha içi özelliklerine çok daha yakından bakacağız.
2: Leandro Trossard kariyerine Belçika ekibi Genk'te başladı. Yetenekli oyuncu 4 kez kiralanarak farklı takımlarda oynamasının ardından 2016-2017 sezonu ile birlikte Genk'in ilk 11 oyuncusu haline geldi. 3 sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan ve yüksek skor katkısıyla öne çıkan sol kanada Premier Lig kapıları 2019 yazında açıldı. €15 milyon bonservis ücreti karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Belçikalı, 2,5 sezonda gösterdiği başarılı performansla adını Avrupa futboluna tanıttı. 2023 Ocak ayında €24 milyon karşılığında Arsenal'a giden Trossard, halen Brighton'ın Premier Lig tarihindeki en golcü 5. oyuncusu konumunda yer alıyor. Evet. Trossard istikrarını Mikel Arteta'nın ekibinde de sürdürdü. Daha fazla kapalı savunmalara ve elit takımlara karşı sınav veren Trossard hem kreatif özellikleri hem de skorerliği ile Londra'da da sevilen bir oyuncu haline geldi. Hem iç koridorda hem de çizgide oynayabilen yetenekli oyuncu fonksiyonelliğiyle Arteta'nın sisteminde önemli bir rol üstlendi. Kırmızılarda 3,5 sezon forma giyen Trossard beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaştı ve 22 yıllık hasreti sona erdiren takımın önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti. Başarılı sol kanat bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 50 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Leandro Trossard 7 yıl mücadele ettiği Premier Lig tarihine de geçmeyi başardı. Başarılı futbolcu attığı 41 golle lig tarihinin en çok gol atan sol kanatları arasında 7. sırada yer alıyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezonun bitimiyle birlikte Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 6 maça da ilk 11'de başlayan Belçikalı Yıldız 2 gol 3 asistle takımına katkı sağladı. Trossard Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta akan oyunda oluşturduğu 17 şansla bu alanda da çeyrek finale dek turnuvanın en iyisi oldu. Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonunda ligin en çok şut çeken ikinci takımı olmasına karşın ürettiği gol beklentisine göre az gol atması göz önüne alındığında Trossard'ın final yapma becerisi transferi daha anlamlı kılıyor. Belçikalı yıldız Vincenzo Italiano'nun topa sahip olma oyununda hem üretim hem de sonuçlandırma fazında büyük önem taşıyacak.
0: Trossard'ın özelliklerinden bahsettik. Pek çok pozisyonda onu kullanabilir Beşiktaş. Sol kanatta kullanır, 10 numara olarak kullanabilir, ikinci forvet gibi konumlanır, sağ kanat oynar ve bunların hepsini oynar hocam. Yani şey bir oyuncu değil. Nasıl tarif edeyim? O pozisyonda da oynuyor, bu pozisyonda da oynuyor dediğimiz ama aslında oradan oraya dolaşmasının sebebi hiçbir pozisyonda tam oynayamıyor olduğu gerçeğine sahip olan oyunculardan biri değil. Ama ağırlıklı olarak tabii ki onu sol kanatta izleyeceğiz.
1: Öyle gözüküyor.
0: Oyunun gidişatına nasıl katkı sağlar? Bireysel olarak yapabileceklerini zaten biliyoruz.
1: Oyunun gidişatını şöyle diyelim, ne kadar sol tarafta gözükse bile oyunun gidişatında da kendini iş yere atıp da oyundan o markajdan kurtulmasını bilen bir oyuncu. Teknik kapasitesi ve oyun algılaması çok iyi olduğu için oyunu okuması da çok iyi. Tabii burada yanınızda ve arkanızda oynayacak oyuncuların size bu oyun düzenine ne şekilde fayda sağlayabilecek, ne şekilde yardımcı olabilecek, bunları görmek lazım. Şimdi gerek hoca olsun, gerek bu tipteki oyuncular bir geldikleri zaman bir 3 hafta falan bocalama yaşayacaklar.
3: Doğru.
1: Çünkü hoca çalıştı takım hazır bir takım. Fazla transferin senin yapmadığın takım. İtalya'dan bahsediyorum çünkü hep bahsettim burada. Bunlar hep Güney Amerika'dan beslenen takımlar. Alıyorlar, getiriyorlar. Sen hoca olarak geliyorsun, oynatmaya çalışıyor. Hazır çünkü. Burada sen yeniden bir oyuncu profillerine karşılaşıyorsun, oyun anlayışına ve rakiplerle karşılaşacaksın. Zaman tanımak gerekecek bunlar. Kolay iş değiller. Birden kurulmamış, tekrardan yeni yapılanacak bir takıma gelmek ve bunları hazırlamak kolay değil. Ama şansı ne var? Bu tarzdaki oyuncuları aldığınız zaman sizi çabuk kurtarır. Çabuk oyuna hakim olur. Belki ilk başlarda çok iyi gözükmeyebilir oyunlar ama elinizdeki kaliteli oyuncular sizi ligi force edebilir. O maçları kurtarabilir. Zamanla, uzun zamanda bunların kalitelerini göreceğiz. Biraz evvel senin de söylediğin gibi Kerem, yani oyun içinde oyunu çok iyi okuyan ve kendine alan yaratan bir oyuncudan söz ediyor. Burada kim var şimdi buna yardımcı olabilecek? Yanından bahsediyor ki büyük olasılıkla öyle oynayacaklar. Salih'ten bahsediyor. Çünkü pozisyon bilgisini bilenmiyor.
3: Tamam.
1: Orada kim var? Orkun var. Burada ise katkı sağlayabilecek oyuncular ki bu da zaten onlara katkı sağlayacak. Şimdi Beşiktaş'ın şu an imza atılmadı, bitti deniliyor. Bence şu dönem yaptığı en iyi transfer, en baba transfer kaleci Nübel.
3: Nübel.
1: Mükemmel bir kaleci aldılar. Hakikaten çok iyi bir kaleci aldılar. Bu da Beşiktaş'ı 3-4 sene sonra orasını hiç soru yaratacak bir arkadan gelen de öyle.
0: Doğan.
3: Doğan. Doğan. O da

0: Bir stoperi de aldığınız zaman sağ, nereye istiyoruz bak, biz sağ tarafta da sol tarafta böyle oyuncu varsa sağ tarafta da olacak böyle oyuncu. Sağ tarafta kim var? Kendi ne diyorsun şu anda? Aklına ilk gelen isim. Yani bir yerde topal örde kalmayacaksın. Her şey dört dörtlük, yani dört dörtlük hiçbir şey olmaz da ona yakın, ama burasını kuvvetlendirdiysen burası da o tarzda olacak abi. Burasını aldın mı işte bundan sonra Lukaku'yu alırsın. Hangi santrof alırsan al. Sana bunlar leblebi gibi gol atar ve gol attırlar. Rosat da burada çift haneleri bulur. Tekrardan söylüyorum. Bir oyuncu alıyorsunuz ama takım oyuncusunda çok zirvede olan bir oyuncu alıyorsunuz. Mevkiler, birkaç mevkide kullanabilirsin. O gidişatına göre. Orkun'da bir eksiklik olursa atarsın orada. Tabii. Geçici bir süre oynarsın ama esas kendi mevkinde oynattığın zaman zaten herkes izliyor. Fazla söyleme bir şey yok. Burada yalnız şunu unutmayalım. Bizler de dahil 1-2 maç veyahut da 3-4 maç bir falso yaşayabilirsiniz. Oyun adaptasyonundan dolayı. Ama zaman geçtikten sonra da ağırlığı ne olduğunu hepimiz görürüz zaten. Ya, burada
1: sabırlı olmak gerekiyor.
0: Herhalde. Hoca için de öyle bak. Tekrar söylüyorum. Biz çok sabırsızız. Anında alacaksın, götüreceksin, zirvede olacaksın değil. Hoca için de zor bak. Kolay değil. Çünkü kendi oyun anlayışın nedir? İşte önde oynamak istiyorsun, agresif oynamak istiyorsun ama senin takımın ona müsait değil ki o kadar. Onun müsait olmak için çaba sarf ediyorlar. Oyuncu almaya bakıyorlar. Çünkü o senin dediğin gibi oynamaya kalktığı zaman bu sefer kalecin de seni zor kurtarır. Çünkü orta sahne ona yatkın değil. Yavaş yavaş göre şimdi işte Salih'i aldın. Orkun geçen sezon çok zorlandı. Endidi geldikten sonra toparlamaya başladı. Endidi de sadece pas oyununda iyi gibi gözüküyor ama çok iyi de gedikleri kapatamıyor önce.
1: Hocam şimdi tam yeri gelmişken sabır konusunda şöyle bir ekleme yapayım. Italiano Serie B'de Spezia ile başladığında ilk 5 maç işler istenildiği gibi gitmiyor. Yönetimin karşısına kendi çıkıyor, diyor ki biraz sabredin. Birkaç maçta ben işleri yoluna koyacağım diyor. Gerçekten de söylediği gibi oluyor. Spezia bir şekilde başarıyorlar. Serie A'ya çıkıyorlar. Evet, size %100 katılıyorum. Sabretmek gerekiyor ama sadece Beşiktaş için değil. Bence genel olarak bütün takımların inşa sürecine, kültüre sabretmesi gerekiyor.
0: Şöyle, şimdi Okan Hoca için, İsmail Hoca için, Fatih Hoca için onu söyleyemezsin. Onlar bu ülkede işte Okan Hoca 4 seneden beri, İsmail Hoca 4 kere geldi gitti ama bu ülkenin Fatih Hoca da aynı şekilde 2. 3. seneye gidiyordu. 2,5 diyelim hatta Fatih Hoca da. Ama bu yeni gelmiş. Oradaki oyunla, oradaki hazır takımı sen şimdi tekrardan bir takım inşa etmeye çalışıyorsun.
1: Hocam bir inşa süreci var, sabretmek gerekiyor. Ben biraz idmanları seyretme fırsatı buldum. Aha. Her oyuncuya %100 dokunuyor. Anlatmak istediklerini idmanı kesiyor. Bir anda oyuncuya birebir anlatıyor. Çok tempolu bir oyun için bence çok hazırlıklarını o oyuna yönelik olarak yapıyorlar. Kendi setlerini çalıştırıyor. Hazırlık maçlarında da izleyenler görmüştür. Taç atılıyor. Mesela oyuncuyu mesela sırtından itip taçı attıktan sonra nereye yönelmesini gösterecek kadar.
2: Bir son durum var. Ekranda görüyoruz. Leslie Ugochukwu Galatasaray için geliyor. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşım. Ekranda genç oyuncu görüntüde. Bir kulak verelim Ugochukwu'ya.
3: Merhaba Galatasaray ailesi.
2: Merhaba Galatasaray ailesi diyerek Galatasaray taraftarlarını selamlamış.
0: Hayırlı olsun.
2: Leslie Ugochukwu bir kez daha sarı kırmızılı kulübe bu transferin hayırlı olmasını temenni edelim. Galatasaray kadrosunu genç, gelecek vadeden bir profille güçlendiriyor. Sarı kırmızılı takımda transfer hareketliliğinin de artık bugün itibariyle belki de başladığının altını çizmek şart. Temmuz'un ortasına geldik. İlerleyen günler Galatasaray'a, sarı kırmızılı taraftarlara neler getirir bilmiyoruz ama tüm muhtemel gelişmeleri A-Spor ekranlarında da takip ediyor olacağız. Ugochukwu'ya dair bazı paylaşımlar geldiği müddetçe de bunlardan bahsedeceğiz. Bir transfer gelişmesi var. Beşiktaş'tan bir stoper harekatı söz konusu. Siyah beyazlar Flamengo'da forma giyen Leo Pereira'yı gündemine aldı. Efecan Öztaş'tan gelen haber bu. Kendisi de şu anda telefon hattımızın diğer ucunda.

0: Can hoş geldin. Gelişmeyi senden dinleyelim.
1: Hoş bulduk Keremcan Bulat. İyi yayınlar diliyorum sana da ve konuklarına. Beşiktaş stoper transferi içinde artık harekete geçti. Gaza basmış durumda siyah beyaz ekip. Bu doğrultuda da Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgileniyor Beşiktaş kulübü. Beşiktaş'ın radarında yer alıyor. Önder Özen'in bulduğu, izlediği ve Gökhan Keskin'in de raporladığı oyunculardan biri olarak yer alıyor bu isim. Bu bilgiyi de vermiş olayım Keremcan Bulat. Brezilyalı futbolcu bir sezon içerisinde gösterdiği performansla beraber ülkesinde de Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu. Brezilya'nın geniş kadrosunda yer alıyordu. Önemli bir isim ki Vincenzo Italiano'nun da bu ismi onayladığının altını çizebilirim Keremcan Bulat. 30 yaşında Brezilyalı, 1.89 boyunda önemli bir isim. Özellikle ayaklarını iyi kullanmasıyla bilinen bir oyuncu. Vincenzo Italiano'nun da raporu doğrultusunda, isteği doğrultusunda iyi pas yapabilen, ayağını iyi kullanabilen bir stoper arayışındaydı Beşiktaş. Şu anda gündeme gelen ve Beşiktaş'ın radarında olan bir isim Leo Pereira, Keremcan Bulat.
0: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş, aktardıkların için. Sol ayaklı bir stoper olduğunun da altını çizelim. Siz az önce bir baba stoper lazım demiştiniz. Tam sizin tabiriniz bu şekildeydi. Oyuncu da şu an itibariyle 30 yaşında, uzun süredir Flamengo'da, Avrupa tecrübesi yok. Bu belki bir eksi puan.
2: Atletico Mineiro'dan.
0: Atletico Mineiro'da da Atletico Paranense çıkışlı. İlk maçlarını orada oynamış. Ancak son dönemde 2020'den bu yana Flamengo forması giyiyor ve düzenli olarak sakat olmadığı müddetçe her karşılaşmaya çıkmış olması lazım. İstatistikler bunu söylüyor. Ağırlıklı olarak
2: 1.90'a yakın
0: görev yapan oyuncu. Tanıyor musunuz oyuncuyu?
2: Ve hayal meyal, şimdi tam söylersem yanım, çünkü çok izlediğim için oralarda maçları, hı-hı, insan kafa gidebiliyor yani. Ama anımsıyorum öyle. Zaten Beşiktaş'a bu tarzda arkadan oyun koyuyor. Bir tane sizin bıçkın bir stoperiniz var. Hani deli dolu deriz ya biz.
0: Agbadu'dan bahsediyorsunuz.
2: Basıyor, onu da toparlayacak yanında bu tarzdaki oyunculara ihtiyacınız var. Tamam, birisi öyle olabilir ama gerçi ikisi de o şekilde olsa mükemmel olur. Fenerbahçe'de var. Skriniar Ake oldu şimdi. Galatasaray'da da var. Sanchez bardakçı.
3: Tabii, çok iyi.
2: Şimdi şeyde o tarzda, Beşiktaş'ta o tarzda bulması gerekiyordu. İnşallah bitirirler. Doğru bir transfer olur. Tekrardan söyleyeyim, siz kaleci aldığınız zaman onun önündeki oyuncu, oyun kuran oyuncular olması lazım. Orta sahadan bahsetmiyorum, stoperler. Bakın seyrediyor stoperleri ya, ne tarzda oyuncular.
0: Profil öyle bir profil. Yani oyun kuran, topla beraber çıkabilen.
2: Bence çok başarılı bir transfer oluyor. Transfer sürecine gittiler. Tabii hep söylenen nedir? Bunları seyrettikten sonra, şimdi sen biraz evvel söylüyorsun ama hoca çalıştığı kadrodan belki de 8-9-10 kişisi sezon içinde tabii olmayacak.
3: Doğru hocam. Doğru.
2: Olmayacak. Yani bu gelenler de işi bilen oyuncular. Yani bunları sen ne yapacaksın? Sadece antrenman metotlarında bir şeyler sunacaksın. Ben Beşiktaş'ın bu sezon, geçtiğimiz sezonlara nazaran daha akılcı bir transfer politikası güttüklerini görüyoruz. İnşallah. Bir de açıkta bulurlarsa bir tane de sağ tarafta. Kendi kötü topçu falan demiyorum. Akıllı bir oyuncu o da. Ama Tromsø'yu arıyorsan buraya, bu tarafa da bir oyuncu getirmen gerekir.
0: Ben oyuncuyu izlemedim. Şu anda görüntülerine bakıyorum. Son dönemde neler yapmış. Evet, hakikaten sol ayağı gayet iyi.
2: Milli oyuncu değil mi?
0: Milli oyuncu. Dünya Kupası kadrosunda da yer alıyordu ama süre bulmadı. Hatta sol ayağı o kadar iyi ki Flamengo'da zaman zaman serbest vuruşları da kullandığını, hatta skor ürettiğini de görüyoruz. Bu profil ihtiyaç duyulan bir profil midir?
4: Bir kere Beşiktaş'ın transferlerinde Önder Özen damgasını konuşmak gerekiyor. Güney Amerika'ya, özellikle Brezilya'ya çok hakim bir profil. Ki ben bu transferde de damgası olduğunu düşünen taraftayım. Evet, mutlaka Beşiktaş'ın bu profilde bir stopere ihtiyacı vardı. Nübel'le oyun kurabilir misiniz? Kurabilirsiniz çok net olarak. Ama sizin ön taraftaki stoperlerinizden biri, evet, çok akıllı, ayağı temiz, oyun başlangıçlarında, rakipler baskıya geldiğinde o baskı altında topu çıkartıp oyun başlangıcını doğru yapabilmeli. Uzun boylu, oyun bilgisi çok yüksek bir stoper tercihi mutlaka olması gerekiyordu. Beşiktaş adım adım o yapbozu tamamlama peşinde ve bunlar belli bir akıl çerçevesinde ortaya konulmuş. Bu tercihlerin hepsine bakıldığında Beşiktaş'ın ne yapmak istediğini

0: dediğini biz çok daha iyi anlıyoruz. Şimdi Trossard, Nübel, Doğan Alemdar, bakıyorsunuz Flamengo'da forma giyen Leo Pereira. Bütün bunları topladığınızda İtalyanın da oyun anlayışını düşündüğümüzde Beşiktaş'ın önde basan, özellikle rakibini geri iten tempolu bir oyun tercihinde bulunabileceğini çok net olarak görürüz. Ben İtalyanın da Beşiktaş'a bir dinamizm de getirdiğini düşünüyorum. Orada oyunculara mesajlarını çok net olarak veriyor. Hedeflerini çok net olarak anlatıyor. Mesela eldeki oyuncuları da kıymetlendirecek oyun planları göreceğiz. Mesela bu oyuncu grubundan ben Italiano'nun olay tanığı çok fazla kullanacağını düşünüyorum. Dinamizm açısından merkezde mutlaka böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Orkun özellikle bu sezon bence çok daha fazla katkı verecek. Ama stoperler arasında ben Jalon'un da kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Belki bunu tartışabiliriz ama ben kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka süre alabileceğini düşünüyorum eğer takımda kalırsa. Emirhan sol ayaklı stoper. Bence oyun bilgisini geliştirse Beşiktaş'a çok daha fazla katkıda bulunur. Ama Beşiktaş'ın röntgenini çok net çekmişler. İtalyano, Gökhan Keskin Hoca, ona da buradan selam olsun. Önder Özen Hoca ve adım adım çok bence mantıklı gidiyorlar. Beşiktaş bu sezon lige damgasını vurabilir mi sorusuna ben çok net olarak vurabilme ihtimalini görüyorum. Ben Beşiktaş'ın masada görüyorum. Beşiktaş tekrardan masaya oturacak ve İtalyano tercihi çok önemli benim nezdimde. Yani gidip dönüp Beşiktaş herhangi bir tırnak içinde camia evladı yerine farklı bir yol seçti. Ben bunu da kıymetli buluyorum. Çünkü bizim ülkemizde hep ezber anlayışlar oluyor. Dönüyorsunuz, İtalyano'nun oynatmak istediği oyun belli. Yaptıkları belli. Beşiktaş bence böyle bir tercihi çok doğru yaptı. Hızla adımlarını atıyorlar. Bu da önemli. Çünkü bütün takımlar için ben şunu çok net söyleyebilirim. Zaman testere gibi kesiyor. Kimsenin vakti yok. Ya kimse kimseyi beklemeyecek. Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon olmuş. Trabzon inanılmaz bir şekilde çok doğru organizasyonla hareket ediyor. Fatih Tekke Hoca ile devam edecek. Siz burada beklemek yerine adımlarınızı hızlı ve doğru atıyorsunuz. Ben Beşiktaş'ın bu sezon lige çok fazla renk katacak takımlardan biri olacağı düşüncesindeyim.
1: Şöyle söyleyebilir miyiz? Beşiktaş'ın en fazla kalabalık olan yeri stoper attı. Üçür var. Yasin'i de oraya katarsan hem stoper hem sol bek oynuyor. Ama orta saha eksik. Orta sahada şu an bir çırpıda 4 tane sayabiliyorsun. Yani Olaytan, Endidi, Orkun, Salih geldi. 4 tane var ve eksik. Yeterli değil burası. Bunların haricinde unuttuğumuz var mı orta sahada bilmiyorum. Yani kimleri düşünürsünüz. Sizi bütün sezon için her şeyi düşünmek lazım. Eksik bırakabilirler. Tamam. Oyun içinden biraz söyledik, Trossard'ı bu tarafa çekersin, oynatırsın edersin ama o şekilde düşünmemek lazım. Stoper hattı çok kalabalık. Oradan gidenler olacak mı, oraya indirecekler mi? Bilmem. Şimdi bunu aldığınız zaman oyuncuyu, Leo'yu, mutlaka stoper hattından bir boşaltmalar yapacaksınız ama orta sahada eksiksiniz. Orta sahada şu anda 4 tane sizi devamlı oynayan 4 oyuncunuz var. Buradan bir tanesini eksiltebileceksiniz. Veyahut da işte üçünle oynarsanız şu andaki pozisyonda Olaytan'ı hadi sağ tarafta oynattık diyeceksiniz ki bize sorarsanız orta sahada oynaması daha aktivist olarak daha faydalı olacağını düşünürüz ama gene eksikler. Orta sahaya yine bir tane böyle oyunu iki yönlü oynayan buçuk bir oyuncuya ihtiyaçları var gibi gözüküyor. Şu andaki mevcut kadrodan yola çıkıyor.
0: Kartal Kayra oynuyor galiba.
1: Onlar onu abi, onlarla sen bak, biz farklı bir şey düşünmemiz lazım artık Beşiktaş'ta. Atiba gibi bir oyuncudur, örnek vereyim. Yani hep biz onlarda Josef gibi, çünkü onlardan sonrasını göremedik orta sahada. O tarzdaki oyunculardan sonra gelmedi. Tamam, getirdiler, isimler vermişler ama olmadı yani, olmadı. Öyle oyunun devamlı sürekliliğini taşıyan oyuncu görmedik. Belki bir tane ortası. Çünkü stoper çok fazla kalabalık oldu.
0: Salih, Orkun, Trossard mı oynar?
2: Trossard solda oynar.
1: Trossard solda oynar da bak şu andaki, bak şu anda yola çıkarsak iki tane şık var. Endidi, Salih, Orkun. Veyahut da Olaytan, Salih, Orkun. Ama Olaytan'la da oynadığın zaman da yerini çok kaybediyor. Geçen sezon Orkun'un iyi olmasının ana nedeninde Ndidi geliyor.
2: Olaytan ben de Beşiktaş bir şey çıkarabilir mi? Çok emin yani değilim. Ben Olaytan canlı maçını da anlattım.
1: Çok dinamik olduğu için diyor yani, koşuyor deli evet.
2: Dinamik olmuş. Ama mesela o Göztepe takımının bilmiyorum en iyi 5 oyuncusundan biri bile değildi ben.
1: Sevgili Kerem şöyle takımda...
2: Yani Beşiktaş'a 5 tane oyuncu alacak olsam Göztepe'den Olaytan aklıma gelmez.
1: Çünkü takımda gedikleri kapatabilir. Bak geçen sezon eksikler olduğu için şimdi mesela Salih dedi. Salih ile Endi de hemen hemen aynı pozisyonda oynayan oyuncu. Yani ne birisi yukarıda ne birisi aşağıda. Hemen hemen aynı. Oyun olarak bakarsın ama bunların yanında işte bir tane o Atiba. O tarzda oyunu iki yönlü oynan o Laytan tamam değil ama şu andaki mevcut kadroda en iyisini yapabilecek kapasitede. Çünkü ikisini oynar mısınız? Türkiye'lik bir oynarsınız yani. Ndidi, Salih statik olarak tutarsınız. Önde de işte santraforda kim oynuyorsa Orkun sol tarafta zaten işi götüreceksiniz. Mevcut kadroda sağ tarafta kendi veyahut da Laytan'dan istifade edeceksiniz. Yok çünkü başka. Önünüze sağ bekiniz belli. Onun arkasına
2: Taylan başka bir oyuncu alacak hocam.
1: Olacaklar mı, almayacaklar mı? Taylan'la mı devam edecek?
0: Santrafor gelecek daha.
2: Ya yani Salih, Orkun ve Orkun profilinde dengeli ama biraz daha defansif tarafı baskın. Tamam. Ayağı da top yapan, belki bir şutör. O tip bir oyuncuyla 4-3-3'ü hoca tamamlar.
1: Ya öyle tamamdır. 4-3-3 oynar, diziliş o şekilde olur oyun içinde ya zaten.
2: 2-8 Ndidi Salih önlerinde değiş. Orkun sanki olmaz gibi geliyor.
1: Yönetici olmaz anda, gibi. Şu andakinden yani. Çıkıyoruz. Şu anda onun için diyorum ya bir tane sizin oyunu çok aktif olarak iki yönlü oynayan bir oyuncuya ihtiyacınız olabilir.
2: Evet.
1: Buradan çıkabiliriz. Öyle çıktınız ama bu sefer Ndidi'yi göndermeniz lazım. Kendinden feragat edeceksin. Ben mesela şu kadroda o da Nijeryalı. Fulham'da oynuyor. Mesela Iwobi var. Iwobi. Tabii orada da oynar. Solda da oynar. Sağda da oynar. Zaten Arsenal çıkışlı. Bütün hayatı boyunca orada gitmiş İngiltere'de. Mükemmel bir oyuncu o da. Tam bizim Beşiktaş'ın oyun kurgusuna, hocanın oyun kurgusuna uygun adam. Tam güçlü. İstediğin gibi işte oynasın sen de oyunu. Oynarsın onlar da. Bunlar sizi taşıyorlar şampiyonla. Böyle ki hedefte. Çünkü eksik kalmaması lazım.
0: Hocam sizin anlattığınız profil Manzambi ama onun içinde tabii paraları dökmek lazım. Olmaz o hikaye.
1: Şey güzeldi mesela Zambo güzeldi de işte o Zambo'nun sakatlığı. İşte şu anda mesela bu Beşiktaş takımında tam bir uygun oyuncu.
2: Belki hocayı da uygun oyuncu. Trabzonspor'a bir dönüş yapalım. Bordo Mavili takım bir santrfor almak istiyor yani. İkinci bir forvete ihtiyaç duyuyor Fatih Tekke. Sarpsborglu Daniel Karsbak'ın adı Bordo Mavili ekiple anılıyor. 5 milyon euroluk bir beklentisi olduğu Norveç kulübünün dile getiriliyor. O da 1.94 boyunda Stoke City'nin bir ilgisi var. Oyuncuya Championship ekiplerinden Stoke City'nin. Ama ben izlemedim hiç alıcı gözle. Ama profil olarak da onu açıyor, yakın hissettiriyor yani size itibariyle. Mutlaka onu yedeklemek gerekir mi? Elde Umut Nayir'in de olduğunu hatırlatmam lazım. Felipe Augusto vardı ama artık o da yok.
0: Tabii bence yedeklemek gerekir ki biraz önce senin altını çizdiğin konu çok kıymetli. Hani Onaçu benzeri. Trabzonspor'da bir Onaçu'lu oyun var. Onaçu'suz oyun var. Yani Trabzonspor'da bence bekler üzerinden bütün hikayeyi okuyoruz ama asıl Augusto'nun bence elden çıkışıyla beraber acaba Onaçu'nun performansı nasıl olacak? Çünkü ben Augusto ile ikisinin birbirlerinin çok tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Ki Onaçu olmadığında Augusto'nun da yükselen bir performansı vardı. Ama Trabzonspor şu ana kadar yaptığı tüm transferlerde çok hızlı şekilde davrandı. Ve bence doğru isimlere de gidildi. Ya Cabral'dan bahsediyoruz. Sadece Dünya Kupası'nda attığı gol değil mesele. Yani Cabral'ın gerçekten oyundaki gelişime açık olan bölgesi. Çok önemli hocam. Doğru isimlere gidiyor. Trabzonspor doğru hedeflere gidiyor ve erkenden bu transferleri yapması kıymetli. Eldeki oyuncu grubuna bakıyorsunuz, doğru eklemeler yapılıyor. Mesela Noah Saviola'yı kimse çok konuşmuyor ama bence lige damgasını vurabilir. Sağ ayaklı solda oynatıyorlar. Hani bizim ligimizde bence doğru bir potansiyel yatırımı. Yani Leslie için biraz önce ben genç oyunculara yönelik benim bir zaafım var. Hani genç olsun sonra onların bir çıkışı var mutlaka. Bir şekilde oyunculardan çıkabiliyorsunuz. Ama oyun hayatının sonuna gelmiş isimler genelde bizim ülkemizi tercih ediyor. Saviola, mesela Prestiani ismi çok konuşuluyor. Bana kalırsa ben beğendiğim bir isim. Yani Prestiani olursa Trabzonspor'a çok kıymet katabileceğini düşünüyorum. Zaman zaman oyunun kilitlendiği anlarda Prestiani bir çilingir gibi size iş yapar.
1: Portalı değil mi?
2: Benfica.
1: Benfica pardon.
0: Kıymetli bir oyuncu. Gidilen alınan isimlere bakıyorsunuz. Gerçekten doğru karışımlar üzerinde duruyor. Fatih Tekke gibi bir teknik direktör var. Hani artık ne oynayacağını çok iyi biliyor. Üzerine kattı. Yapılan transferlerle birlikte ben Trabzonspor için de yeni sezonda çok çok olumlu cümleler kurabilirim.
2: İskandinavya iyi santrforlar çıkarıyor son dönemde. Herhalde acaba onlardan biri mi? Ayrıca böyle bir izlemek lazım. Durumda iyice ciddileşirse. Ya,
1: Trabzon onlardan hep faydalandı. Charlotte geldi. Başarılı oldu. Cornelius'la şampiyon oldular. Oralarda zaten o tipteki santroforlar bizim ülkemizde başarılı oluyor. Trabzonspor'un hep söylediğiniz ettiğiniz ama en iyi transferi bana sorarsan Ukraynalı.
0: Malinovski.
1: O EL, o bizim o Genk'te falan bildiğimiz o İtalya'yı yaşadıklarını getirirse burada oynarsa Trabzonspor'u tek başına sırtlar ve götürür. Çok çok çok kaliteli bir oyuncu. Güzel, çok iyi bir oyun bilgisi var onun da. Tamam yaş 31 falan galiba o da. O civarlarda bir şey olacak ama.
2: 33.
1: 33 bak. Yani çok çok kaliteli bir oyuncu. Genk'te yaptıklarını biliyoruz yani. Tek başına Genk takımının bütün oyununu sırtlayan bir oyuncuydu. Burada tabii ne kadar süre alır, ne kadar. Şimdi Trabzon geniş bir kadroya sahip oldu. Önce bir ligler başladığı zaman onların ne şekilde kullanılacağını görmek lazım. Geçen sezon hepimizin bahsettiği gibi 15-16 kişiyle götürmeye çalıştılar. Tek kulvarda gittiler. Bu sene Avrupa'da gelecek. Avrupa kulvarı da gelecek ve geniş bir kadroda bu oyuncuları nasıl hazırlayacaksınız, nasıl sunacaksınız onları beklemek lazım. Kişisel olarak, oyuncu olarak fert fert iyi gidebilirsiniz. Ama bunların hepsini aynı seviyede tutmak teknik direktörün işi. Şu ana kadar geçtiğimiz sezonlarda Trabzon bu kadar geniş bir kadroya sahip olmadı. Elden çıkanlar olmazsa. Santrafor bölgesi bütün takımların en büyük zaaflarından, araştırmalarından bir yer. Tabii senin söylediğin oyuncuyu da ben de bilmiyorum. Yani ne söylersek yalan olur. Ancak isimler geçtiği zaman işte aa diyoruz bir bakalım sistemden geçmiş maçlarını da izleyelim. 5 sene belki maçlarını da izliyorsun. Yarın dün oynadıysa o maçı da izleyebiliyorsun. Öyle sistemler var. Ama her tarafı doldurdum. Bilhassa sol tarafta, sol bek tarafı diyelim biz klasik bek olarak söyleyelim. Orayı kapattılar. Cabral hakikaten potansiyelli bir oyuncu. Belli yani.
0: Hocam sol bek, sağ bek, sağ ön, sol ön oynayabiliyor. Ya, çilingir gibi
1: yok,
0: bir adam.
1: Yok yani mi? Çok orasını çok iyi bir oyuncu. Çünkü orasını Ahmet'le kapattılar. Ahmet de Allah'a var yani. Ahmet de, doğru mu söyledim? Ahmet miydi? Neydi sol bekte oynayan çocuğun ismi neydi ya Malatya'da falan oynadı şimdi Ahmet
2: Mustafa Eskeli. Ha,
1: Mustafa Eskeli.
2: Ki ben de Ahmet Can Kaplan'a mı kapalı şey, diye düşündüm.
1: Mesela o çocuk hakikaten çok başarılı oldu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne dersen de Türkiye'nin hemen hemen en iyi sol beklerinden bir tanesi oldu.
2: Doğru
1: tabii. Herkesin de hani soruyorlar ya işte ilk 11'i yapın falan hepinde herkesin listesinde olan birisiydi. Ve başarılı geçti. Önündekilerle de tam olmasa bile uyumları. Bakalım bu sezon Trabzonspor'u geniş kadrosuyla birlikte aldıkları oyuncularla birlikte kapalı kutu falan demeyeceğiz. Bilinen oyuncular var da oyun modeli ne çıkacak ortaya? Santrafor elzem hemen anında bitirmen gerekiyor. Geniş kadroyu kullanmak önemli. Şimdi hocanın artısı ve eksisi burada belli olacak bakalım. İnşallah Trabzonspor geçen sezon bıraktığı yerini daha üzerinde kapatacağını düşünüyorum.
2: Cem Ulay'a bir ilgisi var Fiorentina'nın. Yani Trabzonspor oyuncuyu elden çıkarabilir. Buradan da bir 30-35 milyon euro belki daha fazlasını elde edebilme ihtimali üstüne de konuşuluyor. Kazancı ne olur? Kaybı ne olur kulübün?
0: Çok beğendiğimiz bir oyuncu. Özellikle ilk yarı için ben çok övgü dolu cümleler kurarım. Fakat sonradan bir transfer söylentileri çıktıktan sonra oyuncuda bir ben düşüş gördüm. Ve o süreci tam olarak yönetebildiğini düşünmüyorum. Elbette ki ben çok yetenekli bir oyuncu, topu alıp dönmeleri inanılmaz bir şey. Ya birinci bölgede o topu o kadar baskı altında alıyorsunuz, dönüyorsunuz. Trabzonspor bana kalırsa benim penceremden oyuncudan çıkması daha mantıklı gözüküyor. Eğer bahsedilen rakamlarda bir teklif gelirse ben kendi penceremden oyuncuyla yolları ayırırım. Çünkü mental olarak da şu beni düşündürdü. Yani o gelen teklifler oyuncunun kafasını karıştırdı bana kalırsa ve ikinci döneminde, ikinci yarıda o ilk yarıdaki o muhteşem oyundan eser var mıydı diye sorarsanız ben biraz performansı düştü diye düşünüyorum. Ama Trabzonspor bu oyuncudan çıktıktan sonra da çok doğru adreslere gidebilir. Elinde böyle bir portföyü var ki oyuncuya da artık bu teklifler geldiyse bence yolunu, rotasını başka coğrafyaya çevirmeli diye düşünüyorum.
2: Hocam?
1: Ya rakamlar tabii kulüplerin kazancı oluyor. Böyle yatırımlarınız, atıyorum 3 alıyorsunuz 15'i satıyorsunuz, faydalı da. Erken mi dönmek lazım? Oyuncunun mentalitesi de önemli. Kafa yapısı da önemli. Size hissediyorsanız onu bir şeyler vermeyeceğini bırakabilirsiniz. Bazı oyuncular böyle olabiliyorlar. Birden parladıkları zaman kendine neydi ne oldum delisi de olabiliyorlar. Yaşayabilirsiniz. Tabii onun kişilik olarak biz bir şey diyemeyiz, bilemeyiz. Oradakiler tabii daha iyi bilirler. Eğer öyle bir sorunları varsa para abi, para her zaman için iyidir de. Ben de bu tarzdaki oyuncuların 3 sene 4 sene takımda kalıp oturmasını ve ondan sonra satılmasından yanayım ama biraz da onun karakter yapısını bilmek lazım. Yani bilmediğimiz için evet, bir şey diyemeyiz.
2: Dünya Kupası'na bir dönüş yapabiliriz. Yaklaşık 6-7 dakikalık bir süremiz kaldı. Yarı finalistler belli. Artık maçları bekliyoruz. Fransa ve İspanya karşı karşıya gelecek yarın akşam. Sonrasında Arjantin ve İngiltere arasında bir mücadele oynanacak. Hocam biraz Fransa-İtalya maçına dair konuşabiliriz. Fransa, İspanya. İtalya değil, İspanya tabii ki. İtalya evde.
1: Olsun, yakın
2: takip ediyorlar turnuvayı. Bizim gibi ama onlar hiç gelemediler bu noktaya. Son 3 turnuvada da yoklar. İspanya ve Fransa arasında son oynanan maç 5-4 bitmişti Uluslar Ligi'nde. İkonik bir maç olmuştu. Acaba yine böyle bir mücadele bekliyor olabilir miyiz? İki takım hemen hemen herkesin Dünya Kupası için bir numaralı favori olarak gördüğü iki ekipti. Ama yarı finalde karşılaşıyor.
1: Biliyorsun, atan kazanır.
2: Yani çok atanın kazanacağı bir maç.
1: Yalnız bir şey
2: bütün maçlar böyledir.
1: Turnuva boyunca hani bizler hep diyoruz ya, rotasyon mu da adamlarda rotasyon falan yok ya. Hemen hemen ilk onları kesin de pek nadir yani böyle değiştirdikleri oyuncular hep aynı tempoda ve aynı oyuncularla oynuyorlar. Çok fazla değiştirmeden zor bir Kerem yani, ikisi arasında da anlatmak, tercih yapmak, bu onu ikisi de farklı bölgelerde ağır bastıkları yerler var. Oyunlar hemen hemen birbirlerine yakın diyorsun. Birisi daha çok topla oynamaya çalışıyor, öbürü daha çok hızlı gidiyor. İşte Mbappe faktörü var diyorsun. Mbappe'nin o açık oynamasından dolayı kendisini dışarı atıp içeri girmesi. Hani birbirlerini tamamlayıcı oyuncular. İki takım da bizim futbol olarak çok bir şeyler keşfetmeye mecbur kaldığımız, görmek istediğimiz takımlar. Hani çok seviyeleri yukarıdalar Kerem. Yani bana sorsam mesela ben derim ki İspanya, İngiltere ben görüyorum şey olarak, final olarak. Ama tam tersi de olur. Fransa, İngiltere olabilir. Ben Arjantin'in sallanacağını düşünüyorum. Şimdi onu da geleceksin, ben baştan söyleyeyim, sallanacağını düşünüyorum. Ama yarın mükemmel bir oyun seyredeceğiz. Ve taktik olarak da göreceğiz. Burada iki takımın da taktik olarak çok yatkın oyuncuları var.
2: Net favorin var mı?
0: Sürecin başından bu yana çok net olarak kitabın ortasından konuştum ve Fransa demiştim. Bu tezimi de şöyle temellendirdim. Dembele'yi, Désiré Doué'yi, Olise'yi, ön taraftaki Fransa'nın hücum hattını durdurabilecek bir takım düşünmediğimi söylemiştim. İspanya karşısında da İspanya'nın çok mekanik bir oyunu var. Sürekli ezber bir oyunu var. Rakiplerini zaman zaman sıkan ama çözüm bulamadıkları bir oyunu var. Ama ben hep net konuştum. Ben Fransa benim şampiyonluktaki net favorim ve Fransa'nın İspanya'yı eleyeceğini düşünüyorum.
2: Fransa İspanya'yı eler diyor Cem Kerpiççiler. İyi maç izleyeceğiz o kesin. Fransa
1: zevkli bir maç.
2: Evet, biraz daha favori gibi görünse de İspanya'nın da çok önemli bir futbol ülkesi, hatta takım sporu ülkesi olduğunu da ifade etmek gerekiyor.
1: Burada iki takım da taktiksel olarak da, bir de siz teknik direktörlerden ziyade oyuncuların uygulamaları çok önemli. Hangi taktiği söylersen söyle hepsini oynayabilecek oyuncular var. Ya, kimisi topun arkasına çöküyor. Hepsi topun arkasına geçiyorlar. Hepsi geriye geliyorlar orta sahaya kadar. Bir tane dışarıda kalamıyor. Bilhassa mesela İngiltere'de. Kiyer'i görmüyor musun ya? Adam

0: Nerelere kadar geliyor? Ya o kadar alanları daraltıyorlar ki. Fransa'da da o var, İspanya'da da var.
1: İspanya'nın avantajı hocam, Fuente bir de çocukluklarından beri biliyor yani, neredeyse oyuncularını.
0: Bu da öyle yani. Deşan'da bilmese bile kaçıncı sayısı. Son senede bir jübile yapıyor.
2: Evet. Hocam Arjantin İngiltere'de favorim İngiltere dedi.
0: Ben İngiltere, Arjantin tamam belli oyuncuların itmesinle diyelim gidiyor. Ben onlarda çok fazla takım oyununu görmüyorum. Daha çok dinamikte demeyelim de kavgacı futbolu, tam Güney Amerika futboluna göre. Ama İngiltere çok ekstra bir dünya kupası gösteriyor bize. Komple oynuyorlar, bütün takım oynuyorlar burada. Kişilere bağlı değil. Yani öyle çok güzel açılıp kapanıyorlar ki ve alanlar o kadar çok iyi daraltıyorlar ki. Arjantin'de işine gelmiyor ama Arjantin'de şu var, çok sert oynayan bir takım. İkili mücadele eğer şu anda Paredes'le oynadıkları gibi tek orta sahibi, bu da tabii takımına göreydi. Öyle oynadılar. Oynarlarsa o geri dönüşleri olmaz Arjantin'in.
2: Messi'nin son büyük turnuvası gibi görünüyor. Bir Dünya Kupası kazandı. Bir tane daha alabilir mi?
1: Alabilir. Tabii
2: önce İngiltere'ye geçmesi lazım. İlk kez oynayacak bu arada İngiltere'ye karşı Leo Messi.
1: Aklım İngiltere, kalbim Arjantin diyor çok net olarak. Bir de turnuvaların bazı hikayeleri vardır. Arjantin bu turnuvada bize gidebileceği son noktaya gidebilecek kadar hikaye yazdı. Geri dönüşler. Evet, Messi'nin üzerinde kurgulanan bir oyun. İngiltere'ye dönüp baktığımızda Bellingham'ı durdurmak çok zor. Ama ben yine de Arjantin'in İngiltere'yi eleyebileceğini düşünen taraftayım.
2: Ya Fransa Arjantin rövanşı mı bekliyoruz?
1: Rövanşı bekliyorum ben. Sürecin başından beri hep oraya doğru yanaştım. Oraya doğru fikirlerimi topladım ki bazı maçlarda da bu turnuvaların hikayeleri olur. Mesela Arjantin'in geri dönüşleriyle birlikte Arjantin en az final oynatır diyor. Ama aklımı koyuyorum, hani Bellingham'ın o sırtı attığı koşuları nasıl durduracaklar? Harry Kane inanılmaz gollere imza attı. Yani Harry Kane'i nasıl tutacaksınız? Nasıl durduracaksınız?
0: Şeyde de çok sallanıyorlar. Orta sahada müdafaada da
2: Arjantin. Hocam amiyane bir tabirle soracağım ama tekme tokat bir maç mı izleyeceğiz?
0: Olur.
2: Değil mi? Zaten iki ülke arasında bir tarihsel rekabet var.
0: Zaten var. Ama vardı da oradan da Ardiles'i aldılar o sene.
2: Evet.
0: Ardiles'i hemen transfer etti İngiltere. O Falkan Adaları vardı. Hı-hı. Dünya şampiyonasından sonra olan şey. Fakat Ardiles transfer oldu. Şimdi şu var. İngiltere çok ekstra bir oyun.
2: Bir dakikamız var. Hatta o kadar bile
1: Büyük Britanya'ya karşı Arjantin saflarındayız. Onu çok net söyleyeyim.
0: Maradona safındayız. Avrupa'nın zaferi Güney Amerika'ya karşı Avrupa, bak görüyorsun. Tek evet. Bir tane takım var. Güney Amerika'dan. Brezilya falan yerinde yerler esiyor eskisi. İyi bir maç olur. 4-4 tane takım. Oyun tarzlarında birbirlerinden farklılıklar var ama oyuncu kaliteleri birbirinden de üst seviyelerde. Fransa'nın belli bölgelerde, İngiltere'nin belli bölgelerde, Arjantin'i zaten biliyoruz. Güzel bir maç. İspanya zaten komple bir takım. Hangisini söyleyeceğiz bilemiyorum.
2: Süremizin sonuna geldik.
0: Bitti, en güzeli.
2: Evet, ben söyleyeyim. Hocam teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Cem Kerpiççiler teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim. Senin de ağzına
2: spor gündemine noktayı koyuyoruz. Sevgili seyirciler, A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: mu tatil sepetinde?
1: Tatil sepeti.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: 1986 yılı parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen ise Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu.

0: Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle spor sergideki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Scurs'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okuma keyfini DNR'la renklendir. Binlerce kitap her an elinin altında. Renkli ekranıyla sayfaları canlı kılacak Kobo Clara Color e-kitap okuyucu 8.999 liralık kaçırılmaz fiyatıyla DNR'da seni bekliyor. Son gün 15 Temmuz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
2: Reklam.
9: A Spor Radyo.

0: 29 milyon euro bonservisle Burnley'e transfer olan genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 3 gol 2 asiste imza attı. Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugochukwu uçakta İstanbul'a doğru ilerleyişini sürdürüyor. Biz de oyuncu kartına yakından bakalım. 22 yaşındaki ismin Fransız futbolcu, 1.90 boyunda ve ön libero mevkisinde görev yapıyor. Ugochukwu da Burnley'den kiralanıyor. Daha önce Southampton'da kiralık olarak forma giydi. Yine Chelsea ve Rennes formalarını da terletti. Sarı kırmızılıların yeni transferi. Bütün kariyerinde şu ana kadar 156 maça çıktı ve bu müsabakalarda 6 gol 5 asistlik performans sergiledi 22 yaşındaki futbolcu. Geçtiğimiz sezon performansı ise şu şekilde: 38 maçta 3 gol 2 asist katkısı var. Fransız futbolcunun 22 yaşında Galatasaray'ın yabancı kuralında 10+4+4 kontenjanında değerlendireceği bir isim olacak Leslie Ugochukwu. Oyuncunun İstanbul'a geldiği andan itibaren yine görüntüler her zaman olduğu gibi A-Spor ekranında olacak. Takip edebilirsiniz. Saat 20.30'da iniş yapmasını bekliyoruz uçağın. Herhangi bir rötar olduğu takdirde de transfer raporunda zaten oyuncunun İstanbul'daki ilk anlarını takip edebilirsiniz diyelim. Galatasaray'da transfer harekatı tabii ki devam ediyor. Sadece Ugochukwu değil, diğer futbolcular için de görüşmeler sürüyor. 10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda Paraguaylı oyuncu Julio Enciso için de girişimlere başlandı.
1: Galatasaray transferde vites yükseltiyor. Leslie Ugochukwu'ya resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçen sarı kırmızılılar 10 numara konusunda temaslarını hızlandırdı. Bruno Fernandes ve Can Uzun'la görüşmelerini yürüten yönetim, Strasbourg'da oynayan Julio Enciso için de harekete geçti. Paraguay milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nda dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcunun yabancı kuralındaki 4 kişilik kontenjana uyması transferini cazip kılıyor. Galatasaray oyuncunun geçmişte yaşadığı diz sakatlıkları ile ilgili temkinli hareket ederken Strasbourg'un beklentisinin 25 milyon euro civarında olduğu öğrenildi. 2004 doğumlu Enciso Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerine ülkesi ekiplerinden Libertad'la başlayan Paraguaylı yıldız 2022'de 12 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'ın yolunu tuttu. Premier Lig'de 58 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergileyen Enciso geçen yaz 9,5 milyon euroya Strasbourg'a transfer oldu. Genç oyuncu Fransız ekibinde 42 karşılaşmada 12 gol 9 asist kaydetti.
0: Transferde vites artıran Beşiktaş, Arsenal'dan Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı.
2: Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş önemli bir transfere imza attı. Siyah beyazlılar uzun süredir görüşmelerde bulunulan Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Arsenal'ın ardından Belçikalı futbolcuyla da her konuda anlaşma sağladı. Siyah beyazlı kulüp Leandro Trossard'la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. ...31 yaşındaki yıldız futbolcunun hafta içi İstanbul'da olması bekleniyor. Leandro Trossard geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 maçta 8 gol 11 asist üretti. Belçikalı oyuncu Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta 2 gol

0: asist kaydetti.
1: Geçtiğimiz sezon kendisi adına rüya gibi bir dönemde Leandro Trossard Arsenal'la şampiyonluk yaşadı. Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de sahaya çıktı. Belçika milli takımıyla da yine başarılı bir performans ortaya koydu. Şimdi gelin Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı yıldız futbolcunun kariyerine ve saha içi meziyetlerine yakından bakalım.
2: Leandro Trossard kariyerine Belçika ekibi Genk'te başladı. Yetenekli oyuncu 4 kez kiralanarak farklı takımlarda oynamasının ardından 2016-2017 sezonu ile birlikte Genk'in ilk 11 oyuncusu haline geldi. 3 sezon Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan ve yüksek skor katkısıyla öne çıkan sol kanada Premier Lig kapıları 2019 yazında açıldı. €15 milyon bonservis ücreti karşılığında Brighton'ın yolunu tutan Belçikalı, 2,5 sezonda gösterdiği başarılı performansla adını Avrupa futboluna tanıttı. 2023 Ocak ayında €24 milyon karşılığında Arsenal'a giden Trossard, halen Brighton'ın Premier Lig tarihindeki en golcü 5. oyuncusu konumunda yer alıyor. Trossard istikrarını Mikel Arteta'nın ekibinde de sürdürdü. Daha fazla kapalı savunmalara ve elit takımlara karşı sınav veren Trossard hem kreatif özellikleri hem de skorerliği ile Londra'da da sevilen bir oyuncu haline geldi. Hem iç koridorda hem de çizgide oynayabilen yetenekli oyuncu fonksiyonelliği ile Arteta'nın sisteminde önemli bir rol üstlendi. Kırmızılarda 3,5 sezon forma giyen Trossard beklenen şampiyonluğa bu sezon ulaştı ve 22 yıllık hasreti sona erdiren takımın önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti. Başarılı sol kanat bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 50 maçta 8 gol 11 asistlik performans sergiledi. Leandro Trossard 7 yıl mücadele ettiği Premier Lig tarihine de geçmeyi başardı. Başarılı futbolcu attığı 41 golle lig tarihinin en çok gol atan sol kanatları arasında 7. sırada yer alıyor. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu sezonun bitimiyle birlikte Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. 6 maça da ilk 11'de başlayan Belçikalı yıldız 2 gol 3 asistle takımına katkı sağladı. Trossard Dünya Kupası'nda oynadığı 6 maçta akan oyunda oluşturduğu 17 şansla bu alanda da çeyrek finale dek turnuvanın en iyisi oldu. Beşiktaş'ın 2025-2026 sezonunda ligin en çok şut çeken ikinci takımı olmasına karşın ürettiği gol beklentisine göre az gol atması göz önüne alındığında Trossard'ın final yapma becerisi transferi daha anlamlı kılıyor. Belçikalı yıldız Vincenzo Italiano'nun topa sahip olma oyununda hem üretim hem de sonuçlandırma fazında büyük önem taşıyacak.
1: Beşiktaş'a transferde önerilen son isim Dani Ceballos oldu. Yönetim bonservisi elinde olan İspanyol orta sahanın olası transferi için planlamasını yaptı.
3: Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. 1 Temmuz itibarıyla Real Madrid'le yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha Dani Ceballos, menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildi. Beşiktaş yönetimi serbest statüde bulunan İspanyol futbolcu ile ilgili araştırmalara devam ederken, Ceballos için şartların oluşması halinde süreç hızlanacak. Deneyimli orta sahayla İspanya'dan eski kulübü Real Betis ve Hollanda ekibi Ajax'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Vincenzo Italiano'nun yalnızca pas yapan bir orta saha değil, doğru zamanda dikine oynayan, kilit pas tehdidi oluşturan ve hücumun ritmini belirleyen bir bağlantı oyuncusu olması sebebiyle Ceballos'a sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde 20 kupa kazanan Ceballos, geçen sezon Real Madrid'de 7'si ilk 11 olmak üzere 23 karşılaşmada forma giydi. Real Betis altyapısından yetişen ve Arsenal forması da giyen Ceballos, İspanya milli takımındaysa 13 müsabakada bir gol katkısı verdi.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertliler Mason Greenwood'un transferi

0: için artık gün sayıyor. Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin transferi noktalamak için Marsilya'ya gitti. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Sarı Lacivertliler İngiliz yıldızın transferini duyuracak. Fenerbahçeli idareciler imzaların kısa süre içinde atılması durumunda Greenwood'u Avusturya kampına götürmeyi planlıyor. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet demişti. Sarı Lacivertliler Marsilya ile ise 40 milyon euroya prensipte anlaşmıştı. Geçen sezon 45 maça çıkan Mason Greenwood 26 gol atarken 11'de asist yaptı. Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi yeni sezona dair değerlendirmelerde bulundu.
1: Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Matteo Guendouzi Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Bein Sports'a konuşan deneyimli oyuncu yeni sezon hazırlıkları, İsmail Kartal ve oyun anlayışı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçen seneye göre farklı bir oyun felsefesiyle çalıştıklarını söyleyen Guendouzi, sıkı çalışıyoruz, taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan bir hocayla çalışıyoruz. Gün geçtikçe bu çalışmaları daha da iyi uyguluyoruz. Oynadığımız hazırlık maçları ile birlikte daha iyi bir evreye ulaşıyoruz dedi. Takımın hücumda ve savunmada agresif olduğunu söyleyen Fransız orta saha, rakibe yoğun pres yapan, ofansif futbolu benimseyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz sezon boyunca bu oyun felsefesini sahaya yansıtan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi yarı sahasında karşılayan bir takım olmak diye konuştu. Yeni transferler Vedat Muriç ve Nathan Ake ile ilgili görüşlerini paylaşan Guendouzi, her iki oyuncu da çok yüksek tecrübeye sahip. İkisinin de takıma çok büyük katkıları olacaktır ifadelerini kullandı. Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fransız oyuncu, "Baktığım zaman Fransa'dan daha iyi bir takım yok. Zor bir maç olacağını söylemek gerekiyor. Umarım Fransa Dünya Kupası'nı kazanır." dedi.
0: Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca da Avusturya kampında soruları yanıtladı. İsmail Kartal'dan övgüyle bahseden Anderson Talisca bu oyun anlayışının, hocanın oyun anlayışının Fenerbahçe'ye uygun olduğunu belirtti.
2: Bizler için kamp çok iyi geçiyor diyebilirim. Sezon öncesi kamplar her zaman çok önemlidir. Biz de teknik direktörümüzle, teknik heyetimizle ve futbolcular olarak çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün daha da sıkı çalışıyoruz ki her geçen gün daha da iyi olalım. Bu anlamda bizim için kampın önemli olduğunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde Ocak ayında gelmiştim. İlk burada geçirdiğim ilk yazda da 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Benim performansımla ilgili şunu söyleyebilirim. Her zaman zaten elimden gelenin en iyisini yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Umarım bu sene daha da fazla katkı sağlarım takımıma saha içerisinde. Geçtiğimiz sezon attığım gollerle takımıma yardım etmeye çalışmıştım. Bu sene daha da iyisini yapmayı umuyorum ki hedefimiz olan şampiyonluğa hep beraber ulaşabilelim. Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Ama zaten beni buradaki herkes, bu ülkedeki herkes oyuncu olarak tanıyorlar. Şunu herkes biliyor ki ben her zaman takımıma yardım etmek isteyen bir oyuncuyum. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sene 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız beni nerede değerlendireceğini en iyi o bilir. Beni nerede oynamamı isterse benim ben orada elimden gelenin en iyisini yaparım. Çünkü takımıma her zaman yardım etme niyetindeyim. Geçen sene forvet oynadığım çok fazla maç vardı ki o pozisyonda da kendimi rahat hissediyorum. Çünkü forvet oynadığınız zaman kaleye daha yakın oluyorsunuz. Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan zaten kulübümüz oluyor. Dolayısıyla bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta bütün oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz ve takım için elimizde.

0: olmak hedef bu. Ben geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi biliyorum, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı. Bu sezon tek dileğim takımıma daha da fazla yardımcı olabilmek. Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Çünkü sonuçta taraftarlarımız tabii ki şampiyon olmak istiyorlar. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak şampiyon olmak istiyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olmayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak, devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımızı devam ediyoruz. Bu anlamda istikrar çok önemli olduğunu düşünüyorum başarıya ulaşmak için. Kendisi zaten her şeyden önce bu camianın çocuğu, her zaman bu camianın içerisinde olmuş birisi. Aynı zamanda oyun felsefesi olarak da hep önde oynamak isteyen, yüksek tempoda oynamak isteyen, ofansif bir oyun oynamak isteyen bir teknik direktör ki zaten Fenerbahçe böyle olmalı. Kendisi aynı zamanda çok sakin bir insan, herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyuncuları çok yardımı dokunuyor bu anlamda. Oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda bütün oyuncuların saygı duyduğu, kendisi de bütün oyuncuların saygı duyduğu bir teknik direktör. Aynı saygıyı oyunculara karşı da gösteriyor. Kendisiyle çalışmak bu anlamda kolay. Kendisi Topuk Yaylası'ndaki kampımıza güzel bir ziyaret gerçekleştirdi. Oyuncularla da bir konuşma yaptı. Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu söyledi bize. Her zaman destek olacağını belirtti. Bu camia için çok önemli birisi zaten. Bu camiayı en iyi tanıyan insanlardan bir tanesi. Onun geri dönmüş olmasından dolayı mutluyuz. Onlara şunun sözünü verebilirim ki oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp her zaman çok fazla savaşacağız. Son düdüğe kadar onlardan da istediğimiz şey bizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde desteklemeye devam etsinler. Son düdüğe kadar takım üzerindeki desteklerini göstersinler. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Bizler bunun için çok çalışıyoruz. Takım olarak birlik olmuş durumdayız. Hep birlikte çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum.
1: Trabzonspor'da Daniel Carlsbach defteri yeniden açıldı. Bordo Mavilerin Sarpsborg'un Norveçli golcüsü için hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
2: Trabzonspor'da forvet transferi için gündeme yeniden Daniel Carlsbach geldi. Norveç basınından TV2'nin haberine göre Bordo Mavililer Sarpsborg forması giyen 23 yaşındaki santrfor için yaklaşık 5 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin de Norveçli golcü için kulübün kapısını çaldığı ancak bu teklifin reddedildiği aktarıldı. Sarpsborg yönetiminin 5 milyon euronun üzerinde gelecek bir teklife olumlu yaklaşabileceği, Carlsbach'ın da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtildi. Geride kalan 2025 sezonunda Sarpsborg formasıyla 32 maçta 19 gol 1 asist üreten Carlsbach, devam eden 2026 sezonunda ise 11 maça çıktı ve 3 gole imza attı. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, daha önce Brune, Viking ve Herenven formaları da giymişti.
1: Borsa İstanbul'da spor endeksiyle ana habere devam ediyoruz. Bugün spor endeksi %0.15'lik yükselişle günü tamamlamayı başardı. Hemen yine tek tek kulüplere bakacak olursak Beşiktaş AŞ günü %1.20'lik düşüşle sonlandırdı. Fenerbahçe hisseleri ise %1.22'lik artışta. Galatasaray'da %1.96'lık düşüş yaşandı. Ve Trabzonspor hisseleri ise %2.22'lik yükselişte günü tamamlamayı başardı. Borsa İstanbul'da spor endeksi bu şekildeydi. Şimdi yurt dışına gidiyoruz. Transferin gözde isimlerinden birisi. Dünya Kupası'nda da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Özellikle son karşılaşmada İsviçre'ye karşı attığı golle de bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Julian Alvarez'den bahsediyoruz. Yaz transfer döneminin gözde ismi bu kez İngiltere'nin son şampiyonu Arsenal'ın gündeminde.
3: Avrupa'da Dünya Kupası dolayısıyla durgun başlayan transfer sezonu hareketlenmeye başladı. Yazın en büyük transferlerinden biri olabilecek iddia İngiliz basınından geldi. Arsenal'in Atletico Madrid'in yıl

0: Yıldız golcüsü Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Victor Gyökeres transferinden beklediği katkıyı alamayan, Gabriel Jesus'un yaşadığı sakatlıklarla da hücum hattında süreklilik sağlayamayan Arsenal, gözünü Arjantinli yıldıza çevirdi. Haberlerde Londra temsilcisinin bu transfer için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birini ödemeye hazır olduğu aktarıldı. Atletico Madrid cephesi ise bu ihtimali duymak bile istemiyor. Başkent ekibi Dünya Kupası öncesinde de Barcelona ile adı anılan oyuncusunun transfer iddialarına esprili yaklaşmış ve ciddiye almamıştı. Kulübe yakın kaynaklara göre Diego Simeone Avrupa futbolunda üst düzey santrfor sayısının giderek azaldığı bir dönemde Julian Alvarez gibi çok yönlü bir hücum oyuncusunu kadroda tutmak istiyor. Hem golcü kimliği hem de takım oyununa sağladığı katkıyla dikkat çeken Arjantinli futbolcu son dönemin en değerli santrforları arasında gösteriliyor. Bu yaz Atletico Madrid'den ayrılma ihtimali bulunan Alvarez'in geleceğine ilişkin nihai kararını Dünya Kupası'nın ardından vermesi bekleniyor. Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 49 maçta 20 gol 9 asistlik performans sergiledi. Atletico Madrid'in 2024'te Manchester City'den 75 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Julian Alvarez'in sözleşmesi 2030'da sona erecek.
1: ...2026 Dünya Kupası'yla devam ediyoruz ana habere. Tabii yarın artık erken final olarak nitelendirebileceğimiz inanılmaz bir yarı final mücadelesi var. Bir tarafta son Avrupa şampiyonu İspanya, diğer tarafta son Dünya Kupası'nın finalisti Yıldızlar Topluluğu Fransa. İki takımın tek hedefi finale yükselmek. Bakalım maçı kim kazanacak?
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk yarı finalinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dallas Stadyumunda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası H grubunda yer alan İspanya, Yeşilburun Adaları'yla golsüz berabere kalarak şaşırtıcı bir başlangıç yaptı. Daha sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup ederek grubunu birinci sırada tamamladı. Luis de la Fuente'nin ekibi son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i Mikel Merino'nun son anlardaki golüyle 1-0 geçti.

çeyrek finalde yine Merino'nun son dakikalardaki golü Belçika karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi. Boğalar şampiyon oldukları 2010'dan sonraki en iyi derecesine imza attı. Turnuva boyunca sadece bir gol yiyen İspanya kupanın en sağlam savunma performansını sergiliyor. Fransa ise I grubunda Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i 4-1 mağlup ederek 3'te 3 ile son 32 bileti aldı. Horozlar İsveç'i 3-0 mağlup ederek sonun 6'ya yükseldi. Son 16'da Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde ise Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, üst üste 3. Dünya Kupası'nda yarı final başarısı gösterdi. Didier Deschamps'ın öğrencileri oynadıkları 6 maçta kalelerinde sadece 2 gol gördü. Son Avrupa şampiyonu İspanya turnuvada topa sahip olma oranı ve pas oyunuyla dikkat çekerken Fransa ise geçiş hücumları ve bireysel yetenekleriyle rakiplerine zor anlar yaşattı. Euro 2024 yarı finali ve 2025 Uluslar Ligi yarı finali gibi son iki büyük randevuda rakibini mağlup eden İspanya bu üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Fransa da üst üste üçüncü kez finale çıkmak istiyor.

0: Yarı finalde İspanya Fransa ile karşı karşıya gelecek dedik. Matadorlar çeyrek finalde Belçika'yı elemeyi başarmıştı. Dilerseniz İspanya'nın yarı final yolculuğu, çeyrek finaldeki rotasını bir kez daha hatırlayalım. Karşılaşmanın özetini izleyelim.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi. Bu pozisyonda İspanya devam dedi. Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamine Yamal vurdu. Top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Porro çevirdi. Olmo vurdu. Courtois'dan seken top tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Castagne'ye de çarpıyor. Top ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu. Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. De Bruyne'den pas. Castagne yaptı ortayı. De Ketelare. Belçika'nın beraberlik golü De Ketelare ile geliyor. Kastanya'dan orta ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti. De Ketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika. Doku çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya. Lamine Yamal. Kaleyi düşündü Yamal. Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri. Atağın devamında De Bruyne'nin vuruşunda top kaleci Simon'da kaldı. Bir penaltı beklentisi de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal'la atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lamens'e bıraktı. Lamens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsin'in şutunda Lamens hata yaptı. Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor.
0: İspanya'nın çeyrek final performansını ekrana getirdik. Sırada da Fransa var. Fransa da yarı finalde İspanya ile eşleşmeden önce Fas'ı turnuvanın dışına itmişti.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı Fransa ile Fas Bastın'da karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa. Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu. Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatli'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Luka Dean vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan. Dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den. Köşeye nefis vurdu.

0: Dünya Kupası'nda 8. golü, gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı faz karşısında öne taşıdığı Kylian Mbappe, Dembele ikinci gol atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0'ı yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı Unai'ye. Unai vurdu Maignan. İyi yer tuttu Maignan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu Barcola. Köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Burak Daman'larında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması fikrinin değerlendirilebileceğini açıkladı.
2: Futbol dünyasının en prestijli organizasyonu Dünya Kupası için 2030'da yeni bir genişleme ihtimali gündemde. FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvanın 64 takıma çıkarılması fikrinin 2026 Dünya Kupası'nın ardından detaylı şekilde değerlendirileceğini açıkladı. İsviçre basınına konuşan Infantino, 48 takımlı formatın beklentilerin üzerinde bir başarı yakaladığını belirterek, Dünya Kupası tüm dünya için olmalı, bu konuyu mutlaka inceleyip tartışacağız dedi. Özellikle Afrika kıtasından çok sayıda takımın eleme turlarına yükselmesini örnek gösteren FIFA Başkanı, daha fazla ülkenin Dünya Kupası deneyimi yaşamasının futbolun gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. FIFA Başkanı turnuvada 10 Afrika temsilcisinin 9'unun son 32 turuna yükseldiğini, tüm kıtalardaki takımların gol atıp puan topladığını belirterek yeni formatın rekabet seviyesini yükselttiğini savundu. 64 takımlı sisteme geçilmesi halinde Dünya Kupası'na 16 ülke daha katılacak. Maç sayısı 128'e çıkacak ve organizasyonun süresi de uzayacak. Olası formatta 16 grupta 4'er takım mücadele edecek. Gruplarda ilk 2 sırayı alan ekipler son 32 turuna yükselecek. FIFA'nın bu konudaki nihai kararını 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından ilgili kurumlarla yapacağı değerlendirmeler sonrasında vermesi bekleniyor.
1: Hırvatistan'da Zlatko Dalić'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Slaven Bilic getirildi. Bir dönem Beşiktaş'ın da başında görev yapan teknik direktör tam 14 yıl sonra Hırvatistan'ın yeniden başına geçmiş oldu.
3: Hırvatistan milli takımında yeni dönem başladı. Slaven Bilic 14 yıl sonra Hırvatistan milli takımının teknik direktörü oldu. Son 2 yıldır takım çalıştırmayan 57 yaşındaki teknik adam 2006-2012 yılları arasında da Balkan ekibini yönetmişti. Bilic'in ilk dönemi Hırvat futbolunun altın jenerasyonunun sahneye çıktığı süreç olarak hafızalara kazındı. Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic ve Dejan Lovren gibi isimler milli takımda ilk kez Bilic yönetiminde düzenli süre almaya başladı. Euro 2008 2008'de Türkiye'ye çeyrek finalde elenen o kadro, sonraki yıllarda Avrupa ve dünya futbolunun en istikrarlı milli takımlarından biri haline geldi. Hırvatistan Futbol Federasyonu da Bilic'in dönüşüyle birlikte yeni bir yapılanma süreci başlatmayı hedefliyor. Amaç, yaşlanan kadroyu kademeli olarak gençleştirmek ve son yıllarda büyük turnuvalarda yakalanan istikrarı korumak. 2017'den bu yana görevde bulunan Zlatko Dalić, Hırvatistan'ı 2018 Dünya Kupası'nda finale, 2017'de 2022 Dünya Kupası'nda ise yarı finale taşıyarak ülke futbol tarihinin en başarılı dönemlerinden birine imza atmıştı. 2013-2015 döneminde Beşiktaş'ta da görev yapan

0: Slaven Bilic son olarak 2023-2024 sezonunda Suudi Pro Lig ekibi El Fateh takımını çalıştırdı.
1: Dünya Kupası H grubunda sadece 2 puan toplayabilen Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa'nın yerine Diego Forlan göreve getirildi.
2: Uruguay milli takımında yeni bir dönem başladı. 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatıp gruptan çıkamayan Uruguay'da futbolcularla yaşadığı sorunların ardından görevinden ayrılan Marcelo Bielsa'nın yerine Diego Forlan'ın getirildiği duyuruldu. Forlan Mart 2027'ye kadar geçici olarak A milli takımı çalıştıracak. Aynı dönemde Azerbaycan ve Özbekistan'da düzenlenecek 20 yaş altı Dünya Kupası'nda da Uruguay U20 milli takımının başında yer alacak. Forlan'ın geleceği performansına göre şekillenecek. 112 kez Uruguay milli takımı forması giyen Forlan, 2010 Dünya Kupası'nda yarı final oynamış, 2011 Copa Amerika'da şampiyonluk yaşamıştı. 2019 yılında futbolu bırakan efsane oyuncu, kariyerinde Manchester United, Atletico Madrid ve Inter gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi. 47 yaşındaki Forlan, teknik adamlık kariyerinde ise Peñarol ve Atenas takımlarında görev yaptı.
1: Ana habere devam ediyoruz. Filenin Sultanları ile birlikte Amili Kadın Voleybol takımımızın Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu.
3: Filenin Sultanları'nın rakibi netleşti. Amili Kadın Voleybol takımının Milletler Ligi çeyrek finaldeki rakibi Kanada oldu. 3. hafta maçlarının ardından normal sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. sırada tamamlayan Ay Yıldızlı ekip, çeyrek finalde 8 galibiyet ve 24 puanla 5. basamakta yer alan Kanada ile karşılaşacak. Baş antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibin çeyrek finaldeki rakibi Kanada'nın baş antrenörlüğünü 2017-2022 yıllarında A milli kadın voleybol takımını çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor. Çin'in Macao özel idari bölgesinde 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada'yı elerse ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Milletler Ligi final etabının diğer çeyrek final eşleşmeleri ise ABD-Çin, İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya oldu. Çin normal sezonu ilk 8'in dışında tamamlamasına rağmen ev sahibi kontenjanıyla çeyrek finalde mücadele etme hakkı elde etti.
1: Fenerbahçe erkek basketbol takımı Shane Larkin'i transfer ettiğini resmen duyurdu.
0: Shane Larkin resmen Fenerbahçe'de. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması giyen deneyimli oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 2026-2027 sezonundan itibaren Fenerbahçe erkek basketbol takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz denildi. 33 yaşındaki Larkin Anadolu Efes formasıyla mücadele ettiği 8 sezonda 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Ligi, 2 Euro Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kulüp başarılarının yanında bireysel alanda da ödül kazanan başarılı oyun kurucu, modern Euroleague döneminin en iyi 25 oyuncusu arasında seçilirken 2020-2021 sezonunda en iyi ikinci 5'e, 2021-2022 sezonunda ise en iyi 5'e seçildi. Larkin 2025 yazında ise A-Milli basketbol takımımızla Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
1: Tenisle devam ediyoruz. Wimbledon tek erkekler finalinde dünya bir numarası Jannik Sinner, Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Unvanını koruyan İtalyan raket kariyerindeki 5. Grand Slam zaferine ulaştı.
3: Wimbledon tek erkekler finalinde dünya bir numarası Jannik Sinner'le 2 numarası Alexander Zverev karşı karşıya geldi. Londra'daki final iki tenisçinin de servis oyunlarında hata yapmadığı büyük bir mücadeleyle başladı. İlk sette rakiplerine servis kırma şansı tanımayan ikili seti tiebreak'e taşıdı.

Nefes kesen tiebreak mücadelesini 9-7 kazanan Zverev finalde 1-0 öne geçti. İkinci sette de senaryo değişmedi. Yine servis oyunlarında hata yapmayan raketler bir kez daha tiebreak'te karşı karşıya geldi. Bu kez kortta üstünlüğü ele geçiren Jannik Sinner tiebreak'i 7-2 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.

0: İkinci setin ardından oyunun kontrolünü tamamen ele alan dünya bir numarası, üçüncü sette Zverev'in servisini kırmayı başardı ve 6-3'lük skorla öne geçti. Dördüncü sette de hata yapmayan İtalyan tenisçi servis oyunlarındaki etkili performansını sürdürdü. Dördüncü sette bir kez daha rakibinin servisini kıran Sinner, seti 6-4, maçı ise 3-1 kazanarak Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. (24) yaşındaki tenisçi bu zaferle Wimbledon'da bunu başaran ilk İtalyan raket oldu. Kariyerindeki 5. Grand Slam zaferini elde eden 24 yaşındaki Yannick Sinner, Zverev'e karşı üst üste 10. galibiyetini aldı. Bu sezon Fransa Açık'ta kariyerinin ilk Grand Slam zaferini elde eden Zverev ise 4. kez finalde kaybetti.
1: Yannick Sinner'in dikkat çeken son dönemdeki başarılarını detaylı bir şekilde birazdan inceleyeceğiz ama dilerseniz önce final sonrasına gidelim. Bakalım hem İtalyan raket hem de Zverev neler söylemiş.
2: Benim için bu şampiyonluğun ayrı bir anlamı var. Çünkü Paris'ten sonra mental olarak zorlu bir dönem geçirdim. Geçen yıl da kolay değildi. Ama buraya gelirken elimden gelen en iyi hazırlığı yapıp en rekabetçi seviyeye ulaşmaya çalıştım. Bu kupayı kazanmış olmak benim için gerçekten çok değerli. Bir Grand Slam kazanamadığınızda bu başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Hayatım boyunca sadece 5 Grand Slam kazandım. Sonuçta bunlar onca günün içinde sadece 5 gün. Bu yüzden her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bugün çok zorlu bir gündü. Kaybetmiş olsaydım bile yine de benim için özel bir gün olurdu. Bir Grand Slam finali oynamak çok nadir yaşanan ve çok özel bir deneyim. Bu yüzden hiçbir şeyi asla garanti görmüyorum.
3: Geçen yılla kıyaslayınca benim için çok farklı bir Wimbledon oldu. Elbette kupayı kaldırmayı çok isterdim ama Yannick benden daha iyiydi. Kazanmayı hak etti. Aynı şekilde devam etmem gerekiyor. Yılın başından beri üzerinde çalıştığım şeyleri geliştirmeyi sürdüreceğim. Aynı yolda ilerlemeye devam edeceğim. Bence yapmam gereken tek şey bu. Bu yıl benim için önemli bir gelişim yılı oldu. Bence Sinner ve Alcaraz'ı zorlamayı başardım. Avustralya'da Alcaraz'ı, burada da Yannick'i. Maç 4 sette bitti ama bence çok başa baş geçti. Ve 5. sete de uzayabilirdi. Hedefim bu. Oyunum üzerinde bunun için çalışıyorum. Son yıllarda hep 3. isim kim olacak diye konuşuluyordu. Aslında ben hep o 3. isimdim ama onlardan biraz gerideydim. Eğer aradaki farkı kapatabilir, büyük turnuvalarda onlarla birlikte mücadele edip şampiyonluklar kazanabilirsem bu benim için harika olur.
1: İtalyan tenisçi Yannick Sinner'in zaferlerini yakından ilgileneceğiz ve inceleyeceğiz. İtalyan tenisçi Grand Slam kazanmaya devam ediyor. Toplam sayısını 5'e çıkarttı bu sezon. İlk kez bir Grand Slam kazanıyor 24 yaşındaki Sinner. Toplam sayısı 5 oldu dedik. Ve hem onlara detaylı bir şekilde bakacağız. Son dönemde de oynadığı yine başarılı performanslar dikkat çekiyor. İlk Grand Slam'ini kazandıktan sonra 11 Grand Slam oynadı Sinner. Burada da zaten 5'ini Carlos Alcaraz kazandı. Alexander Zverev de birini kazanmıştı. Diğer yerlerde de yine Sinner'in başarısı dikkat çekiyor. Bir finalde de kaybetti. 5 kez kazandı ama bir kez de finalde kaybettiğini yine hatırlatalım. O seviyeye de ulaşmıştı. Kazandığı Grand Slam'ler 2024 ve 25 yılında Avustralya Açık, 2024 yılında Amerika Açık ve son olarak Wimbledon 2025 ve 2026 yılında bu zaferlerle birlikte toplam Grand Slam başarısını, kupası sayısını 5'e çıkartmış oldu. Yannick Sinner, İtalyan genç raket, başarılarıyla dikkat çekiyor. Bizde de, ülkemizde de başarılarıyla dikkat çeken, tenis denilince akla ilk gelen isimlerin başında artık Zeynep Sönmez var. Milli tenisçimiz hem Türk tenis tarihi adına bir ilke imza attı hem de en iyi derecesine ulaşmayı başardı.

0: Zeynep Sönmez'in yükselişi devam ediyor. Son dönemde elde ettiği başarılarla dikkat çeken milli tenisçi, Türk tenis tarihine geçen bir başarıya imza attı. Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen dünya sıralamasında 3 basamak yükselen milli sporcu, kariyerinin en iyi derecesi olan 48. sıraya yerleşti. Dünya sıralamasında en yüksek dereceye ulaşan Türk kadın tenisçi unvanını geliştiren Zeynep Sönmez, böylece WTA dünya sıralamasında ilk 50'ye giren ilk Türk tenisçi olarak tarihe geçti. Dünya tenisinde Türkiye adına yeni bir sayfa açan 23 yaşındaki raket, 2024'te Merida Open'da WTA şampiyonluğu kazanmıştı.
1: She's done it again. Zeynep Sönmez for the first time this season fights back from a set deficit.
0: Zeynep 2026 Avustralya Açık'ta da 3. tura yükselirken Wimbledon'da 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olmayı başarmıştı.
2: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. etabı olan Almanya Grand Prix'sini İspanyol Marc Márquez kazandı.
3: MotoGP'de sezonun 11. yarışı tamamlandı. Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3.67 kilometrelik Sachsenring pistinde 30 tur üzerinden gerçekleştirilen etabı Marc Márquez 1. sırada bitirdi. Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu yarışı 40 dakika 53.148 saniyelik derecesiyle tamamladı. Superfile Trackhouse takımından Japon Ai Ogura ikinci, aynı takımdan İspanyol Raul Fernandez 3. sırada yer aldı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu da 15. sıranın sahibi oldu. Almanya Grand Prix'sinin ardından genel klasman sıralamasında 1. sırada yer alan Jorge Martin'i Ai Ogura ve Marc Márquez takip etti. Sezonun 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'si Silverstone pistinde koşulacak.
2: Ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz. Birazdan yine karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.
4: Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Reklam.
12: A-Spor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam.
13: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
14: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB.
5: başlıyorum.
15: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
16: Reklam. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
17: Tatil Sepeti. Bankam.com Bank kartıma gir.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
20: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
7: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Ana haberde ikinci saat diliminin içerisine giriyoruz. Bu bölüme Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçelilerin merak ettiği bir transfer haberiyle Sarı Lacivertler Mason Greenwood'un transferi için artık gün sayıyor. Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin transferi noktalamak için Marsilya'ya gitti. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Sarı Lacivertliler İngiliz yıldızın transferini duyuracak. Fenerbahçeli idareciler imzaların kısa süre içinde atılması durumunda Greenwood'u Avusturya kampına götürmeyi planlıyor. Mason Greenwood Fenerbahçe'nin yıllık 8 milyon euroluk teklifine evet demişti. Sarı Lacivertliler Marsilya ile ise 40 milyon euroya prensipte anlaşmıştı. Geçen sezon 45 maça çıkan Greenwood 26 gol atarken 11'de asist yaptı. Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'ya İngiltere Premier Lig ekibi Ipswich Town talip oldu. Sarı Lacivertliler olası transfer için planlamasını hazırladı.
1: Anthony Musaba'ya İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town'ın 10+4 olarak uygulanacak yabancı kontenjanı sebebiyle Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almayan Hollandalı kanat oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Daha önce Başakşehir ve Çorum Futbol Kulübü'nün de gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu için Sarı Lacivertler 10 milyon euro civarında bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Ayrılık sürecinin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçından sonra hızlanması bekleniyor. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor'daki performansıyla dikkat çeken Musaba, devre arasında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2030'a kadar kontratı bulunan ve Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenilen Hollandalı futbolcu, Sarı Lacivertli formayla 23 maçta 2 gol atıp 6 asist yaptı.
0: Fenerbahçe'nin faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan ciddi bir talip çıktığı iddia edildi.
2: Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat için transfer hareketliliği yaşanıyor. Geride bıraktığımız sezonu La Liga ekibi Real Betis'te kiralık geçiren ve Fenerbahçe'ye dönen faslı orta sahaya Suudi Arabistan'dan ciddi bir talip çıktı. Transfer Feed'in haberine göre El İttihat 29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro civarında resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın da daha önce gündemine gelen Amrabat'a Yunan ekibi Olympiakos ve Real Betis'in de ilgi gösterdiği biliniyor. Fenerbahçe'nin 2025 yılında Fiorentina'dan 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Amrabat'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı lacivertli formayla 45 müsabakada 3 gol 4 asist üreten faslı futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
0: Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Dirk Kuyt kulüp kanalına önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Dirk Kuyt, mükemmel olmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.
3: Well, of course, I was very delighted when I

0: heard about the news that Fenerbahçe was interested of getting me back.
1: Tabii ki çok mutlu oldum kulübümüzün bana farklı bir rolde, antrenör rolünde ilgisi olduğunu duyduğum zaman çok mutlu oldum. Çünkü zaten ben buradan giderken de şunu biliyordum ki bu bir veda değildi. Aslında tekrar görüşürüz diyerek gitmiştim. O dönem başkanımıza da aynen bu şekilde söylemiştim. Tekrar görüşürüz diye ayrılmıştım buradan. Çok özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Hem burada futbolcu olarak hem antrenör olarak aynı başkanla çalışıyor olmanın çok özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Ve başkanımızdan o telefon konuşmasını aldım. O telefonu aldığımda kulüpte farklı bir rolde beni düşündüklerini söylediği telefonu aldığım zaman çok gururlu hissettim kendimi. Bu rolü üstlenmiş olmaktan dolayı da çok mutlu ve gururluyum. Takıma yardım etmek istiyorum. Güzel, bu güzel kulübün başarılara ulaşmasına yardım etmek istiyorum. Çünkü çok uzun yıllar oldu ama ben de takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Onunla oyunculuk dönemimde de çalışmıştım ve açıkçası o dönemden de kendisine çok saygı duyuyordum. İsmail Hocam'a çok saygı duyuyordum oyunculuk dönemimden de. Onun da bana duymuş olduğu saygı beni çok gururlandırıyor. İyi bir iletişimimiz var kendisiyle ve açıkçası oyunculuk dönemimle şimdiyi kıyasladığımda sanki her şey aynı gibi hissediyorum. Aynı duygulara sahibim ki aradan çok zaman geçmesine rağmen o dönemki duygularımla şimdiki duygularım aynı. Tekrardan onunla çalışıyor olmak benim için çok güzel bir his. Sadece kendisiyle değil aynı şekilde ekibiyle de. Çünkü İsmail Hocam her şeyden önce gerçekten çok çalışkan bir insan ama sadece kendisi değil. Ekip olarak bütün herkes, ekibi içinde yer alan herkes de çok çalışkan. Bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü kolay değil. Burada 37 futbolcu var. Her gün günde çift idman yapıyoruz. Aynı zamanda 3 hazırlık maç oynuyoruz kamp boyunca. Dolayısıyla onun bütün bu süreci nasıl yönettiğini görmek gerçekten bende çok büyük bir saygı uyandırıyor. Sadece kendisinin değil, belirtmiş olduğum gibi tüm ekibin. Sonuçta ekipte yer alan, teknik ekipte yer alan herkesin belli bir rolü var bu kampın en iyi şekilde geçmesi için. Herkesin de görebileceği gibi enerji de çok güzel. Gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ki sezon başlangıcında takımın istediği formu yakalayabilmesi için. Sadece oyuncular arasında çok güzel bir enerji yok. Staff'ta da, teknik heyet içerisinde de çok yüksek bir enerji var. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ki takımı en iyi şekilde hazırlayıp destek olabilsin. Takımın gelişiminden dolayı çok mutluyuz. Herkes zaten İsmail Hocam'ın oyun tarzını ve felsefesini biliyor. Onun uygulamak istediği fikirler zaten çok net. Aynı zamanda bu oyun felsefesi Fenerbahçe'ye uygun olan oyun felsefesi. Bunun etkilerini sahada görmek bizim için gerçekten çok güzel. İki hazırlık maçı oynadık ve bu maçlar içerisinde iki hazırlık maçına baktığımızda maçların büyük bölümünde iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim ama bizler mükemmel olmak istiyoruz. Bunun için de daha çok çalışmamız gerekiyor. İdmanlar bu anlamda çok önemli. Her futbolcu bir oyun bilgisine sahip oluyor ama antrenör olmak tamamen farklı bir şey. Ben de yaklaşık 5-6 yıldır bu yola girdim. Gerçekten çok mutluyum ve hocalık alanında da başarılı olabilmek için çok çalıştım. Evet, aslında futbol aynı futbol ama rolünüz farklı oluyor ve çok çalışmanız gerekiyor. Ben de bunu gösterebilmek için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben antrenörlük kariyerimde şunu söyleyeyim ki hala öğreniyorum ve muhtemelen de kariyerimin sonuna kadar her zaman öğrenmeye devam edeceğim. İlk kampımızda da antrenmanı izlemeye, bizi desteklemeye 15 bin taraftarımız gelmişti. Gerçekten harikaydı. Aynı şekilde oynamış olduğumuz iki hazırlık maçında da tribünler çok kalabalıktı. Bizi desteklediler. Sezon içinde de bu şekilde devam edeceğine inanıyorum. Çünkü birlikte zaten bizim takım içerisinde yakaladığımız bu pozitif enerjinin aynısı taraftarlarımızın arasında da olacağını düşünüyorum. Zaten bunu sağladığımız zaman o zaman işte yenilmez bir takım oluyoruz ama şunu da söylemem gerekiyor. Onlara her maç ihtiyacımız var. Birlikte büyük şeyler başarıp kutlayabiliriz ama bunu hep beraber yapabiliriz. Bunu sağladıktan sonra hep birlikte kutlayacak şeylerimiz olacaktır.
2: Fenerbahçe Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın saat 20.30'da LASK'la karşı karşıya gelecek.
3: Fenerbahçe Avusturya'daki son hazırlık maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki 3. hazırlık maçında Avusturya ekibi LASK Linz'le karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda tamamlayan İsmail Kartal'ın ekibi çalışmalarını Avusturya kampında sürdürüyor. Fenerbahçe kamp sürecinde oynadığı ilk hazırlık maçında Admira Wacker'i 5-0,

0: İkinci karşılaşmasındaysa Pogon'u 4-0 mağlup etmişti. Sarı lacivertliler LASK mücadelesinin ardından Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe daha sonra UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile oynayacağı maçlara konsantre olacak.
1: Beşiktaş santrfor transferinde önceliğini Dušan Vlahović olarak belirlemişti. Siyah beyazlar Sırp yıldızdan gelecek cevabı bekliyor.
2: Beşiktaş'ta gözler Dušan Vlahović transferinde. Hücum hattına tartışılmayacak bir santrfor takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar Sırp yıldızla temaslarını sürdürüyor. Avrupa'dan da teklifler bekleyen 26 yaşındaki futbolcunun babası ve menajeri en geç 10 Ağustos'a kadar kararlarını vereceklerini yineledi. Beşiktaş yönetimi şartları zorlamaya hazır olduğu Vlahović'in vereceği nihai karara göre çalışmalarını şekillendirecek. Geride bıraktığımız günlerde İtalyan basını 1 Temmuz itibarıyla Juventus'la kontratı biten Vlahović'in Serie A ekibiyle yeniden yakınlaştığını iddia etmiş.

0: Geçen sezon Juventus'ta 13'ü ilk 11'de olmak üzere 23 maça çıkan yıldız oyuncu 10 gol 2 asistlik performans sergiledi. Partizan ve Fiorentina formalarını da giyen Vlahovic, 2021-2022 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu ödülünü kazanırken kariyerinde 6 kupa sevinci yaşadı. Vlahovic Sırbistan milli takımındaysa 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz kamp ortamı ve gelecek sezona dair hedefleri hakkında konuştu. Vincenzo Italiano'nun çok hırslı bir teknik adam olduğunu söyleyen Kartal Kayra Yılmaz bu yıl başka bir Beşiktaş izlettireceklerini söyledi.
2: Burada şu anda çok güzel bir aile ortamı gibi bir ortamımız var. Çok pozitif bir insan kendisi zaten. Çok da hırslı aynı zamanda. Yani en az bizim kadar, belki bizden daha bile hırslı. Sahanın içerisinde antrenmanlardan önce, antrenmanlardan sonra, antrenman esnasında bizim neler yapmamız gerektiğini sürekli anlatan, sürekli gösteren, asla yılmayan, çok mücadeleci bir antrenör kendisi. Herkese de iletişimi iyi, benimle de iletişimi iyi. Yani onun söylediği şeyleri sahada yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş camiasının her zaman hedefi şampiyonluktur. Hangi kulvarda olursa olsun. Bir kupa varsa buna taliptir ve bunu almak için her zaman sahaya çıkar. Geçen sene aslında istediğimizi asla veremedik. İyi yerde bitiremedik. Bunun farkındayız. Bu sene her şey bizim için sıfırdan başlıyor. Yeni bir yapılanmanın içerisindeyiz. Yeni bir hoca, yeni ekip, yeni arkadaşlarımız da katılıyor. Bence bu sene bizim arkamızda olsunlar. Bize güvensinler. Sezon daha başlamadı. İlk hazırlık kampını bitireceğiz 3-4 gün sonra. Daha sonrasında da İstanbul'a dönüp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bütün maçlarımıza gelsinler, bize destek olsunlar. Bu sene biz başka bir Beşiktaş izleteceğiz. Talihsiz bir sakatlık geçirdim ama tabii ki bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bu seneyle beraber kampla sahaya tekrar döndüm, formaya tekrar kavuştum. Tabii ki biraz zor bir süreçti. Çok daha fazla çalışmak gerekiyordu. Daha şu anda %100 böyle tam olarak hazır değilim. Zaten sezonun başındayız. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağım. Ama bu sene hocamızın da şans bana ne kadar vereceği de tabii ki burada önemli. O bana şans verdiği sürece ben çok daha iyi Kartal izleteceğim. Rekabet her zaman güzel. Takımın içerisinde rekabet olduğu zaman bence başarı da daha fazla oluyor. Çok özel oyuncular, bir kere onu söyleyeyim. Onlarla aynı sahada oynayabilmek, aynı takımın içinde bulunabilmek benim için de büyük bir şans. Sahanın içinde biz beraber olduğumuz sürece bence çok güzel şeyler başaracağımıza ben inanıyorum. Zaten daha yeni işte Salih yeni katıldı aramıza. Daha 2-3 antrenman oldu. Yavaş yavaş birbirimizle antrenman yaptıkça da birbirimize alışacağız. Ve bundan sonraki

0: Beşiktaş Slovakya kampını tamamlıyor. Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı yarın oynayacağı iki hazırlık maçıyla noktalayacak. Beşiktaş günün ilk maçında Türkiye saatiyle 12'de Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak. Basına kapalı yapılacak müsabaka Beşiktaş'ın konakladığı otelde oynanacak. Siyah beyazlı ekip Türkiye saatiyle 18.30'daysa Anton Malantinski stadında bir başka Slovak temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. 1 Temmuz'da Slovakya'ya gelen Beşiktaş'ın 14 günlük yurt dışı kampının kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle son bulması bekleniyor. Siyah beyazlı takım daha sonra Danimarka ekibi Midtjylland'la oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçına İstanbul'da hazırlanacak.
1: Galatasaray'ın Burnley'den kiraladığı Leslie Ugochukwu bu akşam İstanbul'a geliyor. Galatasaray ilk transferine kavuşuyor. Sarı Kırmızılıların anlaşma sağladığı Fransız orta saha Leslie Ugochukwu 20.30'da İstanbul'da olacak. 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray şarta bağlı satın alma maddesiyle Leslie Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ağustos 2025'te Chelsea'den 29 milyon euro bonservisle Burnley'e transfer olan genç futbolcu geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 3 gol 2 asiste imza attı. Leslie Ugochukwu'nun İstanbul'daki ilk görüntülerini Alspor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Saat 20.30'da iniş yapması bekleniyor oyuncu. O görüntüler bu ekranda olacak. O yüzden Alspor ekranından bir yere ayrılmayın diyelim. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız. Kiminle birlikte? Teknik direktör Nedim Yiğit bizimle birlikte şu anda. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, hoş bulduk. Sevgili Koray, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, sevgiler.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hoş geldiniz bir kez daha. Galatasaray'da transferleri konuşacağız. Dilerseniz hemen sıcağı sıcağına ilk transfer hamlesi şu an yolda olan Leslie Ugochukwu ile birlikte başlayalım. Genç bir futbolcu, artı 4 kontenjanında değerlendirecek Galatasaray. 6 numara pozisyonunda görev yapıyor. Siz bu transfer hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi Galatasaray'ın transferlerini nasıl bir yol izlediğini anlatarak aslında biraz Leslie'ye dönmek lazım. Galatasaray son dönemde transferlerde daha atletik ve tempolu oyunu artıracak oyuncular üzerine daha fazla yoğunlaşıyor gibi bir görüntü içerisinde. İkinci şey, daha satılabilir oyunculara gidiyor ve buradaki riski azaltmak için de sevgili Koray, önce kirada sonra satın alma opsiyonuyla bu riski azaltmaya çalışıyor. Bu söylediklerimi başlık olarak koyarsak şimdi Leslie Ugochukwu'yu anlatmak daha kolay olacak. Ugochukwu kariyerinin en top noktasında bir oyuncu değil. Ama fiziksel olarak oldukça üstün bir durumda. Özellikle Galatasaray'ın önde baskılı oyunlarını düşündüğünüzde tek kişiyle de geniş alanı savunma ihtiyacı doğduğunu görmek lazım. Uzun zamandır bu yükün büyük bir bölümünü Torreira'nın çektiğini düşünürsek hem ikinci toplarda hem de özellikle dayanıklılığıyla burada çok büyük bir katkı yapacaktır. En çok yapacağı katkı da nedir? Geçiş oyunlarındaki geçiş savunmasına katkısı çok yüksek olacaktır. Leslie Ugochukwu çok kreatif ya da kaliteli pas sayısı ya da yüzdesi çok yüksek bir oyuncu değildir ama kısa paslar ağırlıklı oynar. Artısı nedir? Geniş alan bulursa driblingi vardır. O mesafeyi hızla kat etmeye çalışır. Yani bir cebinden tavşan çıkartacak bir oyuncu diyemem ama belirli bir sistem içerisinde belirli görevleri kendine uygulayabileceği belirli görevleri iyi yapabilecek özellikle savunma anlamında bir oyuncu. Ha, çok skor katkısı, az evvel senin de verdiğin istatistiğe bakarsak hani üçüncü bölge katkısı biraz sınırlıdır. Kaliteli pas sayısı yüzdesi biraz sınırlıdır, düşüktür ama özellikle geçiş savunmasında atletizmiyle, dayanıklılığıyla, fiziksel avantajıyla, dönen top kazanımıyla Galatasaray'a katkı yapabilecek bir oyuncu. Az evvel konuşmamın başında

0: dediğim gibi tap noktada değil, dolayısıyla gelişebilir özellikleri var. Bunları Galatasaray'da kazanabilirse hem de kiralamayı iyi geçirmek anlamında bunda başarılı olursa, o zaman satın alma opsiyonu ve daha sonraki satışları da yüksek olacak bir oyuncu olabilir.
1: Vera ve Lemina'ya göre hangi özelliğini daha ön plana çıkarırsınız?
0: Bir kere şöyle, ikisine göre de fiziksel olarak avantajı çok yüksek. Yani uzun boylu bir oyuncu. Torreira ve Lemina yakın teması seven oyuncular. Ama Ugochukwu da uzun bacaklarıyla top çalma konusunda da hızlı mesafe alabilecek bir oyuncu. Driblingi yüksek bir oyuncu. Yine o bacak uzunluğuyla bu işleri hızlı yapabilen bir oyuncu. Tabii o iki oyuncunun tecrübesi malum çok üst seviyelerde, ama Ugochukwu da hem rotasyon içerisinde hem zaman zaman taktiksel, biraz evvel söyledim, belirli bir sistemin ve taktiğe ihtiyacınız olduğu zamanlar hem takım boyunu yükselterek hem de dayanıklılığıyla önemli katkı yapabilir diye düşünüyorum sevgili Koray.
1: Evet, Aspor Radyo'dan bizi dinleyenler için de hatırlatalım. Teknik direktör Nedim Yiğit'le birlikteyiz. Bir yandan ortak yayında olduğumuz için radyoda dinleyenlere de seslenmiş olalım. Selamlarımızı iletelim. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Ugochukwu bir 6 numara dedik. İlk transferi olacak
0: Evet.
1: Galatasaray'ın bu transfer döneminde. Bundan sonrası için ilk takviye yapılması gereken yer sizce neresi? Galatasaray'ın zaman konusunda eli biraz daha rahat hocam gerçi ama öncelikle bundan
0: Doğru.
1: sonrası için hangi bölgeyi siz sırada görüyorsunuz?
0: Ben yine ortadan gitmek gerekirse özellikle bağlantı oyuncusuna ihtiyacı var. Özellikle Mertens'ten biri bu konuda bence bir eksiklik hissediyor. Elinde tabii dönem dönem, hatta çocukluğunda orijinali 10 numara olan bir Yunus var. O zaman zaman Yunus burayı pekala çok da iyi bir seviyede yapar. Hiç şüphem yok. Ama yine de ne derler, rotasyonu güçlendirebilmek için, takımdaki opsiyonları güçlendirebilmek için buraya bir oyuncu daha olabilir. İşte Can Uzun uzun zamandır oluyordu, ismi geçiyordu. Bernardo Silva konuşuldu ama çok pahalı bir transfer tabii, bu nasıl olabilir bilmiyorum. Son dönemde de bir Julio Enciso ismi geçti.
1: Evet.
0: Ama bu oyuncu da, hani bu oyuncu da kısaca bir anlatayım isterseniz. Yani özellikle adam eksiltme konusunda birebirlerde evet etkili bir oyuncudur. Şut, kilit pas yüzdesi yüksek bir oyuncudur ama taktiksel disiplin içerisinde aynı şeyleri söyleyemem. Oyun içerisinde de zaman zaman ara ara kaybolduğu da oluyor. Ama o da çok 2004'lü genç bir oyuncu. O da bir ihtimal dahilinde diye duyumlar var. Bir de tabii ki Icardi pozisyonu var. Daha doğrusu Osimhen'in arkasında kim olacak? Bir oyuncuya ihtiyaç var. Belki birkaç oyuncuya ihtiyaç var. Ama elden birisini kullandığını düşünürsek, zaman zaman kullanma arzusunu düşünürsek, muhtemelen en az bir santrafor daha Galatasaray alacaktır. Icardi ile sözleşme yenilemezse.
1: Evet, Enciso'yu soracaktım aslında. Siz giriş yapmış oldunuz en azından. Oyuncunun taktiksel disipline zaman zaman uymakta zorlandığını belirtiyorsunuz. Dünya Kupası'nda Paraguay forması da giymişti. İzleyicilerimiz de hatırlıyordur.
0: Evet.
1: Orada da maç içindeki bazı anlarda mesela böyle slalom yaparak topla birlikte ilerlediği
0: Evet.
1: şeyleri de gördük. Az önce bahsettiğiniz meziyetlerden birisi o. Taktiksel disiplin meselesi
0: Kesinlikle.
1: ise artık Galatasaray için hocam herhalde çok kritik ve önemli bir konu. Çünkü Süper Lig için değil ama Şampiyonlar Ligi'nde en ufak hata kaldırılmayan bir yer. O konuda mesela oyuncu tölere edilebilir mi? Tölere edilebilir mi daha doğrusu?
0: Tabii şöyle söylemem lazım. Evet, gerçekten hani dedim, adam eksiltme, dribling, kilit pas güzel özelliklerinden, yani keyif veren özellikleri var. Ama dedim ki zaman zaman oyunda devamlılıkları, bu güzel özelliklerin devamlılıklarında sıkıntılar var. Bazen ara ara dedim ya, o eksik kalıyor. Birden oyundan düştüğü zamanlar çok. Taktiksel dayanıklılığı Galatasaray çok öne çıkartıyor bence son dönemde. Çıkartması da gerekiyor. Çünkü bu dört şampiyonluğun sonuncusu bence oyun olarak diğerlerinden daha eksik kaldığı oyun gücü olarak bir dönem. Bu yüzden de konuşmamın başında Galatasaray transferlerinde özellikle tempoyu arttıracak oyunculara daha çok yöneliyor.

0: daha çok arzu ediyor gibi. Çünkü hakikaten ileride Osimhen gibi tempoyu belirleyici bir oyuncu var. Bu oyuncuya topu yaklaştırmak, sürekli uzun toplarla bunu yaparsanız bu oyuncunun verimini de zaman içerisinde düşürecektir. Bu yüzden böyle bir bağlantı oyuncusu veya bu yüzden bu görevi yapabilecek, aynı oyunla oynamaya devam edecekse Galatasaray, Osimhen'in olmadığı zamanlarda Osimhen'in bir dublörüne ihtiyaç var aslında belki de. Ama ben oyunu değiştirdim. Hani o ilk hatırlayın Mertens'in olduğu dönemki gibi yarı sahada oyunlar, Icardi'nin duvar olduğu, Kerem'in, Barış'ın gelip oradan ceza sahasına daha fazla girdiği dönemleri hatırlarsanız, o zaman başka bir santrafor tipi ve oyun tipine ihtiyaç var. Ama Okan Hoca önde baskıdan çok vazgeçecek gibi görünmüyor. Onunla çok özdeşleşti. Ve bunda başarılı oldu işin doğrusu. O yüzden de bu atletizme ve tempoya ayak uyduracak oyuncular önceliğidir diye düşünüyorum. Her şeye rağmen Can Uzun tecrübesine bu olgunlukta bir Mertens'le kıyaslayamayız ama gerçekten yetenekleri çok yüksek ve zaman içerisinde çok önemli bir yere ulaşabilecek bir oyuncu. Tabii böyle bir çok büyük bir isim olursa bu Bernardo Silva gibi katlanabilir ama Julien Kiso için aynı toleransı gösterir mi çok emin değilim.
1: Evet, iyi giden bir ön alan baskısı stratejisini de bozmanın zaten bir anlamı yok herhalde, değil mi? Şu anda
0: Yok.
1: 4 yıldır zaten gayet
0: Evet.
1: başarılı uyguluyor. Bir de hocam, yani
0: Aynen.
1: sizin yanınızda ukalalık olarak algılamayın. Yani bir
0: Rica ederim.
1: antrenmanın en önemli özelliği, bir şeyi ne kadar çok tekrar edersen o kadar iyi yaparsın. 4 senedir tekrar eden kendine bir sistem var. Daha da kusursuz işleyebilir. Değil mi? Yani aynı süre devam ettikçe, üst üste devam ettikçe de.
0: Evet, çok haklısın düşünce olarak. İşte ama yine son senenin biraz bu konuda eksildiğini düşünürsek bir oyun gücünün, o yüzden bu tempolu ve atletizmi yüksek oyunculara öncelik verecektir diye düşünüyorum Okan
1: Evet.
0: Hoca'nın.
1: Stoper için bir takviye bekliyor musunuz? Orada mesela Davinson'un hızı ve çabukluğu mesela Galatasaray için çok önemli bir meziyet. Yani elde tamam stoper oynayabilecek oyuncular var ama Galatasaray için Allah korusun Davinson sakatlansa, cezalı duruma düşse belki o kadar hızlı bir stoperi bulunmadığı için bunun zorluğunu yaşayabilir. Böyle çabuk bir stoper takviyesi düşünmeli mi sizce Galatasaray?
0: Şöyle ki tabii ki böyle bir özelliklerde bir stoper bulursa neden olmasın ama içeride de Lemina bu görevi yapabilecek meziyetlerde bence. Yeni gelen orta saha oyuncusundan sonra da belki de oyunun bir bölümünü veya sezonun bir bölümünü Okan Hoca böyle de hesaplamış olabilir. Çünkü Lemina bunu çok iyi yapabilir. Eldeki veya dışarıdan gelecek performanslarla kıyasladığında daha öncelikli bir seçenek olabilir ama çok iddialı bir isim olursa özellikle Avrupa serüveni için her zaman bu geniş kadrolara ihtiyaç duyduğu Galatasaray dönem dönem yine böyle bir şey olabilir. Bu yüzden de çok iddialı bir isim lazım buraya katılması için. Yani sıradan bir isme gitmez diye düşünüyorum Galatasaray.
1: Evet. Nedim hocam, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Keyifli
0: Ben
1: bir
0: teşekkür
1: sohbetti.
0: ediyorum. Seni görmek çok güzel. Çok selamlar,
1: Aynı
0: sevgiler.
1: şekilde karşılıklı hocam. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Leslie Ugochukwu bu Galatasaray için geliyor dedik ki uçağın görüntülerini veriyorduk. Eğer varsa yine bir kez daha ekrana da getirelim. Saat 20.30'da İstanbul'da olmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın bu transfer dönemindeki ilk takviyesi olacak kendisi. 22 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Galatasaray şarta bağlı satın alma maddesiyle birlikte Leslie Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Burnley'den geçtiğimiz sezon Ağustos 2025'te Chelsea'den 29 milyon euro bonservisle Burnley'e transfer olmuştu genç futbolcu. Ve geçen sezon 38 maça çıktı Burnley'de. 3 gol 2 asiste imza attı. Galatasaray'ın yeni orta saha oyuncusu 6 numara dediğimiz ön libero bölgesinde görev yapıyor ve kendisini taşıyan uçak İstanbul'a doğru ilerleyişini sürdürüyor. Oyuncu İstanbul'a geldiği andan itibaren ilk görüntüleri de yine sıcağı sıcağına A-Spor ekranında canlı olarak sizinle birlikte buluşacak. Hemen bir hatırlatma, saat 20.50'de de transfer raporu programı başlıyor. Bugün erken başlayacak program, transfer raporunu sevenler fanları için de bu duyuruyu yapmış olalım. Yine Galatasaray'la devam ediyoruz. Okan Buruk malum sarı kırmızı

0: Fazla kulübe geldikten sonra pek çok rekora imza attı ve Okan Buruk'a dair rekorlar da koleksiyon açısından büyümeyi sürdürüyor. Başarılı teknik adam, Galatasaray'da tek dönemde en uzun sürede görevde kalan teknik direktör olmayı başardı.
1: Okan Buruk Galatasaray tarihinde bir rekora daha imza attı. Haziran 2022'de sarı kırmızılı ekibin başına geçen Buruk, görevdeki 1481. gününü geride bırakarak 1480 günle Fatih Terim'e ait olan tek dönemde en uzun süre görev yapan teknik direktör rekorunu kırdı. 5. sezonla hazırlanan deneyimli çalıştırıcı Galatasaray'da 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa kazandı. Bugüne kadar Galatasaray'ın başında 203 maça çıkan Buruk, 144 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet aldı. Sarı Kırmızılılar bu süreçte 457 gol atıp 212 gol yedi. Buruk yönetimindeki Galatasaray 2023-24 sezonunda 102 puanla Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırmıştı. Sarı Kırmızılılar 3 haneli puana ulaşan ilk takım olurken 33 galibiyetle de bir sezonda en fazla maç kazanan ekip unvanını elde etti. Okan Buruk ayrıca 17 maçlık üst üste galibiyet, 17 maçlık deplasman galibiyeti, 50 deplasman galibiyetine ve 75 lig galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör rekorlarının da sahibi. Galatasaray'ı son 4 sezonda üst üste şampiyonluğa taşıyan 52 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Terim'in bu alandaki rekorunu da yakalamıştı. Okan Buruk sarı kırmızılıların yeni sezonu da zirvede tamamlaması halinde Süper Lig'de üst üste 5 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olacak.
0: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavililer Alanya Spor forması giyen Ümit Aktağ'ı transfer etmek istiyor. Trabzonspor bu transfer sürecinde Akdeniz ekibinden indirim bekliyor.
1: Trabzonspor savunma hattına takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavililer Süper Lig ekiplerinden Alanya Spor'da forma giyen Ümit Aktağ'ı transfer listesinde tutmaya devam ediyor. Karadeniz ekibinin Alanya Spor'un 7 milyon euronun üstündeki bonservis talebi nedeniyle şimdilik beklemeye geçtiği öğrenildi. Trabzonspor yönetimi bedelde indirim yapılması halinde transfer görüşmelerini yeniden hızlandıracak. Bordo Mavililerin sol bek ve ön libero'da da görev yapabilen Ümit Aktağ dosyasını açık tutarken alternatif stoperler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon Alanya Spor formasıyla 36 maça çıkan 22 yaşındaki savunmacı 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2028 yılına kadar Alanya Spor'la sözleşmesi bulunan Ümit Aktağ daha önce Mircea Lucescu döneminde Romanya milli takımından teklif aldığını ancak bu daveti geri çevirdiğini açıklamıştı.
0: Dünya Kupası ile devam ediyoruz. Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında son Avrupa şampiyonu İspanya ile son Dünya Kupası finalisti Fransa yarın karşı karşıya gelecek.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk yarı finalinde Avrupa'nın iki devi İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Dallas Stadyumunda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadeleyi El Salvadorlu Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası H grubunda yer alan İspanya, Yeşilburun Adaları'yla golsüz berabere kalarak şaşırtıcı bir başlangıç yaptı. Daha sonra Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı ise 1-0 mağlup ederek grubunu birinci sırada tamamladı. Luis de la Fuente'nin ekibi son 32 turunda Avusturya'yı 3-0, son 16 turunda ise Portekiz'i Mikel Merino'nun son anlardaki golüyle 1-0 geçti.

0: çeyrek finalde yine Merino'nun son dakikalardaki golü Belçika karşısında 2-1'lik galibiyeti getirdi. Boğalar şampiyon oldukları 2010'dan sonraki en iyi derecesine imza attı. Turnuva boyunca sadece bir gol yiyen İspanya kupanın en sağlam savunma performansını sergiliyor. Fransa ise I grubunda Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i 4-1 mağlup ederek 3'te 3 ile son 32 bileti aldı. Horozlar İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Son 16'da Paraguay'ı 1-0, çeyrek finalde ise Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, üst üste 3. Dünya Kupası'nda yarı final başarısı gösterdi. Didier Deschamps'ın öğrencileri oynadıkları 6 maçta kalelerinde sadece 2 gol gördü. Son Avrupa şampiyonu İspanya turnuvada topa sahip olma oranı ve pas oyunuyla dikkat çekerken Fransa ise geçiş hücumları ve bireysel yetenekleriyle rakiplerine zor anlar yaşattı. Euro 2024 yarı finali ve 2025 Uluslar Ligi yarı finali gibi son iki büyük randevuda rakibini mağlup eden İspanya bu üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Fransa da üst üste 3. kez finale çıkmak istiyor. Yarı finalin diğer ayağında İngiltere ile Arjantin çarşamba 22'de karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası'nda yarı final maçları öncesi Aspor ekibi sokağa çıktı. Aspor muhabiri Engin Can Çelik sordu. Kameraman arkadaşımız Barış Seven görüntüledi. Bakalım vatandaşlarımız yarı final maçları öncesi turnuva hakkında neler düşünüyor? Hangi takımları daha şanslı görüyor?

0: Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. İspanya, Fransa, Arjantin, İngiltere mücadelesi oynanacak. Biz de A Spor ekibi olarak final etabına hangi takımlar yükselir, hangi takım şampiyon olur, gol kralı kim olur diye sorduk. Bakalım taraftarlar neler söyledi.
1: Benim favorim İspanya. İspanya ile İngiltere kalır diyorum.
0: İspanya ile İngiltere kalır. Peki sence kim şampiyon olur?
1: İspanya.
0: Peki şampiyona da gol kralı kim olur?
1: Şampiyona da gol kralı muhtemelen Mbappe olacaktır.
2: Bence Arjantin'de Fransa kalır. Arjantin zaten Messi lobisinden dolayı bir tık torpilli olarak kalacağını düşünüyorum. Fransa'da Mbappe, Dembele falan iyiler yani. O ikisini kalacağını düşünüyorum.
0: Peki şampiyon kim olur?
2: Şampiyon bence Fransa olur. Öncekini Arjantin kazandı. Bunu da ben Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Messi ve Mbappe ikisi de 8 golle şu an gol krallığında yarışıyorlar. Gol kralı kim olur?
2: Gol kralı bence Mbappe olacak ya.
3: Fransa ile Arjantin gibi kalır diyorum. Arjantin de alır bu sene.
0: Final. Şampiyon Arjantin mi?
3: Evet.
0: Peki gol kralı kim olur? 8 golle hem Mbappe hem Messi var.
3: Bence yine Messi olur ya. Finalde bir ya da iki gol atar Messi gol kralı olur.
4: Fransa ile Arjantin.
0: Şampiyon kim olur?
4: Fransa. Ama ben Arjantin'i tutuyorum.
0: Gol kralı kim olur? 2 golle 8 golle Mbappe ile Messi var.
4: Mbappe olur.
5: Abi öncelikle Fransa'nın gitmesini istiyorum çünkü İspanya Portekiz'i eledi. Büyük bir Ronaldo'cu olarak ben. Bence Fransa finalde de şey olarak gene 2020 Dünya Kupası'nda olduğu gibi Fransa-Arjantin finali olabilir ama İngiltere'nin de çok güzel bir jenerasyonu var. Ama tahminim Arjantin-Fransa olacak ya final.
0: Finalde şampiyon kim olur?
5: Fransa.

0: Abi çünkü ilerisi şöyle, 4 tane 5 tane dünya yıldızı var. Olise, Mbappe, Dembele, Doué, Cherki. Hele Cherki Manchester City'de oynamasına rağmen o kadroya giremiyor.
1: Peki kralı kim olur? 2 isim var. 8 golle Messi ve Mbappe.
0: Mbappe.

0: Bence İspanya kalabilir. Bir de Arjantin diyorum.
1: Peki final etabından sonra şampiyon kim olur?
0: Final. İspanya güçlü gidiyor. İspanya diye düşünüyorum.
1: Gol kralı kim olur? 8 golle Mbappe ve Messi yarışıyor şu an.
0: Mbappe olabilir.
2: 2022'deki gibi Arjantin Fransa finali bekliyorum ben. Messi'ciyim ama Fransa bu sefer alır gibi geliyor.
1: Fransa şampiyon olur mu diyorsun?
2: Bence de. Arjantin çok takıldı uzatmalarda falan.
1: Peki gol kralı kim olur?
2: Bence Messi olur.
3: Final etabına geçen Dünya Kupası olduğu gibi yine Fransa-Arjantin diyorum. Benim gönlümden bu geçiyor.
1: Peki final etabından sonra şampiyon kim olur?
3: Gönlümüz Arjantin'den yana duruyor. Messi'ci olarak Arjantin diyorum.
1: Peki o zaman 8 golle 2 futbolcu var. Mbappe ve Messi gol krallığında. Gol kralı kim olur?
3: Ya, gol krallığında Mbappe diyorum ama. Mbappe daha formda şu an. Messi'nin çok skor katkısı ya. Skor katkısı yok demeyelim de çok skor aramıyor. Asist de yapabiliyor. Mbappe biraz daha santrafor olduğu için Mbappe'nin gol katkısı daha yüksek.
4: Bence zaten favorim olan İngiltere finale çıkacak kesin. Arjantin'de bu iyi takım. İkisi final oynar diyorum.
1: Peki final etabında hangi takım şampiyon olur?
4: İngiltere diyorum. Zaten gönlümde İngiltere'den yana.
1: Son olarak da şunu soracağım. İki tane oyuncu 8 golle gol krallığında yarışıyor. Mbappe ve Messi, iki dünya yıldızı. Sence gol kralı kim olur?
4: İkisi arasından mı?
1: Yani 8 golle şu an onlar var. Bak.
4: Ben Bellingham'ın onlara geçeceğini düşünüyorum.
1: Bellingham'ın
4: evet, 6 golle takip ediyor. Bu sezonda formda. Onlara geçeceğini düşünüyorum.

0: Ekrana yansıyan bir transfer gelişmesini paylaşalım. Trabzonspor'da Matthias Løvik'le yollar ayrıldı. Norveçli futbolcunun Molde'ye transfer olduğu resmen açıklandı. Trabzonspor yaptığı bir paylaşımla da Matthias Løvik'e teşekkür etti. Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Borussia Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

0: Gerasi nefis bir dokunuş. Geri aldı topu. Seru Gerasi karşı karşıya. Harika bir bitiriş. Seru Gerasi.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
2: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye

0: başlayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Temizlik günü mü?
6: Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
2: Bankam, bank, kartıma bin.
1: Bir reklam.
0: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon.

0: A-Spor Radyo.
1: Bir reklam.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Bankam, tombank, kartıma değil.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam.
0: A-Spor Radyo.
13: Sporunun ve Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. Jübile maçını Fenerbahçe ile oynamak istiyordu. Şeref Bey, 10 dakikalığına Fenerbahçe forması giyer misin Metin dedi. Hayatını sarı kırmızıya adamış Metin Oktay şu cevabı verdi. Şeref duyarım. Beşiktaş, parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerindi. Saha içinde maçın en gergin anında bakışı yetiyordu herkesin sakinleşmesi için. O Türk futbolunun baba hakkısıydı. Defter, büyük adalı bir balıkçının oğlu olarak yazdırdı adını unutulmazlar arasına.

futbolunun ordinaryosu. Kaptanlık pozumantını şerefle taşıdı Fenerbahçe'de. Trabzonspor. Birinci lige çıkarken de, ilk iki şampiyonluğunu kazanırken de, Liverpool'u devirirken de kaptandı Dozer Cemil. Bordo Mavi'nin ebedi kaptanı ve beyefendisiydi. Aspor olarak renklerin kardeşliğine inandık. Fair play ruhuna, futbolun dostumuzu pekiştirmesine. Tüm renklerin evi olduk. Ve heyecanınızı, tutkunuzu, sevincinizi paylaştık. Hangi renklere gönül veriyorsanız yeriniz Aspor. Şeref duyarız.

0: Mutlu günler efendim. Bir Zamanlar Futbol'da sevgili Kemal Belgin'le birlikte geçmişten bugüne futbol seyahatimiz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bugün de keyifle izleyeceğinize inandığımız yaklaşık bir saatlik güzel bir program hazırladık sizlere. Her zaman söylüyoruz, bir kez daha tekrar edelim. Bu programı yaşı müsait olanlar geçmişteki anılarını tazelemek, ah ne günlerdi o günler demek adına izlerken, o günlere yaşayamayanlar için de çok önemli, çok ilginç bilgileri edinebilme şansı bulmak adına keyifle izleyeceğinizi tahmin ediyoruz. Biz gündeme ilişkin şeyleri de, geçmişten belki mesajlar çıkarabileceğimiz şeyleri de bugüne yansıtarak işlemeye çalışıyoruz programın akışı içinde. Kemal abi hoş geldin.
1: İyi yayınlar.
0: Dolu program, tempolu gidelim.
1: Gidelim.
0: Şöyle keyifle yerinize kurulun. Bir futbolcu, bir hikayeyle başlayalım. Evet, bir futbolcu, bir hikayede bu haftaki ismimiz Cemil Turan. Sarıyer'den İstanbulspor'a, oradan Fenerbahçe'ye uzanan kariyerinde çok önemli köşe taşları var. Onları Kemal Belgin'in de bir kısmını göz tanığı olduğu bu hikayeleri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Cemil Turan'ın istatistikleri var. Sarıyer'de 200 maç, 103 gol. Arkadaşlar da varsa onlar da paylaşırlar şimdi ekrana da, verdiler burada. 62-68 Sarıyer, 103 gol. 68-72 İstanbulspor, 25 gol. 72-80 Fenerbahçe, 194 gol. Lig kariyeri 632 maç, 322 gol. Neredeyse 2 maçta 1 gol. Milli takımda da 44 maça 19 gol sığdırmış. Doğrusunu söylemek gerekirse makine gibi işlemiş Cemil Turan. Bir şu şeyle başlayalım o zaman. Sarıyer günlerinde kendi ağzından verelim. Ondan sonra topu hemen Kemal abiye bırakacağım. Ben 14 yaşında futbola Fenerbahçe'de Sarıyer'de başlamış bu arada. Sarıyer günlerinde de transfer dönemi var. Ben Fenerbahçe'yi istiyordum. Yöneticilerimiz Galatasaray'a imza atmamı istiyordu. Ancak Fenerbahçe başkanı, ikinci başkanı Emin Can Kurtaran'la işte el sıkışmıştık. Bu şey İstanbulspor'dan Fenerbahçe, bunu istemiyorum. Bunu istiyorum, evet. Futbola 14 yaşında Sarıyer'de başladım. 16 yaşında A takımı yükseldim. Sonra İstanbulspor'la birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe bana teklifte bulundu. Rahmetli Metin Oktay beni Kilyos'ta buldu. 2 gün Mecidiyeköy'de sakladı ofisinde, ardından beni Çeşme'ye kaçırdı. 15 gün oradaki evinde kaldım. Aslında ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyordum. Baba gibi sevdiğim Sarıyer Başkanı Selahattin abi ise İstanbulspor'a imza atmamı istiyordu. Başkanımızı kıramadım. Metin abinin yanından kaçıp İstanbulspor'a imza attım. İmzadan sonra Metin abi bana çok kızdı diye anlatıyor. Metin Oktay'ın Galatasaray'a getirmek için ne kadar çaba sarf ettiğini de buradan görmüş oluyoruz. Cemil Turan'ı. Bu İstanbulspor'a gidişi. İstanbulspor'da da 68-72 arası. Hani

0: Sarıyer kadar olmasa da yine gollere devam ediyor. Ama Fenerbahçe'nin ilgisi de sürüyor. Onun da Fenerbahçe'ye ilgisi sürüyor. 72 yılına kadar. Şimdi orada az önce verdiğimiz yere gelelim. İstanbulspor Fener'e vermek istemiyor Fenerbahçe'ye. Yine Cemil Turan'ın ağzından okuyoruz. Ama Fenerbahçe ikinci başkanı Emin Can Kurtaran'la da el sıkışmış Cemil Turan. Devam edelim. O noktada Kasımpaşa'nın ünlü kabadayılarından rahmetli Sultan Demircan devreye girdi. Sonunda İstanbulspor başkanı kaçırıldı. Olaylara bakın. O dönem ne İstanbulspor'da oynayabiliyor ne de Fenerbahçe'ye gidebiliyordum. Yani silahlar konuşuyordu sadece. Ben o silahların arasında kalan biri olarak futbolu bırakma noktasına geldim diyelim. Bundan sonrasını Kemal abiye bırakalım. Doğrusunu söylemek gerekirse silahların gölgesinde bir transfer hikayesi. Cemil Turan'ın hikayesi.
1: Şimdi şurada deminden beri akan yazıların içinde bir sürü isim
0: kendi
1: geçiyor.
0: Kendi ağzından anekdotlar bunlar.
1: Şimdi bir sürü isim geçiyor. Ama burada unutulan iki çok önemli isim var. Bir tanesi Sarıyerli Bakkal Şener. O zamanlar market falan filan yok. Büyükçe tabii. Bir bakkal dükkanı vardı rahmetli Şener'in. Cemil de Sarıyer'de oturuyordu zaten.
0: Evet.
1: Bir tanesi ismi geçmeyen rahmetli Şener. Bir tanesi de daha evvel Sultan Demircan'ın şoförlüğünü, korumalığını yapıp daha sonra spor yazarı olan bizim foto muhabiri Kemal Adar. Hala sağ, kulaklar içindesin. Bu iki isimin bu transferde adları geçmeliydi. Bunu yazanlar nereden bulduysanız kimlerse. Neden?
0: Cemil Turan anlatıyor bunu.
1: Ha, şimdi unutmuş. Bazen o bazı önemli
0: ya da belki şey yapmadı.
1: Bazı önemli şeyleri unutur zaten. Ve Şener, Bakkal Şener, ben o zaman bu işte ilgiliyim, birebir Cemil olaylarını takip eden basındaki tek kişiyim ben. Şener'e gidiyorum, Sarıyer'e gazeteden araba alıp, o zaman tercüman Topkapı'da, fareli binada. Oraya gidiyorum, işte Şener ne haber diyorum, gelecek abi diyor birazdan diyor, antrenmanı vardı diyor falan filan. Orada görüşüyoruz, görüşüyoruz falan filan. Bütün bu olayların hepsinden haberim var. Şener işte çok kadim dostuydu Cemil'in. O da Fenerli, Fener'e gelmesini istiyor. Fakat dediğim gibi işler karışık. Bu arada Kemal Adar, bizim kulaklar için nasıl, bizim tercümanda rahmetli İslam abiyle konuşuyorlar. Abi diyor, ya ben çok meraklıyım diyor fotoğraf çekmeye. Güzel de bir makine, hakikaten güzel de bir makinesi vardı o zaman. Ya diyor, ben spor gazetecisi olmuş, spor muhabiri olmak istiyorum, foto muhabiri olmak istiyorum. Neyse, şeyde rahmetli İslam abi de Necmi abiyi ikna ederek Kemal Adar'ı biz tercüman spor servisine aldık. O öbür taraftaki işini bıraktı.
0: Evet.
1: Ama tabii rahmetli Sultan Demircan'ı da Kemal Adar'dan iyi tanıyan yok. Dolayısıyla bu olaylar cereyan ederken Kemal, bizim Adaş, Sultan Demircan'ı tercümana getiriyordu. Şener hemen hemen her gün bizim gazetedeydi. Yani bu Cemil...
0: Olayın kahramanları ile birebir iletişimdeydik diyorsun.
1: Bu yani. Cemil transferinde ben her gün işin içindeyim. Olayı tak... Yani bu bana göre bizim futbol tarihinin üzerinde kitap yazılabilecek ender transfer hikayelerinden biridir. İşte rahmetli Metin Oktay'ın, yani orada İzmir Spor'u bırakışı filan falan. İşte Engin Verel'in kaçırılışı, Gazi. Yani Cemil'inki de öyledir. Ve bu serüven devam ederken Emin abi de rahmetli Cemil'i aldım diyor.
0: Evet, biz soruyoruz. Sıkıştık diyor Cemil.
1: Abi diyoruz, nedir diyoruz. Abi diyoruz, oldu ya o şey, onu unutun diyor. Başka işlerle uğraşın diyor filan. Biz de gazetede, yani bunu Fenerbahçe'ye artık işte Şener'in her gün yanında oluşu, işte bizim Adaş Kemal Adar'ın olay, yani diyoruz ki Fener'e işi bitti. Sonra bir gün bana bir telefon geldi. Öğlen saatlerinde. Girdi falan. İşte benim imzam çıkıyor ya bu haberlerle ilgili. Oradan tercümandan. Kemal, buyur kardeşim. Ben dedi, otelin adını söyleyeyim mi?
0: Yok.
1: Söylemeyeyim. Taksim'de çok ünlü bir otel, adı her yerde geçti son zamanlarda.
0: Tamam.
1: Dedi ki, abi ben dedi burada dedi bir şef garsonum dedi. Şu anda dedi bizim

0: otelin girişinin en son masası, ki karanlık yani kapıdan girdiğinde pek göremezsin. Resepsiyon falan giriyor oraya. Selahattin Beyazıt'la dedi, Nirun Şahingir'a Cemil'in transferini bitiriyorlar dedi.
1: İstanbul Spor'un
0: evet, başkanı şeyi, o başkanı. Zaman. Allah rahmet eylesin. Yapma ya kardeş dedim ya. Vallahi abi bak benim adım böyle dedi. Ben seni gazeteden tanıyorum. O zaman televizyon falan yok. Hemen dedi haber vereyim dedi. Tamam kardeş sağ ol dedim. Kapattım telefonu. Bizim foto muhabiri Arif Işıldı'ya, o da rahmetli oldu. Aldık bir araba aldık doğru o otele. Girdik içeri. Hakikaten resepsiyon falan filan. İşte bir iki tane böyle masa var hani. Aa bir baktık hakikaten en dipte Selahattin abiyle, sağ Allah selamet versin, görüşürüz der yolda rastladığımızda. Nirun Şahingiray konuşuyorlar. Biz hemen Arif'e dedim ki aman ha makinen hazır olsun. Cırt cırt hemen bas ne görürsen. Ben geldim. İyi günler sayın başkanlar, kolay gelsin. Selahattin abi böyle dedi, senin ne işin var burada ya dedi. Nereden haberin oldu dedi. Abi dedim biz gazeteciyiz, bize kuşlar dedim, kargalar haber getiriyor dedim. Yahu dedi falan, Arif orada şakır şakır şakır şakır şakır çekiyor resimleri. Ve dedik ya işte konuşuyoruz dedi Nirun başkanla. O da İstanbul Spor'un başkanı dedi. Yani söz konusu Cemil dedi. Bize dedi vermeye dedi. Çok eğilimliler dedi. Yani bazı şartları konuşuyoruz falan filan. Nirun Bey de Allah rahmet, o da biraz bir şeyler söyledi. Bizler de Arif'le uçarak gazeteye geldik. Manşeti patlattık. Fotoğraflı hem de. Hı hı. Cemil Galatasaray'a gidiyor diye. Yani öyle artık iki başkan konuşuyor. İşte bu olaydan sonra ağırlıklı olarak rahmetli Sultan Demircan devreye girdi.
1: O da Fenerbahçe'ymiş.
0: Yani işte Şener'in tanıdığı bizim Kemal Adar. Ve Sultan Demircan burada kaçırıldı diye bir haber yapılmış galiba. Sultan aman Nirun Şahingir'e kaçırıldı diye bir haber.
1: Yok yapılmış. Bir silahlar konuşturuyor. Ha,
0: o ben bir yemekte bir yerde, onun da adını söylemeyelim. Sultan Demircan çıkartıp Nirun Şahin Gray'ın ayağına sıkıyor.
1: Allah Allah.
0: Bu Cemil'i ya Fener'e verirsin ya da işte diyor bu bir ihtar sana.
1: Vay canına.
0: Ve bu olaydan sonra tabii ki insan canı önemli, ailesi var, çocukları var, şusu var, busu var yani. Cemil'i İstanbulspor Fenerbahçe'ye verdi. 72 galiba 72. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve Cemil Fenerbahçeli.
1: 80'e kadar, jübilesine kadar, ki 80'de tabii, de tabii. Fenerbahçe'de jübile yapıyor.
0: Tabii jübile yaptı. O zamanlar jübile vardı. Şimdi
1: o. Ve işte o 304 maçta Fenerbahçe'de evet. O 8 yılda 194 tane gol tabii. Atıyor Fenerbahçe'ye. Şu transfer hikayesinden sonra.
0: Şimdi Cemil'in Fenerbahçe'deki izi nerede başladı? O çok evet. Önemli. Onu herkes bilmez.
1: Evet.
0: Bir Fenerbahçe İstanbulspor maçı var. Lig maçı. İnönü stadında. Yani Beşiktaş'ın şimdiki arena mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Ben hep İnönü diyorum.
1: Vodafone Park.
0: Neyse. Orada İstanbulspor Fenerbahçe oynuyor. Cemil Fener defansını allak bullak ediyor. 2-0 önde İstanbulspor.
1: O zaman İstanbulspor.
0: İstanbulspor'da oynuyor. Devre oldu. Dedik ki beşe meşe gidiyor maç. Aa bir baktık. İkinci yarı maç bir başladı. Bizim Ziya Şengül kulakları çınlasın. Cemil'i tutmaya başladı. Halbuki hiç alakası yok o zaman Ziya'nın. Orta sahada işte pah falan.
1: Daha yumuşak bir oyuncu. Ama teknik oyuncu.
0: Ama çok süratli ve çok çabuk.
1: Evet.
0: Cemil'in en büyük özelliği patlama özelliğidir. Sıfırdayken ikinci adımda 100'e çıkar. 100 kilometreye çıkar. Yani 10, 18, 26, 46, 76 diye gitmez. Pat diye patlar Cemil. Onu bir daha göremezsin zaten. Neyse. Abi baktık oyun başladı ikinci yarıda. Ender Ziya Cemil'le oynuyor. Şimdi Cemil olumsuz etkilendi tabii. Karşısında en az kendi kadar süratli, çok çabuk, çok zeki bir oyuncu var. Ve Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam o maçı 2-0'dan çevirip 3-2 kazandı. Ama burada ilk yarı başrol oyuncusu Cemil, ikinci yarıda başrol oyuncusu Ziya Şengül.
1: Evet.
0: Orada Cemil'in o ilk yarıdaki futbolu Fenerbahçe'de ciddi iz bıraktı. Yani bir not koydular. Bunu alacağız abi.
1: Evet.
0: Başka kimse almadan bu Cemil.
1: Zaten daha önce de gündeme gelmiş.
0: Ya bunu alacağız. Biz başkası alırsa bizim aleyhimize olur. Hani şampiyonluklar gider filan falan filan diye. Cemil ilk oralarda iz bıraktı Fenerbahçe'de. O maç çok önemlidir.
1: Anlıyorum. Ondan sonra da çok önemli bir Fenerbahçe'nin futbol.

0: Sana bir şeyler söyleyeyim.
1: Olarak
0: bunu da çok az
1: yerini almış.
0: Fenerbahçe o zaman, şimdi Fenerbahçe burnunda otel olarak, mini otel mi ne diyorsunuz, motel mi ne diyorsunuz, orada kamp yapıyor. Bu olaylar cereyan ederken rahmetli Serkan Acar, biliyorsunuz. Bir gün ben uğradım, ne haber Genco derdik, bizim mahallenin çocuğuydu Serkan. Gel abi bak sana bir şey göstereceğim dedi. Hayırdır dedim ya. Bir gittik, kampta odalar var işte, 2-2 kalıyor oyuncular. Bir baktık Serkan Acar'ın odası, biliyorum onu. Aa bir baktım Serkan Acar, Cemil Turan. Genco dedim oğlum Cemil sen... Abi dedi ben şimdiden odayı yaptım bile dedi. Hiç unutmam onu. Yani o kadar bunu çok bilir de şimdiki yöneticiler.
1: Cemil Turan'ın hikayesi de böyle efendim. Sarıyer'den başlayıp İstanbulspor'a ve Fenerbahçe'ye uzanan hikayesi.
0: Pardon, bu iki cümleyi söylemek zorunda.
1: Tamam hemen.
0: Eğer Cemil Turan Almanya'da doğmuş olsaydı, Mesut Özil işte, ne Nuri Şahin bizim var yani çocuklar.
1: Evet, ya da İlkay vesaire gibi. Falan.
0: Tabi Alman eğitimi, Alman disiplini, 4 tane Rumeni giyerdi.
1: İddialı bir söz.
0: Ama Türkiye'de doğup büyüdüğü için işte ancak Cemil Turan olarak kaldı. Biz sonra Cemil'le halı sahada beraber çok top oynadık. İlk yani ikinci maçım yani soyunduk, forma giyiyoruz da top oynayacağız. Bir aralık şöyle dikkatimi çekti. Dedim ki şu bir dakika şu bacağına bir bakacağım senin dedim. Ne var abi dedi. Bir bakayım dedim ya. Bir de çabuk konuşur biliyorsun.
1: Evet.
0: Toptancıdır bizim Fuat gibi Fener. Bakayım ne var abi, adamda bir bilek var bu kalem kadar. Dedim ki ya pardon tam tersi. Adamda bir bilek var böyle. Olmaz yani. Bir vücutta, o vücutta daha doğrusu anatomik olarak o kadar bilek olmaz. Dedim ki tevekkeli değil dedim. Sana vuruyorlardı, vuruyorlardı, çelmeliyorlardı, çelmeliyorlardı. Bir türlü düşüremiyorlardı. Şimdi anlaşıldı dedim bu işin sırrı. Bu bileklerle tabii düşer mi adam dedim. Hiç unutma vallahi Ender böyle bilek. İnanılmaz bir şey. Allah selamet versin Cemil Bey.
1: Evet peki devam edelim o zaman tempolu keyifli bir şekilde. Unutulmaz anlara değil mi Ercan? Unutulmaz anlarla devam edelim. Unutulmaz anlarda sizi 1989 yılında götüreceğiz efendim. Tarih 15 Ekim 1989 Beşiktaş Adana Demirspor maçı. Neden unutulmaz an? Çünkü Türkiye Ligi'nin gol rekoru, farklı kazanma rekoru kırıldı daha doğru bir ifadeyle. En farklı skorla kazanılan maç olarak tarihe geçti. İşte bu maç. Şimdi ekrana da geliyor.
2: Feyyaz vuruyor ve Beşiktaş'ın 11. dakikada
1: Beşiktaş'ın
2: ikinci golü.
1: Metin Ali Feyyaz'da fırtına gibi estiği döner.
2: Sayın seyirciler, Beşiktaş'ta sevgili boyunca sürekli
0: Metin değil mi o?
2: Düşündüler.
1: Evet abi.
0: Yani 6 numara Metin var.
1: Rüzgar gibi fırtına gibi estiği bir maç.
2: Her atakta gol düşündüler. Metin'in 3. golü tekrar görüntüde.
1: Bakın.
2: Kadir ortası
1: henüz ilk yarıda.
2: Metin yükseliyor 43. dakikada
1: bu, bir de düşerken bu 60.
2: golünü atıyor. Evet. Beşiktaş 4 Adana Demirspor 0. Gol tekrar.
0: Gol 7 numara Metin.
1: İlk yarı 4-0.
2: Beşiktaş atakları
1: ikinci yarıdan gelişiyor. Görüntüler.
2: Rıza ortasını yapıyor.
1: Rıza ortaladı yanılmıyorsam. Rıza Çalınbay. Ali Gültekin o evet.
2: Bir kez daha seyrediyoruz.
1: Yani yiyen takım için de Allah kimsenin başına vermesin tabii.
0: Tabii yani.
1: Unutulmaz anlarda Beşiktaş'ın 15 Ekim 1989'da 10-0 kazandığı maç. O zamanlar bakın dikkatinizi çekiyor mu? Tabelayı elle değiştiriyor.
0: Tabii. İlhan ya. İlhan benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Babası da değiştirirdi önce,
1: bugün
0: sonra
1: fazla,
0: emekli oldu.
1: Fazla mesai yapmış.
0: Tabii.
1: 7-0 oluyor.
0: Sağ İlhan, Allah selamet versin. Geçenlerde otobüste karşılaştık. Muhabbet ettik bir ayaküstü.
1: Ya, enteresan yalnız hakikaten. Bir de belli bir şeyden sonra da o disiplininden koptuktan sonra
0: dur.
1: Yani şey yok.
0: Metin'in şeyine benziyor ama.
1: Gordon Milne'nin dönemi değil mi bu?
0: Öyle olması
1: 89.
0: Lazım.
1: 89. Evet. Atana. Ve artık son bölümde karşılaşmanın skorunu belirleyecek gol gelecek.
0: Bir de şimdi Metin ortalıyor. Bu tabelada onu yazmak çok zordur ha.

0: O anda şöyle bakın. Sığmıyor çünkü yok.
1: Sığmaz.
0: Hani bir nereden düşüneceksiniz 10 golü?
1: Tabii.
0: Vallahi ben o 1'i 0'ın yani şey gibi görüyorum buradan onu. Elle kotarılmış gibi görüyorum
1: yani
0: sanki.
1: Yani çok zor.
0: Ya garip bir şey. Tek ya da 1'in yanına 0 yapıştırılmış mı? Ya 0 o 0 değil bak.
1: Tabii o 0 nasıl bir 0?
0: Başka baksana, bir 0.
1: Tabii. Bunu ben İlhan'a soracağım inşallah. Rastladığım anda.
0: Bir gazete küpürü de olacaktı, o var mı?
1: Onun açıklamasını yaparız bir dahaki programda inşallah.
0: 10 gol Kartal'dan
1: rastlarsam.
0: Rekor bu şekilde evet. Yansımış evet. İşte. 5'te devre 10'da biter.
1: Evet.
0: Kartal ağları parçaladı.
1: Müthiş bir şey.
0: Yani inanılmaz bir maç. 1989 yılında yaklaşık 30 yıl, 28 yıl önce.
1: Tabii.
0: Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil. Unutulmaz anlarda sizinle işte o günün 10 golünü paylaşalım istedik. Devam ediyoruz efendim.

0: Biliyor muydunuz diye soracağız ama çok da merakla bırakmayacağız sizi. Hemen cevabını vereceğiz. Bu sefer 1988-89 sezonuna gidiyoruz. Yani bir sezon öncesine, 88'in, demin 89-90'ın bölümüydü. İşte Toni Schumacher'li Fenerbahçe kadrosu öyle bir yıl ki Fenerbahçe'nin herhalde gelmiş geçmiş en başarılı sezonu denebilir mi buna? Bilemiyorum. Sen tabii daha vaziyete hakimsin Kemal abi. Ama
1: şimdi bu sezon tabii yani normal 100, bir de 3-0'lık Samsun şimdi maçı var hükmen. 103 gol.
0: 93 puan.
1: Tabii.
0: 103 gol.
1: Tabii.
0: Artı 76 averaj.
1: Tabii.
0: Değerli izleyenler. Yani en büyük averaj farkı. En tabii çok gol atılan sezon, en çok puan toplanan sezon. Şimdi tabii burada bir şunu da belirtelim. O sezon lig 19 takımlı.
1: Tabii bir tane şeyle, evet.
0: O puan durumu lig, da, topal, puan durumunu da göreceğiz.
1: Topal lig derdik ona.
0: İşte bakın şimdi görüyor musunuz? 19 takımlı lig.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe 103 gol atmış, 27 gol yemiş, bir mağlubiyetle kapatmış. 76 puanı var. İkinci sıradaki takımın 60 puanı var Beşiktaş'ın.
1: Tabii.
0: Yani öyle böyle bir fark değil. Galatasaray'da 45 puanla, yani çok farklı bir sezon olmuş bu.
1: Evet,
0: yo, yanlış görüyorum. Orası averaj, düzeltiyorum. Yanlış söyledim, affedin. 93-83-69,
1: evet,
0: averaj tarafına baktım. 93 puan Fenerbahçe'nin, 83 puan Beşiktaş'ın. 10 puan fark, 16 değil. Galatasaray'ın da 69 puanı var.
1: 24.
0: 70-24 puan fark var. Sonra da Sarıyer de ne güzel gitmiş o sezon.
1: Ya.
0: Sarıyer 68, Trabzonspor 64 tabii diye gitmiş.
1: Tabii. Şimdi
0: o sezon 19 takım düşme mi kaldırıldı? Nasıl oldu?
1: Topal,
0: öyle bir şeyler vardı galiba.
1: Lig,
0: öyle bir şeyler yaptılar.
1: Ankara Gücü'nün Kenan Paşa tarafından düşmüş olmasına rağmen lige dahil edilişidir.
0: Öyle olunca da bir fazla kaldı değil
1: bir
0: mi?
1: Bir tane fazla oldu. Sonradan ayarlamayı yaptılar da.
0: Ama o 82'de miydi? Ankara Gücü'nün.
1: Yani ihtilalden sonra.
0: 80, onu da işleyelim. Onu da işleyelim.
1: 80
0: onu da
1: ihtilalinden
0: altını
1: sonra.
0: Altını dolduralım.
1: Biz zaten
0: 19 takımlı olduğu için yani gol sayı, yani yine de puan 93 tabii, puan. Bir maç, iki maç fazla. İki maç. Hani bugünkü hesaptan 3-3-6 puan desek 87 puan. Yani muazzam puanlar bunlar. İkisini de kazandığını varsaysak. Gol 103 gol nerede? Artı 76 averajda.
1: Topal lig. Biz adını öyle koyduk.
0: Rekor bu sezonda ve sarı lacivertli takımda ama gerçekten şey demiştim, en iyi Fenerbahçe kadrosu ya da en iyi, en başarılı
1: şimdi
0: kadro bu mu?
1: Burada çok önemli bir şey var. Ben sana onun gazete şeyini getirmiştim.
0: Var mı bizim gazetelerin içinde?
1: Gazetelerin içinde var benim yazım. Fenerbahçe bu sezona eğer unutmuyorsam Rize galibiyetiyle başladı. Rize'de.
0: Hı hı.
1: Hatta Aykut Kocaman iki tane mi, üç tane mi ne atmıştı? Şimdi unuttum. O maçta Fenerbahçe'nin gözünü boyayan bir oyuncu, ya bunun mutlaka alınması gerekir galiba denilen oyuncu, o maçtan sonra Fenerbahçe'ye kiralandı. Hasan Vezir.
0: Hmm.
1: Ve Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye katılımıyla birlikte
0: her şeyin çehresi
1: Rıdvan, değişti. Rıdvan, Aykut, Oğuz, Hakan, bunların hepsi
0: best

0: 4 gol Aykut Kocaman'dan 5-0'la başlıyor Fenerbahçe.
1: 3 tane diye aklımda kalan 4. Ve bu Hasan Vezir sayesinde adamla mücadele etmeyi sevmeyen Rıdvan, Aykut, Hakan, Oğuz.
0: Kadroya bak yalnız ya.
1: Bunların hepsi boş alanlar bulabildiler kendilerine. Fenerbahçe 103 golle şampiyon oldu. Pazar günü Sarıyer'i yenmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam son maçta. Ben ertesi gün tercümanda 9 sütun bir manşet attım. Yazı, makale, haber değil. Şampiyonu bekleyen büyük tehlike.
0: Ha, evet, anlatmıştım.
1: 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Neden biliyor musun?
0: Hasan Vezir
1: kaybetti. Hasan Vezir gitti. Evet. Ergun Gürsoy Galatasaray'a kaçırdı. Ve bu mücadeleyi sevmeyen oyuncuların Hasan Vezir tarafından kendilerine sunulan alanlarındaki büyük patlamaları bitti.
0: Peki soruyu tekrarlıyorum. Cevabı almadım çünkü. Hı. En başarılı Fenerbahçe kadrosu bu mu?
1: Tabii 103 golle şampiyon olursanız bir kere yenilerek en başarılı kadro bu.
0: En iyisi bu mu? Yani başarı ve iyi futbolcular farklı şeyler çünkü sadece.
1: Yani dediğim gibi şimdi en başarılı bu kadroysa Hasan Vezir gittiğinde de yapardı bunu. Bir kişi, 4 kişi gitse. Şimdi mesela Galatasaray'ın bir dönemi var. 7 tane oyuncusu gitti UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray. 7 tane. Ama şampiyon oldu Galatasaray.
0: Anladım.
1: Burada bir tane gitti, 7 sene olamadı. Yani maçlar mükemmel, goller harika filan. Ben maçların hemen hemen deplasmandakilerinin büyük bir bölümünü de izledim. İstanbul'dakileri evet, zaten izliyorduk. Ama dediğim gibi burada başrol Hasan Vezir'indir.
0: Anlıyorum. Peki işte böyle bir sezon 88-89 Fenerbahçe'si 103 gol 96 puan yanlış söylemeyeyim bir dakika 93 puan
1: evet.
0: Ve artı 76 averaj rekor bunlar efendim. Hemen devam edelim geçmiş zaman olur ki ile. Ha, şimdi ilginç bir şey var önümüzde. Şimdi sen zaman zaman söylüyordun. Ben de geçen gün böyle eskileri karıştırırken evrakları bir yandan biliyorsun arşiv odası diye küçük mini belgeseller hazırlıyoruz. Orada bir şey dikkatimi çekti. Dinyakos. Nedir bu dedim. Şimdi Dinyakos ustayı buldum sonra. ardından da bu Dinyakos'un bir futbol ayakkabısı olduğunu gördüm. Zaman zaman burada Kemal abi de hatırladım ki kullanıyor ya Dinyakos işte ayakkabıları var falan diye. Meğer o zaman elde yapılıyormuş bu ayakkabılar, futbolcuların ayakkabıları elde. Ayakkabıların özelliği de ne? Dinyakos ustanın esas adı da Todori Korfiadis'miş.
1: Rum.
0: 6-7 Eylül olaylarından sonra böyle bir sıkıntılar yaşıyor, gitmeye hazırlanıyor. Mübadelede de. Döneminde Kıbrıs hadiseleri döneminde
1: İstanbul'un bittiği an başlıyor.
0: Atina'ya yerleşmiş.
1: 63'te.
0: Sonra da AYK'ya ayakkabı yapmaya başlamış oraya gidince de. Söz sen de Kemal abi burada bizim şeyimiz tükeniyor buraya kadar.
1: Şimdi Dinyakos ayakkabısı yani, giymek.
0: Şurada arkada ne yazıyorsun? Futbol ayakkabılarının yapım evi.
1: Tabii.
0: Bu Dinyakos ustanın son çırağı.
1: Tabii. Dinyakos ayakkabı giymek. Şimdi Mercedes mi en lüks nedir bilmiyorum.
0: Neyse hadi reklama girmeyelim,
1: reklama girmeyelim ama.
0: En lüks araba neyse ya da en iyi ayakkabı neyse.
1: En lüks villa hangisiyse.
0: Neyse evet.
1: En lüks uçak seyahati hangisiyse. Atıyorum yani şimdi bir sürü şey. O zaman bir futbolcunun Dinyakos ayakkabı giymesi de o kadar lüks.
0: Bu şey tarafında değil mi? Dolapdere'den Beyoğlu tünel tarafında.
1: Tabii. Ha. Rum zaten.
0: Evet.
1: Müthiş bir şey. Yani. Elle yapılıyor. Rahman sonra Rahman Usta. Diğer Dinyakos'tan sonra. Hep ayakkabılar yani böyle şimdi gidiyorsun 78 tane ayakkabı var vitrinde. Beğen beğen al. Hayır orada öyle yok. Ismarlama gibi.
0: Ayağına göre ölçü alıp yapıyorlar.
1: Ölçü alınacak.
0: Peki nasıl bu? Şimdi şurada mesela bir tane resim var. O görelim o resmi. Ayakkabı bir şöyle bir mesela var.
1: Konşlar uzun. Arka taraf yani konş dediğimiz.
0: Şeyler sonradan mı çakılıyor?
1: Kramponlar.
0: Tabii, şimdi bir kere yanlış bir şey de var. Ben bir gün bir maç anlatırken futbol ayakkabısı dedim de ya adama bak futbol ayakkabısı diyorlar. Krampon o dedi.

0: Arkadaşlar yani...
1: Futbol ayakkabısıdır o. O yeni var ya, merkez santrfor falan, o yeni icat kelimeler.
0: Onlarla krampon bir şey... alttaki çiviler değil mi? Yanlış söylemiyorum.
1: Yani sahaya mesela şimdiki...
0: Bunlar altılı.
1: Lüks ayakkabılarda 8-10 tane var.
0: Var.
1: Bunlarda
0: var.
1: 4 tane.
0: 4 mü?
1: Bilemedin, en son model 6 tanedir.
0: En sona altılıymış.
1: Şimdi ve bunlar... Yani Dinyakos, Rahman... Bunlar en lüks ayakkabılar. Kadıköy Altı Yolda Parsehus'ta toprağı bulunsun. O da Ermeniydi. Bunlar yaparlardı. Ve bu kramponlar...
0: İkisi topukta, 2 artı 2 önde. Evet. Çivi çakılarak monte edilen 6 meşin kramponlu.
1: Ve ayaklarında delik deşik olur oynarken.
0: Öyleymiş.
1: Anladın mı?
0: Çamurda, çimde iyi, kuru tabii. Toprak sahada sıkıntılı.
1: Tabii. Toprak sağa.
0: Krampon çivi... düşerse çivileri oraya tekrar böyle şeyler var değil mi?
1: Evet.
0: Onunla tutturuyorsun. Böyle.
1: Genelde de o kramponlar sık sık sahaların rezilliği yüzünden düşerdi.
0: Yani ve kenarda da çekiç ve örs dururmuş.
1: Tabii. Şimdi düşünebiliyor musun? 6 tane var. 4 önde 2 arkada. Koşuyorsun, bir top aldın mesela. Vurdun, kramponun biri gitti. Bir daha nasıl koşacaksın abi? Hemen bitti. Kenara gelip tabii.
0: Tekerleklerden biri olmayan araba gibi.
1: Aynen. Kenara gelirdin, kramponunu takarlardı.
0: Hemen çekiç örse takıyorlar.
1: Tabii.
0: Yani o alttaki o çivi olan bölüm arkadaşlar.
1: Tabii.
0: Ama sonra Galata meşru mu diyelim? Krampon diye öyle oturuyor ayağı.
1: Adı krampon.
0: Evet.
1: Yani yurt dışında, Fransa'da falan krampon. Hı. Mesela şey var, Şaban Topkanlı. Sonra. Sirkeci'de Emniyet Müdürlüğü'nün karşısındaki sokaktaydı galiba. O da spor malzemesini ilk satan kişi. Hmm. Spor malzemesi işte forma, şort, konç, monç bilmem ne. Ama ayakkabı da onlar satarlar, imal de ederlerdi. Yani o zamanki bu futbol ayakkabıları şimdi al baloya git abi.
0: Vallahi öyle.
1: Balaya git dans et abi.
0: Bülent Eken bir anısını anlatıyor. Diyor ki ya Palermo'da Danimarkalı Brun ve Çekoslovak Vicpalek takım arkadaşlarım. Çek olan demiş ki, Juventus'ta da oynamış bir oyuncu bu diyor. Bir gün ayakkabılarına bakmışlar. Turko bu ne ya demişler. Demiş işte Türkiye'de yaptırdım ben bunu, el yapımı. Vay demişler, el yapımı. Çek futbolcu giymiş ayakkabıyı. Ya demiş, bu güzel, benim ayağıma tam oturdu. Almış onun, ben ustadan öğrenmiştim diyor nasıl yaptığını. Ben ama onun ayak şeyini aldım diyor, ölçüsünü. Yaptırdım, ona bir tane hediye ettim. Onunla oynadı diyor. Bizden sonra transfer oldu, yine onu ayağında gördüğüm maçlar
1: baksana
0: vardı
1: ayakkabılara.
0: Diyor. Bakın görüyor musunuz nasıl? Ayaklara.
1: Ayakkabılara baksana abi. Bak kramponlar nasıl gözüküyor önden.
0: Tabii. Bakın o yüksekte duruyor zaten.
1: Evet.
0: Önde sizi bayağı böyle yüksekte tutar ve şey, çivili
1: biz
0: başka bir şey.
1: Biz mesela genç takımını yaptığında
0: ayağı da batar o tabii.
1: Parsiye ustaya giderdik bizim altı yola. Bizim işimizle Parsiye usta uğraşırdı toprağı bol olsun.
0: Peki o zaman Dinyakos ayakkabıdan biraz da o amatör sahalara geleceğiz ve orada da Kemal Belgin'in çok önemli bir hatırasına kulak vereceğiz efendim. Sizler de ekrana yaklaşın. Bir öncelikle bir yazı vardı. Bir hafta 10 gün kadar önce sevgili Hakkı Yalçın'ın Fotomaç gazetesinde bir yazısı. Bir ona bakar mıyız? Anılar Müzesi'ndeki güzelliklerini bölüm bölüm aldım. Tamamını bulabilirseniz 14 Kasım tarihli gazetede, Fotomaç'ta okursanız çok güzel bir yazı yazmış Hakkı abi. Anılar Müzesi'ndeki güzelliklerin öznesi yokluk. Toprak sahalar, altı köseleyle çivili Dinyakos ayakkabı, kramponlarının açtığı delikler. Serveti delikanlı duruşuyla ölçülen futbolcular sergisi, tribünlerde zarafetin hası. Devam edelim. Tayyip Erdoğan'ın forma giydiği EYTT 1. amatör kümenin en güçlü takımlarından biriydi. Ben de 2. amatör kümede futbol oynardım o yıllarda. Dikkat çeken adamları izlemeyi severdik. Amatör küme maçlarını yayınlayan gazete sayfalarında bunların hepsini az sonra altını dolduracağız da o yüzden veriyorum. Kimin kaç yıldız aldığını merak etmeydi. Kendisiyle birlikte futbol oynayan yakınlarımın da düşüncesi ortaklı diye devam ediyor. Devam edelim. Santrafor'un hasıydı. O yüzden bugünün futbolcularını izlediğim şimdiki zamana not düşmeyi borç bilirim. Futbolun Tayyip Erdoğan'ın gençliğine borcu var. Devam edelim.

0: Arka planlarını gizleyen insanların hayata direndiği yıllar. Sofradan aç kalkıp tok gibi yatardı anneler. Babalar evine ekmek getiremezse kahrından ölürdü. Her mahallenin raconuydu dürüstlük. Sadri Alışık filmleri oynardı sinemalarda. Bizi de ağlatırdı final sahnesinde. Her cuma yetim yemekleri çıkardı evlerden. Çocukların tıpkı kendilerine benzeyen sıska köpekleri vardı. Yelkenli yaparlardı yağmurun göl yaptığı sokak aralarında. En sevdiğimiz türkü Gül Ağacı Değilem, Her Gelene Eylem devam ediyor. Tayyip Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'le yaptığı o geçen hafta hatırlarsınız televizyondaki programda sohbetin öznesi yabancı futbolcu meselesi olarak yansıdı ama asıl güzel olan amatörlere teşvik mesajıydı. Çünkü keşfedilmeyi bekleyen nice yetenek duruyor orta yerde. Onların özlemlerinin menziline girebilmek, amatör ruhun adreslerini bulmak hem spor hem insanlık adına zorunludur. Çünkü amatörlere destek yoksa orada gerçek anlamda spor yok demektir. Hey gidi yıllar, ayaklara çivisi batan Dinyakos ayakkabısını giyenler futbolun amatör ruhunu ömür boyunca unutmazlar. Tayyip Erdoğan gibi demiş Hakkı Yalçın. Şimdi başka yıllardı arada onun o havayı yansıtan satırlar olduğu için biraz daha geniş verdim ama daha da uzun bir yazı bu. Çok güzel bir yazı. Kalemine sağlık Hakkı abinin. Gazetede siz, bende vardı şimdi onu getirecektim. Amatör maçların yıldız tablosunu verdiğiniz maçları biliyorum. Tayyip Erdoğan'ı
1: hayır orada Hakkı gazeteler demiş de bir tane gazete.
0: Bir tane gazete evet. Tayyip Erdoğan da İETT formalı görüntüsü evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın.
1: Evet.
0: Ve işte. O yıllardan yine görüntüsü. Ha, o yıllarda işte çok özel ve güzel bir hikaye var. Şimdi onu da Kemal abiden dinleyelim.
1: Burası Vefa Stadı tabii malum. Şimdi Tercüman Gazetesi o dönemlerin 1 milyon satan Tercüman Gazetesi tiraj olarak. Salı Cuma...
0: Sporda o işin lokomotifi değil mi? O
1: tabii mutlaka. Canım.
0: Ama kadroda büyük kadro.
1: Salı Cuma... Amatör küme final grup maçları oynanırdı İstanbul'da. Yani 8 grubun birincisi hı hı. çıkar. Onlar aralarında her salı 4, her cuma 4 maç olmak üzere lig usulü oynarlardı. Eleme meleme yok. Biz de Tercüman Gazetesi olarak bu maçların tamamını hem müsabaka yazısı yanında da bir adet kritik yazan. İşte Fahri abi rahmetli, Tevfik abi rahmetli, hayırlı işler bizim kulakları çınlasın. Atilla Gökçe zaman zaman. Bu işin Tercüman Spor sayfasında salı ve cuma günleri organize edilme işini de sevgili Necmi Tanyolaş rahmetli bana vermişti. Biz de biraz oynadık ya. Ondan sonra ben her salı ve cuma sabah 10'dan itibaren akşam hava kararıp maç bitene kadar Vefa Stadı'ndayım. Aslında oynanırdı. Müthiş maçlar. Müthiş maçlar oynanırdı. O sene vallahi işte 77 yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Faruk Ilgaz Başkan bana dedi ki ya bu amatörleri takip ediyorum sizin tercümandan dedi. Yıldızlı mulduzlu eleştirili meleştirili tenkitli menkitli veriyorsunuz. Ya bu sene dedi bizim dedi ekonomik durumumuz çok iyi değil. Hmm. Bize dedi oradan 5-6 tane oyuncu ismi verebilir misin dedi. Alalım. Genç yani. Dedim ki abi ben size bir seyrettiğim maçlardan size göre bir
0: bakın Fenerbahçe takımı ha. Yanlış olmasın
1: evet,
0: yani.
1: Evet 5-6 tane isim yazayım. İlginenin. Ay Allah razı olsun dedi. Ve ben 5-6 tane 7 tane mi ne isim yazdım verdim. Tome Kaleperović işte o zaman teknik direktör. Toprağı bulmuş.
0: Kaleperović hoca. Evet.
1: Vermişler Toma'ya listeyi demişler ki işte böyle böyle anlatmış Faruk abi.
0: Sen izlediğin akılında kalan futbolcuların evet. bir listesini yaptın.
1: Tabii. Toma da bana dedi ki idmanda idman seyrediyoruz. Ya dedi sen böyle böyle bir işe dedi seni şey yapmışlar. Dedim evet verdim başkana ben. Ya dedi bir gün dedi Vefa Stadı'na gidelim de şu maçları beraber seyredelim. Nasılsa 8 takımda oynuyormuş dedi. Ya yani oynamayan yok hepsi oynuyor. Olur Toma dedim ve bir salı günüydü yanlış.
0: Ne kadar güzel bir şey yani. Evet. İşte şimdi onları kaybettik. Ha. Yok yani. Ha,
1: Toma dedi ki salı
0: arada kaybolup gidiyor o çocuklar.
1: Salı günü gidelim mi dedi. Gidelim hoca dedi. Ve Toma o gün idmanı birine devretti.

0: Biz Toma ile Vefas adına geldik. Dedi ki ya dedi Kemalcim diyemezdi o, Kemalci dedi. Böyle öyle bir yere oturalım ki bizi kimse görmesin dedi. Hmm. Ve biz Toma ile kapalı tribünün Vefas'ındaki en ücra köşesine gittik, çaktırmadan oturduk. Ben elinde liste var, benim verdiğim liste. Toma da not tutuyor. O da iki tane oyuncu. Yani benim görmediğim diyeyim. İki tane oyuncu da Toma yazdı listeye. Biz yine çaktırmadan, kimseye görünmeden maçtan tüydük.
1: Ha bak, İETT Yıldız maçı 1978.
0: Tabii. Kambur Mehmet Ali teknik direktör İETT'de, eski Feriköylü. Çok bilir şimdikiler. Neyse, ondan sonra gel çıktık maçtan. Toma gitmiş rahmetli Faruk abiye, demiş ki bak demiş, Belgin'in verdiği, Kemal Cin'in verdiği liste bu. Benimkinde iki tane de ilave var. Hemen faaliyete geçmiş Fenerbahçe yönetimi. Bunları, isimlerini birkaç tanesinin yazdım buraya aklımda kalan. Biri Bahri Kaya. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Teknik direktör. Kalecinin adını unuttum.
1: Fenerbahçe'de geldi.
0: Tabii tabii geldi. Kalecinin adını unuttum. Beni bağışlasın. Önündeki ön libero Faik. Bundan eksik Hoca'yla aldı. Fenerbahçe alamadı. Bir de Gedik Paşa'nın kaptanı vardı. İsmini unuttum. Bağışlasın beni. Petrol mühendisi çıkmış. Kemal abi sağ ol dedi. Beni yazmışsın ama ben dedi Güneydoğu Anadolu'ya gideceğim. Petrol var ya. Yani işim, mesleğim iş icabı dedi. Oraya gitmek zorundayım.
1: Futbola devam etmeyeceğim. Evet. Bu tarafta devam edeceğim.
0: Ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla da ilgili olarak bana dedi ki Toma, ya Kemalci dedi, bu senin şey, bu arada Recep Tayyip Erdoğan hem santrfor oynuyor, hem libero oynuyor, hem stoper oynuyor, ha bir tek yerde değil yani. Ondan sonra dedi ya şundan dedi bir şey, ona biz şey yapamadık dedi, temas kuramadık. Ben de gittim yine bir Vefa, hemen ilk cuma galiba. Takımlar sahaya çıkarken biz takımları alırdık. O zaman böyle servis mervis yoktu basına.
1: Yoktu. Vallahi ben de ilk anlattığım yıllarda aşağıda soyunma odasına inip oradan, evet, alırdım.
0: Takım kadroyu. Kaptanı Tayyip kardeşimiz. Geldim dedim kaptan şuna dedim, bu arada ne oldu dedim ya Faruk abi de Toma da dedim beni sıkıştırıyorlar, hani şu Tayyip'le bir konuşsan da hani bak ötekilerle işte Bahri'yi alıyoruz galiba, iş oluyor, ötekiler koca eline kaçmış filan. Hani dedim ne abi dedi, çok sağ ol dedi ilgini ama dedi babam dedi izin vermiyor profesyonelliğe dedi. Mektebi ihmal edersin. Dersleri asarsın. Çünkü o zaman bir deplasmana gittiğin zaman iki gün gidiş, iki gün geliş. Dört gün, üç gün sürüyor. Şimdiki gibi özel uçakla biniyorsun, oynuyorsun, dak geliyorsun. Antrenmanlar, günde iki idman bazen başlamış. Onun için demiş ki rahmetli babası, şimdi rahmetli, sen demiş onu aklından çıkar. Böyle işte hem antrenmanını yap, sağlıklı yaşam, hani top mop falan, spor mupor.
1: Abi o zaman da babanın üzerine söz söylemeye imkan yok. Pek dalga. Şimdiki gibi değil.
0: Dalga mı geçiyorsun? Abi dedi onun için kusura bakma, alakana çok teşekkür ederim dedi. Başkanı ellerinden öperim. Toma'ya da dedi. Kalaporovic'i de dedi. Teşekkür ederim dedi. Ve ben geldim. Akşamüstü aradım Faruk abiyi de. Toma'yı da ertesi gün idmanda. Dedim böyle böyle o oyuncuyu unutun dedim. O olmayacak dedim. Tamam peki dediler. Bir kişi daha aldıydı Fenerbahçe. Yanlış hatırımda. Şimdi ismini hatırlayamadım, beni bağışlasın. Ama bu İstanbul Amatör Kümü final maçlarının hepsini 4 sene izledim. Hepsini hiç kaçırmadan, sabah 10, akşam 4, 5 neyse yani salı ve cuma günleri. Yani Türkiye'de bugüne kadar hiçbir basın organı ülke futboluna böyle bir hizmet etmemiştir o günkü tercümanın yaptığı gibi. Varsa yaptık diyen karşıma gelsin benim.
1: Evet, işte o eski günlerden de çok sayıda futbolcu çıkıyordu.
0: Tabii.
1: Şimdi alttan gelmemesinin bir sebebi de oraları takip etmemek. Aşağıda sonra, o kadar çok kaybolan değer var ki, değerli futbolcu var ki şu hiçbirisini göremiyoruz.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili son iki cümle izin verin.
1: Evet.
0: Sonra
1: hemen ortada.
0: Ortada duruyor kalecinin.
1: Kalecinin yanında.
0: Şöyle bu tarafa. Sonra Fenerbahçe'de futbolcu olamayan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Fenerbahçe Kongresi üyesi oldu. Şu anda Fenerbahçe Kongre üyesidir. Bakın. Sevgili Tayyip Erdoğan kulübe üye olduğu gün ilk divan toplantısında ihtilat çıkıyordu.

0: Bunları da unutmayın ha. Şimdi böyle konuşuyorsunuz da. O divan toplantısını bir alın izleyin bakalım bunu nasıl üye yaptınız diye Bangır bağıranlara. Aman ha benden uğraşmayın. Aman sakın ha. Ayağa kalktılar ayağa. Bunu nasıl üye yapıyorsunuz Fenerbahçe Kulübü'ne diye. Ya Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. Kimler değil Fenerbahçe Kulübü'nün uzundan kenarından geçmeden topla alakası olmayan üye yapıldı. Ne bakanlar, ne emniyet müdürleri, ne avukatlar, ne hakimler, ne savcılar. Hiç olmazsa top oynamış adam. Sen teklif yapmışsın zamanında kadronu alacaksın.
1: Tabii ki.
0: Olmamış. Babası izin vermiş. Allah rahmet eylesin.
1: En son o bir Büyükşehir Belediye Başkanı
0: evet,
1: o dönemde.
0: Üye yapmışsın. Yani en azından Fenerbahçe'de imza atanın buraya kralıyla en az 2000 kişi var böyle üye olan. Ondan sonra ve protestolar. Vay bunu nasıl yaparsınız falan filan. Birkaç tanesi çok iyiydi arkadaşım rahmetli oldu da şimdi rahmetli anayım yine de. Bitti.
1: Peki efsane Galatasaray başkanları var. Bir sonraki bölüme arkası yarın yapacağız. Çünkü süremiz sığmaz çok mı? Azaldı. Sığmaz. Ama keyifli bir sohbet oldu doğrusunu söylemek gerekirse. İşte yani bir şey var. Şimdi işte yerli oyuncu, yabancı oyuncu tartışmaları falan yapıyoruz. Ama iyi futbolcu, kötü futbolcu ekseninden biraz bakmak ve yerli oyuncu diyorsak da o oyuncuları arayıp bulmak lazım.
0: Tabii ya.
1: Yoksa işte bir yerde pişecek ondan sonra oradaki oyuncuyu göreceksin. İşte kim var? Cengiz var mesela değil mi? Cengiz Ünder. Şimdi Cengiz Ünder'i Başakşehir'de parladıktan sonra almak, genç oyuncu bulmak değil. Bu oyuncuları daha bu noktaya gelmeden aşağılarda görüp toplamak o işte o yöneticilik.
0: Ha bu arada bir şey söyleyeyim. Bu bir borçtur. Yazacağım haftalığıma Türkiye Gazetesi'ne. Spor Bakanlığı kaç tarihinde kuruldu? 65 falan galiba yani. Yanlış hatırlayabilirim beni bağışlayın. Gelmiş geçmiş hiçbir dönemde bugünkü spor bakanı kadar kaliteli, bu işi iyi bilen, derinden çıkan bir adama rastlamadım. Hiç tanımıyorum. Şu kapıdan girse belki tanımam. Geçen gün Anadolu Ajansı'nın bir röportajı evet, vardı. Hatırlıyor, biz de
1: evet,
0: verdik.
1: Evet.
0: Bu kadar sporun derinliğini iyi bilen, yaşamış, kafasında çok enteresan bazı fikirler bulunan bir spor bakanına ilk defa rastlıyorum. Sizi kutluyorum Sayın Bakan.
1: O zaman değerini bilip
0: evet,
1: faydalanmak lazım evet, spor çevreleri.
0: Aynen öyle, helal olsun. Evet. Bu da bir borçtur. Onu da
1: ödeyelim. Peki, ağzına sağlık Kemal abi. Efsane Galatasaray başkanlarını önümüzdeki haftaya paslıyoruz.
0: Evelallah.
1: Kısmet olursa ölmezse kalırsak burada olur. Ve onu da önümüzdeki haftaya işleriz. Çünkü gayet keyifli başlıklar var orada da. Teşekkür ediyorum değerli izleyenler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. İyi pazarlar diliyoruz. Esen kalın.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: A-Spor Radyo.
1: Kaç kere kalbime
2: canlı yayın.
3: Mümkün değil ama yine de Galatasaray taraftarları ilk transferlerini Atatürk Havalimanı'nda karşıladılar. Leszlo Gökçek'u kendilerini selamladı. Küçük de bir mesaj paylaştı. Burada olduğum için çok mutluyum ve gerçekten sıra dışı bir deneyim ifadelerini kullandı. Biz de yavaş yavaş buradaki yayınımızı noktalıyoruz ama Galatasaray ile ilgili, transferle ilgili detayları, gelişmeleri, haberleri A-Spor ekranında paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Herkese buradan iyi akşamlar dileyelim.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri konuklarımız İbrahim Yavuz Bey, Mehmet Özcan'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Furkan.
0: Bugün biraz erken başladık. Transferde hareketli bir gün yaşıyoruz. Galatasaray'ın da yaz transfer dönemindeki ilk takviyesi Leslie Ugochukwu dakikalar önce İstanbul'a gelmişti ve yine havalimanından canlı görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Biraz Leslie Ugochukwu başlangıcı yapacağız bugün transfer raporuna. Öncelikli olarak bu oyuncuyu konuşacağız. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız ama tabii ki karışık gideceğiz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer kulüplerimizden de transfer haberlerini yine bu program içerisinde bulabileceksiniz. Hocam 6-8 oynayabilen bir isim. Oyuncunun özelliklerine baktığımızda Galatasaray'ın ihtiyacı olan elbette mevkilerden birisiydi ama nasıl bir katkı sağlar saha içerisinde?
2: Ya önce şeyle başlayalım mı? Yani yaş ortalamasını düşürmenin ne kadar değerli olduğu üzerinden değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bir de oyuncunun daha çok yani kulüplerinde süre aldığı pozisyonlar da çok önemli. Senin de belirttiğin gibi aslında daha fazla işin savunma kısmına ama zaman zaman da işin o iki yönlü oynama kısmına da talip olmuş ama daha fazla işin savunma kısmıyla yani fiziksel gücüyle savunmanın önünde kesici pozisyonuyla çok ön plana çıkan oyuncu olmuş. Tabi burada benim merak ettiğim şey Galatasaray'ın bugüne kadar bu tarz oyuncuyla yani Okan Buruk göreve geldiğinden beri bu tarz oyuncuyla çok fazla oynama alışkanlığını görmedik. Hep Torreira, Lemina, Sara hep daha kısa ama oyunu iki yönlü oynamaya çalışan aslında Torreira geldiğinde daha çok işin savunma kısmı ile ilgili bahsediyorduk. Ama daha sonra o da oyunu iki yönlü oynama konusunda oyuna katkı sağlayan oyunculardan biriydi. Ya benim için bir kere yaş ortalamasının düşmesini çok değerli. Önemli liglerde bu yaşına rağmen ciddi deneyim edinmiş bir oyuncu. Fransa'nın U21-U23 takımlarında süre alabilmek öyle çok kolay iş değildir.
1: Hatırlatalım Sacha Boey bir kere davet alabildi.
2: Değil mi? Yani çok önemlidir şimdi. Böyle bir deneyimi bu kadar genç yaşta edinmiş bir oyuncuya Galatasaray'ın talip olması çok önemli. Ama tabii bundan sonraki süreçte sizin de oyuna katacaklarınız. Yani biz aslında bugüne kadar bir organizasyonun içinde var olan oyuncuyu buraya getirdik. Bundan sonra sizin de oyuncuya yardımcı olmanız gerekiyor. Bizim zaten buralara geldikten sonra oyuncuların en temel yaşadıkları sorunun bu olduğunu düşünüyorum. İşte buraya geldikten sonra hiç alışık olmadıkları bir düzeni burada görüyorlar. Burada biraz daha sistemin dışında oyuncu yeteneğine teslim olmuş oyunlar oynandığı için açıkçası onu merak ediyorum ama planlamanın tümüne baktığınızda gayet sağlıklı. Umarım Galatasaray'a ciddi katkı sağlar.
0: Mehmet Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada transfere dair tabii ki varsa detaylar onu da dinlemek isteriz. Zannediyorum zorunlu satın alma maddesi içeren bir anlaşma bu transfer. Rakamlar ya da sözleşme süresi bununla ilgili varsa tabii ki bilgi merak ediyoruz.
1: Son dönemde birçok oyuncu kiralandı. Noelang gibi, Aspirle gibi artı Sacha Boey. Ama oyuncuların sözleşmelerine koyulan opsiyonlar zorunlu değildi. Noelang'da o rakam 30 milyon euro olunca Galatasaray kullanmamıştı. Oyuncuda da Leslie Ugochukwu'da da 25 milyon euro bandında bir opsiyon olacak ama bu sefer maç şartına bağlanıyor. Ki Galatasaray buna benzer kontratı Angelinho'ya 15 maç şartı koymuştu. 14 maçta Angelinho'yu oynatmaktan vazgeçip devre arasında yollarını ayırmıştı. Yine Mertens İlk sezonunda 25 tane maça ilk 11 çıktığında artı bir yıl daha Galatasaray devam etme fırsatı yakalamıştı. Ben Leslie Ugochukwu'nun aslında hani biraz performansa bağlı diyoruz ama kalıcı olarak Galatasaray'a geldiğini düşünüyorum. Mali açıdan da zaten Burnley kendisine bir 27 milyon euro yatırım yapmıştı. O rakamı kiralama ücretiyle birlikte Galatasaray'dan geri alacak. İbrahim Yavuz'a, İbrahim Hocam'a katılıyorum. Pozitif bir transfer. Bir kere 22 yaşında biraz böyle hızlıca saymaya çalıştım. 140'a yakın resmi maçı var.
2: Çok önemli.
1: 18-22 yani her sezon artı 30 maçın üstüne çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu yaşlarda bir kere oynayarak gelişim göstermesi güzel. Artı Okan Hoca'nın Galatasaray'daki futbolu yani sistem olarak hep biz 10 numaralardan 4-2-3-1 diye okuyoruz ama ben onu 4-2-4 diyorum. Yani Galatasaray muhakkak 4 tane ofansif oyuncuyla sahaya yayılıyor. Artık Lemina'nın, Torreira'nın bazı maçlar taşıyamıyor. Hele ki şampiyon gidip plasmanları bunu çok net gördük. O yüzden defansif yönü kuvvetli bir orta saha transferine ben negatif bakmıyorum. Okan Hoca için bir sınav. İbrahim Yavuz aslında güzel özetledi. Okan Buruk şu ana kadar. Yani Ancelotti'nin bu da hocalığını düşürmüyor. Yani yıldızları yönetebilmek de bir beceridir. Okan Hoca bunu yaptı Galatasaray'da 4 sezon. işte biraz sorunlu etiketle gelen Icardi'den, Osimhen'den o aidiyetle takımda müthiş performans vermelerine vesile oldu ki Okan Hoca'nın biraz teknik adamlığını Galatasaray dışına çıkarsak da Başakşehir'e gidelim, Demba babası Krivelli'si, Rize'ye gidelim, Vedat Muriç'i, Umar Amunyus'u, Samu Diyos'u. Akhisar'da Muğdat transfer yaptı Okan Hoca sayesinde büyük takıma Galatasaray'a. Selezno bayağı gol atıyordu. Hücum oyuncularına hep değer katan bir teknik direktör Okan Buruk. Evet ama şimdi bu tip defansif orta sahaları da bir sınıf atlatması gerek bence baktığımızda. Bu Galatasaray'daki aslında teknik adamlıktaki o eşik diyeceğiz. Çünkü geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu ama bazı deplasmanlara tanınmayacak haldeydi. Yani o deplasmanlardan Lemina ile Tore ile çıkamıyorsun. Bu oyuncuya seviye atlatırsan bir de 10 numara profilin de buna benzer gelişim açık bir oyuncu olursa hiç belli olmaz. Yani Galatasaray sonuçta bu sezona Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, ligde üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle giriyor. Kadrosunu genişletmesi gerek. Çünkü geçen sezonun finalinde gördük, lig biraz daha devam etse bence Galatasaray şampiyonluğu verecekti. Yani artık oyuncuların pili bitmişti. Artı bu kadro 4 sene önce kuruldu. Artık Abdülkerim'in, Torreira'nın temel taşlardan 4 yaş aldığını bir bilmemiz gerek yani. Şimdi Okan Hoca'nın tabii ki her şampiyonluğu Galatasaray taraftarını çok mutlu etti ama ben ilk şampiyonlukta Icardi'nin astrolist olması, o Raşit Salı, Kerem Aktürkoğlu takım. Baktığım zaman en iyi takım diyemeyiz İbrahim. Yani ama yaş ortalaması iyi bir takımdı. Mesela Torreira çok ideal yaşında. 26-27'sinde Galatasaray'a gelmiştim. Raşit Salı ile Kerem. Kerem zaten 24 yaşındaydı.
2: Bir de yani, aslında çok özür dilerim araya gireyim. Şöyle de aslında bizim yani beklediğimiz hadise şuydu. Yeni geldiği bir takımda, az tekrarı olan bir takımda problemler anlaşılabilir. Aslında Okan Buruk'tan tam tersi performans bekliyordum ben. Yani dördüncü senenin sonunda daha fazla teknik direktörün ön plana çıktı. Evet, oyuncuların kalitesi çok belirleyici oluyor, onu kabul ediyorum ama şimdi ilk dönemden bugüne baktığınızda bu kadar oyuncuya teslim olma hadisesi çok sağlıklı bir durum değildir. İşte o yüzden Galatasaray'ın senin biraz önce söylediğin aslında dördüncü senesini geçirmiş ve rakiplerinin sezonun bütününe baktığında çok fazla karar değiştirdiği için Beşiktaş kulüp başkanı değiştirmiş, oyuncu değiştirmiş, teknik direktör değiştirmiş. Benzer durumu Fenerbahçe yapmış. Evet, sizin yaptıklarınız önemli ama biraz da diğerinin yapamadığı üzerinden de değerlendirebilirsin. Şimdi dördüncü senenin sonunda baktığında mesela ben bu transferi gördüğüm zaman 3 aşağı 5 yukarı teknik bir yorum yapmam gerekiyordu ama yapamıyorum. Bilmiyorum çünkü ne çıkacağını. Çünkü bugüne kadar Galatasaray bu tarz talip olduğu genç oyunculardan sağlıklı geri bildirim alamamış. Oyun yardım edememiş oyunculara. Yani tek başına oyuncu yeteneğinden anlatamayız.

0: herhalde değil
1: biraz
0: mi?
1: Doğaçlama geliyor.
0: Doğaçlama hadisesi çok sağlıklıdır. Yani dördüncü senenin sonunda aslında senin ilk sene söylediğin, ben de aynı fikirdeyim. O daha güçlü oyundu.
2: Güzel oyundu.
0: Değil mi? O daha güçlüydü. Tam tersi olması lazım.
2: O oyunun
0: lazım.
2: Matematiğini şöyle hatırlatacağım izleyicilere. Abdülkerim, Nelson, Sasha Boy 2000 doğumluydu. Yani takım yaş olarak 26-27 ortalamaya yaklaşıyordu. Bir Mertens 35 çıktı. Mertens hiç 35 yaşında bir oyuncu gibi oynamaya efor koyuyordu. Icardi 28-29 yaşında Galatasaray'a imza atmıştı. Burada problem Galatasaray doğaçlama oynarken Osimhen'le tamamen fizik olarak rakibine hükmeden bir oyuna döndü. Bu bence çok biraz Osimhen'e bağlı olduysa size şampiyonluk olarak dönüyor ama oyun olarak tek planda tek yani. Planda kalıyor. Yani Osimhen olmadığında da işte örnek verelim. Trabzon deplasmanından
0: çıkamıyorsunuz.
2: Göztepe maçında 2-1 iken mucize gol kaçıyor, 3-1 buluyorsunuz. Hep böyle can çekişerek yani. Şöyle ya da şöyle anlatmaya çalışayım. Bunun aslında gerçekleşmemiş olay üzerinden belki izleyicilere garip gelecek ama ikinci şampiyonluk sezonunu hatırlatacağım Galatasaray'ın. Galatasaray iç sahada Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. Camia bir demoralize oldu. Fenerbahçe havaya girdi ama ne oldu Galatasaray? 6 gün sonra gitti Konya deplasmanında. 3-0'ı buldu, 3-1 bitti. Çok net oyunla net kazandı. Dördüncü şampiyonluğu alan takım bence benzeri hikaye yazamazdı. O tip bir deplasmanda şampiyonluğunu elde etmek, Samsun'da zaten dağıldı 1-0'ın ardından. Tabii ki Aslantepe'nin 50 bin taraftarla birlikte büyüsü bir gerçek. Zaten Okan Hoca dönemi o 4 sezon 2 mağlubiyet var. Ve geçen sene de ligin 2 tane finali işte Fenerbahçe'yi mağlup etti. Üstüne Antalya maçı çok gitgelli bir maçtı. Evet. O da 4-2 olunca bitirdi Galatasaray işi ama bence sinyaller verildi. O sinyalleri ne kadar yönetim Okan Hoca okuyor, Leslie Ogun çıkıyor, o yüzden ben önemsiyorum, destekliyorum bu transferi ama örnek verelim, Icardi ile hala yolların ayrılmamasını, yani biraz işin planlama kısmı bende soru işaretleri oluşturuyor. Yani mantıken bizim ne dememiz gerek, bu takım 4 senedir şampiyon oluyor, kalecisi Uğurcan, forvet Osimhen, bu sezon banko götürür dememiz gerek. Çok iddialı konuşamıyorum yani şu an. Biraz bu soru işareti var.
0: Taraftarların bu kadar endişe etmesi.
3: Oyuncu kartımızı görebiliriz bu arada Hugo Çokviç'in. Galatasaray'ın dakikalar önce İstanbul'a gelen yeni transferi Leslie Hugo Çokviç. Hocam devam edeceğiz ama çok kısa izninizle rakamları aktarmak istiyorum. Az önce ifade ettik, henüz 22 yaşında, çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz ki biraz da aslında kontenjan transferi Galatasaray için.
2: 156 maç çok iyi.
3: Yeni sezonda. Fakat 22 yaş olmasına rağmen tüm kariyer performansı 156 maç, 6 gol ve 5 asisti var. Son sezon performansı Burnley'de 38 maç, 3 gol, 2 asist ki aslında kariyer zirve yaptığı sezon Burnley'deki son sezon oldu. Biraz istikrarıyla özellikle orada çok dikkat çekmişti. Tabii Rennes'de ilk çıkış yakaladığı dönemde yine ortaya koyduğu performansla özellikle Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmişti ki zaten Chelsea'ye transfer oldu o dönemde ama Burnley'deki son sezonunda gerçekten oldukça başarılı geçmişti. Hocam, öne çıkan güçlü yönleri, ben aslında yani ne yalan söyleyeyim çok fazla oyuncuya öyle bir aşinalığım yoktu. Ama tabii biraz bu transfer sürecinde araştırdıktan ve izledikten sonra oyuncuyu öne çıkan güçlü yönleri fiziksel üstünlük ve atletizmi olarak gösteriliyor. Yine geniş alan hakimiyeti, uzun adımlama becerisi olduğu konuşuluyor Hugo Çokviç için. Kesici bir orta saha olarak gösteriliyor. Pas güvenliği, özellikle baskı altında yine sakinliği olduğu analizi var ve hava topu hakimiyetinin de çok iyi olduğu konuşuluyor yine Leslie Hugo Çokviç için.
0: Yani gözünüzü kapatıp hayal ettiğinizde savunmanın önünde iyi bir kesici, evet, bölgesini boşaltmayan, fiziksel tabiri anlamda da yüksek toplarda da orada Galatasaray'a avantaj sağlayacak, ikinci toplarda avantaj sağlayacak, özellikle merkezden oyun kurduğunda onu kullanabilirsin. Tabii orada işte biraz önce bahsettiğim hadise çekme, yani bir oyun seti belirleyici oluyor. Şimdi tek başına onun yeteneğine teslim ettiğinde büyük ayak kırıklığı yaşayabilirsin. Çünkü o çok alışık değil onu tek başına problemle çözmeye, değil mi? O daha işin garanti, sade kısmıyla çok ön plana çıkmış bir oyuncu. Buradaki olay tamamen işte biraz önce söylediğim takımın ona yardımcı olma hadisesi, oyunun ona yardımcı olma hadisesi. Yoksa profil olarak baktığında bir sürü olumlu şey içinde barındırıyor. Bir kere bu kadar erken yaşta bu kadar maç deneyimi çok önemlidir bir oyuncu için. Şey de çok değerlidir. Kariyer sezonunu bu sene geçirmiş olması da son sezonda önemlidir. Aslında yani biz hep işin önlü böro kısmındaki oyunculardan savunma yapmasını

0: talep ederiz değil mi? Ya da öyle bekleriz.
1: Evet.
0: Ama biraz oyuna da talip olmuş. Aslında gol atmaya da işin ofans kısmına da talip olmuş ki çok belirleyici olacak. Bu kadar uzun boylu oyuncularda normalde beklenen nedir? Ayak becerisi, koordinasyonu çok iyi değildir. Bunun öyle bir sorunu da yok. Yani izlediğim kadarıyla ben de çok uzun maçını izlemedim ama kısa kısa videolarına baktığında en azından boyuna göre ayak koordinasyonu iyi olan bir oyuncu. Ya buralarla ilgili zaten bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Çünkü ihtiyacı olan Galatasaray'ın uluslararası organizasyonda özellikle geçtiğimiz sezon orada İlkay'dan çok şey bekliyorlardı değil mi? İşin o merkez tarafıyla hiç verim alamadı Galatasaray ve Lemina ile de Torreira ile de halledemedi o problemi. Bu o problemi en azından işin takım savunması kısmında çok net bir şekilde halleder. Yani savunmanın önünde her zaman Galatasaray'ın sert organizasyonlarında Leslie'yi göreceğiz. Yani hem o işin top kendisindeyken sakinlik ve oyun kurma kısmı, top rakipteyken işin kesicilik ve yüksek top kısmında da çok ciddi katkı sağlamasını bekliyoruz tabii ki.
2: Şimdi tabii sorular da var bir yandan. Edirne'den Osman Bey'e yazmış. Bu arada soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. İsterseniz X üzerinden, isterseniz Instagram üzerinden bize yazabilirsiniz. Transfer güzel ancak bu transfer ne zaman değerli olur? Galatasaray, Leslie, Niyaga, Enciso üçlüsüyle oynayabilir hale gelince demiş mesela. Yani biraz daha böyle
0: gelemeyecek. İşte
2: gençliğe aslında dikkat çekmiş Osman
3: Bey. Ya ben
2: Bey.
3: De işin ama Osman Bey'e şöyle kolay değil. Şampiyonlar Ligi zaten başarı 4-2-3-1'den ziyade biraz 4-3 oyunu istiyor. Yani üçlü orta saha işin şifresi. Yani Leslie, Gabriel Sara, Torreira da Lemina'dan birisi tamamlayacak ki Torreira ve Lemina ile Şampiyonlar Ligi deplasmanlarından çıkamıyorsun. Bunun üstüne basa basa vurguluyorum. Ya da işte Juventus 5-2 yenerken Juventus'un 2 golünü orta sahasında Locatelli o driplikleri yapatıyor yani. Leslie Ugo Çukwu profiline bence bu tip maçlarda muhakkak ihtiyaç olacak. Okan Hoca'nın işlemesi gerek ki Galatasaray'ın böyle sezon içinde maçlarını düşünüyorum. Mesela şampiyonun geldi Antalya Spor maçı. Soner müthiş oynadı orta sahada. Soner Dikmen mesela. Evet. Yani Leslie Ugo Çukwu profili oyuncular
2: çok acayip bir gol atmıştı hatta.
3: Yani böyle çarpışır gibi ya geliyor bana.
0: O oyunculara
3: bana.
0: Özgürlüğü vermeyecekler. O alanı tabii. Zamanı özellikle Leslie vermeyecek gibi gözüküyor. En azından fiziksel avantajıyla. Yani benim top rakipteyken özellikle sert organizasyonlarda.
3: Ya da Süper Kupa'yı finalini düşüneyim. Gendozi'ydi maçın yıldızı.
0: Fenerbahçe'de ilk geldiğinde.
3: Yani Galatasaray'ın istediği sonuçları alamadığı maçlarda rakip 8 numaralar çok baskın çıktı Galatasaray'a maçların hikayesinde. Biraz o yüzden ben defansif orta saha transferi negatif değilim.
0: Hadi şeye de ihtiyacım vardı zaten artık hani senin biraz önce söylediğin çok önemlidir. Yani bu oyuncular yaş alıyorlar ister istemez.
3: Evet.
0: Her sene oyuncunun antrenman tekrarında, hızında ister istemez problemler oluyor. Yani o planlamaya baktığında da aslında orada dinamizmi yükseltecek oyuncuya da ihtiyacım vardı. Hem fiziksel gücüyle hem enerjisiyle. Bu da planlama konusunda önemli. Ya şeye biraz itirazım var benim. Yani tek başına işin savunma kısmına biraz itirazım var. O yüzden son seneki istatistiğini değerli buluyorum. Oyun iki yönlü oynamak zorundasın. Kabul ediyorum bazı maçlar gerçekten tam anlamıyla kesici dediğimiz pozisyonda ihtiyacımız var. Ki eminim ben Okan Hoca bu planlamayı yaparken hep aklında Liverpool deplasmanı, Juventus deplasmanı da hafızasında vardı. Gerçekten tam anlamıyla hem fiziksel olarak hem sakinlik olarak hem kesici özelliği olarak böyle bir oyuncuya ihtiyaç duydu Galatasaray. O yüzden hani bütününe baktığımda düşüncede, teoride çok sağlıklı ama şeye de ihtiyacı var. O mesela çok ciddi belirsizlik. Pratikle ilgili yok öyle bir deneyimi Galatasaray'ın. Bilmiyorum yani var mı hafızam beni.
3: Doğaçlama. Değil 4, mi?
0: Yani
3: 2, 3,
0: hayır, şöyle yok mesela. Galatasaray'ın savunmanın önünde uzun bir oyuncuyla oyun planını ben hiç görmedim 4 senede. Ama bu tabii yani görmemiş olmam olmayacağı anlamına da gelmez. Muhakkak hocanın planı var. Merak ettiğim aslında temel konu. Bunu ilk hazırlık döneminde de aslında göreceğiz. Muhakkak Galatasaray'ın orta sahada alışık olduğu
2: hocam herhalde en son o profile yakın isim Enzonzi'ydi Galatasaray'da böyle biraz daha.
3: Ama yani, en mükemmeli Enzonzi yani öncesi fizik, Fernando'ydu.
2: Fizikli bir oyuncuydu o da.
0: O daha eski Fernando. En zirve oyunu
3: 4-1-4-1 evet. Fernando'yla oynayabiliyordu.
2: Fernando bence oyun kurma meziyeti
3: müthiş oyuncu
2: olan bir oyuncuydu.
0: Daha zaten şey bir, yani bundan kariyerde. Da tabii bunu da talep edecek. Özellikle buradaki oyunlarda talep edecek. Yani o son sezonundaki istatistik önemlidir. Oyuncuyu mahkum etmemek lazım. Ya sen benim işin savunma kısmını hallet, ileri hallederiz değil. Ya oyunun bütününe talip olmak zorundasın. Zaman zaman evet ama genelde ihtiyacın oluyor. Yani sen bu oyuncudan para kazanmak istiyorsan tek başına performans değil. Aynı zamanda değer de katalım oyuncuya. Biz de bu işten para kazanalım diyorsan oyunun iki yönüne de oyuncuyu talip etmek zorundasın. Yani.
3: Ya buradan Lemine şöyle bağlayacağım. Lütfen, Galatasaray'la 2 yıl devam ediyor Lemine.

0: Bina.
1: Bu kesin değil mi? Yani evet, resmi kesin. Açıklama yok çünkü.
2: Kesin. İki yok. Hatta ücretinde bir güncelleme.
1: Peki
2: de.
1: Lemina'nın sözleşmesi bitmiş miydi?
2: Bitmişti. Çünkü
1: yani bir opsiyon da yoktu değil mi?
2: Sezon başında opsiyon kaldırıldı. Lemina'nın çünkü ücreti de 2,5 milyon euro seviyesindeydi. Daha yüksek ücret beklentisindeydi. Belli bir maçların %60'ında oynasaydı, ki oynadı zaten ama sözleşmesi otomatik uzayacaktı.
1: Evet.
2: O madde karşılıklı anlaşılarak kaldırıldı. Ama nihayetinde Lemina performans verdi. Şampiyonluğa katkıda bulundu. İbrahim Yavuz'u şöyle tamamlamak istiyorum şimdi. Oyuncuların istatistik kısmı bence önemli. Çünkü Okan Hoca'nın futbolunu biz defansla okuyamayız. Hücum futbolu. Şimdi Lemina baktığımız zaman istatistik olarak çok uçup kaçmaz ama şimdi gollerini hatırlatacağım. Gitti Liverpool maçı 1-0 yani Anfield Road'a. Umutlu gitmenizi sağladı. Döndünüz Antalya maçını çözemiyordunuz. İlkan yerine oyunu aldınız. Beraberliği getiren golü attı. Sezon finali Osimhen'e o topu Lemina indirdi yani. Ben biraz Josep de Souza'ya benzetirim o özelliğini yani. Gollerin nicelik niteliği de önemli. Galatasaray'da işte Lemina'nın bu baskın özelliği vardı. O yüzden katılıyorum. Leslie Goçuk'un da tek taraflı olmamalı. Muhakkak oyunun ön
0: yani
2: tarafına destek verecek.
0: Yapmıştı oyuncu aslında hazır. Yani böyle de bir son dönem özellikle böyle bir tekrar olması önemlidir.
1: Doğru. Lemina'nın bu arada ücretinde bir güncelleme dediniz ama artış mı yoksa İndirim mi?
2: 3 milyon euro artı bonuslarla 3,5-4 milyon euro kazanacak.
1: Yani o da artış.
2: Artış evet.
1: Galatasaray
2: ama
1: gerçekten...
2: çok normal yani şöyle. Yani. Singo 4,8 milyon euro alırken Lemina'yı 2,5 milyon euro bence oynatamazsınız.
1: Tabii şimdi yeni gelen Denizli de muhtemelen o barenlerde olacak.
2: Şöyle yani ben Singo'nun ücretini eleştiririm ki transfer edildiğini eleştiririm şu yüzden. Aston Villa'nın transfer edemediği oyuncuyu transfer etti Galatasaray yani. Dünyaları verdi. O dünyaları verdiğiniz oyuncu da sağ bekte sol bekte ben bir kafa etkisi isterim. Ya da Galatasaray dizim Eboué gibi Mariano gibi oyuna çok işin ofans kısmında katkı verecek. Singo daha farklı profil, daha defansif meziyetleri iyi. Birebirler Şampiyon Ligi'nde bence Singo iş yapacak ama bir yerde Galatasaray o Osimhen istisna kalmalıydı. Yani Sané de çok iyi para alıyor Galatasaray'ın 12 milyonu. İyi oyuncular iyi para alsın bu arada ama takım içi dengeler de önemli. Yani siz Singo'ya 4,8 verirken Lemina ile 2 milyon eurodan sözleşme uzatamazsınız. Yani biraz, o yüzden de Lemina'nın ücretinin 3 milyon euro yapılmasını ben olumlu karşılıyorum.
1: Bu biraz normal. Satış konusunda problem yaratıyor aslında ilerleyen dönemlerde kulüpler için. Yani o yüksek maaşlarla oyuncuları göndermek ya da oyuncuya talip bulmak biraz zorlaşabiliyor.
2: Saşa boyu dışında satış yok Galatasaray'ın 4 sezondur baktığımızda. Hani.
0: O da biliyorsun değil mi? Yani?
1: Doğru. Kerem gitti. Kerem de
0: yanlamanın dışında olan bir oyuncu.
1: Düşük rakamlar alıyor.
2: Kerem herhalde. Çok düşük rakama gitti.
0: 11 tabii. Miydi öyle bir şeydi?
2: 12 milyon euro gitti Kerem.
1: Lezdi dışında peki bir merkez orta saha takviyesi daha beklemeli mi taraftar?
2: Şöyle Sara satılırsa. Onun dışı 10 numara profili belki 8 numara yakın olacak. Örnek verelim Bruno Fernandes'i aldınız. Bruno Fernandes 8'de oynar. Yani çok onu 10 gibi düşünmeyeceğiz.
0: Tek ön libero önünde 2 tane oyunu 2 yönlü oynayan orta saha. Yani uyar mantıklı planda. Burada ama şey önemli. Şimdi baktığında 6 tane değil mi Galatasaray'ın merkezde orta sahada 6 oyuncusu var. Şimdi o şöyle olmuyor. Şimdi sayalım Lemina, Sara, Leslie, Torreira, İlkay. Niyaga değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi 6 oyuncu.
1: Belki çok ihtiyaç olursa Kaan.
0: Şimdi Kaan o bölgenin oyuncusu. Net orta saha oyuncularından bahsediyoruz. Hani bir takım kadro planlaması yapıyor. Sonuçta bunlar antrenman yapıyorlar. Yani şöyle olmuyor. Ya 6 olsun önemli değil. Biz buraya 2 tane daha alalım. Biz zenginlik olsun hadisesi oraya içeri zarar verir. Yani çok hassas bir çizgi. Bir oyuncuyla vedalaşmadan başka bir oyuncu da oraya getiremezsin. Tabii. Getirirsen orta sahadaki bütün o planlamayı bozarsın ya. Bunları çok... iyi analiz etmeleri gerekir. Benim tabii hemen itirazım şey oluyor mesela. İşte bu Niyaga ile ilgili oluyor. Ya şimdi biz tabii çok önemsemiyoruz öyle şeyler. O kadar yüksek paralar veriyoruz ki böyle daha düşük maliyetler. Ya olur ya yanılabiliriz. İşte bunu çok kabul edemiyorum onu. Ya sen bu altyapıdan bir tane oyuncuya talip olabilirdin. Bunun kadar bir şey yapabilirdi. Hiç de bu kadar para harcamana gerek kalmazdı. Geldiği gün söyledim Kasımpaşa maçı. Canlı stadyumda izledim ya. Çok üzüldüm ya. Yani bir oyuncuya talip oluyorsunuz ama ya bunun yapamayacağı, senin problemini çözemeyeceği zaten fiziksel olarak da çok belli. Yani çok anormal bir şey olması lazım sana katkı sağlaması için.
2: Yelert.
0: Şimdi Yelert öyle. Yani bakıyorsun arttırır sayısını yani girdiğimizde.
2: Yelert şundan şimdi, dolayı özellikle vurguluyorum. Ben iki maç tribündeydim Kopenhag Galatasaray maçları. İlk maç kırmızı gördüm. Maç 2-0'ın 2-2'ye geldi. Danimarka'daki maç hiçbir artısı yoktu. Şundan dolayı çünkü Galatasaray'ın kadrosundaki zafiyetle göre rakip oyunculara bir öykünürsün. Örnek Galatasaray, Taylan Berkan Çıkaloğlu ile Avrupa Ligi oynadı. Orta saha yetersiz görülüyordu. Gündoğan'a Galatasaray taraftarı ah bizde olsa

0: üçlü savunmaya oyuncu alıyorsun olmuyor. Çift forvet oynayacağım diyorsun. Morata'yı alıyorsun olmuyor.
1: Yani mesela Cuesta ile çok... üçlü savunmaya döndüğün hadise. Ya ben bilmiyorum. Şimdi Okan hocalar falan hani baktığın zaman.
2: Singo da aslında geliş hikayesi biraz üçlü ya oynayabilir. Üçlü savunma, ya, senaryolar üzerine ya, transfer olmuştu.
1: Üçlü savunma
2: olmuştu.
1: Olayı şöyle değildir yani. Hani ben bir transfer ya, yapacağım.
2: Öyle oynuyor
1: üçlüye
2: zaten,
1: dönüyorum diye bir şey yok. Frankowski'yi de o şekilde getirdi.
2: Doğru, hatırla Beşiktaş.
1: Hani hatırla Beşiktaş maçını. Onun doğru. Kırmızı kart görmesinin temel sebebi
2: evet, ne? Frankowski de bu arada çok o net kadar fazla, hatırlıyorum o dönemi.
1: O kadar fazla üçlü bloğun önündeki dörtlü savunma merkezinde oynamış ki. Yani dörtlü savunmanın beki oynamakla üçlü savunmanın önündeki... alanda sağ pozisyonda oynamak arasındaki doğru. Fark şu. Arkamda hep birileri var. Şimdi o ters kademe hatasını Beşiktaş maçında hatırlayalım. Kırmızı kart gördüm. Evet, çünkü alışık arkasında sürekli bir oyuncuyla oynamak.
2: Süprem bir isim var arkada.
1: İlk defa böyle arkasında bir oyuncu olmadan tamam halledebilirim ama zamanla alakalı bir durum. O yüzden bizim buralarda böyle çok zenginlik olarak anlatılıyor. Kabul ediyorum. Taraftar öyle şeyleri çok seviyor. Teknik direktörlerin büyük bir çoğunluğu da onu görmüş. Hemen oradan şöyle bir zenginlik oluyor. Yok öyle bir zenginlik. Dünyanın hiçbir yerinde ben sezona başlarken zaman zaman üçlü oynarım. Yok öyle bir oyun. Ben hayatımda görmedim. Kendi futbolculuğumda üçlüyü de dörtlüyü de gördüm. Bu kadar kısa sürede ikisini de oynayan yok Galatasaray'ın 96-2000'e gitsinler Fatih Hoca'nın üçlüden dörtlüye geçişteki o sancılı dönemi bir hatırlasınlar. Hiç yapmamış değil mi Fatih Hoca dememiş sonra. Yani üçlü de oynayalım hazır elimizde bol bu Popescu var Bülent var hani. Ya olmamış. Bir sistemde karar vereceksin. Oyunun içerisinde zaman zaman üçlüye de dönebilirsin tabii ki. Eksik kalırsın, rakip eksik kalır ama bundan bir kere net vazgeçmemiz lazım. Bunu hangi teknik direktör söylerse bence taraftar itiraz etsin. Aynı sezonun içerisinde bir takım hem üçlü hem dörtlü üzerinde tekrar yapamaz. Yok dünyada bunu yapan ve başarısız olursun. Transferi de sakın ona göre yapma. Yaptı Galatasaray. Bak Cuesta'da Frankowski'de benzer sorunu yaşadı.
2: Şimdi bir fotoğraf var. Leslie konusunu yavaş yavaş noktalayacağız. Galatasaray'ın bundan sonra transferdeki planlaması ne? Bunu konuşacağız konuklarımızla ama havalimanından gelen görüntülerden birisi saçlarını sarı kırmızı yapmış. Leslie Hugo çok çabuk adapte olmuş aslında Galatasaray'a. Bu da yeni havalimanında Galatasaray'ın yeni transferinin görüntüsü bu şekilde objektiflere yansımış. Hayırlı olsun Galatasaray'a, olmuş, Türk olmuş. Futboluna renk katabilecek bir isim olarak görünüyor bu anlamda ama performansını tabii ki biraz daha zamanla göreceğiz. Biz bundan sonra ne olabilir? Biraz da bunu konuşalım. Çünkü 10 numara bölgesi için çıkan haberler var. Bruno Fernandes'i zaten çok uzun zamandır konuşuyoruz ama son günlerde biraz daha ismi yüksek sesle konuşulmaya başlanan ismi Julio Enciso ismi oldu. Strasbourg'un Paraguaylı oyuncusu ki Dünya Kupası'nda bize karşı da forma giymişti.
0: Almanya'ya gol attı
2: evet. Turu getiren isimlerden birisi oldu bir anlamda. Penaltılarda tur atlamıştı Paraguay ama Enciso konusundaki... Son durum nedir? Yani liste başındaki isimlerden birisi mi Galatasaray'da?
0: Liste başı Can Uzun ve Bruno Fernandes. Yerli olarak Can Uzun, yabancı olarak Bruno Fernandes. KC'ye cevap olsun. Ben sıradaki hani yedek forvet bekliyorum. Çünkü hani yedek forvetin bütçesi daha düşük olacak ama bahsettiğim isimler Enciso'nda yani bonservisi almaya kalkarsanız artı 20 milyon euro bir bonservis olacak. Yine oyuncunun ücret beklentisi olacak ama sıradaki hani muhtemelen yine kiralık forvete Osimhen'in yedeği ki John Duran bir opsiyondu. Yine artı 4 kontenjana uygun işte Dinamo Kiev'in oyuncusu konuşuluyor. Yine aynı şekilde Midland'da oyuncular var. Yani artı 4 profiline uygun. Genç oyunculara yöneliyor Galatasaray.
2: Ponomarenko isimlerden
0: Ponomarenko,
2: birisi mi?
0: Evet.
2: Dinamo Kiev'den.
0: Fran vardı.
2: Francisco galiba.
0: Francisco aynen. Midland'dan. Böyle oyuncular yine Evan Ferguson bildiğim kadarıyla geçen sene Roma'da kiralık geçirmişti Brighton'ın oyuncusu. O da yine artı 4.
2: Franculino'ymuş özür diliyorum.
0: Franculino.
2: Evet.
0: Franculino doğru. Benfica altyapısı hatta sonrası Kuzey ülkelerine Midland'a kariyerine devam ediyor. 10 numaraya gelirsek de yani önceliğin Can Uzun olduğunu hala vurgulamak istiyorum. Galatasaray'ın Dünya Kupası'nı bekleme durumu bir anlamda Can Uzun için avantajı şöyle döndü. Normalde Frankfurt katıydı. Daha önce yaptığı oyuncu satışlarında işte Ekitikesi'nden Jovic'ine son 5-10 yılda bayağı iyi rakamlar kazandı Frankfurt ve Can Uzun için de serbest kalma maddesi 60 milyon euro ısrar edecekti ama günün sonu 50 milyon euronun altına düşürmeye zorluyor Galatasaray. Galatasaray'ın Can Uzun için ayırdığı bütçe şu aşamada 35 milyon euro. Hala arada bir 10-15 milyon euro fark var. Bruno Fernandes'e gelirsek Can Uzun'dan farkı üst seviye A+ bir oyuncu olması ama son transfer.

0: olması. Yani Can Uzun baktığımızda 2005 doğumlu. Artı ile Okan Hoca'yı da biraz tanıdığımı düşünüyorum. Yani Okan Hoca hep bir şekilde rakip olduğu oyuncuları gözüne kestirip işte Anelimi bile Başakşehir-Leipzig maçlarından bir not edip Galatasaray'a kazandırmıştı. Can da Galatasaray'a karşı çok iyi maç çıkarttı bu sene Frankfurt Galatasaray maçında. Doğru. Yine milli takımımızda belki atamadı ama Paraguay maçında oraya koşuyu yapması daha fazla süreler almalıydı Montella'nın
1: takımında. Kendini çok gösterebilecek süreleri bulamadı bence.
0: Evet. Bruno Fernandes'e gelecekse Bruno Fernandes'i şöyle övmek istiyorum. Manchester United gibi bir oyuncu öğüten mekanizmada diyeceğim. 5-6 senedir ayakta kalan tek oyuncu baktığımızda. Müthiş bir oyuncu. Duran topları, asistleri. Sağ içi lider diyebiliriz. Ki Bruno Fernandes de biraz daha 4-3'e kayabilirsin. Ama Can Uzun biraz daha Osimhen'in tamamlayıcı forvet rolüne gelebilir. Ben yani soruna cevap şu olsun aslında Furkan. Enstitü için de geçerli. Bence bunun cevabını biz Ağustos ayında veririz. Yani ben bütçeden dolayı 10 numara transferinin sıradaki transfer olmayacağını düşünüyorum. Yani muhakkak Galatasaray şimdi yedek forvetle Icardi ayrılığı sonrası muhakkak Osimhen'in arkasında bekleyecek bir oyuncuyu bulacak. Yine kiralanan formülü sonrasında en fazla bütçesini 10 numara transferine
1: gidecek. Bu biraz tabii teknik bir soru olacak ama affına sığınarak sormak istiyorum. Şimdi Dünya Kupası'nda biz Paraguay'ı izlerken Enciso biraz daha böyle tamamlayıcı forvet. Yani böyle 4-3-5-2'nin ikinci iki santraforundan zaman zaman tek santrafor gibi. Hatta Almanya maçında en uçta Enciso'yu oynatmıştı teknik direktörleri. Galatasaray'a gelirse 10 numara rotasyonu için mi gelir yoksa Osimhen'in arkasında bekleyecek ikinci isim de olabilir mi Enciso planlamada?
0: 10 numara olacak çünkü geride kalan sezon hatırlatalım. İlkay, Gabriel Sara, Yunus hatta bir gösteri maçı Aspiri'yle. Yani Okan Hoca o bölgede birçok oyuncuyu denedi. Muhakkak yeni sezonda transferde öncelik bu noktaya verilmişse 10 numarada kullanacak.
2: Hocam sizce... Burada önemli olan yani bu bahsettiğimiz ikinci santrafor pozisyonu aslında kanat oynama özelliği de olan ya da işte 10 numara dediğimiz aslında günümüz futbolunu o işi kaldırdı da 10 numara diye bir oyuncuyu bırakmadı da ya ikinci forvet diyeceksin ya da merkez orta saha diyeceksin. Aslında yani iki pozisyonu birden oynayabilen bir oyuncu bu tarz durumlarda daha çok teknik direktörün işini görür. Ya kanat forvet alacaksın hem Osimhen olmadığında direkt hedef santrafor oynama konusunda da aynı zamanda kanat rotasyonunda da elini güçlendirme açısından. Yani normalde aslında planlamanın o şekilde yapılması daha sağlıklı. Yani net bir santrafor evet Osimhen'in olmadığı zaman problemimi çözsün. Ama şimdi Osimhen sende direkt oynayan oyuncu. Bir de Osimhen'de ekstra bir durum var. Doymuyordu öyle bir oyuncu. Yani dinlenme derdi de yok. Sürekli oynamayı talep eden bir oyuncu. Onun arkasındaki oyuncunun biraz daha süre alması değerlidir ama kanat ya da diğer ikinci forvet pozisyonunda oynama alışkanlığı olan bir oyuncu olursa hem teknik direktörün rotasyon açısından da elini güçlendirir.
0: Ya ben
2: hem de daha fazla süre alır.
0: Sesi düşündüğümüzde ki bu noktada Galatasaray tarafını tebriklediğim çünkü ilk isteyen taraftı Beşiktaş bitirdi. Rafa Silva bende çok oturuyor mesela yani çünkü hani Mertens sonrası aslında Galatasaray'ı evet, düşün. Evet. Galatasaray'ı yani bizim bu oyuncuları çok konuşuyoruz. Can Uzun'u. Enciso'yu mesela bence hani Rafa Silva o oyunu Mertens sonrası Galatasaray'da aynen devam ettirirdi.
2: Aslında ben tamamlamıyla biraz... evet öyle sorunu vardı değil mi Galatasaray'ın o bölgede çünkü Rafa Silva o 10 numara dediğimiz eski oyunun aslında güncellenmiş oyunu
0: sen
2: en iyi
0: anlatınca
2: oyuncusu.
0: Kenara da kaçıyordu mesela derbilerde.
2: Çizgide oynayabilir, merkezde oynayabilir, sürekli gezen bir oyuncu. Orada direkt problemini ortadan kaldırabilir. Ya bu tarz oyuncular tabii şimdi Rafa Silva daha önce buralarda bulunduğu için hemen aklımıza o geliyor ama ya vardır gezegende herhalde başka bir yerlerde benzer oyuncular vardır. Yani bu kadar aynı oyuncuların etrafında dönmemiz, yeni oyuncuları söyleyememiz de biraz işin o tembellik kısmıyla alakalı bizim eksikliğimiz diye düşünüyorum. Yani bu kadar fazla potansiyel oyuncuları tamam kabul ediyorum gelsin tabii ki Osimhen'ler, Can Uzun'lar, maliyeti iyi olan oyuncular eyvallah bir itirazım yok ama sürdürülebilir bir de ekonomi var. Şimdi Galatasaray işler iyi gittiği dönemde Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olduğu sürece bir sorun yok ama eğer onunla ilgili bir sorun yaşarsa o Şampiyonlar Ligi geliri ile alakalı darmadağın olur. Yok çünkü idare edemez. Beşiktaş benzer durumu yakın tarihte yaptı. Halledemedi. Gidemedi. Şampiyon olamadı. Gidemedi Şampiyonlar Ligi'ne. İki senede tanınmaz hale geldi.
1: Fikret Orman dönemi. Son dönemi.
2: Evet yani burada yapabilirsin. Çok güçlüsün. Bak bugün mesela Galatasaray taraftarı itiraz ediyor değil mi transferlere? Aslında normalde iki taraflı anlaşılabilir bir durum. Şimdi taraftar gözüyle şöyle değerlendiriyorum. Onların endişesi şu. Osimhen yoksa bizim bir oyun planımız yok. Haklı oldukları konu. Dördüncü senenin sonunda aslında bu kadar bir oyuncu üzerinden bir oyun okunmaz.
1: Bu arada bence buna sadece inanan taraftar değil. Yani bence Okan Buruk da kısmen artık böyle düşünüyor ki birçok maçtan sonra bunu hoca yani
2: söylüyor ki,
1: kısmi olarak da söyledi işte, Osman olmadığında ne kadar şey zorlandıklarından yani, bahsetti.
2: Çok ekstra bir oyuncudan tabii, bahsediyorsun.
0: Yayın öncesi çok kolay bir mesela Hacı Galatasaray gibi yani Osman. Lige direkt
2: hiçbir itirazım yok. Aynı fikirde ama bu kadar fark etmemesi lazım. Bir şey ortaya çıkması lazım. Şimdi normalde yani ortalığı ayağa kaldırıyor. Mesela Beşiktaş şu an Galatasaray'dan transfer olarak daha iyi durumda değil mi? Beşiktaş şu an ne yapıyor? Galatasaray'ın 4 yıldır inşa ettiği yapıyı yapmaya, organize etmeye çalışıyor. Önce bir araya getirecek Beşiktaş. Bak Galatasaray'ın burada 4 senedir tekrarı var. Beşiktaş şu an o oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyor. Sonra o oyuncularla tekrar yapacak. Yani Galatasaray'ın rakibine göre avantajına bakar mısın? Ama endişe ediyor Galatasaray taraftarı. Aslında hiç endişe edecek bir durum yok. Benzer durum Fenerbahçe için de geçerli. Bak yeni teknik direktörleriyle yeni bir oyun ve yeni oyuncularla bir oyun inşa edecek. Sen de hazır. Ama sendeki problem şu. Çok fazla oyuncu odaklı gidiyorsun. Bu normal bir hadise değil. Bugüne kadar senin farklı şeyler söylemen gerekiyordu. En azından lig biterken senin değil mi bu ikinci forvet, merkez orta saha neyse belliydi problemin ya da diğer pozisyon. Sen bugün bir şeyleri ortaya çıkarman gerekiyordu. En rahat sensin. Hiç öyle bir derdin yok. Ama sen de çünkü o kadar fazla karar değiştiriyorsun ve işin tembellik kısmıyla alakalı maalesef işin o tarafına çok talip oluyorsun. John Duran'a talibi. Bana John Duran, ben Galatasaray'da görevli olacağım, biri bana John Duran diyecek. Bir daha keserim onunla ilişkiyi. Ne John Duran'ı ya? Neyine talip olayım ben John Duran'ın? 3 tane kulüpte tamamen işin psikolojik tarafını idare edememiş oyuncunun. Neyine talip? Olmaz demiyorum. Olabilir de niye ben ona talip olayım ki yani? Fenerbahçe'de sorun yaşamış. Gitmiş Zenit'te sorun yaşamış. Zaten çok erken yaşta kariyer yerine işin ekonomik tarafını kovalamış bir oyuncunun. Niye ben talip olayım ki? Ben bir de Galatasaray'ım. 4 sene tekrarım var. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum. Yani bunları bence birilerinin orada düşünüp itiraz etmesi gerekir. Neyine talip oluyorum? Bir de ilk bize anlattıkları şey ne? Fenerbahçe 20 küsur vermiş, bana 4'e gelmek istiyor. Ne yapayım, ben onunla mutlu mu olayım yani Galatasaray olarak? Ne diyeceğim ben? Fener 20 verdi, ben 4 verdim. Bak
1: yani
2: ben ne kadar...
1: Yani işin maliyetleri ve kural yani kontenjandan dolayı Galatasaray'ın sıcak baktığı konuşuluyor.
2: Planlama yanlış.
1: Orada farklı isimler de var işte. Az önce bahsettik, Ponomarenko isimlerden birisi. 2006 doğumlu mesela, çok genç bir oyuncu Dinamo Kiev'de. Midtjylland'deki oyuncudan bahsettik.
0: Ama işte Icardi ile hala yolları ayırmadığınız için de ben John Duran'a şöyle çok netim. Icardi'yi tercih ederim.
2: Ayırmışlardır diye düşün. Bak seni de çaresiz bırakıyorlar. Sana da hak veriyorum. Bana da deseler ben de John Duran'a talibim.
1: Ama hala teşekkür
0: ben
1: mesajı gelmedi.
0: Ben yoksa seninle fikirim. John Duran bir kere 22 yaşa o kadar çok coğrafya sığmamalı. İngiltere, dön Suudi Arabistan, oradan Türkiye, oradan Rusya. Ne oluyoruz yani? Emine Mor benzeri hikaye yazdı. Çok... En son Nimegen'e denemeyle transfer olma durumuyla karşılaştı.
2: Bizim en büyük sorunumuz aslında şu. Biz oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz. Evet, düşüncede bir problem yok ama bence hedeflerine talip olmak lazım. John Duran'ın hedefi, oynamayla ilgili bir hedefi yok ki. Niye o tarafını sen görmek istemiyorsun sürekli? Evet, yetenek tamam da bence hedefine talip ol. Bak Osimhen'in hedefi de be. Evet, oyuncuna talip oldu ama hedef oynama derdi var. İşte Hacı yine hafızamızda değil mi? Şahane bir kariyer. Yeteneğine talip oldu ama hedefi de Galatasaray'la bir Avrupa'da ya da ligde başarılı olmakmış. O tarafa bak. Bunun hedefinde de problem var. Niye ben orada zaman kaybedeyim? Ama senin söylediğin doğru. Bana da deseler Icardi mi, John Duran mı? Çaresizlikten John Duran diyeceğim ya. Yani.
1: Bir izleyicimiz sormuş, Furkan Bey, Galatasaray'ın önce bek yedeği, forvet yedeği ve stoper yedeği alması gerekiyor demiş.
0: Bek yedeğine katılmıyorum yani şimdi. Şöyle şimdi izleyiciye orada, hayır. Saygısı var gibi algılamasın lütfen ama Jacobs var. Eren var. Bence Kazımcan da çok net orada sürüyor.
2: Sağ bekten herhalde. Ben öyle
0: sağ bekte de
1: Singo
0: var. Salah var.
2: Aynı fikirdeyim ben.
0: Salah Süper Ligi götürüyor. Singo Şampiyonlar Ligi.
2: Ya çok enteresan değil mi? Bence aynı yorumu arkadaşımız.
1: Hatta Yener de var.
2: Neyse,
1: ama hadi biz Yener yollayalım diyelim hadi.
2: Burkan muhtemelen aynı soruyu size devre arası aynı arkadaş şöyle atmıştır. Ya Sasha Boy orada sorun yaşıyor. Niye biz Sasha Boy'u almıyoruz? Şimdi o yok ya, bak onun isim vermiyorlar. Bir anda herkes Sasha Boy'dan vazgeçti. Ya yok, var elinde Singo, yaparsın, halledersin ya. Bu kadar sürekli onun da alternatifi olsun. Ya bu takım 11 kişi oynuyor. Toplasan değil mi 20-21 ideal. Yani böyle 35 kişi olunca iyi bir şey olmuyor.
0: 20-21 değil. Bence 16-17. 20-21
2: oynadı. Yani çok fazla zaman artık şey olmaya başladı ya. Maç sayısı arttı.
1: Yani 15-16'larla sezonu bitiriyor genelde hoca. Çok geniş kadro seven bir teknik direktör değil.
0: Ama tabii şunu da söyleyelim. Hep transfer konuşuyoruz. Yani ben şunu da ben de taraftarım. Yani Galatasaray bence şu noktada hata yapıyor. Bazı noktalarda operasyonlarda geç kaldı. İşte Icardi bunlardan biri. Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu, Günay. Bence Galatasaray'da misyonu tamamlamış yerli oyuncular da var. Sırf yabancı gibi düşünmeyeceğiz yani.
1: Onlarla ilgili bir aksiyon bekliyor musun?
0: Beklemiyorum. Yani devam. Ahmet Kutucu'ya Rizespor'un ilgisi var. İstanbul içi takımlar olabilir. Artık Ahmet Kutucu'nun gitmesi gerek bence. Yani muhtemelen kiralık ayrılır. Günay devam edecek gibi gözüküyor. Jean Kat geri döndü ama oynaması gerek. Eyüp Spor'da çok iyiydi geçen.
2: Ya mesela Jean Kat benim için. Ben U19'da izlemiştim Jean Kat'ı mesela. O dönem bir de kaleci antrenörü bir abimle beraber izlemiştim. Hani teknik açıdan o daha da iyi. Ya şahaneydi. Bir Beşiktaş maçı izlemiştim. Hatta Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy oynuyordu. Ya gözünün önünde ya göremedin şu, yani bir hiç istemiyorsun, bir tane çocuğun gelişimine de bir dokunabilirim, tamam Günay da olsun olmasın demiyorum ama ya bu ciddi anlamda gelişime çok açık bir oyuncu.
0: Eyüp Spor kümesi
2: ya şahane sezon geçirdi ama arada kaybolup gidiyordu az daha oyuncu, yine iki tane üç tane çok
1: sözleşmesi de bitiyor galiba,
2: deneyimi var,
1: bitiyordu ya da
0: bir yıl kaldı var. Sözleşmesini uzatıp bu sefer yine başka bir Süper Lig takımının kiralık gitmesini bekliyorum. Artı Jean Kat Eyüp Spor'da da kaleyi bir Brezilya kaleciden de herhalde. Yani o kaleci de ortalama üstü Felipe kaleciydi.
2: Ama orada da biliyorsun.
1: O da transfer yapmış.
2: Orada da teknik direktörü, teknik direktörünü dinledim mesela oradan sonra. Merak ettim acaba onu planlamayla yapmamış. Teknik direktörü
1: Atilla Hoca mı?
2: Atilla Hoca da söyledi bir yayıncı kuruluşa, dedi ki o gün yani ya oynadı ama dedi aslında biz de dedi planla yapmadık dedi. Yani orada da hep bizi çaresizlik bir hedefe götürme şeyi var ya. Maalesef. Biz çaresizlikten oyuncuları tanıyoruz. Ama çok da önemli kaleci.
1: Bugün Galatasaray'a dair önemli tabii gelişmelerden birisi de Okan Buruk kesintisiz olarak yani tek dönemde Galatasaray'da en uzun süre görevde kalan teknik direktör oldu Okan Hoca. Tebrik ederiz bu anlamda. Zaten 4 yıllık bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Hoca gerçekten müthiş bir kariyer dönemi geçiriyor Galatasaray'da ve artık kulüp tarihinde de tek dönemde en uzun süre kesintisiz görev yapan isim oldu. Tam 1481 gün görevde kalmayı başardı diyorum. Çünkü hoca çok dönem dönem zorlandığı süreçler de oldu. Çok kolay değil tabii ki bu kadar süre görevde kalabilmek. Fatih Terim'i geride bıraktı. Bir kez daha tebrik edelim Okan Hoca'yı. Zoru başarmaya bence. Çünkü kolay değil bizim futbol iklimimizde bu kadar uzun süre görevde kalabilmek. Hoca bunu başarmaya devam ediyor.
0: Fatih Hoca 5. sezonu gördü ama tamamlayamadı. Burak Elmas devre arasında görevden alıp Torrent'i getirmişti.
1: Çok yine özür diliyorum. Bir video var bugün resmi hesaptan paylaşılan. Biz Okan Buruk'un Galatasaray kariyerini tekrar konuşacağız ama bugün Galatasaray Spor Kulübü resmi hesabından bu konuyla ilgili bir video paylaşıldı. O videoyu önce bir izleyelim.

0: Evet, 1481 gündür Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunda oturuyor Okan Buruk. Bir not almışım. 1481 rakamının da Galatasaray için özel bir anlamı var.
1: Galatasaray Lisesi.
0: Evet, Galatasaray Lisesi'nin ilk kuruluşu. Yani doğru. Eski adıyla, o dönemki adıyla Galatasaray'ı Hümayun Mektebi adıyla ilk kurulduğunda 1481 yılında lise kuruluyor.
1: Mektebi Sultani.
0: Evet, bu anlamda da 1481 rakamının sarı kırmızılı kulüp için özel bir anlamı da var. Buyurun Mehmet Özcan.
1: Okan Hoca'nın futbolcu kariyeri de çok özeldi. Teknik adam olarak da, yani ikisinde eşdeğerde, hakikaten müthiş bir kariyer inşa ediyor. Yaş olarak da 74'lü diyebiliyorum Okan Hoca. Yani baktığımız zaman 52 yaşında hala önünde teknik adam olarak uzun yıllar var. Bu arada hani teknik adamlık
0: 73'lü.
1: 73 teknik adamlık kariyerini sadece Galatasaray'da indirgemiyorum. Başakşehir'le kazandığı şampiyonluk, Akhisar'la kazandığı Türkiye Kupası da çok kıymetli. Futbolcu dersek Inter'i gördü. Yani Inter'de o dönemde İtalya Serie A'da Ronaldo'nun olduğu Inter'de baktığımızda. Önemli işler başardı Galatasaray'da. Bir kere şunu söyleyebilirim, yani Galatasaray'da benim gördüğüm en iyi derbi istatistiğine sahip teknik direktör oldu. Yani Galatasaray Okan Hoca'yla ezeli rakiplerine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı genelde isteğini alan taraf oldu. Şunu söyleyeyim. 4 sezon iç saha sadece 2 mağlubiyet. İlk 2 Giresun maçı, ilk maçta Abdülkerim'in hatalı pası. Diğer maçta çok iyi konsantre olunmayan Fenerbahçe maçıydı. Onun dışı Galatasaray iç sahada maç kaybetmiyor. Geçen sene Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği puanlarla şampiyon.

0: aslında bir anlamda Galatasaray'ı bıraktığını düşündüğümüz üzerine iç sahada çok net dominant bir takım inşa etti. Hücum oyuncularından katkı alıyor. Benim için o da bir güzel teknik adamlıktır. Yani şampiyonlukları hep forvet diyoruz ama Galatasaray'ın bütün şampiyonluklarında kenar forvetler de performans verdi. Kerem'i, Raşistas'ı. Hatta yani şu an çok iyi hatırlamıyor. Hakim Ziyech de bir dönem gayet maç çözdü Galatasaray'da. Barış Alper, Yunus Akgün. Yine geçen sene istikrarsız da olsa Sané'nin de var. Galatasaray'ın DNA'sına uygun bir teknik direktör aslında bakarsak Okan Hoca. Benim de hani Okan Hoca'yı arada eleştiriyorum ama benim Okan Hoca'yı eleştirme sebebim şu. Onu da anlatmaya çalışayım aslında. Buyurun. Şu kurduğu yapı aslında İbrahim Yavuz da güzel özetledi. Genç oyuncuları şu aşamada çok kazanamaması biraz fazla yıldız oyuncuya bağımlı doğaçlama giden sistem. İlk olası başarısızlıkta fatura ödemek durumunda kalır. Bence onu ödememesi gerek. Yani Galatasaray'da bence Okan Hoca'nın şampiyonluk kaybetme kredisi de olmalı ama siz yüksek maliyetli bu transferleri yapmaya devam edersiniz. Taraftar sizden koşulsuz, hatta geride kalan sezon lig şampiyonu da kesmedi. Şampiyon liginde başarı istendi. Yani Şampiyon Ligi'ndeki o Liverpool maçına ben Galatasaray taraftan hatırlıyorum. 5-1'lik Frankfurt ilgisinden sonra yani olası bir kötü sonuçta Okan Hoca'ya çok net eleştiriler olacaktı. Benim eleştirim bu, yoksa teknik adam istikrar çok önemli işte. Ferguson sonrası United'ın hali ortada. Birçok takım için geçerli bu yine. Klopp sonrası ilk sene şampiyon yaptı Slot ama geçen sene başarısızdı. Galatasaray bu noktada şanslı. İyi bir teknik adam buldu. Oyuncularla ilişkisi iyi.
1: Burada dünyada sadece gerçekten çok ciddi bir teknik direktör problemi var.
0: Artı ben iletişime dönem veriyorum. Basın toplantılarında gayet özgüvenli. Gülümsüyor bir kere, o da önemli. O pozitiflik, yani ben negatif bir teknik direktör değil.
1: Biraz evet.
0: Tabii artı futbol şansı da yanında. Hani bunu da söyleyeyim yani. Tam böyle kırılma anlarında kritik maçları kazanıp önü açılıyor Okan Hoca'nın yani. O da bir liderlik özelliğidir aslında baktığımızda. Fatih Terim, Türk futbolunun bir numarası. Bu olumsuzu algılanmasın lütfen. İbrahim Yavuz da hatta Galatasaray'a transfer eden teknik direktör Fatih Hoca ama 25 sene Fatih Terim'leydi Galatasaray. Yani o dönem Fatih Terim belki 10 sene çalışırdı ama olmadığı 15 sene hep Fatih Terim aradı Galatasaray. Okan Hoca'nın aslında yaptığı bu anlamda da kıymetli. Yani artık Fatih Terim unutturdu demiyorum ama artık Okan Hoca'yla başka bir hikaye yazdı Galatasaray. O yüzden tebrik ediyorum.
2: Fatih Hoca'ya bir daha ihtiyaç duymadı. 4 sene boyunca aslında totale baktığında Galatasaray da işler yolunda gidiyor.
0: Lucescu ile Mancini ile bile yine Fatih Terim'e ihtiyaç duydun. Tabii. Onu demek
2: hep
0: istiyorum.
2: Arada bir Galatasaray taraftarı. Ya şöyle, çok bir kere ben bir de işin futbolculuk tarafıyla alakalı olan kısmını da söyleyeyim. Yani bilmiyorum var mı örneği ya da bundan sonra da böyle bir örnek olmaz diyorum. Yani hem futbolculuğunda hem de teknik direktörlüğünde 4 sene üst üste şampiyon olma durumu şahane bir şey. Yani
1: çok kendi emin değilim ama
2: yani insanların hani
1: sanırım Pep Guardiola vardı bu alanda bir başka örnek. Çok emin değilim ama bir tekrar kontrol etmem gerekiyor. Ama çok tabii ki sayı
2: buralarda
1: fazla
2: böyle bir örnek olmaz diye, bir daha denk gelmez diye düşünüyorum. Çok önemli bir istatistik. Bir de yani kendi ailesine miras bırakma, kendisiyle alakalı yarın yaşı ilerlediğinde falan bence şahane bir şey. Yani
0: ben istatistik paylaşmıştım. Galatasaray Müzesi'ndeki kupaların 3'te 1'inde Okan Buruk'un imzası var. Futbolcu ve teknik adam olarak.
2: Müthiş bir şey.
0: 25 kupa kazanmıştır diye düşünüyorum. Doğru. Galatasaray zaten kupa olarak Türkiye'nin en çok kazanan takım. Evet. Okan Hoca 3'te 1'inde imzası var. Müthiş bir şey bu.
2: Kıymetli. Doğru. Yani iki tarafı da. Aslında benim hep Okan Hoca ile itiraz ettiğim konu hep buydu. Yani oyunculuğunda da teknik direktörlüğünde de burayı deneyimlemiş bir insandan aslında bambaşka hikayeler de dinleyebilirdik. Yani dinlememiz de gerekiyor. Yanılmaz bir tecrübe. Aslında şeyi anlıyorum. Yani çok sabırsız insanlar var. İşte senin biraz önce verdiğin örnek. Frankfurt maçından sonra Liverpool maçı kötü gitse bambaşka şeylerdi. Aslında konuşulmaması lazım. Yani şimdi bu kadar antrenman tekrarı, bu kadar kupa, bu kadar kazanılmış şampiyonluğu yok saymamak lazım. Orada da maalesef bizim iklimle alakalı bir durum. Her yerde çok acımasız davranıyorlar.
1: Tabii böyle. Şimdi diğer takım taraftarları bize kızıyorlar. Ne zaman Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u konuşacaksınız diye. Programımız 2 saat yani devam ediyoruz. Birazdan diğer takımlara da geçeceğiz. Galatasaray'a dair son
0: notumu söyleyeyim.
1: Buyurun. Birazdan Fenerbahçe'ye geçeceğim.
0: X'de paylaşım yapmışım çünkü. Galatasaray son lig şampiyonluğunun 64. kupasını kazanmış. Okan Hoca da futbolcu ve teknik adam olarak Galatasaray'da 22 kupa kazanmış. Yani 64'te 22, 3'te 1'den bile fazla, müthiş bir oran.
1: Bu arada az önce bahsetmiştik, Okan Buruk dışındaki isim Pep Guardiola, ama Pep Guardiola oyuncuyken Barcelona'da teknik direktörken City'de bunu başarıyor. Okan Hoca tek takımda,
2: aynı
1: bunu, aynı kulüpte oyuncu ve teknik direktörken bunu başarabilen tek isim, konuşamadım bir türlü. Devam edelim, Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray'ı noktalamış olalım böylelikle. Tabii Fenerbahçeliler de oldukça heyecanlı. Bütün gözler Marsilya'ya, Fransa semalarına dönmüş durumda. Oradan gelecek olan haberleri bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Artık Mason Greenwood için geri sayım sürüyor Sarı Lacivertli camiada. Bugün öğle saatlerinde bir görüntü vardı. Arkadaşlarımdan da rica edeyim, eğer görüntü hazırsa, uygunsa. Peki, birazdan ekranlara gelecek. Bugün öğle saatlerinde Mehmet Özcan, yine Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Marsilya'ya gittiler. Fenerbahçe'nin kamp yaptığı noktadan, Linz'den. Ve bir başka görüntüde de Mason Greenwood'da, o da Manchester'dan Marsilya'ya geliyor. Aslında artık zannediyorum ki transferi tamamlamak için yüz yüze son görüşmelerin yapılacağı saatleri, dakikaları yaşıyoruz bu anlamda. Greenwood hamlesi neleri değiştirir ligimizde?
0: Şimdi atan tutan üzerinden çok ligi okuyoruz. Evet, Galatasaray bu yönden şanslı. Muslera, Uğurcan, Icardi, Osimhen. Fenerbahçe de bence şanssız. Yani Ederson öncesi Livakovic ve Altay da çok. Yani Volkan Demirel sonrası Fenerbahçe'nin bence bir numara problemi çok çözülmedi. Forvet'e kilitlendik Fenerbahçe'de baktığımızda, ama artık futbol kenar forvetlerde. Yani bunu sadece Galatasaray gibi düşünmeyelim. Galatasaray öncesi son şampiyon Trabzonspor'du. Vaka Emre Can'ın müthiş performans verdi. Hatta ara transferde Visca gelmişti. Fenerbahçe geçen sene kadrosuna baktığımızda Kerem Aktürkoğlu ile Nene tabelaya istatistik olarak evet gol ve asistler yazdı, ama işin oyun kısmında Greenwood bambaşka bir oyuncu. Yani Greenwood'la çok başka şeyler hayal edersiniz. Bir kere iki ayağını kullanıyor. Çok kıymetli. Yani ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Galatasaray muhabiri olarak ben bir tek Snyder hatırlıyorum ceza sahası dışından. Sağ sol gol atma. Greenwood bunları yapabiliyor. Özel hayatında yaşadığı zaten olaylar onu İngiltere dışına etti. Yoksa bu yetenekli bir oyuncunun 2001 doğumlu.
1: Yoksa şu an Dünya Kupası'ndaydı.
0: Şu an Dünya Kupası'ndaydı. Artı o kariyer 25 öncesi Türkiye mümkün değil, olmazdı. Fransa Ligi'ndeki istatistikleri çok değerli. Yine ben ligin matematiğine uygun buluyorum. Ben yani Lig 1'de tabela yapmış Gomis geliyor aklıma. İşte yine birçok oyun. Niang.
1: Orada az önce bahsettiğim görüntülerde bunlardı. Bugün öğle saatlerinde sosyal medyaya düşen bir görüntüydü. Sayın Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in Marsilya'dan görüntüleri.
0: Yine transferi bitirmeye gidiyor.
1: Evet. Ki zaten geçtiğimiz günlerde de yine Marsilya'ya gitmişti bu ikili. Oradan Linz'e dönmüştü. Tekrar bir Marsilya seyahati. Artık son herhalde pürüzleri gidermek için taraflar Marsilya'da görüşecekler. Oyuncu Mason Greenwood da yine, o da Manchester'dan Marsilya'ya geldi. O da şu anda yine ekranlara yansıyan görüntü. Vallahi rejiye teşekkür ediyorum. Hemen anında görüntüler ekranlara geldi. Artık gözler Marsilya'dan, Fransa'dan gelecek olan haberlere çevrildi.
0: Ben tekrar söylüyorum, çok iyi transfer. Yani Kerem'den Nene, işte Tadiç sonrası zaten bir oyuncu aklı arıyordu Fenerbahçe kenar forvetinde. Çok iyi transfer. Muhtemelen artık Şampiyon Ligi'ndeki eleme maçına kadar da Fenerbahçe transferi resmi
1: yetiştirmek istiyor Sarı Lacivertliler. Gelen bilgiler bu yönde. Kulüplere göre performansından biraz bahsedip İbrahim Yavuz'dan bir Greenwood değerlendirmesi teknik olarak rica edeceğim. Manchester United'da 129 maçı var. 35 gol, 12 asist yapıyor. Olympique Marsilya 81 maç, 48 gol, 17 asist gibi bir rakam. Sadece 2 sezonluk rakamları Marsilya'da. Hetafe'de bir sezon forma giydi kiralık olarak. 36 maçı var. 10 gol, 6 asist. Ve Manchester United'ın bu arada akademi takımından çıkmıştı Greenwood. U18'de de 34 maç, 34 gol, 9 asisti var. Yani çok çok özel bir yetenek. Herhalde aktif, az önce Mehmet Özcan da bahsetti. Dünya üzerinde aktif en yetenekli 2-3 İngiliz futbolcudan biridir.
2: Kesinlikle.
1: Greenwood.
2: Yani ben de bek karşısında oynayacak bek oyuncular üzerinden değerlendirdim.
1: Buyurun. Oyunu,
2: yani iki ayağını da bu kadar iyi kullanan bir oyuncuyu kontrol ederken, yani dışarı gitmesine müsaade edeceksin, merkeze gelmesine müsaade edeceksin. İkisinde de sana ciddi problem çıkartabilecek. Bu da Yani bir teknik direktör oyun inşa ederken, hücum organizasyonu inşa ederken korkunç bir zenginlik. Yani onun üzerine İsmail Kartal'ın şahane hücum organizasyonları inşa etmesini bekliyorum. Merkeze gittiğinde de başka bir oyun çıkabilir, çizgiye indiğinde de başka bir atak sonlandırma çıkabilir ki burada özellikle savunma oyuncularını bir hayli sıkıntılı sürecin içine itecek diye bekliyorum. Özellikle bu değişen oyunda kanat oyuncuları çok fazla beceriden yoksun olmaya başladı değil mi? Daha atletik oyuncular, kanat oyuncuları. Biz eskiden işte Quaresma özellikle bu anlamda değil mi? Çizgiye geldiğinde zor bekliyorduk. Ayağına gelse de birebir rakibini problemin içine itseydi. Bu da bu anlamda herhalde bunu Avrupa'da yapabilecek en önemli oyunculardan biri. Çok ciddi Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarına katkı sağlamasını bekliyorum. Özellikle Nene ve Musabba'dan sonra Fenerbahçe orada, ki Musabba bile zaman zaman o enerjisiyle rakibin üzerine gittiğinde değil mi? Yani böyle acayip heyecanlandırıyordu ki ona göre yetenek anlamında bir hayli eksik olmasına rağmen. Yani Fenerbahçe hücum organizasyonlarına zenginlik katma açısından en iyisini buldu diyebiliriz. Yani bu çok önemli.
1: Hocam peki kanat rotasyonunu nasıl planlamasını bekliyorsunuz İsmail Hoca'nın? Çünkü biraz bu anlamda o bölge şişmeye de başladı kadroda. Yani hali hazırda zaten işte Nene var, Musaba var, Kerem Aktürkoğlu var, Oğuz Aydın var. Kiralıktan dönen bir İrfan Can Kahveci var. Transferi gündemde olan bir Mason Greenwood var. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu noktasında bir kısmi problemi zaten yaşadığını görüyoruz. Yani şu an Greenwood'la beraber 24 olacak sözleşmeli çok yabancı güzel oyuncusu. Yani kimlerden çıkar? Mesela bugün bir haber vardı Erdem'in bizimle paylaştığı. Ipswich Town Premier League takımlarından Anthony Musaba'ya talip olmuş. Herhalde artık yani bu tip isimlerle yani vedalaşacak Fenerbahçe.
2: Kural gereği de yerli oyuncuyu mesela İrfan'ın evet fiziksel olarak geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da çok iyi geçirmedi ama yine onun o durumuna talip olabilirsin. Sonuçta
1: hocanın inandığı
2: daha önce profil, bir deneyimi evet, var. Bir doğru de ya onu yine talip olabilirsin o statüden dolayı. Ya burada en yakın tabii Nene ile Musaba'dan vazgeçmek zorundasın. Gerçekçi olmak zorundasın. Kerem'e de o anlamda ihtiyacın olacak diye düşünüyorum. Yani zaten aslında Fenerbahçe'nin yavaş yavaş artık sayıyı düşürmesi lazım. Hani işte Galatasaray transfer bekliyor değil mi? Ya da diğerleri. Ama Fenerbahçe'de bence artık transferden ziyade sayıyı azaltması gerekir Fenerbahçe'nin. Bir hayli fazla oldu. Her bölgede mesela merkez orta sahada da benzer sorun var Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
2: Gendouzi orada, Kantor Amrabat orada, var. İsmail orada, Fred orada, Amrabat orada, Asensio orada. Hangi biriyle antrenman yapacaksın?
1: Talisca
2: yani
1: var.
2: Talisca orada. Yani bunlarla ilgili kesin artık sayı yani bu kamp döneminden sonra Fenerbahçe'nin acil sayıyı düşürmesi lazım. Çünkü bu kadar fazla oyuncuyla bir arada sağlıklı antrenman çıkmaz.
1: Sence Mehmet Özcan planlama ne yönde devam edecek?
0: Yabancı sayısı çok fazla Fenerbahçe.
1: Şu an 23, Greenwood'la 24 olacak. Tamamlandı
0: takdirde. Musaba'ya zaten yer yok baktığımızda. Nene'nin en önemli artısı artı 4 kontenjan uyuması.
1: Doğru.
0: Ben artı Sidiki Şerif'in de artı 4'e uyuması önemli bir opsiyon Fenerbahçe için. Yani 3 forvette 3. opsyon Sidiki Şerif gayet.
1: Archie Brown var.
0: Brown var.
1: Nene var.
0: Mimović var sağ bek.
1: Evet. İşte yeni transferlerden Diouf var.
0: Ama geri kalan 10 yabancı da örnek yani. Şimdi Gendouzi'den vazgeçemezsin. Orada Fred ya da Kante'den biriyle belki vedalaşmak durumunda kal. Asensio'dan vazgeçemezsin ama Talisca'ya yer kalacak mı şimdi? Greenwood'u da alıyorsun baktığında. Vedat Muriç zaten İlk transferin yani üstüne Vedat Muriç ile rekabet edecek o profile yakın işte Girassi ile Watkins'i konuşuyoruz baktığımızda. Fenerbahçe'nin yabancı kuralı yine savunmada Ake geldi. Skriniar'la dokunamazsın ama Osvaldo'yla bakalım bir olası teklif değerlendirecek
2: yani
0: misin?
2: Ç'ye baktığın zaman çok önemli. Bek de oynayabiliyor, stoper de oynayabiliyor. Hocanın acayip elini kolaylaştırır yani. Çünkü Fenerbahçe şimdi kabul ediyorum en iyileri gelsin ama şimdi senin elinde Archie Brown, Osvaldo varsa artık daha sol bekle ilgili çok yenisi de gelsin düşüncesi içerisinde
0: Levent olma. Levent de var.
2: Hadi yani o rotasyonda bir şekilde kullanırsın ama yani daha iyisi gelsin düşüncesi tamam gelsin de yeni oyuncu zaman derken burada en azından bir tekrarı olan oyuncu var. Bir tarafta bek de oynamış, stoper de oynamış, deneyimi olan oyuncu var. Orada en azından tekrara gitmenin bence çok fazla yeri yok Fenerbahçe'de. Hiç gerek yok. Acil karar vermen lazım. Bana göre Fenerbahçe'nin hemen Fred'den vazgeçmesi lazım. Acil. Çünkü Kante'den vazgeçsen vazgeçemezsin. Çok yüksek maliyet var. Göndersen gönderemezsin oyuncuya. Kim verecek o parayı? Sonuçta potansiyel mi? Potansiyel. Kabul ediyorum. Çok yüksek verilmiş ama elinde artık oyuncu. Yani daha geçmişte falan kavga etmenin bir alemi yok. Mecbursun sayısı olarak. Bu Fred kötü olduğu için söylemiyorum ama birinden vazgeçmek zorundasın. İsmail'den vazgeçemeyeceksin. Talişka ile ilgili hemen kararı vermen lazım. Çünkü sana orada çok fazla ayağına dolanacak. Nerede oynatacaksın?
1: Hocam Talişka ile ilgili hep şunu düşünüyorum, biliyor musunuz? Neden o dönem acaba görevdeki yönetim yani yeni sözleşme için bu kadar acele etti? İnanılmaz, yani bir seçim gündemi olan bir kulüp, bir camia
2: ya Furkan, nereye
1: kararı yeni yönetim mesela vermeliydi diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle nereye giderdi bir de ya? Bak şu genç bir oyuncu olur anlarım. Potansiyeldir. Hani ya genç, tamam biz gidiyoruz ama ya bu oyuncuyu da kaçırmamamız lazım, bir kontrat. Ya Talişka'yı sen bıraksaydın, Talişka'yı kim alacak Avrupa'da?
0: Çin ve Suudi Arabistan yaptı. Kazanacağını kazandı zaten.
2: Yani kim alacak doğru yani? Temposu
0: bir de
2: ortada.
0: Bir de istatistikleri aldatıcı.
2: Orada çok mesela hemen ben şeyi arardım mesela. Fenerbahçeli yönetici olsam. Neydi hoca? Tedesco'yu arardım. Çünkü o dönem o da çok destekledi. Hemen dedi yapın. Ya lütfen derdim. Bak sen destekledin. Ben hatta sana bir jest yapıyorum. Buyurun vereyim, sen İtalya'da kullan.
1: Yani hazır Tedesco yani kendi koltuğu yani bu kadar sallantıdayken bu tip kararlar vermesi tabii gerçekten enteresandı ama reklam vaktimiz gelmiş. Konuşmaya devam edeceğiz Fenerbahçe'yi ve elbette Beşiktaşlılar Leandro Trossard'ı bekliyor. Trabzonspor'un da oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdiğini biliyoruz. Bir kısa aramız var, ardından transfer raporu devam ediyor.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan Beşiktaş'ta Leandro Trossard konusundaki son durumu Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş bizlere aktaracak ama biz Fenerbahçe'de özellikle yeni sezonda yabancı konusunda planlama nasıl olmalı bunu konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir soru yönelteyim o zaman her ikinize de. Kimler kesin takımda kalır ya da kalmalı yabancı?
2: Ben gitmeliyi söyleyeyim. Sen kalmadı.
1: Yani kalmayı bence saysak ama sanki daha kolay olacak gibi hissettim. O yüzden öyle sordum.
2: Bana da sanki gidenleri söylemek daha kolay. Peki yani hocam. Mesela Çağlar'la zaman kaybetme. Direkt yani gözüme takılan. İşte Mimović'le zaman kaybetme. Aslında o kadar fazla işini kolaylaştıracak o anlamda oyuncu var ki. Olmamış yani. Hani senden öncekiler de denemiş. Sağlıklı geri bildirim Bartu alamamış. Bartu var benzer bir durum. Dün gördüğüm için söylüyorum.
3: Cengiz İrfan.
2: %100 Cengiz'le ilgili. Yani ya Cengiz'in fiziksel olarak şu an futbol oynamaya müsait olmadığı o kadar belli ki. Yok yani fiziksel olarak hazır değil. Ya bir iki tane pozisyon yanından oyuncu gidiyor. Tabii anlıyorum sezon başı kampları ağır olur, oyuncuların üzerinde bir ağırlık olur ama ya Cengiz'in yani artık daha geleceğine talip olma. Çünkü senden önce bak Sergen Yalçın talip oldu, başına iş aldı. Yani hiç gerek yok. O tarz oyuncuların artık geleceğine talip olma. Çağlar'ın olma, Mimović'in olma. Yani mümkün olduğunca sayı uzat. Bence Fenerbahçe'de o anlamda hocanın...
1: Ama Cengiz böyle bir iki hazırlık maçı, iki gol.
2: Ya iki değil, 22 tane böyle gol atsa sana bir faydası yok. Ben yani atar böyle.
3: Oğuz Aydın'da İsmail Kartal bu sefer bazen dokunuş yapar çünkü İsmail Hoca öyle yerli oyunculara. Oğuz Aydın'ı en kötü bekte kullanırsınız ya. Hani ofansta zaten...
2: Öyle bir planı olduğunu söylüyorlardı. Yani
1: bir sağ bekte deneyeceği yönünde haberler vardı. Beşiktaş Oğuz'a talip oldu. Dün
3: Fenerbahçe bıraksa bence Galatasaray'da ister.
1: İster mi?
3: Oğuz Aydın'ı herkes ister. Oğuz Aydın iyi oyuncu. İstedi Galatasaray zaten.
1: İyi oyuncu.
3: Sonrasında Fenerbahçe alınca Salah'ı transfer etti. Hatta Yunus'u kullandı hoca.
1: Ben hatta bundan birkaç hafta önce burada Sofyan Amrabat işte Beşiktaş'la ilgili bazı haberler vardı. Onu konuşurken Beşiktaş Fenerbahçe'den bir oyuncuya talip olacaksa Oğuz Aydın'a talip olmalı diyordum. Çünkü Beşiktaş'ın böyle çok ihtiyacı olan, eksikliğini hissettiği profilde bir oyuncu olsun. Yani hem yerli oyuncu hem işte kanatta adam eksiltebilme özelliği, skor katkısı verebilme potansiyeli vesaire. Oğuz bana Beşiktaş'la ilgili hep böyle doğru bir profil olarak geliyordu. Alanyaspor dönemlerinden bu yana.
2: Oğuz'un talihsizliği Mourinho'ya denk geldi yani.
1: Sonra da
2: çok karar değiştiren bir teknik direktör.
3: Çok düz oyuncu gibi oynattı.
2: Mourinho çok ona zamanını kaybettirdi o dönem. Ki sadece ona değil bütün Fanat oyunculara. Bu kadar fazla oyuncuların yeriyle, bu kadar fazla dizilişiyle. Oynarsan oyunculardan sağlıklı bir gelişim beklemezsin. Oğuz'un talihsizliği devamında aynı fikirdeyim seninle. Tedesco'ya denk gelmesi. Onun oynama ritmine ihtiyacı var. Aslında bazen tamam kulüpleri kabul ediyorum. Yani eldeki oynatamadıkları oyuncuları da direkt rakibine vermeye de çekiniyorlar. Gider orada tutar başımız ağrır. Ama bu milli takım oyuncusu. Yani bunun gelişimine de bizim ülke olarak talip olmamız doğru lazım. Bizim işimize yarayacak. Oynatmıyorsan bırak gitsin çocuk. Değerlendireceksen.
1: Yani bu şeyle bakmamak lazım aslında.
2: Değil ya. Yani sizin sonuçta bize faydası olacak ya. Doğru. Sen de faydalanamıyorsun. Bırak bir yerde oynasın yani. O yüzden bence
1: hala genç bir isim bu arada hocam. Oğuz yani sanırım 25 ya da 26 yaşında.
3: 2000 doğumlu.
2: Milli takım oyuncusundan bahsediyorsun bir de. Ya Furkan, A milli takım rotasyonunun bir parçası yani.
3: Futbol Hollanda.
2: Eğitimini almış. Yani çok oynama ritmi yakalayamaması onun gelişimi açısından biraz onu geriye götürdü. Ama kaybedilmiş bir şey yok. Bence oynama ritmi yakaladığı bir yerde kendini bulabilir. Fenerbahçe'nin de onunla ilgili karar verse. Şey de sağlıklı değil. Hoca sağ bek düşünüyormuş. Ferdi'yi bir ara yaptım bu. Öyle planlama olur mu ya? Düşünüyormuş nedir yani? Var mı oyuncunun öyle bir deneyimi? Sabek öyle şeyle oluyor mu mesela? Ben konuştum. İsmail Hoca diyor ya ben gençliğim öyle oluyor mu mesela? Ben gençliğimi anlattım. Ben de oynuyordum senin gibi. Bak ya o değil. Oyuncunun bir kere öyle bir özelliği olması lazım. Temelde öyle bir pozisyon bilgisi lazım. Şimdi bek dediğin. Sen şimdi niye Oğuz Aydın'a bek diyorsun? Fenerbahçe oyunu Süper Lig'de ön tarafta oynuyor. Geriden gelir becerisiyle ön plana çıkıyor. Savunma? Var mı savunma ile ilgili bir tekrar oyuncunun? Bilmiyorsun. Yok. Hallederim. Öyle planlama olmaz. Bir kere zaten senin elinde o bölgede iki tane milli takım oyuncusu var. Değil mi yani? Semedo ile Mert var. Sen artık daha oradan yeniden birilerini inşa etme.
1: Doğru.
2: Var olanlarla bir şey yapacaksan yap. Ondan sonra ekstra olursa.
3: Ben Oğuz'a İrfan Can ve Cengiz yerine mesela ön tarafta
2: kesinlikle aynı fikir.
1: Yani Cengiz'in kesinlikle çok önünde olduğuna %100, eminim. Yani %100. Kimse kusura bakmasın. Yani yanlış da anlamasın ama ben Cengiz'le çok şu an kıyaslanabilecek bir isim dahi olduğunu düşünmüyorum. Bu Oğuz'a biraz haksızlık olur bence. Olur.
3: Ben yani, İrfan'da da pozitif değilim. Nedeni Kasımpaşa'ya gittin. Senin Kasımpaşa küme tutman gerek. Beneçak tuttu kümede attığı
2: golleri. Ben izledim. Yani görmüşsündür sen de stadyumda. Yok. Canlı halini gördüm mesela. O çok onun adına çok sağlıksız evet. bir durum. Fiziksel olarak tükenmiş. Çok,
3: tabii.
2: çok zordur yani. Fiziksel olarak tükenmiş bir oyuncuyu, mental anlamda tükenmiş bir oyuncuyu ayağa kaldırmak
3: de
2: kolay değil.
3: İrfan'ın en büyük handikabı zaten o fiziksel gelgitleri mi diyeceğiz? Oyun içi temposu yoksa yetenek olarak İrfan ceza sahası dışından mı? Şampiyon Ligi hat-trick yaptı Başakşehir'le.
1: Evet.
3: Yani yeteneği var İrfan'ın.
1: Maç.
3: Ama o hani bu yaştan sonra hani Ozan Tufan dönebildi. Bakalım İrfan dönecek mi?
2: İrfan'la ilgili de tamamen söylediğim şey seninle %100 aynı fikirdeyim. Fiziksel olarak hiç iyi durumda değil. Sadece ya birilerine talip olacak ve hoca da ısrarla şöyle bir şey görüyorum. O 99 puan yakaladığı oyunculara temas etmek istiyor. Onu da şöyle anlıyorum. Daha önce tekrarım var. Yeni bir şey planlamaktansa bir de burada başarısız olmuşu tekrar ayağa kaldırmak daha değerlidir ya bizde. Bak o yapamadı ben yaptım düşüncesi. Ama ben hiç yani bende olsa o planlama sezon başı elime aldığımda Fenerbahçe'den elde hemen gözümü kapattığımda 10 tane oyuncudan hemen vazgeçerim kabul ediyorum. Biz de biliyoruz o işin ekonomik maliyetlerini ama hani birinden vazgeç diyorsan çok fazla mesela Amrabat'la ilgili inanamıyorum. Mesela o Beşiktaş talip olduğu düşüncesinin ben bir şaka falan olduğunu biliyorum. Amrabat'a dünya futbolunda yer kalmadı ki. Amrabat gibi oyuncu gelecek stoperlerin arasına girecek. Ya Fred'in bak o Mourinho dönemi Fred'in fiziksel ve o performans olarak düşüşünün temel sebebi Amrabat. Gittim gördüm statta döndüm Mourinho'ya geldi kulübenin arkasında izliyorum. Bir şeyler anlatıyor tamam mı? Ama muhtemelen şöyle diyordur. Arkadaşlar ben canım çıktı ya. Ya bu stoperlerin arasından çıkmıyor. Bak koca alanı ben tek Tabii. başıma idare ediyorum. Ya bu arkadaşa söyle biraz gelsin burada. Çünkü geçtiğimiz sezon o İsmail Kartal'la Fred İsmail oyunlarında o alanı beraber kullanıyorlardı. Doğru. Burada çok yalnız bıraktı. O yüzden yani Amrabat'a falan ya bir takımın talip olmasın yani aklın mantığı alacak, altını dolduracak bir tane
1: yani Amrabat'la ilgili bu arada milli takımda dahi çok ısrarcı olmadılar mesela. Boadi'ye hemen gerçi çok tabii
3: de almadılar.
1: Yani Boadi tabii çok özel bir yetenek, çok özel bir oyuncu ama orada dahi milli takımda çok arka planda kaldı bu Dünya Kupası'nda.
2: Çok ağır bir, çok ağır. İki stoperlerin içine çok fazla yani gömülüyor.
3: Başka bir şey söyleyeyim. Yani Enes'in Fenerbahçe kariyeri herhalde bir 35-40 gol yapmıştır. Yetmiyor. Hemen kesildi milli takımdan. Çünkü 2022'de oynuyordu. Hatta kritik golleri de var Nesrin'in.
2: Ya bütününde yok çünkü. Evet skor olarak bir şey sağlamış ama bütününde oyuna bir onu, katkısı yok yani.
3: Fas milli takımı bile fark edebiliyor. Onu demeye çalışıyorum.
2: Çabuk vazgeçiyorum.
3: Hani şimdi Avrupalılar daha böyle bizden acıması oluyor diyoruz ya. Aslında yani bizim bayağı bir...
2: Bence onların gelişiminde temel sebebi tabii. o yani.
1: Evet, Fenerbahçe'nin transfer gündemi bu şekildeydi. Tabii ki bir numaralı gündem Mason Greenwood konusu. Gözler Marsilya'daki görüşmelerde oradan gelecek olan haberleri bekliyoruz. Yeni bir gelişme olduğu takdirde elbette bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğiz. Ve Beşiktaş'a geçiyoruz. Transferde son günlerin bir başka hızlı takımı Beşiktaş. Şu ana kadar tam 5 resmi takviyeyi gerçekleştirdi siyah beyazlar ve Fenerbahçe'deki aslında Greenwood konusunda sürecine benzer bir durumu da Beşiktaş Leandro Trossard isminde yaşıyor. Taraftar, camia çok heyecanlı. Artık siyah beyazlı taraftarlarda Trossard'ı bekliyor, merak ediyor. A-Spor Beşiktaş muhabiri Efe Can Öztaş telefon attığımızda kendisine tabii ki Trossard'ı soracağız. Efe Can hoş geldin, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Furkan, yayınlar diliyorum sana ve konuklarına da.
1: Teşekkür ederiz. Dün bu ekranlarda Trossard konusundaki o flash gelişmeyi paylaşmıştın. Siyah beyazlı taraftarlar artık Trossard'ın İstanbul'a ne zaman geleceğini elbette merak ediyorlar. Trossard konusundaki son durumu istersen yeniden bir özetleyerek başlayalım.
0: Evet, biz dün özel haber olarak vermiştik. Leonardo Trossard Beşiktaş'ta. Taraftarların içi rahat olsun. Bugün menajerinin aslında yaptığı açıklamalar vardı. Alman basınına Hables önemli açıklamalarda bulunmuştu ama biz kulüp tarafıyla konuştuğumuzda bir de şunu ifade ediyorlar. Kendisinin resmi Arsenal tarafından resmi imza gelmediği için bu açıklamaları yaptığını bu konuda içlerin rahat olması gerektiğini söylüyorlar. Beşiktaş Trossard'la 3+1 yılına anlaşma sağladı. Sayın Başkan Serdar Dalı yarın Belçika'ya gidecek. Leonardo Trossard da son artık imza aşamasındaki kağıdını verecek, imzaları atacak ve ardından çarşamba ya da perşembe günü İstanbul'a gelecek özel uçakla birlikte. Bunu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Dediğim gibi Beşiktaş Belçikalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Sayın Başkan Serdar Dalı yarın Belçika'ya gidecek. Oyuncuyu alacak ve çarşamba ya da perşembe günü İstanbul'a gelecek. Leonard Trossard da Beşiktaş'tan yıllık olarak bu da yeni aldığım bir bilgi. 6,5 milyon euro gibi bir rakam kazanacakmış net maaş olarak. Bonuslarla birlikte aslında bir imza atacak. Bonuslarının da yaklaşık 2 milyon euro gibi bir rakam olduğunu öğrendim. Bu bilgiyi de verebilirim. Tabii bu bonuslar da Şampiyonlar Ligi'ne katılım, şampiyonluk bonusu gibi bonuslar ve gol asist katkısı sağlarsa da ekstra bir bonus maddesi daha var. Önemli bir transfer. Beşiktaş taraftarların çok heyecanlandığı, beklediği bir isimdi. Artık bu transferin de sonuna gelmiş durumda siyah beyaz ekip. Son olarak da tekrar edeyim. Sayın Başkan Serdar Adalı salı günü Belçika'ya gidecek. Çarşamba ya da perşembe Belçikalı futbolcuyla Trossard'la birlikte İstanbul'a gelecek. İmzaları atacak. Kendisine de özel bir imza töreni yapılması planlanıyor. Bu bilgileri verebilirim Furkan Yıldız.
1: Efecan diyor ki hiç endişe etmeye gerek yok. Bugün menajerinin yapmış olduğu açıklamalar çok takılmamak gerekiyor. Bu transferde pürüz yok. Çarşamba ya da perşembe günü Trossard'ın İstanbul'da olmasını bekliyoruz diyor Efecan. Peki Trossard'dan sonra Efecan Beşiktaş'ta transfer operasyonunda hangi mevkiler, hangi isimler yer alıyor? Özellikle santrafor konusu da çok fazla merak ediliyor. Vlahovic konusu var, Lukaku konusu var. Bugün yine bu ekranlarda paylaştığım bir başka isim stoper bölgesi için Leo Pereira ismi olmuştu. Brezilyalı savunmacı. Beşiktaş'ta Trossard'dan sonra transfer planlaması nasıl olacak?
0: Evet, istersen forvet konusuna en sonunda değineyim. Öncelikli olarak bir stoper hamlesi var. Beşiktaş'ın düşündüğü önemli isimlerden bir tanesi olan senin de söylediğin gibi Leo Pereira ismi. Beşiktaş Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgileniyor. Hatta resmi temaslarında kurulduğunu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Brezilyalı futbolcu bu sene özellikle gösterdiği performansla birlikte Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'na da katılmıştı. Dünya Kupası'nın kadrosunda yer alıyordu. Önemli bir isim. Uzun yıllardır Flamengo forması giyiyor. 30 yaşında, 1.89 boyunda. Ayaklarının oldukça iyi olduğunu belirtiyor siyah beyazlı yönetimin profesyonelleri. Özellikle burada hem Gökhan Keskin hem de Önder Özen oyuncuyu izleyen, beğenen ve görüşmeleri sürdüren isimler olarak da yer alıyorlar. İlerleyen günlerde ben Gökhan Keskin'in bir Brezilya çıkalması yapmasını bekliyorum. Bu bilgileri de verebilirim. Trossard transferi sonrasında Beşiktaş stoper hamlesini gerçekleştirmek istiyor. Beşiktaş'ın transferde bir sonraki hamlesi büyük ihtimalle sol stoper bölgesine bu hamle olacak. Onu söyleyeyim. Siyah beyazlar bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Son süratle bir şekilde artık stoper hamlesini de gerçekleştirmek istiyorlar. Tabii bu transferde hemen yarın bitecek gibi bir durum yok şu anda. Bindat maçı var Beşiktaş'ın. Trossard hamlesini gerçekleştirdi siyah beyaz ekip. Dediğimiz gibi biz daha önceki yayınlarında sürekli olarak söylüyorduk. Kaleci bölgesi, sol bek bölgesi ve sol kanat bölgesi Beşiktaş'ın ilk hamle yapmak istediği ve Midland maçına kadar yetiştirmek istediği transferler diyorduk. Beşiktaş yönetimi bu transferleri Midland maçına kadar gerçekleştirmiş oldu aslında baktığımızda. Artık da ikinci bir transfer operasyonu olarak da senin de sorduğun gibi ilk olarak sol stopere gidecek Beşiktaş. Ardından orta saha transferine gidecek, sağ kanat transferine gidecek ve forvet transferine gidecek. Bunları da belirtebilirim. Beşiktaş'ın yapmak istediği bölge transferler olarak bunları söyleyebilirim. Senin de az önce bahsettiğin gibi Beşiktaş'ta bir de golcü konusu var. Önemli olarak Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu sezon içerisinde takıma kazandırmak istediği yıldız forvet konusu var. Dušan Vlahović Beşiktaş'ta yaptığı son görüşmede tekrarladı. Şunu tekrarladı. Ben 10 Ağustos'a kadar gelecek teklifleri değerlendirmek istiyorum. İlginizden memnunum ama 5 büyüklükten teklif bekliyorum. 5 büyüklükten istediğim teklifi alamazsam sizin teklifinizi değerlendirebilirim diyor. Ki Beşiktaş burada Vincenzo Italiano faktörünü kullanmak çok istiyor ki kullanıyor da 3 kere telefon görüşmesi gerçekleştirdi İtalyan teknik adam eski öğrencisiyle. O görüşmenin ben olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Burada Dušan Vlahović çok memnun oluyor ilgiden ve alakadan ki Beşiktaş'ta kendisine oldukça yüksek bir maaş aslında vaat ediyor. Sayın Başkan Serdar Dalı ben birçok defa bunu dile getirmiştim tekrarlayayım. Oyuncuya ve oyuncunun menajerine şunu ifade ediyor. Siz gelmek isterseniz yeter ki evet deyin bize. Siz evet derseniz biz sizin istediğiniz tüm mali şartları kabul edeceğiz diyor. Bu da onu cezbeden konulardan biri aslında ama dediğimiz gibi 10 Ağustos'a kadar 5 büyüklükten teklif bekleyecek ve ardından kararını verecek. Beşiktaş da orada Dušan Vlahović fırsatını değerlendirmek ve beklemek istiyor. Ama beklerken de arka planda tabii görüşmeler sürdürülen, gündemde olan isimlerden birisi de var. Lukaku. Beşiktaş, Lukaku da Beşiktaş'ın gündeminde transfer listesinde bulunuyor. Sağlık raporlarını istedi Lukaku'nun. Eğer istenen sonuç gelirse somut adımlar atılmaya başlanır. Birkaç gün içinde ben Lukaku'nun da sağlık raporlarının Beşiktaş kulübüne geleceğini duydum. Bu bilgiyi de verebilirim Furkan Yıldız. Orada eğer sağlık raporları temiz çıkarsa, Beşiktaş Dušan Vlahović ismi transfer gündeminden çıkarsa Lukaku'yu gündemine alabilir, resmi adımları atabilir Furkan Yıldız. Ki Vincenzo Italiano'nun da beğendiği isimlerden bir tanesi olarak yalıyor. Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki kadrosunda bulunuyordu. Yedek olarak oyuna girdikten sonra 3 gol katkısı sağladı. Önemli bir performans gösterdi aslında.

0: Sebaios Beşiktaş önerildi. Beşiktaş'ın henüz bir burada resmi bir adım yok oyuncuya karşı. Ama kendisiyle ilgilenen iki kulüp daha varmış. Onlar da biri Real Betis, biri de Ajax. Oyuncuyla görüşmeler sürdürülüyorlarmış. İki önemli takımda kendisi ilgileniyor ama Beşiktaş'a da önerilen önemli bir oyuncu, 29 yaşında. O da Real Madrid'in sözleşmesi sona erdi. Yeni takımını arıyor. Beşiktaş'a da önerilen bir isim. Ama orta sahada Beşiktaş çok aceleci davranmayacak gibi duruyor. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencilerinden biri ilerleyen günlerde orta sahada tekrardan gündeme gelebilir. Somut bir adım atılırsa ben isim burada kullanmaya başlarım ama somut bir adım atılmadığı için de burada aslında biraz dikkatli gitmeye çalışıyorum. Net bir isim bilgim yok orta saha konusunda ama dediğim gibi stoper hamlesi gerçekleştirmek istiyor Beşiktaş ve ardından orta sahaya geçilecek. Sağ kanat bilgisi de vermek istiyorum son olarak. Daha sonra sözümü tekrar da sana bırakacağım. Sağ kanatta da Beşiktaş'ta kontenjana yazılabilecek bir isim gündemde. Uzun süredir gündemde hatta. Leicester City forması giyen Fatou artı 4 kontenjana da uyuyor kendisi. Leicester City'nin geçtiğimiz dönemde 17,5 milyon euroya kadrosuna kattığı önemli isimlerden bir tanesiydi. Leicester City Championship'te küme düştü. Bu yüzden kendisini kulüp arıyor oyuncu da. Beşiktaş'ın takibinde olduğu listesini aldı ve yakın bir gelecekte de teklif yapmayı düşündüğü bir oyuncu. Ama zor bir transfer. İngiltere'den kendisiyle ilgilenen kulüpler var ki Burnley de kendisine önemli bir teklif yapmaya hazırlanıyormuş. Ama Beşiktaş'ın da düşündüğü isimler arasında yer alıyor. Fatou Önder Özen'in çok beğendiğini de altını çizmek istiyorum bu oyuncuya.
1: Efecan, son bir sorum olacak. Eğer atladığım bir isim yoksa Beşiktaş'ta şu anda sözleşmeli 16 yabancı oyuncu var. Hangi isimlere Beşiktaş'ın veda etmesini bekliyorsun bu transfer döneminde? Yakın vade ya da uzun vade?
0: Beşiktaş'ta ben yakın vadede Felix Udokai ayrılığı bekliyorum ki Beşiktaş Felix'in ayrılığı sonrasında oraya bir yabancı hamle yapmasını bekliyorum demiştim geçtiğimiz yayınlarda. Ben Felix'in takımdan ayrılacağını söyleyebilirim ki takım arayışında bulunuyor. Kendisiyle ilgilenen kulüpler var. İlgi kağıdı gelen Beşiktaş'a önemli oyunculardan biri olarak da aslında bulunuyor. Beşiktaş'a çünkü bu konuda çok teklif gelmiyor elindeki yabancı oyunculara ama Felix'e ilgi kağıdı yolluyorlar. Hem Almanya'dan hem Fransa'dan kendisine ilgi duyan kulüpler var. Orada görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncu tarafı da ayrılığa sıcak bakıyor. Çok soğuk değiller. O da takım arayışında. Beşiktaş'ın ben yeni sezonda Felix Udokai ile yollarına ayrılacağını söyleyebilirim. Milot Rašić'sa Midnight maçına kadar kadroda ama Midnight maçı sonrasında o da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. Oyuncu çok gitmekten yana değil ama Beşiktaş Milot Rašić'i kadroda düşünmüyor. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız ki ona da ilgi duyan takımlar var ama henüz Beşiktaş'ın istediği seviyede bir teklif gelmemiş. Onu da aktarabilirim. Aynı zamanda yolların ayrılması düşünülen isimlerden bir tanesi Amir Hadzi Ahmetoviç. O da yüksek ihtimalle yeni sezon Beşiktaş'ın kadrosunda bulunmayacak. Ama dediğim gibi orta sahada şu an Beşiktaş'ta bir boşluk olduğu için Midnight maçına kadar kadroda. Midnight maçı sonrasında kendisine gelecek teklifler ya da beklenen tekliflerin gelmesi bekleniyor. Yolların ayrılması bekleniyor. Onu söyleyebilirim. Amir de Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunda planlarında yok. El Musati'nin aynı şekilde kendisine şu an gelmiş herhangi bir teklif yok. Beşiktaş El Musati ile de yoldan ayrılmak fikrinde sıcak bakıyor. Zaten geçtiğimiz sezonda kiralık olarak başka bir takımda forma giyiyordu. Bir sezonda kadroda düşünülmüyor. Kamp kadrosuna da götürülmemişti. Elini Cardo kiralık olarak herhangi bir takımdan teklif gelirse kiralık olarak yollanması amaçlanıyor. Jean Onana kendisine bir teklif gelmiş Süper Lig'den ama bu teklifi yollayan takımın biz bu oyuncunun yaklaşık 250 bin eurosunu karşılayabiliriz dediği için çok da o takıma gitmeye böyle sıcak bakmadığını söyleyebilirim ama Beşiktaş yeni sezonda Jean Onana'yı da kadrosu düşünmüyor. Dediğim gibi bu isimler zaten kamp kadrosunda olmayan isimler. Onur da belirteyim Furkan Yalız. Joao Mario aynı şekilde geçtiğimiz sezon Yunanistan'da forma giyiyordu. Beşiktaş kendisini kadro düşünmüyor ve o da kamp kadrosunda yer almamıştı. Bu isimlerle yollar ayrılacak Furkan Yıldız. Dediğim gibi eksik bir isim atladığımı düşünmüyorum. Beşiktaş kiralıktan gelen bütün oyuncularını tek tek ya sözleşme feshi yapacak ya da kendilerinin bulduğu takımlarına gitmelerine kolaylık sağlayacak Furkan Yıldız.
1: Efecan çok teşekkür ederiz. Oldukça detaylı bir aslında transfer raporu vermiş oldun bizlere. Beşiktaş'ın gündemini özetlemiş oldun. Sana güzel bir akşam diliyoruz. Tekrar teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Efecan Öztaş bizlerle birlikteydi. Beşiktaş'ta tabii ki bir numaralı gündem Leandro Trossard.

0: Artık bu transferin de resmiyete dökülmesini bekliyoruz kısa süre içerisinde. Efecan, Salı günü Sayın Başkan'ın Belçika'ya gideceğini, Çarşamba ya da Perşembe günü oyuncuyla beraber İstanbul'a gelmesinin beklendiğinden bahsetti. 3+1 yıllık bir anlaşma, yıllık alacağı rakamında 6,5 milyon euro civarında olacağını söyledi yine Efecan. Trossard Beşiktaş'ta ne gibi verim sağlar İbrahim
1: Hoca? Ya şöyle, ya oyunculuk profili olarak çok önemli bir isim ama o da herhalde hayatında ilk defa bu kadar yeni bir yapılanmanın içerisinde olacak. Yani o ona nasıl cevap verecek, o çok belirleyici olacak. Beşiktaş'ın bu saydığımız takımlar içinde en çok sabra ihtiyacı olan takım olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi anlamda, ama öyle şey değil yani, hani biraz idare edelim değil. Çok ciddi sabra ihtiyacı var. Şimdi kadrolara bakarken işte gidecekler, gelecekler, mevcut oyuncular. Yani geçmişten bir hayli problemli oyuncu kadrosu var Beşiktaş'ta. Yani önce onlarla vedalaşacak, yeni oyuncuları getirecek. Geçmişte yaptığı hataları yapmama adına bence önemli adımlar attılar. Önce Önder Özen'le başlayan, daha sonra teknik direktör. Planlamaya baktığında konuşulan isimler, gelen oyuncuların tamamına baktığında planlama konusunda aslında gayet sağlıklı gidiyor Beşiktaş'ta. İşler kolay değil. Yani 23'ünde maç oynayacak bu takım. Yani hem o performansından sağlıklı geri bildirim alamadığın oyuncularla yarışın içerisinde ve bir eleme oynayacaklar. Yani yeni oyuncuları da bu işin içine katmak zorundalar. Ya biraz zamana ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Burada Beşiktaş adına en belirleyici olacak hadisenin ben oyunculara ve teknik direktöre gösterilecek sabır olduğunu düşünüyorum.
0: Mehmet Özcan, siz nasıl değerlendirirsiniz Trossard sürecini?
2: Trossard Belçika'nın maçlarında hakikaten o Mertens ve Hazard sonrası sağ içi liderdi. Benzer birebir profil diyemeyiz ama forvet arkası oynuyor. Kenar oynuyor ki oyun kurucu kenar forvet diyebiliriz. Bayağı asistleriyle de Belçika'yı oyun ortak etti. Çünkü Belçika biraz gitgeli bol maçlar izletti seyircisine, taraftarına. Nihayetinde İspanya maçıyla turnuva verdiler. Orada da dediğim gibi Trossard iyi bir turnuva geçirdi. Bunu net söyleyebiliriz.
0: Sen bahsettin, şimdi rakamlar da geldi. Leandro Trossard'ın Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki performansı, 6 maçın tamamında forma giydi zaten Belçika'da. Hepsinde ilk 11'de maça başladı. Toplam 510 dakika sahada kaldı. Yani ortalama 85 dakika sahada kalmış 6 maçta Trossard. 2 golü 3 asisti var. Şut pası, yani kilit pastı herhalde diyebiliriz buna. 17 ve pas isabeti %84. Yeni Zelanda maçında 2 gol 1 asisti vardı. Sanırım Senegal maçında bir Tielemans'a yapmış olduğu bir asist var. Yani akılda kalan bir Dünya Kupası performansı var Trossard'ın.
2: Lukaku'yu oyuna ortak etti.
0: Evet, bir grafiğimiz daha var. Onu da aktarıp tekrar Mehmet Özcan'a bırakacağım sözü. Akan oyunda en çok şans oluşturan oyuncular: Leandro Trossard 17, Sadio Mane ve Muhammed Salah 12'şer. Kylian Mbappe ile Olise'yi görüyoruz. Mbappe 11, Olise ise 10 rakamı. Burada da liste başında olan bir Trossard var. Yani hücum aksiyonlarında Beşiktaş'ta fark yaratabilecek bir profil.
2: %100, ama tabii şu istatistikte de şu yanıltıcı: Mbappe, Olise, onun içinde de Dembele, Due. Yani Fransa milli takımında birçok oyuncu sorumluluk alıyor. Belçika milli takımında Doku zaten bir maç kaçırdı, geri geldi. Yedek kaldı, yani orada o devamını sağlayamadı. Ama nihayetinde yani milli takım performansından da bağımsız, Furkan yanlışım varsa, şampiyonluk golünü attı West Ham maçında.
0: Evet.
2: Yani Arsenal'de de
0: çok
2: iyi bir sezon geçirdi.
0: Bir maçta galibiyeti getirmiş.
2: Çok iyi oyuncu. Burada tabii ben Sarney'e de çok negatif değilim. Çekyalı oyuncu. O da gayet kariyer olarak Glass Rangers'teyken Fenerbahçe eşleşmesinde bayağı iyi iz bırakmıştı. Geçen sene çok Sergen Yalçın'la yıldız barışmadı. İtalyan'ın muhakkak ondan da faydalanacağını düşünüyorum. Hep topun kıymetini bilen iyi oyuncular baktığımızda, top tekniği yüksek. Şimdi sıra tabii bizim ligde her zaman forvetiniz kadar konuşuyorsunuz. Baktığımız zaman da ben O'u çok ideal bir ikinci forvet gibi görüyorum. Yani skor alamadığınızda o oyunu atıp kenar forvete de koyabilirsiniz. O çünkü çalışkanlığıyla işleyebilir, ama hedef santraforunuz, birinci forvetiniz o olduğu zaman ondan çok böyle artı 20 gol çıkmaz. Baktığımızda ama işte Lukaku'yu konuşuyoruz. Ben Vlahovic benim tercihim olur şahsen. Çünkü yani uçup kaçmadığı Juventus kariyeri bile ortalaması 15 gol. Yani bu ligin hakikaten şifresi bir oyuncu. Lukaku da bu arada bizim ligde iş yapar. Onu da söyleyeyim yani. Sergen Hoca bir Hulk istemişti, getirememişti. Lukaku'ya da benim bildiğim pozitif bakıyordu. Italiano, İtalya'da çıkışta olan bir teknik direktör. Bence bu sefer şansı Sergen Yalçın olacak. Çünkü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki o başarısız süreci, Beşiktaş'taki sorunun Van Bronckhorst ve Solskjaer olmadığını bizlere gösterdi. O yüzden de bence İtalyano'ya bu sefer camia sabır gösterecek. Artı bir demokrasi kılıcı gibi Sergen Yalçın ismi üzerinde sallanmayacak. Onu da düşünüyorum. Burada tabii tek detay, ben muhakkak Beşiktaş Avrupa Ligi olmazsa konferans, yani Avrupa'da olacak. Geçen sene olmadı mesela. Onu ona rağmen Sergen Yalçın avantajı çeviremedi. Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi oynadığı için aslında ligde o kadar ilk 3 şampiyonluğuna göre daha fazla puan kaybetti. Aynı durum Trabzonspor, hele ki Trabzonspor kesin Avrupa'da oluyor. Çünkü playoff oynuyor. O olmazsa zaten direkt konferans. Beşiktaş'ta muhtemelen, hele ki konferans finali Beşiktaş'ın stadında. Yani Avrupa Ligi tabii ki Beşiktaş'ın hedefi olacak ama en kötü konferans ligi için de ciddi motivasyon olacak. 3 günde bir maç temposu, belki klişe bir yorum. Ama hani çoğu teknik direktör katılmıyor bana, Güvenç Hoca başta olmak üzere. Ama ben hani 3 günde bir maç yapmanın çok net lige olumsuz etki ettiğini görüyorum. Bunu sadece büyük takımlar özelini düşünmeyelim. Samsun Spor Birliği geçen sezon ligin ikinci yarısı çok yıprandı. Başarılı bir konferans geride bıraktığı için sezonun ilk yarısında.
0: Hocam şimdi Beşiktaş'ta bugüne kadar transferi gerçekleşen isimler, işte Salih Özcan, Kaleye Nübel, Oğuz Tara, yine İlhan genç isimlerden birisi, genç Doğan, 5 oyuncu takıma katıldı. Trossard'ın resmiyete dökülmesini bekliyoruz ve gündemdeki isimlere baktığınızda Vincenzo Italiano ile birlikte Beşiktaş'ta nasıl bir şablon oluşmasını bekliyorsunuz günün sonunda?
1: Şimdi ya Beşiktaş'ın benim hafızamda son yakın tarihte en sağlıklı dönem Van Bronckhorst olduğunu düşünüyorum. Aslında
0: başlangıcı.
1: Başlangıç, evet. Yani sabredemediler Van Bronckhorst'ta. İlk mağlubiyette hemen vazgeçtiler. Aslında orayı analiz ederse Beşiktaş, o taraftan Beşiktaş'ın sağlıklı analiz ettiğinde cebine koyacağı çok olumlu şeyler var. Mesela o dönem aslında Beşiktaş'ın ideal kadrosuyla ilgili bir sorun yoktu ama rotasyonla ilgili sorunu vardı. Yani Immobile gol atmayla ilgili bir sorun yaşamadı Beşiktaş'ta oyunun bütününde. Hiçbir sorun. Ama sakatlandı, yerine Ekimoğlu'nu koydun, alamadın ondan sağlıklı geri bildirim. Şimdi Beşiktaş bu planlamayı yaparken bence...
2: Avrupa Ligi yıprattı, hatırla. Beşiktaş o dönem.
1: Tabii yani işte, ama kadro İyi planlaması. Yani aslında o sorunu şöyle yaşadı. Van Bronckhorst'u da şöyle anlayabiliyorum. Onun kültüründe kendi altyapından bir oyuncu varsa ona şans verirsen daha çok insanlar teşvik eder seni. Bilmiyor ki bunu.
2: Ajax maçına çıktı tabii.
1: Ajax maçına gönderdi. Muhtemelen şok olmuştur. Ya niye bu kadar bana kızdılardı? Yani biz sizin altyapınızdan bir oyuncunuza değer verdik, onun gelişimine talip olduk. Kıyameti kopardı Beşiktaşlılar orada. Yani orada hatta merkezde hangi oyuncuydu, şimdi ismini unuttum, stoperde o da sakatlık yaşadı Immobile ile beraber. Paulista'ydı galiba. O rotasyonda da Beşiktaş problem yaşadı. Şimdi o tarafa baktıklarında bence kadro planlaması konusunda oradaki eksikliği analiz etmesi lazım Beşiktaş'ın. Yani ideal bir 11'i oluşturduktan sonra sonuçta lig uzun, çok maç oynanacak. Santrafor pozisyonunda Immobile ayarında bir oyuncu alıyorsan onun devamında genç bir oyuncuyla Türkiye'de planlama yapamaz. Hollanda'da yaparsın, sabrederler ama burada sabretmezler. Çocuğu da yok ederler. Birinin mesela İtalyano'ya hemen onu söylemesi lazım ki Önder Özen'in varlığının burada değerli olduğunu düşünüyorum. Onu en sağlıklı o anlatı. Çünkü şey talibi olur, İtalya'da da talibi olur. Bak ben oradan genci geliştiririm der. Oradan hemen müdahale edecek. Aman hocam bak burada öyle bir şey yok. Buralarda sana müsaade etmezler. Biz oraya daha bu yokken bizim problemimizi ortadan kaldıracak bir oyuncu alalım. Yani Beşiktaş'ın aslında kadrosuna baktığımda ideal kadroya yakın oyuncularla bu güçlü bir oyunu ortaya çıkartabilecek oyuncu kalitesini görebiliyoruz ama o devamındaki oyuncular da çok önemli. Yani o rotasyonda sağlıklı kullanabileceği oyuncular çok önemli. Beşiktaş'ın biraz o konuda zamana ihtiyacı var. Çok göndereceği eksik oyuncu var. Şimdi buraya ideal kadroyu yazmaya çalıştım ama ya tam anlamıyla Beşiktaş'ın hani orta saha rotasyonu
0: deniyor. Mesela kimlerin yeri Beşiktaş'ta hazır?
1: Yani Salih Orkun mesela burada önemli ama Salih'in de mesela oynama ritmiyle ilgili problemi var. Tam anlamıyla ona güvenip teslim edemem orayı da. Evet, profil olarak eğer ritmi yakalarsa, sakatlık ya da oynama ritmiyle ilgili sorun yaşamazsa önemli bir oyuncu.
2: Endidi'yi mecbur tutacak sonuçta.
1: Endidi mecbur kalacak çünkü yok elinde şu an zaten. Tabii, yani hemen hepsinden de vazgeçemezsin. Yoksa baktığın zaman bir hayli fazla oyuncudan vazgeçebilirsin. Trossard'ı öne koyduk. Ben de Çerni konusunda aynı fikirdeyim. Özellikle 3. bölge oyunlarında
2: oyuncu.
1: Becerisiyle ilgili sana ciddi katkı sağlar. Geçen sene çok oynadın oyuncunun ritmiyle de. Bir tuttun bir gönderdin. Ya oyuncuyu da kaybettin aslında.

0: Bence gayet sağlıklıydı. O organizasyonda
1: şimdi
0: önemli.
1: Şimdi aklıma geldi mesela. Ben biraz Feghouli'ye benzetiyorum yani. Üçlü orta sahada da oynatırsın. Feghouli oynuyordu Galatasaray'da. Ön taraftaki bir şampiyonluk çok katkısı vardı. Çern iyi oyuncu. Bu arada biz hani Feghouli'yi Belhanda'yı eleştirirken hiç kötü oyuncu demezdik. Yani Galatasaray'da o aldıkları ücretten dolayı biraz işte aralarda eleştirdiğini hatırlıyorum. Çerni Sergen Yalçın da dokuz tutmadı. Ben İtalyan'ın muhakkak kazanacağını
2: hoca
1: düşünüyorum.
2: Çok çabuk vazgeçti Sergen Yalçın. Yani
0: de hep oyundan
3: Sergen
0: Hoca da şöyle.
3: Sergen Hoca da genel
2: 60'larda oyundan çıktı.
3: Ya genel sıkıntı şu. Sergen Hoca bir şeye inanıyor. Ve inatlaşıyor aslında kendini. Mesela Muçi konusu da öyle bir durum. Muçi bende yok hadisesi var ya. Ya olabilir, o gün için o yorumu yapmış olabilirsin ama oyuncunun gelişimini gördüğünde bir teknik direktör olarak şunu söyleyebilirsin. Evet, o günkü planımda benim oyunumda yoktu ama gelişimi gayet sağlıklı. Olabilir demiyorsun, inatlaşıyorsun yani. Çünkü ben yanılmam. Bizde genelde özellikle futbolculuk seviyesi üst düzey teknik direktörlerde bu var. Onların bence gelişiminde aynı şey Emre Belözoğlu da yaşıyor, değil mi? Şimdi söyle yani, sizinle ilgili bir eksiklik olduğunu düşünmüyorsunuz. Ya olabilir, siz çok üst düzey futbolcunuz ama teknik anlamda bir şeyler eksik yapıyorsunuz. Kabul edin, bunda bir problem de yok yani. Sizin eskiden geçmişte futbolculukla yaptıklarınızla ilgili bir sorun yok. Şimdi o yüzden Beşiktaş'ta bu planlamanın çok sağlıklı yapılması lazım. Ben hep Önder Özen ilk göreve getirildiğinde bunun Beşiktaş adına en sağlıklı karar olduğunu düşünüyordum. Çünkü çok fazla kulübün başkanı ve idarecilerin teknik anlamda işin içine dahil olması Beşiktaş'ın çok işine yaramadı. Çok uzun zamandır hepsi dahil oldu. Olmaz yani. Bu işin uzmanına teslim olun. Ama Beşiktaş diğer rakiplerine göre çok fazla zamana ve sabra ihtiyacı var.
2: Bu arada Kaan Kaygısız sormuş. Beşiktaş Salah'la ilgileniyor mu demiş. Şimdi şöyle, dün Son Sayfa programında Kaya yayındaydı. Aspor yorumcularından Kaya Temel ve onun aslında bu paylaştığı bir bilgi, bir haber. Tabii Kaya'nın istihbaratı çok güçlü bir gazeteci olduğunu biliyorum. Mutlaka çok sağlam bir bu konuda istihbaratı vardır Kaya'nın da, ama Efecan'dan gelen bir bilgi yok bu konuda. Ama olmuş olabilir mi? Bir görüşme gerçekleşmiş olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani bu dönemde çünkü kulüpler, menajerler vasıtasıyla oyuncularla çok fazla görüşme gerçekleştiriyorlar. Ama şu an için en azından çok böyle somutlaşmış bir durum yok Salah konusunda ki, yani en azından Efe Can'ın anlattıklarından ve şu ana kadarki planlamadan gördüğüm kadarıyla çok Beşiktaş'ın bu transfer dönemindeki aradığı profile de uyan bir oyuncu değil Salah. Belki menajerler önermiş olabilir ama tabii ki. Hocam, Dani Ceballos yine menajerlerin önerdiği bir isim Beşiktaş'a. Son takımı forma giydiği Real Madrid, çok uzun yıllar zaten İspanya'da farklı takımlarda da forma giydi. Bir merkez orta saha ama böyle sanki 8-10'u oynayabilen bir merkez orta saha Beşiktaş'a katkı sağlayabilir mi? O
3: profil? Bence genel olarak zaten orta saha pozisyondaki oyuncuları bir kere artık günümüz futbolunda iki yönlü oynamasının çok daha değerli olduğunu gördük. Yani tek başına savunma ya da işin tek başına hücum kısmı çok fazla işinizi görmüyor bütününde. Bu tarz oyuncuların sayısını tabii Beşiktaş'ın arttırması lazım. Mesela Orkun bu anlamda bence şahane bir örnek Beşiktaş'ta. Yani bakıyorsunuz 6 numara da oynuyor.
1: Tam modern
3: ortasında. 8 de oynuyor. 10 da oynuyor. Bu çok önemlidir. Yani Beşiktaş'ın bu tarz oyuncular konusunda sayıyı arttırması gerekiyor.
2: Varsa son ekleyecekleriniz Beşiktaş'a dair, alabilirim son yorumları.
1: Orta saha bakış açısı %100 katılıyorum İbrahim Yavuz'a. Mesela Galatasaray'da o yüzden Sara'nın çok değerinin anlaşılmadığını düşünüyorum. Yoksa Sara 6-8-10 3'ünde oynuyor. 3'ünde mükemmel. 3'ünde oynayabilmek bir meziyettir bence.
3: Kesinlikle.
1: Ki 10 oynadı. 8'de bence zaten en iyi pozisyon ama 6'da oynayabilir sıkışırsanız. Orkun bu yönden Beşiktaş'ın en önemli oyuncusu baktığımızda. Endidi ile Orkun çok iyi ikili olmadı. 2 tane milli maç iyi tat bıraktı. İspanya, Türkiye artı Türkiye Birleşik Devletler. Salih Orkun oynamıştı.
3: İkisi beraber.
1: Şimdi muhtemelen İtalyano. Salih Orkun'a başlayacak. Onun önünde Çerni artı Trossard. Biraz Orkun'un işin akıl koyma anlamında yükü de alınacak. Geçen sene tamamen Orkun'un ayağına bakıyordu Beşiktaş. Burada biraz forvet tercihi belirleyici olacak.
2: İlk resmi maç Midtjylland maçı 23 Temmuz.
1: Kolay
2: İstanbul'da.
1: Maç değil bu arada.
2: Çok zor maç. Ben orta saha kurgusunun böyle biraz Salih, Orkun, Olaytan olmasını
1: doğru,
2: bekliyorum o maçta. Yani en azından
1: Midtjylland'ı da şundan dolayı, yani Midtjylland muhtemelen resmi maç olarak belki de 16. 17. maçını oynuyor olacak. Hoş. Tabii. Belki Dünya Kupası'ndan dolayı bilmiyorum hani ligler kuzey ülkelerinde İskandinav nasıl, ama genelde Galatasaray'dan en azından bildiğim şey Östersund elendiğinde Galatasaray ilk maçını
3: onlar
1: yaparken 20. maçını falan oynamıştı. Tudor'un hatta bayağı sert eleştiri dönemdi. Midland'da, Norşeyland son dönemlerde bayağı Bodo Glimt zaten ismi yapan takım oldu o coğrafyadan. Kolay olmayacak tabii ki eşleşme.
3: Şey de çok önemli. Hani şimdi ister istemez yapılan transferlerden sonra hemen onların oynamasını bekliyoruz biz mesela. Salih de bu anlamda çok ince bir çizgi. Yani fiziksel olarak tam anlamıyla hazır değilse bence göndermemekte fayda var. Geçen sene Beşiktaş Jurecek'i şeyde kaybetti. O tabii hazırlık dönemi Şaklar mı? Ya hazırlık döneminde bu kadar fiziksel olarak geride kalmış bir oyuncu Şaklar maçı onun adına çok yanlış. Çünkü yani rakibin de analiz anlamında en çok problem çıkartan ön tarafta oyuncuları varken onu oraya göndermeniz Beşiktaş taraftarı özellikle öyledir genelde. İlk maç hep olumsuz bir durum varsa hemen hafızada ok oluyor. Yani bence o durumu da iyi analiz etmek lazım. Yani tamam transferler hemen sahaya gönderilsin ama fiziksel olarak tam anlamıyla hazır değilse gerekirse birkaç hafta olsun ama oyuncuları tam anlamıyla sahaya göndermekte fayda var.
2: Beşiktaş'ın şu anda 16 yabancı oyuncusu var. 13 artı 3. Stoper bölgesi için Flamengo'dan Leo Pereira'yı Beşiktaş gündemine aldı. Yine Efe Can'ın aktardığı bilgilerden birisi. 30 yaşında sol ayaklı bir stoper. Sol stoper için Beşiktaş'ın Önder Özen'in bu oyuncuyu çok istediğini aktardı. Bakalım takviyeler devam edecek Beşiktaş'ta ama...
1: Artı 3'ünü söyler misin? Sol bek sanırım yeni alınan.
2: Hemen söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Olaytan, Elan Ricardo ve Ouattara. Ricardo, yeni transferi sol bek.
1: Hala Beşiktaş'ta mı?
3: Ricardo yok. Var mı Ricardo?
2: Elan Ricardo var. Sözleşmeli. Hala. Ama şu anda Kolombiya'da bir yerde antrenman yapıyor yani. Hiç
1: bir şey söyleyeyim. Ben kimlik soruyorum. Bir tane daha oyuncu vardı onunla gelen.
2: Aroy o gitti.
1: Transfer
2: yaptı. O bir kurtardı kendisini. Hani çok kötü anılmıyor bu anlamda. Ama Ricardo hala burada. Sözleşmesi devam ediyor.
3: Mesela şey de var Furkan. Beşiktaş'ın stoper konusunda aslında baktığınız zaman oyuncu yani bir hayli zengin gözüküyor değil mi? Yani şimdi bir sürü oyuncu var burada.
1: Calo'yu kazanmaya çalışıyor.
3: Ya, Emirhan da var orada. İşte Udakay'ı diyorsun, Calo diyorsun. Yasin bilmiyorum kiralık mıydı Yasin Özcan?
2: Yok
3: Yasin
2: aldılar bonservisini
3: hocam. Yasin de var mesela şimdi tamam burada Kasımpaşa'da bir deneyimi olup İngiltere'ye giden bek de oynayabilen, stoper de oynayabilen bir oyuncu. Mesela hiç konuşulmuyor. Çok fazla Beşiktaş'ın orada oyuncu sayısı var ama tam anlamıyla gözünü kapatıp buna teslim olurum diyebileceğin yani oyuncu
2: çok
3: sayısı
2: çok net iki çok tane az. Stoperi yok mesela.
3: Yok.
2: Bu kadar bolluğa rağmen.
3: Yani mesela Udakay konusunda da ben yani canlı izleme fırsatı buldum iki maç. Yani beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yani maliyet konusunda, beklenti konusunda bu oyuncu o problemi Beşiktaş'ta ortada kaldıramaz.
1: Lozan'a
3: Beşiktaş
1: Udakay yüzü elendi değil mi?
2: Kırmızı kart görmüş.
1: Bir kırmızı
2: gereksiz
1: gördü.
2: Bir pozisyonda evet. Ne yazık ki.
1: Şimdi Akbadu ile Calo şu an mevcut saydığı isimlerden.
2: Emirhan Minibus'un
1: ikili olur hani. O da şundan dolayı Emirhan Akbadu'nun çok hatalarını telafi edebilir mi hani? Calo biraz daha pozisyon olarak daha böyle toparlayıcı oyuncu rolüne bürünebilir.
2: Ben hani Akbadu sol da çünkü hoca tercih ederse diye Emirhan dedim. Yani ille ha, de doğru. Sol stoperim sol ayaklı olsun derse hoca o zaman
1: hayır,
2: Emirhan.
1: Şundan dolayı Akbadu biraz sakar stoper.
3: Ben çok özür dilerim. Akbadu demek istedim ben. Udakay mı dedim biraz evet. Önce? Akbadu demek istedim. Yani ikisi onu canlı izlemek.
2: Hocam şu an eldeki en iyi stoper gibi görünüyor.
3: Bana göre en skandal stoper.
1: Maliyetten bahsettim. Dolayı benim
3: oyuncu ya bu oyuncuya bu yatırım yapılmaz. Hatta yani o ekibin içerisinde transfer komitesinde bir gün maçta bir arkadaşıma denk geldim. Yani ya beni de ikna etmeye çalışıyor. Ya hocam bak öyle diyorsun ama bak bu şöyle oyuncu yanındaki. Ya tamam kabul ediyorum da ya en temel stoperlere söyledikleri şey nedir? Mesela Fenerbahçe maçında yaptı. Değil mi? Ayakta kalır bir stoper. Ya da müdahale ediyorsa o topu dışarı atar. Devamında penaltı pozisyonu. Çok fazla duygularına yeniliyor. Mesela bu kadar fazla bir stoper duygularına yenilmemesi gerekir. Ki Beşiktaş'ı eksik bırakma konusunda da bir hayli tehdit altında bırakıyor. Yani bu kadar fazla eksikliği içinde barındırmış bir oyuncuya ya bu maliyet bence çok yüksek ki Beşiktaş'ın mesela ben Beşiktaş'ın o planlamanın içerisinde olsam asla onunla planlama yapmam yani.
2: Akbadu konusundaki hissiyatım şöyle yani mesela zarar edilmeyecek herhangi bir teklif gelse bugün Beşiktaş bence
1: tabii canım.
2: Yollara
3: ben
2: gelir.
3: Hemen vermez bence de ama yok öyle bir teklifim ben. Çok zannetmiyorum geleceğini.
2: Şu an çok evet mümkün değil biraz.
3: Ya Beşiktaş'ta hele izledikten sonra biri gelip o paraları ona asla vermez diye. Yani.
2: Peki Beşiktaş'ı bu şekilde noktalamış olalım. Beşiktaş'ta transferde ciddi anlamda hata kalktı ve takviyelerini gerçekleştiriyor. Trabzonspor'la devam ediyoruz. Spor'da Mavili ekip şu ana kadar transferin en flaş takımı. Tam 10 resmi takviye yaptı. Bugün ama bir akşam saatlerinde veda gelişmesi olduğu Trabzonspor'da Matias Lovic geçtiğimiz sezon devre arasında geride bıraktığımız sezon takıma katılmıştı. Norveçli sol bek ve ülkesi takımlarından Molde'ye transfer oldu. Transferin detayları da 2,5 milyon euro bonservis. Trabzonspor bu transferden kazanacak ve şarta bağlı olarak da bonus maddesi 1,9 milyon euro'luk bir anlaşma, bir detay ve sonraki satıştan da %10 pay içeriyor bu madde. Trabzonspor'un gündemindeki isimlerden birisinin de stoper bölgesi için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ olduğu konuşuluyor İbrahim Hocam.
3: Ben Ümit Akdağ ile ilgili çok yani olumlu düşünceleri olan biri değilim. Yani Ümit Akdağ Trabzonspor gibi hedefe oynayacak takımların işin savunma kısmında problemi ortadan kaldırabileceğini düşünmüyorum. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon aslında Galatasaray maçına kadarki süreçte bir hayli sağlıklı giden bir yapısı vardı. Sonrasıyla ilgili bence Trabzonspor'un en çok yaşadığı problem, tabii ki sakatlıklar burada belirleyici oluyor ama bence Trabzonspor'un o hücum organizasyonlarındaki o zenginliği işin savunma kısmında bir hayli geride kaldı. Takım savunması, ama yani savunmanın merkezi ya da dörtlüden bahsetmiyorum. O topun arkasına geçme, takım savunması ile ilgili olan durumda bir hayli problem yaşadı. Şimdi isimlere baktığımda şeyi de anlayabiliyorum. Tabii biraz da yerli oyuncu konusunda bir çaresizlik de görüyoruz. Yani ya o olmazsa kimi alalım? Muhtemelen şu an dinleyenler öyle diyordu. Tamam da kim olur? Bence oralarda biraz daha işin Anadolu tarafına zaman ayırmakta fayda var. Çünkü bu ülkenin 3. liginde, 2. liginde, işte Mardin'inde, İskenderun'da, Muğla'sında var oyuncular.
1: Yani, bu arada Samet'i aldı Trabzonspor.
3: Yani ben mesela Samet konusunda şöyle soru işaretim var. Samet bu tarz üst seviye takımlarda bir problemi halledememiş. Mesela Fatih Hoca ile Panathinaikos'a gitmiş, halledememiş. Fenerbahçe'de halledememiş. Mil takımda bütününe baktığında, ki kendi röportajından dinlediğim için söylüyorum, heyecandan elim ayağım dolaştı. Şimdi ihtiyacınız olan bu seviyelerde daha soğukkanlı oyunculara ihtiyacınız var. Onları da şöyle anlıyorum. Mil takım deneyimi var. Yerli rotasyonunda ihtiyacım var. En azından 3 aşağı 5 yukarı başıma ne gelebilir düşüncesinden dolayı bu oyuncuları getiriyorlar. Ama ben Trabzonspor, ki bunu en iyi yapan kulüplerden biri. Yani bugüne kadar özellikle yurt dışından getirdiği oyunculara değer katan, yani güçlenen oyunla beraber oyuncuyu da güçlendiren, en sağlıklı bu planlamayı yapan, ki bence ülkenin gerçeğini de bize anlatan kurtuluş bu. Yani 3 liraya aldığın oyuncuyu 10 liraya satarsan kurtulursun. Onun dışında mümkün değil. Yani sürdürülebilir olma açısından söylüyorum. Trabzonspor'u bu konuda ayırıyorum. Eksik olduğu muhakkak taraflar var. Ben biraz sanki işin o tarafının daha kıymetli olduğunu, o taraflara biraz daha kulüplerin zaman ayırması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla alt liglerde maç izliyorum, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde. Bakıyorum da, soruyorum da tanıdığım arkadaşlarıma, menajer arkadaşlarıma. Hiç göremiyorum. Yani atıyorum işte Süper Lig temsilcileri, büyük takım temsilcileri. Göremiyorum. Çok fazla, yani eskiden çok değerliydi. Yani bizim oynadığımız dönemlerde benim altyapım Gazi Osman Paşa. Hemen hemen her maçta Gazi Osman Paşa stadında Süper Lig'de bir sürü temsilciler vardı. Zaman ayırıyorlardı. Çünkü gelecek orası. Oralardan oyuncuları bulup onlara değer katabilirsin. Bu yabancı kuralıyla beraber ya bu işin kolayına kaçma hadisesi biraz tembelliğe itti. Yani ne gerek var şimdi orada Erzincan'dan biriyle uğraşmaya? Alırız daha önce buralarda oynamış birini, hallederiz problemi. O çok fazla işine yaramaz diye düşünüyorum.
2: Mehmet Özcan'a da o zaman şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Mesela eksik kaldığı mevki hangi mevki olarak görüyorsunuz transferde şu ana kadar?
1: Şimdi sol beke hemen aldı. Yeşilburnu Adalı oyuncu,
2: evet,
1: değil mi?
2: Lopez Cabral.
1: Şimdi hemen Lovric olmadı, sattı mesela. Ön tarafı iki tane oyuncu aldı gayet iyi. Hatta iyi maliyetler. Aral da en son geldi. Ne oldu? Zubkov'u gönderdi yani. İşin kadro matematiğini, kadro planlamasını, kadro mühendisliğini yapıyor Trabzonspor. Olayın durum önemli. Yani olayı bakalım, Trabzonspor satacak mı? Yani çok iyi rakamlar.
2: Ne görüyorsun?
1: Artı 30 milyon euroluk teklif, ben yani bu Trabzonspor özelinde yani lütfen diğer takım taraftara alınmasın. Ben Osimhen dışında bizim ligimizde artı 30 milyon euroyu reddedilecek oyuncu olduğunu düşünmüyorum yani. Her oyuncu için geçerli her takımda. Osimhen zaten 75 milyon euro verdi Galatasaray. Tabii ki daha yükseğine satmaya çalışacak ki yani kadrosunu tuttuğunda zaten ligin otomatik favorisi. Ben muhtemelen fil dişiyle Dünya Kupası'na süre aldı. Sonuçta aldığı oyuncu 4,5 milyon euro gibi yatırım yapmıştı. Müthiş bir kar baktığımızda. Folcarelli geçen sezon iyi bir sezon geçirdi. Ozan Tufan'ı kazandı baktığımızda. Orta saha merkezi olarak düşünüyorum. Sanırım Muçi dışındaki o Malinovski ile ön taraf oyuncusu diyebiliyorum.
2: Evet, 8-10 oynayabilen 8-10
1: karışımı biz. Yani. Doğru. Ben daha böyle 6-8 karışımı defansız oyuncu diyorum. Çünkü stoper olarak var. Yani ben Ümit'e de çok şöyle yükselemiyorum. Üçlünün sol stoperi.
3: Yani
1: solbek olması biraz değerli.
3: Oynama alışkanlığı da çok. Eğer üçlü savunma üzerine bir tekrar yapacak

0: Yoksa bir itirazım olmaz. Yine en azından alışkanlık.
1: Batagov sakatlandı geçen sene. Sakatlanması mı? O da çok etkiledi. Çok iyi transfer.
0: Savic'e çok güvenemiyorsun. Çok kas sakatlı.
1: Niv'u iyi oyuncu.
0: Yani
2: onun da talipleri var. Evet. Yani Fulham'ın oyuncuyu ciddi anlamda takip ettiği, gündemin aldığı konuşuluyor. Yani Trabzonspor'da Sayın Başkan tabii çok fazla oyuncuyu göndermek istemiyoruz dedi. Bunu birçok defa tekrarladı. Şu ana kadar Felipe Augusto gönderildi. İşte Zubkov ayrıldı. Bugün Lovic ayrıldı. Herhalde bir de olursa Olay ayrıldığı bekleniyor.
0: Aslında biraz da fazla bir önceki seneden tekrarı olan önemli oyuncuların eksilmesi de biraz problemlidir. Onların da aslında hep geçtiğimiz sezon tekrarı herkesin hafızasında kalacak ama bu değişimler de biraz onları etkileyecek diye düşünüyorum. Evet, önemli oyuncuları
1: bir de
0: da
1: Avrupa'da kadroya olacaklar.
0: Kattı. Bir de evet ekstra bir Avrupa yarışı da olacak. Ama Trabzonspor'un ben en çok hoşuma giden tarafı mesela ben Ümit Milli Takım'da bir oyuncu olsam işte menajerimle konuşsam nereye gideyim? Trabzon'a gideyim derim. Evet. Yani. Önümde gidenlerin hepsi değer kazanıyor. Ben gideyim ben de o oyun da bana değer katar diye. Bu önemlidir bir takım için.
1: O kadar çok ofansif oyuncu aldılar ki mesela illaki Felipe Augusto boşluğunu dolduracak Fatih Hoca elindeki oyuncularla.
2: Trabzonspor'un da bu arada yine yanlış saymadıysam eğer 16 ya da 17 tane yabancı oyuncusu var şu an ama zaten artı 4 kontenjanına uyan çok oyuncu var. Çok yani Batagov var, Pinayu var, Saviola, Olay, Lovic ayrıldı. Evet artık yer almıyor kadroda ve Pina var. Diğer tarafta da bu arada yani bu anlamda yeni kuralla birlikte ele en rahat takımlardan aslında biri Trabzonspor. İşte Savic var, Patis Mendy kiralıktan geri döndü ama yine ayrılacak muhtemelen takımdan. Lundstram aynı şekilde planlamada olmayan bir oyuncu. Folcarelli, Bouchouari, Onuachu, Dragoş'un ayrılması bekleniyor. Muçi, Lopez Cabral, Malinowski ve Onana.
0: Eldeki oyuncular.
1: Bouchouari'yi de sezonun sonunda iyi kullandı.
2: Toparladı evet.
0: Ya o sakat ısrar ediyor. Sakatlıkla ilgili bir sorunu vardı aslında. Hoca da sezon başı o sorunu da dile getirmişti. Yani potansiyeline inandığı bir oyuncu. Bütününde çok istediğini alamadı ama bu sezonda onun için bence önemli. Ya Trabzonspor'un aslında güzel tarafı biraz da insanların da şeyi kabul etmesi lazım. Yani kolay değildir şimdi yarıştığınız ekonomiler, oyuncu kalitesi bir hayli arada fark var. Kıymetli olan zaten onlarla hem bütçe anlamında hem oyuncu kalitesi anlamında geride olmana rağmen oyun olarak yarışabilmen, oyuncunun gelişimi olarak yarışabilmen, hatta bence önlerine geçmen. Trabzonspor'un bugün içinde bulunduğu durumu o anlamda çok kıymetli diye düşünüyorum ben.
2: Onana'nın takımda kalıyor olması da çok büyük bir avantaj değil mi bu anlamda? Yani bu transfer döneminde 10 isim takıma katıldı ama özellikle Onana'nın devam etmesi sanki çok kıymetli gibi geliyor hocam.
0: Evet ve şey de iyidir. Hani bize gelen bu tarz kariyerli oyuncuların ben hep onun hafızamda şey var. Yerli kalecilerle antrenmandaki diyaloğu hep aklıma geliyor. İşte doğru. Onların gelişimiyle alakalı çok.
2: Kesinlikle.
0: Onlar için ya, inanılmaz deneyim. Yani düşünebiliyor musun? Bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş biri geliyor ve size teknik anlamda bir şeyler anlatıyor. Geldiğinden beri hiç olumsuz bir davranışını hatırlamıyorum. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanacak ve bence bu tarz oyuncuların sayısını arttırmakta fayda var. Sadece oyunculuk değil bir de davranış anlamında da bize çok şey öğreten isimler bunlar.
2: Santrafor bölgesi için de bu arada bir haberimiz vardı bugün. Daha önce de sanırım devre arasında gündeme gelmişti zaten. Daniel Karsbark, Norveç Ligi'nde Sarpsborg forması giyen bir oyuncu. Trabzonspor'un bu oyuncu için yeniden girişimde bulunabileceği haberleri vardı. 23 yaşında Norveç'te TV2 onun haberine göre Trabzonspor bu oyuncu için 5 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyormuş. İlerleyen günlerde santrafor konusunda özellikle Onuachu'nun arkasında bekleyebilecek bir oyuncu arayışı var Trabzonspor'un da. Transfer gündemi devam ediyor. 4 Eylül'e kadar sürecek. Artık yavaş yavaş hareketlilik de artmış gibi görünüyor kulüplerimizde. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Yavuz, Mehmet Özcan. Ağzınıza sağlık değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saatlik bir yayın oldu. Transferdeki gündemi son durumu özetlemeye çalıştık. Biz transfer raporunu noktalıyoruz. Birazdan saat başında son sayfa Aspor ekranlarında olacak. Şimdilik hoşçakalın.
3: Aspor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: İyi akşamlar, son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, Serhan Türk ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Keyifli yaklaşık 3 saatlik bir program siz değerli A Spor TV izleyicilerine ve A Spor Radyo dinleyenlerine bekliyor. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. Merhaba. Yayınlar dileriz.
1: Teşekkür ediyoruz. Son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Beşiktaş, yıldız futbolcu transfer görüşmelerine uzun süredir devam ettirdiği Leandro Trossard'a kavuşuyor. An itibariyle artık Trossard Beşiktaş'ta diyebiliriz. A Spor muhabiri Efecan Öztaş telefon attığımızda. Efecan, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Koray Bololu. Sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Mayıs ayında ilk kez A Spor ekranında duyurmuştum Beşiktaş'ın ilgisini, alakasını Trossard'a karşı ve an itibariyle artık bu iş resmiyete dökülmek üzere. Detayları sen açıkla lütfen.
4: Evet, ilk ismini Türkiye'de A Spor ekranlarında biz aktarmıştık. Sayın Başkan Serdar Adalan'ın Trossard'la ilgilendiğini ve bir görüşme gerçekleştirdiğini Mayıs ayında A Spor ekranlarında söylemiştik. Dün de bu transferin bittiğini ilk olarak yine A Spor ekranlarında biz aktarmıştık. Dediğiniz gibi

0: Leonardo Trossard Beşiktaş'ta. Beşiktaş Belçikalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Sayın Başkan Serdar Adalı ve Beşiktaş As Başkanı Murat Kılıç yarın saat 10.30'da beraber Belçika'ya gidecekler. Son detayları bitirerek resmi imzayı atarak Hollanda'nın Maastricht şehrine gidecekler. Oradan da menajerini alıp Belçika'dan futbolcuyu alıp İstanbul'a gelecekler. Trossard yarın saat 20.30'da İstanbul'da olacak. Beşiktaş yıldız futbolcuya bir imza töreni düzenleyecek. Görkemli bir imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş taraftarların uzun süredir hayalini kurduğu, istediği, arzuladığı bu transfer artık gerçekleşmiş durumda. Trossard Beşiktaş formasını giymek için yarın saat 20.30'da İstanbul'da olacak.
1: Evet, çok önemli bir transfer hamlesi Beşiktaş adına. Leandro Trossard, Efecan Öztaş'ın da söylediği gibi saat 20.30'da yarın İstanbul'da olacak. Tabii ki o anlar yine her zamanki gibi A Spor ekranında sizinle buluşturacağımızı da söyleyelim. Efecan, teşekkür ediyoruz aktardıkların için.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, kolay gelsin. Beşiktaş taraftarı uzun süredir kanat oyuncusunu bekliyordu. Aradığı kanat Premier Lig'de bulundu. Arsenal'la geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Leandro Trossard artık Beşiktaş yolcusu. Yarın saat 20.30'da İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlı camiada ciddi bir sevinç var bu transfer karşılığında. Uzun uzun konuşacağız. Galatasaray bugün ilk transferini yaptı İstanbul'a. Hugo Çukuyu getirdi. Birazdan onu da detaylı konuşacağız ama sıcağı sıcağına son dakika bilgisiyle başlayalım. Caner, seninle birlikte. Evet. Beşiktaş taraftarı uzun süredir kanatta, yani Quaresma sonrası gerçekten böyle iş bitirecek üst seviye bir isim arıyordu. Leandro Trossard transferiyle birlikte sanırım bu hasret artık sonlanıyor.
2: Kesinlikle öyle. Zaten son yıllarda Beşiktaşlı taraftarların aslında 2021'den bu yana, yani son şampiyon olduğu sezondan bu yana, son yıllarda biraz erken avlu atması işte zaman zaman bu tarz yıldız oyuncu eksikliğini bariz biçimde hissettirdi. Örnek verelim, önceki sezonlarda Rafa Silva mesela Beşiktaş'ın en önemli yıldız oyuncularından bir tanesiydi ama bir Rafa Silva'nın sahada olduğu bölümde, yani son sezonunda biraz daha doğaçlama akan bir oyun vardı. Mesela geçtiğimiz sezona örnek verecek olursak işte Orkun Kökçü çok fazla inisiyatif alıyordu. İşte ön alanda maalesef Beşiktaş tarafında bir yıldız oyuncu profili eksikliği bariz biçimde hissediliyordu. İşte game changer dediğimiz oyun değiştiren türevde bir oyuncu yer alması kadronuzda kesinlikle şampiyonluğa sizi ittiren faktörlerden bir tanesi oluyor. Brighton günlerinden beri tanıdığımız bir oyuncu Leandro Trossard. Zaten Graham Potter'ın farklı farklı birçok mevkide kullandığı, değerlendirdiği bir isimdi ve daha sonrasında da Arsenal'de Arteta tedrisatında gerçekten çok önemli işler yaptı. Her ne kadar işte son sezonlarda belki işte oradaki kadro rotasyonundan dolayı Martinelli, Eze gibi oyuncuların daha fazla süre almasından kaynaklı belki biraz süreler düşmeye başlasa da yine de üst düzey performansını göstermeyi sürdüren bir oyuncu. Yaşına çok takılmamak lazım çünkü fiziksel anlamda bir düşüş göstermiş bir oyuncu değil kesinlikle. Yani aslında şimdi az önce Rafa Silva dedim çünkü biraz Rafa etkisi yaratabilir Beşiktaş'ta. Çünkü ikisi de boy olarak kısa ve ağırlık merkezi yere yakın oyuncular. Yani ani dönüşler ve hızlı patlayıcı özelliklere sahip oyuncular. Leandro Trossard'la Beşiktaş aslında açık alanda iyi bir oyun kurucu, hücumcu, bir kanat forvet rolündeki bir oyuncuya kavuşmuş oldu. Bakalım şimdi bununla birlikte beraberinde oynayacakları oyuncular da çok önemli. Örnek veriyorum, şu anda Beşiktaş'ın bir forvet arayışı da var. Bir santrforla nasıl olacak ya da merkez orta sahaya yapılacak bir hamleyle birlikte o Voltran'ı ne şekilde tamamlayacak Beşiktaş takımı, bu çok önemli. Çevresini ne yönde şekillendirecek? Çünkü şimdi Ottara transferi de bu doğrultuda yapıldı. Ottara genelde kanadı koridor biçimde kullanan bir oyuncu ki oyuncunun ofansif özelliklerinin ön planda olması aslında Trossard'ın hücum meziyetlerinin daha fazla öne çıkması açısından daha sağlıklı. Çünkü genelde ofansif anlamda belli bir takım zayıflıkları olan oyuncularda, bek oyuncuları nispeten bu şekilde, daha fazla, daha defansif kaldığında bu defa önde oynayan oyuncu biraz daha geriye hamle yapmak durumunda kalıyor. Oradaki işte o tamamlayıcı roller çok önemli. Yani Beşiktaş aslında şu an transferde doğru bir yol haritası izliyor. Şimdi bakalım sırada bir forvet, bir de yaratıcı bir orta saha arayışı var siyah beyazlılarda.
1: Serhan Türk, Arsenal'da geçen sezon muhakkak zaten izlemişsindir. Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda da takip etmeye

0: şansın oldu. Beşiktaş aradığı kanat özlemini sence artık sonlandırdı mı? Bu transferi sen nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş camiasında şüphesiz bir heyecan yarattı. Forma satışından ürününe kadar her şeyi etkileyebilecek bir isim. Sen neler söylersin?
1: Evet, Beşiktaş bu sene çok güzel işler yapıyor. Önemlisi ise artık taraftarını daha memnun eder hale geldi. Çünkü geçtiğimiz senelere baktığımız zaman erken avlu atan Beşiktaş, amaçsız kalan Beşiktaş adeta taraftarının canını sıkmıştı. Bu sene tabii ki önlerinde artık bir Sergen Hoca yok. Neden Sergen Hoca yok? Niçin Sergen Hoca dedim? Çünkü Sergen Hoca yönetimin önünde bir setti. O set kırılana kadar. Sergen Hoca da gidince artık yönetim açık kaldı. Yani her türlü artık bu saatten sonra muhatap yönetim olacaktı. Evet. Yönetimde bu seneyi değerlendirelim, iyi bir hoca getirelim. Ki gerçekten İtalyano olağanüstü bir hoca. Hocanın etkisini de görebiliyoruz. Takım içerisindeki herkes forma savaşının içerisinde çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buraya iyi oyuncular getirmek lazımdı. Özellikle kalede Nübel. Beşiktaş'ın tam istediği bir kaleci pozisyonunda. Alman milli takımın bundan sonraki sürecindeki kalecisi olan bir kaleciyi transfer etti. İlhan Fakıllı benim çok beğendiğim, kanat oynayabilecek olağanüstü bir meziyete sahip, gelecek vadeden oyuncuların başında geliyor. İyi bir transfer. Kuattara iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Özellikle o bölgede Rıdvan'la savaşabilecek ve sol bek mevkisinde ideal kadronun en ideal oyuncusu haline gelebilecek bir oyuncu pozisyondaydı. Tabii ki Salih Özcan'a hiçbir şey söylemeye gerek yok. Salih Özcan hem milli takımda kendini kanıtlamış. Hem de artık zincirin son halkasıydı. Gurbette oynayan futbolcularımız arasından hepsi her sene geldi. İşte Kaan Ayhan'ı geldi. En son işte Orkun'u geldi. Bakalım kim gelecek dersek artık Salih Özcan geldi. Salih Özcan da geldiğine göre artık o zinciri tamamlandığını düşünüyorum. Artık her sene şu gelecek bu gelecek derdine de girmeyiz. Salih Özcan da Orkun'la beraber iyi bir orta saha performansı evet. göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki burada iki tane çilek lazımdı. Çileği getirdiler. Üstüne çanti koyacaklar. O çilek Trossard transferi. Trossard'ın ben özellikle kapalı defansları, kapalı takımları çözme noktasında bireysel performansıyla beraber orada çalım yeteneğine de sahip, olağanüstü bir meziyete sahip. Hem de kanatları çok iyi kullanıp kanatlardan dikine bir şekilde sağ rakip takımın ceza sahasına girebilecek bir özellikte ve oradan da pozisyon bulabilecek bir özellikteki oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki dediğim gibi çilek tamam. Üstüne bir de şanti. O şanti de Vuhalovic olursa artık Beşiktaş'ı çok fazla konuşuruz. Evet. En önemlisi ise Beşiktaş taraftarı da gerçek Beşiktaş'ı ve özlemek istediği Beşiktaş'ı da görür. Ben bu seneye baktığımızda Trabzonspor'un iyi bir kadro yapılanmasına girdiğini gördüm. Beşiktaş'ın gerçekten çok iyi bir kadro yapılanmasına girdiğini net bir şekilde gördük. Fenerbahçe istediği oyuncuları alıyor. Galatasaray'ın biraz zamanı olmasına rağmen, iyi de bir kadrosu olmasına rağmen şampiyon olan takıma da tabii ki takviyeler olacak. Bence güzel bir lig bizi bekliyor. Önlemlisi ise forma performansının had safhada olacağı, her takımının artık birbirini çok zorlayacağı bir şekilde ve sene içerisinde biz yine mi Fenerbahçe Galatasaray çekişmesi izleyeceğimiz dedirtmeyecek bir Beşiktaş, dedirtmeyecek bir Trabzonspor'u izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Bu transferin psikolojik olarak da Beşiktaş camiasına ciddi bir moral motivasyon kazandıracağını düşünüyorum. Çünkü sezon başında örnek veriyorum, bu Trossard işlemine kadar yine bazı tartışmalar vardı. İşte mali tablolar üzerinden, yönetim üzerinden pek çok tartışma vardı. Ve Beşiktaş şu anda bu transferle birlikte aslında bir iç huzurunda ilk adımını atmış oldu. Çünkü Trossard yetenekli bir futbolcu. Yeteneklerinin yanı sıra çok da formda bir dönemde geliyor. Yani evet. Premier Lig'de 31 yaşında şampiyonluk yaşıyor. Yıllar sonra Arsenal, Martinelli ile başlayan sezonda formayı devralıyor. Sona doğru Trossard zaten ideal 11 oyuncusu oluyor. Ciddi şekilde süre alıyor Arsenal'da. Yani bir yedekten as oyuncuya dönüşü var. Şampiyonlar Ligi finalinde Arteta tarafından ilk 11'de sahaya sürülecek kadar ciddi güveniliyor. Akabinde Belçika ile Dünya Kupası'nda yine iyi bir sezon geçiriyor. Yani çok formda bir dönemde üst seviyelerde oynamaya alışkın bir oyuncuyu Beşiktaş derken transfer ediyor. Bir de şunu da hatırlatalım. Her zaman ben bunu söylüyorum. Yani Beşiktaş mesela geçen sezonu şampiyon bitirmedi. Beşiktaş geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırmadı. Beşiktaş bir önceki sezonda bunları yaşamadı. Ondan önceki sezonda yaşamadı. Yani aslında üst üste çok kötü.

0: günler geçiren, dönemler geçiren bir Beşiktaş bu seviyede, bu performanstaki bir ismi getirerek bana göre bayağı herkesi şaşırtacak bir hamle yaptığını düşünüyorum ben.
1: Patron
0: yani.
1: Çıldırdı.
0: Patron çıldırdı modu var şu anda. Serdal adamı için.
1: Parayı da kıydı.
0: Parayı da kıydı. Lazım. Gözüken o.
1: Yani ama şu zaten an... hani bunu yapamazsan çok farklı yerlere gidebilirdi. Yani bu sene Beşiktaş'ta bir seçim olabilirdi. Böyle de bir süreç var. Ama dediğimiz gibi yani Beşiktaş taraftarı bu süre zarfı içerisinde çok dirayetli durdu. Çok olgun durdu ve takımın her zaman destekledi. Yani Beşiktaş'ın havlu attığı lig performansında bile ertesi hafta gelip takımını destekleyen bir taraftarı vardı. Ya o taraftara güzel bir şey izlettirmeye ihtiyacı vardı. Ve bunun içinde eline geleni yapması gereken de bir yönetim vardı. Bu anlamda işte o yüzden güzel bir takım kuruluyor ve bu takımın da meyvelerini görecekler.
0: Evet, oyun olarak Trossard tabii az önce Caner biraz bahsetti ama üzerine konuşmakta fayda var. Bir kere oyuncu daha minyon bir yapıya sahip.
2: Evet.
0: O açıdan mesela işte bir Dries Mertens örneği, vatandaşı 35 yaşında Türkiye'ye geldi ki o da Avrupa'nın önemli o isimlerinden birisiydi. Galatasaray'a çok ciddi katkısı oldu. Trossard belki böyle inanılmaz hızlı çabuk ayak oyunları yapan Quaresma vari bir oyuncu değil ama mesela servis yapar. Yani asist yapabilen bir oyuncu. Şut imkanı tanırsan çok isabetli, çok iyi şutları var. Ceza sahası dışından golleri var. Zaten yakından takip edenler biliyor. Ve bence Caner en önemli şey az önce senin açtığın konu, biraz üzerine konuşalım. Oyun zekası ve oyun aklı.
2: Kesinlikle öyle. Yani ince işçilikler konusunda kesinlikle çok fark yaratacak bir oyuncu izleyeceğiz. Dar alan meziyeti çok yüksek bu arada Leandro Trossard'ın. Çok güzel bir perspektiften yakaladın. Şimdi biz yaş konusuna genellikle millet olarak çok takılırız. Böyle 31 yaş futbolda böyle yüksek gibi gelir 30 sonrası ama çok sıcağı sıcağına Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11 başlamış bir oyuncu ve hali hazırda Belçika milli takımıyla ilk 11 çıkıp Dünya Kupası'nda ülkesini taşıyan isimlerden bir tanesi.
0: Araya gireyim hemen ekranda çünkü Dünya Kupası istatistikleri var. 6 karşılaşmanın 6'sına da ilk 11'de başladı Leandro Trossard. Belçika milli takımıyla birlikte 510 dakika süre aldı ve bu süre içerisinde 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. 17 şut pası var toplam. 6 karşılaşmada servis yapma özelliğinden bahsetmiştik zaten. Pas isabet oranında %84 gibi bir istatistik yakalamış Leandro Trossard ki ön alan oyuncularında bu o istatistikler işte bir stopere, bir bek oyuncusuna göre daha düşük olur. Ona rağmen %84
2: ciddi bir oran. Ek bir bilgilendirme yapayım. Şimdi bu şut pası dediğimiz şey aslında belki yabancı gelebilir bazı izleyenlerimize.
0: Hemen ki, devam edeyim Caner müsaadenle. Akan oyunda en çok şans oluşturan futbolcular. Dünya Kupası'nda Leandro Trossard 17 defa, Sadio Mane 12, Muhammed Salah yine aynı sayıda, Kylian Mbappe 11, Michael Olise 10. Şut en çok şans oluşturan futbolcular.
2: Aslında tam olarak bunu söyleyecektim. Yani istatistik sitelerinde en çok dikkatimi çeken detay bu oldu. Şu an Dünya Kupası'nda yani yarı final etabı başlayacak ve Leandro Trossard en fazla şans yaratan oyuncu. Az önce pas istatistiğine baktık. Pas yüzdesi %84. Yani bu kadar fazla riskli pas denemesi yapan bir oyuncunun %84 seviyelerinde bir pas isabet yüzdesi olması bence muazzam bir rakam. Çünkü bazı oyuncuları görüyoruz mesela. Bakıyorum %90 ve üstü ortalama mesela pas başarı yüzdesi. Ama şimdi bakıyorum mesela uzun pas denemesi çok az oluyor. Genelde kısa pas denemeleriyle bu yüzdeyi yakalıyorlar. Ama Trossard gibi ince işçilik gören ya da işte sürekli kilit pas denemesi yapan ya da uzun oynamaya çalışan oyuncuların %84 gibi rakamlara ulaşması bence muazzam bir rakam. Ya Beşiktaş olağanüstü güzel bir transfere imza attı ama az önce de söylemiş olduğum gibi Trossard tek başına yeterli değil. Yine de çevresini ona göre şekillendirmek gerekiyor. Şu anda bir kreatif orta saha ihtiyacı daha var Beşiktaş'ın. Yani Orkun, Salih Özcan ve orada o üçlüyü tamamlayacak bir oyuncuya daha net biçimde ihtiyacı var. Belki bir tercih olarak belki bir sağ kenar düşünülüyor. Onun haricinde
0: 8-10 oynayabilecek oyuncu hoca da istemiş transfer dönemi için.
2: Ya şu an öne çıkan bazı isimler var. Mesela Julian Brandt konuşuluyor. Onunla alakalı az önce işte yine Efecan Öztaş'ın aktardığı Ceballos ismi gündeme gelmiş. O da menajerler aracılığıyla önerilmiş. Ama hani ben Ceballos mu Brandt mı diye tercih edecek olsam ben şahsen Brandt'a giderdim. Bence daha az risksiz. Yani hem Salih Özcan'la yakın zamana kadar birlikte oynadılar Dortmund'da. Hem de şu anda yani fizikalite olarak çok daha iyi seviyede. Ceballos'la alakalı tabii ki kötü oyuncu değil. Tabii yani Real Madrid oyuncusu.

0: ama geri gitti. O da bir gerçek. Yani yeniden yukarı çıkar mı? Onu bilmiyorum. Yani 5 sene geçti üstünden neredeyse, değil mi? Aşağı yukarı.
1: Tabii 5 sene geçti üstünden. 5 sene
0: de bir futbolcu için çok ciddi zaman. 5 sene sonra tekrar aynı seviyeyi yakalamak kolay değil.
1: Brandt Beşiktaş'ın talep ettiği o kreatifliği sağlayabilecek bir oyuncu. Yani biraz böyle yakın geçmişe gidelim. Benim buradaki en büyük çekincelerimden bir tanesi Beşiktaş özelinde değerlendirecek olursak oyuncuyu. Mesela Miralem Pjanić gelmişti Beşiktaş'a, evet, yakın doğru. zamanda. Yani Barcelona ve Juventus CV'siyle gelmiş. Çok değerli bir oyuncuydu. Şimdi muazzam paslar atardı ama Pjanić'teki en büyük sorun şuydu. İkili mücadelelerden çok fazla kaçınırdı mesela. Ya burada aslında o eksik parçayı tamamlamak elbette önemli. Ama işte İtalyano'nun talep ettiği evet. o önde baskı oyununda ne düzeyde ikili mücadeleye girecek ya da işte oyuncu kendini sakınacak mı, bunlar biraz bende kafamda kuşku yaratıyor.
0: Trossard'da bu ön alan baskısına uygun tipte bir futbolcu
1: kesinlikle
0: var.
1: Kesinlikle öyle.
0: Onu söylemiş olalım.
1: Yani tabii şu anda Beşiktaş'ın aradığı profiller içerisinde Brandt en uygun tercih gibi görünüyor orada o merkez evet. orta sahaya.
0: Mesajlarınızı bekliyoruz. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. X üzerinden yine dileyenler Instagram'dan da mesaj atabilirler. Bir kez daha Beşiktaş için hayırlı olsun diyelim. Yarın hayırlı oyuncu olsun. Saat 20.30'da İstanbul'da olacak. Bu bilgiyi paylaştık. Trossard Beşiktaş için geliyor. Çok ciddi ve önemli bir takviye diyerek şimdilik Beşiktaş'ı noktalayalım. Ama sorular ve mesajlar geldikçe konuşacağız. Çünkü mesela forvet, santrfor meselelerine, diğer bölgelere giriş yapmadık. Şimdilik Trossard'la girmiş olalım. Biten bir transfer var Galatasaray'da. Evet. İlk kez bugün geldi. Dilerseniz Hugo Çukwu ile ilgili haberimizi izleyelim. Havalimanına iniş yaptı, İstanbul'a geldi. İlk açıklamaları da yine havalimanında oldu.
2: Galatasaray ilk hamlesini orta sahaya yaptı. Sarı Kırmızılılar transfer görüşmelerine başladığı Fransız futbolcu Leslie Hugo Çukwu'yu İstanbul'a getirdi. Uçağı Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 22 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'yla sarı kırmızılı taraftarlar karşıladı. Galatasaray atkısıyla kameralara poz veren Leslie ilk duygularını basın mensuplarıyla paylaştı.
3: I'm very happy to be here, you know, very excited, so yeah.
2: Genç futbolcunun İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Fransız ekibi Rennes altyapısında yetişen Leslie Hugo Çukwu, İngiliz temsilcileri Chelsea, Southampton ve Burnley'de forma giydi. Geçen sezon Burnley'de 38 maça çıkan genç futbolcu 3 gol kaydetti.
0: Galatasaray bu sezon ilk transferini Leslie Hugo Çukwu'yu kadrosuna katarak gerçekleştirdi. Sağlık kontrolleri yapılacak, ardından resmi sözleşme imzalanacak genç futbolcuyla birlikte. Galatasaray'ı Hugo Çukwu transferiyle birlikte konuşacağız ama Galatasaray deyince herkesin tanıdığı bir isim var. Ona da bir geçmiş olsun diyelim.
4: Geçmiş olsun diyelim. Ben 3 gündür yanına gidiyorum. Bugün de yanına gittim. Hatta dün de hastaneye ziyaret ettim. Sayın Abdurrahim Albarak, Galatasaray'ın efsane yöneticisi, bir önceki dönemin ikinci başkanı, gerçekten güzel kalpli, güzel insan, benim de çok sevdiğim abim. Karın fıtığı ameliyatı oldu, bir de göğsünde yırtık vardı. İki defa ameliyat oldu. Kendisine buradan geçmiş olsun diyorum. Çok fazla ağrısı var. Yani yatakta bile serumlarla, ağrı kesicilerle durmaya çalışıyordu. Çok içim gitti, canım yandı. Abdurrahim abiye de buradan geçmiş olsun diliyorum. Bugün de tekrar gittim. Evine taburcu oldu ama yine ağrı kesiciler kullanıyor. Çok da ağrısı var. Allah tez zamanda sağlığına kavuştursun. Bize kavuştursun. Abi. İlerleyen zamanlarda Abdurrahim abinin çok ismini duyacağız zaten. Yine.
0: Ya duyacağız diyorsun. Duyuyoruz bir tabii. yandan haber de verdin. Duyuyoruz geçmiş tabii. olsun Abdurrahim Albayrak'a diyelim. Biz de buradan selamlarımızı iletiyoruz kendisine. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Yeni transferi konuşacağız. Serhan Türk'ün araya saldığı o topu birazdan gole çevireceğim. Herkes merak etmesin, onu söyleyeyim. Konu dağılmasın diye girmiyorum şu anda.
4: Yok,
0: o meseleyi birazdan açacağız.
4: Kendisi zaman. Her zaman şunu diyor. Yani benim diyor şu an diyor başkanın yanında olmam lazım. Başkana destek çıkmam lazım. Dursun Başkan olağanüstü işler yapıyor. Ben de bir Galatasaray kongre üyesi olarak, Galatasaray'da zamanlı yöneticilik yapmış bir isim olarak başkanın yanındayım. Başkanın projelerini de destekliyorum. Her şey Galatasaray için diyor diyerek ben de sana parantezi kapatıp
0: uzaklaştırdı topu.
4: Sorayım.
0: birazdan konuşuruz yine. İlk transfer.
4: Evet, vermiştik.
0: Bekliyor bunu. Muydun böyle bir profille başlamasını Galatasaray'ın genç futbolcuyla?
4: Bekliyordum. Zaten geçtiğimiz günlerde

0: bu transferi verdik. Şöyle verdik. Leslie ile Galatasaray'ın yakından ilgilendiğini ve Burnley'den bu transfer için girişimlerde bulunduğunu, bununla ilgili resmi temasların başlayıp resmi bir evranda Burnley kulübüne gittiğini söylemiştik. Oyuncular konuda anlaşılmıştı. Oyuncunun ikna etme sürecinde Osimhen'in direkt değil en direkt ilişkisi var. Yani Osimhen bu transferde başrol oynadı. Ve Sayın Sportif AŞ Başkan Vekili aynı zamanda Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi futboldan sonra Abdullah Kavukçu'nun da elini bir aile rahatlattırdı. Ama bu rahat bir transfer değil. Genç bir oyuncu alıyorsun. 30 milyon euroluk bir oyuncuyu alıyorsun. Kiralamaya gidiyorsun. Kiralık artı satın alma opsiyonu belli bir maçta oynama yüzdesi olarak yarın da açıklayacaklar Galatasaray kapıyı, kap bildirisini. Yarın açıklamaları bekliyorum. Okan Hoca'nın çok beğendiği bir oyuncu. Genç bir oyuncu dediğim gibi. Ama öyle bir durum ki bu süreç çok fazla heyecanlandırmadı Galatasaray taraftarını. İşte şu an izliyoruz. Yaklaşık 15-20 Galatasaray taraftarı geldi. Bir Osimhen'e gelişi var. Bir Icardi'ye gelişleri var.
1: Osimhen'de değil. Icardi'de değil gelen
0: değil.
1: Oyuncu.
0: Ama ilerleyen zamanlarda bu oyuncu eğer Galatasaray
1: değerlendirirse. Sen şimdi örnek veriyorum. Araya giriyorum. Sen şimdi indir şuraya Bruno Fernandes'i. Gör bakalım kaç 15.
0: Sen bile gelirsin de.
1: Ben bu arada futbolcu karşılamaya çok şey değilim ya.
0: Benim görev icabı gidebiliyorum
1: zaten. Sen tabii mecbur da. Ben çok sıcak bakmıyorum ona. Şeye bir şey demiyorum. Yani statta yapılan imza töreni ayrı da havalimanına gitmek ya aslında çok benlik bir şey değil.
0: Aslında profil gerçekten çok iyi bir profil. Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil. Ama dediğimiz gibi çok fazla şeyi bekleneni karşılamadı gibi gözüküyor. Yani gelişi, transfer süreci, kiralanma formülü. Hatta hatırlarsan ben yayında Galatasaray ilk önceliği kiralama formülündeki oyunculara gidecek demiştim. Bu da büyük bir sansasyonele olmuştu. Ve daha sonrasında Sayın Başkan açıklama yapmıştı. Yaptıklarımız, yapacaklarımız seminatıdır. Aynesi iştir kişinin dedi bir açıklama yaptı. Yani tabii ki Galatasaray'ın ilerleyen dönemlerinde daha hareketli bir transfer dönemini, daha böyle flash isimlerin üzerine gidecek bir transfer dönemin ve diğer anlamda da 10 numara mevkisine parayı yığacağını düşündüğüm bir transfer dönemi geçecek.
1: Zaten Galatasaraylar da onu bekliyor bence.
0: Tabii.
1: Onu bekliyorlarken 10 numarayı gerçekten
0: bekliyor. Biz de bekliyoruz. Tabii ki çok fazla arayışlar da içerisinde. Yarın da saat 2'de benim Sayın Galatasaray Kulübü Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'ta bir canlı yayınım var. Demirören Barıcan'sı adına yarın yayın alacağım kendisini. Bu transferlerin hepsini konuşacağız Sayın Okan Buruk'la.
1: Canlı ama mı?
0: Canlı.
1: Kaçta?
0: Yarın saat 2'de canlı yayın yapacağız.
1: Tamam, biz
0: A-Spor
1: de
0: Demirören olacak.
1: Haber Ajansı abonesi olduğumuz için tabii. O röportaj A-Spor'dan takip edebilirsiniz
0: yarın,
1: canlı olarak.
0: Yarın bunu yapacağız, bu röportajı yapacağız. Zaten o röportajda da Sayın hocamla bunları konuşacağız. Ve hocanın gerçekten çok istediği ve
1: transfer soruları
0: istediği
1: var mı hocaya?
0: Tabii ki var yani. Şu an sorular elimde. Ekstra soru sormak isteyenler de yazabilirler bana.
1: Evet.
0: Yani güzel bir sezon öncesi.
1: İzleyenlerimiz de yazsın o zaman. Serhan Türk'e mesaj atabilirsiniz. Okan Hoca'ya sorularınız varsa.
0: Sezon öncesi güzel bir röportaj yapacağız. Okan Hoca da içtenlikle gayet her zaman zaten gayet net ve açık konuşan bir teknik adamdır. Ve bundan dolayısıyla sorularımız cevaplayacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben zaten geçtiğimiz günlerde A-Spor ekranlarında da Galatasaray iki transferi kampa yetiştirecek demiştim. Planlaması da bu yönde demiştim. Bir transfer geldi şimdi. Leslie geldi. Yarının kapı açıklayacaklar ve daha sonrasında takımla olan antrenmana katılacak. 23'ünde Galatasaray'ın Avusturya kampı başlıyor. Bu kampa da en azından bir işte Osimhen'in arkasına Tayyip'e tabir ettiğimiz yedek santrafor diye tabir ettiğimiz bir oyuncuyu daha indirmesini bekliyoruz. Bu anlamda Galatasaray çok aceleci gibi davranmıyormuş gibi gözükse bile planlamasını yapıyor ama dediğimiz gibi o planlama şu an için Galatasaray taraftarını çok fazla tatmin etti diyemeyiz.
1: Evet. Caner, bu başlangıcı sen nasıl değerlendiriyorsun? Leslie Hugo Chukwu 22 yaşında Fransız futbolcu. Yani Burnley'de formu giydi.
2: Şu manzara, şu tablo açıkçası şunu gösteriyor. Yani şu taraftar karşılamasının bile yani az sayıda olması taraftarın
1: yeterince ilgi göstermemesi. Ya ama bir şey diyeceğim. Beklentiniz var mıydı sizin? Ben hiç Hugo Chukwu havalimanında zaten karşılanır diye benim bir beklentim yoktu.
2: Yani taraftar en azından ilgi gösteriyor ama işte bahsettiğimiz gibi yani biraz daha etiket daha ya da daha popüler oyuncular daha fazla karşılanıyor. Ya Galatasaray'ın son yıllarda bence yine en büyük rakibi kendisi. Yani bunu şey için söylüyorum çünkü Galatasaray çıtayı öyle bir noktaya çıkardı ki gerçekten kendi çıtasını. O çıtanın sürekli üstünden atlam.

0: olmak zorunda kalıyor. Yani onun hiçbir şekilde altından geçmesi kabul görmüyor. Yani şimdi son 4 sezonun şampiyonu olarak artık taraftar doğal olarak farklı beklentilere giriyor. Nedir bu? Avrupa şampiyonluğu ya da işte Avrupa'da elde edilecek başarılar. Şimdi doğal olarak beklenti bu seviyeye çıkınca ve her sezon yapılan yıldız transferlerinden sonra şimdi genç oyuncular belki taraftarı çok fazla tatmin etmiyor. Ama yine de şöyle değerlendirelim. Yani sonuç itibariyle ne olursa olsun İngiltere Premier Ligi'nden getirdiğiniz bir oyuncu bu. Fizik olarak bence çok iyi seviyede. Yani
1: 22 yani yaşında genç yetenekten
0: tabii yani gelişime çok açık bir oyuncu. Kontenjan transferi zaten yapıldı.
2: 38 maçı var geçen sezon Burnley ile. Premier Lig'de 27'si ilk 11 olmak üzere 35 karşılaşmaya çıktı, görev yaptı. Burnley Premier Lig'e veda etti gerçi. Ama ciddi süre aldı geçen sezon.
0: Tabii. Ya alan
2: 22
0: kaplama
2: yaşında olmasına rağmen.
1: Bu arada bir soru geldi Okan Hoca için.
2: Var mı?
0: Öyle mi?
2: Evet. İzleyicilerden mi?
1: Çok sevdiğim belediye başkanı, dostum, arkadaşım, Kırklareli Belediye Başkanımız Derya Bulut'tan gelmiş. O da iyi Galatasaraylı kendisi. Derya Başkan'a çok selamlar, saygılar. Bruno Fernandes'i sor diyor ama net cevap istiyorum diyor. Sayın Başkanım zaten birinci soru öyle başlıyorum. İkinci soruyu sen bence yaz bana.
2: Bruno Fernandes sorusuna yarın saat 14'te Okan Buruk A Spor ekranında cevap verecek o zaman. Buradan İnşallah. Bunu biz de böyle pazarlamış İnşallah. Olalım.
1: Ayrıca sorusun yani.
2: Evet, takip edebilirsiniz. Bir genç futbolcu dedin, Galatasaray çıktı yukarı çıkardı dedin.
0: Ya şimdi Leicester ile alakalı burada çok pozitif bir, çok olumlu bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi ben bu ekolden gelen oyuncuları tek tip olarak böyle şöyle tarif ediyorum. Şimdi bunlar aslında bu minvaldeki oyuncular genelde altyapısını Fransa'da almış. Birçoğu Afrika kökenli oyuncular oluyor. Ben bunları hep Patrick Vieira ekolünden gelen oyuncular diyorum. Tabii ki yetenek seti anlamında bu işin zirvesi Patrick Vieira'dır. İşte bunun benzer türevde oyuncuları vardır. Kefren Turam bu minvalde bir oyuncudur. Tchouaméni bu minvalde bir oyuncudur. Şimdi burada bir Tchouaméni ile tabii ki karşılaştırmak ya da aynı kalitede oyuncu anlamında değil ama şimdi bir Real Madrid'in defansif orta sahasıyla Burnley'nin defansif orta sahasını karşılaştıralım.
2: Evet.
0: Şimdi Burnley yakın zamanda küme düşmüş bir takım. Şimdi burada işin avantajlı kısmı şu, çok dominant oynayan bir takımın defansif orta sahası olup oyununuzu geliştirmekle küme düşmeye aday bir takımda çok fazla pozisyon, çok fazla ikili mücadeleye giren bir oyuncu olarak kendinizi geliştirmek arasında çok ciddi farklar vardır. Aslında Galatasaray bu anlamda da doğru bir iş yaptı. Ya yani bu mesela örnek veriyorum. Kaleci scouting'i mesela çok zordur. Ya yani Real Madrid'den aldığınız bir kaleciyle Burnley'den aldığınız bir kaleciyi karşılaştıramazsınız. Birisi kalesine daha az pozisyon gelir, biri daha fazla kurtarış yapar. Yani o kurtarış sayıları size hiçbir zaman o rakamlar doğru ölçütü vermez. Tam olarak söylemek istediğim şey de buydu. Yani Burnley gibi bir yerde bu minvalde bir oyuncunun aslında pişmesi çok değerli. Çok genç yaşta Premier Lig
2: daha çok savunmak zorunda diyor.
0: Kesinlikle öyle.
2: Ama yani daha orada da mesela Premier Lig sana şöyle karşı tez üreteyim mi? Daha çok kendi yarı sahasında savunmak zorunda kalıyor. Galatasaray savunmayı yarı kendi cephesinde yapmıyor ki, daha çok ön alanda yapıyor. İşin o boyutu da var bu sefer.
0: Muhakkak öyle. Yani
2: geri işte, koşmaya alışık oynamıyor yani, demek
0: tabii,
2: istediğim.
0: Ama şöyle, şimdi Galatasaray oyunu sonuçta belli bir yere sıkıştırarak oynuyor. Yani daha böyle kısa metrajda oynuyor. Şimdi biz bu oyuncudan uzun diagonal pas atmasını beklemiyoruz herhalde. Yani hani ayak kalitesi belki çok tartışılıyor sosyal medyada. Bu oyuncudan zaten kreatif bir şeyler de beklenmiyor. Yani o kreatifliği yapacak oyuncu zaten yakın zamanda transfer edilecek. Yani Galatasaray şu anda bir 10 numara ya Can Uzun olur ya Ensis olur, kim olur bilmiyoruz tabii. Belki de Bruno Fernandes olur, hiç bilemiyoruz. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz.
2: Evet.
0: Ama o kreatiflikte bir oyuncu gelecek Galatasaray'a muhakkak yakın zamanda. Yani bizim şu anda Leicester'den beklediğimiz şey kreatiflik değil zaten. Yani orta sahayı tutması tabii bu oyuncunun. Ha tabii ki şimdi taraftarın belki eleştirdiği nokta şundan kaynaklı. Galatasaray zaten Süper Lig'in dominant oynayan büyük takımlarından bir tanesi. Neden biraz daha hücum odaklı bir oyuncu değil de bu yönde bir oyuncu tercih edildi denilebiliyor? Ama şimdi sezonda ortalama tüm kulvarlarda en az 50 maç oynadığınız bir senaryoda bu minvalde de oyuncuya ihtiyacınız var. Yani bu şu demek oluyor yakın zamanda. Şimdi Mario Lemina ile kontrat uzatıldı. Mario Lemina yeni sezondan itibaren denkleme bir stoper olarak girecek çok büyük ölçüde Leicester'in oynadığı senaryoda.
2: Evet.
0: Doğru mu düşünüyorum Serhan abi?
1: Sen ne bilirsin?
0: Estağfurullah.
2: Yani Lemina'nın pozisyonu defansa kayacak diyorsun. Bir yandan şöyle bir mesaj var mesela, hemen okuyalım. Ömer Bey, Ömer Tural.

0: Diyor ki Ugo Çukwu'ya güveniyorum çünkü Okan Hoca çok istiyor diye biliyoruz. Zamanında Vecino'yu istemişti. Taraftarın baskısı yüzünden vazgeçilmişti. Sonra çoğu kişi pişman olmuştu demiş.
1: Ne baskı olmuştu be.
0: İnanılmaz.
1: Evet.
0: Resmen aldırmadı Galatasaray'ın sosyal medya abi, baskısı.
1: Galatasaray bu yani. Galatasaray taraftarı.
0: Doğru bir şey mi peki sence?
1: Ya doğru olup olmadığını zamanla karar vermek lazım. Ama şu bir gerçek. Her zaman taraftarlar kulübün sahipleridir. Şu an yönetenler de taraftarlardır. Bu baskıya zaten karşılık verdiğin zaman çok değerli olabiliyor. Bu karşılığı verirken de baskıyı etmek, yani herkes baskıyı yapacaktır. Ama iletişimi çok iyi yapman lazım. Neyi anlatacağın çok önemli, neyi istediğin çok önemli. İletişimi iyi yaptığın süre içerisinde bu baskıyı tolere edebilirsin.
0: Vecino'nun yerine kim gelmişti peki? Vecino'yu almayıp Galatasaray vazgeçip Ndombele mi geldi yoksa karıştırıyor muyum? Aynı dönem değil miydi?
2: Düşünüyorum. Galatasaray gelmişti.
0: Dur, hatırlamaya çalışacağım bir yandan onu. Hatırladığımda söyleyeceğim. Sence bu kadar baskı doğru bir şey mi? Yani sadece Galatasaray üzerinde söylemiyorum. Yani alacağın oyuncunun nokta ismine kadar. Ya şimdi bazı isimler olur. Örnek veriyorum. Nasıl diyeyim? Ezeli rakibinde hiç şans bulamamış bir isim gelecek olur. Taraftar ona ciddi baskı gösterir. Veya böyle çok ekstrem bir sakatlık yaşamış bir oyuncu vardır.
1: Ndombele
0: geldi değil mi? Doğru. Yani Vecino istenmedi. Ndombele geldi. Taraftarın demek ki tercihi ve baskısı pozitif anlamda bir yansıması olmamış
1: evet,
0: orada.
1: Evet, yani o zaman çok da fazla eleştirilmişti.
0: Ya birebir nokta atışı bu şey seviyesini diyorum. Yani
1: toplumdan Ndombele gelmişti.
0: Tabii, çok ekstrem örnekler için demiyorum bunu. Nasıl diyeyim mesela? Paul Pogba örnek veriyorum. Dopingten ceza almış. 6-7 ay oynamıyor. Biri almaya kalkıyor. Taraftarı tepki gösterir. İşte oynamıyor bu adam zaten. Dopingten cezalıydı der. Anlarım. Onun gibi böyle bir süreç olur. Ama mesela Vecino oynayan bir oyuncu, oyuncu burada tutmaz, olmaz diye bir baskıydı o. Yani herhangi bir bildiğimiz bir sorunu, problemi yoktu. Sonuçta da almadı Galatasaray.
2: Ya bekleyen oyuncular tabii oluyor. Hani bu tarz istisnailer var ama şimdi mesela Galatasaray'ın zaten bu dönemde ya defansif yönlü bir orta saha oyuncusu alacağı zaten biliniyordu. Şimdi Galatasaray'a ortalama bir radar belirliyor. İşte belli scouting uygulamaları vesaire. Şimdi belli istatistik sonuçlarından örnek veriyorum, Galatasaray'ın radarına 15-20 tane futbolcu giriyor. Şimdi Galatasaray'ın radarına giren ve Galatasaray'ın zaten gittiği oyuncularda bu defa ister istemez farklı farklı durumlarla karşı karşıya geliniyor. Oyuncuyu ikna etseniz zaman zaman kulüpleri ikna edemiyorsunuz. Kulübü ikna etseniz oyuncuyu ikna etmekte zorluk çekiyorsunuz. Yani çok fazla parametre, çok fazla faktör var. Yani bazen işte taraftar takımı eleştiriyor. Sanki oyuncuyu istememişler ya da işte daha üst seviye oyunculara talip olmamışlar gibi. Ama bazen işte sizin yapmış olduğunuz o planlama istediğiniz şekilde ilerleyemeyebiliyor. Yani siz evet. Temmuz ayında oyuncuya talip oluyorsunuz ama adamlar diyor ki ya bizim kadro planlamamız bu yönde. Biz bu oyuncuyu satmak istemiyoruz. Sonra bakıyorsunuz adamlar bir ay sonra farklı yönde bir yol haritası çizip o satmayı düşünmedikleri adamı bambaşka bir kulübe satabiliyorlar. Bu defa taraftar tabii tepki gösteriyor.
1: Yani burayı iyi anlatmak lazım. İşte iletişim diyoruz ya. Mesela iletişimde şöyle bir şey var. Galatasaray'da iletişim iyi yapamadığı için, kendini iyi anlatamadığı için herkesin kafasında şöyle bir durum söz konusu. Galatasaray'ın Aslantepe projesi var. Paralar acaba transfere gidecek paralar Aslantepe'ye mi gidiyor? Hiçbir alakası yok. Neden alakası yok? Aslantepe'nin finansmanı belli. 10 yıllık kredi alındı ve 3 yıl ön ödemesiz. Ödeme yapmıyorsun 3 yıl ve 10 yıllık krediyi aldı Galatasaray. Bu döngüyü bu şekilde yapıyor. Ve Galatasaray'ın gayrimenkul projeleriyle sportif AŞ şirketler ayrı. Sportif AŞ'deki bütün para, transferlere harcanacak para ayrı, oradaki para ayrı. Bunu bir şekilde netleştirelim. Ama şu bir gerçek, şimdi baktığımız zaman, diğer takımlara baktığımız zaman Galatasaray'ın ayrıcalığı var. Ne ayrıcalığı var? Sezonu geç açıyorsun, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorsun, Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçın var, Ağustos'un ortasında Süper Lig'e başlıyorsun. 4 senenin şampiyon takımı var, 4 senenin şampiyon teknik direktörü var, 4 senenin şampiyon yönetimi var. Diyeceksin, yani ilk önce çıkacaksın, diyeceksin ki ben kardeşim bunlara gideceğim. Giderken de ilk önce ben bir kiralamaya gideceğim. Benim param çok kıymetli. Ama ben paramı da istediğim gibi kullanabilirim. Limitim de var. Ama bu paramı kullanırken şu an 50 milyon alacağım oyuncuyu ben bir ay sonra 20 milyon alacağım. O zaman bana diyecekler ki ya bir ay sonra o adama gidecek zaten başka yere. Gidecek de sen ona göre bağlantı yapacaksın. A, B, C, D, E planları var. Şimdi biz mesela Bruno Fernandes'le Galatasaray'ın temasını ne zaman konuştuk? Geçtiğimiz senenin devre arasında konuştuk.
0: Evet.

0: Dijk'le ne zaman konuştu? Van Dijk'le de teması vardı. Hem Bruno Fernandes, arkadaşlarımıza yapmış olduğu röportajda da Galatasaray'a hayranlarını dile getiriyor. Bu transferi istesen bitirebilir miydin? Belli bir noktaya karar getirebilirdin, bitiremezdin. Ya çünkü Türkiye'ye baktığın zaman oyuncular hem çok para kazanacağı bir yer olarak görüyorlar, hem de son durak olarak görüyorlar ve her şeyi halledip daha en son buraya geliyorlar. Ama bu planlamayı iyi anlatabilmen lazım.
1: Evet.
0: Ve planlamada da isimler çok fazla telaffuz ediliyor. Galatasaray bir anlamda, bak mesela Leslie transferi Galatasaray'ın mail atıyor, kulübe mail atıyor. O hani kuş var ya, mail kuşu uçmadan diğer tarafta sosyal medyada oyuncuya verilen teklif ortaya çıkıyor. İlk önce Galatasaray bunun önünü kesmek zorunda. Al bugün fotoğraf çıktı. Fotoğrafı bir sosyal medya hesabı paylaştı. Sen bu fotoğrafı paylaşmayı kim yaptı?
1: Hangi onların fotoğraf bilmeyenler için söylemesin.
0: Uçağa binerken
1: oyuncunun yani fotoğrafı çekilip paylaşılmış.
0: Buna benzer çok şey var, tamam mı? Yani olacak tabii ki, habercilik çok güzel bir şey. Herkes haberini takip edecek. Biz de yapıyoruz habercilik. Ama haberciyi tek taraflı yapmayacaksın. Haberciyi araştırıp o şekilde yapacaksın.
1: Evet.
0: Biz de kaç tane transfer veriyoruz. İşte arkadaşlarımız duran transferi bitti diye haber yaptılar. İşte ben şu transfere gidiliyor diye haber yaptım. Ama transfere gitmek farklı bir şey. Sonuçta geldiğin zaman transferlerin hangileri olduğunu söylemek farklı bir şey.
1: Şöyle bir süreç. Leslie Ugochukwu'nun sağ içi özellikleri neler? Bunların hepsini birazdan konuşacağız. TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık yine bizimle birlikte olacak. Zaten son sayfayı bu sezon takip edenler gördüler. Birkaç biten transferlerde böyle Leslie gibi daha az bilinen oyuncular konusunda Okan bize detaylı şekilde anlatıyor. Bir sonraki saat diliminde düzeltiyorum. Okan Karabıyık bizle birlikte olacak. Böyle daha teknik analiz yapacak. Ama Recep Taş güzel bir soru var. Yani bunu hemen sorayım ben size bu bölümü de bitirmeden. Recep Bey'in fikriyle birlikte bu soruyu da yöneltmiş olalım. Son sayfa etiketine yazmış X üzerinden. Leslie nasıl oyuncu olayı bir kenara. Okan Buruk daha önceki gençleri nasıl geliştirdiği gibi bunu da öyle mi değerlendirecek diyor. Burada bir ironi var
0: bu oyuncu
1: anladığım
0: zaten
1: kadarıyla.
0: Yani.
1: Niyaga, Arda Ünvay geçen sezon oynaması gerekmiyor muydu? Yani burada Recep Bey aslında bir ufak eleştirisi var Okan Hoca'ya. Genç oyunculara daha fazla süre alması gerekmiyor muydu? Leslie de şimdi 22 yaşında diyoruz ama nasıl kullanacak hoca? Daha önceki bazı yetersiz olduğunu düşündüğü örnekleri
2: izleyicimizin sunduğu perspektif doğru. Çünkü biz oyuncuları genelde değerlerine göre de oyuncuyu değerlendiriyoruz. Çünkü Niyaga'nın belki de en büyük dezavantajı diyeyim, bonservisinin 6 milyon euro olması. Şimdi bu oyuncu 30 milyon euro verilen bir oyuncu. Tabii ki daha kıymetli oluyor ister istemez ve daha fazla şans bulma ihtimali daha kuvvetli doğal olarak. Biraz oyuncuyu değerlendirme kıstasımız da bu oluyor. Yani oyuncuya daha yüksek para verdiğinizde oyuncu formsuz da olsa daha fazla oynatıyorsunuz. Bunun yakın geçmişte birçok örneklerini de gördük. Sadece Galatasaray özelinde değil bu arada söylediğim şey. Türkiye'de büyük takımlarda bu oldu. Örnek veriyorum, kulüp yöneticisi teknik direktöre diyor ki biz bu oyuncuya bu kadar para verdik, sen bu oyuncuyu oynatacaksın. Adam formsuz olsa da oynatacaksın. Büyük para veriyoruz.
1: Sen Okan Buruk'un genç futbolculara yeterli süreyi verdiğini düşünüyor musun? Bu yönde çünkü son dönemde eleştiriler var. Can Armando Güner özelinde de bunu söyleyenler var. Özetle aslında bu sorunun yanıtlanması gereken kısmı bu bence.
0: Şimdi biz futbolun için oynuyoruz, başarı için oynuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Ama öyle bir duruma geldi ki başarı, artık Süper Lig başarısı Galatasaray'ı yetmiyor. Artık Galatasaray taraftarı kafasını, şeyini, ufkunu Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne dikti. Yani o açıdan baktığımızda sen burada bir tane maç kaybettiğin zaman Okan Hoca istifaya davet ediliyor. İki maç kaybettiğin zaman böyle yönetim olunur deniliyor. Aslında bunu da çok irdelemek lazım. 4 sene üst üste şampiyon olmuş Galatasaray'ın şu an hocasını tartışıyoruz, oyuncularını tartışıyoruz. Ama bakıyoruz günün sonunda Galatasaray yine şampiyon oluyor. Ya bunu da şey yapmak, düşünmek lazım. Tamam, o gençler oldu mu? Şuna şans verildi mi? Sen bir teknik adam olarak zafere gitmeyi istersin. Zafere giderken oyuncularını maksimum kullanmayı yaparsın. Ya benim için o sonuçta alınan kupa önemli mi? Önemli. Öyle bakacaksın yani. Yani şu an Okan Hoca başarılı mı başarısız mı? Bazılarına göre başarılı, bazılarına göre başarısız. Ama günün sonunda kupası olan Okan Hoca var. Öyle görmek lazım. Burada da oyuncuları istediği gibi kullanma yetisine sahip de Okan Hoca olarak görmek lazım.
1: Evet. Bu şekilde değerlendirdi Serhan Türk. Çünkü kaybettiğinde şey diyenler de var. Bu arada ben genç futbolcuların oynamasından yanım.

0: Bana göre de hocalar yeterli şans
1: Kabuş
0: verip
1: bağlı.
0: Cesaretle davranması gerekiyor ayrı, ama kaybettiğinde de biliyorsunuz çok ciddi bir grupta, mesela bugün böyle diyenler şu sözü söylüyor her takımda: işte bizim takımımız sporcu yetiştirme yeri değildir, yarışmacı takımdır diye de anında hemen oradan da bir böyle ciddi eleştiriler, sert ifadeler geliyor. Yani bunları da duyuyoruz.
1: Bu bir süreç mesela.
0: Örnek veriyorum, Galatasaray futbolcu yetiştirmez, Galatasaray yarışır diyecekler bu sefer de genç oynatıp yenildiğinde.
1: Ya bir de şu var, hani seni bazı durumlar seni farklı yerlere götürebiliyor. Mesela Okan Hoca ile ben yaklaşık 3 sene önce bir yine Avusturya kampı vardı. O zaman D Smart ekranlarında yine bir canlı yayın vardı. Maç sonrası röportaj yaptım. Okan Hoca'ya sordum. Kanat transferi yapacak mısınız diye. Elimde çok kanat oyuncusu var, hangisini yapacağım dedi. Sonra kanatsız kalan bir Galatasaray vardı. Yani süreç senin nereden nereye götürdüğün çok önemli.
2: Evet.
1: Ama bu süreç içerisinde kendini izah etmen daha da önemli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Serhan Bey'e sorar mısınız? Okan Buruk'a İngiltere kulüplerinden ilgi olduğu doğru mu demiş Mustafa Bey.
1: Yani Okan Buruk şu an ilgi tabii ki vardır. Yani herkes, biz gidiyoruz, başarılı olan teknik adamlar peşine koşuyoruz. Okan Hoca da son 4 senenin Türkiye şampiyonu olan ve artık gözünü 5. şampiyonluğa diken ve rekoru kırmak isteyen de bir Okan Hoca var. Ama ben Okan Hoca'nın özellikle İtalyan kulüplerinin çok fazla ilgisi olduğunu duydum. Resmiyete gelip gelmediğini bilmiyorum. Yarın Okan Hoca'ya sorarım bunu.
0: Mesaj var. Yunus Dane bizi izliyormuş Instagram'dan, mesaj atmış. Serhan Türk kardeşime yazdım. Okan Buruk hocama soruyu. Güzel insan demiş sana. Sorular geliyor. Sen bakarsın artık senin soruların içinde var mı yok mu? Ona göre değerlendirirsin. Emre Bey kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki kendisi, Serhan Bey'e Lemina'yı sorar mısınız? Sözleşme uzatıldı mı? Uzatılacak mı?
1: Evet. İlk yine Aspor ekranlarında seyircilerimiz izlemişti. Galatasaray Lemina'yla sözleşme yenilemek üzere. Sadece resmi imzalara kaldı.
0: Devamı Lemina... da var. Onu da söyleyeyim mi? 10 kişilik yabancı rotasyonunda yer açılması için sözleşme uzatılmaması daha doğru değil mi demiş devamında da.
1: Şimdi Galatasaray'ın özellikle geçtiğimiz dönemlerde her yerde oynayabilecek, rotasyona girebilecek oyuncuya çok fazla ihtiyacı vardı ve bunu kullandı. Yeri geldiği zaman Kaan Ayhan'ı da kullandı, yeri geldiği zaman Şallay'ı da kullandı. Bazı zamanlarda Barış'tan kullandı. Yani bu şekilde joker oyuncuya ben her zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da Lemina'da Okan Hoca'nın formülünde, özellikle önümüzdeki sene formülünde Lemina'yı stoper mevkisine koyup stoper rotasyonunda rahat etmek için Lemina'yı devam ettirmek istedi. Zaten Lemina o rotasyon içerisinde hem orta sahada hem sağ bekte hem de stoperde kullanabilecek oyuncu pozisyonunda. Bu anlamda stopere Lemina'yı bir monte edersem belki stoper ihtiyacımı da bu şekilde kullanabilirim şeklinde düşünen bir Okan Hoca var. Lemina şu an bireysel antrenmanlara devam ediyor Kemerburgaz tesislerinde.
0: Evet.
1: Yakın zamanlarda imzaya geçinilip takım antrenmanına çıkmasını bekliyoruz.
0: Erol Bey, Okan Hoca'nın 4 kupası var son 4 yılda, ancak Mourinho'nun son 4 yılda hiç kupası olmamasına rağmen Real Madrid'de hoca oluyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz demiş.
1: Menajer.
0: Mourinho'nun kazandığı kupalar zaten geçmişte, bugün Okan Hoca'nın hayalini kurduğu kupalar. Yani bir yandan o boyutu var. İkinci boyutu da Real Madrid'in geçen sezon takım içinde tekme tokat kavgalar, birbirini döven futbolcular, inanılmaz ego savaşları içerisinde o egolara ve kibirlere daha üstten bakabilme yeteneğine sahip olabilecek bir special one. Jose Mourinho, ben Mourinho'yum, kazandığım kupa sayısı bu dediğinde herkesi susturabilir. Bir de tabii ki menajer başarısı.
1: Manipüle var.
0: Çok büyük pazarı var zaten. Florentino Perez'le daha önce çalıştı. Pek çok böyle farklı nokta var. Bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Serhan Türk ve Caner İş Beğendiren'le birlikteyiz. Mesajlarınızla birlikte yayınımızı sürdürüyoruz. Transfer haberlerini ağırlıklı olarak konuşuyoruz. İlk bölümde de zaten Trossard müjdesini Beşiktaşlara vermiştik. Yarın saat 20.30'da İstanbul'da olması bekleniyor oyuncunun. Yine Galatasaray'ın ilk transferi Leslie Ugo Çukwu'yu konuştuk. Ve mesajlara reklam arasındayken baktım. Çok fazla soru olan bir mesele daha var. Hemen hemen her gün özellikle Fenerbahçeliler bu soruyu soruyor. Sorunun da cevabını dedik ki uyumuyorsa ki ayaktaydı yakaladık muhabir arkadaşımız Erdem'i. Erdem Akbaş bizimle birlikte kendisiyle konuşacağız. Erdem hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Kolay Baloğlu, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Bak hemen üzerimden sorumluluğu bölecek açıklamayı yapıyorum. Instagram kutumdaki mesaj net, direkt okuyorum evet. Aynısını. Serhat Belir demiş ki Koray Bey Greenwood ne zaman geliyor? Erdem Akbaş artık müjdeyi versin, iyi yayınlar kolay gelsin
3: bu arada
1: demiş.
3: Bu arada ben Erdem Akbaş'la da konuşmuyorum, küstüm.
1: Küstünüz mü?
3: Küstüm. Miami'de küstüm ben ona.
1: Miami'de. Ne güzel yerlerde küsüyorsunuz ya. Sizin hayatlarınız güzelmiş.
3: Ama habercilerde.
1: Bizim hayatlarımız
3: keşke. Habercilerde her zaman güvendiğim ve beğendiğim arkadaşım. Uzaktan beğeniyorum artık.
1: Keşke bir Miami'ye gitsek de birileriyle küsebilsek yani Miami'de de olsa. Erdem, Serhat Bey evet, gibi bir sürü soru var. Direkt olarak fazla vaktini de almayacağım. Ben de sana soruyorum. Fenerbahçe Mason Greenwood'a ne zaman kavuşacak?
2: Ne zaman kavuşacak? Gerçekten herkes çok fazla merak ediyor. Şunu söyleyeceğim. Bugün saat 15.00'da Fenerbahçeli yetkililer, Cihan Kamer, Oğuz Çetin, Marsilya Kulübü yetkilileri, oyuncunun menajeri ve kendisinin katıldığı toplantı başladı. El Ahli'nin son günlerde Mason Greenwood'a yapmış olduğu çok iyi bir teklif var. Fenerbahçe'nin yıllık ücretinden çok daha fazla bir rakam. Bu teklif aslında bugünkü görüşmenin uzamasına sebep olan konuydu. Mason Greenwood'un sözleşmesindeki bazı rakamların değişmesine sebebiyet verdi.

0: Ama bu demek değil ki ortada bir sorun var. Ben bu yayına girmeden önce sorabileceğim önemli bir kaynağımı bu konuyu sordum. Bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Neden açıklama yok? Çünkü tamamlanması gereken bazı işlemler oldu, prosedürler oldu söylendi. Bu tabii çok teknik detayların konuşulduğu bir durum artık. Ben yarın Fenerbahçe'nin bu işi artık neticelendirmesini bekliyorum. Oyuncuyu İstanbul'a ya da kampa nereye getirecek Fenerbahçe? Bugün bitseydi net olarak şunu söyleyebilirim Koray Baloğlu. Kampa getirmeyi planlıyor Fenerbahçe. Bir saatlik mesafede kamp yapıyor. Kampa götürmeyi planlıyordu. Ama bu iş yarına kaldı gibi gözüküyor. Ama tabii açık kapı bırakacağım. Gerçekten hemen her şey olabilir. Yarına bu işin sonuçlanması bekleniyor. Yarın Fenerbahçe'de bir yönetim kurulu toplantısı da var. Aynı zamanda eminim ki tüm Fenerbahçeli saatten itibaren telefonlarıyla spor kanallarını izleyerek yayın organlarına bakarak kriz toplantısında yapacağını biliyorum. Fenerbahçe iyi bir oyuncuyu çok sancılı bir süreçle getirmek üzere. Hala imza olmadığı takdirde ben burada Fenerbahçe'de KJ'sini Ağspor'da veremiyorum. Biz de elbette bu durumu anlatmak isteriz. Biz de bu müjdeyi Fenerbahçelilere duyurmak isteriz ama şunu da söyleyeyim ek olarak Fenerbahçe Kulübü bu konuda çok fazla ketum kendisi açıklamak istiyor. Yani Fenerbahçe duyurmak istiyor. Herhangi bir yere bu durum çıkmadan imza atılır atılmaz tekrar dedim. Şöyle bir şey olmayacak. Greenwood bugün imzayı atacak, resmi açıklama yarın gelmeyecek. Fenerbahçe Greenwood'u imzayı attığı an zaten paylaşımlarını yapacak, tüm hazırlıklarını da tamamladığını biliyorum. Artık bekleyiş aşamasındayız. Çılgın bir karşılama olacaktır İstanbul'a gelirse eminim. Ama Fenerbahçe Greenwood'u yarın tamamlayıp Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazacak. Plan bu. Plan bu Koray Baloğlu.
1: Evet.
0: Değişkenlikler olabiliyor. Bugün süreç aslında bugün çok da erken bir şekilde bitirmek istiyordu Fenerbahçe. Ama bazı durumlar yaşandı. Onları öğreneceğiz. Öğrendiğimizde anlatırız zaten.
1: Senin öngördüğün bir süre var mı peki? Yani önümüzdeki 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde
0: öyle
1: biter
0: öyle
1: gibi
0: bir
1: şey
0: süre
1: var mı?
0: ben yarın yani çok bugün çok geç yatacağım. Yarın çok erken uyanacağım. Yarın bu iş artık tamamlanacak diye umuyorum yani. Ya gidişat da şimdi kesin ifadeler kullanın
1: Senin
0: Fenerbahçe
1: uyku
0: Kulübü'nün.
1: saatinden bir mesaj almalı mıyız yani özellikle geç yatma sebebin bu gece ve sabah
0: Ne
1: erken
0: olabilir
1: kalkacağım dediğine göre?
0: Ben güvenmiyorum. Bu gece de olabilir. Bu gece de olabilir. O yüzden geç yatacağım. Erken kalkacağım ki kaçırmamaya çalışalım. Ama bir problem yok. Ben yayına girmeden önce konuştum Koray Baloğlu. Bir problem yok. İnsanlar problem mi var acaba? Greenwood olmuyor mu diye düşünüyor. Bir problem yok. Tamamlanan bir sözleşme var. Bugün bazı maddeler değişti. Ya, o rakamları da şimdi söylemeyeyim ben. Fenerbahçe Kulübü'nün bu transferdeki gündemini birazcık daha böyle başka yöne çekmiş olmayayım ama insanlar anlıyordur diye tahmin ediyorum. Sözleşmedeki bazı rakamlar değişti. Greenwood'u ilgilendiren. Bundan dolayı uzadı. Fenerbahçe'de hallediyor. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Fransa'da hala oradalar. Oyuncuyu alıp gelecekler. Niyetleri giderken de oydu. Şu anda aldığımız bilgi de o yönde. Belki ben şimdi telefonu kapatırım, Fenerbahçe açıklama bile yapabilirim. O noktadayız artık Koray Baloğlu.
1: Evet. Oldukça belki yarın, belki yarından da yakın diyorsun.
0: Aynen öyle. Çok doğru. Yani KC'ye bunu yazabilir Yunus Emre.
1: Peki
0: Gerçekten
1: sabah kaçta kalkacaksın?
0: 8'de kalkacağım Seren abi. Senle Miami'de küsmüştük. İstanbul'da barışacağız inşallah. Ben seni gönlüne alacağım.
1: Evet. Bu Arabistan'dan olan ilgi peki işi biraz zora soktu mu sence?
0: Ya tabii orada oyuncuya ciddi bir teklif olmuş El Ahli'nin. Yani yıllık ücreti Fenerbahçe'den daha yüksek olan. Bu durumda yani kimse hiçbir oyuncuyu burada şey olarak hedefe koymayayım ama bunlar kullanılıyor ya. Yani bu işte bir ticari bir rekabet ya aynı zamanda. Oyuncu bu durumu kendi lehine de kullandı. Yani burada çok normal. Bu transfer süreçlerinde yaşanan bir durum. Hele ki bu kadar çok istediğiniz bir oyuncu bunları isteyebilir sizden. Yani daha fazla rakam talep edebilir. Bu da normaldir. Zora soktu mu? Birazcık geciktirdi. Geciktirecek yani. Onu finalize olduğunda diyeceğiz ki bundan dolayı gecikti. Çünkü evet. Oradaki yetkililer de şu an bakın çok sıcak olduğu için an be an oradaki yetkililer de olabildiği kadar bilgileri kendinde tutmak, Fenerbahçe bir de Greenwood'u çok böyle gizli tutup açıklamak istiyor. Fenerbahçe'nin de böyle bir isteği var. Bu da normal. O yüzden kendi iletişim kanallarını kullandı duyurularda hatırlarsan Koray Baloğlu. Bu sebeple böyle bir süreç yaşanıyor.
1: Tabii.
0: Ama çok uzun bir süre bekleyeceğini düşünmüyorum ben Fenerbahçe'nin.
1: Şey boyutu da var bu arada, sen hattayken de bunu da konuşabiliriz yani. Özellikle Greenwood gibi, işte Trossard gibi, ne bileyim Osimhen gerçi bitti gitti iş ama Osimhen gibi böyle üst düzey isimlerde gündemde kaldıkça yönetimler üzerinde çok ciddi baskı oluşuyor. Bu da pazarlık masasında oyuncu taraflarını, oyuncu cephelerinin elini daha güçlü hale getiriyor. Bazen ekstra istekler, rakam arttırma çabaları vesaire gibi sonuçlar da doğurabiliyor.
0: Tabii,
1: şüphesiz
0: tabii.
1: Fenerbahçe yönetimi o yüzden yani bu iş bitti noktasına getirmeden biraz da bu yoğun taraftar presi ve baskısıyla da mücadele evet. ederek pazarlıkta elini güçlü tutmaya çalışıyor.
0: Bu transferin en önemli aktörlerinden bir tanesi. Sürecin başından itibaren Marsilya'daki görüşmelerde de olan Cihan Kamer, Sayın Cihan Kamer. O kendisi, biz mikrofon uzatırsak ya da kendisi kulüp televizyonda sürece dair bir açıklama yaparsa anlatır ama çok fazla stresle mücadele edildiğini biliyorum. Yani gerçekten gergin bir süreç geçti Greenwood. Yani dışarıdan Fenerbahçe gitti, oyuncuyu ikna etti, hadi aldı değil. Çok fazla aktör vardı. Bunları tek tek halletmesi de bir zaman aldı. Gerçekten o sözleşmenin hazırlanması dahi zaman alan bir konuydu. Bu sebeple stresin fazlasıyla hissedildiği bir transferi geride bırakıyor. Sonrasında ne olacak? Ben biraz oraya geçeyim.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe Greenwood'u aldıktan sonra biraz arkasına yaslanacak, bekleyecek. Biraz böyle elden çıkaracağı oyunculara odaklanacak. Hızlı bir şekilde ayrılıklar yaşanacak. Maaş ve bonservis limitinde yer açacak. Ardından da önemli bir hücum oyuncusunu daha kadrosuna katmak için çok ciddi bir isteği var. Somutlaşsın, bunu haberleştireceğiz mesela Koray Baloğlu.
1: Golcü mü?
0: Fenerbahçe büyük golcü yani golcü asisti olan iyi bir oyuncu hedefinde var. Tabii bunlar planlama. Bu planlamanın önce yapılması lazım. Şöyle söyleyeyim. Bu ayın 15'inden sonra 16 17'sini takip eden haftalarda ki günlerde ayrılacak isimlerle alakalı haberlerim olacak. Planlamaya dair bazı bilgiler vereceğiz. Aspor ekranlarında bunları konuşur, paylaşırız. Oradan sonra maaş bütçesinde ve limitte bir yer açılacak. O rakamları da paylaşacağım. Devamında da hedefteki oyuncuları anlatırız. Aşağı yukarı nereye geleceğiz? Ağustos'un başlarına geleceğiz. Yani buradan ben en azından süreci aktarmış olayım. Detaylarını bizi izleyenler ve dinleyenler zaten öğrenmiş olacak Koray Baloğlu.
1: Evet. Mert Bey yazmış Tekirdağ'dan. Erdem teşekkür ediyoruz sana da. Kolay gelsin.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: İyi yayınlar. Tekirdağ'dan yazıyorum. Greenwood beklerken biz ağaç olduk demiş Mert Acar. Tabii ciddi bir bekleyiş ya, söz konusu.
2: Zorlu bir süreç sonuçta yani. Çok önemli bir oyuncu alıyorsun. İyi de bir transfer dönemi geçiriyorsun. O transfer döneminde de Greenwood gibi önemli bir oyuncuyu bekliyorsun. Ve Greenwood da Fenerbahçe için ilaç niteliğinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Ya zaten bu kadar bekleyişin sonunda mutlu sona ulaşmak da Fenerbahçe'yi farklı bir yere getireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Alex Ferguson'ın sözleri var Greenwood'la ilgili. 5 sene önce YouTube'da bir yayında mesela en iyi genç futbolculardan kimi söylersiniz diyor. United altyapısından çıkma zaten Mason Greenwood. O da diyor ki dünyadaki o dönem dünyadaki en beğendiğim genç futbolculardan birisi Mason Greenwood. Harika bir forvetin sakinliğine ve soğukkanlılığına sahip. Şutları her zaman direğin içine isabet ediyor. Alçak şutlar atıyor. Ve bu onun harika kalitesini gösteren unsurlardan birisi diyor Alex Ferguson. Kolay kolay böyle ifadeler kullanmaz tabii ki. Çok yetenekli, özel bir futbolcu. Sağ içindeki yetenekleri tartışılmaz tabii ki.
3: Kesinlikle öyle.
1: Beklentiler yani... de doğal olarak yüksek şu anda. Bir an önce bitsin istiyor Fenerbahçeliler ama öyle de işte kolay olmuyor. Hele ki 24 yaşındayken Greenwood yeteneğinde birini getirmek hiç kolay değil.
3: Çok zor. Yani 6 yaş gruplarda ciddi fark yaratmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Manchester

0: United kariyeri Manchester United'da çıkış yaptı. Sonrasında kısa süreli bir İspanya macerası oldu ve son iki sezonda Marsilya'da olağanüstü işler yapıyor. De Zerbi'nin kazandığı isimlerden bir tanesi oldu ve son iki sezonda da yanılmıyorsam ikisinde de 20 gol barajını aştı bildiğim kadarıyla. Yani kanat oyuncularından genelde bu kadar yüksek gol randımanı bekleyemezsiniz. Ve böylesine bir dönemde Greenwood gibi bir oyuncuya, 24 yaşında bir oyuncuya Avrupa'dan ya da dünyanın belli başlı bölgelerinden talipler olması çok doğal. Yani bu sürecin uzamasını biraz doğal karşılıyorum ama bu transferi Fenerbahçe tamamlarsa, sonuçlandırırsa hakikaten son yılların en özel işlerinden birisi olur bu. Çünkü şimdi Fenerbahçe'nin hep kanat rotasyonunu burada ele alıyoruz. Kerem var, Musaba var, Nene var, işte Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci vesaire. Ama şimdi Kerem, Musaba, Nene gibi oyuncular nispeten biraz daha tipik geniş alan kanat oyuncuları. Yani Greenwood biraz daha aslında hani oyun yapısı itibariyle Kerem belki biraz daha yakın diyebiliriz. Daha skorer bir kanat. Greenwood çok özel bir oyuncu. Yani iki ayağını da çok efektif kullanıyor ve soluyla da sağıyla da çok sert şutlar çekiyor. Güçlü ayağı sol olmasına rağmen son iki sezonda en dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi Marsilya'da kullandığı penaltı atışlarını mesela hep sağ ayağıyla kullanıyor. Ya bu da aslında ya, oyuncunun özgüveni.
1: Şey değil Caner ya, dün yine mesela eski videolarına vesaire izliyorum yayına girmeden önce. Her zaman yaptığımız gibi yani her futbolcu için yapıyoruz. Tekrar tekrar bakıyoruz, izliyoruz, ne detay yakalarız, paylaşırız diye. Ya hakikaten mesela tamam şu klişedir işte, iki ayağını da kullanıyor dediğinde yani bir ayak böyle ön plana çıkar. Evet. Örnek veriyorum, Greenwood'da sol ayak ön planda ama mesela sağ ayağı yeri geldiğinde kullanır da sen dersin ki iki ayağını da kullanıyor. Bu öyle değil. Yani nereden baksan bazen alıyor direkt sağ ayağıyla topu sürerek gidiyor. Bazen
0: biraz
1: sol ayağıyla alıyor.
0: Biraz hayatın içinden bir örnek verebilir miyim?
1: Tabii.
0: Şimdi ben düzenli halı saha oynamaya çalışırım. Bir işte arkadaş grubumuz var. Medyada da benzer
2: şimdi
0: şekilde.
2: Şimdi halı saha maçından geliyor.
0: Öyle mi abi? Halı saha maçlarında şimdi ben genelde biraz daha savunmacı oynarım. Çünkü biraz kütleliyim. İşte evet. Bel bölgem biraz daha yağlı. Çok koşamam vesaire.
2: Ben de abi.
0: Dolayısıyla şimdi benim gibi halı sahada oynayan oyuncular karşısındaki en büyük tehdit hızlı oyuncular. Şimdi Mason Greenwood özelinde şunu değerlendireceğim. Bir gün bir halı saha maçına gittik. Yine medyadan bir arkadaşımız mahalleden bir tanıdığını çağırdı. Adam eksiğimiz vardı. Amatörde de oynuyormuş bu arkadaş. Abi yani benim için olabilecek en kötü senaryo. Adam hem çok hızlı hem çok çevik. Yani bir anda çok hızlı biçimde dönebiliyor. İki ayağını da etkili biçimde kullanıyor. Daha da kötüsünü söylüyorum. Yani topu nereye çekeceğinden bağımsız. İki ayağıyla da mermi gibi şut çekiyor. Hani bir halı saha maçında ben bu tarz bir adamla karşılaştığımda bile şunu dedim ya. Hani ya, tabiri caizse söylüyorum bunu. Hani bu tarz adamlar gerçekten baş belası. Şimdi Süper Lig'deki savunma oyuncuları için de benzer senaryolar yaşanabilir. Çünkü Mason Greenwood gibi adamlar gerçekten öngörülemez. Ya yani topu sağına mı çekecek, soluna mı çekecek? Çünkü iki ayağı da şut tehdidi. Yani ağır savunmacılar karşısında hakikaten çok çaresiz anlar yaşatabilir.
1: Evet.
0: Yani çok büyük tehdit.
1: İki ayağını gerçekten dengeli kullanıyor. Sol ayağı biraz daha önde fakat Caner'in dediği gibi, örnek veriyorum şimdi, sağınıza bir pozisyonda denk gelir, vurursunuz, ortalama şut çekiyorsunuzdur, iki ayağını kullanıyor denir. Greenwood'unki öyle değil. Yani duruma göre, rakibe göre saniyelik olayda bir refleksle karar veriyor. Gerekirse sağ ayağını kullanarak çalım atıyor veya sağıyla düzeltiyor. Hayır, orada o avantaj sağlamayacaksa mesela solla yapıyor bunu. Hakikaten iki ayağını da dengeli kullanıyor. Bir adım daha sol ayağı ön planda, onu söyleyebiliriz. Senin dediğin gibi mesela şimdi sol ayağı ön planda attı, az önceki golü görüyorsun mesela, soluyla atıyor. Şimdi normalde ne yapar şurada solak adam? İçe çeker, vurur. Dersin ki işte bu sağ kanatta oynuyor, solak içi kapatayım, vurdurmayayım dersin değil mi? Eğer orası doluysa sağ ayağıyla çizgiye doğru da mesela,
0: evet,
1: topla birlikte ilerleyebiliyor. Yeri geldiğinde onu da yapabilen hakikaten yetenekli bir futbolcu. Duruma göre ama, o an bir sahanın fotoğrafını çekiyor saniyelik. Hangisi işine geliyorsa ona göre değerlendiriyor. Savunulması zor bir futbolcu.
2: Benim kafamda şimdi soru işareti soktu Erdem Aktaş.
1: Ne diye?
2: İşte ben gece geç yatacağım, sabah erken kalkacağım dedi. Yani transfer bitmeden de bir şey konuşamam dedi. Eskiden bizim Erdem Akbaş direkt transferlere söyleyen isim değil miydi? Acaba
1: yani pürüzle, yakaladığında söylüyor.
2: Pürüz ne acaba? Bu transfer biraz fazla uzadı. Ama bitme noktasına geldi Fenerbahçe için. Bir de Arap Yarımadası'ndan teklif var. Ben oyuncunun Türkiye Ligi'ni tercih

0: Geliyor diye bir açıklama yaptı Oğuz Çetin abi.
1: Gelecek dedi, doğru.
0: Çok seviyorum, çok kibar, çok beyefendi ve çok düzgün bir insan. Ve kendisini de çok seviyorum. Buradan sevgiler, saygılar. Ve çok tecrübeli, yöneticiliğine ve iş adamlığına güvendiğim Cihan Kamer'de boşu boşuna gidip de işi bitirmeden dönmez orada.
1: Fenerbahçeliler, son sayfadan ayrılmayın.
0: Çok şifreler var orada.
1: Şifreler var. Şimdi Fenerbahçelileri heyecanlandıracak açıklamalar da var. Sen sever misin bilmiyorum tabii de. Son dönemin popüler isimlerinden Fabrizio Romano. Biz az önce Erdem'i bağladık.
0: Sevmem onu.
1: Erdem'i izlemiş. Ben uyumayacağım dedi diye Erdem'i dinledikten sonra, latife yapıyorum tabii bu arada, tweet'i atmış 9 dakika önce. Mason Greenwood Fenerbahçe'ye, İngiliz kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferi tamamlandı diyor İtalyan gazetecinin iddiası 9 dakika önce. Hatta ek bilgi de vermiş: Marsilya 40 milyon euro artı 2 milyon euro ek bonuslar. United satıştan 10 milyon eurodan fazla alacak. Fenerbahçe'de yıllık net 10 milyon euro ücret alacak. 2030'a kadar da sözleşme, 4 yıllık bir sözleşme detayı vermiş. Fabrizio Romano, İtalyan transfer habercisi diyelim veya sosyal medya fenomenine mi dönüştü artık, öyle ben de bahsedebiliriz. Gazetecilikten istifa etti diyorsun sen artık.
0: Yo, şimdi şöyle bir şeydi zaten. Geçen sene Galatasaray Osimhen'le transfer görüşmelerinde Napoli kulübü yetkilileriyle o söylediğin arkadaş, bir tane daha İtalyan arkadaş var, sanki onunla oturuyormuş gibiydi. Menajerler aracılığıyla onlara verilen kağıt üzerinden yazılar yazıyorlardı.
1: Evet. Bu arada bu Greenwood meselesine ufak bir ara vereceğiz, devam edeceğiz. O sırada hem biz de bir arkadaşlarımız da kontrol etsin, yine Erdem'e de ulaşabilirlerse, geç yatacakmış zaten. Sabaha kadar ararız Erdem artık istediğimiz kadar. Birazdan şeyi konuşacağız Okan Karabıyık'la birlikte. Hemen Galatasaray'ın yeni transferini de, Ugo Çukwu'nun teknik özelliklerini bize aktaracak demiştik. O sırada Okan'la da onu konuşuruz. Bir yandan da yine Erdem'le de irtibat kurmaya devam edeceğiz. Ama şu bir gerçek, bu akşam biz işte 2'ye doğru noktalıyoruz programı. Fenerbahçeliler muhtemelen uyumayacak. Bu ekranda bir kırmızı transfer gelişmesini bekleyecekler. Bizim arkadaşlarımız da yine sıcağı sıcağına takip ediyor. Caner, sen nasıl değerlendiriyorsun bu iddiayı? Bitti diyor. Biz Erdem'e tabii ki baz alıyoruz burada, onu söyleyelim.
2: Beklenti artık o kadar yükseldi ki şu noktadan bu transferin yatması ya zaten çok büyük infial yaratır. Ben beklemiyorum açıkçası. Yani şu noktadan itibaren artık da Fenerbahçe'nin bu transferi sonuçlandırmasını bekliyorum. Yaşı itibariyle çok, yani bu oyuncuyu transfer etmek büyük bir iş. Ben biraz oyuncular belki benzer stilde değil ama Nicolas Anelka örneğine benzeteceğim. Mesela Anelka da Fenerbahçe'ye geldiği zaman çok uygun bir yaşta gelmişti. Geldikten sonra tekrar yeniden Avrupa'da tekrar zirve yaptı. Mesela Chelsea'ye transfer oldu Fenerbahçe'nin arkasından ve Chelsea'de belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdi. Final kaybetmişti hatırlarsınız. Luzniki'de Manchester United'la bir final oynamışlardı. John Terry'nin ayağı kaymasaydı o finalde belki Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmış olacaktı. Yani Greenwood pazarı olan bir oyuncu zaten. Avrupa'dan belli kulüplerin talip olması önemli bir fırsattı. Burada en önemli detay, çok fazla özel hayatına dair detaylara girmek istemiyorum. Bizi o konular ilgilendirmez. Ben genelde sağ içinde kalmayı tercih ediyorum ama
0: bence sağ içinde kalalım.
2: Oyuncunun bir takım yaşamış olduğu problemlerden kaynaklı geçmişinde bir ambargo durumu söz konusu. Yani oyuncuya karşı biraz Avrupa'da bir olumsuz bir bakış açısı var. Bu ambargodan kaynaklı krizden bir fırsat yaratma durumu söz konusu.
1: İngiltere'de özellikle.
2: Evet, bir krizden fırsat yaratma durumu. Şimdi burada şu örneği vereceğim. Mesela yakın geçmişte Osimhen Galatasaray'a gelmeden önce nasıldı? Napoli başkanıyla aralarında sürtüşmeler olmuştu. Bir takım problemler yaşandı. Yine krizden fırsat doğmuştu ve o krizin sonucunda Galatasaray Osimhen'i kazandı. İşte Greenwood'da da aslında yine
0: parayı
2: benzer
0: verdi, kazandı ya. Yok, krizin sonu değil yani.
1: Nasıl?
0: Parayı verdi, kazandı yani.
2: Ya muhakkak öyle ama yani yine bir...
0: Her baba yiğit veremezdi.
2: Öyle ama işte Avrupa'da lazım. Transferin bittiği bir süreçti ya bir de. Yani Galatasaray için hiç beklenmedik bir zamanda Osimhen bir anda ortaya...
0: Bir... Galatasaray bu planlamayı en başından beri yapıyordu ve bu planlamaya en fazla inanan da Abdullah Kavuççu'ydu. Abdullah Kavuççu'nun oradaki vizyonu ve Abdullah Kavuççu'nun çok fazla bu işin başında olması ve diretmesi nedeniyle Osimhen transferi Galatasaray oldu. Der sana tekrar pas atarım.
2: Yani önemli iş, ne olursa olsun sonuçta. Tabii.

0: yani pazarı olan bir oyuncu Mason Greenwood. 2 sene faydalanıp daha sonra yüksek bedellerle yeniden Avrupa'ya ya da birçok farklı yerlere, işte örnek veriyorum Arap Yarımadası'na da satabilirsiniz. Ya Fenerbahçe değerlendirebilirse gerçekten çok özel bir oyuncuyu transfer ediyor. Yani yeteneğine hiç söylenecek söz yok. Son 2 sezonda yaptığı gol asist rakamlar ortada. Muhteşem bir transfer olacak. Bakalım biz de merakla bekliyoruz. Neler yaşanacak bakalım transferde. Tabii Mason Greenwood'dan sonra Erdem Akbaş bir forvet transferi üzerine de bir şeyler söyledi.
1: Önce ayrılıklar olacak dedi tabii. Ayrılık kısmına da yine konuşacağız zaten. Biraz daha limit açması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü dedi Fenerbahçe'nin limit açması gerekiyor. Kadroda sayısal olarak azalmaya gitmesi gerekiyor.
2: Yabancısı fazla. Kontenjanı doğru. Dar. Bu anlamda kontenjan dan çıkacak oyuncuları da göndermesi lazım. İşte Musaba'nın çok fazla ismi geçiyor. Semedo'nun ismi geçiyor. Ben çok fazla yani Semedo olacağını düşünmüyorum. Nene'nin ismi geçiyor. Bu anlamda kampa yıldız olan oyuncular var. Fred gibi, Musaba gibi oyuncular var. Yani ben İsmail Hoca'nın elinin biraz daha zorlaşacağını düşünüyorum.
0: Sidiki Şerif'e bir ilgi varmış. Suudi Arabistan kulüplerinden. Orada da tabii bu oyuncunun eğer satışı gerçekleşirse hem limit açma hem de maaş yükü azaltma, biraz da bonservis girdisi sağlamak adına Fenerbahçe için önemli işlerden biri olur. Çünkü Sidiki Şerif öyle görünüyor ki Fenerbahçe'nin bu sezon çok fazla tercih edeceği bir oyuncu olmayacak. Yani mevcut kadroda kalsa bile herhalde 3. forvet pozisyonuna düşmesi bekleniyor Sidiki Şerif'in.
1: Tabii ya Vedat da, dönecek bir transfer ya da, daha
0: tabii,
1: yapılırsa.
0: Aynen öyle. Ya 3. forvet olacak ya da işte Talişka'nın da forvet olarak değerlendirildiği bir denklemde hiçbir şekilde bu denklemin içinde kalmıyor. Yani ya kiralık gönderilecek ya da bonservisiyle satılması bekleniyor. Yani o da çok genç bir oyuncu. Onun da pazarı var. Eğer ki o Fenerbahçe kulübünün beklediği rakamlar gelirse oradan da iyi bir transfer girdisi sağlayabilir Fenerbahçe kulübü.
1: Geniş kadrolar çok değerli ve güzel oluyor tabii ki, ama teknik adamlar açısından da yönetmesi bir hayli zor oluyor. Bu her takım için geçerli. Galatasaray'da da zaman zaman bu konuları çok konuştuk, tartıştık. İşte Icardi, Osimhen hangisi süre alacak, oynayan oynamayan üzülüyor, tepki gösteriyor, bazen sessiz kalıyorlar. Ama Fenerbahçe'de de mesela bu geniş kadro İsmail Kartal'ın elinde bir anlamda çok ciddi şans olacak, bir anlamda yönetmesi gereken bir süreç halinde
2: şimdi
1: olacak.
2: Şimdi Sidiki Şerif'e ihtiyacım var, Talişka'ya ihtiyacım var. Nereye kadar? Dereye geçene kadar. O dere ne zaman? Oyuncağın önleme maçına kadar, doğru mudur? Çünkü Vedat Mürit çok elinde şu an, sakat.
1: Doğru.
2: O süreç içerisinde yeri geldiği zaman Talişka'yı da kullanacaksın, yeri geldiğinde Sidiki Şerif'i de kullanacaksın. Sidiki Şerif'i ilerleyen süre içerisinde kullanabilirsin, ama Talişka'yı oynatmadığın zaman Talişka yarın bir gün sıkıntı çıkartır mı? Bu da çok önemli. Geniş kadro her zaman çok iyidir. Ama şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten harika bir kadrosu var. Yani baktığımızda işte hem kanatlarda hem orta sahada çok fazla zenginliği olan bir
1: evet.
2: Fenerbahçe var. Kanada Greenwood transferi var. Diğer tarafta Asensio gibi, bana sorarsan önümüzdeki senede ligimizde çok iyi işler yapacak bir oyuncuya sahip. Talişka geçen sene bazı yükleri aldı.
1: Doğru.
2: Ama ihtiyacı olan zamanda istenilen performansı gösteremediğinden dolayı çok fazla eleştiren bir Talişka var. İyi bir santraforun yok diye tecrübesi Sidiki Şerif'e çok fazla yüklenildiğini
1: evet.
2: düşünüyorum. Süreç işte, bakalım göreceğiz.
1: Özellikle Mason Greenwood konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Aspor muhabiri Erdem Akbaş söylemişti. Belki yarın, belki yarından da yakın dedi. Bu gece bir açıklama gelebilir mi? Elimiz kulağımızda, bekliyoruz biz de, gözümüz yine telefonlarımızda. Bu meseleye birazdan dönüş yapacağımızı hatırlatalım ve Galatasaray'ın yeni transferi Leslie Ugochukwu'yu konuşacağız. Kimle birlikte? TR Scouts ekibinden Okan Karabıyık bizimle birlikte. Okan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bir transfer daha bitti, yine seninle birlikteyiz. 22 yaşında genç bir oyuncuyu Galatasaray kadrosuna kattı. Senden saha içi böyle teknik özelliklerini hepimizin anlayabileceği dilden aktarmanı rica edelim. Nasıl bir oyuncu transfer etti tamam. Galatasaray?
3: Leslie Ugochukwu 2004 doğumlu bir oyuncu. Yani yeni yabancı kuralına hepimizin bildiği şekilde uyumlu. Nijerya asıllı bir oyuncu kendisi. Ama Fransa alt yaş kategorilerinin hepsinde düzenli olarak forma şansı bulan bir oyuncu. Oyuncu 1.90'lı bir dev. Genç ve gelişmekte olan bir oyuncu. Yani bu temel ifadeler aslında bizim oyuncuyu incelerkenki en tabanımız olacak. Oyuncuyu bence, yani nacizane kendi fikrim, Fransa dönemi

0: dönemini ve İngiltere dönemini olarak iki ayrı dönemde değerlendirmek oyuncuyu değerlendirirken daha verimli olacağını düşünüyorum. Lens takımında düzenli oynamaya başladığında Fransa'da oyunun hem hücumunda hem savunmasında yer almaya çalışan, fiziğiyle ön plana çıkan genç bir oyuncuydu. Zaten bu performansı oyuncuyu Premier Lig'e, Chelsea gibi bir takıma transfer olmasını sağladı. Chelsea'de forma şansı da çok bulamadı ve Southampton'la Burnley'e kıyalandı. Şimdi İngiltere dönemini değerlendirirsek ise oyuncu hücum özelliklerinden ziyade daha çok fizik ve savunma özellikleriyle tekrar oyununu şekillendirebilen bir oyuncu. Aslında oyuncu yer aldığı takıma göre, kendisinden beklentiye göre oyununu değiştirebilen, bu vizyona, bu yeteneğe sahip bir oyuncu. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Oyuncu öne çıkan özelliklerinden başlamak gerekirse Okocuk'u, yani belirttiğim üzere 1.90'lık bir dev, saha içerisinde zaten hemen kendini fark ettiren bir oyuncu. Uzun bacaklı, fiziksel özellikleri çok ön planda. Neredeyse şunu ne söyleyebiliriz, Şampiyonlar Ligi seviyesinde elit bir fiziksel kapasiteye sahip bir oyuncu. Galatasaray'da savunma ve fizikselliğe muhakkak katkı sağlayacağı %100. İkili mücadelede çok etkin, fiziğini kullandığında, yani fiziğini kullandığında top kazanmaması gibi bir ihtimal çok gözükmüyor izlediğim maçlarda. Uzun bacakları ve oyun sezgisiyle top arası yapma, top kazanma, pas arası yapma gibi özelliklerde zaten verilerde de üst seviyelerde gözüküyor. Oyuncunun alan takibi, pozisyon bilgisi, parselleme gibi temel oyun bilgilerinde altyapısını, iyi eğitim aldığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Hücum özellikleri açısından ise oyuncu, ya fizikini kullanarak yapılan aksiyonlarda gerçekten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani fiziğini kullanarak, rakiplerle boğuşarak veya rakibi sırtına alarak, amiyane tabirle driplingle top taşıyabiliyor merkezde. Veya vücudunu kullanarak, top saklayarak hem baskı, takım baskı gördüğünde hem de ön alanda topu tutarak takımını rahatlatabiliyor. Yani şöyle bir senaryo çizsem belki daha anlaşılır olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde bir müsabakada rakip takım baskılı bir şekilde Galatasaray'a saldırıyor. Okocuk'u topu alıyor, fiziğini koyarak topu saklıyor ve ilk baskıyı kırıyor. Daha sonra rakiple mücadele ederek topu, baskıyı kırarak ön alana dripling ile taşıyor ve çok basit bir pasla oyunu açıyor. Bu Galatasaray'ın geçen sene Şampiyonlar Ligi'ye serüveninde aslında eksik olan parçalardan bir tanesi. Ve oyuncu tam olarak aslında bu yere çok güzel oturuyor. Şimdi evet, bazı temel özelliklerden bahsettim ama oyuncunun hani teknik özelliği çok üst seviyede olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle pas özelliği, pas şiddetini ayarlamakta veya baskıda pas oyunu kurmakta zaman zaman sorun yaşayabiliyor. Ancak oyuncu hani kendi takımlarında stoperlerin arasına girerek çok basit, emniyetli paslarla birinci bölgeye, ikinci bölgeye takımı taşımada, Premier Lig gibi bir arenada bile bir şekilde işini görebilen bir oyuncu. Oyuncu fiziksel avantajlarını kullanmak için zaman zaman upa çıkıyor. Ön alanda prese gönderdiğinde rakibi böyle bir şok presle gerçekten dumura uğratabilecek bir teknik özelliklere, fiziksel özelliklere sahip. Şimdi gelişmesi gereken, biraz daha geri planda kalan özelliklerini belirttiğim gibi teknik özellikleri, işte ilk top kontrolü, işte baskı altında karar verme ve pas özelliklerini sayabiliriz. Genç bir oyuncu, bunu belirttik, bu özellikleri geliştirebilir. Ancak zaman zaman oyun içerisinde, özellikle Türkiye Ligi müsabakalarında yana veya geriye verdiği emniyetli paslar taraftarın hoşuna gitmeyebilir. Oyunun temposunu düşüren hareketlerde bulunuyor. Bunun tam aksinde öne veya daha ekstra paslar denediğinde de top kaybına sebep olabiliyor. Yani oyuncu aslında hala gelişmekte olduğunu unutmamak lazım, özellikle teknik açıdan. Evet. Savunma özellikleriyle ön planda çıktığını söyledik ama büyük fiziğine rağmen oyuncu mesela zaman zaman şarj yaparken faullü hareketlerde bulunabiliyor veya 1.90'lık boyuna rağmen hava topu mücadelelerinde daha az zıplama özelliği olduğu için 1.90'lık oyuncuya göre daha geri planda kaldığını zaman zaman söyleyebiliriz.
1: Okan, Galatasaray'da şimdi o bölgede tabii deneyimli başarılı isimler var. Lemina var, Torreira var. Kaan Ayhan yeri geldi mi yine değerlendirilebilecek isimler var. Sana göre Okocuk'un bu 3 futbolcuya göre daha baskın ve pozitif yöndeki özelliği nedir? Yani diğer 3 ismin veremeyeceği neyi sunabilir Galatasaray'a? Fiziksel üstünlük mü sadece sence? Veya kimi?
0: Ya şunu net net şekilde söyleyebilirim aslında. Oyuncunun alameti farikası.

0: şansını Türkiye Ligi müsabakalarında değil, Şampiyonlar Ligi'ndeki o kora kor sert mücadelelerde ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Yani işte fizik, güç, savunma, pozisyon alma, geniş alanları savunma gibi metriklerde Ukuçuko evet Galatasaray kadrosunda bulunmayan verileri size verir. Ama derseniz ki Ukuçuko'yu koyduk ve orta saha merkezinde hem savunma hem hücum toplu olan meziyetlerle artık biz kafamız rahat. Ya bu konuda net bir şekilde evet diyemiyorum. Yani yanına biraz daha toplu haşır neşir olabilen, biraz daha onun toplu oyundaki dezavantajlarını avantaja çevirebilen bir profile ihtiyacı var. Bu Torreira da olabilir, Lemina da olabilir, geri geldiğinde Kaan Ayhan da olabilir. Şey... Ama bu saydığım oyuncuların hepsinin yanında Ukuçuko olursa çok üst seviyeye geçmiş oluyor.
1: Şeyi söyleyebilir misin peki? Yani şimdi Torreira inanılmaz, bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji. Ukuçuko için şunu der misin? Yani Süper Lig'de arkayı öyle bir süpürür kapatır ki öndeki oyuncuların, abartarak söylüyorum, geriye gelmesine bile gerek kalmaz diyebileceğin kadar böyle yüksek enerjiyle oynar mı? Ya fiziksel olarak 1.90'lık bir oyuncudan bunu beklemek çok gerçekçi değil belki ama.
0: Ya bu sorunun cevabını direkt evet demek isterdim ama Premier Lig gibi bir lig, yani temponun en üst seviye olan arenada fizik ve tempo açısından hiç sırıtmıyor. Ama Galatasaray'da beklentiler tabii ki çok daha fazla olacağı için toplu ve topsuz oyunda temposu biz en azından 1-2 seviye artmalı. Ama Türkiye Ligi seviyesinde bence tam olarak sizin söylediğiniz gibi evet arkanın komple emniyetini Ukuçuko'ya verebilirsiniz. En fazla 1 veya 2 kere geçiş hücumu yer ama geri kalan bütün seken toplarını süpürmede problem yaşamaz. Zaten oyuncunun bence transfer edilme hedefi Şampiyonlar Ligi'ndeki fark yaratabilmesi. Ya burada da hani biraz yaşayıp göreceğiz oyuncuyla ilgili.
1: Evet. Okan Karabıyık, var mı sorunuz Okan'a? Yoksa teşekkür edelim. Teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gayet detaylı şekilde konuştuk. Transferler gerçekleştikçe yine Allah izin verirse buluşmaya da devam edeceğiz.
2: Okan sen hangi mevkide
0: oynuyorsun? İyi yayınlar.
1: Okan senin favori mevkin ne? Onu soruyor Serhan Türk. Son onu soralım. Duydum yani acaba?
0: Merkezde oynamayı ben de seviyorum işin gerçeği.
2: Merkezde kalırız.
1: Görüşürüz. Hoşçakal.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Okan Karabıyık bizimle birlikteydi. Dediğimiz gibi transferler bittikçe Okan'ı alıyoruz. Özellikle böyle Ukuçuko gibi, işte Ottara gibi futbolcular geldiğinde bize aktarmasını istiyoruz. Ya çok bilinen isimler için aramıyoruz yani. Trossard'lar, Greenwood'lar, Osimhen'ler geldiğinde zaten genelde herkes bildiği için çok
2: merkez
1: sormuyor.
2: Oynuyormuş, onu da seviyormuş. Bundan sonra zaten mahallede Ukuçuko derler ona.
1: Ukuçuko derler diyorsun. Sorularla da devam edeceğiz. Greenwood meselesiyle ilgili yine bir gelişme olduğunda size aktaracağımızı söyleyelim. Bir daha toparlayacak olursak o konuyu yayının başında Erdem Akbaş'ı bağladık, A-Spor muhabirine. Özetle Erdem dedi ki yani her an açıklanabilir. Ben bu gece geç yatacağım, sabah da erken kalkacağım. Resmi açıklamayı bekliyoruz. Fenerbahçeli yetkililer zaten Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer bu işte yakından ilgileniyor. Yurt dışındalar demişti. Ardından Erdem bağlantısını gerçekleştirdikten ve sohbetimizi sürdürürken İtalyan gazeteci Fabrizio Romano bu işin bittiğine dair bir iddia ortaya attı ve Fenerbahçe'nin Mason Greenwood'u transfer ettiğini iddia etti. Tekrar ediyorum ama biz henüz A-Spor ekibi olarak bunu teyit etmiş değiliz. Fakat zaten Erdem de işin o noktaya doğru ilerlediğini söylemişti.
2: Ya tabii ki sonuçta final bu olacak. Yani biz onu final şeklinde Greenwood'u Fenerbahçe'de göreceğiz ama öyle bir süreç oluyor ki bu süreç kulüplerin birkaç milyon euro daha vermesi sonuçlanıyor. Ama nasıl sonuçlanıyor? Bu arkadaşlar yapıyor işte. Bu arkadaşlar bunu yazıyorlar. Sonra bir baskı başlıyor. O baskı çıkılmaz bir şiddetli ağrıya dönüşüyor. Ağrı dönüştüğü zaman ne oluyor? Sonra transferi birkaç milyon euro daha veriyorsun. İşte bu arkadaşlar yüzünden veriyorsun. Mesela Galatasaray'ın Ukuçuko transferi, Leicester transferi bir haftadan beri bitti yazıyorlar. İki gün önce bitti, imzalandı diyorlar. Ben biliyorum bu sabah imzalandı. Sabah Abdullah Kavukçu Paris'e gitti. Ve orada görüşmeyi yaptı. Menajerlerle imzalandı. Hatta ben sürekli kendisini aradım yani imzalandı mı? Daha imzalanmadı. En sonunda imzalandı ve ondan sonra transfer geldi. Ama süreci şu şekilde yönetmek lazım. Yani biz bu arkadaşlara inanalım mı? İşte bu arkadaşların belli bir fan kitlesi var. İşte menajerleri takip ediyor. Belki menajerlerle daha rahat konuşabiliyorlar. Ama bu arkadaşlar menajerlerin baskı unsuru gibi kullanıldığı için kulüplerimizde burada zor bir duruma

0: maruz kalıyorlar. Bundan net bir şekilde söyleyelim.
1: Doğru. Şimdi tabii ki dediğin konular var. Bir yandan da resmi açıklamalar bekleniyor. Bir yandan teyit etmeye çalışıyoruz. Bazen de şey oluyor yani, zaten şimdi herkes şahit. Erdem ne dedi? Olumsuz, gerçekleşmeyecek, bitmiyor demedi. Adım adım zaten sona geliniyor. Resmi açıklamayla duyurmak istiyor Fenerbahçe. Çok kısa süre içerisinde bitmesini beklediğini ifade etti. Bazen böyle durumlarda düşük de ihtimal olsa risk alıp mesela önden haberi girenler de oluyor. Hadi ilk ben vermiş olayım heyecanıyla, o anki etkileşim hırsıyla vesaireyle. Tabii zaten tabii iş adım adım olumlu yöne gidiyor.
0: Tabii ki sonuç bu. Yani sonucun bu olduğunu biliyoruz. Çünkü ilgiler var. Karşılıklı teklifler var. Ve sonunda da mutlu son olacak. O mutlu sonda kulüp ne kadar para verecek? Kulübün kasasında ne kadar çıkacak? Oradaki arkadaş bilmiyor. Çünkü arkadaşın umurunda değil. Çünkü arkadaş oradan kulübünden çıkacak parayı değil de ben kaç tane takipçi alırım ya da buradan nasıl bir menfaat elde edebilirim onu düşünüyorlar. Maalesef geldiğimiz noktada da transfer haberciliği değil, etkileşim manyaklığına kadar gidiyor süreç.
1: Doğru. Gökhan Çelik, sorularla şöyle biraz devam edelim karışık gündeme, yine konuşmuş olalım. İyi geceler demiş. Galatasaray taraftarı olarak defans oyuncusu alacak mı Galatasaray?
0: İşte Gökhan bana da yazmış. Teşekkür ediyorum Gökhan Çelik'e.
1: Galatasaray defans oyuncusu alacak
0: mı? Galatasaray'ın önceliklerine bakmak lazım. Galatasaray'ın şimdiki önceliği işte bir Okaçukwu'yu aldı. Leslie'yi aldı. Ardından bir yedek santrafor. Ardından 10 numara mevkisine bir transfer. Baba transfer, çilek transfer. Ve ondan sonra da eğer fırsat olursa bir stoper takviyesi yapar ama ben çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ama taraftara kalsa kanat da ihtiyacı var. Diğer tarafta kaleciye de ihtiyaç var. Sağ beke de ihtiyacı var. Sol beke de ihtiyacı var. Ama Galatasaray'ın planlamasına baktığımız zaman şu an için elzem görülen 4 mevki. Onları da saydım.
1: Tek tek zaten hepsini söyledi. Sence defans ihtiyacı var mı Caner Galatasaray'ın?
2: Ya Serhan abi durum özeti yaptı aslında. Yani Galatasaray'ın şu anda ihtiyaç hiyerarşisinde bu mevkiler daha öncelikli. Ama tabii ki Abdülkerim'e son yıllarda binen yükü de tabii göz ardı etmemek lazım. Orada alternatifsiz olması, yani sol stoperde oynayan oyuncu olmaması belki çok fazla yük bindirdi. Yani bu sezon özelinde sadece 34 lig maçının haricinde Galatasaray 50'ye yakın resmi maç oynuyor. Hatta yaklaşık 50'yi de aşabiliyor bu zaman zaman. Bu kadar çok resmi maçın oynandığı bir yani birçok kulvarda ister istemez zaman zaman farklı bölgelerde oynayabilecek oyuncular da talep edilebiliyor. Ya şu anda yerli rotasyonunda çok fazla şey yok bildiğim kadarıyla. Yani Galatasaray'ın talip olduğu ya da pazarda çok fazla oyuncu yok. Şimdi yabancı bir oyuncu transfer edebilmeniz için de yine elinizdeki yabancılardan bir ya da ikisiyle de yollar ayırmanız lazım. Ya Galatasaray belki şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre nispeten daha avantajlı belki yabancı sayısı anlamında, ama yine de elde çok sayıda yabancı oyuncu olduğunu söyleyelim. Yani şu anda ihtiyaçlar hiyerarşisine geri dönüp baktığımızda 10 numara yedek santrafor gibi mevkiler şu anda çok daha kıymetli. Dolayısıyla Galatasaray önce hücum bölgesini tamamlayıp sonra bir fırsat transferi gerçekleşirse olursa belki belki Abdülkerim'i yedekleyebilecek bir oyuncu olur mu bilmiyorum, ama yani şu anda mevcut işte yerli rotasyonu açısından Abdülkerim zaten çok kıymetli,
0: ya
2: çok
0: tabii
2: değerli.
0: Tabii ki yani burada fırsata bakmak lazım Caner. Yani hani fırsat transferi oradan çıkıyor zaten. Hani böyle akşam pazarı diye tabir ettiğimiz Avrupa Lig transferin bittiği, iyi oyuncuların kulüplerinde mutsuz olduğu bir dönemde tabii ki bunu değerlendirmek isteyecek kulüpler olacaktır. Galatasaray da bunu değerlendirecektir ama Galatasaray evet. Elinde burada kuvvetli. Çünkü elinde bir Şampiyonlar Ligi gibi bir kartı var. Elinde Süper Lig'in 4 senenin gelmiş olduğu bir alışkanlık şampiyonluğu var. Bunu da net bir şekilde kullanacaktır diyelim. Bu arada bana çok yazan oluyor. Arkadaşlarım yazıyor bana.
1: Oku lütfen.
0: Benim en büyük kuş baykuş var benim arkadaşım. Herkes Avusturya kampını soruyor. Galatasaray 23'ünden 29'una kadar Avusturya'da Windisch Gars'ına gidecek. Windisch Gars'ında da bir turnuva ve iki tane hazırlık maçı yapacak. Belki kampın uzama ihtimali var. Ayın 1'ine kadar uzama ihtimali var. 1 Ağustos'a kadar. Yani buradan herkese selamlar, saygılar diliyorum. Gelirlerse evet. Kamplara görüşürüz herkese.
1: Avusturya bölgesindeki Galatasaraylara duyurmuş
0: aynen.
1: Olalım.
0: Mehmet Kutlar da yazmış. Çok teşekkür ediyorum.
1: Kamil Eğilmez Instagram'dan yazmış izleyicimiz. Hayırlı yayınlar.

0: Beşiktaş bu sene yaptığı transferlerle her sene yaşanan sorunları yine yaşar mı, yoksa lige tekrardan tutulur mu? Teşekkürler demiş. Kamil İlmez'in sorusunu yanıtlamanı
1: yani
0: rica
1: bunu edin. Yapmamak için çabalıyor zaten. Son 3 sezondur Beşiktaş lige hep erken havlu atıyor. Dolayısıyla benzer hataları tekrarlamamak adına bu sezon erken bir yapılanmayla bunu planlayarak taşları öre öre ilerliyor şu anda. Bugün bir haber gördüm. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Teyit etme şansım olmadı ama Orkun'a yine Arabistan'dan 60 milyon euro seviyesinde bir teklif geldiği yönünde. Şimdi buradaki esas tartışma, yine herkes burada ikiye bölünüyor. Şimdi Orkun 60 eder mi etmez mi tartışmasından bağımsız, siz bir kadro inşa ederken, sonuçta bir kadro, bir iskelet oluştururken Orkun şu an Beşiktaş'ın
2: en önemli oyuncusu.
1: En önemli oyuncusu. Kaptan. Yani şimdi burada 60 eder etmezden bağımsız, siz bir yapılanma içerisine girdiğinizde, bugün Beşiktaş bir ilk 11 yazdığında Orkun'u önce orta sahaya yazar, çevresini ona göre şekillendirir. Tabii. Ya bu bir planlamadır
2: lider
1: mesela.
2: Lider önce milli tabii takımdaki liderliği, hem Beşiktaş'taki liderliğini.
1: Aynen
2: ve
1: öyle.
2: Geçen sene kötü reaksiyon gösteren Beşiktaş'taki en ayakta kalan oyuncu pozisyonundaydı.
1: Kesinlikle öyle. Ya yani bu bir planlamadır. Yok estağfurullah abi. Bugün Salih Özcan'ın transfer edilmesi.
0: Satılmaz mı 60 milyon euroya?
1: Ya oyuncu 60 milyon euro edebilir. Ben tabii satarım. Ki satılır. Ama mevcut planlama içerisinde bugün örnek veriyorum mesela. Ağustos ayının ikinci haftasında bir teklif geldi. Orkun'u 60'a sattın. Yerini doldurabileceğin oyuncu bugün mesela yani artık rakamlar o kadar yükseldi ki. İşte Andrei Santos'u transfer etti mesela merkez orta sahaya Manchester United. 59 milyon euro para verdiler. Yani artık alabileceğiniz oyuncu sayısı da çok sınırlı. Bir de Ağustos ayına geldiğinizde artık hani zaman da daraldığında
0: evet,
1: oraya bir oyuncu alıp alamayacağınızın kesinliği de yok. Yani zaman vakit daralıyor.
0: Doğru.
1: Transfer edebileceğiniz oyuncular sınırlı. Ya Orkun Kökçü'nün yerini doldurmak çok zor olur. Ben demiyorum ki Orkun'dan daha
2: geldi.
0: Galatasaray şampiyon oldu veya Beşiktaş şampiyon olduğunda ne kadar para kazanıyor aşağı yukarı? 60 milyon euro civarı bir şey kasasına giriyor zaten. Yani aslında sen bir oyuncu satarak gelir olarak inanılmaz rahatlarsın. Veya Can Uzun için kaç para istendiği konuşuluyor.
2: 60
0: mı isteniyor? 60. Ne bu ya? Herkes 60 istiyor. İnanılmaz. 60
2: ya milyon. Teklifi ne?
0: Kaç?
2: 25.
0: 25.
1: Ama yani işte o Frankfurt yani, tarafının
2: 35 gel diyor. Bu da git diyor. Anladın mı? Ortada buluşurlar. O ortası
0: yani kapıyı 60'tan göre açıyor diyorsun.
2: Yani tabii
0: sen.
2: Ki 60'tan açıyor yani. Yani hani
1: bir de İspanyol kulübü talip olsa o rakam 30-35 maksimum. 60 denmesinin sebebi zaten Türkiye'deki şu an bu kontenjan durumunu da bildikleri için otomatikman Türk kulüpleri direkt yerli oyunculara gittiğinden dolayı bunu bir fırsata çeviriyor Eintracht Frankfurt.
0: Çok hızlı cevaplıyorum. Net düşünmüyorum üstüne ama Türkiye'de Osimhen hariç 60 milyon euroya satılmayacak bence oyuncu yok.
2: Osimhen'i ben 60'a satmam.
0: Osimhen hariç diyorum evet zaten. Osimhen hariç 60 milyon euroya herkes satılır bence. Çok büyük para çünkü.
1: Muhakkak öyle ama
2: sana.
1: Yani Beşiktaş'ın mevcut yapılanmasına baktığımızda bence
0: bütün dengeleri bozar vesaire ama 60 milyon gelenle
2: geçen sene Barış'a ne geldi? Arap Yarımadası'ndan 40 milyon euro teklif geldi. Oyuncunun aklına karıştıran neydi? 10 milyon euro maaştı. 10
0: 40 milyon dolar. Gerçekten geldi
2: 40
0: mi bu
2: milyon
0: arada?
2: Dolar, dolar teklif geldi. Dolar. 40 milyon dolar teklif geldi kulübe. 10 milyon dolar da oyuncuya maaş teklifi geldi. Yani şu an Galatasaray iyi ki Barış'ı satmamış. Barış da iyi ki oraya gitmemiş. O mantıkla gidersek. Yani çünkü Barış o zaman ikna etme sürecinde sen çok önemli oyuncusun. Daha büyük paralara Avrupa'nın en iyi liglerine gidebilecek kalitede bir oyuncusun diyerek ikna edilmiş ve Okan Hoca da bu süreç içerisinde oyuncuya çok fazla destek çıkan hoca halinde oyuncuyu tekrar Galatasaray'a kazandırmış ve Şampiyonlar Ligi'nde o ayrıcalığı da kullanmış bir Galatasaray'ı gördük. Ya ben şu an Orkun'a 60 milyon gelirse ben direkt satılmasından yanayım, yanlış anlamayın.
0: Yani ben de Orkun'la konuşurum. Orkun o kadar iyi Beşiktaşlı ki bence Beşiktaş'ın menfaati için bile satın beni ya, der yani yeter ki 60 milyon euro.
1: Hangi kulüpten geleceği de önemli bence.
0: Yani, o Beşiktaş'a 60 veren Orkun'a da herhalde zaten 3 milyon euro vermeyecek.
1: Yok yine. Ben rakamdan ziyade tabii. O şey.
0: Yani anladım, kulüp. Potansiyel evet. Şey olarak diyorsun. Ya bu zaten şu an için bir iddia üzerinden konuşuyoruz.
1: Tabii.
0: Ama
1: ya o kadro yapılanması üzerinden yarattığımız bir şey bu.
0: Ya yani sen Beşiktaş anlıyorum, şampiyonlar yürürken bir yandan önemli değerlerini satarsan ki Fenerbahçe bu yönde çok eleştirildi, işte Arda'lar satıldı, Ferdi satıldı, Yani iş yapabilecek bütün oyuncular

0: Ya iyi paralar karşılığı
1: son
0: satılan
1: 4 sezonun şampiyonu Galatasaray eleştiriliyor şu anda. Neden? O da çünkü Galatasaray elindeki kadroyu her sene muhafaza ettiği için. Şimdi muhafaza edince transfer ve sirkülasyon o kadar hızlı ki artık ister istemez kadro yaşlanıyor, yüzler eskiyor. Taraftar hep aynı yüzleri görmekten sıkılıyor, yeni oyuncular görmek istiyor. Doğal olarak onun yarattığı bir sirkülasyon durumu da var. Ama aslında zor olan elindeki kadroyu muhafaza etmektir.
0: Doğru.
1: Yani çok transfer yapmak bence çok da her zaman iyi işlemiyor.
0: Sorularla devam edeceğiz. Minik bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından buradayız.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: canlı yayın.
1: Şeyler bu gece son sayfa bitene kadar ekran başından ayrılmasın ve dediğimiz hadise nihayet artık sarı lacivertler adına mutlu sonla tamamlanıyor. Mason Greenwood Fenerbahçe'de diyoruz. A-Spor muhabiri Erdem Akbaş bizimle birlikte. Erdem hoş geldin.
2: Hoş bulduk Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
1: Yaklaşık bir saat önce yaptığımız bağlantının ardından bu kez Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeyi paylaşacaksın. Sözü sana bırakayım.
2: Elbette. Fenerbahçe Mason Greenwood transferinde sonuca ulaştı. Greenwood Fenerbahçe'de. 4 yıllık bir kontrat olacak. 2030'a kadar Fenerbahçe forması. Biz bu sözleşme şartlarını araya gireceğim. 4 gün önce A-Spor ekranlarında zaten anlattık detaylarıyla. Madde madde paylaştık o gece stüdyo yayınımızda. Mali şartlarını elbette tekrar edelim, hatırlatalım. 40 milyon euro bonservis, 2 bonusu var, şampiyonluk bonusu, o bahsettiğimiz artı 2. Şampiyon olursa ödenecek bir bonus maddesi. Bugünkü El Ahli'nin teklifi sonrası maaşında yaşanan bir değişiklik oldu. Onu da elbette Fenerbahçe Kulübü açıklayacaktır. 4 yıllık kontratı imza atacak. Kısa süre içerisinde resmi açıklamayı bekliyorum Kaybaloğlu'dan. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin oyuncuyla beraber dönecek. Fenerbahçe Greenwood'u kadrosuna kattı. Hayırlı olsun. Gerçekten üst düzey bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Teknik heyetin, tüm taraftarın, camianın yaklaşık seçim sürecinden önceye başladığını varsayabilirsek 2-2,5 aydır, 3 aydır tüm Fenerbahçelilerin istediği bir ortak noktada buluştuğu bir isimdi. Şöyle söyleyeyim, hatta iki başkan adayını ortak noktada buluşturan bir oyuncuydu. Bu sebeple Greenwood'a karşı çok ciddi bir isteği vardı Fenerbahçe'nin. Oyuncunun da aynı şekilde. Bu süreçte Roma'yı reddetti, El Ahli'nin teklifini geri çevirdi, Marsilya'ya gitmek istediğini söyledi. Greenwood'un Fenerbahçe'yi istemesi Fenerbahçe'nin pazarlıklardaki en önemli kozu oldu. Gibi gibi çok fazla ilgisi olan bir transfer süreciydi. Ve mutlu sonuna ulaştı. Fenerbahçe güzel bir açıklamayla Greenwood'u duyurdu. Biz de artık o açıklamayı bekliyoruz. Tüm Fenerbahçe'de o açıklamayı bekliyor Koray Baloğlu. Artık burada kalan son detay ne zaman ve nereye geleceği, onu da öğrendiğimiz takdirde en azından kendi adıma bu süreci gönül rahatlığıyla tamamlamış olacağım Koray Baloğlu.
1: Fenerbahçe kamp çalışmasını ne zaman tamamlayacak Erdem?
2: Yarın ve ardından da İstanbul'a dönecek. Tekrar ben de bir kendi takvimime bakayım, not almışım çünkü. Ya
1: büyük tam büyük doğru ihtimalle İstanbul'a direkt olarak gelir mi diyorsun peki?
2: Çalışmanın ardından dönecek Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Söyleyelim, yarın LASK-Linz'le maçı var. Karşılaşmadan sonra dönecek.
1: Tabii. Yarın dediğimiz artık bugün oldu zaten, evet, bir anlamda.
2: Evet. Ya bugün oldu. Evet, bugün oldu.

0: günkü maçını oynayacak ve sonrasında dönecek. Ben bir şey deneyeyim. Yani bu konuda net bilgi aldığınızda paylaşalım. Şimdi İstanbul'a gidecekleriz. Burası bir saat en azından Fenerbahçe'nin kamp yaptığı yerle Marsilya arası bir saat. Oradan bir saat içerisinde gelebilir. Yarı maçı belki izler. Bilmiyorum. Buraya belki diyorum. O sebeple burayı boş bırakıyorum.
1: Mason Greenwood.
0: Bu soruyu pas geçelim şimdilik.
1: 4 yıllık sözleşme de çok değerli. Çünkü genç bir futbolcudan bahsediyoruz. 24 yaşında, 2001 doğumlu, yani 25 olacak bu sezonla birlikte. 2030'a kadar uzun süreli bir sözleşme. Avrupa'da da bilinen, tanınan, yetenekli bir isim. Sen yine sözleşme şartlarını söylemiştin ama bu süreç aslında dediğin gibi biraz seçim kozu olarak ilk etapta başladı değil mi? Hakan Bey'in seçim kozlarından birisiydi. Fenerbahçe yönetiminin de ilk etapta peki kafasındaki isimlerden birisi miydi? Yoksa taraftarın bu ilgisiyle birlikte listeye dahil mi oldu? O ilk aşama nasıl gerçekleşti?
0: Fenerbahçe zaten seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım ve kurmaylarının da takip etti aynı şekilde. Alabilirsek nasıl olur dedi bir öncüydü ama süreci başlatan konu Greenwood'un yeni yönetim acaba seçilen başkan benimle ilgilenir mi, geri dönüşünü yapması. Devamında da sıra ekibinde yer alan isimlerin Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç'ın Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine Mason Greenwood'un çatlarıyla bilgi vermesiyle başladı. Burada aslında ben söyledim ya, iki başkanın doğru bir şekilde birleştiği isim diye tüm Fenerbahçe çıktım ve Greenwood geldi. Süreç böyle başladı. Seçimden sonra Greenwood Fenerbahçe'yi sordu. Fenerbahçe Greenwood'la ilgilenen Hakan Saati'nin iki yöneticisine sözleşme şartlarını sundu ve pazarlıklar başladı. Şimdi Koray Baloğlu, ben bir tarih vereceğim. Kendi adımıza da süreci doğru anlattığımızı en az söyleyeceğim bir detay oldu. 25 Haziran'da yine senin hatta yayınında ben Topuk Yaylası kampındaydım. O zaman şunu söylemiştik 25 Haziran'da. Şu maddi şartlarla Fenerbahçe'de bu transferi bitirme şansı çok düşük demiştim. Hatırlarsın belki. 25 Haziran'da deniz kenarında
1: Evet.
0: Fenerbahçe o günden bugüne bu transferi getirdi. Marsilya ile pazarlıkları rakamı 55 milyon eurodan 40+2 40'a düşürdü. 55'ten 40 düşürdü. 15 milyon euro bir pazarlık kârı var Fenerbahçe'nin. Aradan Roma'yı çıkardı. Aradan Manchester United zaten satın alma hakkını kullanmadı. Onun payı değil bu görüş. Yani ilmekin işlenen bir transfer süreciydi. Ciddi de bir irade gerektiriyordu. Bu iradeyi de Fenerbahçe yönetimi ortaya koydu. Greenwood da zaten çok istiyordu Fenerbahçe'yi. Sözleşme alıyor bu. Fenerbahçe'de ona istediğini veriyor. Ve de Greenwood da Fenerbahçe'ye katılacak. Donik Zabre maçında da kadroda olacaktır. Fenerbahçe UEFA listesine bunu kesin olarak söyleyebilirim. Greenwood'u yazacak. UEFA listesinde Greenwood yazacak.
1: Evet. Erdem, özel bir organizasyon bekliyor mu Fenerbahçelileri Greenwood transferiyle birlikte?
0: Ben de bunu sordum. En azından Gornik Zagreb maçına kadar Fenerbahçe'de stadyum zemininde herhangi bir etkinlik yapılabilme durumu söz konusu değil.
1: Evet. İmza töreni o zaman statta şu aşamada?
0: Şu aşamada yok. Maçtan önce öyle bir durum şu an yok gibi. Çünkü başka bir yerde olur onu bilemeyiz tabii ama stadyum hayal edilen bir törense şu an için zemin bakımda, o sebeple zemin herhangi bir cismin bile düşmemesi. Bunu böyle aydınlatmış olalım.
1: Evet. Herhangi bir sorunuz var mı Greenwood sürecine dair? Şu an için herhangi bir sorumuz yok Erdem. Kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasını beklediğimizi söyledik. Muhtemelen 24 saat içinde midir peki süre?
0: Bunu bilemiyorum. Bu gece 10 dakika sonra olabilir, 5 dakika sonra olabilir. Ama açıklayacak Fenerbahçe Greenwood'u. Yani bu gece şu an için bu saatlerde bir açıklama gider mi sanmıyorum. Yani o kadarını en azından bırakalım şu an.
1: Bu gece geç yatacağım, sabah erken kalkacağım demiştin.
0: Yine aynı şekilde olacak.
1: Aynı devam. Yani iş bitti yatıyorum aynı demiyorsun şekilde. Şu an o zaman.
0: Yok yine aynı şekilde ayaktayız. Konuşuruz daha sizinle. Bildiğim kadarıyla 50 dakikanız vardır. Yani 40 dakikanız evet. vardır. Ayaktayız. Bir şey olursa tekrar bağlanırız. Ama Fenerbahçeliler Greenwood'dan sonra son olarak biraz rahat bir şekilde arkadaşlarım transfer oburluğunu bir kere bırakıp ilk oyunculara odaklanıp evet. Fenerbahçe'nin yönetimi futbola güvenip maçla odaklanması gerek. Çünkü Fenerbahçe 10 yıldır bu kısır dönemin içerisinde transferi konuşmayı, transfer yapmayı bir başarı olarak kabul edilen bir kitle oluştu. Fenerbahçe'nin gündemi transfer değil, tamamen şampiyonluk. Sebebi gidecek oyuncularla alakalı çok daha fazla haber akışları olacak. Biz de onları paylaşacağız. Bugün öğle saatlerinde ben Anthony Musaba haberini paylaşmıştım. İlerleyen günlerde devam edecek. Livakovic gelecek. Anabat'la ilgili olacak. Diego Carlos'la alakalı olacak. Evet. Bunlar yavaş yavaş gelecek. O yüzden birazcık da gideceklere odaklansın Fenerbahçe. Çünkü gelecek oyuncu için bir süre bekleyecek.
1: Erdem teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi geceler diliyoruz sana da. Son dakika bilgisini bir kez daha paylaşıyoruz. Fenerbahçe Mason Greenwood'u transfer ediyor. Kadrosuna katacak sarı lacivertlerin artık kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Konuşmuştuk. Bir kez daha yine masaya yatıracağız Greenwood sürecine. Herhalde bu gece artık Fenerbahçeliler kafasını yastığa koyduğunda böyle yüzlerinde bir tebessümle uyuyacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Duygularınızı, düşüncelerinizi, mesajlarınızla bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde biz de canlı yayında diğer izleyenlerle paylaşacağız.
2: Yani resmi açıklamayı bekliyoruz artık. Ama hayırlı olsun diyebiliriz. Fenerbahçe sansasyonel bir transfer gerçekleştiriyor ve elit skorer bir kanat yıldız kanada kavuşacak. En önemlisi de şu, herhangi bir risk durumu arz etmemesi. Yani bir hafta sonra Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi var ve oyuncuyu o kadroya yazıp belki de ilk maçta oynatmak gibi bir planı var Fenerbahçe'nin. Bu en önemlisi zaten. Ya yani oyuncuyu alıp belki bir iki idman da takımla çalıştırıp sonrasında sahaya hazırlamak, sahaya atmak oyuncuyu belki de en kıymetlisi. Çünkü yakın zamanda Matteo Guendouzi transferinde de benzer durum olmuştu. Fenerbahçe oyuncuyu transfer etti ve ayağının tozuyla ilk çıktığı maç Galatasaray derbisi olmuştu. Süper Kupa mücadelesi ve hakikaten olağanüstü bir performans ortaya koymuştu Guendouzi gelir gelmez. Burada en önemli detay bu. Oyuncunun hazır olması ve risksiz bir durumla karşı karşıya olması. Hayırlı olsun diyelim. Bakalım resmi açıklamayı bekliyoruz artık. Buradan bir olumsuzluk olmaz artık bu saatten sonra. Fenerbahçe camiasına bir kez daha bu transfer hayırlı olsun.
1: Greenwood kesin geldi mi diye soranlar var. Greenwood'la ilgili daha önce soru soranlar var. Onlara da tekrar ediyoruz. Ekranda görüyorsunuz zaten. Fenerbahçe bu transferi.
2: Yarın Avusturya kampının son mücadelesini gerçekleştirecek Fenerbahçe. Lask Linz'le oynayacak maç. 20.30'da başlayacak. Şöyle olur diye tahmin ediyorum. Bu benim tamamen kendi tahminim. Fenerbahçe kendi resmi kanallarından 19.07'de açıklama yapar diye tahmin ediyorum. Böyle bir maç öncesi müjdesi. Stadyumda da orada anons edip işte taraftarlarla da oradaki Avusturya'daki taraftarlarla da bu coşkuyu paylaşır diye tahmin ediyorum. Bir 19.07'de böyle bir transfer duyurusu gelebilir.
1: Hani bu 19.07 bekliyor musun?
3: Oranın saatiyle 17.07 oluyor.
1: Tabii ben, buradaki saate göre 19.07.
3: Ben beklemiyorum artık yani artık transfer yapmış bir Fenerbahçe var. Ve gücüne güç katmış bir Fenerbahçe var. Bunun da zevkini sonuna kadar yaşayacak olacak olan bir Fenerbahçe var. Tabii ki bu süreçin Fenerbahçelilerin sonuçlanması Fenerbahçelileri çok mutlu edecektir ve ligin yarışını çok fazla da değiştireceğini düşünüyorum. Bu anlamda iyi bir kadro yapan da Fenerbahçe var. Tabii ki oyuncunun geliş süreci var. Buraya bir gelecek. Sağlık muayenesinden geçecek. Ondan sonra resmi sözleşmeyi atıp kap açıklaması olacak. Bunu da takip edeceğiz. Bu süreçte yarın akşama kadar süreceğini düşünüyorum.
1: Evet. 19.07 de saat olarak Caner. Bugün ayında 14'ü, 14 Temmuz'dayız artık. Pazar günü 19 Temmuz. Yani takvim olarak 19.07.2026. Fenerbahçelilerin
3: santraforu bekleyelim o zaman.
1: Dünya Fenerbahçeliler günü Fenerbahçeliler için. Pazar günü belki de Mason Greenwood 19.07 tarihinde İstanbul'a iner mi? Böyle bir organizasyon
2: bence o geç olur. Yani geç çünkü mi kalır? Şöyle maçın

0: şu an salı ya da çarşamba olacağını bilmiyoruz şey maçını. Gornik Zagreb maçını. Ya salı ya çarşamba oyunuz belli değil diye biliyorum. Çünkü fikstüre bakmıştım yani. Şampiyonlar Ligi o birinci eleme turunun tamamlanması gerekiyor. Oradaki UEFA prosedürleri gereği. Dolayısıyla orada gecikme olur. Yani en azından takımla birlikte bir çalışması gerekir oyuncunun. Yani kısa süre içerisinde Fenerbahçe oyuncuyu kadrosuna katar. Ama 19.07'de senin söylediğin o günde bir transfer beklentisi olur tabii. Bu bir forvet olabilir ya da başka bir pozisyon olur mu bilmiyorum. Ama şu anda taraftar forvet bekliyor. Aslında ihtiyaçlar hiyerarşisinde normal şartlarda birinci sırada forvet vardı. Yani Vedat Muriç'in de sakatlandığı bir senaryoda bu kadar çok kanat rotasyonu varken aslında temel ihtiyaç bir forvetti. Ama Mason Greenwood sosyal medyada o kadar büyük bir dalga yarattı ki bir anda korkunç büyük bir baskı oluştu tabii ister istemez bence Fenerbahçe yönetiminin de üzerinde. Yani tabii ki çok büyük transfer ama bir forvet mi daha önemliydi şu etapta yoksa bir kanat transferi mi? Baktığında sıralamada aslında forvet transferi belki daha önemliydi ama tabii ki Mason Greenwood transferini de hızlı biçimde sonuçlandırmak. Sonuçta bu kadar talibi de varken bu oyuncunun bu da çok çok önemli bir iş. Fenerbahçe bu işi de çok fazla sistem vakit geldi. Kaybetmeden halletti. Şimdi sıra bakalım bir santraforda elit bir golcü transferi gerçekleştirmesini bekliyoruz Fenerbahçe'nin.
1: Kariyerinde 82 maçı var santrafor bölgesinde Mason Greenwood'un. Sağ kanatta 156 maç, forvet arkasında 24, sol kanatta 12, 10 numara bölgesinde 11 maçı var. Yani aslında sağ kanattan sonra en çok görev yaptığı yer santrafor bölgesi.
0: Ama onlar Manchester United döneminden. Yani hem akademi döneminde çünkü ben şeye baktığımda orada Premier League 2 var. Ya orada henüz A takıma çıkmamışken birçok maçı santrafor mesela hep ön uçta oynamış. Sonra işte kademe kademe sol kenarda oynadığı maçlar da var. Çoğunlukla zaten sağ kenarda oynuyor. İçeri kat eden türevde bir oyuncu. Ama yayının ilk bölümünde de ifade ettik. Yani nerede görev alırsa alsın her zaman tehlike yaratacak bir oyuncu. Süper Lig'de net fark yaratacak oyun kalitesiyle. Çünkü soluyla da sağıyla da çok güçlü şutlar çekebilen muazzam bir oyuncu. Yani şapkadan tavşan çıkarabilecek türevde bir oyuncu. O yüzden gerçekten Süper Lig'de izleyeceğimiz en kıymetli, en değerli oyunculardan birisi olacak. Ve yıllar sonra da mesela şunu diyeceğiz. Ya Mason Greenwood Türkiye'den geçti diyebileceğiz belki de.
1: Bu kadar iddialı olabileceğini düşünüyorsun.
0: Olabilir. Çünkü o beklentiyi de yaratıyor bizde. Ve gerçekten çok kaliteli, çok yıldız bir oyuncu. Ve kariyerinin tam yükselişte olduğu bir dönemde geldi. Ha bu kadar büyük bir etiketle bir CV ile 30 yaşının üstünde gelmiş olsaydı ufak tefek kuşkularımız olabilirdi ama 24 yaşında bu kadar prime diyebileceğimiz bir dönemde gelen bir Greenwood'dan beklentimiz çok yüksek. Burada Süper Lig'de eğer ki olumsuz bir durum yaşanmazsa Allah göstermesin sakatlık vesaire gibi durumlarda onun haricinde olağanüstü performans gösterir diye tahmin ediyoruz tabii ki.
1: Serhan Türk sence ligin seyrini değiştirir mi bu transfer?
2: Tabii ki değiştirir. Sonuçta ses getirecek bir transfer. Fenerbahçe'nin gücüne güç katacak bir transfer. Ama süreci yakından takip edelim, görelim. Nasıl bir katkısı olacak onu da görmek lazım. Çünkü öyle bir oyuncular geliyor ki çok büyük ümitlerle transfer ediyoruz. İyi bir performans gösteremiyor. Çok az ümitlerle getirdiğimiz ya bu olur mu diye düşündüğümüz oyuncular da maksimum performans gösteriyor. Bu bağlamda iyi bir transfer ama maliyetini de görmek lazım. Maliyette çok yüksek bir transferden bahsediyoruz ve çok fazla da bel bağlanan bir transferden bahsediyoruz. Bu anlamda ses getirecek transfer mi? Ses getirecek bir transfer. Fenerbahçe'ye taşıyacak bir transfer mi? Oynayınca göreceğiz. Bu anlamda kendini ispatlamış ve geldiği zamanda da büyük ümitlerle transfer edilmiş bir oyuncu profili. Ben iyi olacağını düşünüyorum.
1: Fenerbahçe'nin oyununa neler katar biraz da onu konuşmakta fayda var. Özellikle işte şeyden bahsettik zaten oyuncunun iki ayağını kullanabilme meziyeti. Bir yandan sağ kanattan yine solunu alıp uzak direğe vurduğu şutlar özellikle imza golleri arasında yer alıyor Caner. Nene orada görev yaptı zaman zaman yine farklı isimler oynadı. Bu takviyeyle birlikte artık şüphesiz çok da ciddi bir yatırım, çok yetenekli bir futbolcu. İlk 11'de ilk etapta düşünülecek isim.
0: Ya Fenerbahçe'nin
1: neler katar oyuna
0: kanat
1: sence?
0: Rotasyonundaki tüm oyuncular çok değerli. Ben hiçbir oyuncusuna kalitesiz demiyorum. Hepsi çok kaliteli oyuncular kuşkusuz. Ama tabii ki hepsi farklı türevde oyuncular. Farklı özelliklere sahip. Az önce de ifade etmiştim. Kerem Aktürkoğlu haricinde diğer oyuncular çok da skorer değiller. Hepsi tip

0: söylemiş olduğum isimler. Ama Mason Greenwood her iki ayağıyla da çok güçlü şutlar çekebilen, öngörülemez bir oyuncu olması bence çok çok büyük bir tehdit. Bu bağlamda Fenerbahçe önemli bir skorer, önemli bir şutör oyuncu da kadrosuna katarak aslında evet, bir bakıma iyi bir opsiyon daha yaratmış oluyor. Çünkü Fenerbahçe'nin zaten baktığımızda, mesela örnek veriyorum yine, bir iç sahada oynadığı bir maçı hayal edelim mesela, kafamızda simüle edelim. Şimdi şuta ihtiyaç duyduğu ve savunmaları aşamadığı bölümlerde uzaktan şut çeken oyuncuları kimler? Asensio, Talisca. Çok fazla seçenek olmuyor ve sadece bu oyuncularla topun buluşacağını biliyorsunuz. Aslında oradaki seçeneklerin artması, işte artı bir oyuncunun daha eklenmesi oradaki denklemi biraz daha genişletiyor.
1: Çok güzel anlatıyor. Görmek lazım o da.
0: Ya tabii şimdi,
1: herkesi görmek lazım. Şimdi mesela benim arkadaşım yazmış, Turan yazmış. Turan diyor ki o zaman bu transfer o sene bu sene transferim diyor.
2: Zaten çok iddialı bir transfer. Evet. Şampiyonluk transferi. İmza transferlerinden birisidir bu Aziz Yıldırım'ın diyebilir misiniz? Ama limiti nasıl
0: yapacağız? Deriz, muhakkak deriz.
2: Her sene nasıl yapılıyorsa öyle yapılacak.
1: Önce satış yapılacak, ondan sonra mı limit açılacak? Nasıl olacak?
2: Yani oyuncular gidecek, bir şekilde limiti açacaklar.
1: O zaman pazara kadar süre mi var?
2: Yani limit meselesini Fenerbahçe yönetimi bir şekilde halledecek diye düşünüyorum.
0: Yani zaten bu iş artık işin maliyet kısmını biraz geride tabii bırakıyor. Yani rakiplerinizin bu kadar güçlü kadro yaptığı bir noktada, örnek veriyorum mesela Galatasaray'da bir yanda Osimhen var ve son 4 sezonun şampiyonuyken Fenerbahçe bu kadar uzun yıllardır şampiyonluğa hasretken artık orada limitler ve maaşlar bence artık çok fazla konuşulmuyor. Yani bir an evvel hızlı biçimde aksiyon alacak ve belki de sonuca hızlı biçimde ulaşılabilecek bir kadro oluşturmaya çalışıyor Fenerbahçe. Zaten Aziz Bey'in de başından beri ifade ettiği durum buydu aslında. Biz gelirken şampiyon olacak kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz demişti. İlk etapta ana amaçları Fenerbahçe futbol takımını Süper Lig'de şampiyon yapabilmek ve yapılan transfer hamleleri de bu doğrultuda ilerleyecek. Yani bu noktadan itibaren oyuncuların yaşları ya da işte ne bileyim verilecek maaşlarla ilgili bence çok fazla artık kafa karıştıracak bir durum söz konusu değil. Evet, yani ne kadar bütçe gerekiyorsa onu verelim gibi bir modu var şu an Fenerbahçe yönetiminin.
1: Limitleri ne yapacağız?
0: Ya muhakkak limitler de önemli. Sonuçta birçok oyuncuyu Fenerbahçe çıkarmak zorunda. O en az 10 tane yabancı oyuncu göndermek zorunda.
2: Limit açamayacak mı diyorsun sen Fenerbahçe? Yok,
1: açacak. Açmasa niye transfer edecekler?
2: E tamam o zaman.
1: Tamam, ben bir şey söylemiyorum.
2: Hayır yani limit hepsi için. Galatasaray Osimhen'i aldığında limit nasıl olduysa Fenerbahçe'de herhalde hesabını, kitabını yapıyordur.
1: Limitleri vardı ama her zaman.
2: E tamam işte Fenerbahçe'de açacaktır herhalde. Limit açamayacağı halde ya, bence bu kadar yatırım yapmaz.
1: Tekrarlıyorum. Çok önemli bir transfer. İhtiyaç transfer. Fenerbahçe'yi rahatlatacak transfer. Fenerbahçe'nin ihtiyacı bir transfer. Hayırlı olmasını diliyorum ben yani gerçekten. Beklenen de bir transfer. Bu açıdan Fenerbahçe'de hayırlı olsun.
2: Bu transferi peki Aziz Yıldırım'ın imza transferleri var. İşte daha önceki dönemlerde de çok ciddi kesinlikle isimleri getirdi. Dahil imza eder transferi misiniz oraya?
1: Kesinlikle.
2: Imza. Yoksa transferi henüz o seviyede bir isim olarak düşünmez misiniz?
1: Hem maliyetine hem paydasına bakarsak hem de geldiği yere bakarsak oyuncu tam bir imza transferi.
2: Yani Ortega, Hoydonk, Anelka bu futbolcular Alex gibi Aziz Yıldırım geri döndü diyebilir misiniz yani bu transferle?
1: Ama Aziz Yıldırım bu sefer çok sessiz dönüyor ya. Yani Sayın Başkanım biz alıştık böyle kameralar karşısında.
2: Daha sezon başlamadı Serhan Türk, dur bakalım. Sezon başlasın bir ondan sonra, ama seçim sürecinde de öyleydi bence Aziz Bey. Evet. Daha sakin, böyle sağduyulu bir görüntüsü vardı. Ama
1: seviyoruz
2: kendisini. Lig başladığında dileriz her takımın yöneticileri yine aynı şekilde devam eder. Mason Greenwood'un özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, bir yandan da yönetmenimiz Ali Şengün'den de rica edelim, oyuncunun yine attığı golleri de şöyle bir yandan hatırlayalım. Taraftarlar da en azından daha dikkatli bakabilirler topu alışı, düzeltişi, vuruşu vesaire özelliklerine. Onu da söyleyelim, 2001 doğumlu dedik. Manchester United altyapısından yetişti. Yetenekli bir futbolcu. İşte az önce söylediğim gibi 5 yıl önce Alex Ferguson Gary Neville'la yaptığı Ali bir YouTube verdi yayınında.
1: Fenerbahçe olunca hemen veriyor Ali. Ali hemen bir verdi bak.
2: Bir yanda görüntüler de var. Bir yandan bilgileri de söyleyelim. İşte burada yine Greenwood'u görüyorsunuz. Attığı goller ekranda, United döneminden. Marsilya'da da çok ciddi skor katkısı yaptı. Hem gol olarak hem asist olarak. Onu da söyleyelim. İki ayağını kullanıyor. Bu pozisyonda gördüğünüz gibi sol ayağı bir tık daha ön plana çıkıyor. Ama sağ ayağıyla da sadece böyle yeri geldiğinde kullanmıyor. İstediği anda tercih.

0: GM'de değerlendiriyor.
1: Mason Greenwood'a Manchester United günlerinde bir röportajda soruyorlar, idolünüz kim diye. Kim diyor? Fenomen Ronaldo. Yani çok da alakaları yok belki ama işte evet. İlk başladığında akademide forvet oyuncusuydu ya. İşte az önce de söylediğin gibi en çok sağ kanattan sonra en fazla santrafor oynadı diye. Şimdi akademide çok fazla santrafor oynadığı için herhalde biraz oradan kendine yakınlık kurdu. Onu bir idol olarak gördü. Yani şu anki pozisyonunun çok bir ilişkisi yok ama kendisini idol gördüğü oyunculardan bir tanesiymiş. Şimdi Fenomen Ronaldo.
2: Limit diyorsun, yazan arkadaşlar var. Ama yazarken profilini gizleyip.
0: Ne oldu?
2: Ya işte bazı arkadaşlar var sağ olsunlar, avukatlarla ilgilenecek arkadaşlar da var yani. Ben bir şey söylemiyorum, yorum da yapmıyorum. Sadece ben olanı söylüyorum. Ama arkadaş gizli profillerin arkasına geçmiş bir şeyler yazan arkadaşlar var. Ya zaten avukatlar gerekli konuşmayı yapıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar da geri vites yapıyorlar. Bir şey söylemiyorum. Ama dediğim gibi gerçekten Fenerbahçe çok iyi, önemli bir transfer yapmıştır. Çok kaliteli bir transfer yapmıştır. Zaten kaliteli ve iyi bir kadrosu var. Kadrosuna güç katmıştır. İzleyeceğiz. Güzel bir lig olmasını bekliyorum. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu gerçekten çok değerli bir kadro yapıyor. Trabzonspor önemli oyuncuları transfer ediyor. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. Fenerbahçe'de gücüne güç katıyor. Bence bu sene o Fenerbahçe ile Galatasaray'ın zirvede tek kalacağı bir sezon olacağını düşünmüyorum.
0: Evet. Mason Greenwood'un öne çıkan güçlü özelliklerinden bahsediyoruz. Oyuncunun çabuk karar verme mekanizması gayet gelişmiş vaziyette. İşte ekranda gördüğünüz gol mesela imza golleri açısından da değerlendirebileceğiniz tarzda sol ayağıyla uzak köşeye vurdu ki bu havadan tercih etmiş. Daha çok yerden şutlarla direkt dibine de yoklayan bir futbolcu. Manchester United'dayken özellikle o şeyi söylüyordum. 5 yıl önce Gary Neville'la YouTube'da bir yayın yapıyor Alex Ferguson. En yetenekli genç futbolcular sorulduğunda Mason Greenwood cevabını veriyor. Hatta İngiltere'de daha eski kaynaklara göre bir yemekte Greenwood için sanırım birini bulduk artık ifadesini kullanmış. Yani Manchester United altyapısında bir ürün olarak da Alex Ferguson'ın da çok beğendiği, güvendiği o dönem isimlerden birisi. Çalım meziyeti var. Geniş alanda da iş yapabiliyor. Dar alanda da yine kilit açabilen bir oyuncu. Kusursuz bir isim mi? Tabii ki değil. Eksikleri var mı saha içinde? Var. Zaman zaman eleştirildiği yönler topsuz oyuna dair ve savunma anlamında takım savunmasına bazen yeterli desteği vermediği konusunda ama hücum anlamında Fenerbahçelileri yeterince futbola doyurabilecek meziyette yetenekte bir futbolcu. Yeri gelir sağ ayağıyla çalım da atar, şut da atar. Solunu da kullanır. Pek çok özelliği var. Fenerbahçe'nin sağ kanadında artık çok ciddi tehlikeli bir ayağı olacak.
2: Şey yazıyorlar. Partnerini çok abartıyor diyorlar. Partnerim hangi partnerimden bahsediyorsun?
1: Benden bahsediyor olabilirler.
2: Bir de böyle karanlıkta konuşanlar tenhada sesini çıkartanlar pozisyonuna giriyorlar. Bir de benim çok sevdiğim arkadaşım bizi izliyormuş.
0: Kim?
2: Cenk Öcal.
0: Benim selam söyleyelim.
2: Benim işitimle beraber ve nereden izliyorlar? New York'tan izliyorlar. Keşke New York'ta olsaydık. O finali izleseydik. New Jersey'de ilk finali izleseydik. Benim yerime sen izlersin zaten. Ben seni biliyorum. Buradan hepsine selamlar, saygılar.
0: Pınar Aysoy diyor ki Aziz Yıldırım baskıyla transfer yapmaz. Skorer sağ kanat, aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Dediğimiz gibi ikinci forvet olarak da mesela Vedat Muriç'in yanında da değerlendirilebilir. Fenerbahçe istediği takdirde İsmail Hoca. Gerçi Anderson Talisca da var orada ama hocanın tercihi artık nasıl isterse. Gerekirse mesela sağ kanatta başkasını kullanıp Greenwood'u ikinci forvet gibi de kullanabilir. Onu da bilgi olarak söyleyelim. İkinci forvet de zaman içinde gelecek, olması gereken oldu diyor. 50 milyon eurodan açıldı aslında kapı. Onu da söyleyelim. Onunla ilgili de hocam, hatta Umut Kadir Bey yazmış son sayfa etiketine. Aziz Yıldırım ve yönetimi yılın transferini yapıyor. Bonservisi 55 milyondan 40 milyona indirmek büyük başarı. Ama bu transferde en büyük pay sahibi eski yönetici Ömer Topbaş. Seçim dönemi gidip Greenwood'u ikna etmese böyle bir oyuncuyu Türkiye'ye getirmek zordu demiş. Erdem ama Fenerbahçe yönetiminin de yani mevcut yönetimin de yine planları arasında başta olduğunu az önce söylemişti. Roma devredeydi. Roma'nın da ciddi evet. ilgisi vardı.
2: Yahli vardı.
1: Ama maaş olarak daha düşüktü tabii Fenerbahçe'nin evet. teklifinden.
0: Fenerbahçe seviyesinde.
1: Sadece bildiğim kadarıyla Arabistan'dan gelen teklif daha yüksekti diyebiliyorum maaş anlamında ama tabii burada Fenerbahçe seçenekler içerisinde daha cazip oluyor işte doğal olarak karşılaştırdığımızda.
0: Doğru.

0: Yine mesajlar geldikçe okumaya sürdüreceğimi söyleyeyim. Mehmet Yusuf hayırlı olsun demiş. Serhan abi, sana limit konusunda eleştiriler var. Limiti nasıl olacak diye soranlar var. Atalay Özdemir, Greenwood hayırlı olsun. İki sezonki istatistiğine rağmen 2029'a kadar sözleşmesi varken neden 40 milyon gibi uygun bir paraya satılır? Marsilya'nın ekonomik anlamda sıkıntıları var. Bu yüzden evet, bu satış gerçekleşti, onu da söyleyelim. Nasıl daha önce Ryan Cherki gibi çok değerli isimleri bırakmak durumunda kaldıysa Marsilya, bu ekonomik problemlerden dolayı da satış yapmayı tercih etmiş.
1: Doğru. Mesela onu Galatasaray'da söyleyelim, da benzer durum var. Mesela Can Uzun'un plasesi olarak konuşulan Enciso'da da aynı benzer durum var. Mesela Strasbourg'da UEFA tarafından ceza almış, UEFA'nın kıskacında olan bir ekip. Onlar da mesela oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda. Yani Can Uzun'da bir aksilik olması durumunda Galatasaray'ın ikinci B planı olarak yöneleceği isim de Enciso.
2: Acaba.
0: Evet.
1: Ya da bir başka isim.
0: Enciso.
1: Evet, Enciso. Serhan abi kafaları karıştırmaya devam ediyor.
0: Yani yarın saat 14'te Okan Buruk'la değil mi röportaj?
2: Evet.
0: Bir kez
2: Okan
0: daha hatırlatalım.
2: Biliyorsun Paraguay takımını sayarken Enciso'yu da çok beğendiğini dile getirmişti.
0: Yarın Greenwood ve Trossard gibi transferleri sorma düşüncem var mı normalde siz
2: yani,
0: seviye
2: tabii
0: artıyor yani, gibi
2: yok mesela. Yani sonuçta Beşiktaş ve Fenerbahçe gücüne güç katıyor. Ya bu anlamda tabii ligi de ne kadar
0: Rafa ile ilgili açıklamayı sana röportajında mı yapmıştı geçen sene? Yani düşük maliyeti yüksekti, isteme vazgeçtik diye. Sendeydi
2: bana
0: sanki değil mi?
2: Bana yapmıştı.
0: Öyle hatırlıyorum çünkü. Hı-hı. Ya manşet çıkardığın için bol bol, o yüzden.
2: Ondan dolayı hatırlıyorum. Bir de gece bu saatlerde biraz şey oldu.
0: Doğru.
2: Ama şunu söylemek lazım yani gerçekten hani Enciso Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncular arasında vardı. Yani maliyet olarak baktığımızda da 20-25 milyon eurolarda bir maliyeti söz konusuydu. Ama Galatasaray'ın daha böyle yani o durumda biraz daha yüksek bütçelerle daha böyle flash isimleri daha fazla böyle isimlere gideceğini düşünüyorum ben yine.
0: Evet. Şöyle hemen hızlıca yine bir Instagram'dan gelen mesajlara da bakıyorum. Bir yandan pek çok mesaj da var. Bu arada Mahir Akçay'ın sorusu var. Hemen onu sorayım. Galatasaraylı kendisi. Galatasaray'da da Greenwood ayarında futbolcu gelecek mi? Serhan Bey'e sorar mısınız demiş.
2: Tabii ki gelecek. Yani Galatasaray'ın planlamasına baktığımız zaman 10 numara mevkisinde öyle bir oyuncuyu zaten para ayıran ve bütçe ayıran da bir Galatasaray var. Onu da söylemek lazım.
0: Ümit Sakmak sana sormuş. Greenwood transferini Galatasaray'ın yapmasını ister miydi Serhan Bey demiş.
2: İhtiyaç var mı?
0: Leroy Sané var şu an orada zaten.
2: Yani.
0: Sayısal olarak da eksik yok.
2: Şu an için. Aras Şimşir daha fazla isterdim ben mesela.
0: Trabzonspor aldı. Aralı diyorsun.
2: Aha.
0: O da hayırlı uğurlu olsun. Onu zaten
2: olsun. Güzel transfer.
0: Konuşmuştuk uzun uzun. Bence de önemli bir takviye yaptı Trabzonspor.
2: Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin direkt böyle Greenwood'u çağırdığı bir takım oluşturduğunu ve bu takımda da Greenwood'un çok fazla iş yapacağını düşünüyorum. Bu anlamda iyi bir transfer dönemi geçiriyor Fenerbahçe. Ve iyi bir transfer dönemi geçirirken de istediği oyuncuları da alabilme durumuna gidiyor. Bu da Aziz Yıldırım'ın göstermiş olduğu yol Fenerbahçe için iyi bir yol izlenimi gösteriyor bize.
0: Bundan sonra tabii Santrfor noktası da merak ediliyor. Nasıl bir isim olur? O yönde sorular var.
1: Ya, o Osimhen'in arkasında yedek kalmayı sorun etmeyecek. Bence ana tercih 10+4 kriterinde orada +4'e sokulabilecek bir oyuncu bence önemli olacak.
2: Fenerbahçe için diyor.
1: Ha, Fenerbahçe için mi? Ben Galatasaray için.
0: Fenerbahçe için.
1: Ha, Fenerbahçe için forvet.
2: Osman'ı söyleriz ya.
0: Galatasaray'da zaten.
1: Ya Fenerbahçe değil için zaten bir elit golcü bekleniyor tabii ki. Şu anda bir marka oyuncu olması bekleniyor. Sonuçta Fenerbahçe kulübünün radarında olan belli başlı evet, isimler var. Medyaya yansıyanlar var. Belki hiç yansımayan isimler var. Orada da bir yol haritası belirlerken muhakkak görüştüğü kulüplerle ilgili Fenerbahçe kulübü şunu da alıyordur. Mesela kulüplerden görüş de alıyordur. Hani bu oyuncuyla devam etmek gibi bir planınız var mı gibi uzun vadede. Belki de adını hiç duymadığımız yani medyada hiç çıkmayan bir isimle de anlaşabilir Fenerbahçe. Ya da bildiğimiz popüler isimlerden ama, bir tanesi de olabilir ama bir santrafor gelecek yakın zamanda. Bunu bekliyoruz.
0: Evet. Şimdi bu arada bir düzeltme yapayım ya. Demin şeyden bahsederken Marsilya neden sattı sorusuna yanıt verirken ekonomik sebepleri söylemiştik. Ryan Cherki de satıldı derken Marsilya sattı diye söyledim. Düzeltiyorum onu. Yanlış bir telaffuzum oldu. Lyon'dan gitmişti zaten, sen de daha sonra Strasbourg örneğini verdin. Yani hem mali disiplin açısından limit açma konusu gibi sorunlarla, ekonomik sorunları olduğu için Marsilya sattı. Onu da düzeltmiş olayım. Özür dileyim. Oradaki yaşanan dil sürçmesinden kaynaklı da.
2: Ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz aslında acil ihtiyacı Fenerbahçe'nin neresiydi? Forvet noktası değil mi?
0: Santrafor eksikliği de var.
2: Geçen sene santrafor eksikliği yüzünden Fenerbahçe zarar gördü mü? Gördü.
0: Gördü.
2: Ve Sıdıkı Şerif istenilen performansı gösterdi mi? Göstermedi. Ve iki seneden beri en fazla özellikle neydi?
0: Nasıl?
2: Fenerbahçe'nin forvetinin ismi neydi iki sene önceki?
0: En-Nesyri mi?
2: Yok.
0: John Duran mı?
2: Yok.
0: Dzeko mu?
2: Dzeko. Dzeko'dan sonra istediği bir performansı gösteremeyen oyuncular çok fazla oldu Fenerbahçe'de. Aslında ihtiyacı olan santrafordu ama şu an sanki Vedat Muriç de orayı biraz daha atlatmış. Vedat Muriç de ben geçiş dönemi iyi geçirebilirim izlenimi içerisinde olan Fenerbahçe. O transferde değil de en son o transferi bırakayım diye diğer transferlere gitti. Aslında Fenerbahçe'nin bence transfer politikası da gayet başarılı ve geçerli bir transfer politikası olduğunu görebiliyoruz. Özellikle istenilen transferleri yaptı. Ake'yi getirdi. Daha sonrasında Greenwood transferini bitirdi. Artık bitirdi diyoruz. Ve çilek transferini de santrafor tarafına yapacak bir Fenerbahçe izlenimi de geliyor artık bizim gözümüze net bir şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda ilerleyen günlerde Fenerbahçe yine bir hızlı bir transferi yapacağını düşünüyorum.
0: Greenwood'u konuşuyoruz. Tabii ki Greenwood'un olumlu yönlerini sayıyoruz. Bazı Fenerbahçe'de de biz baştan da söyleyelim zaten bunlar gizli şeyler değil, ortaya atmak da değil amaç. Baştan önlem alması gereken şeyler var. O da mesela disiplin noktasında oyuncunun biraz kontrol edilmesi gereken yönleri de var. Zaman zaman Marsilya'da takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalar da Fransa basınının da çok fazla gündem olmuştu. Her tabii ki iyi özelliği olan oyuncuların eksik yanları da var. Bu noktalarda da biraz daha İsmail Kartal ve ekibinin en azından uyum problemi yaşamaması adına üzerine ekstra
1: bence
0: iş düşecek gibi duruyor.
1: Bence sorun teşkil etmez. Yani çünkü benzer problem mesela şimdi bizim transfer haberlerine girdiği için bunu paylaşıyorum. Sıcak bir haber gündem olduğu için. Muhammed Salah mesela menajerinin İstanbul'da olduğu ve İstanbul kulüpleriyle görüştüğü yönünde haberler var. Mesela Muhammed Salah yakın zamanda hocalarıyla problem yaşamış bir isimdi. Mesela Jürgen Klopp'la tartıştı. En son geçtiğimiz sene Arne Slot'la bir yedek kalma durumu üzerine bir tartışması olmuştu. Yani benzer bir problem olacağını zannetmiyorum. Yani orada takım içerisinde sonuçta Mason Greenwood sonuçta ilk 11 parçası olarak transfer edilmiş bir oyuncu. Burada biraz şeye bakmak lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin mesela hazırlık maçları ne kadar bize yol gösterir çok emin değilim ama mesela iki tane hazırlık maçı oynadı Fenerbahçe. İki farklı galibiyet aldı. Burada dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi
2: iyi buldun yani orada kimi çıkışta buldun mesela. Mesela ben çıkışta bulduğum oyuncuların başında Fred geliyor. Diğeri Musaba geliyor baktığım zaman. Yani sen kimi gördün oradaki çıkışta?
1: Ya Cengiz de mesela çok istekli. Hazırlık maçlarında Cengiz de çok iyi göründü. Şimdi Tedesco
2: dönemi herkes iyi gözükmek
1: tabii,
2: zorunda.
1: Tabii tabii.
2: Çünkü İsmail Hoca takım kuruyor.
1: Doğru.
2: Yani
0: bir de bazı isimlerin son şansı artık. Yani Cengiz'in mesela şapkadan tavşan çıkarması yani lazım ki kalsın.
2: Evet. Ya yani Cengiz Sergen Hoca'yı yaktı yani öyle baktığı zaman yani en çok güvendiği ve en çok forma vermek istediği oyuncuların başına geliyordu.
0: Doğru.
2: Yani şimdiki sürece baktığımız zaman sezonun başında herkes iyi oynar. Sen de çıkar, sen de oynarsın. Yani çünkü
1: yok abi ben oynayamam abi.
2: Defans alırsın. Sıkıntı yok. Bu açıdan baktığımızda yani takım olgusu içerisinde Fenerbahçe'nin burada iyi bir kadro yapmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi İsmail Hoca gibi bir hocanın 99 puan toplamış hocanın tekrar Fenerbahçe'ye gelmesi olarak sayabilirim ben. Biliyorum sen ne düşünürsün?
1: Yok ama kesinlikle öyle. Yani Dirk Kuyt'ın gelmesi de aslında stratejik açıdan yani bu açıdan önem arz ediyor. Sonuçta belki yabancı oyuncular yani bunu yanlış anlaşılmasın bunu şey için söylemiyorum ama yabancı oyuncuların birçoğu İsmail Hoca'yı tanımayabilirler. Ama Dirk Kuyt'ı hepsi tanırlar. Yani orada Dirk Kuyt'a karşı olan

0: duruş ve oradaki pozisyon çok daha farklı olur. Yani orada Mason Greenwood'u bence dizginleyecek olan isim Dirk Kuyt olabilir diye tahmin ediyorum.
1: Şu an yani isimlerden bir onda yapın desem.
0: Öyle bir ihtiyaç olacağını zannetmiyorum. Şimdi çok iddialı bir şey söylemek istemiyorum. Yani John Durant transferi öncesinde de benzer ihtimalleri belki pek öngöremiyorduk ama yani John Durant da mesela aniden gitti. Geçen sezon mesela devre arasında Fenerbahçe'de öngörülemez olan durum hem En-Nesyri'nin hem John Durant'ın birlikte gitmesiydi mesela devre arasında. Bir anda Talisca ve
2: ya işte
3: işte bekleneni veremedi.
0: Aynen
3: çünkü
0: öyle.
3: Gönderdi Fenerbahçe.
0: Bazen bekleneni veremiyor oyuncular. Oradaki planlamada aksayınca yerine transfer de yapamıyorsunuz. Bu durumda Talisca ve Sidiki Şerif'e kaldı. Ya tabii ki Fenerbahçe'nin ana planı Sidiki Şerif'le oynamak değildi. Sidiki Şerif'i belli maçlarda sonradan oyuna sokmaktı. Yani en azından bu şekilde rotasyon parçası olarak değerlendirmekti. Ama oyuncu bir anda kendini ilk 11'de buldu bazı maçlarda. Bu da tabii oyuncunun üzerindeki beklentiyi de doğal olarak arttırdı.
2: Evet.
0: Fenerbahçe şimdi geçtiğimiz sezondan yapılan bir takım hataları tekrarlamak istemiyor. Buna bağlı bir transfer yapılanması, bir kadro planlaması oluşturuyor. Bir yıldız oyuncu, bir yıldız santrafor getirmeyi planlıyorlar. Yani zaten şöyle bakıyorum, hazırlık maçlarında işte enine genişleyen hücumlar, ikinci toplarda merkezde kümeleşen destekler görünce herhalde biraz daha böyle sağ sola deplase olan biraz daha mobil özellikli bir forvet ihtimalini güçlendiriyor. Biraz bu o profil bir santrafor olabilir diye evet. Bekliyorum ben Fenerbahçe'ye.
1: Mesajlardan okuyalım bazılarını hemen. X üzerinden son sayfa etiketine Hakan Özlü yazmış. Demiş ki Greenwood'un Marsilya'daki tüm maçlarını izledim. Oyun akışına ve maça göre sol kanat ve hatta santrafor olarak gayet verimli oynayan çok yetenekli genç bir futbolcu. Hayırlı olsun demiş Hakan Özlü. Onun dışında YouTube canlı yayınımıza da yoğun ilgi alaka var. Oradaki bizi takip eden herkese de selamlarımı iletiyorum. Can Genç diyor ki kenar oyuncusu alındığı için Kerem Aktürkoğlu gidecek mi? Forvet için daha yüksek bütçe açısından böyle bir hamle bekliyor musunuz? Bu arada Caner Bey'i çok seviyoruz. Sevgiler demiş. Sana da mesaj
0: veriyoruz. Çok selamlar.
1: Biz de sevgiler. Seviyoruz Caner'e. Sence Kerem gidecek mi bütçe açmak
0: ben
1: için böyle bir hamle
0: yok.
1: Olur mu?
0: Yani yerli oyuncunun bu kadar.
1: Diyorum, hemen araya giriyorum. Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşini tebrik ediyoruz.
0: Evet.
1: Allah mutlu mesut etsin. Bugün bir kız Allah çocukları dünyaya büyüsün. Gelmiş. Allah analı babalı büyüsün. Güzel günlerde hayırlı ailesine olsun. Hayırlı evlat olsun. Vatanına milletine gözünüz aydın diyelim. Soruyu öyle soralım.
0: Ben beklemiyorum kızı Kerem'in olmuş. Ayrılmasını.
1: Kızı olmuş. Fenerbahçe de paylaştı o bilgiyi.
0: Yani yerli oyuncunun bu kadar kıymete bindiği bir dönemde Kerem gibi kıymetli bir oyuncudan Fenerbahçe'nin çıkmasını ya da yollarını ayırmasını
1: kanat olarak da Greenwood daha çok sağ tarafta oynuyor.
0: Evet, Greenwood
1: Türk
0: sağ
1: oyuncu,
0: tarafta,
1: yabancı
0: Kerem
1: zaten.
0: Sol tarafta. Beklediğimiz gibi göbekte Asensio hücumcu, arkalarında Kante, Gendouzi, önde de zaman zaman Vedat Muriç, zaman zaman da o beklediğimiz santraforu görürüz diye tahmin ediyoruz. Bu bizim şu an beklediğimiz Fenerbahçe'de.
2: Şikriyar, Usta, stoper.
1: Şimdi ben sağda onu soracağım Sebedo. Ama şeyi hatırlatalım. 10+4 kuralı var zaten yabancı konusunda kulüplerin eli sıkışık. Elinde milli takım seviyesinde bir Türk futbolcu varken hiçbir kulüp şu anda bırakmak istemez. Kesinlikle. Bıraksa kapış kapış havada gider yani onu da söyleyeyim.
0: Serhat abi sen Ake gelmesine rağmen Osterwold'e mi diyorsun?
1: Fenerbahçe'nin 11'ini yapar mısın şu an mevcut kadroya göre Serhan Türk?
2: Ake'yi söyledi. Ake'yi kilitledi orada.
1: Evet. Nasıl olur sence şu an? Vedat'ı da sağlıklı.
2: Caner yapsın mı?
1: Caner sen yap önden.
0: Tamam.
1: Kalede Ederson zaten.
0: Kalede Ederson. Ake, Skriniar, stoperler.
1: Bekler.
0: Archie herhalde sol bek şu anda.
2: Sağda Mert Bülür.
1: Aslında bak şimdi bunu neden soruyorum? Düşündün üzerine.
0: Evet, düşündüm.
1: Mesela Ake ile Skriniar'ı hiç düşünmeden söylüyorsun ama sence o zaman sol bek'e de sol bek bölgesine de bir takviye şart mı şu an
0: yani
1: yoksa eldeki isimler yeterli mi?
0: Olabilir muhakkak ama işte az önce de söylediğim gibi önce hücumu tamamlayalım daha sonra diğer bölgelere bakarız gibi bir görüş olduğunu tahmin
2: transfer
0: ediyorum.
2: Transfer de mi böyle?
0: Ya muhtemelen öyledir şu anda yani önce hücum forvet transferini.
2: Sola kimi yazdın?
0: Sola Archie Brown'u yazdım.
1: Osterwold'e olmaz mı mesela?
0: Olabilir. Osterwold'e zaten sol bektir ana mevkisi normalde.
2: Ben sanki Oğuz Aydın da kullanabilir diye düşünüyorum defalarca.
1: Nerede? Sağ bekte
0: mi? Oğuz sağ bek denklemine girer.
2: Aynen.
0: Mert Müldür var orada
1: Semedo'nun
0: aynı zamanda.
1: Semedo'nun yerine mi diyorsun?
0: Yani merkez orta sahada İsmail zaman zaman oynayacak. Kante, Gendouzi var. Yani Fenerbahçe'nin en güçlü olduğu bölgelerin başında geliyor zaten orta saha. Önlerinde Asensio, zaman zaman Talisca'yı 10 numara olarak mı görürüz ya da forvet rotasyonunda mı değerlendirir? Sağ tarafta Greenwood var. İşte Cengiz kalır mı emin değilim. Musaba'nın ayrılmasını bekliyoruz ama Nene takımda kalırsa Nene iyi bir alternatif.
4: Ama Nene zaten kontenjana giriyor.
1: Nene evet. De 10+4'e uyuyor. Sıdıkki Şerif uyuyor. Mimović mesela uyuyor ama değerlendirilir mi?
0: İrfan Can Kahveci var mesela. Yani yine
1: hani 10+4 için diyor.
4: Semedo mu giriyordu? Kim? Hangisi giriyordu?
1: Mimović.
4: Yok.
1: Nene, Sıdıkki Şerif. Bunlar şu an +4'e uyan yabancı.
0: Yok, giriyor muydu? Tam emin
1: 22 yaşında diye hatırlıyorum.
0: Yanlış bir şey söylemeyeyim ama.
4: Giriyor.
1: Kontrol edeyim yaşını.
4: Yok, giriyor. Bende var listesi. Ben söyleyeyim hatta.
0: Ya Mimović kalır mı kalamaz mı çok tabii. Emin değilim. Bir şey söyleyemiyorum. Mesela Sofyan Amrabat da var şu anda ama bu denklemde.
4: 21 yaşında. Arşibran giriyor, Mimović giriyor, Nene giriyor, Şerif giriyor. Bir de o Fayet.
1: Fayet kalmaz.
0: Fayet. Bence de kalmaz.
1: Onu hatırlamıyoruz bir de ya. Bazen hakikaten o kadar çok yabancı geliyor gidiyor ki yani yolda görsek tanımayız.
0: Doğru,
1: bazılarını.
0: Tabii.
4: Caner Tanır.
0: Caner Tanır abi. Ben de zaman zaman yani bu kimdi diyorum böyle gözüm bir yerden ısırıyor diyorum ama bazen çıkmıyor en bildiğimiz tanıdığımız isimler
4: bizim
0: bile.
4: Bir tane arkadaşımız var Metin Esmer herkesi tanıyor ya. Böyle biz bir 10 sene 15 sene önceki oyuncuların hepsini söylüyor. Ben bile şaşırıyorum yani.
1: Doğrudur.
4: Yarışma yapsak.
1: Rashford da alınırsa Fenerbahçe'nin hücum hattı nasıl olur demiş Furkan Bey.
4: Şampiyonlar Ligi olur.
1: Rashford, Asensio, Greenwood, ileride soru işareti yani. Vedat Muriç veya başkası.
4: Sola kimi koydun? Rashford.
1: Rashford ama şu an için öyle bir şey yok bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Gözüken yok. Mehmet Yusuf hazırlık maçlarında iyi oynayan Mimović, Sıdıkki Şerif +4 kuralına uyuyor. Cengiz ve Fred sezonu tamamlama ihtimalleri zayıf demiş. Katılıyor musunuz?
0: Yani Mimović ne kadar beğeni kazandı bilmiyorum performansıyla ama işte hazırlık maçları belki çok büyük bir ölçüt olmayabilir. Sonuçta oradaki rakiplerin seviyesi de Fenerbahçe'nin düzeyinde değil. Yani kamp döneminde tüm oyuncuları görmek istiyorlar kadroda. İsmail Kartal'ın talebi bu yöndeydi. Şimdi Gornik maçları burada en önemli unsur. Yani oradaki eleme etabında ya bir aksilik olacağını tahmin etmiyoruz tabii ki. Fenerbahçe geçer diye bekliyoruz turu. Bu maçlar bence önemli ölçüde bir de, belirleyici olacaktır
4: bir
0: tabii
4: ki. İsmail Hoca'nın zamanında ilk geldiği zamanda böyle performans attıran bir hoca için vazgeçilmez oyuncular var işte. Bir tanesi Fred. Doğru. İrfan Can Kahveci. Ben bu oyuncular üzerine hocanın daha fazla direteceğini düşünüyorum. Özellikle Fred konusunda daha fazla direteceğini düşünüyorum.
1: Zaten İrfan'la ilgili baştan açıklama yaptı hoca direkt.
4: Yani.
1: Talha Bodur sormuş. İyi yayınlar. Fenerbahçe'de tabii ki ayrılacak oyuncular olacak ama her sene olan yüksek bonservisli satış bu sene de sizce olur mu demiş. Böyle bir alışkanlığı var Fenerbahçe'nin son dönemde. Ciddi kar ettiği oyuncular var.
0: Sıdıkki Şerif olabilir belki. Yani gelecek olan teklifin rakamı bilmiyoruz ama Sıdıkki Şerif'i iyi bir bütçeyle.
4: Ben kiralayacağını düşünüyorum Sıdıkki Şerif'i.
0: O da mümkün.
4: Çünkü yani gelecek vadeden ve büyük ümitlerle transfer edilmiş ve büyük paralarda bağlanmış bir oyuncu pozisyonunda. Yani bu oyuncuya çok astronomi teklifler gelmesi lazım ki Fenerbahçe'nin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anlamda sanki kiralanacaklar listesinin başındaymış gibi hissediyorum.
1: Ben de Greenwood transferiyle birlikte Anthony Musaba'ya el sallamaya başlayabilir Fenerbahçeliler diye.
4: Kesinlikle
1: Musaba, söyleyebilirim. Ipswich Town zaten oyuncuyla ilgileniyor.
4: Musaba'nın olacağını düşünmüyorum.
0: Evet.
1: Orada da bir satış söz konusu şu anda.
4: Hatta nereye bile soru işaretiyim ben.
1: +4'ten dolayı bir avantajı var ama ne olur tabii ki o da ayrı.
4: Aynen. Semedo
1: bekte bir değişiklik olur mu?
4: Olur diye bekliyorum yani.
1: Bir sol bek takviyesi belki gelir mi bilmiyorum ama şu an için ilk etapta Caner'in söylediği gibi beklenen santrfor. Ardından ayrılıklar. Amrabat meselesi var. Amrabat'a yine Arabistan'dan teklif olduğu konuşuluyor. Diego
4: ama
1: Carlos konusu var.
4: Rahat yani. Neden rahat? Gerçekten iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini düşünüyorlar. Ve istenilen oyuncular transfer ediliyor. Yani Galatasaray'daki o baskı Fenerbahçe'de yok şu an. Galatasaray bir de 4 senenin şampiyonu düşün yani.
1: Bunu birkaç gündür konuşuyoruz. bu tarz isimler mesela Greenwood şimdi yetenekli futbolcu, Trossard zaten biliyorlar. Bu tarz isimler geldikçe Galatasaray yönetiminin üzerindeki baskıyı arttırdığını düşünüyor musun sen?
4: Tabii ki arttırıyor. Niye arttırmasın ki yani? Sonuçta derler ki Fenerbahçeli Galatasaray taraftarlar, ya baksana Trossard'ı alıyor, Greenwood'u alıyor.
1: Biz niye bekliyoruz?
4: Leicester'ı alıyoruz. Ya Leicester'ı bu kadar gözlerine kuşatmanın anlamı yok yani. Leicester gerçekten çok önemli bir oyuncu. Ve 2 sene önce 30 milyon 25 milyon pound'a transfer edilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve bunu getirmek de aslında başarı. Ama bu kadar flash transferin arasında çok fazla göze batmıyor. O yüzden Galatasaray'ın göze batacak transferlere gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Tabii. Bir de aslında beklenen Galatasaray'da şu an Galatasaray, çevremdeki Galatasaraylılardan da biliyorum. Yani 6 numara vesaire değil. Hepsinin kafasındaki 10 numara. Önce bir herkes oraya odaklanmış. Ona göre.
4: Plase Enciso. Ama ben o Plase'nin düşük olduğunu düşünüyorum.
1: Enciso değil de.
4: Hatlardaki
1: Bruno, bana en çok sorulan Bruno Fernandes sorusu. Sen de muhtemelen Okan Hoca'ya yarın bunu soracaksın.
4: Tabii
1: zaten
4: bekliyorum. Ya, ben de bekliyorum orada. Ama Galatasaray'ın oradaki önceliklerini görmek lazım. Yani Can Uzun'un da ardından da Bruno Fernandes'e gidebilir diye düşünmek lazım.
1: Saat 14'te Okan Buruk'la bir canlı röportaj gerçekleştirecek. Demirören Haber Ajansı Serhan Türk sorularını yanıtlayacak. Biz de canlı röportajı A-Spor ekranından paylaşacağız. Orada Bruno Fernandes meselesi konuşulacak. Beşiktaş Trossard transferini bitirdi. Oyuncu 20.30'da İstanbul'da olacak bugün artık. Fenerbahçe Mason Greenwood transferini bitirdi. Kısa sürede resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. A-Spor ekranında 24 saate yakın süre boyunca sabah 8'den gece 2'ye kadar tüm transfer haberlerini takip edebilirsiniz. Ağzınıza sağlık. Caner teşekkür ediyoruz.
4: Teşekkür ederiz.
1: Serhan Türk'e de teşekkür ediyoruz. Mesajlarıyla katılım gösteren tüm izleyicilerimize de en büyük teşekkür bizden gitsin. Herkese mutlu geceler diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Hesap nokta. Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Sadece
6: izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri konuklarımız İbrahim Yavuz Bey, Mehmet Özcan'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili.
2: Hoş bulduk.
0: Bugün biraz erken başladık. Transferde hareketli bir gün yaşıyoruz. Galatasaray'ın da yaz transfer dönemindeki ilk takviyesi Leslie Ugochukwu dakikalar önce İstanbul'a gelmişti ve yine havalimanından canlı görüntüleri sizlerle paylaşmıştık. Biraz Leslie Ugochukwu aslında başlangıcı yapacağız bugün transfer raporuna. Öncelikli olarak bu oyuncuyu konuşacağız. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız ama tabii ki karışık gideceğiz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer kulüplerimizden de transfer haberlerini yine bu program içerisinde bulabileceksiniz. Hocam 6-8 oynayabilen bir isim. Oyuncunun özelliklerine baktığımızda Galatasaray'ın ihtiyacı olan elbette mevkilerden birisiydi ama nasıl bir katkı sağlar saha içerisinde?
2: Ya önce şeyle başlayalım mı? Yani yaş ortalamasını düşürmenin ne kadar değerli olduğu üzerinden değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bir de oyuncunun daha çok yani kulüplerinde süre aldığı pozisyonlar da çok önemli. Senin de belirttiğin gibi aslında daha fazla işin savunma kısmına ama zaman zaman da işin o iki yönlü oynama kısmına da talip olmuş ama daha fazla işin savunma kısmıyla yani fiziksel gücüyle savunmanın önünde kesici pozisyonuyla çok ön plana çıkan oyuncu olmuş. Tabi burada benim merak ettiğim şey Galatasaray'ın bugüne kadar bu tarz oyuncuyla yani Okan Buruk göreve geldiğinden beri bu tarz oyuncuyla çok fazla oynama alışkanlığını görmedik. Hep Torreira, Lemina, Sara hep daha kısa ama oyunu iki yönlü oynamaya çalışan aslında Torreira geldiğinde daha çok işin savunma kısmı ile ilgili bahsediyorduk. Ama daha sonra o da oyunu iki yönlü oynama konusunda oyuna katkı sağlayan oyunculardan biriydi. Ya benim için bir kere yaş ortalamasının düşmesini çok değerli. Önemli liglerde bu yaşına rağmen ciddi deneyim edinmiş bir oyuncu. Fransa'nın U21-U23 takımlarında süre alabilmek öyle çok kolay iş değildir.
1: Hatırlatalım Sacha Boey bir kere davet alabildi.
2: Değil mi? Yani çok önemlidir. Şimdi böyle bir deneyimi bu kadar genç yaşta edinmiş bir oyuncuya Galatasaray'ın talip olması çok önemli. Ama tabii bundan sonraki süreçte sizin de oyuna katacaklarınız. Yani biz aslında bugüne kadar bir organizasyonun içinde var olan oyuncuyu buraya getirdik. Bundan sonra sizin de oyuncuya yardımcı olmanız gerekiyor. Bizim zaten buralara geldikten sonra oyuncuların en temel yaşadıkları sorunun bu olduğunu düşünüyorum. İşte buraya geldikten sonra hiç alışık olmadıkları bir düzeni burada görüyorlar. Burada biraz daha sistemin dışında oyuncu yeteneğine teslim olmuş oyunlar oynandığı için açıkçası onu merak ediyorum ama planlamanın tümüne baktığınızda gayet sağlıklı umarım Galatasaray'a ciddi katkı sağlar.
0: Mehmet Özcan siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada transfere dair tabii ki varsa detaylar onu da dinlemek isteriz. Zannediyorum zorunlu satın alma maddesi içeren bir anlaşma bu transfer. Rakamlar ya da sözleşme süresi bununla ilgili varsa tabii ki bilgi merak ediyoruz.
1: Son dönemde birçok oyuncu kiralandı. Noah Lang gibi, Asprilla gibi artı Sacha Boey. Ama oyuncuların sözleşmelerine koyulan opsiyonlar zorunlu değildi. Noah Lang'da rakam 30 milyon euro olunca Galatasaray kullanmamıştı. Oyuncuda da Leslie Ugochukwu'da da 25 milyon euro bandında bir opsiyon olacak ama bu sefer maç şartına bağlanıyor. Ki Galatasaray buna benzer kontratı Angelinho'ya 15 maç şartı koymuştu. 14 maçta Angelinho'yu oynatmaktan vazgeçip devre arasında yollarını ayırmıştı. Yine Mertens İlk sezonunda 25 tane maça ilk 11 çıktığında artı bir yıl daha Galatasaray devam etme fırsatı yakalamıştı. Ben Leslie Ugochukwu'nun aslında hani biraz performansa bağlı diyoruz ama kalıcı olarak Galatasaray'a geldiğini düşünüyorum. Mali açıdan da zaten Burnley kendisine bir 27 milyon euro yatırım yapmıştı. O rakamı kiralama ücretiyle birlikte Galatasaray'dan geri alacak. İbrahim Yavuz'a, İbrahim Hocam'a katılıyorum. Pozitif bir transfer. Bir kere 22 yaşında biraz böyle hızlıca saymaya çalışayım. 140'a yakın resmi maçı var.
2: Çok önemli.
1: 18-22 yani her sezon artı 30 maçı üstüne çıkmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu yaşlarda bir kere oynayarak gelişim göstermesi güzel. Artı Okan Hoca'nın Galatasaray'daki futbolu yani sistem olarak hep biz 10 numaralardan 4-2-3-1 diye okuyoruz ama ben onu 4-2-4 diyorum. Yani Galatasaray muhakkak 4 tane ofansif oyuncuyla sahaya yayılıyor. Artık Lemina'nın, Torreira'nın bazı maçlar taşıyayım. Hele ki Şampiyonlar Ligi deplasmanları bunu çok net gördük. O yüzden defansif yönü kuvvetli bir orta saha transferine ben negatif bakmıyorum. Okan Hoca için bir sınav. İbrahim Yavuz aslında güzel özetledi. Okan Buruk şu ana kadar. Yani Ancelotti'nin bu da hocalığını düşürmüyor. Yani yıldızları yönetebilmek de bir beceridir. Okan Hoca bunu yaptı Galatasaray'da 4 sezon. işte biraz sorunlu etiketle gelen Icardi'den, Osimhen'den o aidiyetle takımda müthiş performans verbirlerine vesile oldu ki Okan Hoca'nın biraz teknik adamlığını Galatasaray dışına çıkarsak da Başakşehir'e gidelim, Dembaba'sı, Krivelli'si, Rize'ye gidelim, Vedat Muriç'i, Umarım Ünlüsü, Samu Diyos'u, Akhisar'da Muğdat transfer yaptı Okan Hoca sayesinde büyük takıma Galatasaray'a. Selezno bayağı gol atıyordu. Hücum oyuncularına hep değer katan bir teknik direktör Okan Buruk. Evet, ama şimdi bu tip defansif orta sahaları da bir sınıf atlatması gerek bence baktığımızda. Bu Galatasaray'daki aslında teknik adamlıktaki o eşik diyeceğiz. Çünkü geçen sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldu ama bazı deplasmanlara tanınmayacak haldeydi. Yani o deplasmanlardan Lemina ile Torre ile çıkamıyorsun. Bu oyuncuya seviye atlatırsan, bir de 10 numara profilin de buna benzer gelişim açık bir oyuncu olursa hiç belli olmaz. Yani Galatasaray sonuçta bu sezona Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, ligde üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle giriyor. Kadrosunu genişletmesi gerek. Çünkü geçen sezonun finalinde gördük, lig biraz daha devam etse bence Galatasaray şampiyonluğu verecekti. Yani artık oyuncuların pili bitmişti. Artı bu kadro 4 sene önce kuruldu. Artık Abdülkerim'in, Torreira'nın temel taşlardan 4 yaş aldığını bir bilmemiz gerek yani. Şimdi Okan Hoca'nın tabii ki her şampiyonluğu Galatasaray taraftarını çok mutlu etti ama ben ilk şampiyonlukta Icardi'nin astrolist olması, o Raşit Salı, Kerem Aktürk olduğu takım. Baktığım zaman en iyi takım diyemeyiz İbrahim. Yani ama yaş ortalaması iyi bir takımdı. Mesela Torreira çok ideal yaşında. 26-27'sinde Galatasaray'a gelmiştim. Raşit Salı ile Kerem. Kerem zaten 24 yaşındaydı.
2: Yani, aslında çok özür dilerim, araya gireyim. Şöyle de aslında bizim yani beklediğimiz hadise şuydu. Yeni geldiği bir takımda, az tekrarı olan bir takımda problemler anlaşılabilir. Aslında Okan Buruk'tan tam tersi performans bekliyordum ben. Yani dördüncü senenin sonunda daha fazla teknik direktörün ön plana çıktı. Evet, oyuncuların kalitesi çok belirleyici oluyor, onu kabul ediyorum ama şimdi ilk dönemden bugüne baktığınızda bu kadar oyuncuya teslim olma hadisesi çok sağlıklı bir durum değildir. İşte o yüzden Galatasaray'ın senin biraz önce söylediğin, aslında dördüncü senesini geçirmiş ve rakiplerinin sezonun bütününe baktığında çok fazla karar değiştirdi. Şimdi Beşiktaş kulüp başkanı değiştirmiş, oyuncu değiştirmiş, teknik direktör değiştirmiş. Benzer durumu Fenerbahçe yapmış. Evet, sizin yaptıklarınız önemli ama biraz da diğerinin yapamadığı üzerinden de değerlendirebilirsin. Şimdi dördüncü senenin sonunda baktığında mesela ben bu transferi gördüğüm zaman 3 aşağı 5 yukarı teknik bir yorum yapmam gerekiyordu ama yapamıyorum. Bilmiyorum çünkü ne çıkacağını. Çünkü bugüne kadar Galatasaray bu tarz talip olduğu genç oyunculardan sağlıklı geri bildirim alamamış. Oyun yardım edememiş oyunculara. Yani tek başına oyuncu yeteneğinden anlatamayız herhalde.
1: Biraz doğaçlama geliyor.
2: Doğaçlama hadisesi çok sağlıklıdır. Yani dördüncü senenin sonunda aslında senin ilk sene söylediğin, ben de aynı fikirdeyim. O daha güçlü oyundu.
1: Güzel oyundu.
2: Değil mi? O daha güçlüydü. Tam tersi olması lazım.
1: O oyunun
2: lazım.
1: Matematiğini şöyle hatırlatacağım izleyicilere. Abdülkerim, Nelson, Sasha Boy 2000 doğumluydu. Yani takım yaş olarak 26-27 ortalamaya yaklaşıyordu. Bir Mertens 35'likti. Mertens hiç 35 yaşında bir oyuncu gibi oynamaya efor koyuyordu. Icardi 28-29 yaşında Galatasaray'a imza atmıştı. Burada problem Galatasaray doğaçlama oynarken Osimhen'le tamamen fizik olarak rakibine hükmeden bir oyuna döndü. Bu bence çok biraz Osimhen'e bağlı olduğunuzda size şampiyonluk olarak dönüyor ama oyun olarak tek planda tek planda kalıyor. Yani Osimhen olmadığında da işte örnek vereyim. Trabzon deplasmanından
2: çıkamıyorsunuz.
1: Göztepe maçında 2-1 iken mucize gol kaçıyor, 3-1'i buluyorsunuz. Hep böyle can çekişerek yani. Şöyle ya da şöyle anlatmaya çalışayım. Bunun aslında gerçekleşmemiş olay üzerinden belki izleyicilere garip gelecek ama ikinci şampiyonluk sezonunu hatırlatacağım Galatasaray'ın. Galatasaray iç sahada Fenerbahçe'yi 1-0 kaybetti. Camia bir demoralize oldu. Fenerbahçe havaya girdi ama ne oldu Galatasaray? 6 gün sonra gitti Konya deplasmanında. 3-0'ı buldu, 3-1 bitti. Çok net oyunla net kazandı. Dördüncü şampiyonluğu alan takım bence benzeri hikaye yazamazdı. O tip bir deplasmanda şampiyonluğunu elde etmek, Samsun'da zaten dağıldı 1-0'ın ardından. Tabii ki Aslantepe'nin 50 bin taraftarla birlikte büyüsü bir gerçek. Zaten Okan Hoca dönemi o 4 sezon 2 mağlubiyet var. Ve geçen sene ligin 2 tane finali işte Fenerbahçe'yi mağlup etti. Üstüne Antalya maçı çok gitgelli bir maçtı. Evet. O da 4-2 olunca bitirdi Galatasaray işi ama bence sinyaller verildi. O sinyalleri ne kadar yönetim Okan Hoca okuyor, Leslie Ogu çıkıyor, o yüzden ben önemsiyorum, destekliyorum bu transferi ama örnek verelim, Icardi ile hala yolların ayrılmamasını, yani biraz işin planlama kısmı bende soru işaretli oluşturuyor. Yani mantıken Bizim ne dememiz gerek? Bu takım 4 senedir şampiyon oluyor. Kalecisi Uğurcan, forvet Osimhen. Bu sezon banko götürür dememiz gerek. Çok iddialı konuşamıyorum yani şu an. Biraz bu soru işareti var.
2: Taraftarların bu kadar endişe etmesinde...
0: Oyuncu kartımızı görebiliriz bu arada Hugo Çokviç'in. Galatasaray'ın dakikalar önce İstanbul'a gelen yeni transferi Lezli. Hugo Çokviç hocam devam edeceğiz ama çok kısa izninizle rakamları aktarmak istiyorum. Az önce ifade ettik, henüz 22 yaşında çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz ki biraz da aslında kontenjan transferi Galatasaray için.
1: 156 maç çok iyi.
0: Yeni sezonda. Fakat 22 yaş olmasına rağmen tüm kariyer performansı 156 maç, 6 gol ve 5 asisti var. Son sezon performansı Burnley'de 38 maç, 3 gol, 2 asist ki aslında kariyer zirve yaptığı sezon Burnley'deki son sezon oldu. Biraz istikrarıyla özellikle orada çok dikkat çekmişti. Tabii Rennes'de ilk çıkış yakaladığı dönemde yine ortaya koyduğu performansla özellikle Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmişti ki zaten Chelsea'ye transfer oldu o dönemde ama Burnley'deki son sezonunda gerçekten oldukça başarılı geçmişti. Hocam öne çıkan güçlü yönleri, ben aslında yani ne yalan söyleyeyim çok fazla oyuncuya öyle bir aşinalığım yoktu. Ama tabii biraz bu transfer sürecinde araştırdıktan ve izledikten sonra oyuncuyu öne çıkan güçlü yönleri fiziksel üstünlük ve atletizmi olarak gösteriliyor. Yine geniş alan hakimiyeti, uzun adımlama becerisi olduğu konuşuluyor Hugo Çokviç için. Kesici bir orta saha olarak gösteriliyor. Pas güvenliği, özellikle baskı altında yine sakinliği olduğu analizi var ve hava topu hakimiyetinin de çok iyi olduğu konuşuluyor yine Lezli Hugo Çokviç için.
2: Yani gözünüzü kapatıp hayal ettiğinizde savunmanın önünde İyi bir kesici, evet, bölgesini boşaltmayan, fiziksel tabirle anlamda da yüksek toplarda da orada Galatasaray'a avantaj sağlayacak. İkinci toplarda avantaj sağlayacak. Özellikle merkezden oyun kurduğunda onu kullanabilirsin. Tabii orada işte biraz önce bahsettiğim hadise çekme. Yani bir oyun seti belirleyici oluyor. Şimdi tek başına onun yeteneğine teslim ettiğinde büyük ayak kırıklığı yaşayabilirsin. Çünkü o çok alışık değil onu tek başına problemle çözmeye, değil mi? O daha işin garanti, sade kısmıyla çok ön plana çıkmış bir oyuncu. Buradaki olay tamamen işte biraz önce söylediğim takımın ona yardımcı olma hadisesi, oyunun ona yardımcı olma hadisesi. Yoksa profil olarak baktığında bir sürü olumlu şey içinde barındırıyor. Bir kere bu kadar erken yaşta bu kadar maç deneyimi çok önemlidir bir oyuncu için. Şey de çok değerlidir. Kariyer sezonunu bu sene geçirmiş olması da son sezonda önemlidir. Aslında yani biz hep işin ön libero kısmındaki oyunculardan savunma yapmasını talep ederiz ya da öyle bekleriz.
0: Evet.
2: Ama biraz oyuna da talip olmuş. Aslında gol atmaya da işin ofans kısmına da talip olmuş ki çok belirleyici olacak. Bu kadar uzun boylu oyuncularda normalde beklenen nedir? Ayak becerisi, koordinasyonu çok iyi değildir. Bunun öyle bir sorunu da yok. Yani izlediğim kadarıyla ben de çok uzun maçını izlemedim ama kısa kısa videolarına baktığında en azından boyuna göre ayak koordinasyonu iyi olan bir oyuncu. Ya buralarla ilgili zaten bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Çünkü ihtiyacı olan Galatasaray'ın uluslararası organizasyonda özellikle geçtiğimiz sezon orada İlkay'dan çok şey bekliyorlardı, değil mi? Şimdi o merkez tarafıyla hiç verim alamadı Galatasaray ve Lemina ile de Torreira ile de halledemedi o problemi. Bu o problemi en azından işin takım savunması kısmında çok net bir şekilde halleder. Yani savunmanın önünde her zaman Galatasaray'ın sert organizasyonlarında Lesley'i göreceğiz. Yani hem o işin top kendisindeyken sakinlik ve oyun kurma kısmı, top rakipteyken işin kesicilik ve yüksek top kısmında da çok ciddi katkı sağlamasını bekliyoruz tabii ki.
0: Şimdi tabii sorular da var bir yandan. Edirne'den Osman Bey yazmış. Bu arada soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. İsterseniz X üzerinden, isterseniz Instagram üzerinden bize yazabilirsiniz. Transfer güzel ancak bu transfer ne zaman değerli olur? Galatasaray Lezli, Niyaga, Enciso üçlüsüyle oynayabilir hale gelince demiş mesela. Yani biraz daha böyle
2: gelemeyecek.
0: İşte gençliğe aslında dikkat çekmiş Osman
1: ya ben
0: Bey.
1: De işin ama Osman tabii bu Bey çok şöyle kolay değil. Şampiyonlar Ligi zaten başarı 4-2-3-1'den ziyade biraz 4-3 oyunu istiyor. Yani üçlü orta saha işin şifresi. Yani Lesley, Gabriel Sara, Torreira da Lemina'dan birisi tamamlayacak ki Torreira ve Lemina ile Şampiyonlar Ligi deplasmanlarından çıkamıyorsun. Bunun üstüne basa basa vurguluyorum. Ya da işte Juventus 5-2 yenerken Juventus'un 2 golünü orta sahasında Locatelli o driplikleri yapatıyor yani. Leslie Ugochukwu profiline bence bu tip maçlarda muhakkak ihtiyaç olacak. Okan Hoca'nın işlemesi gerek ki Galatasaray'ın böyle sezon içinde maçlarını düşünüyorum. Mesela şampiyonun geldi Antalya Spor maçı. Soner müthiş oynadı orta sahada. Soner Dikmen mesela. Evet. Yani Leslie Ugochukwu profili oyuncular
3: çok acayip bir gol atmıştı hatta.
1: Yani böyle çarpışır gibi ya geliyor bana.
2: O oyunculara
1: bana.
2: Özgürlüğü vermeyecekler. O alanı tabii. Zamanı özellikle Leslie vermeyecek gibi gözüküyor. En azından fiziksel avantajıyla. Yani benim top rakipteyken özellikle sert organizasyonlarda.
1: Ya da Süper Kupa finalini düşünelim. Gendozi'ydi maçın yıldızı.
2: Fenerbahçe'de ilk geldiğinde.
1: Yani Galatasaray'ın istediği sonuçları alamadığı maçlarda rakip 8 numaralar çok baskın çıktı Galatasaray'a maçların hikayesinde. Biraz o yüzden ben defansif orta saha transferi negatif değilim.
2: Hadi şeye de ihtiyacım vardı zaten artık, hani senin biraz önce söylediğin çok önemlidir. Yani bu oyuncular yaş alıyorlar ister istemez.
1: Evet.
2: Her sene oyuncunun antrenman tekrarında, hızında ister istemez problemler oluyor. Yani o planlamaya baktığında da aslında orada dinamizmi yükseltecek oyuncuya da ihtiyacım vardı. Hem fiziksel gücüyle hem enerjisiyle. Bu da planlama konusunda önemli. Ya şeye biraz itirazım var benim. Yani tek başına işin savunma kısmına biraz itirazım var. O yüzden son seneki istatistiğini değerli buluyorum. Oyun iki yönlü oynamak zorundasın. Kabul ediyorum, bazı maçlar gerçekten tam anlamıyla kesici dediğimiz pozisyonda ihtiyacımız var. Ki eminim ben Okan Hoca bu planlamayı yaparken hep aklında Liverpool deplasmanı, Juventus deplasmanı da hafızasında vardı. Gerçekten tam anlamıyla hem fiziksel olarak hem sakinlik olarak hem kesici özelliği olarak böyle bir oyuncuya ihtiyaç duydu Galatasaray. O yüzden hani bütününe baktığımda düşüncede, teoride çok sağlıklı ama şeye de ihtiyacı var. O mesela çok ciddi belirsizlik. Pratikle ilgili yok öyle bir deneyimi Galatasaray'ın. Bilmiyorum yani var mı hafızam beni.
1: Doğaçlama. Değil 4, mi?
2: Yani
1: 2, 3,
2: hayır, şöyle yok mesela. Galatasaray'ın savunmanın önünde uzun bir oyuncuyla oyun planını ben hiç görmedim.

0: 4 senede. Ama bu tabii yani görmemiş olmam olmayacağı anlamına da gelmez. Muhakkak hocanın planı var. Merak ettiğim aslında temel konu. Bunu ilk hazırlık döneminde de aslında göreceğiz. Muhakkak Galatasaray'ın orta sahada alışık olduğu
1: hocam herhalde en son o profile yakın isim Enzonzi'ydi Galatasaray'da böyle biraz daha.
2: Ama yani, en mükemmeli Enzonzi öncesi fizik, Fernando'ydu.
1: Fizikli bir oyuncuydu o da.
0: O daha eskide Fernando. En zirve oyunu
2: 4-1-4-1 evet. Fernando ile oynayabiliyordu.
1: Fernando bence oyun kurma meziyeti müthiş oyuncu olan bir oyuncuydu.
0: Daha zaten şey bir, yani bundan da tabii bunu da talep edecek. Özellikle buradaki oyunlarda talep edecek. Yani o son sezonundaki istatistik önemlidir. Oyuncuyu mahkum etmemek lazım. Ya sen benim işin savunma kısmını hallet, ileri hallederiz değil. Ya oyunun bütününe talip olmak zorundasın. Zaman zaman evet ama genelde ihtiyacın oluyor. Yani sen bu oyuncudan para kazanmak istiyorsan tek başına performans değil. Aynı zamanda değer de katalım oyuncuya. Biz de bu işten para kazanalım diyorsan oyunun iki yönüne de oyuncuyu talip etmek zorundasın. Yani.
2: Ya buradan Lemina'ya şöyle bağlayacağım. Galatasaray'la 2 yıl devam ediyor Lemina.
1: Bu kesin değil mi? Yani evet, resmi açıklama yok çünkü.
2: Kesin. 2 yıl. Hatta ücretinde bir güncelleme.
1: Peki Lemina'nın sözleşmesi bitmiş miydi?
2: Bitmişti. Çünkü
1: yani bir opsiyon da yoktu değil mi?
2: Sezon başında opsiyon kaldırıldı. Lemina'nın çünkü ücreti de 2,5 milyon euro seviyesindeydi. Daha yüksek ücret beklentisindeydi. Belli bir maçların %60'ında oynasaydı ki oynadı zaten ama sözleşmesi otomatik uzayacaktı. Evet. O madde karşılıklı anlaşılarak kaldırıldı. Ama nihayetinde Lemina performans verdi. Şampiyonluğa katkıda bulundu. İbrahim Yavuz'u şöyle tamamlamak istiyorum şimdi. Oyuncuların istatistik kısmı bence de önemli. Çünkü Okan Hoca'nın futbolunu biz defansla okuyamayız. Hücum futbolu. Şimdi Lemina baktığımız zaman istatistik olarak çok uçup kaçmaz ama. Şimdi gollerini hatırlatacağım. Gitti Liverpool maçı 1-0 yani Anfield Road'a. Umutlu gitmenizi sağladı. Döndünüz Antalya maçını çözemiyordunuz. İlkan yerine oyunu aldınız. Beraberliği getiren golü attı. Sezon finali Osimhen'e o topu Lemina indirdi yani. Ben biraz Josef de Souza'ya benzetirim o özelliğini yani. Gollerin nicelik niteliği de önemli. Galatasaray'da işte Lemina'nın bu baskın özelliği vardı. O yüzden katılıyorum. Leslie Goçuk'un da tek taraflı olmamalı. Muhakkak oyunun ön yani tarafına destek verecek.
0: Yapmıştı oyuncu aslında hazır. Yani böyle de bir son dönem özellikle böyle bir tekrar olması önemlidir.
1: Doğru. Lemina'nın bu arada ücretinde bir güncelleme dediniz ama artış mı yoksa İndirim mi?
2: 3 milyon euro artı bonuslarla 3,5-4 milyon euro kazanacak.
1: Yani o da artış.
2: Artış evet.
1: Galatasaray
2: ama
1: gerçekten
2: çok normal yani şöyle. Yani, Singo 4,8 milyon euro alırken Lemina'yı 2,5 milyon euro bence oynatamazsınız.
1: Tabii şimdi yeni gelen Denizli de muhtemelen o balemlerde olacak.
2: Şöyle yani ben Singo'nun ücretini eleştiririm ki transfer edildiğini eleştiririm şu yüzden. Aston Villa'nın transfer edemediği oyuncuyu transfer etti Galatasaray yani. Dünyaları verdi. Dünyaları verdiğiniz oyuncu da sağ bekte sol bekte ben bir kafa etkisi isterim. Ya da Galatasaray dizim Ebu'ya gibi Mariano gibi oyuna çok işin ofans kısmında katkı verecek. Singo daha farklı profil, daha defansif meziyetleri iyi. Birebirler Şampiyon Ligi'nde bence Singo iş yapacak ama bir yerde Galatasaray o Osimhen istisna kalmalıydı. Yani Sané de çok iyi para alıyor Galatasaray'ın 12 milyon. İyi oyuncular iyi para alsın bu arada ama takım içi dengeler de önemli. Yani siz Singo'ya 4,8 verirken Lemina ile 2 milyon eurodan sözleşme uzatamazsınız. Yani biraz, o yüzden de Lemina'nın ücretinin 3 milyon euro yapılmasını ben olumlu karşılıyorum.
1: Bu biraz satış konusunda problem yaratıyor aslında ilerleyen dönemlerde kulüpler için. Yani o yüksek maaşlarla oyuncuları göndermek ya da oyuncuya talip bulmak biraz zorlaşıyor.
2: Saşa boyu dışında satış yok Galatasaray'ın 4 sezondur baktığımızda. Hani.
0: O da biliyorsun değil mi?
1: Doğru. Kerem gitti. Kerem de
0: onun dışında olan bir oyuncu.
1: Düşük rakamlar alıyor.
2: Kerem
1: herhalde.
2: Çok düşük rakama gitti.
0: 11 tabii. Miydi öyle bir şeydi?
2: 12 milyon euro gitti Kerem.
1: Leslie dışında peki bir merkez orta saha takviyesi daha beklemeli mi taraftar?
2: Şöyle Sara satılırsa. Onun dışı 10 numara profili belki 8 numara yakın olacak. Örnek verelim Bruno Fernandes'i aldınız. Bruno Fernandes 8'de oynar. Yani çok onu 10 gibi düşünmeyeceğiz.
0: Tek ön libero önünde 2 tane oyunu 2 yönlü oynayan orta saha. Yani uyar mantıklı planında. Burada ama şey önemli. Şimdi baktığında 6 tane değil mi Galatasaray'ın merkezde orta sahada 6 oyuncusu var. Şimdi o şöyle olmuyor. Şimdi sayalım Lemina, Sara, Leslie, Torreira, İlkay. Niyaga değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi 6 oyuncu.
1: Belki çok ihtiyaç olursa Kaan.
0: Şimdi Kaan o bölgenin oyuncusu. Net orta saha oyuncularından bahsediyoruz. Hani bir takım kadro planlaması yapıyor. Sonuçta bunlar antrenman yapıyorlar. Yani şöyle olmuyor. Ya 6 olsun önemli değil. Biz buraya 2 tane daha alalım. Bir zenginlik olsun hadisesi oraya içeri zarar verir. Yani çok hassas bir çizgi. Bir oyuncuyla vedalaşmadan başka bir oyuncu da oraya getiremezsin. Tabii. Getirirsen orta sahadaki bütün o planlamayı bozarsın ya. Bunları doğru. Çok iyi analiz etmeleri gerekir. Ben de tabii hemen itiraz

0: çünkü şey oluyor mesela, işte bu Niagara ile ilgili oluyor. Ya şimdi biz tabii çok önemsemiyoruz öyle şeyler. O kadar yüksek paralar veriyoruz ki böyle daha düşük maliyetler. Ya olur ya, yanılabiliriz. İşte bunu çok kabul edemiyorum onu. Ya sen bu altyapıdan bir tane oyuncuya talip olabilirdin. Bunun kadar bir şey yapabilirdi. Hiç de bu kadar para harcamana gerek kalmazdı. Geldiği gün söyledim, Kasımpaşa maçı canlı stadyumda izledim ya. Çok üzüldüm ya. Yani bir oyuncuya talip oluyorsunuz ama ya bunun yapamayacağı, senin problemini çözemeyeceği zaten fiziksel olarak da çok belli. Yani çok anormal bir şey olması lazım sana katkı sağlaması için.
1: Yelert.
0: Şimdi Yelert öyle. Yani bakıyorsun arttırır sayısını yani girdiğimizde.
1: Yelert şundan şimdi, dolayı özellikle vurguluyorum. Ben iki maç tribündeydim, Kopenhag Galatasaray maçları. İlk maç kırmızı gördüm. Maç 2-0'ın 2-2'ye geldi. Danimarka'daki maç hiçbir artısı yoktu. Şundan dolayı çünkü. Galatasaray'ın kadrosundaki zafiyetle göre rakip oyuncuları bir öykünürsün. Örnek Galatasaray Taylan Berkan Çıkaloğlu ile Avrupa Ligi oynadı. Orta saha yetersiz görülüyordu. Gendozi'ye Galatasaray taraftarı ah bizde olsa, beka beka vardı Lokomotif'te. Şimdi sende Anelinho, yine Sasha Boy sonrası sağ bekinde problem varken benim hiç dikkatimi çekmedi Yelert maçlarda, onu söyleyeyim. Yani Niagara'da fizik olarak
0: çok yanılıyoruz. Yani bu kadar yanılmamamız lazım. Kabul ediyorum. Hani talip oluyorsam işte bu oyuncuya talip olmanı anlayabilirim. Oyun tekrarı, istatistiği, yaşı, fiziksel durumu hepsini bir araya getirdiğinde evet anlaşılabilir bir durum. Ama şimdi mesela Niagara'lar, Yelertler ya yazık günah yani. Çok fazla karar değiştiriyorsun. Çok fazla oyuncu da yanılıyorsun.
2: Doğru.
0: Bu normal bir hadise.
1: Üçlü savunmaya yani oyuncu alıyorsun, olmuyor. Çift forvet oynayacağım diyorsun, Morata'yı alıyorsun, olmuyor.
0: Yani mesela Cuesta ile üçlü savunmaya döndüğün hadise. Ya ben bilmiyorum. Şimdi Okan hocalar falan hani baktığın zaman.
2: Singo da aslında geliş hikayesi biraz üçlü ya oynayabilir. Üçlü savunma, ya, senaryolar üzerine transfer olmuştu.
0: Üçlü savunma olayı şöyle değildir yani. Hani ben bir transfer yapacağım. Monaco'da öyle oynuyor zaten, değil mi? Dönüyorum diye bir şey yok. Frankowski'yi de o şekilde getirdi. Hatırla Beşiktaş maçını. Onun doğru, o kırmızı kart görmesinin temel sebebi
2: evet, ne? Frankowski de bu arada çok
0: o kadar fazla, hatırlıyorum o dönemi. O kadar fazla üçlü bloğun önündeki dörtlü savunma merkezinde oynamış ki. Yani dörtlü savunmanın beki oynamakla üçlü savunmanın önündeki alanda sağ pozisyonda oynamak arasındaki doğru, fark şu. Arkamda hep birileri var. Şimdi o ters kademe hatasını Beşiktaş maçında hatırlayalım. Kırmızı kart gördüm. Evet, çünkü alışık arkasında sürekli bir oyuncuyla oynamak.
2: Süpren bir isim var arkada.
0: İlk defa böyle arkasında bir oyuncu olmadan tamam halledebilirim ama zamanla alakalı bir durum. O yüzden bizim buralarda böyle çok zenginlik olarak anlatılıyor. Kabul ediyorum, taraftar öyle şeyleri çok seviyor. Teknik direktörlerin büyük bir çoğunluğu da onu görmüş. Hemen oradan şöyle bir zenginlik oluyor. Yok öyle bir zenginlik. Dünyanın hiçbir yerinde ben sezona başlarken zaman zaman üçlü oynarım. Yok öyle bir oyun. Ben hayatımda görmedim. Kendi futbolculuğumda üçlüyü de dörtlüyü de gördüm. Bu kadar kısa sürede ikisini de oynayan yok. Galatasaray'ın 96-2000'e gitsinler, Fatih Hoca'nın üçlüden dörtlüye geçişteki o sancılı dönemi bir hatırlasınlar. Hiç yapmamış değil mi Fatih Hoca, dememiş sonra. Ya üçlü de oynayalım, hazır elimizde bol bu Popescu var, Bülent var, hani olmamış. Bir sistemde karar vereceksin. Oyunun içerisinde zaman zaman üçlüye de dönebilirsin tabii ki. Eksik kalırsın, rakip eksik kalır ama bundan bir kere net vazgeçmemiz lazım. Bunu hangi teknik direktör söylerse bence taraftar itiraz etsin. Aynı sezonun içerisinde bir takım hem üçlü hem dörtlü üzerinde tekrar yapamaz. Yok dünyada bunu yapan ve başarısız olursun. Transferi de sakın ona göre yapma. Yaptı Galatasaray. Bak Cuesta'da, Frankowski'de benzer sorunu yaşadı.
2: Şimdi bir fotoğraf var. Leslie konusunu yavaş yavaş noktalayacağız. Galatasaray'ın bundan sonra transferdeki planlaması ne? Bunu konuşacağız konuklarımızla ama havalimanından gelen görüntülerden birisi saçlarını sarı kırmızı yapmış. Leslie Ugo çok çabuk adapte olmuş aslında Galatasaray'a. Bu da yeni havalimanında Galatasaray'ın yeni transferinin görüntüsü bu şekilde objektiflere yansınmış. Hayırlı olsun Galatasaray'a, olmuş, Türk olmuş futboluna renk katabilecek bir isim olarak görünüyor bu anlamda ama performansını tabii ki biraz daha zamanla göreceğiz. Biz bundan sonra ne olabilir? Biraz da bunu konuşalım. Çünkü 10 numara bölgesi için çıkan haberler var. Bruno Fernandes'i zaten çok uzun zamandır konuşuyoruz ama son günlerde biraz daha ismi yüksek sesle konuşulmaya başlanan isim Julio Enciso ismi oldu. Strasbourg'un Paraguaylı oyuncusu ki Dünya Kupası'nda bize karşı da forma giymişti.
1: Almanya'ya gol attı.
2: Almanya'ya gol attı evet. Turu getiren isimlerden birisi oldu bir anlamda. Penaltılarda tur atlamıştı Paraguay ama Enciso konusundaki son durum nedir? Yani liste başındaki isimlerden birisi mi Galatasaray'da?
1: Liste başı Can Uzun ve Bruno Fernandes. Yerli olarak Can Uzun, yabancı olarak Bruno Fernandes. KC'ye cevap olsun. Ben sıradaki yedek forvet bekliyorum. Çünkü hani yedek forvetin bütçesi daha düşük olacak ama

0: Oyuncular yine Evan Ferguson bildiğim kadarıyla geçen sene Roma'da kiralık geçirmişti, Brighton'ın oyuncusu. O da yine artı 4.
1: Franculino'ymuş, özür diliyorum.
0: Franculino.
1: Evet.
0: Franculino doğru. Benfica altyapısı, hatta sonrası kuzey ülkelerinde Midland'a kariyerine devam ediyor. 10 numaraya gelirsek de yani önceliğin can uzun olduğunu hala vurgulamak istiyorum. Galatasaray'ın Dünya Kupası'nı bekleme durumu bir anlamda can uzun için avantajı şöyle döndü. Normalde Frankfurt katıydı. Daha önce yaptığı oyuncu satışlarında işte Ekitikesi'nden Jovic'ine son 5-10 yılda bayağı iyi rakamlar kazandı Frankfurt ve can uzun içinde serbest kalan maddesi 60 milyon lira ısrar edecekti ama günün sonu 50 milyon euronun altına düşürmeye zorluyor Galatasaray. Galatasaray'ın can uzun için ayırdığı bütçe şu aşamada 35 milyon euro. Hala arada bir 10-15 milyon euro fark var. Bruno Fernandes'e gelirsek can uzundan farkı üst seviye A+ bir oyuncu olması ama son transfer olması. Can uzun baktığımızda 2005 doğumlu. Artı de Okan Hoca'yı da biraz tanıdığımı düşünüyorum. Yani Okan Hoca hep bir şekilde rakip olduğu oyuncuları gözüne kestirip işte Anhelim'i bile Başakşehir Leipzig maçlarından bir not edip Galatasaray'a kazandırmıştı. Can da Galatasaray'a karşı çok iyi maç çıkarttı bu sene Frankfurt Galatasaray maçında.
1: Doğru.
0: Yine milli takımımızda belki atamadı ama Paraguay maçında oraya koşuyu yapması, daha fazla süreler almalıydı Montella'nın
1: kendini
0: takımında.
1: Kendini çok gösterebilecek süreleri bulamadı bence.
0: Evet. Bruno Fernandes'e gelecekse Bruno Fernandes'i şöyle övmek istiyorum. Manchester United gibi bir oyuncu öğüten mekanizmada diyeceğim. 5-6 senedir ayakta kalan tek oyuncu baktığımızda. Müthiş bir oyuncu. Duran topları, asistleri. Sağ içi lider diyebiliriz. Ki Bruno Fernandes'te biraz daha 4-3'e kayabilirsin. Ama can uzun biraz daha Osimhen'in tamamlayıcı forvet rolüne gelebilir. Ben yani soruna cevap şu olsun aslında Furkan. Enstitü için de geçerli. Bence bunun cevabını biz Ağustos ayında veririz. Yani ben bütçeden dolayı 10 numara transferinin sıradaki transfer olmayacağını düşünüyorum. Yani muhakkak Galatasaray şimdi yedek forvetle Icardi ayrılığı sonrası muhakkak Osimhen'in arkasında bekleyecek bir oyuncuyu bulacak. Yine kiralanan formülü sonrasında en fazla bütçesini 10 numara transferine
1: gidecek. Bu biraz tabii teknik bir soru olacak ama affına sığınarak sormak istiyorum. Şimdi Dünya Kupası'nda biz Paraguay'ı izlerken Enciso biraz daha böyle tamamlayıcı forvet. Yani böyle 4-3-5-2'nin ikinci iki santraforundan zaman zaman tek santrafor gibi, hatta Almanya maçında en uçta Enciso'yu oynatmıştı teknik direktörleri. Galatasaray'a gelirse 10 numara rotasyonu için mi gelir, yoksa Osimhen'in arkasında bekleyecek ikinci isim de olabilir mi Enciso planlamada?
0: 10 numara olacak çünkü geride kalan sezon hatırlatalım. İlkay, Gabriel Sara, Yunus, hatta bir gösteri maçı Aspirin'le. Yani Okan Hoca o bölgede birçok oyuncuyu denedi. Muhakkak yeni sezonda transferde öncelik bu noktaya verilmişse 10 numarada kullanılacak.
1: Hocam sizce...
2: Burada önemli olan yani bu bahsettiğimiz ikinci santrafor pozisyonu aslında kanat oynama özelliği de olan ya da işte 10 numara dediğimiz aslında günümüz futbolu o işi kaldırdı da 10 numara diye bir oyuncuyu bırakmadı da ya ikinci forvet diyeceksin ya da merkez orta saha diyeceksin. Aslında yani iki pozisyonu birden oynayabilen bir oyuncu bu tarz durumlarda daha çok teknik direktörün işini görür. Ya kanat forvet alacaksın hem Osimhen olmadığında direkt hedef santrafor oynama konusunda da aynı zamanda kanat rotasyonunda da elini güçlendirme açısından. Yani normalde aslında planlamanın o şekilde yapılması daha sağlıklı. Yani net bir santrafor, evet, Osimhen'in olmadığı zaman problemimi çözsün. Ama şimdi Osimhen sende direkt oynayan oyuncu. Bir de Osimhen'de ekstra bir durum var. Doymuyordu öyle bir oyuncu. Yani dinlenme derdi de yok. Sürekli oynamayı talep eden bir oyuncu. Onun arkasındaki oyuncunun biraz daha süre alması değerlidir ama kanat ya da diğer ikinci forvet pozisyonunda oynama alışkanlığı olan bir oyuncu olursa hem teknik direktörün rotasyon açısından da elini güçlendirir.
0: Ya ben sesli, daha fazla süre alır. Sesli düşündüğümüzde, ki bu noktada Galatasaray tarafını tebrik edeyim çünkü ilk isteyen taraftı Beşiktaş bitirdi. Rafa Silva bende çok oturuyor mesela, yani çünkü hani Mertens sonrası aslında Galatasaray'ı Galatasaray'ın yani bizim bu oyuncuları çok konuşuyoruz, Can Uzun'u, Enciso'yu mesela. Bence hani Rafa Silva o oyunu Mertens sonrası Galatasaray'da aynen devam ettirirdi.
2: Ben tamamlamıyla biraz... Evet, öyle sorunu vardı değil mi Galatasaray'ın o bölgede? Çünkü Rafa Silva o 10 numara dediğimiz eski oyunun aslında güncellenmiş oyunu.
0: Sen anlatınca kenara da kaçıyordu mesela derbilerde.
2: Sizde oynayabilir, merkezde oynayabilir, sürekli gezen bir oyuncu. Orada direkt problemini ortadan kaldırabilir. Ya bu tarz oyuncular tabii, şimdi Rafa Silva daha önce buralarda bulunduğu için hemen aklımıza o geliyor ama ya vardır gezegende herhalde, başka bir yerlerde benzer oyuncular vardır. yani bu kadar aynı oyuncuların

0: etrafında dönmemiz, yeni oyuncuları söyleyememiz de biraz işin o tembellik kısmı ile alakalı bizim eksikliğimiz diye düşünüyorum. Yani bu kadar fazla potansiyel oyuncuları tamam kabul ediyorum, gelsin tabii ki Osimhen'ler, Can Uzun'lar, maliyeti iyi olan oyuncular, eyvallah, bir itirazım yok, ama sürdürülebilir bir de ekonomi var. Şimdi Galatasaray işler iyi gittiği dönemde, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olduğu sürece bir sorun yok, ama eğer onunla ilgili bir sorun yaşarsa, o Şampiyonlar Ligi geliri ile alakalı darmadağın olur. Yok çünkü idare edemez. Beşiktaş benzer durumu yakın tarihte yaptı. Halledemedi. Gidemedi, şampiyon olamadı. Gidemedi Şampiyonlar Ligi'ne. İki senede tanınmaz hale geldi.
1: Fikret Orman dönemi son dönemi.
0: Evet, yani burada yapabilirsin. Çok güçlüsün. Bak bugün mesela Galatasaray taraftarı itiraz ediyor değil mi transferlere? Aslında normalde iki tarafla anlaşılabilir bir durum. Şimdi taraftar gözüyle şöyle değerlendiriyorum. Onların endişesi şu: Osimhen yoksa bizim bir oyun planımız yok. Haklı oldukları konu. Dördüncü senenin sonunda aslında bu kadar bir oyuncu üzerinden bir oyun okunmaz.
1: Bu arada bence buna sadece inanan taraftar değil. Yani bence Okan Buruk da kısmen artık böyle düşünüyor ki birçok maçtan sonra bunu hoca yani
0: söylüyor ki,
1: kısmi olarak da söyledi. İşte, Osimhen olmadığında ne kadar şey zorlandıklarından yani bahsediyor.
0: Çok ekstra bir oyuncudan bahsediyorsun.
2: Yayın öncesi çok kolay. Hacı Galatasaray gibi yani Osimhen. Lige direkt dengeyi değişti.
0: Hiçbir itirazım yok. Aynı fikirdim ama bu kadar fark etmemesi lazım. Bir şey ortaya çıkması lazım. Şimdi normalde yani ortalığı ayağa kaldırıyor. Mesela Beşiktaş şu an Galatasaray'dan transfer olarak daha iyi durumda değil mi? Beşiktaş şu an ne yapıyor? Galatasaray'ın 4 yıldır inşa ettiği yapıyı yapmaya, organize etmeye çalışıyor. Önce bir araya getirecek Beşiktaş. Bak Galatasaray'ın burada 4 senedir tekrarı var. Beşiktaş şu an o oyuncuları bir araya getirmeye çalışıyor. Sonra o oyuncularla tekrar yapacak. Yani Galatasaray'ın rakibine göre avantajına bakar mısın? Ama endişe ediyor Galatasaray taraftarı. Aslında hiç endişe edecek bir durum yok. Benzer durum Fenerbahçe için de geçerli. Bak, yeni teknik direktörleriyle yeni bir oyun ve yeni oyuncularla bir oyun inşa edecek. Sen de hazır. Ama sendeki problem şu: çok fazla oyuncu odaklı gidiyorsun. Bu normal bir hadise değil. Bugüne kadar senin farklı şeyler söylemen gerekiyordu. En azından lig biterken senin değil mi bu ikinci forvet, merkez orta saha, neyse belliydi problemin ya da diğer pozisyon. Sen bugün bir şeyleri ortaya çıkarman gerekiyordu. En rahat sensin. Hiç öyle bir derdin yok. Ama sen de çünkü o kadar fazla karar değiştiriyorsun ve işin tembellik kısmı ile alakalı maalesef işin o tarafına çok talip oluyorsun. John Duran'a talibi. Bana John Duran, ben Galatasaray'da görevli olacağım, biri bana John Duran diyecek. Bir daha keserim onunla ilişkiyi. Ne John Duran'ı ya? Neyine talip olayım ben John Duran'ın? 3 tane kulüpte tamamen işin psikolojik tarafını idare edememiş oyuncunun. Neyine talip? Olmaz demiyorum. Olabilir de niye ben ona talip olayım ki yani? Fenerbahçe'de sorun yaşamış. Gitmiş Zenit'te sorun yaşamış. Zaten çok erken yaşta kariyer yerine işin ekonomik tarafını kovalamış bir oyuncunun. Niye ben talip olayım ki? Ben bir de Galatasaray'ım. 4 sene tekrarım var. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum. Yani bunları bence birilerinin orada düşünüp itiraz etmesi gerekir. Neyine talip oluyorum? Bir de ilk bize anlattıkları şey ne? Fenerbahçe 20 küsur vermiş, bana 4'e gelmek istiyor. Ne yapayım, ben onunla mutlu mu olayım yani Galatasaray olarak? Ne diyeceğim ben? Fener 20 verdi, ben 4 verdim. Bak ben
1: yani
0: ne kadar...
1: işin maliyetleri ve kural, yani kontenjandan dolayı Galatasaray'ın sıcak baktığı konuşuluyor.
0: Planlama yanlış.
1: Orada farklı isimler de var işte. Az önce bahsettik, Ponomarenko isimlerden birisi. 2006 doğumlu mesela, çok genç bir oyuncu Dinamo Kiev'de. Midland'deki oyuncudan bahsettik.
2: Ama işte Icardi ile hala yolları ayırmadığınız için de ben John Duran'a şöyle çok niyeti bakıyorum. Icardi'ye tercih ediyorum.
0: Ayırmışlardır diye düşün. Bak, seni de çaresiz bırakıyorlar. Sana da hakikaten bana da deseler ben de John Duran'a talip
1: ama hala teşekkür
2: ben
1: mesajı gelmedi.
2: Senin ne fikirim? John Duran bir kere 22 yaşa o kadar çok coğrafya sığmamalı. İngiltere, dön Suudi Arabistan, oradan Türkiye, oradan Rusya, ne oluyoruz yani? Emine Mor benzeri hikaye yazdı. Çok... En son Nimegen'e denemeyle transfer olma durumuyla karşılaştı.
0: Bizim en büyük sorunumuz aslında şu: biz oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz. Evet, düşüncede bir problem yok ama bence hedeflerine talip olmak lazım. John Duran'ın hedefi, oynamayla ilgili bir hedefi yok ki. Niye o tarafını sen görmek istemiyorsun sürekli? Evet, yetenek tamam da bence hedefine talip ol. Bak, Osimhen'in hedefi de be. Evet, oyuncuna talip oldum ama hedef oynama derdi var. İşte Hacı yine hafızamızda değil mi? Şahane bir kariyer. Yeteneğine talip oldum ama hedefi de Galatasaray'la bir Avrupa'da ya da ligde başarılı olmakmış. O tarafa bak, bunun hedefinde de problem var. Niye ben orada zaman kaybedeyim? Ama senin söylediğin doğru. Bana da deseler Icardi mi, John Duran mı? Çaresizlikten John Duran diyeceğim yani.
1: Bir izleyicimiz sormuş: Furkan Bey, Galatasaray'ın önce bek yedeği, forvet yedeği ve stoper yedeği alması gerekiyor demiş.
2: Bek yedeğine katılmıyorum yani, şimdi şöyle, Simba izleyiciye hayır, saygısı var gibi algılamasın lütfen, ama Jacobs var.

0: Eren var. Bence Kazımcan da çok net. Orada
1: sağ bekten herhalde ben öyle
0: bekte de sağ
2: ben de biraz
0: Singo var, Salay okudum. Var.
1: Aynı fikirdeyim ben.
0: Salay'ı Süper Lig'e götürür, Singo Şampiyonlar Ligi'ne.
1: Ya çok enteresan değil mi? Bence aynı yorumu arkadaşımız
2: hatta abimiz de var. Neyse, ama hadi biz Yener'te yollayalım diyelim hadi.
1: Burkan muhtemelen aynı soruyu size devre arası aynı arkadaş şöyle atmıştır. Ya Sasha Boy orada sorun yaşıyor. Niye biz Sasha Boy'u almıyoruz? Şimdi o yok ya bak onun isim vermiyorlar. Bir anda herkes Sasha evet. Boy'dan vazgeçti. Ya yok var elinde Singo yaparsın halledersin ya bu kadar sürekli onun da alternatifi olsun ya bu takım 11 kişi oynuyor toplasan değil mi 20-21 ideal yani böyle 35 kişi olunca iyi bir şey olmuyor
0: 20-21 yani. Değil bence 16-17 20-21
1: yani oynadı çok fazla zaman. Artık şey olmaya başladı yani, ya maç sayısı arttı
2: yani 15-16'larla sezonu bitiriyor genelde yani. Çok geniş kadro seven bir teknik direktör değil
0: ama tabii şunu da söyleyelim hep transfer konuşuyoruz yani ben şunu ben de taraftarım yani Galatasaray bence şu noktada hata yapıyor bazı noktalarda operasyonlarda geç kaldı işte Icardi bunlardan biri Kaan Ayhan, Ahmet Kutucu Günay bence Galatasaray'da misyonu tamamlamış yerli oyuncular da var sırf yabancı gibi düşünmeyeceğiz yani.
2: Onlarla ilgili bir aksiyon bekliyor musun?
0: Beklemiyorum. Yani devam. Ahmet Kutucu'ya Rizespor'un ilgisi var. İstanbul içi takımlar olabilir. Artık Ahmet Kutucu'nun gitmesi gerek bence. Yani muhtemelen kiralık ayrılır. Günay devam edecek gibi gözüküyor. Jankat geri döndü ama oynaması gerek. Eyüp Spor'da çok iyiydi geçen.
1: Ya mesela Jankat benim için ben 19'da izlemiştim Jankat'ı mesela. O dönem bir de kaleci antrenörü bir abimle beraber izlemiştim. Hani teknik açıdan o daha da iyi. Ya şahaneydi. Bir Beşiktaş maçı izlemiştim. Hatta Beşiktaş'ta da Semih Kılıçsoy oynuyordu. Ya gözünün önünde ya göremedin şu yani bir hiç istemiyorsun. Bir tane çocuğun gelişimine de bir dokunabilirim. Tamam Günay da olsun olmasın demiyorum ama ya bu ciddi anlamda gelişime çok açık bir oyuncu.
0: Eyüp Spor kümesi tam.
1: Ya şahane sezon geçirdi ama arada kaybolup gidiyordu az daha oyuncu. Yine iki tane üç tane çok
2: sözleşmesi de bitiyor galiba.
1: Deneyimi var.
2: Bitiyordu ya da.
0: Bir yıl kaldı. Var. Sözleşmesini uzatıp bu sefer yine başka bir Süper Lig takımının kiralık gitmesini bekliyorum. Artı Jankat Eyüp Spor'da da kaleyi bir Brezilya kaleciden de yer aldı. Yani evet. O kaleci de ortalama üstü kalecidi.
1: Ama orada da biliyorsun.
2: O da transfer yaptı.
1: Teknik direktörü direktörünü dinledim mesela oradan sonra. Merak ettim acaba onu planlamayla yapmamış. Teknik direktörü
2: Atilla
1: Hoca
2: mı?
1: Atilla Hoca da söyledi bir yayıncı kuruluşa dedi ki o gün yani ya oynadı ama dedi aslında biz de dedi planla yapmadık dedi. Yani orada da hep bizi çaresizlik bir hedefe götürme şeyi var ya maalesef. Biz çaresizlikten oyuncuları tanıyoruz. Ama çok da önemli kaleci.
2: Bugün Galatasaray'a dair önemli tabii gelişmelerden birisi de Okan Buruk kesintisiz olarak yani tek dönemde Galatasaray'da en uzun süre görevde kalan teknik direktör oldu Okan Hoca. Tebrik ederiz bu anlamda. Zaten 4 yıllık bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Hoca gerçekten müthiş bir kariyer dönemi geçiriyor Galatasaray'da ve artık kulüp tarihinde de tek dönemde en uzun süre kesintisiz görev yapan isim oldu. Tam 1481 gün görevde kalmayı başardı diyorum. Çünkü hoca çok dönem dönem zorlandığı süreçler de oldu. Çok kolay değil tabii ki bu kadar süre görevde kalabilmek. Fatih Terim'i geride bıraktı. Bir kez daha tebrik edelim Okan Hoca'yı. Zoru başarmaya bence. Çünkü kolay değil bizim futbol iklimimizde bu kadar uzun süre görevde kalabilmek. Hoca bunu başarmaya devam ediyor.
0: Fatih Hoca 5. sezonu gördü ama tamamlayamadı. Burak Elmas devre arasında görevden alıp Torrent'i getirmişti.
2: Çok yine özür diliyorum. Bir video var bugün resmi hesaptan paylaşılan. Biz Okan Buruk'un Galatasaray kariyerini tekrar konuşacağız ama bugün Galatasaray Spor Kulübü resmi hesabından bu konuyla ilgili bir video paylaşıldı. O videoyu önce bir izleyelim.

0: Evet, 1481 gündür Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğunda oturuyor Okan Buruk. Bir not almışım. 1481 rakamının da Galatasaray için özel bir anlamı var.
1: Galatasaray Lisesi.
0: Evet, Galatasaray Lisesi'nin ilk kuruluşu. Yani doğru. Eski adıyla, o dönemki adıyla Galatasaray'ı Hümayun Mektebi adıyla ilk kurulduğunda 1481 yılında lise kuruluyor.
1: Mektebi Sultani.
0: Evet, bu anlamda da 1481 rakamının sarı kırmızılı kulüp için özel bir anlamı da var. Buyurun Mehmet Özcan.
1: Okan Hoca'nın futbolcu kariyeri de çok özeldi. Teknik adam olarak da, yani ikisini de eşdeğerdi. Hakikaten müthiş bir

0: kariyer inşa ediyor. Yaş olarak da 74'lü diyebiliyorum Okan Hoca. Yani baktığımız zaman 52 yaşında hala önünde teknik adam olarak uzun yıllar var. Bu arada hani teknik adamlık 73 teknik adamlık kariyerini sadece Galatasaray'da indirgemiyorum. Başakşehir'le kazandığı şampiyonluk, Akhisar'la kazandığı Türkiye Kupası da çok kıymetli. Futbolcu dersek Inter'i gördü. Yani Inter'de o dönemde İtalya Serie A'da Ronaldo'nun olduğu Inter'de baktığımızda. Önemli işler başardı Galatasaray'da. Bir kere şunu söyleyebilirim, yani Galatasaray'da benim gördüğüm en iyi derbi istatistiğine sahip teknik direktör oldu. Yani Galatasaray Okan Hoca'yla ezeli rakiplerine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı genelde istediğini alan taraf oldu. Şunu söyleyeyim. 4 sezon iç saha sadece 2 mağlubiyet. İlk 2 Giresun maçı, ilk maçta Abdülkerim'in hatalı pası. Diğer maçta çok iyi konsantre olunmayan Fenerbahçe maçı da, onun dışı Galatasaray iç sahada maç kaybetmiyor. Geçen sene Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği puanlarla şampiyonluğu aslında bir anlamda Galatasaray'ı bıraktığını düşündüğümüzden iç sahada çok net dominant bir takım inşa etti. Hücum oyuncularından katkı alıyor. Benim için o da bir güzel teknik adamlıktır. Yani şampiyonlukları hep forvet diyoruz ama Galatasaray'ın bütün şampiyonluklarında kenar forvetler de performans verdi. Kerem'i, Raşista'sı. Hatta yani şu an çok iyi hatırlamıyorum. Hakim Ziyech de bir dönem gayet maç çözdü Galatasaray'da. Barış Alper, Yunus Akgün. Yine geçen sene istikrarsız da olsa Sanin'in de var. Galatasaray'ın DNA'sına uygun bir teknik direktör aslında bakarsak Okan Hoca. Benim de hani Okan Hoca'yı arada eleştiriyorum ama benim Okan Hoca'yı eleştirme sebebim şu. Onu da anlatmaya çalışayım aslında. Buyurun. Şu kurduğu yapı aslında İbrahim Yavuz da güzel özetledi. Genç oyuncuları şu aşamada çok kazanamaması, biraz fazla yıldız oyuncuya bağımlı doğaçlama giden sistem ilk olası başarısızlıkta fatura ödemek durumunda kalır. Bence onu ödememesi gerek. Yani Galatasaray'da bence Okan Hoca'nın şampiyonluk kaybetme kredisi de olmalı ama siz yüksek maliyetli bu transferleri yapmaya devam edersiniz. Taraftar sizden koşulsuz, hatta geride kalan sezon lig şampiyonluğu da kesmedi. Şampiyon liginde başarı istendi. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki o Liverpool maçına ben Galatasaray taraftan hatırlıyorum. 5-1'lik Frankfurt ilgisinden sonra yani olası bir kötü sonuçta Okan Hoca'ya çok net eleştiriler olacaktı. Benim eleştirim bu. Yoksa teknik adam istikrarı çok önemli işte. Ferguson sonrası United'ın hali ortada. Birçok takım için geçerli bu yine. Klopp sonrası ilk sene şampiyon yaptı ama geçen sene başarısızdı. Galatasaray bu noktada şanslı. İyi bir teknik adam buldu. Oyuncularla ilişkisi iyi.
1: Bu arada dünyada sadece gerçekten çok ciddi bir teknik direktör problemi var.
0: Artı ben iletişime dönem veriyorum. Basın toplantılarında gayet özgüvenli. Gülümsüyor bir kere, o da önemli. O pozitiflik, yani ben negatif bir teknik
1: vücut
0: direktör
1: değil. Biraz evet.
0: Artı futbol şansı da yanında. Hani bunu da söyleyeyim yani. Tam böyle kırılma anlarında kritik maçları kazanıp önü açılıyor Okan Hoca'nın. Yani o da bir liderlik özelliğidir aslında baktığımızda. Fatih Terim Türk futbolunun bir numarası. Bu olumsuz algılanmasın lütfen. İbrahim Yavuz da hatta Galatasaray'a transfer eden Fatih Hoca ama 25 sene Fatih Terim'leydi Galatasaray. Yani o dönem Fatih Terim belki 10 sene çalışırdı ama olmadığı 15 sene hep Fatih Terim aradı Galatasaray. Okan Hoca'nın aslında yaptığı bu anlamda da kıymetli. Yani artık Fatih Terim unutturdu demiyorum ama artık Okan Hoca'yla başka bir hikaye yazdı Galatasaray. Yaşlıyım. O yüzden tebrik ediyorum.
2: Fatih Hoca'ya bir daha ihtiyaç duymadı. 4 sene boyunca aslında totale baktığında Galatasaray da işler yolunda gidiyor.
0: Lucescu ile Mancini ile bile yine Fatih Terim'e ihtiyaç duydun. Tabii. Onu demek
2: yani
0: istiyorum.
2: Hep arada bir Galatasaray taraftarı. Ya şöyle, çok bir kere ben bir de işin futbolculuk tarafıyla alakalı olan kısmını da söyleyeyim. Yani ya bilmiyorum var mı örneği ya da bundan sonra da böyle bir örnek olmaz diyorum. Yani hem futbolculuğunda hem de teknik direktörlüğünde 4 sene üst üste şampiyon olma durumu şahane bir şey. Yani
1: çok emin değilim ama
2: ya insanların hani
1: sanırım Pep Guardiola vardı bu alanda bir başka örnek. Çok emin değilim ama bir tekrar kontrol etmek
2: buralarda
1: ama çok tabii ki sayı
2: buralarda
1: fazla
2: böyle
1: değil.
2: Bir örnek olmaz diye, bir daha denk gelmez diye düşünüyorum. Çok önemli bir istatistik. Bir de yani kendi ailesine miras bırakma, kendisiyle alakalı yarın yaşı ilerlediğinde falan bence şahane bir şey. Yani
0: doğru. Ben istatistik paylaşmıştım. Galatasaray Müzesi'ndeki kupaların 3'te 1'inde Okan Buruk'un imzası var. Futbolcu ve teknik adam olarak.
2: Müthiş bir şey.
0: 25 kupa kazanmıştır diye düşünüyorum. Doğru. Galatasaray zaten kupa olarak Türkiye'nin en çok kupa kazanan takım. Evet. Okan Hoca 3'te 1'inde imzası var. Müthiş bir şey bu.
2: Kıymetli. Doğru. Yani iki tarafı da. Aslında benim hep Okan Hoca ile itiraz ettiğim konu hep buydu. Yani oyunculuğunda da teknik direktörlüğünde de burayı deneyimlemiş bir insandan aslında bambaşka hikayeler de dinleyebilirdik. Yani dinlememiz de gerekiyor. İnanılmaz bir tecrübe. Aslında şeyi anlıyorum. Yani çok sabırsız insanlar var. İşte senin biraz önce verdiğin örnek. Frankfurt maçından sonra Liverpool maçı kötü gitse bambaşka şeyler de aslında konuşulmaması lazım. Evet. Yani şimdi bu kadar antrenman tekrarı, bu kadar kupa, bu kadar kazanılmış şampiyonluğu yok saymamak lazım. Orada da maalesef bizim iklimle alakalı bir durum. Her yerde çok acımasız davranıyorlar.
1: Tabii böyle. Şimdi diğer takım taraftarları bize kızıyorlar. Ne zaman Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u konuşacaksınız diye. Programımız 2 saat. Yani devam ediyoruz. Birazdan diğer takımlara da geçeceğiz. Galatasaray'a dair son
0: notumu söyleyeyim.
1: Birazdan Fenerbahçe'ye geçeceğim.
0: X'te paylaşım yapmışım çünkü. Galatasaray son lig şampiyonluğunun 64. kupasını kazanmış. Okan Hoca da futbolcu ve teknik adam olarak Galatasaray'da 22 kupa kazanmış. Yani 64'te 22, 3'te 1'den bile fazla, müthiş bir oran.
1: Bu arada az önce bahsetmiştik, Okan Buruk dışındaki isim Pep Guardiola, ama Pep Guardiola oyuncuyken Barcelona'da teknik direktörken City'de bunu başarıyor. Okan Hoca tek takımda, aynı kulüpte oyuncu ve teknik direktörken bunu başarabilen tek isim, konuşamadım bir türlü. Devam edelim, Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray'ı noktalamış olalım böylelikle. Tabii Fenerbahçeliler de oldukça heyecanlı. Bütün gözler Marsilya'ya, Fransa semalarına dönmüş durumda. Oradan gelecek olan haberleri bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Artık Mason Greenwood için geri sayım sürüyor Sarı Lacivertli camiada. Bugün öğle saatlerinde bir görüntü vardı. Arkadaşlarımdan da rica edeyim, eğer görüntü hazırsa, uygunsa. Peki, birazdan ekranlara gelecek. Bugün öğle saatlerinde Mehmet Özcan, yine Cihan Kamer ve Oğuz Çetin Marsilya'ya gittiler. Fenerbahçe'nin kamp yaptığı noktadan, Linz'den. Ve bir başka görüntüde de Mason Greenwood'da, o da Manchester'dan Marsilya'ya geliyor. Aslında artık zannediyorum ki transferi tamamlamak için yüz yüze son görüşmelerin yapılacağı saatleri, dakikaları yaşıyoruz bu anlamda. Greenwood hamlesi neleri değiştirir ligimizde?
0: Şimdi atan tutan üzerinden çok ligi okuyoruz. Evet, Galatasaray bu yönden şanslı. Muslera, Uğurcan, Icardi, Osimhen. Fenerbahçe de bence şanssız. Yani Ederson öncesi Livakovic ve Altay da çok. Yani Volkan Demirel sonrası Fenerbahçe'nin bence bir numara problemi çok çözülmedi. Hep forvete kilitlendik Fenerbahçe'de baktığımızda, ama artık futbol kenar forvetler de, yani bunu sadece Galatasaray gibi düşünmeyelim. Galatasaray öncesi son şampiyon Trabzonspor'du. Vakayemre Cenni müthiş performans verdi. Hatta ara transferde Vizce gelmişti. Fenerbahçe geçen sene kadrosuna baktığımızda Kerem Aktürkoğlu ile Nene tabelaya istatistik olarak evet gol ve asistler yazdı, ama işin oyun kısmında Greenwood bambaşka bir oyuncu. Yani Greenwood'la çok başka şeyler hayal edersiniz. Bir kere iki ayağını kullanıyor. Çok kıymetli. Yani ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Galatasaray muhabiri olarak ben bir tek Snyder hatırlıyorum ceza sahası dışından. Sağ sol gol atma. Greenwood bunları yapabiliyor. Özel hayatında yaşadığı zaten olaylar onu İngiltere dışına etti. Yoksa bu yetenekli bir oyuncunun 2001 doğumlu.
1: Yoksa şu an Dünya Kupası'ndaydı.
0: Şu an Dünya Kupası'ndaydı. Artı o kariyer 25 öncesi Türkiye mümkün değil, olmazdı. Fransa Ligi'ndeki istatistikleri çok değerli. Yine ben ligin matematiğine uygun buluyorum. Ben yani Lig 1'de tabela yapmış Gomis geliyor aklıma. İşte yine birçok oyun. Niang.
1: Orada az önce bahsettiğim görüntülerde bunlardı. Bugün öğle saatlerinde sosyal medyaya düşen bir görüntüydü. Sayın Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in Marsilya'dan görüntüleri.
0: Yine transferi bitirmeye gidiyor.
1: Evet. Ki zaten geçtiğimiz günlerde de yine Marsilya'ya gitmişti bu ikili. Oradan Linz'e dönmüştü. Tekrar bir Marsilya seyahati. Artık son herhalde pürüzleri gidermek için taraflar Marsilya'da görüşecekler. Oyuncu Mason Greenwood da yine, o da Manchester'dan Marsilya'ya geldi. O da şu anda yine ekranlara yansıyan görüntü. Vallahi rejiye teşekkür ediyorum. Hemen anında görüntüler ekranlara geldi. Artık gözler Marsilya'dan, Fransa'dan gelecek olan haberlere çevrildi.
0: Ben tekrar söylüyorum, çok iyi transfer. Yani Kerem'den Nene, işte Tadiç sonrası zaten bir oyuncu aklı arıyordu Fenerbahçe kenar forvetinde. Çok iyi transfer. Muhtemelen artık Şampiyon Ligi'ndeki eleme maçına kadar da Fenerbahçe transferi resmi
1: yetiştirmek istiyor Salih Alvertler. Gelen bilgiler bu yönde. Kulüplere göre performansından biraz bahsedip İbrahim Yavuz'dan bir Greenwood değerlendirmesi teknik olarak rica edeceğim. Manchester United'da 129 maçı var. 35 gol, 12 asist yapıyor. Olympique Marseille'ye 81 maç, 48 gol, 17 asist gibi bir rakam. Sadece 2 sezonluk rakamları Marsilya'da. Hetafe'de bir sezon forma giydi kiralık olarak. 36 maçı var, 10 gol, 6 asist. Ve Manchester United'ın bu arada akademi takımından çıkmıştı Greenwood. U18'de de 34 maç, 34 gol, 9 asisti var. Yani çok çok özel bir yetenek. Herhalde aktif, az önce Mehmet Özcan da bahsetti. Dünya üzerinde aktif en yetenekli 2-3 İngiliz futbolcudan biridir.
2: Kesinlikle.
1: Greenwood.
2: Yani ben de bek karşısında oynayacak bek oyuncular üzerinden değerlendiriyorum. Oyunu yani iki ayağını da bu kadar iyi kullanan bir oyuncuyu kontrol ederken yani dışarı gitmesine müsaade edeceksin, merkeze gelmesine müsaade edeceksin. İkisinde de sana ciddi problem çıkartabilecek. Bu da yani bir teknik direktör oyun inşa ederken, hücum organizasyonu inşa ederken korkunç bir zenginlik. Yani onun üzerine İsmail Kartal'ın şahane hücum organizasyonları inşa etmesini bekliyorum. Merkeze gittiğinde de başka bir oyun çıkabilir, çizgiye indiğinde de başka bir atak sonlandırma çıkabilir ki burada özellikle savunma oyuncularını bir hayli sıkıntılı sürecin içine itecek diye bekliyorum. Özellikle bu değişen oyunda kanat oyuncuları çok fazla beceriden yoksun olmaya başladı, değil mi? Daha atletik oyuncular, kanat oyuncuları. Biz eskiden işte Quaresma özellikle bu anlamda, değil mi? Çizgiye geldiğinde zor bekliyorduk. Ayağına gelse de birebir rakibini problemin içine itseydi. Bu da bu anlamda herhalde bunu Avrupa'da yapabilecek en önemli oyunculardan biri. Çok ciddi Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarına katkı sağlamasını bekliyorum. Özellikle Nene ve Musabba'dan sonra Fenerbahçe orada, ki Musabba bile zaman zaman o enerjisiyle rakibin üzerine gittiğinde, değil mi? Yani böyle acayip heyecanlandırıyordu ki ona göre yetenek anlamında bir hayli eksik olmasına rağmen. Yani Fenerbahçe hücum organizasyonlarına zenginlik katma açısından en iyisini buldu diyebiliriz. Yani bu çok önemli.
1: Hocam peki kanat rotasyonunu nasıl planlamasını bekliyorsunuz İsmail Hoca'nın? Çünkü biraz bu anlamda o bölge şişmeye de başladı kadroda. Yani hali hazırda zaten işte Nene var, Musaba var, Kerem Aktürkoğlu var, Oğuz Aydın var. Kiralıktan dönen bir İrfan Can Kahveci var. Transferi gündemde olan bir Mason Greenwood var. Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu noktasında bir kısmi problemi zaten yaşadığını görüyoruz. Yani şu an Greenwood'la beraber 24 olacak sözleşmeli çok yabancı oyuncusu. Yani kimlerden çıkar? Mesela bugün bir haber vardı Erdem'in bizimle paylaştığı. Ipswich Town Premier Lig takımlarından Anthony Musaba'ya talip olmuş. Herhalde artık yani bu tip isimlerle yani vedalaşacak Fenerbahçe.
2: Kural gereği de yerli oyuncuyu mesela İrfan'ın evet fiziksel olarak geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da çok iyi geçirmedi ama yine onun o durumuna talip olabilirsin. Sonuçta
1: hocanın inandığı
2: daha önce profil, bir deneyimi evet, var. Bir doğru. De ya onu yine talip olabilirsin o statüden dolayı. Ya burada en yakın tabii Nene ile Musaba'dan vazgeçmek zorundasın. Gerçekçi olmak zorundasın. Kerem'e de o anlamda ihtiyacın olacak diye düşünüyorum. Yani zaten aslında Fenerbahçe'nin yavaş yavaş artık sayıyı düşürmesi lazım. Hani işte Galatasaray transfer bekliyor değil mi? Ya da diğerleri. Ama Fenerbahçe'de bence artık transferden ziyade sayı azaltması gerekir Fenerbahçe'nin. Bir hayli fazla oldu her bölgede. Mesela merkez orta sahada da benzer sorun var Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
2: Gündüz'ü orada, Kantor orada, var. İsmail orada, Fred orada, Amrabat orada, Asensio orada. Hangi biriyle antrenman yapacaksın?
1: Talisca var.
2: Yani? Talisca orada. Yani bunlarla ilgili kesin artık sayı yani bu kamp döneminden sonra Fenerbahçe'nin acil sayıyı düşürmesi lazım. Çünkü bu kadar fazla oyuncuyla bir arada sağlıklı antrenman çıkmaz.
1: Sence Mehmet Özcan planlama ne yönde devam edecek?
0: Yabancı sayısı çok fazla Fenerbahçe.
1: Şu an 23, Greenwood'la 24 olacak. Tamamlandı
0: takdirde. Musaba'ya zaten yer yok baktığımızda. Nene'nin en önemli artısı artı 4 kontenjan uyuması.
1: Doğru.
0: Ben artı Sidiki Şerif'in de artı 4'e uyuması önemli bir opsiyon Fenerbahçe için. Yani 3 forvette 3. opsyon Sidiki Şerif gayet.
1: Arçi Brown var.
0: Brown var.
1: Nene var.
0: Mimović var sağ bek.
1: Evet. İşte yeni transferlerden Diouf var.
0: Ama geri kalan 10 yabancı da örnek yani. Şimdi Gendouzi'den vazgeçemezsin. Orada Fred ya da Kante'den biriyle belki vedalaşmak durumunda kal. Asensio'dan vazgeçemezsin ama Talisca'ya yer kalacak mı şimdi? Greenwood'u da alıyorsun baktığında. Vedat Muriç zaten İlk transferin üstüne Vedat Muriç ile rekabet edecek o profile yakın işte Girassi ile Watkins'i konuşuyoruz baktığımızda. Fenerbahçe'nin yabancı kuralı yine savunmada Ake geldi. Skriniar'la dokunamazsın ama Osterwold'e bakalım bir olası teklifi değerlendirecek
2: yani
0: misin?
2: Ç'ye baktığın zaman çok önemli. Bek de oynayabiliyor, stoper de oynayabiliyor. Hocanın acayip elini kolaylaştırır yani. Çünkü Fenerbahçe şimdi kabul ediyorum en iyileri gelsin ama şimdi senin elinde Archie Brown, Osterwold'e varsa artık daha sol bekle ilgili çok yenisi de gelsin düşüncesi içerisinde
0: Levent
2: olma.
0: De var.
2: Levent de var. Hadi yani o rotasyonda bir şekilde kullanabilirsin.

0: kullanırsın. Ama yani daha iyisi gelsin düşüncesi tamam gelsin de yeni oyuncu zaman derken burada en azından bir tekrarı olan oyuncu var. Bir tarafta bekte oynamış, stoperde oynamış, deneyimi olan oyuncu var. Orada en azından tekrara gitmenin bence çok fazla yeri yok Fenerbahçe'de. Hiç gerek yok. Acil karar vermen lazım. Bana göre Fenerbahçe'nin hemen Fred'den vazgeçmesi lazım. Acil. Çünkü Kante'den vazgeçsen vazgeçemezsin. Çok yüksek maliyet var. Göndersen gönderemezsin oyuncuya. Kim verecek o parayı? Sonuçta potansiyel mi? Potansiyel. Kabul ediyorum. Çok yüksek verilmiş ama elinde artık oyuncu. Yani daha geçmişte falan kavga etmenin bir alemi yok. Mecbursun sayısı olarak. Bu Fred kötü olduğu için söylemiyorum ama birinden vazgeçmek zorundasın. İsmail'den vazgeçemeyeceksin. Talişka ile ilgili hemen kararı vermen lazım. Çünkü sana orada çok fazla ayağına dolanacak. Nerede oynatacaksın?
1: Hocam Talişka ile ilgili hep şunu düşünüyorum biliyor musunuz? Neden o dönem acaba görevdeki yönetim yani? Yeni sözleşme için bu kadar acele etti? Yani bir seçim gündemi olan bir kulüp, bir camia
0: ya Furkan, nereye
1: bu kararı yeni yönetim vermeliydi diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle nereye giderdi bir de ya? Bak şu genç bir oyuncu olur anlarım. Potansiyeldir. Hani ya genç tamam biz gidiyoruz ama ya bu oyuncuyu da kaçırmamamız lazım bir kontrat. Ya Talişka'yı sen bıraksaydın Talişka'yı kim alacak Avrupa'da?
2: Birazdan Beşiktaş'ta Leandro Trossard konusundaki son durumu Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş bizlere aktaracak ama biz Fenerbahçe'de özellikle yeni sezonda yabancı konusunda planlama nasıl olmalı bunu konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle bir soru yönelteyim o zaman her ikinize de. Kimler kesin takımda kalır ya da kalmalı yabancı?
0: Ben gitmeliyi söyleyeyim. Sen kalmalı.
1: Yani kalmalıyı bence saysak ama sanki daha kolay olacak gibi hissettim. O yüzden öyle sordum.
0: Bana da sanki gidenleri söylemek daha kolay. Peki yani hocam. Mesela Çağlar'la zaman kaybetme. Direkt yani gözüme takılan. İşte Mimović'le zaman kaybetme. Aslında o kadar fazla işini kolaylaştıracak o anlamda oyuncu var ki. Olmamış yani. Hani senden öncekiler de denemiş. Sağlıklı geri bildirim Bartu alamamış. Bartu var benzer bir durum. Dün gördüğüm için söylüyorum.
3: Cengiz İrfan.
0: %100 Cengiz'le ilgili. Yani ya Cengiz'in fiziksel olarak şu an futbol oynamaya müsait olmadığı o kadar belli ki. Yok yani fiziksel olarak hazır değil. Ya bir iki tane pozisyon yanından oyuncu gidiyor. Tabii anlıyorum sezon başı kampları ağır olur, oyuncuların üzerinde bir ağırlık olur ama ya Cengiz'in yani artık daha geleceğine talip olma. Çünkü senden önce bak Sergen Yalçın talip oldu, başına iş aldı. Yani hiç gerek yok. O tarz oyuncuların artık geleceğine talip olma. Çağlar'ın olma, Mimović'in olma. Yani mümkün olduğunca sayı uzat. Bence Fenerbahçe'de o anlamda hocanın...
1: Ama Cengiz böyle bir iki hazırlık maçı, iki gol.
0: Ya iki değil, 22 tane böyle gol atsa sana bir faydası yok. Yani atar böyle.
3: Ben Oğuz Aydın'da İsmail Kartal bu sefer bazen dokunuş yapar çünkü İsmail Hoca öyle yerli oyunculara. Oğuz Aydın'ı en kötü bekte kullanırsınız ya. Hani ofansta zaten...
0: Öyle bir plan olduğunu söylüyorlardı. Yani
1: bir sağ bekte deneyeceği yönünde haberler vardı. Beşiktaş Oğuz'a talip oldu. Dün
3: Fenerbahçe bıraksa bence Galatasaray da ister.
1: İster mi?
3: Oğuz Aydın'ı herkes ister. Oğuz Aydın iyi oyuncu. İstedi Galatasaray zaten.
1: İyi oyuncu.
3: Sonrasında Fenerbahçe alınca Sallay'ı transfer etti. Hatta Yunus'u kullandı hoca.
1: Ben hatta bundan birkaç hafta önce burada Sofyan Amrabat işte Beşiktaş'la ilgili bazı haberler vardı onu konuşurken Beşiktaş Fenerbahçe'den bir oyuncuya talip olacaksa Oğuz Aydın'a talip olmalı diyordum. Çünkü Beşiktaş'ın böyle çok ihtiyacı olan eksikliğini hissettiği profilde bir oyuncu olsun. Yani hem yerli oyuncu hem işte kanatta adam eksiltebilme özelliği, skor katkısı verebilme potansiyeli vesaire. Oğuz bana Beşiktaş'la ilgili hep böyle doğru bir profil olarak geliyordu. Alanyaspor dönemlerinden bu yana.
0: Oğuz'un talihsizliği Mourinho'ya denk geldi yani.
1: Sonra da
0: çok karar değiştiren bir teknik direktör.
3: Çok düz oyuncu gibi oynattı.
0: Mourinho çok ona zamanını kaybettirdi o dönem. Ki sadece ona değil bütün oyunculara. Bu kadar fazla oyuncuların yeriyle, bu kadar fazla dizilişiyle. Oynarsan oyunculardan sağlıklı bir gelişim beklemezsin. Oğuz'un talihsizliği devamında aynı fikirdeyim seninle. Tedesco'ya denk gelmesi. Onun oynama ritmine ihtiyacı var. Aslında bazen tamam kulüpleri kabul ediyorum. Yani eldeki oynatamadıkları oyuncuları da direkt rakibine vermeye de çekiniyorlar. Gider orada tutar başımız ağrır. Ama bu milli takım oyuncusu. Yani bunun gelişimine de bizim ülke olarak talip olmamız doğru lazım. Bizim işimize yarayacak. Oynatmıyorsan bırak gitsin çocuk. Değerlendireceksen.
1: Ya bu şeyle bakmamak lazım aslında.
0: Değil ya. Yani sonuçta bize faydası olacak ya. Doğru. Sen de faydalanamıyorsun. Bırak bir yerde oynasın yani. O yüzden bence
1: hala genç bir isim bu arada hocam Oğuz. Yani sanırım 25 ya da 26 yaşında.
3: 2000 doğumlu.
0: Mil takım oyuncusundan bahsediyorsun bir de. Ya Furkan A mil takım rotasyonunun
3: futbol
0: bir parçası yani.
3: Futbol Hollanda.
0: Eğitimini almış. Yani çok oynama ritmi yakalayamaması onun gelişimi açısından biraz onu geriye götürdü. Ama kaybedilmiş bir şey yok. Bence oynama ritmi yakaladığı bir yerde kendini bulabilir. Fenerbahçe'nin de onunla ilgili karar verse. Şey de sağlıklı değil. Hoca sağ bek düşünüyormuş. düşünüyormuş.

0: Ferdi'yi bir ara yaptım. Öyle planlama olur mu ya? Düşünüyormuş nedir yani? Var mı oyuncunun öyle bir deneyimi? Sabek öyle şeyle oluyor mu mesela? Ben konuştum. İsmail Hoca diyor ya ben gençliğim, öyle oluyor mu mesela? Ben gençliğimi anlattım. Ben de oynuyordum senin gibi. Bak ya, o değil, oyuncunun bir kere öyle bir özelliği olması lazım. Temelde öyle bir pozisyon bilgisi lazım. Şimdi bek dediğin, sen şimdi niye Oğuz Aydın'a bek diyorsun? Fenerbahçe oyunu Süper Lig'de ön tarafta oynuyor. Geriden gelir, becerisiyle ön plana çıkar. Savunma? Var mı savunma ile ilgili bir tekrar oyuncunun? Bilmiyorsun, yok. Hallederim. Öyle planlama olmaz. Bir kere zaten senin elinde o bölgede iki tane milli takım oyuncusu var. Değil mi yani? Semedo ile Mert var. Sen artık daha oradan yeniden birilerini inşa etme.
1: Doğru.
0: Var olanlarla bir şey yapacaksan yap. Ondan sonra ekstra yok, olursa.
2: Ben Oğuz'a İrfan Can ve Cengiz yerine mesela ön tarafta.
0: Kesinlikle aynı fikir.
1: Cengiz'in çok önünde olduğunu eminim. Yani kimse kusura bakmasın. Yani yanlış da anlamasın ama ben Cengiz'le çok şu an kıyaslanabilecek bir isim dahi olduğunu düşünmüyorum. Bu Oğuz'a biraz haksızlık olur bence. Olur.
2: Ben yani, İrfan'da da pozitif değilim. Nedeni Kasımpaşa'ya gittin. Senin Kasımpaşa küme tutman gerek. Beneçak tuttu kümede, attı
0: golleri. Ben izledim. Yani görmüşsündür sen de stadyumda. Yok. Canlı halini gördüm mesela. O çok onun adına çok sağlıksız, evet, bir durum. Fiziksel olarak tükenmiş.
2: Onu demek istiyorum.
0: Çok,
2: tabii,
0: çok zordur yani. Fiziksel olarak tükenmiş bir oyuncuyu, mental anlamda tükenmiş bir oyuncuyu ayağa kaldırmak
2: de
0: kolay değil.
2: İrfan'ın en büyük handikabı zaten o fiziksel gelgitleri mi diyeceğiz? Oyun içi temposu, yoksa yetenek olarak İrfan ceza sahası dışından mı? Şampiyonlar Ligi hat-trick yaptı Başakşehir'le.
1: Evet.
2: Yani yeteneği var İrfan'ın. Ama o hani bu yaştan sonra hani Ozan Tufan dönebildi. Bakalım İrfan dönecek mi?
0: Ya İrfan'la ilgili de tamamen kaydı. Söylediğim şey, seninle %100 aynı fikirdeyim. Fiziksel olarak hiç iyi durumda değil. Sadece ya birilerine talip olacak ve hoca da ısrarla şöyle bir şey görüyorum. O 99 puan yakaladığı oyunculara temas etmek istiyor. Onu da şöyle anlıyorum. Daha önce tekrarım var. Yeni bir şey planlamaktansa bir de burada başarısız olmuşu tekrar ayağa kaldırmak daha değerlidir ya bizde. Bak o yapamadı, ben yaptım düşüncesi. Ama ben hiç yani bende olsa o planlama, sezon başı elime aldığımda Fenerbahçe'den elde hemen gözümü kapattığımda 10 tane oyuncudan hemen vazgeçerim. Kabul ediyorum, biz de biliyoruz o işin ekonomik maliyetlerini, ama hani birinden vazgeç diyorsan çok fazla. Mesela Amrabat'la ilgili inanamıyorum. Mesela o Beşiktaş talip olduğu düşüncesinin ben bir şaka falan olduğunu bilmiyorum. Amrabat'a dünya futbolunda yer kalmadı ki. Amrabat gibi oyuncu gelecek, stoperlerin arasına girecek. Ya Fred'in, bak o Mourinho dönemi Fred'in fiziksel ve o performans olarak düşüşünün temel sebebi Amrabat. Gittim gördüm statta, döndüm Mourinho'ya, geldi kulübenin arkasında izliyorum. Bir şeyler anlatıyor, tamam mı? Ama muhtemelen şöyle diyordur. Arkadaş ben canım çıktı ya. Ya bu stoperlerin arasından çıkmıyor. Bak koca alanı ben tek, tabii, başıma idare ediyorum. Ya bu arkadaşa söyle biraz gelsin burada. Çünkü geçtiğimiz sezon o İsmail Kartallı, Fred İsmail oyunlarında o alanı beraber kullanıyorlardı. Doğru. Burada çok yalnız bıraktı. O yüzden yani Amrabat'a falan ya bir takımın talip olmasın, yani aklın mantığı alacak, altını dolduracak bir tane.
1: Yani Amrabat'la ilgili bu arada milli takımda dahi çok ısrarcı olmadılar mesela. Boadi'ye hemen, gerçi çok
2: NLS'yi
1: tabii
2: almadılar.
1: Yani Boadi tabii çok ya, özel ya, bir yetenek, çok özel bir oyuncu ama orada dahi milli takımda çok arka planda kaldı bu Dünya
0: Kupası'nda. Çok ağır bir, çok ağır. İki stoperlerin içine çok fazla yani gömülüyor.
2: Başka bir şey söyleyeyim. İbrahim Enes'in Fenerbahçe kariyeri herhalde bir 35-40 gol yapmıştır. Yetim. Hemen kesildi, yetim, milli takımdan. Çünkü 2022'de oynuyordu. Hatta kritik golleri de vardı Nesrin'in.
0: Ya bütününde yok çünkü. Evet, skor olarak bir şey sağlamış ama bütününde oyuna bir katkısı yok yani.
2: Fas milli takımı bile fark edebiliyor. Onu demeye çalışıyorum.
0: Çabuk vazgeçiyorlar.
2: Hani şimdi Avrupalılar daha böyle bizden acımasız oluyor diyoruz ya. Onlar yani mi? Bizim bayağı bir,
0: bence onların gelişiminde temel sebebi tabii o yani.
1: Evet, Fenerbahçe'nin transfer gündemi bu şekildeydi. Tabii ki bir numaralı gündem Mason Greenwood konusu. Gözler Marsilya'daki görüşmelerde, oradan gelecek olan haberleri bekliyoruz. Yeni bir gelişme olduğu takdirde elbette bu ekranlarda paylaşmaya devam edeceğiz ve Beşiktaş'a geçiyoruz. Transferde son günlerin bir başka hızlı takımı Beşiktaş, şu ana kadar tam 5 resmi takviyeyi gerçekleştirdi siyah beyazlar ve Fenerbahçe'deki aslında Greenwood konusunda sürecine benzer bir durumu da Beşiktaş Leandro Trossard isminde yaşıyor. Taraftar, camia çok heyecanlı. Artık siyah beyazlı taraftarlarda Trossard'ı bekliyor, merak ediyor. A-Spor Beşiktaş muhabiri Efe Can Öztaş telefon attığımızda kendisine tabii ki Trossard'ı soracağız. Efe Can, hoş geldin, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Furkan, iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına da.
1: Teşekkür ederiz. Dün bu ekranlarda Trossard konusundaki o flash gelişmeyi paylaşmıştın. Siyah beyazlı taraftarlar artık Trossard'ın İstanbul'a ne zaman geleceğini elbette merak ediyorlar. Trossard konusundaki son durumu istersen yeniden bir özetleyerek başlayalım.
3: Evet, biz dün özel haber olarak vermiştik. Leonardo Trossard Beşiktaş'ta. Taraftarların içi rahat olsun, bugün menajerinin aslında yaptığı açıklamalar vardı Alman basınına. Hables önemli açıklamalarda bulunmuştu ama biz kulüp tarafıyla konuştuğumuzda bir de şunu ifade ediyorlar. Kendisinin resmi Arsenal tarafından resmi imza gelmediği için bu açıklamaları yaptığını, bu konuda içlerinin rahat olması gerektiğini söylüyorlar. Beşiktaş Trossard'la 3+1 yılına anlaşma sağladı. Sayın Başkan Serdar Dalı yarın Belçika'ya gidecek. Leonardo Trossard'da son artık imza aşamasındaki kağıdını verecek, imzaları atacak ve ardından çarşamba ya da perşembe günü İstanbul'a gelecek özel uçakla birlikte. Bunu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Dediğim gibi Beşiktaş Belçikalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Sayın Başkan Serdar Dalı yarın Belçika'ya gidecek, oyuncuyu alacak ve çarşamba ya da perşembe günü İstanbul'a gelecek. Leonardo Trossard'da Beşiktaş'tan yıllık olarak, bu da yeni aldığım bir bilgi, 6,5 milyon euro gibi bir rakam kazanacakmış net maaş olarak. Bonuslarla birlikte aslında bir imza atacak. Bonuslarının da yaklaşık 2 milyon euro gibi bir rakam olduğunu öğrendim. Bu bilgiyi de verebilirim. Tabii bu bonuslarda Şampiyonlar Ligi'ne katılım, şampiyonluk bonusu gibi bonuslar ve gol asist katkısı sağlarsa da ekstra bir bonus maddesi daha var. Önemli bir transfer, Beşiktaş taraftarların çok heyecanlandığı, beklediği bir isimdi. Artık bu transferin de sonuna gelmiş durumda siyah beyaz ekip. Son olarak da tekrar edeyim, Sayın Başkan Serdar Adalı salı günü Belçika'ya gidecek. Çarşamba ya da perşembe Belçikalı futbolcuyla Trossard'la birlikte İstanbul'a gelecek, imzaları atacak. Kendisine de özel bir imza töreni yapılması planlanıyor. Bu bilgileri verebilirim Furkan'ımız.
1: Efecan diyor ki hiç endişe etmeye gerek yok. Bugün menajerinin yapmış olduğu açıklamalar, çok takılmamak gerekiyor. Bu transferde pürüz yok. Çarşamba ya da perşembe günü Trossard'ın İstanbul'da olmasını bekliyoruz diyor Efecan. Peki Trossard'dan sonra Efecan, Beşiktaş'ta transfer operasyonunda hangi mevkiler, hangi isimler yer alıyor? Özellikle santrafor konusu da çok fazla merak ediliyor. Vlahovic konusu var, Lukaku konusu var. Bugün yine bu ekranlarda paylaştığım bir başka isim stoper bölgesi için Leo Pereira ismi olmuştu. Brezilyalı savunmacı. Beşiktaş'ta Trossard'dan sonra transfer planlaması nasıl olacak?
3: Evet, istersen forvet konusuna en sonunda değineyim. Öncelikli olarak bir stoper hamlesi var. Beşiktaş'ın düşündüğü önemli isimlerden bir tanesi olan, senin de söylediğin gibi, Leo Pereira ismi. Beşiktaş Flamengo forması giyen Leo Pereira ile ilgileniyor. Hatta resmi temaslarında kurulduğunu söyleyebilirim Furkan Yıldız. Brezilyalı futbolcu bu sene özellikle gösterdiği performansla birlikte Brezilya milli takımıyla Dünya Kupası'na da katılmıştı. Dünya Kupası'nın kadrosunda yer alıyordu. Önemli bir isim. Uzun yıllardır Flamengo forması giyiyor. 30 yaşında, 1.89 boyunda. Ayaklarının oldukça iyi olduğunu belirtiyor siyah beyazlı yönetimin profesyonelleri. Özellikle burada hem Gökhan Keskin hem de Önder Özen oyuncuyu izleyen, beğenen ve görüşmeleri sürdüren isimler olarak da yer alıyorlar. İlerleyen günlerde ben Gökhan Keskin'in bir Brezilya çıkalması yapmasını bekliyorum. Bu bilgileri de verebilirim. Trossard transferi sonrasında Beşiktaş stoper hamlesini gerçekleştirmek istiyor. Beşiktaş'ın transferde bir sonraki hamlesi büyük ihtimalle sol stoper bölgesine bu hamle olacak. Onu söyleyeyim. Siyah beyazlar bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Son süratle bir şekilde artık stoper hamlesini de gerçekleştirmek istiyorlar. Tabii bu transferde hemen yarın bitecek gibi bir durum yok. Şu anda Binnat maçı var Beşiktaş'ın. Trossard hamlesini gerçekleştirdi siyah beyaz ekip. Dediğimiz gibi biz daha önceki yayınlarında sürekli olarak söylüyorduk. Kaleci bölgesi, sol bek bölgesi ve sol kanat bölgesi Beşiktaş'ın ilk hamle yapmak istediği ve Midland maçına kadar yetiştirmek istediği transferler diyorduk. Beşiktaş yönetimi bu transferleri Midland maçına kadar gerçekleştirmiş oldu aslında baktığımızda. Artık da ikinci bir transfer operasyonu olarak da senin de sorduğun gibi ilk olarak sol stopere gidecek Beşiktaş. Ardından orta saha transferine gidecek, sağ kanat transferine gidecek ve forvet transferine gidecek. Bunları da belirtebilirim. Beşiktaş'ın yapmak istediği bölge transferler olarak bunları söyleyebilirim. Senin de az önce bahsettiğin gibi Beşiktaş'ta bir de golcü konusu var. Önemli olarak Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu sezon içerisinde takıma kazandırmak istediği yıldız forvet konusu var. Dušan Vlahović Beşiktaş'ta yaptı son görüşmede. Tekrarladı. Şunu tekrarladı. Ben 10 Ağustos'a kadar gelecek teklifleri değerlendirmek istiyorum. İlginizden memnun.